0: 35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Bizi izlemeye devam edin.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçağı tedariğine ilişkin sorunların çözüleceğini söyledi. Milli savaş uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarının tedariğine de değinen Erdoğan, Sayın Trump'la daha önce görüştüm, kendileri olumlu yaklaşım sergilediler, İnşallah sıkıntı olmayacak dedi. NATO Liderler Zirvesi sonrası basın açıklaması yapan Erdoğan'a, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ne zaman kaldıracağı sorusu da yöneltildi.
0: Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Böyle bir sıkıntımız yok.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin F-35 tedariğine karşı çıkan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in açıklamaları da hatırlatıldı.
0: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır.
1: NATO Liderler Zirvesi öncesi Beştepe'deki resepsiyona katılan liderler Yeniçeriler ve Mehter Marşı ile karşılanmıştı. Erdoğan'a liderlerin karşılama törenine yönelik tepkileri de soruldu.
0: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler.
1: Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmelerde de bulundu. Savaşın artık yıpratmaya yönelik bir muharebeye dönüştüğünü belirten Erdoğan, bir kez daha taraflara diyalog çağrısı yaptı. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağını belirten Erdoğan, tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduklarını ifade etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2 gün süren Ankara temaslarını tamamladı. NATO zirvesinin ardından basın toplantısı da düzenledi. Türkiye'ye F-35 verecek misiniz sorusu yöneltildi kendisine. Trump ayrıca dünya gündemine oturan İran'la ateşkes benim için bitti çıkışının tonunu da bir nebze olsun düşürdü.
3: F-35 en iyi uçak. Bunu kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Türkiye askeri olarak çok güçlü bir ülke. NATO'nun en güçlü 2. ülkesi. Bu konuda kararımı tam olarak vermedim.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 verecek misiniz sorusuna bu yanıtı verdi. Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kameraların karşısına geçti. NATO zirvesi öncesi İran'la ateşkes benim için bitti diyen Trump, zirve sonrası tonu bir nebze de olsa düşürdü.
3: İran'la anlaşma yapmak istediğimizi çok düşünmüyorum. Ne olacağını söyleyeyim. İran asla nükleer sahibi olamayacak. İran'la savaşın yeniden başlayacağını sanmıyorum. Çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Birkaç gemiyi vurdular, biz de daha sert vurduk. Onlar vurduğunda biz 10 kat daha fazla vururuz.
1: Trump basın toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi. İran'ın ölüm listesinde 1. sırada yer aldığını söyledi.
3: İran savaşı muazzam bir askeri başarıydı. Dünya için doğru olanı yapıyorum. Durdurulmaları gerekiyor. Nükleer silahları olsaydı bunu kullanır ve İsrail'e saldırırlardı. Ben başkan olmasaydım İsrail'i ortadan kaldırırlardı.
1: Trump, İsrail konusunda da dikkat çeken bir mesaj verdi. İsrail'in Lübnan'ın güneyinden askerlerini çekip çekmeyeceğine ilişkin soruya, Netanyahu ile bu konuda konuştum. Evet, bence yapacaklar. Bence istiyorlar yanıtını verdi. ABD Başkanı Trump, Suriye'yi 1979'dan beri bulunduğu teröre destek veren devletler listesinden çıkaracağını da açıkladı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO toplantılarının hedeflere uygun şekilde başarıyla tamamlandığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da benzer mesajlar verdi. NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde ise ittifak üyesi 32 ülkenin birlik mesajı vardı. Bildirgede Ukrayna'ya verilen desteğin devam edeceği yinelendi. İran savaşı konusunda da Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olamayacağı vurgulandı.
4: Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi sona erdi. 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de düzenlenen zirve, ittifak tarihinin en kritik toplantılarından biri olarak kabul ediliyor.
0: Ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
4: Zirve öncesi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ittifakın Avrupalı üyelerine yönelik eleştirileri NATO'nun tartışılmasına yol açmıştı. Ancak hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Amerikan Başkanı Trump toplantının başarıyla tamamlandığı mesajını verdi.
3: Başarılı bir NATO zirvesini tamamladık. Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Güçlü ve harika bir lider. Muazzam bir iş çıkarıyor.
4: İki gün süren Ankara'daki 36. NATO zirvesinde sonuç bildirgesi yayımlandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın her zamankinden daha güçlü birliktelik içinde olduğunu vurguladı.
5: Bu zirve ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu göstermiştir. Toprağımızın her karışını savunmaya hazır birleşmiş bir ittifak. Burada Ankara'da müttefikler 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya yönelik sarsılmaz taahhütlerini yeniden teyit ettiler.
4: Rutte, Rus tehdidine karşı ülkelerin savunma harcamalarının arttığını belirtti. Bildirgede de 2025'te 139 milyar doların üzerinde artış olduğu açıklandı. NATO Genel Sekreteri zirve sonrası konuya dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO ülkeleri arasındaki savunma harcaması anlaşmazlığını Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çözdüğünü aktardı.
5: Müttefikler 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda önemli ilerleme kaydetti. Müttefikler NATO Drone Edge girişimi başlattı. Gelecek 5 yılda insansız sistemlere 40 milyar dolarlık yatırım yapılacak. NATO'nun yakıt tedarik zincirinin güçlendirilmesi amacıyla 27 milyar euroluk altyapı yatırımı da hayata geçirilecek.
4: NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirgesinde müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Kuzey Atlantik İttifakı'na üye ülkeler İran Savaşı'nı da bildirgeye taşıdı. İran asla nükleer silaha sahip olmamalı denildi. Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilerin seyir güvenliğinin de önemi vurgulandı. Bildirgede Ukrayna güvenliği de ön plana çıkarıldı. Kiev'in savunması için gösterilen çabalara vurgu yapıldı. 2026'da askeri teçhizat, yardım ve eğitim alanında 70 milyar euroluk yardım taahhüt edildi. NATO savunması için nükleer, konvansiyonel ve füze savunma sistemleriyle birlikte uzay ve siber savunma kabiliyetlerine de önem verildiği duyuruldu. Birlikte çalışılabilir bir transatlantik savaş bulutu geliştiriyor ve güçlü yapay zeka modellerini benimsiyoruz denildi. Bildirgenin son maddesinde Türkiye'nin misafirperverliği için teşekkür edildi. Erdoğan'ın zirveye katılan liderler için bir hediyesi de vardı. Cumhurbaşkanı, Cesaretin Siyaseti, Erdoğan ve Türkiye'nin Yükselişi adlı biyografik çalışmayı özel bir mektupla birlikte liderlere hediye etti.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi sırasında dün Avrupalı liderlerle baş başa görüşmeler de gerçekleştirdi. O görüşmelerin önemli çıktıları da var. Ayrıntılarına bakalım haberimizde.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin ikinci ve son gününde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi. Erdoğan-Starmer görüşmesinde Türkiye ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalandı. caydırıcılık ve savunma, askeri işbirliği, savunma sanayi ve teknoloji, siber güvenlik ve hibrit tehditler, terörizmle mücadele. Ortaklık bu başlıklarda iki ülke arasında yeni mekanizmalar aracılığıyla işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.
6: Fransa'ya selam.
1: Erdoğan-Macron görüşmesinde ise ikili ilişkilerin geliştirilmesi için mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vaktinin geldiğini, her alanda işbirliğini ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Macron ise görüşmede SAMP'te hava savunma sisteminin de ele alındığını bildirdi.
7: Fransız-İtalyan temelinde Türkiye ile birlikte teknik çalışmalarımız devam ediyor.
1: Erdoğan, SAMP-T sisteminin üreticilerinden olan İtalya'nın başbakanı Meloni ile de bir araya geldi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi, yatırım, enerji ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Almanya Başbakanı Merz ile görüşmesinde ise Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine NATO'yu tamamlayıcı özellik taşıması kaydıyla destek verebileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le de bir çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.
0: Türkiye'ye 53 yıllık bir beklenti. Bu bir zulümdür. Artık bu zulümden Türkiye'yi kurtarın diyeceğiz kendilerine. Temenni ederim ki artık kapıyı aralarlar.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şaray'la görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Suriye ile işbirliğini geliştirmek için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti. Suriye'nin bölgedeki çatışmaların dışında kalmasının ülkenin yeniden ayağa kaldırılması için hayati önemde olduğunu vurguladı.
2: Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Zirveye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la AK Parti'nin önde gelen isimlerinden değerlendirmeler var sırada.
8: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik değerlendirmelerde bulundu. Duran, Türk dış politikasının bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçerek, küresel sistemin etkili güçlerinden biri haline geldiğini ifade etti.
9: Küresel güvenlik mimarisinin yeni parametrelerini belirleyecek olan NATO 3.0 vizyonu, Avrupa'nın savunmadaki ağırlığını artırmayı hedeflerken, Türkiye bu dönüşümün tam merkezinde, entelektüel ve askeri kapasitesiyle oyun kurucu bir rol oynamaktadır. Ankara'da somutlaşan bu irade Türkiye'nin küresel diplomasideki belirleyici konumunu ve adil bir dünya düzeni inşa etme kararlılığını bir kez daha tescillemiştir.
8: Zirveye ilişkin bir değerlendirme de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Fidan, başarıyla gerçekleştirilen zirvenin NATO'nun dönüşümüne dair yoğun tartışmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleştiğini hatırlattı. NATO 3.0 vizyonu çerçevesinde daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa'nın temelleri atıldı ifadesini kullandı. NATO zirvesine yönelik değerlendirmelerde bulunan isimlerin arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı. Çelik, NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti dedi. Tüm müttefik ülkelerin zirveye lider düzeyinde katıldığını da hatırlatan Çelik, bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ise, Türkiye'nin başarılı bir organizasyon gerçekleştirmenin yanı sıra dünyada barış ve güven meşalesini yeniden gün yüzüne çıkardığını söyledi. Bu başarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Büyük Türk milletinin tarih yolculuğuna not düştüğü bir kavşak noktası olmuştur ifadesine yer verdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışı için verdiği olumlu mesajlar Atina'da gündem oldu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis bu konuya ilişkin yorumlar verdi.
10: Başkan Trump ve Başkan Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalara ilişkin yorum yapmayacağım. bir ittifak, iyi komşuluk ilişkileri ilkesine dayanmalıdır. Ve ülkem hala Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıya. Karasularımızı genişletmek için yasal haklarımızı kullanmalıyız. Bence tüm NATO müttefiklerinin hassasiyetinin dikkate alınması gerekir.
11: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışı için verdiği olumlu mesajlar Atina'da gündem oldu. NATO zirvesi için Ankara'da bulunan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, silah satışı konusunda müttefiklerin görüşünün alınması gerektiğini savundu. Yunanistan'ın Türkiye ile savaş tehdidiyle karşı karşıya olduğunu savunan Yunan Başbakan, Ankara ile iyi ilişkiler istiyoruz mesajı da verdi.
10: Ankara'yı ziyaret etmek benim için her zaman bir zevkti. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her zaman büyük bir savunucusu olmuşumdur.
11: Yunan basınında bu görüntüler de gündemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi için düzenlediği resepsiyonda liderler mehter marşıyla karşılanmıştı. Mitsotakis o görüntüler hakkında da konuştu. Yunanistan Başbakanı, herkese aynı şeyi çaldılar. Karşılamada en ufak bir kusur olmadı. Çok iyi karşılandık. Her şeyi mükemmeldi ifadelerini kullandı.
2: NATO zirvesi için başkente gelen lider eşlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ağırladı. Çankaya Köşkü'nde lider eşlerini karşılayan Erdoğan, öğle yemeğinde lider eşlerine Türk mutfağının lezzetlerini ve Türk kültürünü tanıttı. Emine Erdoğan'ın davetinde çocukların dijital çağda karşı karşıya kaldığı riskler de ele alındı.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde tek tek karşıladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron'la el ele yürüdü. Lider eşleri çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı.
12: Çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır.
9: Erdoğan, çocuklarımızın ekran üzerinden neye maruz kalacağı kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz dedi.
12: Şirketler hissedarlarına, devletler ise milletlerine karşı sorumludur. Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak, İnsan merkezli bir çerçeve oluşturmakta milletten yetkisini alan devletlerin bir sorumluluğudur.
9: Emine Erdoğan lider eşlerine Türk mutfağı lezzetlerini tattırdı. Geleneksel el sanatlarının yer aldığı bir koleksiyonu tanıttı. Yemekte misafirlere fava, urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve asma yaprağı dolması, keşkekle Emir Alem çileğinin de aralarında bulunduğu lezzetler ikram edildi. Erdoğan sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, Türkiye olarak çocuklarımızın dijital dünyada güven içinde var olabilmesi için dijital dünyada çocuk hakları sözleşmemiz başta olmak üzere attığımız adımları güçlendirmeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı.
2: Ankara'da yeni yapılan Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez NATO Savunma Bakanları için açtı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yeni karargahın Yıldız bölümünde resepsiyon verdi. Konut bakanları askeri bando eşliğinde karşıladı. Bakan Güler, bayrağımızdaki hilal ve yıldızdan esinlenerek tasarlanan bu kampüs artık tüm savunma ve askeri komuta yapımızı tek bir çatı altında birleştirecektir dedi. Karargahın yakın zamanda faaliyete geçeceğini de söyledi. Burası modern bir karargah olmasının ötesinde Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 64. duruşma yapıldı. Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunması için ayrılan süre tartışmalara neden oldu. Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 kişi ise tahliye edildi.
9: İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve İBB çalışanları Ceyda Kıryak, Seyfullah Demirel, Metin Bal ve Mehmet Karataş tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasının 64. gün geride kaldı. Savunmalar bitince kürsü sırası son tutuklu isim olan Ekrem İmamoğlu'na geldi. İmamoğlu dünkü duruşmaya düzeni bozduğu için getirilmemişti. Bu sebeple bir takım sanıkların ifadelerini dinleyemediğini ve hak kaybına uğradığını belirterek savunma yapmak istemedi. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İmamoğlu'nun ben yargılanmaya değil, yargılamaya geldim sözlerine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Duruşmayı takip edenler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de vardı. Özel, duruşmanın ardından yaptığı açıklamasında mahkeme heyetini eleştirdi.
13: Tek eyleme bir gün veren kişi 143 eyleme yarım gün 6 saat süre veriyor. Avukatlar dahil ha, avukatlar dahil. Ya Ekrem Başkan 6-7 saat konuşacak, avukatları hiç konuşmayacak. Örneğin avukatlar 3-4 saat konuşsa Ekrem Başkan'a 2 saat bırakacak.
9: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca duruşma salonunda görüntü çekip sosyal medyada paylaşım yaptığı belirlenen kişiler hakkında soruşturma başlattı.
2: Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Alevler Ortakent mahallesindeki makidik ve otluk alandan yükseldi. Yangını görenler hemen ekiplere haber verdi. Ancak alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin saatler süren mücadelesi gece yarısından sonra sonuç verdi. Yangın söndürüldü. İzmir'de bir kamyonet sürücüsü 10 yaşındaki Umut'un ölümüne neden olmuştu. 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan sanık 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Aile bilirkişi raporunda da tam kusurlu bulunan sanığın gerekli cezayı almasını istiyor.
14: 5 yaralı bir ölü, ona rağmen sadece adam 8 ay tutuklu kaldı. Bilirkişi raporunda bile, yani bilirkişi sen haksızsın, suçlusun demesine rağmen sadece 8 ay. Bu bence bir trafik kazası değil, bu bir katliam.
15: İzmir'deki kaza geçen yıl Balçova Viyadüğü çevre yolunda meydana geldi. Medine Çetin, eşi Eren Çetin ve 4 çocuğuyla piknikten dönüyordu. 4 çocuk annesinin kullandığı otomobile arkadan gelen kamyonet çarptı. Medine Çetin'in 10 yaşındaki oğlu Umut Erol Çetin hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı. Tutuklanan kamyonet sürücüsü hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Sanık ikinci duruşmada tahliye edildi. Ancak bilirkişi raporunda sanık sürücünün dikkatsiz ve tedbirsizce davrandığı belirtildi. Aracının hızını yol ve hava şartlarına göre ayarlamadığı vurgulandı. Ayrıca araç trafiğini güvenli mesafeden takip etmediği ifade edildi. Bu nedenle sanık asli ve tam kusurlu bulundu.
14: Olası kast diye nitelendirilmesini istiyorum. Kaza olarak geçirmesini istemiyorum. Yani adaletin sağlanmasını istiyorum ben sadece.
15: Mahkeme dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Eylül'de erteledi.
2: 25 yıldır onlarca ülkede faaliyet gösteren bir eğitim merkezi İstanbul'daki mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Beyoğlu'nda bir otelde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde 250'den fazla öğrenci de onur belgelerini aldı. Türkiye'de eğitim gören öğrenciler Amerikan müfredatından fark dersleri de alarak eğitimleri sonunda hem Türk hem de Amerikan lise diploması almaya hak kazanmış oldu. Böylece ülkelerinden ayrılmadan iki farklı diplomaya sahip olan öğrencilerin sevinçlerine aileleri de ortak oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na İstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. Türkoğlu teşekkür konuşmasında üzerimdeki cübbenin sorumluluğunu hiçbir zaman unutmayacağım dedi. Üniversitenin mezuniyet töreninde Türkoğlu, Türk gençliğine ve spora katkılarından dolayı Fahri Doktora ilan edildi. Törende konuşan Türkoğlu bu unvanın bugüne kadar aldığı en anlamlı ödüllerden biri olduğunu söyledi. Milli formayı yüzlerce kez giydiğini ve NBA'de 15 yıl boyunca Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin sorumluluğunu taşıdığını belirtti. Türkoğlu, Fahri Doktora cübbesinin gururuyla da Türk gençliği ve basketboluna her koşulda hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçı bugün oynanacak. Son finalist Fransa ile son dünya dördüncüsü Fas saat 23'te karşı karşıya gelecek.
16: 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Son turnuvanın finalisti Fransa ile dördüncüsü Fas. Kupaya giden yoldaki ilk çeyrek final eşleşmesinde birbirlerine rakip olacak. Norveç, Senegal ve Irak'ın yer aldığı I grubun yenilgisiz lider tamamlayan Fransa, eleme aşamasında İsveç ve Paraguay'ı turnuva dışına itti. Bu maçlarda kalesini de gole kapattı. Fas ise Brezilya ile beraber 7 puan topladığı C grubunu averajla ikinci sırada tamamladı. Son Afrika şampiyonu eleme turlarında Hollanda'yı penaltılarla, ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0'lık net bir skorla elemeyi başardı. 2022 Dünya Kupası yarı finalinde bu iki takım karşılaşmış, Fransa Theo Hernandez ve Kolo Muani'nin golleriyle rakibini 2-0 yenerek adını finale yazdırmıştı. Fransa-Fas çeyrek final maçı saat 23'te başlayacak. Mücadeleye 66 bin seyirci kapasiteli Boston Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmayı Arjantinli hakem Facundo Teo yönetecek.
2: Ve bu haberle birlikte de bültenimizin sonuna geldik.

0: NTV Radyo. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Tarihi NATO Zirvesi özel yayını.
1: Sonuç bildirgesi, zirve içerisinde neler yaşandı, beklentiler neydi, nasıl bir sonuca ulaşıldığının resmini vermesi açısından her zaman önemlidir. Hep NATO zirvelerinin sonuç bildirgelerine bakarız. Tabii önemli noktalar var. Washington Anlaşması'nın 5. maddesine bağlılığın yinelenmiş olması ve bunun en öncelikli olarak bildiriye konulması son derece kıymetli. Birimiz hepimiz için maddesi oluyor bu. Savunma ve caydırıcılıkta 360 derece yaklaşımına bağlılık yine yinelendi. Rusya, Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliği ve istikrarı için uzun vadeli tehdit olarak tanımlandı. Terörizme tehdidine karşı, Rusya ve terörizm tehdidine karşı 2025 Lahey zirvesindeki savunma kararlarına gönderme yapıldı. 2025'te Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın savunmaya 139 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı hatırlatıldı ve ortak üretim kapasitesini genişletmek için 50 milyar dolardan fazla ek finansman sağlanacağı iddia edildi. Biraz daha altta maddeler var ama öncelikli olarak buradan başlayalım. Serkan Demirtaş, bu kadarıyla baktığınız zaman Rusya sanki geçmiş bildirilerde hep tehdit olarak ifade ediliyordu ama uzun vadeli bir tehdit olarak ifade edilmiş olması bir farklılık mıdır?
2: Yani kontrol ettim. Lahey sonuç bildirgesine de uzun vadeli bir tehdit olarak bahsediyor. Hani bu hakikaten zaten NATO'nun yani 2022'de savaşın başlamasından itibaren hani giderek sertleştirdiği bir tanımlama, tehdit, uzun vadeli tehdit. Dolayısıyla orada büyük bir farklılık görmüyorum. Daha çok tabii beklentiler, özellikle bu külfet paylaşımı ile ilgili somut planlamaların nasıl olacağı. Tabii içerideki toplantıda bütün ülkeler kendi ulusal deklarasyonlarını da yaptılar. Ve bu 2035'te tamamlanması gereken %5'lik hedefe ne kadar bir sürede nasıl ulaşacakları ile ilgili somut takvimlendirmeler yapmaları bekleniyordu ve bu toplantıda bunun yapıldığını anlıyoruz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da Türkiye'nin bu konudaki planını aktarırken yani 2035'ten daha önce
1: 5 yıl önce 2030'da
2: 2030 itibariyle %5'e ulaşmış olacağız dedi. Zaten o %1,5'lık kısmını zaten karşıladık diyor. Hani %3,5'lukta bir durum var ve o da yani
1: bütçeden 2030'a
2: kadar tamamlanacak
1: pay,
2: dedi.
1: Bütçeden ayrılan pay olarak koydu.
2: Evet, yani savunma bütçesinin oranı ve bütün NATO ülkelerinin 2035'e kadar buna ulaşmaları lazım. Mark Rutte de hem ilk günkü basın toplantısında hem son gün yaptığı basın toplantısında yani ülkelerin buna ulaşma konusunda daha büyük bir gayret içinde olduklarını ifade etti. Bence özellikle bu zirvenin önemli unsurlarından bir tanesi Lahey'de verilen sözlerin burada bir takvime ve bir planlamaya dönüşmüş olması. Bu da zaten yani Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO üzerindeki, Avrupalı müttefikler üzerindeki en önemli eleştirisiydi. Bu zirvenin bir hafta öncesindeydi, yanlış hatırlamıyorsam, hani Mark Rutte'nin bir Washington ziyareti oldu ve orada Trump'la bu konuları konuştu ve kendisine bir sunumda da bulundu. Bakın işte harcamaları artıyor. Bütün üye ülkeler ellerini cebine attı. Dolayısıyla bu zirvede bunları daha kuvvetli şekilde duyurabileceğiz diye. Yani biraz bu zirveyi bir hafta öncesinden bağlayan kişi de aslında biraz Mark Rutte oldu. Onu da kayda geçirmek lazım. Dolayısıyla bunun bu şekilde bildiriye yansıması, ittifakın kendi ahenk içinde çalışması ve bundan sonra bu yine külfet paylaşımı problemlerinin bu seviyeye gelmeden çözümlenmiş olması açısından bence önemli bir gösterge oldu. Yine Rusya-Ukrayna konusu bunu gündeme getirdin. Evet, yani hakikaten bununla ilgili NATO'nun pozisyonu belli. Ukrayna'ya yardımın devam edeceğini, 90 milyar dolarlık bir yardım paketi söz konusu. Bunun bundan sonraki yıllarda da devam etmesi söz konusu. Bunun da tekrar gündeme gelmiş olması ve tabii burada Ukrayna'nın şu anda en çok ihtiyaç duyduğu, yani hava savunma sistemleri açısından bunun nasıl somutlanacağı da aslında tartışılan konulardan bir tanesiydi. Peki. Bu da yine bildirde yer aldı. Bir başka önemli madde de İran konusunun yine bu Lahey'den farklı olarak da bir Lahey zamanında savaş yoktu. Dolayısıyla hani burada olması hani tamamen konjonktürün bir sonucu. Ama burada tekrar NATO müttefiklerinin nükleer silah sahibi bir İran istemediklerinin tekrar gündeme getirilmesi, bunun vurgulanması ve Hürmüz Boğazı'nın seyri sefer serbestlisinin devam etmesi gerektiğinin vurgulanması önemli oldu. Hani bu özellikle hani İran konusunda nükleersiz bir İran konusu zaten NATO'nun geçmiş bazı belgelerinde de yer alan bir durum. Yani yepyeni sıfırdan ortaya çıkmış bir konu değil. Ama Amerikan Başkanı'nın bu kadar gündeme getirdiği bir konunun buraya girmiş olması önemli.
1: Burada Amerikan etkisini de biraz görüyoruz diyorsunuz.
2: Etkisini görüyoruz. Peki. Ve tabii şimdi yani Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Yani Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan arındırılması için bir misyona Türkiye'de katkı verebilir ifadesini kullandı. Zaten İngiltere ve Almanya'nın bu yönde bir çalışması olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunun bu şekilde bildirde yer alması önemli bir gelişme.
1: Gülden Ersoy Umut, biz bu zirveyle ilgili hazırlıklarımızı NTV olarak yaparken senin bize gönderdiğin bir bilgi notu vardı ve o bilgi notunun ilk maddesi aslında bildiriye giren önemli bir boyuttu. Yayınlarda da hep ilk gün yayınlarında da konuştuk. Artık NATO'nun bu daha doğrusu gücünü Avrupalıların eline alması, yani kendi savunmalarının kendilerinin üstleniyor olmasının ilan edilecek olması demiştin. O notta o şekilde bir şey vardı. Modernize edilmiş bir ittifak, güçlü bir NATO içinde güçlü bir Avrupa inşa edileceği sonuç bildirgesine girmiş oldu. Dolayısıyla buradan bakıldığı zaman o külfet paylaşımı gibi maddelerle sen bu bildiriyi nasıl buldun? Oradan devam edelim.
3: Şimdi bildiri hakikaten özellikle Hüseyin Bey de geçmiş yıllardaki bildirileri bilir. Genelde hep böyle 3 sayfa, 4 sayfa, 70, 80, 90 maddelik bildiriler olur. İçinde kitle imha silahlarıyla ilgili bir bölüm olur. İçinde genişlemeyle ilgili bir bölüm olur. Avrupa Atlantik ve özellikle partner, barış, ortaklık ülkeyle ilgili atıflar, ilişkiler hatırlatılır. Ve genelde 10 yıl önce 70. paragraftaki bir madde, 5 yıl sonra 30. paragraf, işte 10 yıl sonra da 5. paragraf haline gelir. Şimdi NATO yazmanından ve Türkiye'den ve genel sekreterden istenilen hakikaten düz öncelikleri sıralamaktır. Bu yüzden de buradaki koreografiye baktığımız vakit öncelikler arasında Hürmüz konusu en son konu. Bu sadece hakikaten Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki beklentilerini tatmin etmek, ondan da biraz özür dilemek için. Neden? Çünkü Hürmüz konusunda savaş başladığı andan itibaren Avrupalıların, Avrupa Birliği'nin söylediği ilk unsur, bu benim savaşım değil dedi. Bu yüzden ABD tepki gösterdi ve bu tepkiye de bir şekilde cevap verebilmek için Hürmüz Boğazı'nda seyri seferinin sağlanması bir ve o konuda da gerekirse Avrupa, yani Avrupalı müttefikin hassasiyeti konusuydu. Külfet paylaşımı bir başka önemli müddet ki bu külfet paylaşımı ortak tehdit. İkinci maddenin birinci paragrafı ortak tehdit, uzun vadeli ortak tehdit Rusya. Bu konuda da dengeli bir ifade var. Ne Polonya ya da Baltik ülkelerin talep ettiği üzere çok sert ve saldırgan ne de çok fevkalade yumuşak. Hakikaten dengeli ve bu son iki yılda daha dengeli bir ifadeyi veriyor. Ve hemen ardından da külfet paylaşımına yönelik olarak da Avrupa ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nden ne kadar yük alacağının teminatını hakikaten bildiriye yansıtmış oldu ki bu da çok önemli. Bir taraftan dibace ya da girizgahta içeride 5. madde dolayısıyla hem birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için maddesi var ve onun çatısı da nükleer güç. Amerika Birleşik Devletleri nükleer şemsiyesini Avrupalı müttefiklere veriyor. Ama artık Avrupa kıtasının savunması Avrupalılar tarafından, Avrupalılar için ve Avrupa'da yapılacak. Bunun ifadesi var. Ardından da tabii yine hem Avrupalıların Amerika Birleşik Devletleri'ne mesajı, Serkan Demirtaş da çok güzel bir şekilde ifade etti. %5'lik savunma hedefleri. Ama tabii ki burada da bir Huni meselesi var. Çünkü siz parayı yığsanız bile mühendis, teknisyen yetiştirmeniz lazım. Üretim bandı yetiştirmeniz lazım. Devletler sipariş vermeli lazım ki o silahlar ortaya çıksın. Dolayısıyla o konuda da en azından niyet var ve son 48 era 2 yılda taahhütlerini yerine getirmeye yönelik olarak irade söz konusu. O da yine bildiriye yansımış durumda. Dolayısıyla hakikaten içerideki yumuşak diyaloğun yansıması da yine bu bildiride madde madde yer alıyor. Bir başka
2: güçlü
3: önemli.
2: Güçlü Avrupa, güçlü NATO.
3: Güçlü Avrupa ve güçlü NATO çerçevesinde ve de kaidelere uymayanın da bundan sonra NATO'nun nimetlerinden yararlanamayacağının bir sinyalini de Arnavutluğa verildi. ABD Başkanı Donald Trump hep söylüyordu. Yani harcamayana ben gidip savunmak mecburiyetinde kalmayacağım diyordu. Söyledi açık bir şekilde. Amerika Birleşik Devletleri NATO nezdindeki büyükelçisi de defalarca Kuzey Atlantik Konseyi'nde söyledi. Harcamazsanız biz de girip sizi korumayız dedi. Dolayısıyla Arnavutluk 2027 yılındaki zirveye adaydı ev sahipliği yapmak için. Bütün taslaklarda yer alıyordu. %2 bile yani en temel harcama limitini bile ulaşamadığı için, çaba göstermediği için son dakikada yazmanlığa bir belge attı 30 Haziran'da önüne. O da tabii çok geçti. Dolayısıyla bu silindi, bitti. Muhtemelen Arnavutluk'ta olmayacağı gibi.
1: Peki NATO Genel Sekreterine soruldu bu soru aslında çok net bir şekilde. Bugün Genel Sekreter Arnavutluk'ta olacak dedi ama takvim vermedi. Yani takvimi kararlaştırmadık.
3: Evet, bu çünkü şöyle mi? Normal. Çünkü bir başka arzu da var. Eskiden zirveler 2 yılda bir yapılıyordu.
1: Onu da sordular ardından, bu arada süre gelecek mi olacak?
3: Ardından ondan
1: miydi?
3: Sonra hem bakanlar toplantısı adilini arttırdılar, savunma dışişleri bakanları, hem de gayri resmi toplantılar. Ardından da her yıl olmaya başladı. Bu sefer her yıl zirve yapılınca hem Trump'ı ikna etmek zor hem de her yıl kamuoyuna somut ilerleme ve somut karar, hayata geçebilecek karar oluşturmak için son derece zor oldu. Dolayısıyla bir yandan bakanlar kurulu toplantı adedini azalttılar ve bu zirveleri muhtemelen 2 yılda bir yapma kararı da. Dolayısıyla 2027 yılında olmaz ise 2028 yılında olur. O tarihe kadar Arnavutluk %2'ye ulaşırsa o zaman ev sahibi olur ama onun da sinyalini vermiş oldular. Yani artık sen eğer kriterlerini yerine getiremiyorsan NATO'nun nimetlerinden de o kadar istediğin gibi yararlanamazsının somut mesajı var. Arnavutluk da bunu protesto etmedi.
1: Sayın Büyükelçi, özellikle böyle geçmiş bildirilerde tarihi olarak tanımlanan, dönüşüm olarak tanımlanan, belki bir kilometre taşı olarak tanımlanan bildiriler mutlaka vardır. Kıyaslandığı zaman Ankara bildirisi nereye oturuyor? Yani Ankara zirvesinin bildirisi ve siz bu bildiriye baktığınız zaman bir kıyaslama yaptığınızda ne dersiniz?
4: Birincisi, evet, Sayın Sonumut'un söylediği gibi geçmiş bildiriler daha uzun olurdu. Bu daha kısa. Ama kısa demekle eksik demek anlamına gelmiyor. Çünkü içi epey dolu ve özellikle beklentilere cevap verecek şekilde, soru işaretlerine cevap getirecek şekilde bir bildiri bence. Dolayısıyla bu bildiride kilit hususlar var. Özellikle bu %5 hedefi. %5 tabii burada bazen yanlış anlaşılma oluyor. %5 tabii 3,5 savunma harcaması, %1,5 da altyapı ve ilgili başka masraflar. Bu %5 masraf NATO'ya para olarak veya kaynak olarak ödenecek değil. Kendi savunmanızı yapacağınız bir harcama. Ama bunu NATO'nun planlarıyla vesaireleriyle uyumlu şekilde yapmanız bekleniyor. Dolayısıyla ve burada şimdiye kadar yani lahiden de itibaren bakanlar toplantılarında da dahil tamam yapacağız, hedefimiz bu vesaire deniyordu. Burada biraz daha ileri gidildi. Hem yapacağız deniyor ama hem de yapıldı diye bir nevi şey yani yapılan başarılı adımlara da bir işaret var bildiride. Dolayısıyla yani İngilizce'de stock taking dedikleri durumun değerlendirmesi de bir nevi yapılıyor. Çok kısa bir şekilde de olsa. Bu bildiride ana konu yani NATO'nun şimdi 3 safhası olduğu söyleniyor. Hı hı. Bir kuruluş safhası NATO 1.00, işte Soğuk Savaş dönemi, kolektif savunma ağırlıklı. Sonra Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle 90'larda başından itibaren NATO 2.00. Orada da ne oluyor? İşte evet, biz kolektif güvenlik, birimize yönelik saldırı hepimize saldırıdır. Kolektif savunma, bunların hepsi teyit ediliyor. Fakat öbür yandan da hem kriz yönetimi ayağı, sütunu ekleniyor stratejiye, hem de işbirliğine yönelik güvenlik, yani eski hasıma, yani önce Sovyetler Birliği'nin sonra Rusya oldu, onlara dostluk elini uzatmak. Dolayısıyla bu işbirliği dönemi, ama kolektif savunmayı ihmal etmeden, onu bir yana bırakmadan, işbirliğine de başka ülkelerle, başka bölgelerle işbirliğine de önem veren bir şekilde, ona da NATO 02 deniliyor. Hı hı. Şimdi işte bu bildirinin önemi de NATO 3.0'ı açması dönemi. Hem
1: yeni soru,
4: gerilim havasını yumuşatması ve kopukluk izlenimini gidermesi ittifak içinde, hem 360 derece denilen yaklaşıma uygun şekilde, yani sadece tek yönden tehdit değil, başka bölgeler de bizi ilgilendirebilir, hı hı, anlamına. Hürmüz'de olan işte enerji fiyatlarını etkiliyor vesaire diye. İran'a da atıf var. Ukrayna'da da zaten vardı. Dolayısıyla kapsamlı, yani kilit konulara, hı hı, değinilmiş ve sorun yaratmayacak şekilde değinilmiş, onlara ele alan bir ortak bildiri olarak görüyorum ben. Üçüncü, yani yeni bir aşama. Tekrar kopuyordu, NATO bitti, bitecek denilirken, işte NATO duruyor ve günün şartlarına uygun şekilde devam edecek ve aralarında mutabakat var mesajını veren bir zirve ve veren bir bildiri.
3: Bir hususun tabii altını çizmek isterim. Bu 6 maddelik bildiri var ama devlet ve hükümet başkanlarının kabul ettiği toplam 8 tane belge var. Çalışma belgesi var. Bunların içerisinde daimi NATO savunma hali var mesela. Bir tanesi nükleer planlamaya yönelik olarak savunma bakanları düzeyinde alınan ve bu toplantıda liderler tarafından onaylanan belge var. Dolayısıyla bu zirvenin aslında sonuç bildirgesi, belki deklarasyonu bu 6 madde, ama liderlerin kabul ettiği de 8 tane tuğla gibi, hakikaten NATO'nun güvenliğine yönelik olarak ondan sonra belgeler var. Bunların arasında standartlar meselesi var. Yani savunma sanayide standart Avrupa Birliği değil, NATO belirleyecek ve savunma sanayide NATO savunma sanayi endüstrinin şartlarını ya da standartlarını belirleyen kurum olacak gibi. Bunların hepsi yine liderler tarafından kabul edilen belgeler arasında.
4: Evet. Bir şey daha. Bu arada tabii ki Avrupa Birliği veya Avrupa Savunma ve Güvenlik Kimliği'nin yaratılması, güçlendirilmesi meselesinde, burada bildiride en özet olarak vurgulanış şekli NATO içinde olduğunu ima edecek şekilde yazılmış. Güçlü NATO için güçlü Avrupa şeklinde. İkinci bir önemli husus da yine bu savunma sanayi ticareti işbirliğinde ittifak üyeleri, yani müttefikler arasındaki savunma malzemeleri ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması. Evet. Bu da Türkiye bakımından özellikle önemli.
1: Bunu özellikle altını çizecektim. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada en temel noktalardan bir tanesi oydu. Daha zirve başlamadan da zaten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çok net bir şekilde bunu koymuştu. Zaten Türkiye'nin temel pozisyonuydu ama Cumhurbaşkanı şöyle diyor. Bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek şekilde icra edilmiştir. Adil bir külfet paylaşımına, asker kapasitesinin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atıyoruz diyor. Ama sonra devam ediyor. Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki NATO'yu yatırımların NATO'yla tamamlayıcı olmalı ve gereksiz tekrarlara yol açmamalı. Türkiye gibi AB üyesi olmayan müttefikler birliğin savunma alanındaki teşebbüslerine dahil edilmediğinde bu girişimlerin etkileri sınırlı olacak diye basın toplantısında çok açıkça ifade etti. İzleyicilerimizin anlayabilmesi açısından Serkan, devam edeyim Güldener'den istersen. Avrupa yani bu anlamda hangi noktalarda Türkiye'yi dışlıyor? Belki izleyicilerimiz için bir çerçeve koymak
3: gerekir.
1: Tabii.
3: Şimdi Türkiye'nin her zaman gündeme getirdiği iki mesele var. Bunlardan bir tanesi duplication, yani çifte kullanma. Yani NATO'nun zaten bir komuta kontrol yapısı var. NATO'nun zaten bir petrol boru hattı var. NATO'nun zaten bir hava savunma sistemi var ki bunun ne kadar etkili olduğunu İran'dan Türkiye'ye gelen balistik füze saldırısında ortaya çıktı. Dolayısıyla bunlar varken Avrupa Birliği'nin aynısını kendisinde yeniden yapmaması gerektiğinin bir önerimi, ki böyle iki tane aynısından olmasın diye. İkincisi, Avrupa Birliği'nin fonları var, SAFE fonları var. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin özellikle askeri seyri sefer SAFE konusunda, istikam konusunda Hollanda'da talep ettiği bir PESCO projesi var. Hakikaten birliklerin bir ülkeden, bir NATO ülkesinden başka bir NATO ülkesine sevk edilmesi için köprülerin, rayların, trenlerin standartlarında yaşanan sıkıntılar var. İngiltere'den Rammstein'a bir tank birliği göndermek istedi. 15 günde ancak gidebildi. Çünkü hiçbir standarda uymuyordu birbirine. Dolayısıyla bu tür projelerden Türkiye dışlanıyor. SAFE programından Türkiye dışlanıyor. Bundan istifade edemiyor. Ticari bir sahikle. Neden? Gümrük Birliği'nin ek protokolünden dolayı. Ek protokol bir ticari aslında mesele. Bir gemilerin Rum limanlarına girip girmemesi, Türk limanlarına girip girmemesi diye. Böyle bir ticari sahikten dolayı başka bir yerden, SAFE'den Türkiye dışlanmış oluyor. Güvenlik ve savunma değerlendirmeleri yaptığı zaman Avrupa Birliği Türkiye'yi asla davet etmiyor. Norveç'i davet ediyor, İngiltere'yi davet ediyor, Mısır'ı davet ediyor, Lübnan'ı davet ediyor, Türkiye'yi davet etmişti. Burada eğer hakikaten Avrupa savunmasının belki mi NATO çatısı altında yapılacaksa, Avrupa Birliği'nde bunda bir katma değeri olması gerekiyor ise, o zaman Türkiye gibi AB üye olmayan Avrupalı müttefiklerin dışlanmaması gerekiyor. Uzun süre NATO'nun genel sekreteri 99 yılında İskoç kökenli İngiltere Savunma Bakanı'ydı. Ardından Avrupa Birliği'nden Hollanda oldu, Danimarka oldu. Ardından Norveç oldu. Norveç de AB üye olmayan NATO müttefiki olduğu için bizim meramımızdan anlıyordu. Bu konuda Mark Rutte Türkiye'nin sözcülüğüne soyunuyor AB içerisinde. Ama kurumsal olarak da Türkiye'nin bu süreçten dışlanmaması gerekiyor.
1: Teknik olarak mümkün olabiliyor mu bu? Onu yani da sorarak.
2: Ek olarak şunu söyleyebilirim. Belki yani o çerçeveyi tamamlamak açısından Güldenir'in girdiği noktada. Yani Avrupa Birliği'ndeki ülkeler, hani Türkiye'nin savunma sanayisi iyi değil, ordusu kuvvetli değil anlayışıyla bunu engellemiyorlar.
1: Hangi anlayışla engelliyor?
2: Bunu Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Rum kesiminin yaptığı siyasi müdahaleler sonucunda ve Avrupa içerisindeki bazı ülkelerin de buna evet destek vermelerinden kaynaklı bir siyasi değerlendirmeden dolayı Türkiye ile ilgili bu konuda adım atılmıyor. Aynı şey Gümrük Birliği'nde geçerli. Yani 27 ülkenin 25 tanesi yarın Gümrük Birliği müzakerelerinin başlamasını istiyor ama iki ülkeden dolayı hani bu mümkün olmuyor. Burada hani Türkiye'nin eleştirisi Avrupa Birliği'nin söz konusu Türkiye ile ilgili bir mesele olduğunda tamamen bir siyasi perspektifle ve iki tane ülkenin dar kendi bölgesel ve kendi siyasi değerlendirmeleriyle Avrupa Birliği'ni bir yerden bir yere sürüklemesinden yola çıkarak bunu söylüyorlar. Yoksa şimdi Almanya ile stratejik bir işbirliği anlaşması yaptık. Yani İtalya ile, İspanya ile, Polonya ile, Avrupa'nın önde gelen bütün ülkeleriyle, işte Belçika geldi buraya çok büyük bir heyetle. Yani dünya kadar savunma sanayi işbirliği anlaşması yapıldı. Yani bunun Avrupa Birliği'ne taşınamamasının tek sebebi hani biraz önce bahsettiğimiz o siyasi boyut. Bu aşılamadığı sürece de maalesef bu konuda bir ilerleme öngörülmüyor. Ama Türkiye'de bunu nasıl aşıyor? Bence Türkiye bunu ikili ilişkilerle, ikili hani önde gelen Avrupa Birliği ülkeleriyle ikili boyutta geliştirdiği işbirliğiyle aşmaya çalışıyor. Şimdi hatta buna en son Fransa'nın da yani katılabileceğiyle ilgili mesajlar alıyoruz. Dolayısıyla hani o Avrupa Birliği'nden giremediğimiz noktaya yani ikili ilişkiler sayesinde yani Türkiye'nin çünkü yani dün burada gördük savunma sanayi forumu hani hakikaten ondan bahsetmek lazım. Belki bundan sonraki hani NATO zirvelerinin yani ayrılmaz bir parçası olması gerekir diye düşünüyorum. Hani hakikaten NATO'yu bir güvenlik organizasyonunu sanayiyle birleştirecek, bütünleştirecek bir mekanizma gerekiyordu. Hı hı. Ve o mekanizmanın bence altyapısı atılmış gibi görünüyor. Hı hı. Dünkü forum toplantısıyla.
1: Bir de şunu sormak isterim. Şimdi hadi birlik olarak bir, yani birlikten kastımız o birlik içerisindeki iki ülkenin koyduğu siyasi engellerle birliğin kapısını açmadığı bir durum var ama ikili ilişkilerle Türkiye bunu kapatmaya çalışıyor dediniz ya, bu yeterli olmuyor anladığımız kadarıyla, hep bir açık kalıyor.
2: Tabii yani Avrupa Birliği bir kurum, Türkiye'de oraya bir aday ülke, dolayısıyla güvenlik açısından hani bu işbirliğinin net bir şekilde kurulabiliyor olması lazım. Çünkü yani baktığınız zaman Avrupa Birliği ile NATO arasında da bir işbirliği gelişme süreci devam ediyor. Özellikle Mark Rutte, Ursula von der Leyen arasında bu konuda çok yoğun görüşmeler yapıldığını biliyoruz. Yani Gülden Er belki daha ayrıntı verecektir ona Brüksel perspektifinden. Ama Türkiye tabii burada yani hem NATO üyesi hem Avrupa Birliği'ne aday üye. Öte yandan Avrupa Birliği'nin bütün girişimlerinden dışlanan ama NATO'ya en çok katkı veren ilk 5 ülke arasında. Bu arada hakikaten çok büyük bir eşitsizlik var. Bir de yani 32 ülkenin 23 tanesi Avrupa Birliği üyesi NATO'da. Yani dolayısıyla bunu hakikaten bir mantık çerçevesine oturtmak çok mümkün olmuyor.
3: Tabii çünkü mesela ek olarak şunu söyleyeyim. Avrupa Savunma Ajansı var, EDA. EDA'nın kuruluş anlaşması içerisinde Türkiye gibi NATO'ya üye olup AB üye olmayan Avrupalı müttefiklerin dahil edilmesine ilk olarak anlaşmanın, kurucu anlaşmanın maddesi yer alıyor. Şimdi Avrupa Birliği kendisini bir hukuk devleti olarak tanımlıyor. Haklı olarak. Hukuk devleti demek kanunlara, kaidelere, bilinen kaidelere uymak demek. Herhangi bir siyasi sahip dışında, hani bu hukuki gerekçeleri de hep siyasi sahikle EDA'nın çalışmalarına katılamıyor. Avrupa Birliği'nin şimdi komisyonun bir savunmadan sorumlu komisyon üyesi var. Onunla herhangi bir şekilde bir işbirliği yapalım, yani sıtmalı gibi bir tutum sergiliyor. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Türkiye bunu neyle aşıyor? Bu Sayın Serkan Demirtaş'ın söylediği gibi ikili anlaşmalarla yapıyor ama onun da bir sınırı var. Yani Belçika ile, Hollanda ile, İngiltere ile, Almanya ile, İtalya ile, İspanya ile yapılan, muhtemelen Norveç'te yapılacak olan anlaşmalarla bir yere kadar ilerleyebiliyor ama ondan sonra finansman sorunu yaşanıyor, telif sorunu yaşanıyor, ortak Ar-Ge sorunu yaşanıyor. Bazı Türk firmaları Romanya'dan firma satın alarak orada iş yapmaya çalışıyorlar ama bu hep böyle bir başka bir yöntemlerle, yani bunu çok açık bir şekilde Türkiye'nin AB üye hiçbir ülkeyi doğrudan toprak bütünlüğünü tehdit eden bir durumu yok. Türkiye Rusya değil, Türkiye Çin değil, Türkiye herhangi bir şekilde, dolayısıyla Yunanistan Başbakanı'nın da Ankara'ya gelip benim toprağıma diye böyle çok saçma, hakikaten böyle kendi iç kamuoyuna yönelik olarak ne Avrupalılığına yakışıyor ne NATO'luğuna yakışıyor ne de herhangi bir yere yakışmıyor yani. İçeride basın mensuplarında konuşuyordu. Fotoğraf çekmeye çalıştık. Off the record dedi. Ben fotoğrafın off the record'ını ilk defa Yunan sözcüden öğrenmiş oldum. Yani fotoğrafın off the record'ı. Yok. Arada da zaman zaman Avusturya, zaman zaman Rum kesimi, zaman zaman Fransa, ki ama Fransa Eurosam konusunda basın toplantısında kendisine soruldu. Türkiye'nin İtalya ile teknik görüşmelerini yapmaya yönelik olarak bizim herhangi bir engelimiz yok, destekliyoruz dedi. Burada da ufak bir değişiklik görüldü.
1: Peki. İzninizi isteyeceğim, bir reklama gideyim. Kesilmesin sözünüz Sayın Büyükelçi. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Sonrasında yeniden burada Ankara stüdyomuzda yakın plana devam edeceğiz.

0: Tarihi NATO Zirvesi özel yayını devam edecek.
1: Hava durumu. Kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. İstanbul ve Bursa

0: gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
1: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi
2: Türkiye
1: yok.
2: Okullardaki şiddet olaylarını konuşun. Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
0: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
2: Silah bırakma süreci ne aşamada?
3: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
0: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
2: Şimdi H1 N1 dediniz mi? H3 N2 mi var? Ya yani nedir?
3: Trump vites düşürmüyor.
0: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.

0: var.
1: Mutlu geceler. 4 bülteniyle karşınızdayız. ABD, İran'a yine saldırı dalgası başlattı. Ülkenin pek çok noktasından patlama sesleri duyuldu. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran saldırılarının tekrar olması durumunda yanıtın daha sert olacağını ifade etti. Tahran'da saldırılara karşılık verilecek dedi. Gelişmelere dair Amerikan ordusundan gelen açıklamaya bakalım. İlk olarak ABD güçlerinin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere düzenlediği saldırılara misilleme yaptığı duyuruldu. İran'ın bölgedeki saldırı kabiliyetinin hedef alındığı öne sürüldü. İran medyası ise ülkenin pek çok bölgesinden patlama seslerinin yükseldiğini açıkladı. Bender Abbas ve Sirik'in 7 Temmuz'daki saldırılar gibi yeniden hedef alındığı ifade ediliyor. Sirik limanına iki mühimmatın isabet ettiği de açıklandı. Bunun yanı sıra Çabahar, Kunarek, Ebu Musa Adası ve Buşehr'de de patlama sesleri duyuldu. Buşehr'deki nükleer santralde hasar olmadığı bilgisi de paylaşıldı. Öte yandan Çabahar'da bulunan İmam Ali Hastanesi'ne bir mühimmatın kopan parçalarının isabet ettiği de söyleniyor. İran hava savunma sistemlerinin pek çok bölgede saldırılara yanıt verdiği de ifade edildi. İran devrim muhafızları ise saldırılara yanıt vereceğini açıkladı. Bölgedeki Amerikan üslerinin şiddetli şekilde vurulacağı öne sürüldü. Son olarak İsrail Devlet Televizyonu Kan'a konuşan İsrail'li yetkililer Amerika'nın saldırı öncesi kendilerini bilgilendirdiğini söyledi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürüyor. Son olarak Nebatiye'de bir hastanenin yakınında insansız hava aracı hedef alındığı bilgisi paylaşıldı ve saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Saldırıya dair ayrıntılar Lübnan'ın resmi ajansında yer aldı. İsrail ordusuna ait bir İHA, akşam saatlerinde yukarı Nebatiye beldesindeki Gandur Hastanesi çevresinde yürüyen iki kişiyi hedef aldı. Saldırıda iki kişinin de öldüğü duyuruldu. İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye de saldırılarına devam ediyor. Gazze kentinin Nasr mahallesine düzenlenen saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Han Yunus kentinin Nevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadıra düzenlenen saldırıda ise 4 kişi öldürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO toplantılarının hedeflere uygun şekilde başarıyla tamamlandığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da benzer mesajlar verdi. NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde ise ittifak üyesi 32 ülkenin birlik mesajı vardı. Bildirgede Ukrayna'ya verilen desteğin devam edeceği yinelendi. İran savaşı konusunda da Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olamayacağı vurgulandı.
2: Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi sona erdi. 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de düzenlenen zirve, ittifak tarihinin en kritik toplantılarından biri olarak kabul ediliyor.
3: Ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
2: Zirve öncesi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ittifakın Avrupalı üyelerine yönelik eleştirileri NATO'nun tartışılmasına yol açmıştı. Ancak hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

0: Erdoğan hem de Amerikan Başkanı Trump toplantının başarıyla tamamlandığı mesajını verdi.
1: Başarılı bir NATO zirvesini tamamladık. Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Güçlü ve harika bir lider. Muazzam bir iş çıkarıyor.
0: İki gün süren Ankara'daki 36. NATO zirvesinde sonuç bildirgesi yayımlandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın her zamankinden daha güçlü birliktelik içinde olduğunu vurguladı.
2: Bu zirve ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu göstermiştir. Toprağımızın her karışını savunmaya hazır, birleşmiş bir ittifak. Burada Ankara'da müttefikler 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya yönelik sarsılmaz taahhütlerini yeniden teyit ettiler.
0: Rutte, Rus tehdidine karşı ülkelerin savunma harcamalarının arttığını belirtti. Bildirgede de 2025'te 139 milyar doların üzerinde artış olduğu açıklandı. NATO Genel Sekreteri zirve sonrası konuya dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO ülkeleri arasındaki savunma harcaması anlaşmazlığını Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çözdüğünü aktardı.
2: Müttefikler 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda önemli ilerleme kaydetti. Müttefikler NATO Drone Edge girişimi başlattı. Gelecek 5 yılda insansız sistemlere 40 milyar dolarlık yatırım yapılacak. NATO'nun yakıt tedarik zincirinin güçlendirilmesi amacıyla 27 milyar euroluk altyapı yatırımı da hayata geçirilecek.
0: NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirgesinde müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Kuzey Atlantik İttifakı'na üye ülkeler İran Savaşı'nı da bildirgeye taşıdı. İran asla nükleer silaha sahip olmamalı denildi. Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilerin seyir güvenliğinin de önemi vurgulandı. Bildirgede Ukrayna güvenliği de ön plana çıkarıldı. Kiev'in savunması için gösterilen çabalara vurgu yapıldı. 2026'da askeri teçhizat, yardım ve eğitim alanında 70 milyar euroluk yardım taahhüt edildi. NATO savunması için nükleer, konvansiyonel ve füze savunma sistemleriyle birlikte uzay ve siber savunma kabiliyetlerine de önem verildiği duyuruldu. Birlikte çalışılabilir bir transatlantik savaş bulutu geliştiriyor ve güçlü yapay zeka modellerini benimsiyoruz denildi. Bildirgenin son maddesinde Türkiye'nin misafirperverliği için teşekkür edildi. Erdoğan'ın zirveye katılan liderler için bir hediyesi de vardı. Cumhurbaşkanı, Cesaretin Siyaseti, Erdoğan ve Türkiye'nin Yükselişi adlı biyografik çalışmayı özel bir mektupla birlikte liderlere hediye etti.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sonrası kameraların karşısına geçti. Gündeminde Türkiye ile Amerika arasındaki F-35 savaş uçağı tedariki konusu vardı. Trump'ın olumlu yaklaştığını belirten Erdoğan, "İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiğinde bütün dünya Amerika sözünü tuttu" diyecek mesajını verdi. Erdoğan, Amerika'nın Türkiye'ye yaptırımları ve F-110 motoruyla F-35 tedarikine yönelik İsrail ve Yunanistan'dan gelen tepkilere kadar birçok konuda da değerlendirmelerde bulundu.
4: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Bizi izlemeye devam edin.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçağı tedariğine ilişkin sorunların çözüleceğini söyledi. Milli savaş uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarının tedariğine de değinen Erdoğan, "Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu yaklaşım sergilediler. İnşallah sıkıntı olmayacak" dedi. NATO Liderler Zirvesi sonrası basın açıklaması yapan Erdoğan'a ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ne zaman kaldıracağı sorusu da yöneltildi.
4: Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Böyle bir sıkıntımız yok.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin F-35 tedariğine karşı çıkan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in açıklamaları da hatırlatıldı.
4: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır.
5: NATO Liderler Zirvesi öncesi Beştepe'deki resepsiyona katılan liderler Yeniçeriler ve Mehter Marşı ile karşılanmıştı. Erdoğan'a liderlerin karşılama törenine yönelik tepkileri de soruldu.
4: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler.
5: Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmelerde de bulundu. Savaşın artık yıpratmaya yönelik bir muharebeye dönüştüğünü belirten Erdoğan, bir kez daha taraflara diyalog çağrısı yaptı. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağını belirten Erdoğan, tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduklarını ifade etti.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2 gün boyunca Ankara'da temaslarda bulundu. NATO zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında kendisine Türkiye'ye F-35 verecek misiniz sorusu yöneltildi. Trump ayrıca dünya gündemine oturan İran'la ateşkes benim için bitti çıkışının tonunu da bir nebze olsun düşürdü.
1: F-35 en iyi uçak. Bunu kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Türkiye askeri olarak çok güçlü bir ülke. NATO'nun en güçlü 2. ülkesi. Bu konuda kararımı tam olarak vermedim.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 verecek misiniz sorusuna bu yanıtı verdi. Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kameraların karşısına geçti. NATO zirvesi öncesi İran'la ateşkes benim için bitti diyen Trump, zirve sonrası tonu bir nebze de olsa düşürdü.
1: İran'la anlaşma yapmak istediğimizi çok düşünmüyorum. Ne olacağını söyleyeyim. İran asla nükleer sahibi olamayacak. İran'la savaşın yeniden başlayacağını sanmıyorum. Çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Birkaç gemiyi vurdular, biz de daha sert vurduk. Onlar vurduğunda biz 10 kat daha fazla vururuz.
5: Trump basın toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi. İran'ın ölüm listesinde 1. sırada yer aldığını söyledi.
1: İran savaşı muazzam bir askeri başarıydı. Dünya için doğru olanı yapıyorum. Durdurulmaları gerekiyor. Nükleer silahları olsaydı bunu kullanır ve İsrail'e saldırırlardı. Ben başkan olmasaydım İsrail'i ortadan kaldırırlardı.
5: Trump, İsrail konusunda da dikkat çeken bir mesaj verdi. İsrail'in Lübnan'ın güneyinden askerlerini çekip çekmeyeceğine ilişkin soruya, Netanyahu ile bu konuda konuştum. Evet, bence yapacaklar. Bence istiyorlar yanıtını verdi. ABD Başkanı Trump, Suriye'yi 1979'dan beri bulunduğu teröre destek veren devletler listesinden çıkaracağını da açıkladı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün NATO zirvesi sırasında Avrupalı liderlerle baş başa görüşmeler de gerçekleştirdi. O görüşmelerin önemli çıktıları da var. Ayrıntılarına bakalım.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesinin 2. ve son gününde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi. Erdoğan, Starmer görüşmesinde Türkiye ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalandı. Caydırıcılık ve savunma, askeri işbirliği, savunma sanayi ve teknoloji, siber güvenlik ve hibrit tehditler, terörizmle mücadele. Ortaklık bu başlıklarda iki ülke arasında yeni mekanizmalar aracılığıyla işbirliklerini güçlendirmeye hedefliyor.
6: Fransa'ya selam.
5: Erdoğan Macron görüşmesinde ise ikili ilişkilerin geliştirilmesi için mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vaktinin geldiğini, her alanda işbirliğini ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Macron ise görüşmede SAMP'te hava savunma sisteminin de ele alındığını bildirdi.
7: Fransız-İtalyan temelinde Türkiye ile birlikte teknik çalışmalarımız devam ediyor.
5: Erdoğan, SAMP-T sisteminin üreticilerinden olan İtalya'nın başbakanı Meloni ile de bir araya geldi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi, yatırım, enerji ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Almanya Başbakanı Merz'le görüşmesinde ise Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine NATO'yu tamamlayıcı özellik taşıması kaydıyla destek verebileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le de bir çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.
4: Türkiye'ye 53 yıllık bir beklenti. Bu bir zulümdür. Artık bu zulümden Türkiye'yi kurtarın diyeceğiz kendilerine. Temenni ederim ki artık kapıyı aralarlar.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şaray'la görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Suriye ile işbirliğini geliştirmek için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti. Suriye'nin bölgedeki çatışmaların dışında kalmasının ülkenin yeniden ayağa kaldırılması için hayati önemde olduğunu vurguladı.
3: Ankara zirvesindeki önemli randevulardan biri de Trump-Zelenski görüşmesiydi. Zelenski dün Ukrayna'nın savunma füzesine çok ihtiyacı olduğunu, Trump'la bu konuyu görüşeceğini açıklamıştı. Beklediğinden de fazlasını aldı. Trump Ukrayna'ya Patriot füzesi üretimi için lisans verileceğini açıkladı.
8: Size Patriot füzelerini üretmeniz için lisans vereceğiz. Bu oldukça harika. Böylece Ukrayna'ya yeterince Patriot vermediğimizden şikayet edemezsiniz. Kendiniz üretin.
9: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü. Trump görüşme öncesi Ukrayna'ya Patriot füzesi üretimi için lisans verileceğini açıkladı. Patriot füzelerini Lockheed Martin şirketi üretiyor. Amerikan başkanı bu şirketler üzerinde çok gücümüz var dedi. Trump Ukrayna'dan drone satın almayı düşündüğünü de ifade etti.
8: Henüz şirketi bilgilendirmedik ama her şey yolunda gidecektir. Eminim çok sevinecekler.
9: Trump ve Zelenski görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Zelenski'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de savaşı bitirmek istediğini söyledi. Ancak savaşın ne zaman biteceğini söyleyemem dedi.
8: Birçok savaşı sonlandırdık ve bunun belki de en kolayı olacağını düşünmüştüm. Ama Putin zor bir karakter ve bu adam da zor bir karakter.
9: ABD Başkanı şartların Ukrayna'nın lehine değiştiğini belirtti. Bir soru üzerine Putin'in Zelenski ile Moskova'da görüşmek istediğini söyledi.
8: Putin Moskova'da buluşmayı çok isterim dedi. Ben de kendimi Zelenski'nin yerine koymam gerektiğini düşündüm. Moskova'ya gidip gitmeyeceğimi bilmiyordum. Belki yapardı.
9: Trump dönüp Zelenski'ye Moskova'ya gider misin diye sordu. Zelenski soruya espriyle karışık benim için tehlikeli olur yanıtını verdi.
7: Zor olur çünkü havada çok sayıda Ukrayna drone'u var.
9: Zelenski görüşme sonrasında barışı yakınlaştıracak fikirleri tartıştık dedi.
3: NATO zirvesinde kameralara yansıyan ilginç anlar da vardı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz spor ayakkabıları, Trump ve Meloni arasında esen soğuk rüzgarlar, Japonya Başbakanı'nın Türk kahvesi deneyimi. Zirveden izlenimlere bakalım.
5: Ankara'daki tarihi zirvede NATO liderleri aile fotoğrafı için yerlerini alıyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama yine spor ayakkabısıyla dikkat çekti. Rama platformda yerini alırken de uzun boyu nedeniyle önce bir basamak indi, sonra yerine döndü. Fotoğraf çekimi öncesinde liderler arası kısa sohbetler vardı. Aralarında bir süredir soğuk rüzgarlar esen ABD Başkanı Donald Trump ve İtalya Başbakanı Meloni'nin hiç yan yana gelmemesi dikkat çekti. Meloni, İtalyan gazetecilerin Trump'la ilgili sorularına ilişkiler nezaket kuralları çerçevesinde yanıtını verdi. Bu görüntülerde zirvenin yapıldığı salondan, liderlerden önce salona giren MİT Başkanı İbrahim Kalın, liderlerin isimlerinin yazdığı kalemleri inceledi, fotoğrafını çekti. Zirveden yansıyan ilginç görüntüler de vardı. NATO zirvesi için Ankara'da bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Türk kahvesini tattı. Motegi, "Düşündüğüm kadar acı değilmiş. Ne yapılır? Bu fincanı ters çevirip beklersiniz. Sonra fincanın içinde kalan kahve telvesiyle fal bakılıyormuş. Uluslararası durumlar bundan sonra nasıl gelişecek, onu da fal bakarak tahmin etmeye çalışacağım," dedi. ABD'de devam eden Dünya Kupası'nda İngiltere ve Norveç çeyrek finalde karşılaşacak. Zirve için Ankara'da bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre da kritik maç öncesi milli takım formalarını giyerek İngiltere Büyükelçiliği'nde buluştu.
10: 45 years ago, Prime Minister, Norway played England in the qualification. And we won. Yeah, but what you're leaving out of account is that England only won the World Cup under Labour governments in 1966. So the time is ours. Wait and see. It will be a great match. Nice to see you.
5: NATO zirvesinde yüzlerce basın mensubu kurulan merkezde görev yaptı. Basın merkezine getirilen Ankara kedileri Lokum ve Akkız da ilgi gördü. NATO zirvesi sonrası İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir ise Ankara Kalesi'ni gezdi. Kale karşısında bulunan bir restoranda yemek yiyen Frostadóttir daha sonra kaleye çıkarak başkenti seyretti. Kale çevresindeki esnafı da ziyaret eden Frostadóttir'i bir esnaf kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı.
3: NATO zirvesi için Ankara'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron sabah koşusunu ihmal etmedi. Sabah saatlerinde otelinden çıkarak Seymenler Parkı'na gitti. Hem parkta hem de Çankaya Köşkü çevresinde koştu.
11: Good morning, Mr. President.
12: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sabah rutinini bozmadı. NATO zirvesi için geldiği Ankara'da koşu yaptı. Macron'un Ankara'da nerede koşacağı uzun süredir merak ediliyordu. Kaldığı otelin yakınındaki parklarda önlem alındı. Macron koruma ekibiyle birlikte sabah 8'de otelden ayrıldı. Macron çevresindekilerle selamlaşarak Seymenler Parkı'na ilerledi. Alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı parkta bir süre koştuktan sonra Çankaya Köşkü'nün etrafında da bir tur attı. Yaklaşık bir saatlik sporun ardından yeniden oteline döndü.
13: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron rutinini aksatmadı, Ankara sokaklarında sabah sporunu yaptı. Yaklaşık bir saat koştuktan sonra oteline geri döndü, ardından da zirveye katılmak üzere yola çıktı.
3: İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda bıçaklı şüpheliye müdahale eden 4 polis hafif yaralandı. Olay iç hatlar gelen yolcu katında yaşandı. Akli dengesi yerinde olmayan HK elinde 2 bıçak taşıyordu. Durumu fark eden polis ekipleri 45 yaşındaki şüpheliye müdahale etti. Çıkan arbedede bir komiser ve 3 polis memuru hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan polisler tedavilerinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan zanlı kasten yaralama ve görevli memura mukavemet suçlarından tutuklandı. İstanbul'da bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Hem İstanbul Valiliği'nin hem de AKOM'un uyarıları var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa yakasında şiddetli yağış bekleniyor. Valilik sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması için uyardı. AKOM'da sıcaklığın 27 dereceye kadar düşeceğini belirtti. Şiddetli yağışın olumsuz etkilerinden korunmak için tedbirli olunması yönünde de uyardı. İzmir'de bir kamyonet sürücüsü 10 yaşındaki Umut'un ölümüne neden olmuştu. 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan sanık 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Aile bilirkişi raporunda da tam kusurlu bulunan sanığın gerekli cezayı almasını istiyor.
14: 5 yaralı bir ölü, ona rağmen sadece adam 8 ay tutuklu kaldı. Bilirkişi raporunda bile, yani bilirkişi sen haksızsın, suçlusun demesine rağmen sadece 8 ay. Bu bence bir trafik kazası değil, bu bir katliam.
12: İzmir'deki kaza geçen yıl Balçova Viyadüğü çevre yolunda meydana geldi. Medine Çetin, eşi Eren Çetin ve 4 çocuğuyla piknikten dönüyordu. 4 çocuk annesinin kullandığı otomobile arkadan gelen kamyonet çarptı. Medine Çetin'in 10 yaşındaki oğlu Umut Erol Çetin hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı. Tutuklanan kamyonet sürücüsü hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Sanık ikinci duruşmada tahliye edildi. Ancak bilirkişi raporunda sanık sürücünün dikkatsiz ve tedbirsizce davrandığı belirtildi. Aracının hızını yol ve hava şartlarına göre ayarlamadığı vurgulandı. Ayrıca araç trafiğini güvenli mesafeden takip etmediği ifade edildi. Bu nedenle sanık asli ve tam kusurlu bulundu.
14: Olası kast diye nitelendirilmesini istiyorum. Kaza olarak geçilmesini istemiyorum. Yani adaletin sağlanmasını istiyorum ben sadece.
12: Mahkeme dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.
3: Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Alevler Ortakent mahallesindeki makilik ve otluk alandan yükseldi. Yangını görenler hemen ekiplere haber verdi. Ancak alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin saatler süren mücadelesi gece yarısından sonra sonuç verdi. Yangın söndürüldü. İzmir'de önceki gün çıkan orman yangını ile ilgili ise gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Buca'da önceki gün orman yangını çıkmış, 6 dönüm ormanla 3 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü. İncelemelerde yangının orman sınırındaki bir hobi bahçesinden çıktığı belirlendi. Arazi sahibi ÖB'nin kullandığı balyozdan çıkan kıvılcımın kuru otları tutuşturduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

0: Spordan bir notla devam edelim. Galatasaray yeni sezon öncesi topbaşı yaptı. Sarı Kırmızılılar hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde başladı.
1: Galatasaray üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonu açtı. Sarı Kırmızılılar ilk antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmada Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolcuların yanı sıra izinli isimlerden Roland Şalay ve Victor Osimhen de yer almadı. Çalışmayı yerinde takip eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer süreciyle ilgili gelen eleştirileri yanıtladı.
2: Bildiğiniz gibi Galatasaray olarak bizim hedefimiz belli. 27. şampiyonluk ve üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak için teknik ekibimizle, yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber çok sıkı bir çalışma içindeyiz. Hiç kimsenin şundan şüphesi olmasın. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır, Galatasaray'ın 121 yıllık geçmişine yakışan bir takımı kuracağız. Gereken hamleleri de yapacağız. Icardi'den başlayalım. Osimhen, Mertens, Uğurcan, Davinson, Torreira, Leroy Sané, bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi? Galatasaray kulübüne kazandırmadık mı? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.
1: Galatasaray'da hazırlıklar 2 hafta daha Kemerburgaz'da sürecek. Sarı Kırmızılar 23-29 Temmuz tarihleri arası Avusturya'da kampa girecek. Bu süreçte İtalyan ekipleri Monza ve Venezia ile hazırlık maçında karşılaşacak. Okan Buruk'un öğrencileri kamp döneminin son sınavını Rams Park'ta Villarreal ile yapacak.
0: Noktaladık, saat başı görüşmek dileğiyle.

0: NTV Radyo. NTV Radyo'yu internette ntvradyo.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Tarihi NATO zirvesi özel yayını devam ediyor.
1: Reklamların ardından yakın plana Ankara stüdyomuzdan devam ediyoruz. Bu saat, bu dakika itibariyle stüdyomuza Kemal Öztürk de katıldı. NTV siyaset yorumcusu, hoş geldiniz Kemal Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Kendisi Külliye'den, Beştepe'den geldi. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını dinledi ve geldi. Biraz da geç kalmanızın sebebini ben izleyicilerimize başta izah ettim. Çok zor bir güvenlik çemberini aşmak gerekiyor ama yavaş yavaş açılıyordu. Herhalde kolay geldiniz.
2: Daha rahat, evet. Bazı yollar açıldı.
1: Peki. Evet, yani bütün liderler artık ayrılınca, Donald Trump da gidince Ankara'da hayat normale dönmeye başladı. Ankaralılar bayağı da ayrılmışlardı herhalde, değil mi şehirden?
2: Yani öyleymiş.
1: Büyük evet. Oranda Ankaralıların gittiği, en azından tatile ya da izinli oldukları için evlerinde kaldıkları bir dönem oldu. Bir iki gün oldu, iki üç gün oldu. Bu bilgiden sonra biz bir konuda özellikle Avrupa, yani bu yaptırımlar meselesiyle alakalı NATO ve Avrupa Birliği projeleri arasında nasıl bir eşgüdüm sağlanabilmeli, bunu konuşuyorduk. Türkiye'ye uygulanan yaptırımlarıyla ilgili Hüseyin Diri Öz'den bir son söz alacaktım. Ondan sonra tekrar size döneriz. Ne dersiniz? Yani bu eşgüdüm bu kadar kolaylıkla sağlanabilir mi? Ya da şöyle sorayım. Rakamları verdiler. NATO üyesi, aynı zamanda AB üyesi olan ülkeler ama diğer taraftan işte AB içinde engel olan ülkeler var. Yunanistan ve Güney Kıbrıs gibi. Acaba mümkün müdür bir baskı unsuru koyup oradan bir oydaşma çıkartıp yola devam etmek? Çünkü risk hakikaten büyük gibi görülüyor. Özellikle tehdit algısı anlamında söylüyorum.
3: Evet, sadece mümkün değil, zorunlu evet. Esasında. Çünkü Sayın Demirtaş'ın da biraz önce bahsettiği gibi bir Avrupa güvenlik savunma kimliği veya Avrupa güvenlik yapısı oluşturulacaksa bu ya NATO ile duplikasyon olacak ya da NATO'yu bırakıp ayrı bir şey yapacaklar. Ya da NATO içinde veya NATO ile bağlantılı olarak bildiride de ihsas edildiği gibi yapılacak. Dolayısıyla bunun yapılması yoluna gidilmesi bence zaruri. Hı hı. Ve bunu da çoğu kişi kabul ediyor, çoğu ülke kabul ediyor ve o yöne gidilmek zorunda. Çünkü aksi takdirde dediğim gibi aynı şeyi tekrarlamış olacaksınız. Ayrıca NATO içinde Avrupalı olup da AB üyesi olmayan kilit ülkeler var şu anda. Türkiye, İngiltere gibi, Norveç gibi. Dolayısıyla o da stratejik bakımdan kuzeyi tutuyor tabii. Hı hı. Dolayısıyla mutlaka Avrupa güvenlik kimliğinin yapısının güçlendirilmesi gerekiyorsa bunun NATO içindeki Avrupalı AB üyesi olmayan ülkeleri içermesi gerektir. Dolayısıyla zaten bildirinin de başlangıcında NATO'yu güçlendirecek şekilde ima ediliyor AB'nin daha ikinci cümlesinde veya şeyinde bildirinin. Dolayısıyla bunun şeyi aksi zor. Ve çözülmek zorunda ve bu giderek bu vesilelerle, zirve vesileleriyle daha çok göze çarpıyor ve dikkat çekiyor ve önem kazanıyor.
4: Bu maliyet meselesi. Yani aynı parayı
3: iki yere vermektense evet. Ya da NATO'dan vazgeçecek. Onu da yapamıyorlar. Çünkü işin stratejik boyutu var. Dolayısıyla bu işin yavaş yavaş daha fazla anlaşılmasına bu zirve ve burada söylenenler ve yayınlanan bildiriler vesile olur diye ümit ediyorum.
1: Kemal Bey, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında özellikle bu eşgüdüm, yani gereksiz tekrarlar, savunma alanındaki yatırımlar konusunda böyle bir ikili, bir NATO, bir Avrupa Birliği ama Türkiye Avrupa Birliği'nden dışlanıyor gibi verdiği mesajlar içinde sizin özellikle altını çizmek istediğiniz boyut ya da oradaki hava nasıldı? o bölümlerdeki?
2: Şimdi basın toplantısında yaptığı konuşmada da, liderlerle beraber yaptığı konuşmanın açılışında da benim çok dikkatimi çekti. Bir eleştirel bakışı var Avrupa Birliği'ne, NATO'ya. O da işte dışlanma, SAFE projesi içerisinde veya alan içerisinde yer almama, üstü örtülü savunma sanayine yönelik ne diyelim ona, ambargo demeyeceğiz ama psikolojik bir bariyer. Bütün bunları hem basın toplantısında çok vurguladı hem de açılış konuşmasında çok vurguladı. Benim bu konuda dikkatimi çekti. Demek ki sonuç bildirgesinde bir madde kondu oraya. Üzerinde çalışılacak. Onu Türkiye koydurdu ama çok bir sonuç değil. Yani üzerinde çalışılacak meselesi. Bu konuda Türkiye istediğini tam olarak Avrupa'dan hala alamadı benim kanaatim. Bu zirvede de tam olarak orayı kıramadı. Sonuç bildirgesine bundan dolayı duyduğumuz rahatsızlığı belirten o cümle var. Bütün üyeler arasındaki eşitliği tam sağlayacak çalışmalar yapılıyor diye, ama bunu bunu tam alamadığı için basın toplantısında Cumhurbaşkanı bir daha değindi bu konuya. Ve uzun bir bölüm olarak da değindi.
1: İlk baştaki bölümdü.
2: Evet, değil mi? Evet, uzun olarak da değindi bu konuya. Bu konunun tabii Sayın Büyükelçinin ifadesiyle derin nedenleri var. Yani başta da Yunanistan buna en çok engel olan kısım. Şimdi bunu ben bu tür toplantılarda, görüşmelerde aşabileceğimizi düşünmüyorum Türkiye olarak. Bunu biraz da bilek zoruyla yapmak gerekiyor.
1: Nasıl
2: yani
1: olur bu?
2: Zorunlu hale getirmek lazım. Bu savunma sanayi ürününü Türkiye'den daha iyi yapan dünyada kimse yok. Mecburuz almaya mesela.
1: Yani buraya, bunu kendi kendimize kapasiteyi geliştirerek
2: tabii,
1: yapmak anlamında
2: söylüyorsunuz. Kapasiteyi geliştirmemiz lazım bir. İkincisi, benim bu zirve boyunca üzerinde durduğum şey, bizim biraz proaktif bir siyasetle Avrupa'ya bir özel program uygulamamız lazım. Gülener'le de bunu çok sık konuşuyoruz. bir kere o psikolojik algıların veya tabuların kırılması için özel çalışmalar yapmak lazım. Yani hem iletişim çalışmalarını hem siyasi çalışmalarını bu açıdan önemsiyorum. Çünkü yani biz Türkiye'den savunma sanayini alırsak çok güçlenir. Türkler yeniden gelir o tırnak içerisindeki. Zihinlerdeki o şey bir kısmında var. Ama bir kısmı da Yunanistan ve Rum kesiminden kaynaklanan bir kötü bir lobi var. Ama örtülü bir şeyi dikkatten kaçırmamamız lazım. İsrail'in el altından, Almanya üzerinden, Fransa üzerinden oradaki ikili ilişkileri veya oradaki lobileri aracılığıyla yapmış olduğu negatif propaganda. Ben bugün bir savunma sanayi şirketimizin başkanından şunu dinledim. Biz Doğu Avrupa ülkelerine bir şeyler satıyoruz. Kırdık o psikolojik bariyeri. Fakat şunu kulaklarımla duydum dedi. Fransızlar her gittiğimiz ülkede oranın yetkililerini arayarak sakın Türklerden bunları almayın diye kendilerine telkinde bulunduğunu bizzat söyledi. Ona da bizzat söylemiş. Ben de birinci ağızdan dinliyorum. Şimdi bunu ben bekliyorum. Yani böyle bir şeyin olmasını. Fransa zaten sadece gizli yapmıyor. Açıktan da Yunanistan ve Rum kesimiyle yapmış olduğu anlaşmalarla bizi çok rahatsız etti yani. Çünkü Afrika'da büyük bir güç kaybetti Fransa ve oraya da Türkiye girdi. Yani bunu biraz intikam gibi düşünüyor olabilir. Ama ben yine İsrail'in Amerika üzerinden, Almanya üzerinden, Fransa üzerinden bu oluşan blokajda önemli etkisini yabana atmamamız gerektiğini düşünüyorum. Fakat bizim zirvenin çıktısı açısından Türkiye'nin Ankara zirvesi bir çıta oluşturduğunu da düşünüyorum. Yani organizasyon yeteneği olarak konuların rahat tartışılması bakımından oldukça kritik konular etrafımızda var. Ne oldu? NATO'ya büyük bir destek çıktı. Amerika NATO'dan ayrılacaktı güya. Fransa NATO öldü diyordu güya. birden bir canlanma olmuş oldu. Bu da Ankara'daki canlılık diye böyle bir uzun süre bu konuyu anacağız. Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısı çok kalabalıktı ve herkese soru hakkı verdi neredeyse. Yani çok sorular soruldu.
1: Hepsinin detaylarına da gireceğiz bu arada. Yani eğer hani bu konu tamamlandıysa...
2: Bu konuda çok soruldu çünkü. Evet, yani bu senin sorduğun soru Cumhurbaşkanı'na da çok soruldu. Ve biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Artık müttefiklerimizden bir karşılık bekliyoruz. Ben bu zirvedeki diğer toplantılarda Milli Savunma Bakanı'ndan da MİT Başkanı'ndan da aynı şeyleri dinledim. Yani bir yoğun bir eleştiri var Türkiye'den. NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne hakkımızı vermediklerine dair ciddi bir şey var. Yani ordumuz bu kadar güçlü, savunma sanayimiz bu kadar güçlü, jeopolitik durumumuz, stratejik durumumuz bu kadar önemli. Peki bu ayrıcalık ne? Bu safe dediğimiz mesele başımızda ciddi bir ağrı yaratıyor yani. O nedenle hepsi hem muhataplarına hem kamuoyuna bunu sıklıkla dile getiriyor.
1: Konuştuklarınızdan bize de biraz paylaşın. Acaba hakikaten siyasi olarak ya da Ar-Ge çalışmaları zaten hali hazırda üretimler vesaire yapılıyor ama kendi kapasitesini arttırmak yönünde bir strateji nasıl izleyebilir Türkiye? Nasıl bir şey yapabilir?
5: Şimdi şunu kabul etmek gerekiyor. Türkiye 50 yıldan beri silah ihraç etmiyor Avrupa'ya ya da dünyaya. Yeni oluyor bu. Milgem'le oldu, ZPT'lerle oldu, zırhlı araçlarla oldu, kaza uçaklarını İspanyollarla geliştirdikten sonra oldu, F-16 projesiyle oldu, şimdilerde Baykar'la ve İHA'larla, SİHA'larla oluyor. Ve dolayısıyla savunma sanayi piyasası hiçbir zaman iki tane araba markasının ihaleye girmesi gibi fiyat ya da kaliteyi endeksli bir mesele değil. İçinde politika giriyor, finansman giriyor, jeopolitik dengeler giriyor. Dolayısıyla ürününüz ucuz olsa bile karşı tarafın ürünü belki daha pahalıdır ama siyasi sahiplerle başka gerekçelerle o tercih edilebiliyor. Dolayısıyla savunma sanayide böyle çok açık bir rekabet yok maalesef. Biz de bunun hakikaten oyununu oynamamız lazım. Bunlardan bir tanesi özellikle Avrupalı müttefiklerimiz arasında zaman zaman biz piyasaya bir savunma sanayi ürünü satmaya çalışırken ki geçenlerde yeni Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği içerisinde Afrika ile ilgili bir sunum yapıldı. Afrika'da bizi Türkiye'yi bir Rusya ya da Çin gibi bir rakip görmeyin. Bizi sadece İtalya'nın, İspanya'nın, Fransa'nın birbirleriyle var olan ticari rakibi gibi görün. Yani hasmane ya da hapis sahiplerle değerlendirmeyin diye. Savunma sanayi bunu yapmamız lazım. İşte burada bir eksikliğimiz var. Ben yıllardan beri Münih Güvenlik Konferansı'nda Türkiye'nin mutlaka hem savunma sanayi hem düşünce kuruluşların etkinlikler düzenleyip orada da kontaklar ve Türkiye'nin savunma sanayi stratejisini anlatması gerektiğini savunuyorum. Ben 96 yılından beri Münih Güvenlik Konferansı'na gittim. Bu sene ufak bir kıpırdama oldu ama onun dışında orada Türkiye'nin savunma sanayi stratejisi, devletin o yöndeki politikası, savunma sanayinin, derneğinin o konudaki hamleleri bilinmiyor. Dolayısıyla da birçok propaganda, birçok ondan sonra ticari ya da marketing, pazarlama durumlarıyla ya da savaşlarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ve burada da ekseriyetle yeniliyor olabiliyoruz. Dolayısıyla bunun devletin sektörle birlikte bu konuda bir çalışma, bir eylem yapması gerekiyor. Maalesef şu anda olmadı ama muhtemelen önümüzdeki yani bunun da önemini sektörün önde giren isimleri yani savunma sanayinin başat ülkeleri farkındalar. Dolayısıyla bunu devletle beraber, sektörün temsilcileriyle beraber, finansçılarla beraber bir araya gelip buna yönelik olarak bir iletişim, bir algı, bir beklenti yönetimi içerisine girmeleri gerekiyor ki bu da olsun. Çünkü Türk savunma sanayi sadece Türkler değil, Ukrayna'da savunma sanayi şu anda Avrupa Birliği'ne çok zarar veriyor. Neden? Çünkü siz eskiden 5 milyon dolara satılan bir ürünün aynısını aynı nitelikte 500 bin dolara satıyorsunuz. Aynı nitelikte. Dolayısıyla pazarda da siz Türkiye olarak ya da Ukrayna olarak öbür şirketlerin rakiplerinize yönelik olarak fiyat açısından, etkinlik açısından devasa bir fark açıyorsunuz. Onlarda da Bu yüzden bir sıkıntı yaşıyor. Türkiye'de tornavidayla savunma sanayide elinde tornavidayla üretim yapan yok. Chanel'in ot kütürü gibi. Seri üretim yapılıyor. Fransa'da hala tornavidayla orta menzilli füze montajı yapılıyor. Çünkü yılda 12 tane üretebiliyor sadece. Bütün bunları düşünüp ona göre bir strateji ve bir eylem planı oluşturması gerekiyor.
1: Buna ek yapmak isteyen var mı? Yoksa hani yaptırımlar dediğimiz zaman biraz fazlaca Türk-Amerika ilişkilerindeki o F-35 meselelerini de konuştuğumuz için bir oraya geçeyim istedim ama ek var mıdır?
4: Yani belki bir cümle şey söylenebilir. Yani tabii devletler arası ilişkiler aynı zamanda bir güven unsurunun da ekseninde içinde barındırması gerekiyor ve savunma sanayinin ve bir ülkenin dış politikasından ve güvenlik politikasından çok fazla ayrı düşünmek çok mümkün değil. Yani biz şimdi Batı ile ilişkilerimize baktığımızda yani şu son birkaç yıldır 2-3 yıldır bir iyileşme, normalleşme sürecine girdik. Ondan önce bir böyle uzunca bir süre, 10 yıla yakın bir süre çok ciddi gerilimler yaşadık. Bunun içerisinde Doğu Akdeniz var, Suriye var, Güney Kafkasya var, Libya meselesi var, hatta Afrika'nın başka bölgeleri de var. Dolayısıyla yani siz savunma sanayinizi güçlendirirken sizin size bakan, sizi izleyen ülkeler bu savunma sanayinin nerede faaliyet göstereceğini, nerede iş yapacağını da düşünüyorlar, görüyorlar ve eğer kendi çıkarlarıyla bir karşıtlık oluşturuyorsa sizin savunma sanayinizi engellemeye bile kalkışabiliyorlar. Dolayısıyla buna bu perspektiften bakmak lazım. Yani son Türkiye ile yani Rusya Savaşı tabii ilk kırılma noktası oldu. Türkiye birçok ülkeyle ikili ilişkileri toparlamaya başladı. Amerika'da Trump'ın iktidara gelmesi, yine Batı ile genel itibariyle baktığımızda Türkiye'nin bu yöndeki anlaşılabilir olma ölçüsünü, oranını daha da arttırdı. Bundan sonra ben daha bu sürecin daha olumlu gelişeceğini bundan dolayı görüyorum. Çünkü bu diyaloğu kurduk. Yani şimdi Suriye meselesi sorun olmaktan çıktı. Güney Kafkasya sorun olmaktan çıktı. Libya'da daha başka bir artık dinamik var. Hani Afrika'nın genelinde de Türkiye'yi daha fazla anlayan hiç olmasa Avrupalılar değil ama Amerikalılar anlıyor. Bir Doğu Akdeniz meselemiz var. O orada durmaya devam edecek belli bir süre daha. Ama bunun dışındaki meselelerde yani Türkiye o güvenlik politikasıyla savunma sanayini bir eksene oturtabilmiş gibi görünüyor. Batı'dan baktığınız zaman.
6: Ben bir şey daha ekleyebilir miyim? Trump'ın basın toplantısını da izledim. Hemen Cumhurbaşkanı'ndan önceydi. Konuşmasında Amerikan savunma sanayini köpürte köpürte övdü. Şimdi bu zirvede beklediğimiz gibi NATO'nun perspektiflerinden bir tanesi savunma sanayini üretecek, pazar oluşturacak. Buna döndü. Bunu bekliyorduk zaten değil mi?
5: Evet.
6: Oldu bu. Fakat bir şey daha oldu. Trump bunu biraz da ortaya koymuş oldu bu basın toplantısında. Amerikan malları en iyi mallar. Dolayısıyla biz bunları satacağız diyor o da. Öyle mi? Yani bütçe şu kadar arttı, pazar bu kadar arttı. Biliyorsunuz dünyanın en güçlü silahları bizde, en iyi silahları bizde. Hepsi bizden almak istiyor. Biz de onları satacağız. Ne olduk şimdi? Amerika'ya ürünlerle rakip olduk. Fransa'yla rakibiz. Almanya ile herkes satmak istiyor dolayısıyla. Bu nedenle sert bir rekabet ortamına girmiş olduk. İçerisine siyaset de girecek, içerisine tarihsellik girecek, içerisine bilmem ne girecek. Her şeyin girdiği oldukça çetin bir pazar oluştu şimdi. Biz de buna hazırlanmalıyız. Söylediğin gibi biz bu işte yeniyiz. Yani biz savunma sanayimizde çok eskiden başladık ama dünyaya satmamız son 10 senedir var belki de. Yani belki de 5 senedir var yani. Nasıl satılır? Nasıl pazarlık yapılır, değil mi? İhaleye nasıl girilir bilmiyoruz tam olarak bunları. Hani Afrika'da fena değiliz ama hani Avrupa 800 milyar dolarlık bir bütçe kurdu. Buraya nasıl gireceğiz bu konularda tecrübemiz yok yani.
1: Bir ek yapacak sanırım Sayın Birkaç şöyle geldi.
6: Sizinkinde vardır o bilgiler yani.
3: Yok, evet yani rekabet çok bu alanda. Özellikle bugün hakikaten Trump'ın basın toplantısına dikkat çekti bu. Tabii ki bu şey açısından da bakmak lazım. Kasım ayındaki seçimler açısından. Çünkü Trump burada hem dış politikada mesaj veriyor ama hem de iç politikaya göz kırpıyor. İşte çalışan işçi sayısı arttı dedi, bilmem ne arttı dedi. Bütün yani bir bölümünü, özellikle işte bizden iyi silahlar alıyorlar falan, tamamen iç politikaya yönelik mesajlar olarak ben gördüm. Ama bizim de yani genel olarak Türkiye'nin artık savunma sanayinde daha ileri bir noktada olduğuna dair genel bir kabul veya genel bir izlenim var dünyada. Ama bunun dedik gibi diğer sayın konuşmacıların belirli işte devletle endüstri sanayi arasında işbirliğiyle vesaireyle çeşitli yöntemlerle desteklenmesi ve teşvik edilmesi lazım.
1: Bir de sürekli yenilenen bir alan. Dolayısıyla o mücadele de hiç bitmiyor. Her seferinde de daha üste çıkmak zorunda kaldığınız bir alan. Epey zorlu bir maraton.
3: Tabii.
1: Devam edeyim o zaman. Yaptırımlar deyince biraz Donald Trump'ın açıklamaları üzerinden de gidelim. Şimdi bir F-35 meselemiz vardı. S-400'ler Rus hava savunma sistemleri sebebiyle olmamıştı. Daha doğrusu F-35 sistemleri programından çıkarılmak zorunda kaldık. Dahası parası verilen uçaklar da teslim alınamadı. Ama Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinde Donald Trump'tan çok olumlu açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı 5 uçak sözü aldık dedi. Donald Trump Katsa yaptırım.
4: 6 deniyor ya.
1: Evet, 6 olduğu bilgisi var. Ama Cumhurbaşkanı'nın tam ifadesi 5 olduğu için öyle söyledim. Ama şunu da söyleyelim yani. Donald Trump F-35'ler konusunda üzerine çalışacağız demesi çok önemliydi. Nasıl çalışacak meselesi bugün kendisine net bir şekilde maalesef sorulamadı. Ama Cumhurbaşkanı'na o ihtimaller soruldu net bir şekilde. Çok da ilginç bir açıklama yaptı değil mi? Bizi izlemeye devam edin dedi. Çünkü S-400'ler geri verilecek mi, verilmeyecek mi? F-35'ler nasıl alınacak kısmı? Ne dersiniz? Nasıl? Yani sanki bir ortak çalışma var gibi duruyor.
2: Şimdi şöyle bir problemimiz var. Dünya olarak Trump ne dedi?
1: Evet.
2: Nasıl dedi? Bu bizim dünyamızın ciddi bir problemi.
1: Evet.
2: Cumhurbaşkanı ile ortak yaptığı basın toplantısına bakarsanız verdik, verdi, geliyor, oldu, anlaştık.
1: Basın toplantısı da kendi basın toplantısı tam karar vermedim daha dedi.
2: Sonraki basın toplantısına bakarsanız bu konuda tam karar vermedim, işte vereceğim, vermemiz mi? Yani kafamız karıştı işin doğrusu. Fakat arkada bir mekanizma var Allah'tan. Yani o Rubio'ya havale etmiş bunu. Bizden de zannediyorum bizim dışişlerimizi takip ediyor. İstihbarat takip ediyor anladığım kadarıyla bir de. Orada bir şey Allah'tan var ki mekanizma. Hani tabirimi mazur görün. Aklı başında insanlar bunu konuşuyor Allah'tan orada yani. Yoksa Trump'a kaldığımızda bir gün önce böyle derken bir gün sonra böyle kafamızı karıştıracak bir şey söylüyor. Fakat bağlayıcı bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı ile beraberken. Ben bu esnada şeylerle de görüşüyorum, heyetteki kişilerle. Kesin olarak ilerlemeye inanıyor heyet. Yani ikili görüşmeler, kapalı görüşmelerde ve bu konuşmalarda bizim lehimize kesin bir ilerleme olduğunu söylüyor. Zaman meselesi, o da soruldu Cumhurbaşkanı. Yani buna bir takvim kondu mu? Bir takvim konmadı. Ama biz bu konuda Sayın Trump'ın olumlu tavrını ve sözünü aldık diyor. Şimdi
1: ama herhalde Kasım 2028 ara seçimler olduğu için ondan önce yapabileceği şeklinde ya da yapacaksa ondan önce yapmalı şeklinde bir genel kanı var Türk kamuoyunda herhalde değil mi?
2: Evet var. Öyle olduğu için zannediyorum Netanyahu bu kadar panik halde televizyonlara çıkıp karşı çıkıyor. Yani Türkiye-Amerika ilişkileri çok hızlandı. Bu F-35'i verecekler. Ben bunu nasıl engelleyeyim? Trump'ı ararak engellerdi hep. Aramış, işe yaramamış. O zaman onun kanalına çıkayım. Değil mi? Fox News Trump'ın kanalıdır yani.
5: Evet.
2: Herkes bilir. Trump'a mesaj vermek istiyorsanız Fox News'e çıkın derler Amerika'da. Fox News'e çıktı. Cumhurbaşkanıyla Trump görüşmesinden 2 saat sonra CNN'e çıktı. Ve sürekli Amerikan kamuoyuna mesaj veriyor bir de. Yani siz bakmayın Trump'la Erdoğan dost oldu. Hı hı. Aslında Erdoğan'ın Amerika'nın dost olduğunu göstermez diye Amerikan kamuoyuna bir baskı yapıyor. Bu da şunu gösteriyor. Amerikalıların Kasım'dan önce bu işi bitirme niyeti olduğunu anlamış, öğrenmiş daha doğrusu. Bir de kampanya başlattılar. İşte Rum lobisi, Yunan lobisi, İsrail lobisi orada bütün kongre üyelerini arayacaksınız. Bunu geçirmeyeceksiniz diye. Şimdi bu konuya Cumhurbaşkanı hani bizi izlemeye devam edin olacak şeklinde bir geçiştirdi cümleyle. Ama Türkiye bunu görüyor yani oradaki kampanyayı. Ama benim dikkatimi çeken Trump'ın en önemli yakın senatörlerinden Graham'dı zannediyorum.
1: Lindsey Graham.
2: Bu konuda pozitif açıklama yaptı Türkiye lehine. O şaşırtıcı. Çünkü Türkiye'yi bile tehdit edecek kadar İsrail yanlısı birisiyken vermemiz gerekiyor dedi sonunda. Oradan şunu anladım ben yani çünkü kongreyi ona havale etmiştir genelde Trump. Buradan bu kadar bir pozitif bir şey almazsa da kendini bu kadar bağlayıcı bir açıklama da yapmazdı. İlk açıklamasından bahsediyorum. Orada top şimdi Amerika'ya gitti. Bizim de gitmemiz lazım. Değil mi? Yahudi lobisinin, Rum lobisinin çalıştığı gibi bizim de gidip çalışmamız lazım. Yani kara kaşımıza, kara gözümüze vermiyor bu işler. Çok çalışan, çok gayret eden, tuttuğunu koparan ekip olmamız lazım. Bizim de gidip orada çalışma yapmamız gerekiyor.
1: Sayın Büyükelçi, acaba F-35'ler nasıl işleyecek süreç? Hakikaten o yani bir katsa yaptırımları var, bir başka bir yasa var, önünde engel olan S-400'ler var. Süreci siz nasıl görüyorsunuz? Hakikaten bu arka planda çalışmalar ne kadar hızlandırır çalışmaları?
3: Şimdi niyet beyanında bulundu tabiatıyla. Ama Sayın Göktaş'ın dediği gibi işte orada bir süreç var, siyasi süreç var. O siyasi süreçte olumlu işaretler var, işte senatörün de verdiği işaret gibi. Bir de sanıyorum Amerikan başkanlarının bir 6 aylık bir askıya alma gibi hakları olabiliyor bazı konularda. Evet. Ama o 6 ay sonra bitiyor. Dolayısıyla hani belirli şeyleri en azından F-16'larda galiba o motorlarda o şeyi engeli aşmak, katsayı aşabilmek için geçici olarak 6 aylık bir istisna yapabiliyor. İşte acil durum, olağanüstü durum gibi belirli bir mekanizma kullanabiliyor ama
2: Türkiye bunu istemez herhalde.
3: Herhalde.
2: Geçici olarak
3: tabii yok. Türkiye kalıcı bir şey istiyor tabiatıyla. Dolayısıyla yani şu anda iç politikadan ne kadar etkilenecek? Kasım'a kadar işte dediğim gibi bu ara seçimler dediğimiz gibi ne ölçüde etkileyecek göreceğiz. Ama şey hala soru işareti. Çünkü yine Sayın Göktaş'ın belirttiği gibi Netanyahu'nun da bu işte parmağı var. Diğer lobilerin de bu işte parmağı var. Ama öbür yandan da işte Türkiye'nin hem konumsal önemi hem ittifakı olan katkısı yani ihmal edebilecek bir ülke değil.

0: Radio. Hava durumu.
1: Kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. İstanbul ve Bursa'da yağmur, yine gök gürültülü ve yer yer şiddetli olacak. İstanbul 25-26, Bursa 28 derece. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 30-32 derecelerde. Ege'de kariyer serinlik sağlıyor. İzmir ve Bodrum 34 derece. Akdeniz'de güneş görülse bile bazı noktalarda kuvvetli yağışla etkili. Antalya 37 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Kastamonu kesiminde yağış var. Bolu 26, Samsun 29 derece. Doğuda yağış Kars, Ağrı, Van kesiminde var. Erzurum 26, Malatya 33 derece.
0: Hava durumu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
2: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi. Ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırda bir kısmet falan değil bu.

0: Mutlu günler, saat 5 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri İran'a üst üste ikinci gecede de saldırılarını sürdürdü. Ülkede Sirik ve Bender Abbas limanları vuruldu. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere İran'ın saldırılarının tekrarlanması durumunda yanıtın daha sert olacağını duyurdu. Tahran'da saldırılara karşılık verilecek dedi.
1: İran'ın 3 gün önce Hürmüz Boğazı'ndaki 3 tankeri hedef almasının ardından ABD misilleme saldırılarını dün gecede sürdürdü. Onlarca hedef vuruldu. Bender Abbas ve Sirik Limanı'na 2 mühimmat isabet etti. Çabahar, Kunarek, Ebu Musa Adası ve Buşer kentleri vuruldu. Buşer'deki nükleer santralde hasar olmadığı bilgisi paylaşıldı. Çabahar'da bulunan İmam Ali Hastanesi'ne mühimmat parçası isabet etti. ABD, ülkenin Gülistan eyaletinde de bir köprüyü vurdu. Akkale kentinin batı sınırındaki demiryolu üzerindeki Akteke Han Köprüsü hedef alındı. Demiryolu kullanılmaz hale geldi. İran devrim muhafızları ise saldırılara yanıt vereceğini açıkladı. Bölgedeki Amerikan üslerinin şiddetli şekilde vurulacağı öne sürüldü. Ardından Bahreyn, Katar ve Kuveyt hedef alındı. İsrail Devlet Televizyonu kana konuşan İsrail'li yetkililer ABD'nin saldırı öncesi kendilerini bilgilendirdiğini söyledi. İran ayrıca Birleşmiş Milletler'e de Amerika Birleşik Devletleri'ni şikayet etti. ABD'nin saldırılarının Birleşmiş Milletler şartı ve İslamabad mutabakat zaptının açık bir ihlali olduğunu BM'ye bildirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump saldırıların görüntüsünü sosyal medya hesabından İran saldırıları sonlandırmazsa ABD daha da sert vuracak mesajıyla paylaştı.
0: ABD-İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in cenazesi için Irak'taki törenler sürüyor. Cenaze gece Kerbela'ya götürüldü. Irak medyası cenazeye on binlerce kişinin katıldığını ifade ediyor. Necef'in ardından Kerbela'da da taşınan cenaze için Irak bir günlüğüne resmi tatil ilan etti. Cenaze töreninde Hamas, Hizbullah, İran bayrakları sallandı. Hamaney ve oğlu Müçtefa Hamaney'in posterleri taşındı. Hamaney'in naaşı törenin son aşaması için bugün İran'a geri gönderilecek ve defnedilmek üzere doğudaki Meşhed şehrine götürülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sonrası kameraların karşısına geçti. Gündeminde Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçağı tedariki konusu vardı. Trump'ın olumlu yaklaştığını belirten Erdoğan, "İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiğinde bütün dünya Amerika sözünü tuttu diyecek" mesajını verdi. Erdoğan, Amerika'nın Türkiye'ye yaptırımları ve F-110 motoruyla F-35 tedarikine yönelik İsrail ve Yunanistan'dan gelen tepkilere kadar birçok konuda da değerlendirmelerde bulundu.
2: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Bizi izlemeye devam edin.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçağı tedariğine ilişkin sorunların çözüleceğini söyledi. Milli savaş uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarının tedariğine de değinen Erdoğan, "Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu yaklaşım sergilediler. İnşallah sıkıntı olmayacak" dedi. NATO Liderler Zirvesi sonrası basın açıklaması yapan Erdoğan'a ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ne zaman kaldıracağı sorusu da yöneltildi.
2: Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Böyle bir sıkıntımız yok.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin F-35 tedariğine karşı çıkan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos

0: Çotakis'in açıklamaları da hatırlatıldı.
1: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır.
0: NATO Liderler Zirvesi öncesi Beştepe'deki resepsiyona katılan liderler Yeniçeriler ve Mehter Marşı ile karşılanmıştı. Erdoğan'a liderlerin karşılama törenine yönelik tepkileri de soruldu.
1: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler.
0: Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmelerde de bulundu. Savaşın artık yıpratmaya yönelik bir muharebeye dönüştüğünü belirten Erdoğan, bir kez daha taraflara diyalog çağrısı yaptı. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağını belirten Erdoğan, tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduklarını ifade etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2 gün boyunca Ankara'da temaslarda bulundu. NATO zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında kendisine Türkiye'ye F-35 verecek misiniz sorusu yöneltildi. Trump ayrıca dünya gündemine oturan İran'la ateşkes benim için bitti çıkışının tonunu da bir nebze olsun düşürdü.
3: About the F-35 airplane.
4: F-35 en iyi uçak. Bunu kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Türkiye askeri olarak çok güçlü bir ülke. NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi. Bu konuda kararımı tam olarak vermedim.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 verecek misiniz sorusuna bu yanıtı verdi. Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kameraların karşısına geçti. NATO zirvesi öncesi İran'la ateşkes benim için bitti diyen Trump, zirve sonrası tonu bir nebze de olsa düşürdü.
4: İran'la anlaşma yapmak istediğimizi çok düşünmüyorum. Ne olacağını söyleyeyim. İran asla nükleer sahibi olamayacak. İran'la savaşın yeniden başlayacağını sanmıyorum. Çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Birkaç gemiyi vurdular, biz de daha sert vurduk. Onlar vurduğunda biz 10 kat daha fazla vururuz.
0: Trump basın toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi. İran'ın ölüm listesinde birinci sırada yer aldığını söyledi.
4: İran savaşı muazzam bir askeri başarıydı. Dünya için doğru olanı yapıyorum. Durdurulmaları gerekiyor. Nükleer silahları olsaydı bunu kullanır ve İsrail'e saldırırlardı. Ben başkan olmasaydım İsrail'i ortadan kaldırırlardı.
0: Trump, İsrail konusunda da dikkat çeken bir mesaj verdi. İsrail'in Lübnan'ın güneyinden askerlerini çekip çekmeyeceğine ilişkin soruya, Netanyahu ile bu konuda konuştum. Evet, bence yapacaklar. Bence istiyorlar yanıtını verdi. ABD Başkanı Trump, Suriye'yi 1979'dan beri bulunduğu teröre destek veren devletler listesinden çıkaracağını da açıkladı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO toplantılarının hedeflere uygun şekilde başarıyla tamamlandığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da benzer mesajlar verdi. NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde ise ittifak üyesi 32 ülkenin birlik mesajı vardı. Bildirgede Ukrayna'ya verilen desteğin devam edeceği yinelenirken, İran savaşı konusunda da Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olamayacağı vurgulandı.
5: Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi sona erdi. 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de düzenlenen zirve, ittifak tarihinin en kritik toplantılarından biri olarak kabul ediliyor.
1: Ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
5: Zirve öncesi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ittifakın Avrupalı üyelerine yönelik eleştirileri NATO'nun tartışılmasına yol açmıştı. Ancak hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Amerikan Başkanı Trump toplantının başarıyla tamamlandığı mesajını verdi.
4: Başarılı bir NATO zirvesini tamamladık. Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Güçlü ve harika bir lider. Muazzam bir iş çıkarıyor.
5: İki gün süren Ankara'daki 36. NATO zirvesinde sonuç bildirgesi yayımlandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın her zamankinden daha güçlü birliktelik içinde olduğunu vurguladı.
6: Bu zirve ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu göstermiştir. Toprağımızın her karışını savunmaya hazır, birleşmiş bir ittifak. Burada Ankara'da müttefikler 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya yönelik sarsılmaz taahhütlerini yeniden teyit ettiler.
5: Rutte, Rus tehdidine karşı ülkelerin savunma harcamalarının arttığını belirtti. Bildirgede de 2025'te 139 milyar doların üzerinde artış olduğu açıklandı. NATO Genel Sekreteri zirve sonrası konuya dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO ülkeleri arasındaki savunma harcaması anlaşmazlığını Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çözdüğünü aktardı.
6: Müttefikler 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda önemli ilerleme kaydetti. Müttefikler NATO Drone Edge girişimi başlattı. Gelecek 5 yılda insansız sistemlere 40 milyar dolarlık yatırım yapılacak. NATO'nun yakıt tedarik zincirinin güçlendirilmesi amacıyla 27 milyar euroluk altyapı yatırımı da hayata geçirilecek.
5: NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirgesinde müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Kuzey Atlantik İttifakı'na üye ülkeler İran Savaşı'nı da bildirgeye taşıdı. İran asla nükleer silaha sahip olmamalı denildi. Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilerin seyir güvenliğinin de önemi vurgulandı. Bildirgede Ukrayna güvenliği de ön plana çıkarıldı. Kiev'in savunması için gösterilen çabalara vurgu yapıldı. 2026'da askeri teçhizat, yardım ve eğitim alanında 70 milyar euroluk yardım taahhüt edildi. NATO savunması için nükleer, konvansiyonel ve füze savunma sistemleriyle birlikte uzay ve siber savunma kabiliyetlerine de önem verildiği duyuruldu. Birlikte çalışılabilir bir transatlantik savaş bulutu geliştiriyor ve güçlü yapay zeka modellerini benimsiyoruz denildi. Bildirgenin son maddesinde Türkiye'nin misafirperverliği için teşekkür edildi. Erdoğan'ın zirveye katılan liderler için bir hediyesi de vardı. Cumhurbaşkanı, Cesaretin Siyaseti, Erdoğan ve Türkiye'nin Yükselişi adlı biyografik çalışmayı özel bir mektupla birlikte liderlere hediye etti.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi sırasında Avrupalı liderlerle de baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. O görüşmelerin önemli çıktıları da var. Ayrıntılarına bakalım.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin ikinci ve son gününde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi. Erdoğan-Starmer görüşmesinde Türkiye ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalandı. Caydırıcılık ve savunma, askeri işbirliği, savunma sanayi ve teknoloji, siber güvenlik ve hibrit tehditler, terörizmle mücadele. Ortaklık bu başlıklarda iki ülke arasında yeni mekanizmalar aracılığıyla işbirliklerini güçlendirmeye hedefliyor.
7: Fransa'ya selam.
0: Erdoğan-Macron görüşmesinde ise ikili ilişkilerin geliştirilmesi için mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vaktinin geldiğini, her alanda işbirliğini ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Macron ise görüşmede SAMP'te hava savunma sisteminin de ele alındığını bildirdi.
8: Fransız-İtalyan temelinde Türkiye ile birlikte teknik çalışmalarımız devam ediyor.
0: Erdoğan, SAMP'te sisteminin üreticilerinden olan İtalya'nın başbakanı Meloni ile de bir araya geldi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi, yatırım, enerji ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Almanya Başbakanı Merz'le görüşmesinde ise Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine NATO'yu tamamlayıcı özellik taşıması kaydıyla destek verebileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le de bir çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.
1: Türkiye'ye 53 yıllık bir beklenti. Bu bir zulümdür. Artık bu zulümden Türkiye'yi kurtarın diyeceğiz kendilerine. Temenni ederim ki artık kapıyı aralarlar.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şaray'la görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Suriye ile işbirliğini geliştirmek için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti. Suriye'nin bölgedeki çatışmaların dışında kalmasının ülkenin yeniden ayağa kaldırılması için hayati önemde olduğunu vurguladı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın dostluk mesajları ve samimi görüntüleri geniş yankı uyandırdı. İki lider NATO zirvesinin ikinci gününde de benzer görüntüler verdi.
9: Erdoğan'ı seviyorum, o kadarını söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum.
0: Ankara'daki NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın samimi mesajları ve görüntüleri damga vurdu. İki lider NATO zirvesi öncesi ayaküstü sohbet etti. O görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da eşlik etti. Dört ismin ayaküstü olmasına rağmen uzun süre sohbet etmeleri dikkat çekti. ABD Başkanı Trump, Türkiye temaslarının ikinci gününde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Görüşme öncesi açıklama yapan Trump, Türk yemeklerinden övgüyle bahsetti.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile akşam yemeği yedik. Gerçekten 10 puanlıktı. Hatta belki 12 idi.
0: Erdoğan'ın liderler için verdiği yemekte Türk mutfağından oluşan lezzetler sunuldu. Başlangıç olarak taş fırın pide eşliğinde Trabzon tereyağıyla Hizran Karakovan balı, yanık denizli yoğurdu eşliğinde ise zeytinyağlı sebze sote sunuldu. Ara sıcakta da yanık denizli yoğurduyla isli ayaş salçası eşliğinde Kayseri mantısı, ana yemek olarak da deniz devreyi tarama, dana kaburga ve mantarlı firik pilavı ikram edildi. İki günlük ziyaretin ardından ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'den ayrıldı. Trump, Türkiye'ye Katar'ın hediye ettiği geçici başkanlık uçağıyla gelmişti. Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'ye hareket eden Trump'ın dönüşte başka bir başkanlık uçağını tercih etmesi dikkat çekti.
2: Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtlayan Hollandalı bakan, Avrupa'nın kıta savunması için daha fazla sorumluluk aldığını vurguladı. İttifakın Ankara'da birlik mesajı verdiğini de söyledi.
10: Bence en önemli husus ABD Başkanı Trump'ın burada olması. Aslında hepimizin burada olması önemli. İttifakın tüm üyeleri Ankara'da bulunuyor ve bu birlik mesajını ortaya koyuyor. ABD Başkanı'nın burada olması ve tüm müttefiklerin katılımı bu dayanışmayı açık biçimde göstermektedir. Hepimizin kendi güvenliğimiz konusunda sorumluluk üstlenmesi son derece önemli. 10 yıllardır güvenliğimiz konusunda büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı kaldık. Oysa kendi kıtamızın savunulması öncelikle bizim sorumluluğumuz olmalıdır. Savunmaya daha fazla kaynak ayırmamızın nedeni ABD'nin bunu talep etmesi değildir. Bunu yapıyoruz çünkü kendi savunma kapasitemizi güçlendirmek ve Avrupa kıtasını kendi imkanlarımızla savunabilecek seviyeye ulaşmak istiyoruz. Dolayısıyla bunu ABD istediği için değil, kendi güvenliğimiz açısından gerekli olduğu için yapmalıyız. Zirve için dört önemli husus var. Birincisi ittifakın birlik içinde olduğunu göstermesi. İkincisi yük paylaşımının koordine biçimde yeniden dengelenmesi. Avrupa'nın ABD'nin bugüne kadar üstlendiği bazı savunma kabiliyetlerini zaman içerisinde devralması gerekiyor. Ancak bunun ABD ile tam koordinasyon içinde yapılması büyük önem taşıyor. Üçüncüsü savunma sanayisinin güçlendirilmesi. Zirve kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumu ve burada açıklanan işbirlikleri bu açıdan önemli. Dördüncüsü ise Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi. Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük güvenlik tehdidi Rusya'dır. Bu nedenle Ukrayna'ya desteğin sürmesi ve Rusya üzerindeki baskının artırılması zirvenin en önemli başlıklarından biri. Bence Türkiye zaten karar alma süreçlerinin merkezinde yer alıyor. İttifakın en önemli üyelerinden biri ve güçlü silahlı kuvvetlere sahip. Ayrıca NATO'nun güney kanadında her zaman özel bir sorumluluğu olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'yi hem karar alma mekanizmasının merkezinde hem de güney kanadının kilit ülkesi olarak görüyorum. Daha fazla diyalog kurarak, savunma sanayinde daha yakın işbirliği yaparak ve birlikte çalışarak Avrupa ile işbirliği projelerinin önündeki engeller aşılabilir. Bu alanda ilerleme kaydedildiğini düşünüyorum. Ukrayna konusunda iki temel önceliğimiz var. Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamak ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmak. Bugün Rusya ekonomik açıdan ciddi baskı altında. Ukrayna cephede önemli bir direni sergiliyor ve desteğimize ihtiyaç duyuyor. Ancak mesele yalnızca mali destek değil, savunma sanayi alanındaki işbirliği de büyük önem taşıyor. Bugün Ukrayna aynı zamanda güvenlik üreten bir ülkedir. Özellikle insansız hava araçları alanında sahip olduğu bilgi birikimi, teknik uzmanlık ve yenilikçi çözümler son derece değerli.
11: Hollanda Dışişleri Bakanı ile birlikteydik. Tabii en önemli şey birliğin, ittifakın birliği. En çok da vurgu yaptığı konulardan bir tanesi o. Türkiye'nin rolüyle ilgili de mesajları vardı. Biz özel röportajla karşınızdaydık.
2: Türkiye, Kore Savaşı'ndan günümüze uzanan süreçte Balkanlarda barışın yeniden tesis edilmesinden, Afganistan'da güvenliğin sağlanmasına NATO bünyesinde zorlu ve kritik görevler üstlendi. Üstlenmeye de devam ediyor. NTV'den Osman Terkan, Türkiye'nin önemli NATO görevlerini mercek altına aldı.

0: Türkiye 70 yılı aşkın süredir dünyanın en büyük savunma paktı NATO'nun doğudaki en güçlü kalesi. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en büyük, Avrupa'daysa en kapsamlı silahlı kuvvetlere sahip NATO üyesi ve ittifaka en fazla kuvvet katkısında bulunan ülke konumunda. 18 Şubat 1952 tarihinde üye olduğu Kuzey Atlantik Anlaşması örgütü bünyesinde hem güvenlik hem de lojistik açıdan kritik rol oynuyor.
1: Türkiye güçlü ordusu ve kriz bölgelerindeki aktif rolüyle 32 ülkeden oluşan NATO'nun kolektif savunma ve caydırıcılık kapasitesinin önemli bir aktörü. Kore Savaşı'ndan günümüze uzanan süreçte barış, istikrar ve ortak güvenlik için kararlılıkla mücadele ediyor. Balkanlarda barışın yeniden tesis edilmesinden Afganistan'da güvenliğin sağlanmasına Türk Silahlı Kuvvetleri yüz binlerce insanın hayatına dokunup görev bölgelerindeki halkların güven kaynağı. Soğuk Savaş'ın karanlık yıllarından günümüze barışın ve istikrarın teminatı oldu. İttifakın güvenliği için her dönem en ön safta yer aldı Türk askeri ve en kritik operasyonlarda Mehmetçik her zaman en zorlu görevleri üstlendi.
0: Kosova, Türkiye'nin en önemli NATO görevlerinden biri oldu. 4 Temmuz 1999'da NATO'nun barış gücü bünyesinde görev yapmak için Kosova'ya giden Mehmetçik, çeyrek asırdan fazla bir süredir ülkenin güvenliğine ve çeşitli alanlarda kalkınmasına katkı sunuyor. Emekli albay Cem Oğultürk de 2003'te Kosova'da görev yapan subaylardan.
2: İlk Türk birliği Kosova'ya ulaştığında Mamuşa'da bir Türk kasabasıdır. Onların bir Kosova'ya giriş görüntüleri vardır. Muazzam bir görüntüydü. Türkiye'nin tekrar Balkanlarda kendini gösterdiği bir andı bu. Kosova'ya o ulaşım, o gidiş, o karşılanış tabii çok farklı bir heyecan yaratmıştı aslında hepimizde. Türk Silahlı Kuvvetler personeli olarak.
1: 1999'da Kosova'da yaşananlar Balkanlar tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Sırp güçlerin uyguladığı sistemli baskı ve etnik temizlik harekatı yüz binlerce Kosovalıyı evinden, yurdundan ve sevdiklerinden kopardı. Köylerin boşaltıldığı, sınırların mülteci konvoylarıyla dolup taştığı o günlerde bölge tam bir ateş çemberiydi. Krizin çözülmesi için NATO devreye girdi. Önce hava, ardından da kara harekatıyla Sırp birliklerin Kosova'dan çekilmesi sağlandı. Bu süreçte Kosova Barış Gücü bünyesinde yaklaşık 50 bin asker görev yaptı. NATO'nun müdahale kararıyla birlikte Türkiye'de bu süreçte tarihi bir sorumluluk üstlendi. O sorumluluğu çeyrek asırdan fazla süredir de üstlenmeye devam ediyor.
2: Sivil halkla yan yana geldiğimiz, alışverişte bulunduğumuz, sohbet ettiğimiz, onlara dokunabildiğimiz bir görevdi bir nebze. Türk askerine karşı olan muhabbeti, yaklaşımları gerçekten bizleri çok böyle ayrı bir keyiflendiriyordu. Onlara hizmet edebilmek çok hoş duygular yaratıyordu. Evet, sert, disiplinli bir görüntüsü olmakla birlikte yumuşak güç olarak nasıl kullanılabileceğini Türk askerinin ve orada yapmış olduğu görevlerle işte namazgahın onarımı var. Camilerin onarımı olsun, başka diğer tarihi kültürel alanların onarımı, yolların yapımı gibi pek çok görevleri vardı. Hatta işte Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti'nin radyosu dahi vardı.
0: Kosova'da kalıcı barış ve bölgesel istikrar için 33 ülkeden 400'ü Türk olmak üzere 4500'ün üzerinde uluslararası askeri personel görev yapıyor. Türk askerinin yeri farklı. Mehmetçik Kosova'da sadece güvenliğin değil, dayanışmanın da bir simgesi.
2: Hem Arnavut halkla hem oradaki Türklerle ve diğer azınlıklarla yapmış olduğumuz ilişkiler gerçekten Türkiye'nin NATO içerisinde neden var olması gerektiğini, Balkanlarda ortaya çıkabilecek sorunlarda Türkiye'nin nasıl sorun çözücü bir görev üstlenebileceğini gösteren bir harekattı. Kosova harekatı ulaştığı başarı itibariyle de ve şu anki Kosova'nın bağımsızlığını elde etmiş bir ülke ve güvenliğin tesis edildiği bir noktada olması hem Türkiye için hem de NATO için başarılı olduğunu değerlendirmemiz mümkün değil.
0: Türk askeri NATO bünyesinde Afganistan'da da kritik bir görev üstlendi.
1: Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül 2001'de İkiz Kuleler'e ve Pentagon'a düzenlenen saldırılardan sorumlu tuttuğu Usame Bin Laden liderliğindeki El-Kaide terör örgütünü yok etmek amacıyla harekete geçti. Dönemin Afganistan yönetimi olan Taliban, Bin Laden'i ve El-Kaide liderlerini ABD'ye teslim etmeyi reddetti. Bu durum üzerine de Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri Afganistan'a askeri operasyon düzenledi. İlerleyen süreçte Afganistan'ı istikrara kavuşturmak ve yeni bir hükümet kurmak amacıyla NATO'nun Afganistan misyonu başladı. 2002 yılında misyona dahil olan Türk askeri de 20 yılı aşkın süre boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getirdi. Görev süresince Afganistan'da 20 binden fazla Mehmetçik görev yaptı.
2: Türkiye'nin özellikle olması istendi. Kabil'deki görev kuvvetinin komutanlığını Türkiye uzun yıllar devam ettirdi. Türkiye'nin varlığı Afganistan gibi bir ülkede Türk ve Müslüman kimliğiyle özellikle varlığı hem Afganlar nezdinde hem de NATO ülkeleri, diğer NATO ülkeleri çerçevesinde önem arz ediyordu.
0: Irak misyonundan terörizmle mücadeleye, Doğu Akdeniz'in güvenliğinden Balkanlar'da barışın tesisine NATO görevlerini başarıyla icra eden Türkiye, NATO'nun stratejik müttefiği olmaya devam ediyor.
2: Avrupa güvenliği çerçevesinde baktığımızda Türkiye'nin gerçekten önemli bir konum seyretmeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani bu hem Orta Doğu'daki yaşanan çatışmalar, hem kuzeyimizde işte Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda savaş devam ediyor. Mevcut ortaya çıkabilecek başka gerilimler olabilir. NATO'nun Türkiye'ye olan ihtiyacı ya da Avrupa güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'ye olan ihtiyacın çok büyük değişim taşımadığını değerlendiriyorum. Rahmetli eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün söylediği gibi, yani evet yeni bir dünya kurulabilir ama o dünyanın içerisinde Türkiye yine yerini alacaktır.
3: NATO 2026 yılına ilişkin ülkelerin tahmini harcama verilerini duyurdu. NATO üyesi ülkelerin toplam savunma harcamasının da 1,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.
4: NATO'nun savunma harcamaları 1,8 trilyon dolara ulaşacak. NATO üye ülkelerin 2026 yılına ilişkin tahmini savunma harcaması verilerini yayınladı. Verilere göre NATO toplam savunma harcamalarının bu yıl geçen yıla kıyasla yaklaşık %11 artışla 1 trilyon 809 milyar 915 milyon dolara yükselmesini öngörüyor. En yüksek savunma harcaması yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2026 yılında 1 trilyon 32 milyar 849 milyon dolarlık savunma harcamasıyla İttifakın toplam harcamalarının yaklaşık %57'sini tek başına karşılayacağı tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni 147 milyar dolarla Almanya, 110 milyar dolarla İngiltere, 80 milyar dolarla Fransa, 57 milyar dolarla İtalya, 53 milyar dolarla Polonya izleyecek. Türkiye'nin savunma harcamalarının ise 48 milyar dolar olması bekleniyor. Verilere göre bu yıl NATO üyesi 5 ülkenin temel savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılalarının %3,5'ini aşacağı öngörülüyor. İlk sırada %5,33 ile Litvanya yer alacak. Litvanya'yı %5,10 ile Estonya, %4,92 ile Letonya, %4,68 ile Polonya, %3,65 ile Yunanistan takip edecek. Türkiye'nin savunma harcamalarının gayri safi milli hasılaya oranının 2026 yılında %2,85 olması bekleniyor. Aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma harcamalarının gayri safi milli hasılaya oranının %3,17, Almanya'nın %2,69, Fransa'nın %2,22, İngiltere'nin %2,56, ve İtalya'nın %2,10 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, NATO ortalamasının %2,86 olması öngörülüyor.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 64. duruşma yapıldı. Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunması için ayrılan süre tartışmalara neden oldu. Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 kişi ise tahliye edildi.
5: İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve İBB çalışanları Ceyda Kıryak, Seyfullah Demirel, Metin Bal ve Mehmet Karataş tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasının 64. gün geride kaldı. Savunmalar bitince kürsü sırası son tutuklu isim olan Ekrem İmamoğlu'na geldi. İmamoğlu dünkü duruşmaya düzeni bozduğu için getirilmemişti. Bu sebeple bir takım sanıkların ifadelerini dinleyemediğini ve hak kaybına uğradığını belirterek savunma yapmak istemedi. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İmamoğlu'nun ben yargılanmaya değil, yargılamaya geldim sözlerine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Duruşmayı takip edenler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de vardı. Özel, duruşmanın ardından yaptığı açıklamasında mahkeme heyetini eleştirdi.
6: Tek eyleme bir gün veren kişi 143 eyleme yarım gün 6 saat süre veriyor. Avukatlar dahil Ya Ekrem Başkan 6-7 saat konuşacak, avukatları hiç konuşmayacak. Örneğin avukatlar 3-4 saat konuşsa Ekrem Başkan'a 2 saat bırakacak.
5: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca duruşma salonunda görüntü çekip sosyal medyada paylaşım yaptığı belirlenen kişiler hakkında soruşturma başlattı.
3: Oğuz Murat Acı 2024 yılında arıza yapan aracını onarmaya çalışırken 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Olay sonrası annesi Eylem Tok tarafından Amerika'ya kaçırılan şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. İlk duruşmada sanığın Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesinin beklenmesine karar verildi.
7: Burada taksirli, bilinçli taksirli adam öldürme var. Buradan yargılanacaklar, davamızın arkasındayız.
8: Baba Özer Acı, 29 yaşındaki oğlunun ölümüne yol açan kazanın sanıkları için ilk duruşma sonrası böyle konuştu. Anne Pervin Acı ise savunma avukatının tavırlarına tepkiliydi.
9: Ya yüz ifadelerine baktıkça ben bittim. Ben adalete sesleniyorum. Lütfen benim oğlumun kanı yerde kalmasın.
8: Duruşmada söz alan Oğuz Murat Acı'nın eşinin avukatı ise tazminat ödemesi aldıklarını belirtip şikayetçi olmadıklarını söyledi. 1 Mart 2024'te 17 yaşındaki Timur Cihan Timur ehliyetsiz kullandığı arabasıyla yol kenarında aracını tamir etmeye çalışan Oğuz Murat Acı'ya çarparak ölümüne neden oldu. Kazada 4 kişi de yaralandı. Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde görülen davada kaza sırasında şüpheli Cihan Timur'un kullandığı araçta bulunan arkadaşları da tanık olarak dinlendi. Çok hızlı gittiklerini söyledi. Eyüp Sultan'da yaşanan olay sonrası şüpheli Cihan Timur annesi Eylem Tok tarafından Amerika'ya kaçırıldı. İfadelerde kaza yerine gelen anne Eylem Tok'un yaralıların cep telefonlarını toplayarak ambulans ve polis çağrılmasına da engel olduğu iddia edildi. Türkiye'den yapılan başvuru sonrası Timur Cihan Timur ve anne Eylem Tok ABD'de tutuklandı.
7: Şu an çocukla annesi Amerika'da tutuklu. Herhalde bu mahkemeye yetişmeyecek. Biraz daha hapiste kalsınlar. Bu benim için sevindirici bir olay.
8: Davada şüpheli Timur Cihan Timur'un 12 yıla kadar hapsi isteniyor. Anne Eylem Tok için ayrı açılan davaysa 13 Temmuz'da görülecek. Mahkeme sanıkların Amerika'dan iadesinin beklenmesine karar vererek davayı 11 Eylül'e erteledi.
3: İzmir'de bir kamyonet sürücüsü 10 yaşındaki Umut'un ölümüne neden olmuştu. 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan sanık 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Aile bilirkişi raporunda da tam kusurlu bulunan sanığın gerekli cezayı almasını istiyor.
10: 5 yaralı bir ölü, ona rağmen sadece adam 8 ay tutuklu kaldı. Bilirkişi raporunda bile, yani bilirkişi sen haksızsın, suçlusun demesine rağmen sadece 8 ay. Bu bence bir trafik kazası değil, bu bir katliam.
4: İzmir'deki kaza geçen yıl Balçova Viyadüğü çevre yolunda meydana geldi. Medine Çetin, eşi Eren Çetin ve 4 çocuğuyla piknikten dönüyordu. 4 çocuk annesinin kullandığı otomobile arkadan gelen kamyonet çarptı. Medine Çetin'in 10 yaşındaki oğlu Umut Erol Çetin hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı. Tutuklanan kamyonet sürücüsü hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Sanık ikinci duruşmada tahliye edildi. Ancak bilirkişi raporunda sanık sürücünün dikkatsiz ve tedbirsizce davrandığı belirtildi. aracının hızını yol ve hava şartlarına göre ayarlamadığı vurgulandı. Ayrıca araç trafiğini güvenli mesafeden takip etmediği ifade edildi. Bu nedenle sanık asli ve tam kusurlu bulundu.
10: Olası kast diye nitelendirilmesini istiyorum. Kaza olarak geçilmesini istemiyorum. Yani adaletin sağlanmasını istiyorum ben sadece.
4: Mahkeme dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Eylül'de erteledi.
3: İzmir'de önceki gün çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Buca'da önceki gün orman yangını çıkmış. 6 dönüm ormanla 3 dönüm tarım arazisi, 3 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü. İncelemelerde yangının orman sınırındaki bir hobi bahçesinden çıktığı belirlendi. Arazi sahibi ÖB'nin kullandığı balyozdan çıkan kıvılcımın kuru otları tutuşturduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan orman işçileri büyük bir fedakarlıkla alevlerle mücadele ediyor. Diyarbakır'da ateş savaşçıları yangın çıkmadan önlem almaya başladı. Bu yıl da yangın riski yüksek bölgelerde nöbet tutuyorlar.
4: Alevlerle günlerce mücadele ediyorlar. Tek bir ağacın yanmaması için ölümü bile göze alıyorlar. Orman işçileri yangın riski yüksek bölgelerde önlem almaya başladı. Gözetleme kuleleri ve gözlem noktalarında 7 gün 24 saat görev yapıyorlar.
11: Kuleden 63 A21 A26 ekipleri güneybatı yönünde
12: yangın var, dumanın olduğu yere acilen hareket edin.
13: 112'den bize ihbar düştüğü anda bizim Diyarbakır'ın neresindeyse 5 ile 10 dakika arasında müdahale edecek şekilde ekiplerimiz hemen hızlı bir şekilde aksiyon almaktadırlar.
4: Diyarbakır'da geçen yıl kent genelinde 111 orman, örtü ve anız yangınına müdahale edildi. Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bu yılda yangın riskine karşı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler olası yangınlara anında müdahale edebilmek için nöbete başladı. Gözetleme kuleleri ve gözlem noktalarında 7 gün 24 saat esasıyla vardiyalı görev yapıyorlar.
14: Bizdeki asli kural 3 dakikadır. 3 dakika içerisinde hepimiz zaten yangına hazırlıkta beklemekteyiz. Elbiselerimizle bazı noktalarda botumuzu bile çıkarmayız. Bizim için orman yangınlarına en hızlı şekilde müdahale önemlidir.
4: Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü 341 orman köyünde yangınla mücadele eğitimleri de verdi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinin sonunda yaptığı basın toplantısında ABD'nin F-35'ler konusunda olumlu yaklaşımı var sözleri NTV'de Yakın Plan programında değerlendirildi. Bu yorumlarla da veda edelim. Saat başı görüşmek üzere.
15: Liderlerle beraber yaptığı konuşmanın açılışında da benim çok dikkatimi çekti. Bir eleştirel bakışı var Avrupa Birliği'ne, NATO'ya. O da İşte dışlanma, SAFE projesi içerisinde veya alan içerisinde yer almama, üstü örtülü savunma sanayine yönelik ne diyelim ona, ambargo diyemeyeceğiz ama psikolojik bir bariyer. Bütün bunları hem basın toplantısında çok vurguladı hem de açılış konuşmasında çok vurguladı. Benim bu konuda dikkatimi çekti. Demek ki sonuç bildirgesinde bir madde kondu oraya. Üzerinde çalışılacak. Onu Türkiye koydurdu ama çok bir sonuç değil. Yani üzerinde çalışılacak meselesi. Bu konuda Türkiye istediğini tam olarak Avrupa'dan hala alamadı benim kanaatim. Bu zirvede de tam olarak orayı kıramadı. Sonuç bildirgesine bundan dolayı duyduğumuz rahatsızlığı belirten o cümle var. Bütün üyeler arasındaki eşitliği tam sağlayacak çalışmalar yapılıyor diye ama bunu tam alamadığı için basın toplantısında Cumhurbaşkanı bir daha değindi bu konuya. Ve uzun bir bölüm olarak da değindi.
16: İlk baştaki bölümdü.
15: Evet, evet. Uzun olarak da değindi bu konuya. Bu konunun tabii Sayın Büyükelçinin ifadesiyle derin nedenleri var. Yani başta da Yunanistan buna en çok engel olan kısım. Şimdi bunu ben bu tür toplantılarda, görüşmelerde aşabileceğimizi düşünmüyorum Türkiye olarak. Bunu biraz da bilek zoruyla yapmak gerekiyor.
16: Nasıl yani olur bu?
15: Zorunlu hale getirmek lazım. Bu savunma sanayi ürününü Türkiye'den daha iyi yapan dünyada kimse yok. Mecburuz almaya mesela.
16: Yani buraya, bunu kendi kendimize kapasiteyi geliştirerek tabii, yapmak
15: anlamında kapasiteyi geliştirmemiz lazım bir. İkincisi benim bu zirve boyunca üzerinde durduğum şey bizim biraz proaktif bir siyasetle Avrupa'ya bir özel program uygulamamız lazım. Gülener'le de bunu çok sık konuşuyoruz. bir kere o psikolojik algıların veya tabuların kırılması için özel çalışmalar yapmak lazım. Yani hem iletişim çalışmalarını hem siyasi çalışmalarını bu açıdan önemsiyorum. Çünkü yani biz Türkiye'den savunma sanayini alırsak çok güçlenir. Türkler yeniden gelir o tırnak içerisindeki. Zihinlerdeki o şey bir kısmında var. Ama bir kısmı da Yunanistan ve Rum kesiminden kaynaklanan bir kötü bir lobi var. Ama örtülü bir şeyi dikkatten kaçırmamamız lazım. İsrail'in el altından Almanya üzerinden, Fransa üzerinden oradaki ikili ilişkileri veya oradaki lobileri aracılığıyla yapmış olduğu negatif propaganda. Ben bugün bir savunma sanayi şirketimizin başkanından şunu dinledim. Biz Doğu Avrupa ülkelerine bir şeyler satıyoruz. Kırdık o psikolojik bariyeri. Fakat şunu kulaklarımla duydum dedi. Fransızlar her gittiğimiz ülkede oranın yetkililerini arayarak sakın Türklerden bunları almayın diye kendilerine telkinde bulunduğunu bizzat söyledi. Ona da bizzat söylemiş. Ben de birinci ağızdan dinliyorum. Şimdi bunu ben bekliyorum. Yani böyle bir şeyin olmasını. Fransa zaten sadece gizli yapmıyor. Açıktan da Yunanistan ve Rum kesimiyle yapmış olduğu anlaşmalarla bizi çok rahatsız etti yani. Çünkü Afrika'da büyük bir güç kaybetti Fransa ve oraya da Türkiye girdi. Yani bunu biraz intikam gibi düşünüyor olabilir. Ama ben yine İsrail'in Amerika üzerinden, Almanya üzerinden, Fransa üzerinden bu oluşan blokajda önemli etkisini yabana atmamamız gerektiğini düşünüyorum. Fakat bizim hani zirvenin çıktısı açısından Türkiye'nin Ankara zirvesi bir çıta oluşturduğunu da düşünüyorum. Yani organizasyon yeteneği olarak konuların rahat tartışılması bakımından oldukça kritik konular etrafımızda var. Ne oldu? NATO'ya büyük bir destek çıktı. Amerika NATO'dan ayrılacaktı güya. Fransa NATO öldü diyordu güya. Birden bir canlanma olmuş oldu. Bu da Ankara'daki canlılık diye böyle bir uzun süre bu konuyu anacağız. Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısı çok kalabalıktı. Ve herkese soru hakkı verdi neredeyse. Yani çok sorular soruldu.
16: Hepsinin detaylarına da gireceğiz bu arada. Yani eğer hani bu konu tamamlandıysa...
15: Bu konuda çok soruldu çünkü. Evet, yani bu senin sorduğun soru Cumhurbaşkanı'na da çok soruldu. Ve biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Artık müttefiklerimizden bir karşılık bekliyoruz. Ben bu zirvedeki diğer toplantılarda Milli Savunma Bakanı'ndan da MİT Başkanı'ndan da aynı şeyleri dinledim. Yani bir yoğun bir eleştiri var Türkiye'den. NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne hakkımızı vermediklerine dair ciddi bir şey var. Yani ordumuz bu kadar güçlü, savunma sanayimiz bu kadar güçlü, jeopolitik durumumuz bu şey, stratejik durumumuz bu kadar önemli. Peki bu ayrıcalık ne? Bu safe dediğimiz mesele başımızda ciddi bir ağrı yaratıyor yani. O nedenle hepsi hem muhataplarına hem kamuoyuna bunu sıklıkla dile getiriyor. Problemimiz var. Dünya olarak Trump ne dedi?
16: Evet.
15: Nasıl dedi? Yani bu bizim dünyamızın ciddi bir problemi.
16: Evet.
15: Cumhurbaşkanı ile ortak yaptığı basın toplantısına bakarsanız verdik. Verdi. Geliyor. Oldu. Anlaştık.
16: Basın toplantısı da kendi basın toplantısı tam karar vermedim daha dedi.
15: Sonraki basın toplantısına bakarsanız bu konuda tam karar vermedim işte vereceğim vermemiz mi? Yani kafamız karıştı işin doğrusu. Fakat arkada bir mekanizma var Allah'tan. Yani o Rubio'ya havale etmiş bunu. Bizden de zannediyorum bizim dışişlerimiz takip ediyor. İstihbarat takip ediyor anladığım kadarıyla bir de. Orada bir şey Allah'tan var ki mekanizma, hani tabirimi mazur görün, aklı başında insanlar bunu konuşuyor Allah'tan orada yani. Yoksa Trump'a kaldığımızda bir gün önce böyle derken bir gün sonra böyle kafamızı karıştıracak bir şey söylüyor. Fakat bağlayıcı bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı ile beraberken. Ben bu esnada şeylerle de görüşüyorum, heyetteki kişilerle. Kesin olarak ilerlemeye inanıyor heyet. Yani ikili görüşmeler, kapalı görüşmelerde ve bu konuşmalarda bizim lehimize kesin bir ilerleme olduğunu söylüyor. Zaman meselesi, o da soruldu Cumhurbaşkanı. Yani buna bir takvim kondu mu? Bir takvim konmadı. Ama biz bu konuda Sayın Trump'ın olumlu tavrını ve sözünü aldık diyor. Şimdi
16: ama herhalde Kasım 2028 ara seçimler olduğu için ondan önce yapabileceği şeklinde ya da yapacaksa ondan önce yapmalı şeklinde bir genel kanı var Türk kamuoyunda herhalde, değil mi?
15: Evet, bu var. Öyle olduğu için zannediyorum Netanyahu bu kadar panik halde televizyonlara çıkıp karşı çıkıyor. Yani Türkiye Amerika ilişkileri çok hızlandı. Bu F-35'i verecekler. Ben bunu nasıl engelleyeyim? Trump'ı ararak engellerdi hep. Aramış, işe yaramamış. O zaman onun kanalına çıkayım. Değil mi? Fox News Trump'ın kanalıdır yani. Evet. Herkes bilir. Trump'a mesaj vermek istiyorsanız Fox News'e çıkın derler Amerika'da. Fox News'e çıktı. Cumhurbaşkanıyla Trump görüşmesinden 2 saat sonra CNN'e çıktı. Ve sürekli Amerikan kamuoyuna mesaj veriyor bir de. Yani siz bakmayın Trump'la Erdoğan dost oldu. Aslında Erdoğan'ın Amerika'nın dost olduğunu göstermez diye Amerikan kamuoyuna bir baskı yapıyor. Bu da şunu gösteriyor. Amerikalıların Kasım'dan önce bu işi bitirme niyeti olduğunu anlamış, öğrenmiş daha doğrusu. Bir de kampanya başlattılar. İşte Rum lobisi, Yunan lobisi, İsrail lobisi, orada bütün kongre üyelerini arayacaksınız, bunu geçirmeyeceksiniz diye. Şimdi bu konuya Cumhurbaşkanı hani bizi izlemeye devam edin olacak şeklinde bir geçiştirdi cümleyle. Ama Türkiye bunu görüyor yani oradaki kampanyayı. Ama benim dikkatimi çeken Trump'ın en önemli yakın senatörlerinden Graham'dı zannediyorum.
16: Lindsey Graham.
15: Bu konuda pozitif açıklama yaptı Türkiye lehine. O şaşırtıcı. Çünkü Türkiye'yi bile tehdit edecek kadar İsrail yanlısı birisiyken vermemiz gerekiyor dedi sonunda. Oradan şunu anladım ben, yani çünkü kongreyi ona havale etmiştir genelde Trump. Buradan bu kadar bir pozitif bir şey almazsa da kendini bu kadar bağlayıcı bir açıklama da yapmazdı. İlk açıklamasından bahsediyorum. Orada top şimdi Amerika'ya gitti. Bizim de gitmemiz lazım. Değil mi? Yahudi lobisinin, Rum lobisinin çalıştığı gibi bizim de gidip çalışmamız lazım. Yani kara kaşımıza, kara gözümüze vermiyor bu işler. Çok çalışan, çok gayret eden, tuttuğunu koparan ekip olmamız lazım. Bizim de gidip orada çalışma yapmamız gerekiyor.
17: Türkiye 50 yıldan beri silah ihraç etmiyor Avrupa'ya ya da dünyaya. Yeni oluyor bu. Milgem'le oldu, ZPT'lerle oldu, zırhlı araçlarla oldu, kaza uçaklarını İspanyollarla geliştirdikten sonra oldu, F-16 projesiyle oldu, şimdilerde Baykar'la ve İHA'larla, SİHA'larla oluyor. Ve dolayısıyla savunma sanayi piyasası hiçbir zaman iki tane araba markasının ihaleye girmesi gibi fiyat ya da kaliteyi endeksli bir mesele değil. İçinde politika giriyor, finansman giriyor, jeopolitik dengeler giriyor. Dolayısıyla ürününüz ucuz olsa bile karşı tarafın ürünü belki daha pahalıdır. Ama siyasi sahiplerle, başka gerekçelerle o tercih edilebiliyor. Dolayısıyla savunma sanayinde böyle çok açık bir rekabet yok maalesef. Biz de bunun hakikaten oyununu oynamamız lazım. Bunlardan bir tanesi özellikle Avrupalı müttefiklerimiz arasında zaman zaman biz piyasaya bir savunma sanayi ürünü satmaya çalışırken, ki geçenlerde yeni Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği içerisinde Afrika ile ilgili bir sunum yapıldı. Afrika'da bizi, Türkiye'yi bir Rusya ya da Çin gibi bir rakip görmeyin. Bizi sadece İtalya'nın, İspanya'nın, Fransa'nın birbirleriyle var olan ticari rakibi gibi görün. Yani hasmane ya da hapis sahiplerle değerlendirmeyin diye. Savunma sahneye bunu yapmamız lazım. İşte burada bir eksikliğimiz var. Ben yıllardan beri Münih Güvenlik Konferansı'nda Türkiye'nin mutlaka hem savunma sanayi hem düşünce kuruluşların etkinlikler düzenleyip orada da kontaklar ve Türkiye'nin savunma sanayi stratejisini anlatması gerektiğini savunuyorum. Ben 96 yılından beri Münih Güvenlik Konferansı'na gittim. Bu sene ufak bir kıpırdama oldu ama onun dışında orada Türkiye'nin savunma sanayi stratejisi, devletin o yöndeki politikası, savunma sanayinin, derneğinin o konudaki hamleleri bilinmiyor. Dolayısıyla da birçok propaganda, birçok ondan sonra ticari ya da marketing, pazarlama durumlarıyla ya da savaşlarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz ve burada da ekseriyetle yeniliyor olabiliyoruz. Dolayısıyla bunun devletin sektörle birlikte bu konuda bir çalışma, bir eylem yapması gerekiyor. Maalesef şu anda olmadı ama muhtemelen önümüzdeki yani bunun da önemini sektörün önde giren isimleri, yani savunma sanayinin başat ülkeleri farkındalar. Dolayısıyla bunu devletle beraber, sektörün temsilcileriyle beraber, finansçılarla beraber bir araya gelip buna yönelik olarak bir iletişim, bir algı, bir beklenti yönetimi içerisine girmeleri gerekiyor ki bu da olsun. Çünkü Türk savunma sanayi sadece Türkler değil, Ukrayna'da savunma sanayi şu anda Avrupa Birliği'ne çok zarar veriyor. Neden? Çünkü siz eskiden 5 milyon dolara satılan bir ürünün aynısını aynı nitelikte 500 bin dolara satıyorsunuz. Aynı nitelikte. Dolayısıyla pazarda da siz Türkiye olarak ya da Ukrayna olarak öbür şirketlerin rakiplerinize yönelik olarak fiyat açısından, etkinlik açısından devasa bir fark açıyorsunuz. Onlarda da bu yüzden bir sıkıntı yaşıyor. Türkiye'de tornavidayla savunma sanayide elinde tornavidayla üretim yapan yok. Chanel'in ot kütürü gibi. Seri üretim yapılıyor. Fransa'da hala tornavidayla orta menzilli füze montajı yapılıyor. Çünkü yılda 12 tane üretebiliyor sadece. Bütün bunları düşünüp ona göre bir strateji ve bir eylem planı oluşturması gerekiyor.
18: Ben şimdi aynı meseleyi öbür taraftan bakacağım. Amerika Birleşik Devletleri neden F-35'e yönelik olarak satışı gerçekleştirmek istiyor'nun sorusunun yanıtını aramamak lazım. Türkiye'nin F-35 programından dışlanmasıyla beraber, tedarikçi sıfatından da dışlanmasıyla beraber F-35'lerin hem üretimdeki maliyeti arttı. Bu birinci gerçek. İkinci gerçek, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa kıtasının güvenliğinden konvansiyonel olarak çıktığı andan itibaren Avrupalı müttefiklerin de bu kıtanın güvenliğini sağlanmasının kabil olmalarını istiyor. Yani imkan ve yeteneklerin yerinde olmasını istiyor. Dolayısıyla Türkiye gibi F-35, Türkiye gibi bir ülkenin de F-35'e sahip olması gerektiğine inanıyor. Böylelikle o buradan ayrıldığı vakit Asya'ya gittiği zaman NATO'nun doğu kanadındaki önemli ülkeleri Finlandiya 68 adet aldı, Polonya aldı, Almanya aldı, Türkiye'de aldığı zaman Yunanistan'la beraber bütün o doğu kanadında özellikle Türkiye gibi ülkeler bu güvenliği sağlayabilecek. Bilindiği üzere Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya gibi DCA ülke, yani hem konvansiyonel başlık hem nükleer başlık fırlatma imkan ve yeteneğe sahip müttefikler. Bu müttefik sayısı hem genişletilmesi öngörülüyor hem de var olan nükleer başlıkların modernize edilmesi gerekiyor. Modernize edilecek olan nükleer başlıklar F-16 blok 70'lerde değil, aynı zamanda F-35'lere yerleştirebilecek. Dolayısıyla Türkiye'nin bu sıfatı muhafaza edebilmesi için F-35 programına geri dönmesi gerekiyor. Ama bunun için de katsayı yasası son derece asık. Türk Dışişleri, State Department Dışişleri, ABD Dışişleri Bakanlığı'yla, danışmanlarla, hukukçularla araştırdılar. Çok sağlam bir kanun olduğu için sahip olmaması gerekiyor. Envanterinde yer almaması gerekiyor. Dolayısıyla bunu Türkiye'nin yurt dışındaki bir askeri üssüne gönderilse bile envanterinde yer alacak. Bunun mutlaka üçüncü bir ülkeye ya Rusya iade edecek ya üçüncü bir ülkeye geri gönderilecek. Burada bir mesele var. En tehlikeli unsuru Amerikalıları rahatsız eden komuta, kontrol, erken uyarı ve ateşleme ile radar sistemi. Bunun üçüncü bir ülkeye gönderilmesi, örneğin Güney Kore'ye ya da Azerbaycan'a
17: bunun da yapılması için Rusya'nın da icazetine ihtiyaç duyuyoruz. Onay alınması gerekiyor. Çünkü bir silahın
19: re-exportu.
17: Geçmişte Kanada optikleriyle ilgili olarak İHA'lara yapılan, onun Azerbaycan'a satılmasından yaşanan sorunlar vardı. Bunlar artık geride kaldı. Türkiye onları halletti. Ama burada da Rusya'nın da icazeti alınması gerekiyor. İşte bu hususla ilgili olarak Türkiye bir çalışma gerçekleştiriyor ama bunu kamuoyu karşısında anladığımız kadarıyla gerçekleştirmiyor. Amerika Birleşik Devletleri de bu S-400'ü başka bir ülkeye ihraç edebilmek için Rusya'nın da icazesini alacak şekilde bir çalışma yaptığını anlıyoruz ki milatta Kasım 2027 değil, 26 değil. Çünkü anladığım kadarıyla senatörlerin yaptığı açıklama, Washington Post'un Beyaz Saray muhabiri, New York Times'un Steven Erlanger de vardı. Yani seçimler olsa bile Senat bipartisan, yani demokratlar ve cumhuriyetçiler de bu satışı destekliyorlar, satış fikrini destekliyorlar. Dolayısıyla denge ne olursa olsun her iki ondan sonra grubun başkanı da bu satışı desteklediğini dile getiriyorlar.
20: NTV Radyo.
21: Kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. İstanbul ve Bursa'da yağmur yine gök gürültülü ve yer yer şiddetli olacak. İstanbul 25-26, Bursa 28 derece. Ankara az bulutlu 32, İzmir biraz bulutlu 34 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da yer yer şiddetli sağanakların olduğu bir gün. Sıcaklık yağış anında 22-23 dereceye kadar inecek. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 30-32 derecelerde. Ege'de kariyer serinlik sağlıyor. Manisa'nın bazı ilçelerine kısa süre kuvvetli yağmur yağacak. Manisa ve Muğla 33, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de güneş görülse bile bazı noktalarda kuvvetli yağışlı görülüyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'de öğleden sonra Zonguldak-Kastamonu kesiminde yağış var. Cuma yağmur geniş alanda görülecek. Bolu 26, Samsun 29 derece. Doğuda yağış Kars, Ağrı, Van kesiminde var. Erzurum 26, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 35, Diyarbakır 38 derece.
20: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
22: Burası NTV.

0: İran'ın 3 gün önce Hürmüz Boğazı'ndaki 3 tankeri hedef almasının ardından ABD misilleme saldırılarını dün gecede sürdürdü. Onlarca hedef vuruldu. Bender Abbas ve Sirik Limanı'na 2 mühimmat isabet etti. Çabahar, Kunarek, Ebu Musa Adası ve Buşer kentleri vuruldu. Buşer'deki nükleer santralde hasar olmadığı bilgisi paylaşıldı. Çabahar'da bulunan İmam Ali Hastanesi'ne mühimmat parçası isabet etti. ABD, ülkenin Gülistan eyaletinde de bir köprüyü vurdu. Akkale kentinin batı sınırındaki demiryolu üzerindeki Akteke Han Köprüsü hedef alındı. Demiryolu kullanılmaz hale geldi. İran devrim muhafızları ise saldırılara yanıt vereceğini açıkladı. Bölgedeki Amerikan üslerinin şiddetli şekilde vurulacağı öne sürüldü. Ardından Bahreyn, Katar ve Kuveyt hedef alındı. İsrail Devlet Televizyonu kana konuşan İsrailli yetkililer, ABD'nin saldırı öncesi kendilerini bilgilendirdiğini söyledi. İran ayrıca Birleşmiş Milletler'e de Amerika Birleşik Devletleri'ni şikayet etti. ABD'nin saldırılarının Birleşmiş Milletler şartı ve İslamabad mutabakat zaptının açık bir ihlali olduğunu BM'ye bildirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump saldırıların görüntüsünü sosyal medya hesabından İran saldırıları sonlandırmazsa ABD daha da sert vuracak mesajıyla paylaştı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sonrası kameraların karşısındaydı. Gündeminde Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçağı tedariki konusu vardı. Trump'ın olumlu yaklaştığını belirten Erdoğan, "İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiğinde bütün dünya Amerika sözünü tuttu" diyecek mesajını verdi. Erdoğan, Amerika'nın Türkiye'ye yaptırımları ve F-110 motoruyla F-35 tedarikine yönelik İsrail ve Yunanistan'dan gelen tepkilere kadar birçok konuda da değerlendirmelerde bulundu.
2: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde, inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Bizi izlemeye devam edin.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçağı tedariğine ilişkin sorunların çözüleceğini söyledi. Milli savaş uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarının tedariğine de değinen Erdoğan, "Sayın Trump'la daha önce görüştüm, kendileri olumlu yaklaşım sergilediler, İnşallah sıkıntı olmayacak" dedi. NATO Liderler Zirvesi sonrası basın açıklaması yapan Erdoğan'a ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ne zaman kaldıracağı sorusu da yöneltildi.
2: Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Böyle bir sıkıntımız yok.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin F-35 tedariğine karşı çıkan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in açıklamaları da hatırlatıldı.
2: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına "niçin bunları aldın" veya "niçin bunları alıyorsun" diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır.
3: NATO Liderler Zirvesi öncesi Beştepe'deki resepsiyona katılan liderler Yeniçeriler ve Mehter Marşı ile karşılanmıştı. Erdoğan'a liderlerin karşılama törenine yönelik tepkileri de soruldu.
2: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları "biz Yeniçerilerinizi tanırız" dediler.
3: Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmelerde de bulundu. Savaşın artık yıpratmaya yönelik bir muharebeye dönüştüğünü belirten Erdoğan, bir kez daha taraflara diyalog çağrısı yaptı. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağını belirten Erdoğan, tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduğunu

0: duyduklarını ifade etti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO toplantılarının hedeflere uygun şekilde başarıyla tamamlandığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da benzer mesajlar verdi. NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde ise ittifak üyesi 32 ülkenin birlik mesajı vardı. Bildirgede Ukrayna'ya verilen desteğin devam edeceği yine dendi. İran savaşı konusunda da Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olamayacağı vurgulandı.
2: Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi sona erdi. 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de düzenlenen zirve, ittifak tarihinin en kritik toplantılarından biri olarak kabul ediliyor.
3: Ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
2: Zirve öncesi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ittifakın Avrupalı üyelerine yönelik eleştirileri NATO'nun tartışılmasına yol açmıştı. Ancak hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Amerikan Başkanı Trump toplantının başarıyla tamamlandığı mesajını verdi.
4: Başarılı bir NATO zirvesini tamamladık. Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Güçlü ve harika bir lider. Muazzam bir iş çıkarıyor.
2: İki gün süren Ankara'daki 36. NATO zirvesinde sonuç bildirgesi yayımlandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın her zamankinden daha güçlü birliktelik içinde olduğunu vurguladı.
5: This summit has shown that the alliance is stronger than ever.
6: Bu zirve ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu göstermiştir. Toprağımızın her karışını savunmaya hazır, birleşmiş bir ittifak. Burada Ankara'da müttefikler 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya yönelik sarsılmaz taahhütlerini yeniden teyit ettiler.
2: Rutte, Rus tehdidine karşı ülkelerin savunma harcamalarının arttığını belirtti. Bildirgede de 2025'te 139 milyar doların üzerinde artış olduğu açıklandı. NATO Genel Sekreteri zirve sonrası konuya dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO ülkeleri arasındaki savunma harcaması anlaşmazlığını Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çözdüğünü aktardı.
6: Müttefikler 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda önemli ilerleme kaydetti. Müttefikler NATO Drone Edge girişimi başlattı. Gelecek 5 yılda insansız sistemlere 40 milyar dolarlık yatırım yapılacak. NATO'nun yakıt tedarik zincirinin güçlendirilmesi amacıyla 27 milyar euroluk altyapı yatırımı da hayata geçirilecek.
2: NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirgesinde müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Kuzey Atlantik İttifakı'na üye ülkeler İran Savaşı'nı da bildirgeye taşıdı. İran asla nükleer silaha sahip olmamalı denildi. Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilerin seyir güvenliğinin de önemi vurgulandı. Bildirgede Ukrayna güvenliği de ön plana çıkarıldı. Kiev'in savunması için gösterilen çabalara vurgu yapıldı. 2026'da askeri teçhizat, yardım ve eğitim alanında 70 milyar euroluk yardım taahhüt edildi. NATO savunması için nükleer, konvansiyonel ve füze savunma sistemleriyle birlikte uzay ve siber savunma kabiliyetlerine de önem verildiği duyuruldu. Birlikte çalışılabilir bir transatlantik savaş bulutu geliştiriyor ve güçlü yapay zeka modellerini benimsiyoruz denildi. Bildirgenin son maddesinde Türkiye'nin misafirperverliği için teşekkür edildi. Erdoğan'ın zirveye katılan liderler için bir hediyesi de vardı. Cumhurbaşkanı, Cesaretin Siyaseti, Erdoğan ve Türkiye'nin Yükselişi adlı biyografik çalışmayı özel bir mektupla birlikte liderlere hediye etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2 gün boyunca Ankara'da temaslarda bulundu. NATO zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında kendisine Türkiye'ye F-35 verecek misiniz sorusu yöneltildi. Trump ayrıca dünya gündemine oturan İranlı ateşkes benim için bitti çıkışının tonunu da bir nebze olsun düşürdü.
7: About the F-35 airplane.
4: F-35 en iyi uçak. Bunu kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Türkiye askeri olarak çok güçlü bir ülke. NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi. Bu konuda kararımı tam olarak vermedim.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 verecek misiniz sorusuna bu yanıtı verdi. Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kameraların karşısına geçti. NATO zirvesi öncesi İran'la ateşkes benim için bitti diyen Trump, zirve sonrası tonu bir nebze de olsa düşürdü.
4: İran'la anlaşma yapmak istediğimizi çok düşünmüyorum. Ne olacağını söyleyeyim. İran asla nükleer sahibi olamayacak. İran'la savaşın yeniden başlayacağını sanmıyorum. Çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Birkaç gemiyi vurdular, biz de daha sert vurduk. Onlar vurduğunda biz 10 kat daha fazla vururuz.
0: Trump basın toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi. İran'ın ölüm listesinde birinci sırada yer aldığını söyledi.
4: İran savaşı muazzam bir askeri başarıydı. Dünya için doğru olanı yapıyorum. Durdurulmaları gerekiyor. Nükleer silahları olsaydı bunu kullanır ve İsrail'e saldırırlardı. Ben başkan olmasaydım İsrail'i ortadan kaldırırlardı.
0: Trump, İsrail konusunda da dikkat çeken bir mesaj verdi. İsrail'in Lübnan'ın güneyinden askerlerini çekip çekmeyeceğine ilişkin soruya, Netanyahu ile bu konuda konuştum. Evet, bence yapacaklar. Bence istiyorlar yanıtını verdi. ABD Başkanı Trump, Suriye'yi 1979'dan beri bulunduğu teröre destek veren devletler listesinden çıkaracağını da açıkladı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın dostluk mesajları ve samimi görüntüleri geniş yankı uyandırdı. İki lider NATO zirvesinin ikinci gününde de benzer görüntüler verdi.
7: Erdoğan'ı seviyorum, o kadarını söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum.
0: Ankara'daki NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın samimi mesajları ve görüntüleri damga vurdu. İki lider NATO zirvesi öncesi ayaküstü sohbet etti. O görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da eşlik etti. Dört ismin ayaküstü olmasına rağmen uzun süre sohbet etmeleri dikkat çekti. ABD Başkanı Trump, Türkiye temaslarının ikinci gününde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Görüşme öncesi açıklama yapan Trump, Türk yemeklerinden övgüyle bahsetti.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile akşam yemeği yedik. Gerçekten 10 puanlıktı. Hatta belki 12'ydi.
0: Erdoğan'ın liderler için verdiği yemekte Türk mutfağından oluşan lezzetler sunuldu. Başlangıç olarak taş fırın pide eşliğinde Trabzon tereyağıyla Hizran Karakovan balı, yanık Denizli yoğurdu eşliğinde ise zeytinyağlı sebze sote sunuldu. Ara sıcakta da yanık Denizli yoğurduyla isli ayaş salçası eşliğinde Kayseri mantısı, ana yemek olarak da deniz devreyi tarama, dana kaburga ve mantarlı firik pilavı ikram edildi. İki günlük ziyaretin ardından ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'den ayrıldı. Trump, Türkiye'ye Katar'ın hediye ettiği geçici başkanlık uçağıyla gelmişti. Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'ye hareket eden Trump'ın dönüşte başka bir başkanlık uçağını tercih etmesi dikkat çekti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi sırasında Avrupalı liderlerle de baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. O görüşmelerin önemli çıktıları da var. Ayrıntılara bakalım.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin ikinci ve son gününde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi. Erdoğan, Starmer görüşmesinde Türkiye ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalandı. Caydırıcılık ve savunma, askeri işbirliği, savunma sanayi ve teknoloji, siber güvenlik ve hibrit tehditler, terörizmle mücadele. Ortaklık bu başlıklarda iki ülke arasında yeni mekanizmalar aracılığıyla işbirliklerini güçlendirmeye hedefliyor.
8: Fransa'ya selam.
0: Erdoğan Macron görüşmesinde ise ikili ilişkilerin geliştirilmesi için mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vaktinin geldiğini, her alanda işbirliğini ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Macron ise görüşmede SAMP'te hava savunma sisteminin de ele alındığını bildirdi.
9: Fransız-İtalyan temelinde Türkiye ile birlikte teknik çalışmalarımız devam ediyor.
0: Erdoğan, SAMP-T sisteminin üreticilerinden olan İtalya'nın başbakanı Meloni ile de bir araya geldi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi, yatırım, enerji ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Almanya Başbakanı Merz'le görüşmesinde ise Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine NATO'yu tamamlayıcı özellik taşıması kaydıyla destek verebileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le de bir çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.
3: Türkiye'ye 53 yıllık bir beklenti. Bu bir zulümdür. Artık bu zulümden Türkiye'yi kurtarın diyeceğiz kendilerine. Temenni ederim ki artık kapıyı aralarlar.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şaray'la görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Suriye ile işbirliğini geliştirmek için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti. Suriye'nin bölgedeki çatışmaların dışında kalmasının ülkenin yeniden ayağa kaldırılması için hayati önemde olduğunu vurguladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışı için verdiği olumlu mesajlar Atina'da gündem oldu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
8: Başkan Trump ve Başkan Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalara ilişkin yorum yapmayacağım. Bir ittifak, iyi komşuluk ilişkileri ilkesine dayanmalıdır. Ve ülkem hala Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıya. Kara sularımızı genişletmek için yasal haklarımızı kullanmalı mıyız? Bence tüm NATO müttefiklerinin hassasiyetinin dikkate alınması gerekir.
10: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışı için verdiği olumlu mesajlar Atina'da gündem oldu. NATO zirvesi için Ankara'da bulunan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, silah satışı konusunda müttefiklerin görüşünün alınması gerektiğini savundu. Yunanistan'ın Türkiye ile savaş tehdidiyle karşı karşıya olduğunu savunan Yunan Başbakan, Ankara ile iyi ilişkiler istiyoruz mesajı da verdi.
8: Ankara'yı ziyaret etmek benim için her zaman bir zevkti. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her zaman büyük bir savunucusu olmuşumdur.
10: Yunan basınında bu görüntüler de gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi için düzenlediği resepsiyonda liderler mehter marşıyla karşılanmıştı. Mitsotakis o görüntüler hakkında da konuştu. Yunanistan Başbakanı, herkese aynı şeyi çaldılar. Karşılamada en ufak bir kusuru olmadı. Çok iyi karşılandık. Her şeyi mükemmeldi ifadelerini kullandı.
1: Ankara zirvesindeki önemli randevulardan biri de Trump-Zelenski görüşmesiydi. Zelenski dün Ukrayna'nın savunma füzesine çok ihtiyacı olduğunu, Trump'la bu konuyu da görüşeceğini açıklamıştı. Zelenski beklediğinden fazlasını aldı. Trump Ukrayna'ya Patriot füzesi üretimi için lisans verileceğini açıkladı.
11: Size Patriot füzelerini üretmeniz için lisans vereceğiz. Bu oldukça harika. Böylece Ukrayna'ya yeterince Patriot vermediğimizden şikayet edemezsiniz. Kendiniz üretin.
10: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü. Trump görüşme öncesi Ukrayna'ya Patriot füzesi üretimi için lisans verileceğini açıkladı. Patriot füzelerini Lockheed Martin şirketi üretiyor. Amerikan başkanı bu şirketler üzerinde çok gücümüz var dedi. Trump Ukrayna'dan drone satın almayı düşündüğünü de ifade etti.
11: Henüz şirketi bilgilendirmedik ama her şey yolunda gidecektir. Eminim çok sevinecekler.
10: Trump ve Zelenski görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Zelenski'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de savaşı bitirmek istediğini söyledi. Ancak savaşın ne zaman biteceğini söyleyemem dedi.
11: Birçok savaşı sonlandırdık ve bunun belki de en kolayı olacağını düşünmüştüm. Ama Putin zor bir karakter ve bu adam da zor bir karakter.
10: ABD Başkanı şartların Ukrayna'nın lehine değiştiğini belirtti. Bir soru üzerine Putin'in Zelenski ile Moskova'da görüşmek istediğini söyledi.
11: Putin Moskova'da buluşmayı çok isterim dedi. Ben de kendimi Zelenski'nin yerine koymam gerektiğini düşündüm. Moskova'ya gidip gitmeyeceğimi bilmiyordum. Belki yapardı.
10: Trump dönüp Zelenski'ye Moskova'ya gider misin diye sordu. Zelenski soruya espriyle karışık benim için tehlikeli olur yanıtını verdi.
9: Zor olur çünkü havada çok sayıda Ukrayna drone'u var.
10: Zelenski görüşme sonrasında barışı yakınlaştıracak fikirleri tartıştık dedi.
1: Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Zirveye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la AK Parti'nin önde gelen isimlerinden değerlendirmeler geldi.
12: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik değerlendirmelerde bulundu. Duran, Türk dış politikasının bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçerek, küresel sistemin etkili güçlerinden biri haline geldiğini ifade etti.
13: Küresel güvenlik mimarisinin yeni parametrelerini belirleyecek olan NATO 3.0 vizyonu, Avrupa'nın savunmadaki ağırlığını artırmayı hedeflerken, Türkiye bu dönüşümün tam merkezinde, entelektüel ve askeri kapasitesiyle oyun kurucu bir rol oynamaktadır. Ankara'da somutlaşan bu irade Türkiye'nin küresel diplomasideki belirleyici konumunu ve adil bir dünya düzeni inşa etme kararlılığını bir kez daha tescillemiştir.
12: Zirveye ilişkin bir değerlendirme de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Fidan, başarıyla gerçekleştirilen zirvenin NATO'nun dönüşümüne dair yoğun tartışmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleştiğini hatırlattı. NATO 3.0 vizyonu çerçevesinde daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa'nın temelleri atıldı ifadesini kullandı. NATO zirvesine yönelik değerlendirmelerde bulunan isimlerin arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı. Çelik, NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti dedi. Tüm müttefik ülkelerin zirveye lider düzeyinde katıldığını da hatırlatan Çelik, bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ise, Türkiye'nin başarılı bir organizasyon gerçekleştirmenin yanı sıra dünyada barış ve güven meşalesini yeniden gün yüzüne çıkardığını söyledi. Bu başarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Büyük Türk milletinin tarih yolculuğuna not düştüğü bir kavşak noktası olmuştur ifadesine yer verdi.
1: NATO zirvesi için Ankara'ya gelen lider eşlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ağırladı. Çankaya Köşkü'nde lider eşlerini karşılayan Erdoğan öğle yemeğinde lider eşlerine Türk mutfağının lezzetlerini ve Türk kültürünü tanıttı. Emine Erdoğan'ın davetinde çocukların dijital çağda karşı karşıya kaldığı riskler de ele alındı.
13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde tek tek karşıladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron'la el ele yürüdü. Lider eşleri çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı.
14: Çocuk güvenliği, dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır.
13: Erdoğan, çocuklarımızın ekran üzerinden neye maruz kalacağı kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz dedi.
14: Şirketler hissedarlarına, devletler ise milletlerine karşı sorumludur. Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak insan merkezli bir çerçeve oluşturmakta milletten yetkisini alan devletlerin bir sorumluluğudur.
13: Emine Erdoğan lider eşlerine Türk mutfağı lezzetlerini tattırdı. Geleneksel el sanatlarının yer aldığı bir koleksiyonu tanıttı. Yemekte misafirlere fava, urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve asma yaprağı dolması, keşkekle emir alem çileğinin de aralarında bulunduğu lezzetler ikram edildi. Erdoğan sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, Türkiye olarak çocuklarımızın dijital dünyada güven içinde var olabilmesi için dijital dünyada çocuk hakları sözleşmemiz başta olmak üzere attığımız adımları güçlendirmeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: NATO zirvesi için Ankara'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron sabah koşusunu ihmal etmedi. Sabah saatlerinde otelinden çıkarak Seymenler Parkı'na gitti. Hem parkta hem de Çankaya Köşkü çevresinde koştu.
15: Good morning, Mr. President.
16: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sabah rutinini bozmadı. NATO zirvesi için geldiği Ankara'da koşu yaptı. Macron'un Ankara'da nerede koşacağı uzun süredir merak ediliyordu. Kaldığı otelin yakınındaki parklarda önlem alındı. Macron koruma ekibiyle birlikte sabah 8'de otelden ayrıldı. Macron çevresindekilerle selamlaşarak Seymenler Parkı'na ilerledi. Alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı parkta bir süre koştuktan sonra Çankaya Köşkü'nün etrafında da bir tur attı. Yaklaşık bir saatlik sporun ardından yeniden oteline döndü.
15: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron rutinini aksatmadı, Ankara sokaklarında sabah sporunu yaptı. Yaklaşık bir saat koştuktan sonra oteline geri döndü, ardından da zirveye katılmak üzere yola çıktı.
1: NATO zirvesinde kameralara yansıyan ilginç anlar da vardı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz spor ayakkabıları, Trump ve Meloni arasında esen soğuk rüzgarlar, Japonya Başbakanı'nın Türk kahvesi deneyimi. Zirveden izlenimlerle devam edelim.
0: Ankara'daki tarihi zirvede NATO liderleri aile fotoğrafı için yerlerini alıyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama yine spor ayakkabısıyla dikkat çekti. Rama platformda yerini alırken de uzun boyu nedeniyle önce bir basamak indi, sonra yerine döndü. Fotoğraf çekimi öncesinde liderler arası kısa sohbetler vardı. Aralarında bir süredir soğuk rüzgarlar esen ABD Başkanı Donald Trump ve İtalya Başbakanı Meloni'nin hiç yan yana gelmemesi dikkat çekti. Meloni, İtalyan gazetecilerin Trump'la ilgili sorularına ilişkiler nezaket kuralları çerçevesinde yanıtını verdi. Bu görüntülerde zirvenin yapıldığı salondan, liderlerden önce salona giren MİT Başkanı İbrahim Kalın, liderlerin isimlerinin yazdığı kalemleri inceledi, fotoğrafını çekti. Zirveden yansıyan ilginç görüntüler de vardı. NATO zirvesi için Ankara'da bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Türk kahvesini tattı. Motegi, "Düşündüğüm kadar acı değilmiş. Ne yapılır? Bu fincanı ters çevirip beklersiniz. Sonra fincanın içinde kalan kahve telvesiyle fal bakılıyormuş. Uluslararası durumlar bundan sonra nasıl gelişecek, onu da fal bakarak tahmin etmeye çalışacağım," dedi. ABD'de devam eden Dünya Kupası'nda İngiltere ve Norveç çeyrek finalde karşılaşacak. Zirve için Ankara'da bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre da kritik maç öncesi milli takım formalarını giyerek İngiltere Büyükelçiliği'nde buluştu.
17: 45 years ago, Prime Minister, Norway played England in the qualification. And we won. Yeah, but what you're leaving out of account is that England only won the World Cup under Labour governments in 1966. So the time is ours. Wait and see. It will be a great match. Nice to see you.
0: NATO zirvesinde yüzlerce basın mensubu kurulan merkezde görev yaptı. Basın merkezine getirilen Ankara kedileri Lokum ve Akkız da ilgi gördü. NATO zirvesi sonrası İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir ise Ankara Kalesi'ni gezdi. Kale karşısında bulunan bir restoranda yemek yiyen Frostadóttir daha sonra kaleye çıkarak başkenti seyretti. Kale çevresindeki esnafı da ziyaret eden Frostadóttir'i bir esnaf kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı.
1: NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peder Macar, toplantı öncesi bir günlüğüne İstanbul'daydı. Ve bir turist gibi hem tarihi mekanları ziyaret etti hem de sembolik tatları denedi. Ankara zirvesi öncesi duraklardan biri de İzmit oldu.
18: Macia babamdaki.
16: Ayasofya Camii'ni, Kapalı Çarşı'yı, Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret etti. İstanbul'un simge kedilerini sevdi, Türk kahvesi içti. NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Macar, İstanbul'da bir günlüğüne turist oldu. Peter Macar, Ankara öncesi İstanbul'un tadını çıkardı. Yedikule Hisarı'na gitti, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yedikule zindanlarında tutulan, Macaristan tarihinde önemli yeri olan iki ismi andı. Esnafın ikram ettiklerinin tadına baktı, bol bol fotoğraf çektirdi. O görüntüleri sosyal medyada İstanbul şarkısıyla paylaştı. Peter Macar'ın Ankara öncesi duraklarından biri de İzmir. 1999 depremi sonrası kurtardığı hayatlar için minnettarlık duyulan Macar Arama Kurtarma Ekibi'nin kahraman köpeği Manx'ın heykelini ziyaret etti. Peter Macar, Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimleri kazanmış ve ülkedeki 16 yıllık Viktor Orban iktidarı sona ermişti.
1: Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtlayan Hollandalı bakan, Avrupa'nın kıta savunması için daha fazla sorumluluk aldığını vurguladı. İttifakın Ankara'da birlik mesajı verdiğini de söyledi.
11: Bence en önemli husus ABD Başkanı Trump'ın burada olması. Aslında hepimizin burada olması önemli. İttifakın tüm üyeleri Ankara'da bulunuyor ve bu birlik mesajını ortaya koyuyor. ABD Başkanı'nın burada olması ve tüm müttefiklerin katılımı bu dayanışmayı açık biçimde göstermektedir. Hepimizin kendi güvenliğimiz konusunda sorumluluk üstlenmesi son derece önemli. 10 yıllardır güvenliğimiz konusunda büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı kaldık. Oysa kendi kıtamızın savunulması öncelikle bizim sorumluluğumuz olmalıdır. Savunmaya daha fazla kaynak ayırmamızın nedeni ABD'nin bunu talep etmesi değildir. Bunu yapıyoruz çünkü kendi savunma kapasitemizi güçlendirmek ve Avrupa kıtasını kendi imkanlarımızla savunabilecek seviyeye ulaşmak istiyoruz. Dolayısıyla bunu ABD istediği için değil, kendi güvenliğimiz açısından gerekli olduğu için yapmalıyız. Zirve için 4 önemli husus var. Birincisi ittifakın birlik içinde olduğunu göstermesi. İkincisi yük paylaşımının koordine biçimde yeniden dengelenmesi. Avrupa'nın ABD'nin bugüne kadar üstlendiği bazı savunma kabiliyetlerini zaman içerisinde devralması gerekiyor. Ancak bunun ABD ile tam koordinasyon içinde yapılması büyük önem taşıyor. Üçüncüsü savunma sanayisinin güçlendirilmesi. Zirve kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumu ve burada açıklanan işbirlikleri bu açıdan önemli. Dördüncüsü ise Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi. Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük güvenlik tehdidi Rusya'dır. Bu nedenle Ukrayna'ya desteğin sürmesi ve Rusya üzerindeki baskının artırılması zirvenin en önemli başlıklarından biri.
19: Türkiye is in the center of.
11: Bence Türkiye zaten karar alma süreçlerinin merkezinde yer alıyor. İttifakın en önemli üyelerinden biri ve güçlü silahlı kuvvetlere sahip. Ayrıca NATO'nun güney kanadında her zaman özel bir sorumluluğu olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'yi hem karar alma mekanizmasının merkezinde hem de güney kanadının kilit ülkesi olarak görüyorum. Daha fazla diyalog kurarak, savunma sanayinde daha yakın işbirliği yaparak ve birlikte çalışarak Avrupa ile işbirliği projelerinin önündeki engeller aşılabilir. Bu alanda ilerleme kaydedildiğini düşünüyorum. Ukrayna konusunda iki temel önceliğimiz var. Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamak ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmak. Bugün Rusya ekonomik açıdan ciddi baskı altında. Ukrayna cephede önemli bir direni sergiliyor ve desteğimize ihtiyaç duyuyor. Ancak mesele yalnızca mali destek değil, savunma sanayi alanındaki işbirliği de büyük önem taşıyor. Bugün Ukrayna aynı zamanda güvenlik üreten bir ülkedir. Özellikle insansız hava araçları alanında sahip olduğu bilgi birikimi, teknik uzmanlık ve yenilikçi çözümler son derece değerli.
20: Hollanda Dışişleri Bakanı ile birlikteydik. Tabii en önemli şey birliğin, ittifakın birliği, en çok da vurgu yaptığı konulardan bir tanesi o. Türkiye'nin rolüyle ilgili de mesajları vardı. Biz özel röportajla karşınızdaydık.
1: Türkiye, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki toprak talepleri ve güvenlik tehditlerine karşı Batı bloğuna katılmak amacıyla 1950'de başlayan Kore Savaşı'na asker gönderme kararı aldı. Türk askerinin savaşta gösterdiği başarı Türkiye'ye NATO'nun kapılarını araladı. Batı'nın güvenini kazanan Türkiye 1952'de NATO'ya resmen kabul edildi ve 74 yıldır da NATO'nun güçlü ve stratejik bir üyesi. NTV'den Osman Terkan Türkiye'nin NATO yolculuğunu ekrana taşıdı.

0: Kunuri'de, Seul'de, Busan'da hayatlarında daha önce hiç duymadıkları evlerinden binlerce kilometre uzaklıktaki topraklarda destan yazdılar. Türkiye, güvenliğinin en güçlü uluslararası teminatı NATO üyeliğini Kore'de canları pahasına savaşan kahraman Mehmetçi'ye borçlu. North Atlantic Treaty Organization, yani kısa adıyla NATO. Türkçe karşılığı ise Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da ortaya çıkan güvenlik ihtiyacının sonucu olarak 4 Nisan 1949 tarihinde kuruldu. Amacı Sovyet yayılmacılığını caydırmak, Avrupa'da milliyetçi militarizmin yeniden ortaya çıkmasını engellemek ve aynı zamanda Avrupa'da siyasal bütünleşmeyi teşvik etmekti. O dönemde Sovyetler Birliği Türkiye içinde bir tehditti. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği Türkiye'den Boğazların ortak kontrolünü ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin yeniden düzenlenmesini talep etti. Yani Sovyetler Birliği Boğazlar'da üs kurmak istiyordu. Üstüne bir de Kars ve Ardahan bölgelerinden toprak talebinde bulundu. Türkiye egemenlik haklarından ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyi reddederek bu talepleri kesin bir dille geri çevirdi. Sovyetlerden gelen yoğun baskılar ve artan güvenlik endişeleri Türkiye'nin NATO üyeliğinin zeminini hazırladı. Ve Türkiye 11 Mayıs 1950 tarihinde NATO'ya ilk resmi ve doğrudan başvurusunu yaptı. Ancak başvuru reddedildi. Üyelikle ilgili sonraki girişimlerinde de jeopolitik ve bürokratik engellerle karşılaşan Türkiye, Sovyetler tehdidine karşı güvenliğini sağlamanın bir yolunu bulmalıydı. 25 Haziran 1950 tarihinde patlak veren Kore Savaşı, NATO üyeliği için Türkiye'nin önüne çıkan önemli bir fırsat oldu. Türkiye, Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla Kore Savaşı'na asker gönderecekti.
1: Kore'ye gidiyoruz, savaşa gidiyoruz. Ölen ölecek, kalan kalaya geri dönecek. Bunu düşünüyorduk, başka bir şey yok.
0: 17 Eylül 1950'de Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan yola çıkan ilk kafile bir ay süren yolculuğun ardından Kore'ye ulaştı. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasında Kore'ye ayak basan 1. Türk Tugayı 5090 askerden oluşuyordu. Türk askeri görev yaptığı her cephede başarı elde etti. Cesaret ve kahramanlıklarıyla diğer birliklere örnek olan Türk Tugayı'na Şimal, yani Kutup Yıldızı adı verildi.
2: Savaştık. Gece gündüz yat kalk. Bir hafta ayağımızda ayakkabı çıkarmadan devamlı top başında.
0: Özellikle de Kunuri muharebelerinde ölüm kalım savaşı veren Türk askeri savaşın kaderini belirledi.
3: Şöyle bir tepe, bu tepenin bu tarafında düşman Çinliler veya Kuzey Koreliler, bu tarafında da şeyiz, biziz. 25 metre düşünebiliyor musunuz? Mesafe 25 metre. Bir yerde 25 metre. Kafamızı kaldıramıyoruz.
0: Çin ordusu tarafından kuşatılan Birleşmiş Milletler güçleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken Türk askeri süngü hücumuyla çemberi yardı. Bu hamleyle hem Amerikan birliklerinin güvenle geri çekilmesi sağlandı hem de tüm cephenin çökmesi engellendi. Türk askerinin mucize olarak gösterilen cesareti tarihe geçti.
4: Öyle bir noktaya girmeye başladık ki ben dedim bu akşam herhalde ya şehit oluruz ya da esir oluruz.
2: Çok büyük bir muharebe oldu. Bizi çok zorladılar. Çok zorladılar efendim şehit etmek için. Hani girme yapmak için, imha etmek için. Fakat biz çok direndik.
0: 3 yıl boyunca devam eden Kore Savaşı 27 Temmuz 1953'te sona erdi. Türkiye savaşa 4 Tugay halinde 21 binden fazla asker gönderdi. 724 asker geri dönemedi. Kore'de şehit düşen kahraman Türk askerleri bugün Pusan'daki şehitlikte yatıyor.
5: Necdet dedi, Hüseyin dedi,

0: Sí. Şey düştü öyle. Tabii ben buna inanamadım.
1: Allah bana bir kuvvet verdi. O yoğun atış altında sırtladığım gibi siperin içine beraber yuvarlandık. Komutanım dedi ki, niçin dedi. O ölmüş demedim mi sana dedi. Hayır komutanım dedim. Son sözünü duymak dedim dünyalara bedeldi.
2: Türk askerinin cephedeki başarı ve cesareti NATO kapısını aralattı. Türkiye 18 Şubat 1952'de NATO'ya üye oldu. Türkiye'nin NATO üyeliğini sağlayan kahraman Mehmetçik, Kore'de gösterdiği üstün cesaretle bugünkü Güney Kore'nin temellerinin atılmasında kilit rol oynayarak arkasında kendisine minnettar bir millet bıraktı. Güney Kore'de kurtarıcı olarak görülen Türk askeri cesaretiyle Güney Kore halkının kalbinde taht kurdu. Sonsuza kadar da Kore'de savaşmış her Türk askeri gönüllerde birer kahraman olarak yaşayacak. O kahramanlardan biri de Assubay Süleyman Dilbirli. Savaşta ailesini kaybeden 5 yaşındaki Koreli bir kız çocuğunu ölümden kurtarıp sahiplenmesiyle Türk askerinin sadece çelik bir iradeden ibaret olmadığını, merhamet sahibi, şefkat dolu bir yüreğe sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdi.
3: 5-6 yaşında bir kız çocuğu, Koreli kız çocuğu ağlıyor böyle, feryat ediyor. İsmini telaffuz edemiyoruz hani Koreli sanını falan. Dedi kızım senin ismin Ayla olsun. O Ayla geldi, Ayla gitti. Bizimle beraber maskot gibi falan dolaşıyor. Nereye gitsek bizimle beraber gidiyor. Onun bir kayrolası vardı. Elbiseler vardı. Hepimiz bakıyorduk.
4: 5 yaşındaydım. Tek hatırladığım savaşın ortasında bir yerde ağlıyordum. Ve orada Süleyman Baba beni alıp Türk Tugayı'na götürdü. Türklerin bana bakması, beni aralarına almasını hatırlıyorum.
2: Ayla adını verdiği kimsesiz çocukla ona savaşın ortasında babalık yapan Süleyman Dilbirliği'nin 60 yıl sonra gerçekleşen buluşması tarifsiz bir duygu seline dönüştü.
5: O gelen değil mi o Ayla?
6: Biz bu çocuğu kurtarmazsak Allah bize sual sorur.
2: Süleyman Dilbirliği ve Ayla'nın yürekleri ısıtan hikayesi film oldu. Ayla filmiyle tüm dünya Türk askerinin merhametine ve Kore Savaşı'nda gösterdiği üstün cesarete bir kez daha tanık oldu.

0: İstanbul'da bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Hem İstanbul Valiliği'nin hem de AKOM'un uyarıları var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa yakasında şiddetli yağış bekleniyor. İstanbul Valiliği sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması için uyardı. AKOM'da sıcaklığın 27 dereceye kadar düşeceğini belirtti. Şiddetli yağışın olumsuz etkilerinden korunmak için tedbirli olunması yönünde uyarı yayınladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 64. duruşma yapıldı. Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunması için ayrılan süre tartışmalara neden oldu. Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 6 kişi tahliye edildi.
1: İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve İBB çalışanları Ceyda Kıryak, Seyfullah Demirel, Metin Bal ve Mehmet Karataş tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasının 64. gün geride kaldı. Savunmalar bitince kürsü sırası son tutuklu isim olan Ekrem İmamoğlu'na geldi. İmamoğlu dünkü duruşmaya düzeni bozduğu için getirilmemişti. Bu sebeple bir takım sanıkların ifadelerini dinleyemediğini ve hak kaybına uğradığını belirterek savunma yapmak istemedi. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İmamoğlu'nun "ben yargılanmaya değil, yargılamaya geldim" sözlerine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Duruşmayı takip edenler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de vardı. Özel, duruşmanın ardından yaptığı açıklamasında mahkeme heyetini eleştirdi.
2: Tek eyleme bir gün veren kişi 143 eyleme yarım gün 6 saat süre veriyor. Avukatlar dahil ha, avukatlar dahil. Ya Ekrem Başkan 6-7 saat konuşacak, avukatları hiç konuşmayacak. Örneğin avukatlar 3-4 saat konuşsa Ekrem Başkan'a 2 saat bırakacak.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca duruşma salonunda görüntü çekip sosyal medyada paylaşım yaptığı belirlenen kişiler hakkında soruşturma başlattı.
0: Tekirdağ Çorlu'da 8 Temmuz 2018'de meydana gelen tren kazasının üzerinden tam 8 yıl geçti. Hayatını kaybeden 7'si çocuk 25 kişi için anma etkinliği düzenlendi.
1: Tren kazasının 8. yıl dönümünde bir araya geldiler. Hayatını kaybeden 7'si çocuk 25 kişiyi andılar.
3: Bugün burada aradığımız 25 canımız yalnızca birer isim değildi. Her biri bir hayat, bir umut, bir aile, bir sevgi, bir gelecekti.
1: 8 Temmuz 2018'de Edirne'den İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden tren, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti. 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 328 kişi de yaralanmıştı. Kazanın üzerinden 8 yıl geçti ama acısı ilk günkü gibi. Hayatını kaybedenler için kazanın 8. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Kazazedelerin yakınları 8 Temmuz anıtı önünde yürüdü. Rayların üzerine ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankart ve karanfiller bırakıldı.
3: Bazı tarihler takvimlerde kalır. 8 Temmuz bizler için yalnızca bir tarih değildir. Bir sabahın, bir yolculuğun, bir vedanın ardından bir daha eskisi gibi olmayacağının günüdür.
1: Çorlu davasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda çeşitli görevlerdeki 9 sanık 8 ila 17,5 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı.
0: Oğuz Murat Acı 2024 yılında arıza yapan aracını onarmaya çalışırken 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Olay sonrası annesi Eylem Tok tarafından Amerika'ya kaçırılan şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. İlk duruşmada sanığın Amerika'dan iadesinin beklenmesine karar verildi.
4: Burada taksirli, bilinçli taksirli adam öldürme var. Buradan yargılanacaklar, davamızın arkasındayız.
5: Baba Özer Acı, 29 yaşındaki oğlunun ölümüne yol açan kazanın sanıkları için ilk duruşma sonrası böyle konuştu. Anne Pervin Acı ise savunma avukatının tavırlarına tepkiliydi.
6: Ya yüz ifadelerine baktıkça ben bittim. Ben adalete sesleniyorum. Lütfen benim oğlumun kanı yerde kalmasın.
5: Duruşmada söz alan Oğuz Murat Acı'nın eşinin avukatı ise tazminat ödemesi aldıklarını belirtip şikayetçi olmadıklarını söyledi. 1 Mart 2024'te 17 yaşındaki Timur Cihan Timur ehliyetsiz kullandığı arabasıyla yol kenarında aracını tamir etmeye çalışan Oğuz Murat Acı'ya çarparak ölümüne neden oldu. Kazada 4 kişi de yaralandı. Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde görülen davada kaza sırasında şüpheli Cihan Timur'un kullandığı araçta bulunan arkadaşları da tanık olarak dinlendi. Çok hızlı gittiklerini söyledi. Eyüp Sultan'da yaşanan olay sonrası şüpheli Cihan Timur annesi Eylem Tok tarafından Amerika'ya kaçırıldı. İfadelerde kaza yerine gelen anne Eylem Tok'un yaralıların cep telefonlarını toplayarak ambulans ve polis çağrılmasına da engel olduğu iddia edildi. Türkiye'den yapılan başvuru sonrası Timur Cihan Timur ve anne Eylem Tok ABD'de tutuklandı.
4: Şu an çocukla annesi Amerika'da tutuklu. Herhalde bu mahkemeye yetişmeyecek. Biraz daha hapiste kalsınlar. Bu benim için sevindirici bir olay.
5: Davada şüpheli Timur Cihan Timur'un 12 yıla kadar hapsi isteniyor. Anne Eylem Tok için ayrı açılan dava ise 13 Temmuz'da görülecek. Mahkeme sanıkların Amerika'dan iadesinin beklenmesine karar vererek davayı 11 Eylül'e erteledi.
0: İstanbul'da bir otobüs park halindeki otomobilin yanında duran yayaya çarptı. Şişli Mecidiyeköy'de bir kişi park halindeki otomobilin yanında bekliyordu. O sırada bölgeden geçen YTT'ye bağlı bir özel halk otobüsü yayaya çarptı. Kimliği henüz bilinmeyen kişinin otomobille otobüs arasında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'nda bıçaklı şüpheliye müdahale eden 4 polis hafif yaralandı. Olay iç hatlar gelen yolcu katında yaşandı. Akli dengesi yerinde olmayan HK elinde 2 bıçak taşıyordu. Durumu fark eden polis ekipleri 45 yaşındaki şüpheliye müdahale etti. Çıkan arbede de 1 komiser ve 3 polis memuru hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan polisler tedavilerinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan zanlı kasten yaralama ve görevli memura mukavemet suçlarından tutuklandı.

0: ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla da görüştü. Bu görüşmeyi İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Veysel Kurt NTV yayınında değerlendirdi. Bu yorumlarla da noktayı koyacağız. Saat başında güne başlarken izleyebilirsiniz. Osman Girgin ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
1: Doğrusu ben Şara yönetiminin bu işe gönüllü olacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü bu artık çok daha başka komplikasyonlara yol açar. Şimdiye kadar yani çatışmalara, savaşın taraflarına baktığımızda tabii ki savaşın normalleşmesi, olağanlaşması mümkün değil. Ya yani öyle bir şeyin de normalleştirmek söylemsel düzeyde dahi tehlikeli bir şey. İsrail ile Hizbullah'ı kastediyorum burada veyahut da İran ile İsrail'i. Suriye'nin denkleme çatışan bir taraf olarak girmesi bu zaten bir şeye dönüşmüş olan, bir çatışma sarmalına dönüşmüş olan durumu daha da aslında karmaşıklaştıracak. Ne bölgesel barış açısından ne de Suriye'nin güven ve istikrarı açısından hiç de tercih edilecek bir durum değil. Şara yönetiminin de buna dediğim gibi tevessül edeceğini ben pek düşünmüyorum. Şara'ya da sorulmuştu bu soru. Yani Trump'ın zikrettiğiniz ilk açıklamasından sonra Şara'ya da soruldu. Şara bu soruya gayet diplomatik fakat açık bir şekilde yanıt vermişti ve demişti ki bizim Lübnan'la biz böyle bir angajmaya girmeye niyetimiz yok. Evet, devrim sürecinde Hizbullah geldi, Suriye topraklarını işgal etti. Hatta bizim arkadaşlarımızı, çevremizi katletti devrim sürecinde. Fakat biz yeni bir sayfa açtık ve bütün bölge ülkeleriyle daha hükümetler seviyesinde, daha diplomatik, daha barışçı seviyede bir şey yapmak, bir diplomatik ilişki kurmak istiyoruz dedi. Hizbullah meselesini de bir tür Lübnan'ın iç meselesi gibi gördüklerini ve dolayısıyla meselenin orada halledilmesi gerektiğini ifade etmişti Ahmet Şara. Trump'ın burada evet sorulan soruya hayır Suriye bu işe girmeyecek şeklinde bir net bir yanıt vermemesi şaşırtıcı mı değil. Bir şekilde bunu elinde bir kaldıraç olarak tutmak istiyor. Belki de Suriye'ye karşı, Şara yönetimine karşı bir pazarlık kozu olarak elinde tutmak istiyor. Dolayısıyla hani kapıyı tam kapatmaması bence buna işaret ediyor. Zaten şu anda Suriye güvenlik güçleri içeride büyük meselelerle uğraşıyorlar. Yani bu konuyla yakından ilgilendiren biri olarak ifade edeyim. Evet, terör saldırıları azaldı. DAEŞ tehlikesi artık stratejik bir seviyede değil. Fakat Suriye ordusu, polisi, istihbaratı yani güvenlik kurumları ciddi bir yapılanma içerisinden geçiyor. Hem ideolojik hem de kurumsal seviyede. Bir taraftan sınırlarını korumaya çalışıyorlar. Bir taraftan İsrail biliyorsunuz Suriye içerisinde genişlemeye devam ediyor. Doğru. Çiftçilerin topraklarına gitmesini engelleyerek orada fiili durumlar yaratmaya çalışıyor. Dolayısıyla aslında Suriye açısından öncelikli güvenlik meselesi Lübnan ya da Hizbullah da değil. Çünkü Hizbullah Suriye'den çekildi ve şu anda evet Suriye sınırına yakın bir yerde de olsa İsrail'le bir angajman içerisinde, Suriye ile değil. Suriye için öncelikli dış güvenlik meselesi İsrail. Dolayısıyla muhtemelen Suriye'nin de böylesi bir şeye karşı benim için öncelikli tehdit burası deme hakkı ve durumu var ortada. İsrail Lübnan'da böyle yaptı. Suriye'de yani Golan Tepelerini ilhak etmesi bağlamında bu şekilde adımlar attı. Fakat bunun ilelebet bu şekilde İsrail'in her istediği zaman istediği bölgeyi işgal ederek orayı ilhak edebileceği anlamına gelmiyor. Sınırındaki Hizbullah'ı nötralize ederek orayı bir güvenlik kuşağına çevirmek gibi bir söylemle hareket ediyor. Fakat bu işgali ne meşrulaştırıyor ne de yok saymamıza neden olabilir. Suriye açısından baktığımızda Suriye'de böyle bir durum yok. Suriye'de İsrail farazi bir durumla hareket ediyor. Diyor ki Şara yönetimi bir terörist örgüttü. Bunlar şu anda iktidardalar ve dolayısıyla bana karşı bu terör faaliyetlerini devam ettirebilirler. Yani bir varsayım üzerinden artık bütün dünyanın işte lider seviyesinde Sayın Cumhurbaşkanımızdan Macron'a, ne bileyim Avrupalı liderlerden Donald Trump'a, Orta Doğu liderlerine kadar çok geniş çerçevede artık meşru kabul edilen işte en son teröre destek verme konusundaki yaptırımın da kaldırılacak olması aslında Şara hükümetinin yönetiminin kabullenildiğini gösteriyor ve artık bu terör söyleminden parantezinden çıktığına da işaret ediyor. Fakat İsrail aslında sahip olduğu niyet için bir gerekçe üretiyor Suriye'de Ahmet Bey. Biraz da teknik bir mesele ama İsrail ile Suriye arasında tarihsel olarak 1974'te imzalanan bir anlaşma var. Ve Suriye ne Esed döneminde ne de özellikle de devrimden sonra Şara döneminde bu anlaşmayı ihlal etmiş değil. Yani orada bir çatışmasızlık hali oluşturulmuştu sınırda 1974 yılında ve 74 yılından beri Suriye bu duruma uyuyor. Hatta Ahmet Şara'ya İsrail ile ilişkiler sorulduğunda hem genel olarak hem de İsrail'in bu niyetine ilişkin ne dersiniz gibi 74 anlaşmasını işaret etmişti. Orada hatta küçük bir Birleşmiş Milletler gücü de vardı, UNIFIL. Dolayısıyla onun devam edip etmeyeceği tartışılıyor şu aralar. Ve aslında Suriye ile İsrail arasında ilişkilerin düzenlenmesi için, hadi normalleşmesi için demeyelim. Çünkü şu ara hükümeti de hiç hoşnut değil İsrail'in bu niyetlerinden, bu işgalci yayılmacı politikalarından. Fakat yeniden düzenlenmesi için hukuki ve fiili bir temel de var. Dediğim gibi 1974 sınırdaki çatışmaların durdurulması ve askersizleştirilmesi anlaşması. Dolayısıyla bu hukuki bir temel sağlıyor. Bu anlaşmanın yeni şartlara göre yeniden güncellenmesi durumunda bu ilişkilerin, yani İsrail-Suriye ilişkilerinin bir zemine oturtulması hiç zor değil. Sahip olduğu güvenlik konsepti üzerinden sürekli bir fiili durum oluşturuyor. Hani bunu Lübnan'da yapması normal anlamında söylemeyeceğim ama işte Lübnan'da Hizbullah'ı somut bir gerekçe olarak gösteriyor. Doğru. Hizbullah'ın kendisine yönelik saldırılarını vesaire bir taraftan işgali meşrulaştırmak için. Fakat Suriye'de böyle bir durum da yok. Bakın devrimden sonra çeşitli, yani işgalini genişletti. Zaten Golan Tepelerini ilhak etmişti. Kuneitra'da birçok bölgeye girdi. Şimdi Dürzileri söz konusu ederek sınırdaki köyleri aslında fiilen işgal etme politikası uyguluyor. Yani bir güvenlik şeridi, bir güvenlik noktası kurarak insanların çiftliklerine, tarlalarına vesaire gitmesini engelleyerek orada bir fiili durum oluşturuyor. Ve bunu da dediğim gibi bir varsayım üzerinden, Ahmet Şara yönetiminin bir şekilde üzerine giydirmek istediği kimliği üzerinden yapmaya çalışıyor. Bunun zaten uluslararası hukuk nezdinde hiçbir karşılığı yok. Fakat hani siyasi ve konjonktürel olarak da İsrail'in durdurulması hem elzem hem de mümkün diyebiliriz. Özellikle de Suriye bağlamında. NTV Radyo.
2: Reklam. Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz. NTV Radyo.

0: reklam. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %22 seviyesinde. Bir duyuru var. Temat'ta şehir Çakmak yönü için bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde de sol şeridin trafiği kapatıldığı ve o bölgede yoğunluğun yaşandığı ifade edilmiş. Ana arterlerde bu dakikalarda ciddi bir yoğunluk yok İstanbul'da. Yalnızca Firuzköy Altınşehir istikameti için bir sıkışıklık söz konusu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinse Anadolu yakasından geçişlerde yoğunluk başlamış durumda. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
1: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 9 Temmuz Perşembe. Ben Ege Berk Kiraz, haberlerle yayındayız. Amerika, İran'a saldırılarını sürdürüyor. Sirik ve Bender Abbas limanları vuruldu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere İran'ın saldırılarının tekrarlanması...

0: F-35 verecek misiniz sorusunu yanıtladı. Bu konuda bir karar vermemiz gerekiyor. Türkiye askeri olarak NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi. Bu konuda kararımı tam olarak vermedim dedi. NATO zirvesi öncesi İranlı ateşkes benim için bitti diyen Trump, zirve sonrası tonu bir nebze olsa da düşürdü. İran'la savaşın yeniden başlayacağını sanmıyorum. Onlar vurduğunda biz 10 kat daha fazla vururuz ifadesini kullandı. NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde ittifak üyesi 32 ülke birlik mesajı verdi. Kolektif savunmaya yönelik taahhüt yenilendi. Bildirgede Ukrayna'ya verilen desteğin devam edeceği vurgulandı. İran savaşı konusunda da Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olamayacağı ifade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 64. duruşma yapıldı. Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunması için ayrılan süre tartışmalara neden oldu. Tartışma sırasında İmamoğlu'nun "ben yargılanmaya değil yargılamaya geldim" sözleri üzerine soruşturma başlatıldı. Duruşmada aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 kişi tahliye edildi. Oğuz Murat Acı 2 yıl önce 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Olay sonrası annesi Eylem Tok tarafından Amerika'ya kaçırılan şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. İlk duruşmada sanığın ABD'den iadesinin beklenmesine karar verildi. Dava 11 Eylül'e ertelendi. Oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu. Adli tıp İrtem'in alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. 35 yaşındaki oyuncunun kanında yasal sınırdan 8 kat fazla promil alkol saptandı. İstanbul'da bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Hem valilik hem de AKOM'dan uyarılar geldi. Özellikle Avrupa yakasında yağışın etkili olacağı belirtildi. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi. AKOM sıcaklığın 27 dereceye kadar düşeceğini belirtti. Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Son finalist Fransa ile son dünya dördüncüsü Fas bu akşam saat 23'te karşılaşacak.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.

9 Temmuz Perşembe günü gazetelerin gündemine bakacağız. Manşetlere ve öne çıkan başlıkları inceleyeceğiz. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Bugün manşette zirvenin kazananı Türkiye haberi var Sabah gazetesinde. Dünya gündemine damga vuran Ankara'daki tarihi Erdoğan-Trump buluşması ve kritik NATO zirvesi, Türkiye'nin lider diplomasisindeki başarısını ve çözüm üreten küresel oyun kurucu rolünü gözler önüne serdi, diyor Sabah gazetesi bugünkü manşetinde. Türkiye'nin kazanımlarına ilişkin gurur tablosu demiş ayrıca gazete ve madde madde şunları sıralamış. Katsa kalkıyor, F-35 için yeni sayfa açılıyor. Kaan uçağında kullanılacak motorların tedarikinde engel kalmadı. Türk savunma sanayi milyarlarca liralık yeni işbirliklerine imza attı. İngiltere ile savunma konusunda önemli anlaşmalar imzalandı. Kanada ile serbest ticaret müzakereleri başladı. Almanya Türk uzun menzilli füze sistemlerini gündemine aldı. Erdoğan'ın müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılması çağrısı NATO bildirgesine yansıdı ve Ankara 2 gün boyunca küresel diplomasinin kalbi oldu demiş Sabah gazetesi bugün manşeti içerisinde. Devam edelim. Erdoğan harika lider, çok iyi bir müttefik başlığı var yine manşetin içerisinde. NATO zirvesinin çok başarılı geçtiğini belirten ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem bir insan, harika ve çok güçlü bir lider, çok güçlü bir kişiliği var. Bundan dolayı da bu kadar başarılı ve iyi bir ülkeyi yönetiyor, dedi. Trump'ın sözleri Sabah gazetesinde böyle haberleştirilmiş. Milliyet'in manşetine bakalım. NATO nikah tazeledi başlığını görüyoruz. NATO Ankara zirvesi bildirisiyle Avrupa'nın güçlenmesi, ittifakın modernize edilmesi ve savunma sanayinin öne çıktığı NATO 3.0 olarak ifade edilen yeni bir döneme adım atıldı demiş Milliyet. Üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılıklarını teyit için buluştuğu belirtilip, NATO ittifakımızdaki 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmayı sürdürecek denildi. Rusya ve terör tehdidine karşı koymak için müttefiklerin Lahey savunma taahhüdünü hayata geçirdiği hatırlatılan bildiride, Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın 2025'te temel savunmaya yönelik yatırımlarını 139 milyar dolardan fazla artırdığı belirtildi. Şöyle devam ediyor Milliyet'in haberi, yatırımların savunma sanayini güçlendirdiğine işaret edilip, Ankara'da 50 milyar doları aşan yeni anlaşmayı duyuruyor, birlikte çalışma taahhüdünde bulunuyoruz. Savunma sanayinde işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için müttefiklerden yararlanacağız denildi. Geleceği inşa etmek için daha güçlü bir Avrupa

0: ve modernize edilmiş bir ittifak hedeflendiği aktarılan bildiride, Avrupalı müttefiklerle beraber Kanada'nın ABD ile birlikte ittifakın savunması konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiğine vurgu yapıldı. Bildiride müttefiklerin Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına yönelik sarsılmaz desteğinde birlik içinde olduğu vurgulandı. Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya çok yıllı finansman sağlama kararının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi. Müttefikler İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineliyor ve İran'a Hürmüz'de seyir sefer özgürlüğüne saygı gösterme çağrısında bulunuyor değerlendirmesi yapılıp Türkiye'ye gösterdiği cömert ev sahipliği için teşekkür edildi demiş. NATO'nun sonuç bildirgesini böyle özetlemiş manşetinde Milliyet gazetesi. Hürriyet'in manşetinde de yine NATO Ankara'da yenilendi haberi var. NATO'nun Ankara zirvesi dün sona erdi. NATO'nun yeni konsepti 3-0 onaylandı. NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO şimdi daha güçlü dedi. NATO sonuç bildirgesinde Türkiye'nin bizlere gösterdiği cömert ev sahipliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz denildi. Manşetini bugün böyle atmış Hürriyet gazetesi. Ve işte F-35, F-35 formülü diyor. S-400'ler 3. ülkeye gidiyor denmiş bu haberde. ABD'nin F-35 satışını ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü sağlayabilecek bir formül bulundu. S-400 füzeleri 3. bir ülkeye satılıyor. ABD ve Rusya formüle itiraz etmedi. Ve 3. ülkenin bir körfez ülkesi olduğu öğrenildi. Ancak hangi ülke olduğu açıklanmadı. Ankara formül üzerinde çalışmaya devam ediyor demiş bu haberinde Hürriyet gazetesi. Yeni Şafak'ın manşetinde NATO'ya Ankara stratejisi haberi var. Ana gündemi savunma sanayi olan 36. NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Külliye'de basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun savunma sektörüyle daha sıkı işbirlikleri geliştirmesine dair Ankara stratejisinin kabul edildiğini duyurdu. Erdoğan, adil külfet paylaşımı olacak daha güçlü bir NATO'nun temelleri Ankara'da atıldı dedi. Ve bu haberi manşetine taşımış. ABD'nin bir yaptırımı yok diyor haberde. Şu anda Amerika'nın bize karşı herhangi bir yaptırım uygulaması yok. Kaan Motoru için Sayın Trump daha önce görüştüm. İnşallah bir sıkıntı olmayacak ve 35'te de olumlu yaklaşım içerisinde dedi. Bu sözler haberleştirilmiş bu şekilde Yeni Şafak'ta. Cumhuriyet gazetesi ise Trump savaş paketini açtı diyor manşetinde. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde İran'la barış mesajları veren ABD Başkanı Trump dün tehditler savurdu diyor. İran'ı çok ağır bir şekilde vurabiliriz. Ateşkes bence bitti. İspanya umutsuz berbat bir ortak. Ticaretin kesilmesi için talimat verdim ve Grönland ABD için çok önemli. Burayı Danimarka'ya vermekle aptallık ettik dedi Amerikan Başkanı Donald Trump ve bu sözler Cumhuriyet gazetesinde böyle haberleştirilmiş. NATO zirvesinin sonuç bildirgesinden %5 savunma harcaması taahhüdü, savunma üretimini artması ve Ukrayna'ya yardımlar çıktı diyor Cumhuriyet. 5. madde anımsatılarak bir müttefike saldırı bütün müttefiklere yapılmış saldırıdır vurgusu yapıldı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten ise ülkem Türkiye'nin savaş tehdidiyle karşı karşıya ifadesi dikkat çekti denilmiş Cumhuriyet'in manşetinde. Posta gazetesinin manşetinde de Erdoğan'dan dünyaya barış mesajları haberini görüyoruz. NATO zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düşüyor diyerek müttefik ülkeleri harekete geçmeye çağırdı. Erdoğan, İran krizi için diplomatik çabaları sürdürdüklerini ve Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı barışa yönlendirmek için uğraştıklarını söyledi. Bu haber manşetten görülmüş bugün Posta gazetesinde. Menüye tam puan denmiş. NATO zirvesine katılan liderler ve eşlerini önceki akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği yemeğin menüsünü iki Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak hazırladı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden lezzetlerin yer aldığı menü çok beğenildi. Amerikan Başkanı Trump yemekle ilgili dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la akşam yemeği yedik ve gerçekten 10 puanlıktı. Hatta belki 12'ydi. Her şey çok güzeldi yorumunu yaptı. Bu haberi de böyle ilk sayfasına taşımış Posta. Ve akşam gazetesi manşette bugün savunmada engeller kalkacak haberi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO 3-0 olacaksa müttefikler arasındaki kısıtlama kaldırılmalı çağrısı zirve bildirisine yansıdı. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engelleri kalkacak sözleri manşete taşınmış. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılıklarını teyit etmek üzere Ankara'da bir araya gelindiğine dikkat çekildi diyor akşam gazetesi bugünkü manşetinde.
1: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
0: Dünya Kupası'nda çeyrek finaller bugün başlıyor. İlk çeyrek final mücadelesi son Dünya Kupası'nda ilk dörde giren iki ülkeyi karşı karşıya getirecek. Fransa ile Fas kozlarını paylaşacak. Maviler Ö grubunu 3'te 3 yaparak lider tamamlamış, ardından eleme etaplarında İsveç ve Paraguay'ı geçmişti. Fas ise C grubunda ikinci basamağı almış, son 32'de Hollanda, son 16'da Kanada'yı elemeyi başarmıştı. Fransa ve Fas arasında oynanacak çeyrek final mücadelesi bu akşam saat 23'te başlayacak.
1: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. NTV Radyo ile ilgili soru

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kütahya-Eskişehir yolunun 17-18. Kilometrelerinde ve İnebolu-Kastamonu yolunun 0-4. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
3: Mobile Systems.
4: Reklam.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
7: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
8: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
9: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
10: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
2: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerika, İran'a saldırılarını sürdürdü. Sirik ve Bender Abbas limanları vuruldu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere İran'ın saldırılarının tekrarlanması durumunda yanıtın daha sert olacağını duyurdu. Tahran'sa saldırılara karşılık verileceğini açıkladı.
3: İran'ın 3 gün önce Hürmüz Boğazı'ndaki 3 tankeri hedef almasının ardından ABD misilleme saldırılarını dün gecede sürdürdü. Onlarca hedef vuruldu. Bender Abbas ve Sirik Limanı'na 2 mühimmat isabet etti. Çabahar, Kunarek, Ebu Musa Adası ve Buşer kentleri vuruldu. Buşer'deki nükleer santralde hasar olmadığı bilgisi paylaşıldı. Çabahar'da bulunan İmam Ali Hastanesi'ne mühimmat parçası isabet etti. ABD, ülkenin Gülistan eyaletinde de bir köprüyü vurdu. Akkale kentinin batı sınırındaki demiryolu üzerindeki Akteke Han Köprüsü hedef alındı. Demiryolu kullanılmaz hale geldi. İran devrim muhafızları ise saldırılara yanıt vereceğini açıkladı. Bölgedeki Amerikan üslerinin şiddetli şekilde vurulacağı öne sürüldü. Ardından Bahreyn, Katar ve Kuveyt hedef alındı. İsrail Devlet Televizyonu kana konuşan İsrail'li yetkililer, ABD'nin saldırı öncesi kendilerini bilgilendirdiğini söyledi. İran ayrıca Birleşmiş Milletler'e de Amerika Birleşik Devletleri'ni şikayet etti. ABD'nin saldırılarının Birleşmiş Milletler şartı ve İslamabad mutabakat zaptının açık bir ihlali olduğunu BM'ye bildirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump saldırıların görüntüsünü sosyal medya hesabından İran saldırıları sonlandırmazsa ABD daha da sert vuracak mesajıyla paylaştı.
2: ABD, İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in cenazesi için törenler sürüyor. Cenaze dün gece Irak'ta Kerbela'ya götürüldü.
3: Milyonlarca Şii Müslüman, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in cenazesi için günlerdir sokaklarda. Cenaze törenleri önce İran'da, ardından da Irak'ta düzenlendi. Irak'taki törenlerin adresi ise Necef ve Kerbela'ydı. Hamaney'in naaşı binlerce kişi tarafından taşındı. Irak bir günlük resmi tatil ilan etti. Hamaney'in naaşı Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas'ın türbelerine de götürüldü ve burada cenaze namazı kılındı. Hazreti Hüseyin'in kabrine de dualar edildi. Cenaze töreninde Hamas, Hizbullah ve İran bayrakları sallandı. Hamaney ve oğlu Müçteba Hamaney'in posterleri taşındı. Hamaney'in naaşı bugün İran'a geri gönderilecek ve Meşet'te defnedilecek.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sonrası konuştu. Gündeminde Amerika'dan F-35 savaş uçağı tedariki konusu vardı.
4: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde, inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Bizi izlemeye devam edin.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçağı tedariğine ilişkin sorunların çözüleceğini söyledi. Milli savaş uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarının tedariğine de değinen Erdoğan, Sayın Trump'la daha önce görüştüm, kendileri olumlu yaklaşım sergilediler, İnşallah sıkıntı olmayacak dedi. NATO Liderler Zirvesi sonrası basın açıklaması yapan Erdoğan'a, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ne zaman kaldıracağı sorusu da yöneltildi.
4: Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Böyle bir sıkıntımız yok.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin F-35 tedariğine karşı çıkan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in açıklamaları da hatırlatıldı.
4: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır.
5: NATO liderler zirvesi öncesi Beştepe'deki resepsiyona katılan liderler Yeniçeriler ve Mehter Marşı ile karşılanmıştı. Erdoğan'a liderlerin karşılama törenine yönelik tepkileri de soruldu.
4: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler.
5: Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmelerde de bulundu. Savaşın artık yıpratmaya yönelik bir muharebeye dönüştüğünü belirten Erdoğan, bir kez daha taraflara diyalog çağrısı yaptı. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağını belirten Erdoğan, tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduklarını ifade etti.
2: ABD Başkanı Donald Trump 2 gün boyunca Ankara'da temaslarda bulundu. NATO zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Trump'a F-35'ler ve İran Savaşı soruldu.
6: F-35 en iyi uçak. Bunu kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Türkiye askeri olarak çok güçlü bir ülke. NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi. Bu konuda kararımı tam olarak vermedim.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 verecek misiniz sorusuna bu yanıtı verdi. Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kameraların karşısına geçti. NATO zirvesi öncesi İran'la ateşkes benim için bitti diyen Trump, zirve sonrası tonu bir nebze de olsa düşürdü.
6: İran'la anlaşma yapmak istediğimizi çok düşünmüyorum. Ne olacağını söyleyeyim. İran asla nükleer sahibi olamayacak. İran'la savaşın yeniden başlayacağını sanmıyorum. Çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Birkaç gemiyi vurdular, biz de daha sert vurduk. Onlar vurduğunda biz 10 kat daha fazla vururuz.
5: Trump basın toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi. İran'ın ölüm listesinde birinci sırada yer aldığını söyledi.
6: İran savaşı muazzam bir askeri başarıydı. Dünya için doğru olanı yapıyorum. Durdurulmaları gerekiyor. Nükleer silahları olsaydı bunu kullanır ve İsrail'e saldırırlardı. Ben başkan olmasaydım İsrail'i ortadan kaldırırlardı.
5: Trump, İsrail konusunda da dikkat çeken bir mesaj verdi. İsrail'in Lübnan'ın güneyinden askerlerini çekip çekmeyeceğine ilişkin soruya, Netanyahu ile bu konuda konuştum. Evet, bence yapacaklar. Bence istiyorlar yanıtını verdi. ABD Başkanı Trump, Suriye'yi 1979'dan beri bulunduğu teröre destek veren devletler listesinden çıkaracağını da açıkladı.
2: Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi sona erdi. 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de düzenlenen zirve, ittifak tarihinin en kritik toplantılarından biri olarak kabul ediliyor. Zirvede alınan kararları ve gelen açıklamaları aktaralım.
4: Ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği, daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
7: Zirve öncesi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ittifakın Avrupalı üyelerine yönelik eleştirileri NATO'nun tartışılmasına yol açmıştı. Ancak hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Amerikan Başkanı Trump toplantının başarıyla tamamlandığı mesajını verdi.
6: Başarılı bir NATO zirvesini tamamladık. Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Güçlü ve harika bir lider. Muazzam bir iş çıkarıyor.
7: 2 gün süren Ankara'daki 36. NATO zirvesinde sonuç bildirgesi yayımlandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın her zamankinden daha güçlü birliktelik içinde olduğunu vurguladı.
8: This summit has shown that the alliance is stronger than ever.
9: Bu zirve ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu göstermiştir. Toprağımızın her karışını savunmaya hazır, birleşmiş bir ittifak. Burada Ankara'da müttefikler 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya yönelik sarsılmaz taahhütlerini yeniden teyit ettiler.
7: Rutte, Rus tehdidine karşı ülkelerin savunma harcamalarının arttığını belirtti. Bildirgede de 2025'te $139 milyar üzerinde artış olduğu açıklandı. NATO Genel Sekreteri zirve sonrası konuya dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO ülkeleri arasındaki savunma harcaması anlaşmazlığını Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çözdüğünü aktardı.
9: Müttefikler 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda önemli ilerleme kaydetti. Müttefikler NATO Drone Edge girişimi başlattı. Gelecek 5 yılda insansız sistemlere 40 milyar dolarlık yatırım yapılacak. NATO'nun yakıt tedarik zincirinin güçlendirilmesi amacıyla 27 milyar euroluk altyapı yatırımı da hayata geçirilecek.
7: NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirgesinde müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Kuzey Atlantik İttifakı'na üye ülkeler İran Savaşı'nı da bildirgeye taşıdı. İran asla nükleer silaha sahip olmamalı denildi. Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilerin seyir güvenliğinin de önemi vurgulandı. Bildirgede Ukrayna güvenliği de ön plana çıkarıldı. Kiev'in savunması için gösterilen çabalara vurgu yapıldı. 2026'da askeri teçhizat, yardım ve eğitim alanında 70 milyar euroluk yardım taahhüt edildi. NATO savunması için nükleer, konvansiyonel ve füze savunma sistemleriyle birlikte uzay ve siber savunma kabiliyetlerine de önem verildiği duyuruldu. Birlikte çalışılabilir bir transatlantik savaş bulutu geliştiriyor ve güçlü yapay zeka modellerini benimsiyoruz denildi. Bildirgenin son maddesinde Türkiye'nin misafirperverliği için teşekkür edildi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sırasında Avrupalı liderlerle baş başa görüşmeler de gerçekleştirdi. O görüşmelerin çıktılarını paylaşalım.
5: Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi. Erdoğan-Starmer görüşmesinde Türkiye ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalandı. Caydırıcılık ve savunma, askeri işbirliği, savunma sanayi ve teknoloji, siber güvenlik ve hibrit tehditler, terörizmle mücadele. Ortaklık bu başlıklarda iki ülke arasında yeni mekanizmalar aracılığıyla işbirliklerini güçlendirmeye hedefliyor.
10: Fransa'ya selam.
5: Erdoğan Macron görüşmesinde ise ikili ilişkilerin geliştirilmesi için mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vaktinin geldiğini, her alanda işbirliğini ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Macron ise görüşmede SAMP'te hava savunma sisteminin de ele alındığını bildirdi.
11: Fransız-İtalyan temelinde Türkiye ile birlikte teknik çalışmalarımız devam ediyor.
5: Erdoğan, SAMP-T sisteminin üreticilerinden olan İtalya'nın başbakanı Meloni ile de bir araya geldi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi, yatırım, enerji ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Almanya Başbakanı Merz ile görüşmesinde ise Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine NATO'yu tamamlayıcı özellik taşıması kaydıyla destek verebileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le de bir çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.
4: Türkiye'ye 53 yıllık bir beklenti. Bu bir zulümdür. Artık bu zulümden Türkiye'yi kurtarın diyeceğiz kendilerine. Temenni ederim ki artık kapıyı aralarlar.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şaray'la görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Suriye ile işbirliğini geliştirmek için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti. Suriye'nin bölgedeki çatışmaların dışında kalmasının ülkenin yeniden ayağa kaldırılması için hayati önemde olduğunu vurguladı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın dostluk mesajları dünyada yankı uyandırdı. İki liderin buluşmasından izlenimleri paylaşalım.
12: Erdoğan'ı seviyorum, o kadarını söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum.
5: Ankara'daki NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın samimi mesajları ve görüntüleri damga vurdu. İki lider NATO zirvesi öncesi ayaküstü sohbet etti. O görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da eşlik etti. Dört ismin ayaküstü olmasına rağmen uzun süre sohbet etmeleri dikkat çekti. ABD Başkanı Trump, Türkiye temaslarının ikinci gününde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Görüşme öncesi açıklama yapan Trump, Türk yemeklerinden övgüyle bahsetti.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile akşam yemeği yedik. Gerçekten 10 puanlıktı. Hatta belki 12 idi.
5: Erdoğan'ın liderler için verdiği yemekte Türk mutfağından oluşan lezzetler sunuldu. Başlangıç olarak taş fırın pide eşliğinde Trabzon tereyağıyla Hizran Karakovan balı, yanık Denizli yoğurdu eşliğinde ise zeytinyağlı sebze sote sunuldu. Ara sıcakta da yanık Denizli yoğurduyla isli ayaş salçası eşliğinde Kayseri mantısı, ana yemek olarak da deniz devreyi tarama, dana kaburga ve mantarlı firik pilavı ikram edildi. İki günlük ziyaretin ardından ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'den ayrıldı. Trump Türkiye'ye Katar'ın hediye ettiği geçici başkanlık uçağıyla gelmişti. Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'ye hareket eden Trump'ın dönüşte başka bir başkanlık uçağını tercih etmesi dikkat çekti.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışı için verdiği olumlu mesajlar Atina'da gündem oldu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'ten açıklama geldi.
10: Başkan Trump ve Başkan Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaları ilişkin yorum yapmayacağım. Bir ittifak, iyi komşuluk ilişkileri ilkesine dayanmalıdır. Ve ülkem hala Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıya. Karasularımızı genişletmek için yasal haklarımızı kullanmalıyız. Bence tüm NATO müttefiklerinin hassasiyetinin dikkate alınması gerekir.
13: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışı için verdiği olumlu mesajlar Atina'da gündem oldu. NATO zirvesi için Ankara'da bulunan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, silah satışı konusunda müttefiklerin görüşünün alınması gerektiğini savundu. Yunanistan'ın Türkiye ile savaş tehdidiyle karşı karşıya olduğunu savunan Yunan Başbakan, Ankara ile iyi ilişkiler istiyoruz mesajı da verdi.
10: Ankara'yı ziyaret etmek benim için her zaman bir zevkti. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her zaman büyük bir savunucusu olmuşumdur.
13: Yunan basınında bu görüntüler de gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi için düzenlediği resepsiyonda liderler mehter marşıyla karşılanmıştı. Mitsotakis o görüntüler hakkında da konuştu. Yunanistan Başbakanı, herkese aynı şeyi çaldılar. Karşılamada en ufak bir kusur olmadı. Çok iyi karşılandık. Her şeyi mükemmeldi ifadelerini kullandı.
2: Ankara zirvesindeki önemli randevulardan biri Trump-Zelenski görüşmesiydi. Zelenski, Ukrayna'nın savunma füzesine çok ihtiyacı olduğunu, Trump'la bu konuyu görüşeceğini açıklamıştı. Beklediğinden fazlasını aldı. Trump, Ukrayna'ya Patriot füzesi üretimi için lisans verileceğini duyurdu.
14: Size Patriot füzelerini üretmeniz için lisans vereceğiz. Bu oldukça harika. Böylece Ukrayna'ya yeterince Patriot vermediğimizden şikayet edemezsiniz. Kendiniz üretin.
13: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü. Trump, görüşme öncesi Ukrayna'ya Patriot füzesi üretimi için lisans verileceğini açıkladı. Patriot füzelerini Lockheed Martin şirketi üretiyor. Amerikan Başkanı, bu şirketler üzerinde çok gücümüz var dedi. Trump, Ukrayna'dan drone satın almayı düşündüğünü de ifade etti.
14: Henüz şirketi bilgilendirmedik ama her şey yolunda gidecektir. Eminim çok sevinecekler.
13: Trump ve Zelenski görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Zelenski'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de savaşı bitirmek istediğini söyledi. Ancak savaşın ne zaman biteceğini söyleyemem dedi.
14: Birçok savaşı sonlandırdık ve bunun belki de en kolayı olacağını düşünmüştüm. Ama Putin zor bir karakter ve bu adam da zor bir karakter.
13: ABD Başkanı şartların Ukrayna'nın lehine değiştiğini belirtti. Bir soru üzerine Putin'in Zelenski ile Moskova'da görüşmek istediğini söyledi.
14: Putin Moskova'da buluşmayı çok isterim dedi. Ben de kendimi Zelenski'nin yerine koymam gerektiğini düşündüm. Moskova'ya gidip gitmeyeceğimi bilmiyordum. Belki yapardı.
13: Trump dönüp Zelenski'ye Moskova'ya gider misin diye sordu. Zelenski soruya espriyle karışık, benim için tehlikeli olur yanıtını verdi.
15: Zor olur çünkü havada çok sayıda Ukrayna drone'u var.
13: Zelenski görüşme sonrasında barışı yakınlaştıracak fikirleri tartıştık dedi.
2: NATO, ülkelerin 2026 yılı tahmini harcama verilerini duyurdu. NATO üyesi ülkelerin toplam savunma harcamasının 1,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.
16: Verilere göre NATO, toplam savunma harcamalarının bu yıl geçen yıla kıyasla yaklaşık %11 artışla 1 trilyon 809 milyar 915 milyon dolara yükselmesini öngörüyor. En yüksek savunma harcaması yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2026 yılında 1 trilyon 32 milyar 849 milyon dolarlık savunma harcamasıyla ittifakın toplam harcamalarının yaklaşık %57'sini tek başına karşılayacağı tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni 147 milyar dolarla Almanya, 110 milyar dolarla İngiltere, 80 milyar dolarla Fransa, 57 milyar dolarla İtalya, 53 milyar dolarla Polonya izleyecek. Türkiye'nin savunma harcamalarının ise 48 milyar dolar olması bekleniyor. Verilere göre bu yıl NATO üyesi 5 ülkenin temel savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılalarının %3,5'ini aşacağı öngörülüyor. İlk sırada %5,33 ile Litvanya yer alacak. Litvanya'yı %5,10 ile Estonya, %4,92 ile Letonya, %4,68 ile Polonya, %3,65 ile Yunanistan takip edecek. Türkiye'nin savunma harcamalarının gayri safi milli hasılaya oranının 2026 yılında %2,85 olması bekleniyor. Aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma harcamalarının gayri safi milli hasılaya oranının %3,17, Almanya'nın %2,69, Fransa'nın %2,22, İngiltere'nin %2,56 ve İtalya'nın %2,10 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, NATO ortalamasının %2,86 olması öngörülüyor.
2: NTV Radyo. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 64. duruşma yapıldı. Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunması için ayrılan süre tartışmalara neden oldu. Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 kişi tahliye edildi.
17: İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve İBB çalışanları Ceyda Kıryak, Seyfullah Demirel, Metin Bal ve Mehmet Karataş tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasının 64. gün geride kaldı. Savunmalar bitince kürsü sırası son tutuklu isim olan Ekrem İmamoğlu'na geldi. İmamoğlu dünkü duruşmaya düzeni bozduğu için getirilmemişti. Bu sebeple bir takım sanıkların ifadelerini dinleyemediğini ve hak kaybına uğradığını belirterek savunma yapmak istemedi. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İmamoğlu'nun ben yargılanmaya değil, yargılamaya geldim sözlerine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Duruşmayı takip edenler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de vardı. Özel, duruşmanın ardından yaptığı açıklamasında mahkeme heyetini eleştirdi.
18: Tek eyleme bir gün veren kişi 143 eyleme yarım gün 6 saat süre veriyor. Avukatlar dahil ha, avukatlar dahil. Ya Ekrem Başkan 6-7 saat konuşacak, avukatları hiç konuşmayacak. Örneğin avukatlar 3-4 saat konuşsa Ekrem Başkan'a 2 saat bırakacak.
17: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca duruşma salonunda görüntü çekip sosyal medyada paylaşım yaptığı belirlenen kişiler hakkında soruşturma başlattı.
2: Oğuz Murat Acı 2024 yılında arıza yapan aracını onarmaya çalışırken 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Olay sonrası annesi Eylem Tok tarafından Amerika'ya kaçırılan şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.
19: Burada taksirli, bilinçli taksirli adam öldürme var. Buradan yargılanacaklar. Davamızın arkasındayız.
20: Baba Özer Acı, 29 yaşındaki oğlunun ölümüne yol açan kazanın sanıkları için ilk duruşma sonrası böyle konuştu. Anne Pervin Acı ise savunma avukatının tavırlarına tepkiliydi.
21: Ya yüz ifadelerine baktıkça ben bittim. Ben adalete sesleniyorum. Lütfen benim oğlumun kanı yerde kalmasın.
20: Duruşmada söz alan Oğuz Murat Acı'nın eşinin avukatı ise tazminat ödemesi aldıklarını belirtip şikayetçi olmadıklarını söyledi. 1 Mart 2024'te 17 yaşındaki Timur Cihan Timur ehliyetsiz kullandığı arabasıyla yol kenarında aracını tamir etmeye çalışan Oğuz Murat Acı'ya çarparak ölümüne neden oldu. Kazada 4 kişi de yaralandı. Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde görülen davada kaza sırasında şüpheli Cihan Timur'un kullandığı araçta bulunan arkadaşları da tanık olarak dinlendi. Çok hızlı gittiklerini söyledi. Eyüp Sultan'da yaşanan olay sonrası şüpheli Cihan Timur annesi Eylem Tok tarafından Amerika'ya kaçırıldı. İfadelerde kaza yerine gelen anne Eylem Tok'un yaralıların cep telefonlarını toplayarak ambulans ve polis çağrılmasına da engel olduğu iddia edildi. Türkiye'den yapılan başvuru sonrası Timur Cihan Timur ve anne Eylem Tok ABD'de tutuklandı.
19: Şu an çocukla annesi Amerika'da tutuklu. Herhalde bu mahkemeye yetişmeyecek. Biraz daha hapiste kalsınlar. Bu benim için sevindirici bir olay.
20: Davada şüpheli Timur Cihan Timur'un 12 yıla kadar hapsi isteniyor. Anne Eylem Tok için ayrı açılan dava ise 13 Temmuz'da görülecek. Mahkeme sanıkların Amerika'dan iadesinin beklenmesine karar vererek davayı 11 Eylül'e erteledi.
2: Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasının üzerinden 8 yıl geçti. Hayatını kaybeden 7'si çocuk 25 kişi için dün tören düzenlendi.
0: Bugün burada aradığımız 25 canımız yalnızca birer isim değildi. Her biri bir hayat, bir umut, bir aile, bir sevgi, bir gelecekti.
1: 8 Temmuz 2018'de Edirne'den İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden tren, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti. 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 328 kişi de yaralanmıştı. Kazanın üzerinden 8 yıl geçti ama acısı ilk günkü gibi. Hayatını kaybedenler için kazanın 8. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Kazazedelerin yakınları 8 Temmuz anıtı önünde yürüdü. Rayların üzerine ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankart ve karanfiller bırakıldı.
0: Bazı tarihler takvimlerde kalır. 8 Temmuz bizler için yalnızca bir tarih değildir. Bir sabahın, bir yolculuğun, bir vedanın ardından bir daha eskisi gibi olmayacağının günüdür.
1: Çorlu davasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda çeşitli görevlerdeki 9 sanık, 8 ila 17,5 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı.
22: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %42 seviyesinde. TEM Çavuşbaşı Elmalı yönü için bir duyuru var. İki şerit kapalı durumda. TEM Ataşehir'de ise her iki yönlü bakım çalışması nedeniyle sol şeritlerin kapatıldığı belirtilmiş. Ana arterlerde yoğunluk artarken 1. ve 2. köprü için Anadolu yakasından geçişler bir hayli yoğun. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
22: İstanbul yol durumu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.
23: Buzdolabının kapağı sürekli kapanıp açıldığı için süt ve yumurta gibi ürünlerin kapağa konulmaması tavsiye edilir. Peki atıksız bir mutfakta sağlıklı bir dolap için ürünlerin yeri ne olmalı? Gıda mühendisi Ebru Akdağ anlatıyor.
24: Buzdolabı kapağı aslında çok açılıp kapandığı için buzdolabının içerisindeki derecesi en yüksek, yani daha ılık olan bölge. O yüzden çok kolay bozulan ürünleri oraya koymayı tavsiye etmiyoruz. Çok sıcak havalarda eğer dışarıda eriyorsa bunu saklayamıyorsak, mesela çikolatayı hava almaz bir poşetin içerisine koyup buzdolabı kapağında da saklamayı deneyebiliriz. Onun dışında orada çabuk bozulmayacak ürünleri koymayı düşünebiliriz. Bir takım içecekler gibi, ama süt ürünlerinden bahsetmiyorum. Burada en büyük konulardan biri aslında çiğ et ürünleri. Bunların buzdolabının en alt bölmelerinde suyu eğer dışarı salınacaksa başka bir gıdayla bulaşmaması için en altta olmasını isteriz. En üst bölümde peynir, hayvansal ürünler, böyle gıdaları saklayabiliriz. Burada tabii önemli olan, eğer kolay bozulan bir ürün ise, ki buzdolabındakiler genelde böyledir, İlk koyduğumuzun ilk tüketilmesi prensibine dikkat etmeyi öneriyoruz. Ve buzdolabının da sıcaklığının aslında yaz dönemlerinde normalde 4 derece ama yaz döneminde daha hızlı içerisi ısınabileceği için 2-3 derecelere ayarlamak daha doğru olacaktır. Ve öte yandan unutuyoruz bazen, buzdolabımızı da arada boşaltıp temizlememiz, orada oluşabilecek mikroorganizmaları, küfleri oradan temizlememiz çok önemli. Ve yine buzdolabının soğukluğunun içeride sirkülasyonunu sağlayabilmek amacıyla buzdolabının çok dolu olmaması da yine önemli olan konular arasında.
22: Doğa konuşmaları. dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
7: Mobile Systems.
8: Reklam.
9: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
25: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
26: Mobilis dijital takograf çözümü TacoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobilis, yolun ötesinde. Mobilis.

0: tos alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posa başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Işıl Kandoğlu'nun Cumhuriyet'in Güzelleri isimli çalışması İletişim Yayınları'ndan çıktı. Kitabın alt başlığı 1929-1933 arası güzellik yarışmalarında Milli İdeoloji ve Asri Kadın. Işıl Kandoğlu 1975 Balıkesir doğumlu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde tarih lisans eğitimi aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'nde yüksek lisans programını tamamladı. Alternatif ve demokratik tarih eğitimi üzerine makaleler yazdı. Tarih Vakfı tarafından yayımlanan Uygarlıklar Tarihi 1, Türkiye ve Ermenistan'da Tarih Eğitimi, Eleştiriler ve Alternatifler kitaplarının yazarlarından olan Kandoğlu, halen Saint-Pucheri Fransız Lisesi'nde tarih öğretmenliği yapmakta. Geniş bir arşiv çalışmasına dayanarak hazırlanan Cumhuriyet'in Güzelleri, erken Cumhuriyet döneminin kadın, kültür ve ırk politikalarına dair özgün bir panorama sunuyor. Işıl Kandoğlu'ya göre Cumhuriyet'in henüz yeni kurulduğu dönemde düzenlenen ilk Türkiye güzellik yarışmaları milli bir mesele olarak ele alınmıştı. Modern giysiler içinde eğitimli, aynı zamanda iffetli ve iyi bir anne namzeti, genç ve sağlıklı Türk kadını inşa edilmeye başlayan yeni hayatın simgesi olacaktı. Kimileri destekledi, kimileri ise şiddetle karşı çıktı ama 1929-1933 arasında düzenlenen yarışmalar böyle bir işlev gördü, diyor Kandoğlu. Sami Demirkıran'ın yeni romanı Organ Servisi Karahan Kitabevi'nden yayımlandı. Sami Demirkıran 1957 Adana doğumlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun. Daha önce yayımlanan kitaplarından bazıları, matematik ve fizik oyunları konusunda yazdığı fikir jimnastiği, kültürel miraslara sahip çıkma sorumluluğu üzerine Talan, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili kitabı Hekate. Organ Servisi, bugün sözünü ettiğimiz kitap, çocukları hedef alan bir organ kaçakçılığı organizasyonuna karşı verilen mücadelenin öyküsü. Samandağlı bir balıkçı ailesi evlerini kimsesiz çocuklara açmıştır. Ancak aile farkında olmadan büyük bir suç ağının parçası haline gelir. Bir zaman sonra bu çocuklardan bazıları sahiplendirilme bahanesiyle ailenin elinden alınır ve gizemli bir yolculuğa çıkarılır. Rotanın sonunda ise Mersin limanına yakın bir hastane ve gece yarısı yapılan şüpheli operasyonlar vardır. Bir anestezi doktorunun dikkatini çeken sıra dışı detaylar, kadın polis Gamze Seyhan'ın sezgileriyle birleşince organ kaçakçılığına uzanan korkunç bir gerçek gün yüzüne çıkmaya başlar. Ancak herkesin gözden kaçırdığı bir şey vardır. Çocuklardan biri sessizliğinin ardında kendi planını kurmaktadır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. NTV Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Beşiktaş kaleci rotasyonunu yeniledi, yeni orta sahasını da İstanbul'a getirdi. Alman kaleci Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş'ın kasasından 29 yaşındaki kaleci için 5 milyon euro çıkacak. Doğan Alemdar ise Başakşehir'den transfer edildi. 23 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş Ersin Destanoğlu'yla da yollarını ayırdı. Siyah beyazlı kulübün altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de bir şampiyonluk yaşamıştı. Diğer yandan milli futbolcu Salih Özcan Beşiktaş için İstanbul'a geldi. Siyah beyazlılar milli oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını duyurmuştu. Dortmund'la sözleşmesi sona eren ve bonservissiz transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'la sözleşme imzalayacak. Trabzonspor hücum hattına takviye yaptı. Bordo Mavililer Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi 24 yaşındaki oyuncu için Midtjylland'da 13 milyon euro fesih bedeli ödeyecek. Milli oyuncunun 2 milyon euro net ücret alacağı açıklandı. Geçen sezon Danimarka Ligi'nde 12 gol kaydeden Aral, Trabzonspor'un sezon öncesi kampına da katıldı. Fenerbahçe yeni sezonun ilk hazırlık karşılaşmasını rahat kazandı. Sarı lacivertliler Admira'yı 5-0 mağlup etti. İsmail Kartal'ın ekibi yeni sezon öncesi 2 hazırlık maçı daha oynayacak. Ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılım için sahada olacak. Fenerbahçe 21 Temmuz'da Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Galatasaray yeni sezon öncesi topbaşı yaptı. Sarı Kırmızılılar hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmada Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolcuların yanı sıra özel izinli isimlerden Roland Şallai ve Victor Osimhen yer almadı. Sarı Kırmızılılar Kemerburgaz'ın ardından 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kampa girecek. Fenerbahçe basketbol takımı Trent Forrest'ı kadrosuna kattı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Baskonya'da forma giyen 28 yaşındaki basketbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı lacivertliler 3 oyuncusuyla da nikah tazeledi. Nicolo Melli, Taylen Horton Tucker ve Chris Silva'nın sözleşmeleri uzatıldı. Fenerbahçe'nin milli basketbolcu Shane Larkin'i de yakın zamanda resmen açıklaması bekleniyor. Wimbledon'da yarı finalistler belli oldu. Tek erkeklerde son Fransa Açık şampiyonu Alexander Zverev ilk kez Wimbledon'da adını yarı finale yazdırdı. Alman raket Britanyalı sporcu Arthur Ferri ile karşılaşacak. Kazanan tenisçi finalde Jannik Sinner, Novak Djokovic eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Tek kadınlarda ise Linda Noskova ile Marta Kostyuk yarı finale yükseldi. Kazanan taraf finalde Karolina Muchova, Coco Gauff eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Şansa kalmaz işimiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
1: Mobile Systems.
0: Reklam.
2: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
3: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz yolun ötesinde. Mobiliz.

0: Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Denizler biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklığı Kilyos ve adalarda 25 dereceye çıktı. Ayvalık, Assos ve Çeşme 24, Akçakoca 21, Kuşadası, Bodrum ve Datça 25, Marmaris 26, Antalya ve İskenderun ise 29 dereceye yükseldi. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. NTV Radyo.
1: Merhaba, günaydın. Yine Ankara'dayız, hala Ankara'dayız. Ankara'da NATO zirvesini tamamladık. İki gün epey yoğun, epey gündemi ağır bir süreci hep beraber yaşadık NTV ekranlarında. Açıkçası dünyada ne kadar lider varsa adı bilinen, konuşulan, tanınan hepsi teker teker buraya geldiler. Ve her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump buraya geldi. Türkiye... Şahane bir ev sahipliği yaptı.
2: Doğru.
1: NATO zirvesi kazasız belasız, hatta layıkıyla tamamlandı diyebiliriz. Ahmet Arpat'la birlikteyiz ama sadece Ahmet'le değil. Kocaman bir NTV ekibi olarak buradayız.
2: Kesinlikle. Bizim için de uzun bir maraton oldu elbette. Pazartesi gününden itibaren özel yayınlarımıza başladık. 3 gün boyunca kesintisiz Ankara'nın nabzını, zirvenin nabzını ekrana taşıdık. Seda çok enerjik bir açılış yaptı. Ama Ankara'ya baktığınızda bugün sokaklarda hafif bir yorgunluk görmek mümkün. Zirve yorgunluğu olarak da adlandırılabilir. Çünkü gerçekten de Ankara, Ankaralılar, burada binlerce güvenlik görevlisi, Beştepe'de, Külliye'de binlerce görevli adeta seferber olmuştu. Ve Seda'nın dediği gibi layığıyla zirve tamamlandı artık. Zirvenin çıktılarını, zirve marjında yapılan ikili görüşmeleri, oradan çıkan manşetleri konuşuyoruz. Elbette bu 3 günlük maratonda ekranda sadece bizi görmediniz. NTV'nin çok kıymetli muhabirleri, yorumcuları, onlar da ekrandaydı. Şu anda da bizimle birlikte.

0: çok zorluklar yaşanırdı. 32 tane lider, Dışişleri Bakanı yani 100'e yakın lider, konvoylar vesaireler ve güvenlik.
1: Doğru.
0: Nitekim işte Trump da kendine yönelik tehditlerden bahsederek eski uçağımla döneceğim vesaire dedi. Kendince o tabii ama yani Türkiye her türlü önlemi bu anlamda aldı. Birincisi bu, ikincisi zirvenin düzenlendiği yer. Bugüne kadar birçok zirve izledik. Yani dört dörtlüktü. Mükemmeldi. Tabii ki liderler tarafını çok görmedik ama bizim 3000'e yakın basın mensubu olduğu bölümde yani yabancı meslektaşların deyimiyle ilk kez bu kadar, yani sadece yeme içme barınma değil, teknik anlamda
2: onlarca, yani bir gazetecinin işini kolaylaştıracak her şey vardı.
0: Yani
2: evet.
0: Bütün teknik olanaklar, kurgular, çekim odaları, fişlerine kadar her şey hesaplanmıştı. Gidişata baktığımızda evet tabii ki konuşacağız Trump'ın farklı çıkışları ama genel olarak liderlerin o soğukkanlığı, NATO çerçevesi soğukkanlığını koruduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hakikaten ve o tüm Türk ekibinin de çok iyi yönettiği bir zirve oldu diyebilirim. Sonuçlarını da konuşacağız, sonuçları da önemli.
1: Hüseyin, şimdi belki de en önemli çıktısı bu zirvenin kazasız belasız tamamlanmış olması olabilir. Yani kazasız belasız derken Trump çok gergin geldi. O üzerindeki gerginliği basın toplantısında, Rutte ile yaptığı basın toplantısında çok hissettik. Çok sert ifadeler kullandı. Liderlerle arasında bir gerilim vardı. Aile fotoğrafında gördük. Pek fazla muhabbet etmediler. Ama çıkışta gayet mutluydu. Herhalde bu işin, bu zirvenin başarılarından biri de Trump'ı masada tutmak oldu. Ne dersin?
3: Elbette öyle. Yani ben bir basketbol tabiriyle söyleyeyim. Türkiye burada hani double double yaptı. Hı. Yani hem NATO zirvesini çok başarıyla geçirdi, yaptı. İşte Trump'ı da idare etti. Hem de Donald Trump'ın buraya gelmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili bir görüşme yapıp orada Türkiye'nin bazı beklentilerinin karşılanacağına dair verdiği sözler ve açıklamalar da zirve kadar konuşulan detaylardı. Doğru. Dolayısıyla da Türkiye burada iki ayrı noktada önemli bir başarı elde etmiş oldu. Tabi burada Rutte'de hani senin de söylediğin gibi kazasız bir, belasız bir zirve yaptı. Hani Trump'ın zirve içerisinde yapacağı çıkışların hiçbiri olmadı. Belki basın toplantısı biraz gölgeledi. Özellikle İran'la ilgili sözleri, Grönland'ı yeniden gündeme getirmesi biraz sıkıntı yaratacak gibi işaretler verdi öyleye kadar ama bunların hiçbirini zirve toplantısında gündeme getirmemiş olması ve sonrasında çıkan bildirgede de daha birinci maddede ittifakın devam ettiği, hani bir ayrışma beklenirken Amerika, doğru, ve diğerleri şeklinde, onun da olmaması bence başarıyı beraberinde getirmiş oldu.
2: Şimdi o İran'la ilgili Trump'ın verdiği mesajlar evet biraz sanki yükseltti ortamı. Çünkü geceden gelen bir zaten saldırı durumu vardı. Ama Trump'ın mesajlarından anladık ki zaten gece de çok hareketli geçti. Trump o noktada aslında söylediği gibi eyleme de döktürmüş oldu Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ne. Çünkü gece boyunca da İran'a saldırılar devam etti.
1: Bunun sinyalini dün yaptığı bütün basın toplantılarında verdi. İran sorulduğunda sinirli konuşuyordu Trump. Vurduk. 20 kat fazla vurduk. Bu gecede, yani dün geceye işaret ediyor. Bu gecede çok sert vuracağız. Bu askeri strateji olarak çok yanlış olabilir bunu söylemek ama vuracağız dedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri evet İsrail'i düzeltelim, İran'ı vurdu. Neler yaşandı dün gece? Zira önümüzdeki sürece de ışık tutacak. Bir izleyelim, sonrasında da konuşacağız elbette.
4: İran'ın 3 gün önce Hürmüz Boğazı'ndaki 3 tankeri hedef almasının ardından ABD misilleme saldırılarını dün gecede sürdürdü. Onlarca hedef vuruldu. Bender Abbas ve Sirik Limanı'na 2 mühimmat isabet etti. Çabahar, Kunarek, Ebu Musa Adası ve Buşer kentleri vuruldu. Buşer'deki nükleer santralde hasar olmadığı bilgisi paylaşıldı. Çabahar'da bulunan İmam Ali Hastanesi'ne mühimmat parçası isabet etti. ABD, ülkenin Gülistan eyaletinde de bir köprüyü vurdu. Akkale kentinin batı sınırındaki demiryolu üzerindeki Akteke Han Köprüsü

0: köprüsü hedef alındı. Demiryolu kullanılmaz hale geldi. İran devrim muhafızları ise saldırılara yanıt vereceğini açıkladı. Bölgedeki Amerikan üslerinin şiddetli şekilde vurulacağı öne sürüldü. Ardından Bahreyn, Katar ve Kuveyt hedef alındı. İsrail Devlet Televizyonu kana konuşan İsrail yetkililer, ABD'nin saldırı öncesi kendilerini bilgilendirdiğini söyledi. İran ayrıca Birleşmiş Milletler'e de Amerika Birleşik Devletleri'ni şikayet etti. ABD'nin saldırılarının Birleşmiş Milletler şartı ve İslamabad mutabakat zaptının açık bir ihlali olduğunu BM'ye bildirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump saldırıların görüntüsünü sosyal medya hesabından İran saldırıları sonlandırmazsa ABD daha da sert vuracak mesajıyla paylaştı.
1: Şimdi burada zaten evet emarelerini aldığımız o daha da ağırlaşması durumu saldırıların gece boyunca yaşandı. Peki Mete, Trump da söyledi. Bence vakit kaybı anlaşma dedi. Nereye
2: ateşkes
1: gidecek bu iş?
2: Benim işim bitmiştir demişti.
1: Evet.
3: Ya şimdi benim için bitti derken bir yandan müzakere masası yani kuruldu gibi ama hani ne kadar ilerleyecek o tam belli değil. Anlaşılan Trump'ın kızgınlığı ve ısrarı hala vazgeçmiş değil. Kaybetmedim diyor, kazandım diyor ama göreceli bir şey. Nereye kazandı, neyi kazandı tam belli değil. Odaklandığı yer Hürmüz'ün tamamen şu anda serbest bir şekilde kazasız belasız geçirmesi. En ufak bir müdahalede ki onu gerekçe gösterdi bir önceki geceki saldırıda. Karşılık vereceğiz dedi. Benim için bitmiştir dedi ama ekiptekiler iyi çocuklar. Onlar iyi niyetli insanlar. İşte J.D. Vance'di, Witkoff'da onlardan bir söz etti. Onlar çabalıyor ama ben inanmıyorum dedi. Ya, iki şekilde alabiliriz. Ateşkes bitti. Hayır, ateşkes bitmedi ama Trump yani bu işin çok fazla bir yere varacağını düşünmüyor. Bir yandan da İran'ı masada biraz daha zorlamak için hem kısmi saldırı yapıyor hem de bu tür cümleleri kuruyor. Diğer yandan da görüşme ekibi belki bir an önce İran'ı da masaya çekmek için uğraşıyor diyebiliriz. Ama şöyle bir şey var, yani bu süreç belli ki uzun sürecek. Yani neydi? İşte görüşmeler başlayacak 60 gün içinde, en azından Hürmüz açık olacak. Evet açık ama her an kapanabilir ya da kısmi kapanabilir. İkincisi işte o 60 gün içinde ikinci safhaya geçilecek nükleer mesele. Nasıl ele alınacağı konuşulacaktı. Bu belli ki uzayacak. İkincisi şu bildirgeye de yansıdı. Yani burada evet Hürmüz'ün girmesi, onu detaylı konuşuruz. Bu tür bildirgelere nokta isim şey geçmez yani. Hürmüz Boğazı ya da X lokasyonu gibi şey geçmez.
2: Daha yuvarlak ifadeler.
3: Evet, daha yuvarlaktır. Burada ilk defa öyle bir durum geçti. Ve nükleersizleştirme, yani nükleer silahlardan arındırılacak. Hem bu bildirgede var hem Trump'ın ısrarında var. Evet, Hürmüz meselesi iki taraf elinde de bir koz ama asıl nasıl diyelim turbun büyüğü nükleer mesele, o çok daha zorlanacak gibi görünüyor. Hatta benim için anlaşmanın sonu ya yani anlaşmayı sonlandırmak yani bir yere varmak da çok önemli değil gibi cümleler kurdu. Yani bu tür kırılgan bir süreçte devam edeceğiz gibi geliyor ama ben topyekün yeniden bir savaşa dönüleceğini çok tahmin etmiyorum.
2: Hüseyin, Mete Çubukçu'nun da altını çizdiği gibi şimdi şöyle bir baktığımızda ne zaman müzakere edilecekse öncesinde böyle saldırılara tanıklık ediyoruz. Şimdi Hamaney'in cenazesi var. Cenaze sonrasında bir tur daha yapılacak. Müzakere masası kurulacak. Öncesinde yine böyle saldırılar oldu. Trump evet ateşkes benim için bitmiştir diyor ama müzakereleri dışlamıyor. Orada çok iyi insanlar onlar. Güzel işler yapıyorlar. Görüşecekler, devam edecek diyor. Ne dersin? Birazcık masaya gelirken şartları zorlamak adına mı bu saldırı? Neden birdenbire yine iki gecedir biz bu saldırıları konuşuyoruz?
4: Bu Trump'ın bir pazarlama tekniği, hatta pazarlama sanatı diye bir kitaptan aldığı bir taktik olduğu hep söylendi. Amerikan basında da yazdı. Yani işte azami iste, daha sonra makule ikna et şeklinde özetleniyor. Bir de savaşın başında Trump rejim değişikliği, nükleer meselelerin tamamıyla çözümü, işte diğer devrim muhafızlarına yönelik ağır hasar verilmesi, işte proksilerin, vekil güçlerin ortadan kaldırılması, füze envanteri gibi hedeflerden aslında bir süre sonra vazgeçti. Ve bütün odağını Hürmüz Boğazı'na vermişti. Ve bunun için de işte 1929'daki ekonomik buhrandaki başkanın durumuna düşmek istemediğini söylemişti. Yani dünya ekonomisini sarsacak bir olayın müsebbibi olmama adına. Dolayısıyla bütün odağını Hürmüz'e vermişti ve bu anlaşmada da Hürmüz Boğazı özellikle vardı. Zaten bu mutabakatın en temeli Hürmüz'ün yeniden açılması, petrolün dünya piyasalarına gelmesiydi. Bence Trump'ı bu kızdırdı. Önceki gün İran, iki Suudi Arabistan, bir de Katar gemisini vurdu.
2: Neden vurdu?
4: Kendilerinden izin almadığı için. İran bu mutabakatın 5. maddesinde 60 gün süreyle Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin kontrolünde İran'a bir avantaj sağlıyor. İran da buradan kendisine bir çıkar sağlamaya çalışıyor ve benden izin almadan kimse geçemez diyor. Ama Umman, Uluslararası Denizcilik Örgütü ile birlikte bir çağrı yaptı ve daha çok kendi kıyılarına yakın bir rotayı seçmelerini istedi. Yani burada özellikle Marco Rubio'nun da Suudi Arabistan'a ve Körfez ülkelerine gittiğinde burada dile getirdiği bilgi de buydu. Yani Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün rotasını izleyindi.
2: Umman'a yakın geçin diyor yani.
4: Evet, Umman'a yakın daha İran'a geçmeyin diyor. Buna uymayan gemileri vurmuş oldu İran. Yani buranın patronu hala benim. Yani 60 günde olsa. Çünkü bir yandan da Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerden nasıl bir ücretlendirme yapılacak, nasıl esaslarla geçecekleri gibi bir tartışma var. Görüşmeler devam ediyor. Trump buna kızdı. Öğle saatlerinde tansiyonu iyice bir yükseltti. Ama akşam basın toplantısında o kadar da yüksek bir tansiyon yoktu. Hatta savaşın çok uzun sürmeyeceğini söyledi. Son yaptığı açıklamada da biz vuracağız. Onlar vurursa bir daha vururuz ama vurmazlarsa vurmayacağız da gelen bir noktaya geldi.
1: Hüseyin'cim sen yani konuşurken senin ekibin ki iki gün boyunca dış haberler servisi olağanüstü bir performansla bizi beslediler gerçekten.
2: Sağ olsunlar.
1: Durmaksızın çalıştılar. Gece boyunca da devam ettiler. Şimdi sen konuşurken Derya Altay yazdı. Biraz önce İran'a da anlaşma yapmak istiyorlar diye. Yani aslında Trump daha önce de bunu söylemişti. Hatırlıyorum yani benzer şekilde yalvarıyorlar, anlaşmak istiyorlar diye. Tam da dediğin gibi aynı taktiği yine izliyoruz Trump'tan.
4: Yani burada İranlılar da aslında Trump'ı öğrenmeye başladı. Dün yayında da konuşmuştuk. O kitabı İranlılar da okuyormuş Trump'a karşı tavır için. Trump ne derse yalanlama taktiği uyguluyor İranlılarda. Dün de aslında birçok yalanlama yaptı İranlılar. Ve belli ki karşılıklı bu böyle devam edecek. Çünkü buradaki mesajlar daha çok iç kamuoylarına yönelik.
1: Evet.
4: Yani biz dışarıdan böyle bir seyirci gibi bakıyoruz.
2: İzliyoruz.
4: O ne diyor, bu ne diyor ama aslında ne anlama geliyor sorusunu bir türlü bulamıyoruz ve bu şekilde konuşuyoruz.
2: Yani açıklamaların muhatabı karşıdaki taraf değil daha çok içerisi oluyor.
4: Elbette.
2: Sanki.
3: Tabii şeye de dikkat etmek lazım. Yani en kırıcı olanı bütün ülkeler, uluslar için çok yani hakaretamiz cümleler kullanıyor. Başka ülkeler için de kullandı. Bir yandan o ciddiyeti
2: ben dün Trump'ın o açıklamalarını not alırken yani ne, yazdığım kelimelere inanamadım yani İran'a karşı kullandığı, İran için kullandığı.
3: Şimdi dış haberlerde Teoman Ayabakan. Yani tabii. Özellikle bu çevirilerde herhalde Trump'la özdeşleşti. Yani neredeyse bütün hani ne demek istediğini tabii. Ya da o hani
4: Trump'ın sesi oldu.
3: Mesela işte yani pislikler diyor, hakaret ediyor ulus İran halkına vesaire onları şey yapabiliyor. Şimdi gidiş gelişler oluyor. Yaşı da var, cümleler karışıyor değil mi? Yani Japon İslam Cumhuriyeti gibi İran yerine cümleler kuruyor. İşte orada da Teoman'ın başarısı. Onu anlıyor artık Trump'ın ne demek istediğini. İran'ı kastederken başka bir ülke kelimeyi şey yaptı, yanlış seçti.
4: Bir de orada mesela niye? Pislikler diye çevrildi. Uluslararası basın da hani bu şekilde ama daha ağır tabii. ifade vardı aslında. Yani en hafifletilmiş haliyle söylendi ki bu diplomatik teamüllerin hepsine aykırı bir durum.
3: Şunun için yani artık biz de alıştık, uluslararası kamuoyu da alıştı, bütün ülkelerin dış politika yapıcıları da alıştı. Evet yani uzun konuşuyor, dağınık konuşuyor. Yükseliyor, iniyor. Yani o aradan bir takım noktaları hakikaten bunu yapar. Burada blöf yapıyor ya da burada evet kızmış, şekeri yükselmiş vesaire gibi değerlendirmeler gerçekten yapabiliyoruz. Çünkü işte Zelenski ile konuşmasında bu gündeme getirdi, yükseldi. Yani akşam basın toplantısında yine evet ton yine yüksekti ama öğlenki kadar değildi. Böyle bir gel gitti hani biz de onu ne derler normalini bir şekilde bu ortalamasını bulmaya çalışıyoruz.
1: Tekrar bir dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuklarını uğurladıktan sonra ev sahibi olarak burada gazetecilere, kalabalıkta bir gazeteci ekibine bir basın toplantısı düzenledi. Gün boyu bir dolu görüşmeleri vardı. O görüşmeleri de yaptıktan sonra hep gördük Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çeşitli liderlerle ve ekipleriyle heyetler arası görüşmelerde. Sonunda kameraların karşısındaydı. O da uzun bir açıklama yaptı. Çokça da soru yanıtladı. Trump'la olan görüşmesinde hep öne çıkan başlık F-35 meselesiydi Ahmet. Doğru. Yine bu konu öncelikli olmak üzere sorular soruldu Cumhurbaşkanı'na. Nasıl yanıtlar vermişti hatırlayalım, devam edelim.
5: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Bizi izlemeye devam edin.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçağı tedariğine ilişkin sorunların çözüleceğini söyledi. Milli savaş uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarının tedariğine de değinen Erdoğan, Sayın Trump'la daha önce görüştüm, kendileri olumlu yaklaşım sergilediler, İnşallah sıkıntı olmayacak dedi. NATO Liderler Zirvesi sonrası basın açıklaması yapan Erdoğan'a, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ne zaman kaldıracağı sorusu da yöneltildi.
5: Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Böyle bir sıkıntımız yok.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin F-35 tedariğine karşı çıkan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in açıklamaları da hatırlatıldı.
5: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır.
6: NATO Liderler Zirvesi öncesi Beştepe'deki resepsiyona katılan liderler Yeniçeriler ve Mehter Marşı ile karşılanmıştı. Erdoğan'a liderlerin karşılama törenine yönelik tepkileri de soruldu.
5: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler.
6: Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmelerde de bulundu. Savaşın artık yıpratmaya yönelik bir muharebeye dönüştüğünü belirten Erdoğan, bir kez daha taraflara diyalog çağrısı yaptı. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağını belirten Erdoğan, tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduklarını ifade etti.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bu şekildeydi. Cumhurbaşkanından önce de yine aynı salonda, aynı kürsüde bu kez ABD Başkanı Donald Trump soruları yanıtladı. Elbette F-35 satışı, Türkiye'ye F-35 satışı bu zirvenin zirve dışında ikili görüşme sonrası en önemli manşetlerinden biriydi. Biraz önce Cumhurbaşkanı da aktardı. Hem Tel Aviv'den hem Atina'dan tepki vardı. Trump'a doğrudan Türkiye'ye F-35 satacak mısınız diye sordu gazeteciler. Bununla birlikte İran için benim için ateşkes bitmiştir açıklaması yine çok manşet olmuştu, çok konuşulmuştu. O soruyu da yanıtlarken biraz tonu düşürdü Trump.
7: About the F-35 airplane.
8: F-35 en iyi uçak.
7: Bunu kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Türkiye askeri olarak çok güçlü bir ülke. NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi. Bu konuda kararımı tam olarak vermedim.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 verecek misiniz sorusuna bu yanıtı verdi. Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kameraların karşısına geçti. NATO zirvesi öncesi İran'la ateşkes benim için bitti diyen Trump, zirve sonrası tonu bir nebze de olsa düşürdü.
7: İran'la anlaşma yapmak istediğimizi çok düşünmüyorum. Ne olacağını söyleyeyim. İran asla nükleer sahibi olamayacak. İran'la savaşın yeniden başlayacağını sanmıyorum. Çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Birkaç gemiyi vurdular, biz de daha sert vurduk. Onlar vurduğunda biz 10 kat daha fazla vururuz.
6: Trump basın toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi. İran'ın ölüm listesinde birinci sırada yer aldığını söyledi.
7: İran savaşı muazzam bir askeri başarıydı. Dünya için doğru olanı yapıyorum. Durdurulmaları gerekiyor. Nükleer silahları olsaydı bunu kullanır ve İsrail'e saldırırlardı. Ben başkan olmasaydım İsrail'i ortadan kaldırırlardı.
6: Trump, İsrail konusunda da dikkat çeken bir mesaj verdi. İsrail'in Lübnan'ın güneyinden askerlerini çekip çekmeyeceğine ilişkin soruya, Netanyahu ile bu konuda konuştum. Evet, bence yapacaklar. Bence istiyorlar yanıtını verdi. ABD Başkanı Trump, Suriye'yi 1979'dan beri bulunduğu teröre destek veren devletler listesinden çıkaracağını da açıkladı.
1: Zirve boyunca liderleri karşıladı Ankara ve uçaklarının gelişi bir koordinasyon içinde yapıldı. Liderler indiler, sonra otellerine geçtiler, sonra Cumhurbaşkanlığı Beştepe'ye geldiler. Buralarda hep NTV ekranında biz canlı olarak paylaşmaya çalıştık liderlerin gelişini. Ve NTV ekipleri havaalanından itibaren takip ettiler liderleri. Mustafa Berber de NTV muhabiri öyleydi. Ankara'daki yeni havalimanı ve Esenboğa Havalimanı arasında gidip geldiler. Ve trafik ve asayiş içinde çok yoğun önlemler alınmıştı. Şimdi şu saat itibariyle artık herkesi gönderdikten sonra durumda bir soralım Mustafa Berber.
8: Seda, aslında herkesi tam anlamıyla göndermedik. Çünkü bunu alınan önlemlerden görebiliyoruz. Bizler kameraman Namık Okutan'la birlikte yayına hazırlanırken Karadağ heyeti geçti. Eskişehir yolu üzerinden, Dumlupınar Bulvarı üzerinden. Yani tedbirler gevşedi ama hala devam ediyor. Bunu anlatabiliriz. Şimdi kameraman Namık Okutan'dan rica edeceğim. Ekranlarınıza getirsin. Burası Ankara'nın en işlek bulvarı. Özellikle bu saat itibariyle dur kalk şeklinde ilerleyebilen bir nokta Eskişehir yolu Dumlupınar Bulvarı. Dün itibariyle daha kötü bir durumdaydı. Özellikle liderlerin geçiş sırasında trafik kesilmişti. Bugün itibariyle evet, o trafik kesme olayı yok. Ancak yoğunlukla da karşılaşmış durumda değiliz. Bir yoğunluk yok. Trafik akıyor hem şehir merkezine geliş noktasına hem de Eskişehir yolunda Eskişehir istikametine giden, yani Ankara'nın Çay yolu, Konutkent, bunun yanı sıra Koru taraflarına giden istikametinde trafik akıyor. Asıl önlemler kapsamında aslında kırmızı alan olarak ilan edilen, trafiğin tam anlamıyla kapalı olduğu noktadan bahsedecek olursak Söğüt Özü Caddesi. Söğüt Özü Caddesi üzerinde ise hala hazırda polis bariyerlerini görmeniz mümkün. Ve burada Ankara Ticaret Odası'nın Kongresyumu salonu var. Hatırlanacağı üzere iki gün boyunca burada savunma sanayi forumu düzenlenmişti. Ve bu nedenle hem de burası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne açılan bir yol olduğu için bu yollar kapalıydı. Ancak an itibariyle artık açık, polis bariyerlerini görmeniz ise mümkün. Tabii bu polis bariyerleri kaldırılacak ama önlemler gevşedi mi? Hayır, gevşemedi. Bilindiği üzere 5 Temmuz tarihi itibariyle ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişi yasaktı. 10 Temmuz'a kadar devam edecek ama bunun yanı sıra gelen nakliye araçları var. Onlar bugün sabah 5 itibariyle artık kısıtlamanın dışında kaldılar. Kırmızı alana araç park etme yasağı bugün sabah 5 itibariyle sona erdi. Yani 9 Temmuz itibariyle var olan o kırmızı alanlar, kapatılan ana yollar artık normale dönmüş durumda. Ama zaman zaman hala hazırda ana yola çıkan noktaların polis tarafından kesildiğini görebiliyoruz. Bu neden kesiliyor? İşte yayının başında söylediğim gibi çoğunluk gitti ama hala hazırda burada olan heyetler var. Bu nedenle de zaman zaman onların geçişi sırasında yol kapatılıyor. Ve sonrasında trafik yine akışına devam ediyor. Ancak dün özellikle Esenboğa Havalimanı'nın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri kapsamında da Amerikan Başkanı Donald Trump'ın konvoyu geçene kadar yaklaşık bir saat öncesinde yol kesildi. Konvoy ayrıldı. Trump Ankara'dan ayrıldı. Bunun üzerine bir saat sonra yol trafiğe açıldı. Bugün itibariyle artık normale dönüyor Ankara. Ancak çoğu Ankaralı'nın NATO liderler zirvesi nedeniyle şehri terk ettiğini söyleyebiliriz. Bu trafik sakinliği de ondan kaynaklı Seda Öğretir.
2: Mustafa Berber aktardı. Aslında Mustafa'nın kurduğu son cümle önemli. Çünkü zirve olacağı için evet heyetler buraya geldi. Ankaralılar Ankara'dan ayrıldı. Kimi memleketine, kimi tatile gitti. Özellikle işte kamu kurumlarında çalışanlar izne çıkarıldı. Özel şirketlerde çalışanlar kendileri izin aldılar bu yoğunluğu yaşamamak için Ankara dışına çıktılar. Ankara boşalmıştı. Peki yavaş yavaş geliyor mu Ankaralılar? Evet, Mustafa Berber trafiği aktardı. Kentin merkezinde durum nedir? Bir Kızılay'a dönelim. Uraş Bingöl orada bizi bekliyor. Uraş.
9: İki gün süren liderler zirvesinin ardından Ankara yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor. Biz şu anda Ankara'nın kalbindeyiz. Kızılay Meydanı'ndayız. Kameraman arkadaşım Ahmet Aldoğan'la birlikte etrafı bir izledik sabah saatlerinde. Şu dakika itibariyle bir yoğunluk aslında yavaş yavaş başladığını söylemek mümkün. Birazdan şu an ışıklar olduğu için otobüsler beklemede. Ahmet Aldoğan da gösteriyor şu anda. Ankara Kızılay Meydanı oldukça önemli bir meydan. Burada yaklaşık 5 gün boyunca çok sayıda poliste güvenlik önlemleri alınmıştı ve bu meydanın dört bir yanı polis bariyerleriyle çevrilmiş durumdaydı. Şu dakika itibariyle sabah saatlerine itibaren bu bariyerler kaldırılmış durumda. Şu anda da gördüğünüz gibi trafik normale dönmüş durumda. İlerleyen saatlerde bu trafiğin biraz daha artmasını bekliyoruz. Kızılay Meydanı önemli. Burada 56 bin polis Ankara'da NATO zirvesi nedeniyle görev yapmıştı. Onun Ankara bu noktada da işte yine polis yaklaşık 5 gündür hazırlıklarını sürdürüyordu. Güvenlik önlemlerini alıyordu burada. GBT'ler yapıyordu. Buradaki esnaf da bu nedenle bu yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle işletmelerde kapanmıştı. Bugün itibariyle onların da açılmasını bekliyoruz. 23.59 itibariyle dün buradaki yasaklar bitti. Şu anda Atatürk Bulvarı üzerindeyiz. Atatürk Bulvarı da kırmızı alan çerçevesinde, daha doğrusu kırmızı alan çerçevesinde kısmi kapanan caddelerden, ana arterlerden biriydi. Ama dediğim gibi dün akşam itibariyle buradaki güvenlik önlemleri, bariyerler kaldırıldı ve artık trafikte normale dönmeye başladı. Mustafa Berber de söyledi. NATO zirvesi nedeniyle hem okullar tatil hem de memurlar idari izinde olduğu için birçok memur, çok sayıda memur Ankara'yı terk etmişti. Onlar da artık yavaş yavaş gelmeye başlayacaklar özellikle önümüzdeki günlerde. Ama şu dakika itibariyle Ankara merkezde hayat akmaya başladı. Dediğim gibi önemli bir nokta, Ankara'nın en önemli ana arterlerinden biri. Şu dakika itibariyle de trafik akışı saat itibariyle ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde de yine artmasını bekliyoruz. Evet, burada son 5 gündür çok yoğun güvenlik önlemleri vardı. Yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle birçok Ankaralı özellikle şehir merkezdeki duraklardan, adreslerden kaçmaya başlamıştı. Bu nedenle çok sayıda işletme de kepen kapatmıştı en azından 2 günlüğüne. Ama yayının başında da söylediğim gibi sabah saatlerinde buraya doğru gelirken artık Ankara'nın NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yavaş yavaş normale dönmeye başladığını söylemek mümkün. En azından Kızılay Meydanı'nda da Ahmet Aldoğan da gösterdi. Görüntülerde de bu okunuyor. Polis bariyerleri kaldırıldı ve otobüs trafik hızlanmaya başladı. İlerleyen saatlerde buradaki trafiğin biraz daha yoğunlaşmasını bekliyoruz.

0: Bu zirvenin Türkiye-Amerika ilişkileri açısından da önemli bir viraj olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek. Çünkü her iki liderin de gündeminde benzer konular vardı ki bu konular aslında yeni değil. Uzun zamandır iki ülke ilişkileri arasında olan, hatta ilişkileri geren konulardı. Verilen mesajlar F-35'ler üzerine yoğunlaştı. En son Cumhurbaşkanı da inşallah F-35'lerin Türkiye teslimi olduğunda Amerika sözünü tuttu diyecek herkes dedi. Mete Çubukçu, bu süreci böyle uzun vadeye yayılmış olarak mı izleriz? Ne dersin? Yoksa hani bir iki ay önemli diyorlar Amerika için. İki ay içinde bir gelişme bekler miyiz?
1: Ya şu önemli tabii ki. Şimdi
2: Kasım ayında bir seçim var. Orada Trump'ın son iki yılının durumu belli olacak. O önemli. Fakat yapılan açıklamalarda ben şunu gördüm. Şimdi defterim de burada. Yani Trump Cumhurbaşkanı basın toplantısından başlayarak Zelenski, dünkü toplantılar, hepsinin notlara baktım. Birbiriyle örtüşen, birbiriyle çelişen Trump'ın bu konuda lafları var. Ama şunu gördük. Yani Trump hem F-35 hem de bu Kaan motorları hikayesini bir şekilde halletmek istiyor. Onu kendisi de söylüyor.
3: Yani sadece Trump'a kalsa halledecek.
2: Evet. Kesinlikle ona kalsa, yani müttefikimizi almış, niye parasını da ödemiş, niye engelliyoruz diyor. F-16'lar için bir uçak veriyorsak diyor ya da herhangi bir araç veriyorsak diyor, bunun daha sonraki işte bakımı, efendim yedek parçasını vesairesinde biz karşılamamız gerekir diyor. Fakat hep konuşuyoruz, bir takım yani Amerika'daki prosedür gereği yasal adımlar ya da mekanizmalar var, onların aşılması söz konusu. Trump'ın burada belli noktada inisiyatifi olduğunu görüyoruz, yani kongredeki eli güçlü. Onun için biraz hızlı hareket etmek istiyor. Yani Kasım'da denge değişirse belki o biraz daha negatife dönebilir. Şimdi hem Cumhurbaşkanı'nın açıklaması hem Trump'ın farklı basın toplantılarındaki açıklamasında sanki bu Kaan motorları hikayesinin biraz daha kolay oldu. Hatta bugün Amerika'da bir şey var, bununla ilgili bir oturum var. Daha kolay gibi görünüyor. Yani kolay derken hemen bu iş halledilecek anlamında değil ama en azından bir takvim başlatılması anlamında. F-35 biraz daha karmaşık. Şimdi ilk gün F-35'ler için bir şeyler yapacağız. Trump'ın kendi şeyi. Dünkü basın toplantısına da katıldık. Belki onu daha sonra da konuşuruz. Orada renkli anlar vardı. Şimdi şöyle söylüyor. Yani dünyanın en iyi uçağını biz yapıyoruz. F-35'ten başlıyor. Ve F-35'i kime vereceğimize henüz karar vermedik. Gibi bir cümleyle devam ediyor. Cumhurbaşkanı da Amerika Birleşik Devletleri bunu gerçekleştirirse verdiği sözü tutmuş olur, bunu göreceğiz diyor. Yine tekrar edeceğim, Trump bu işte biraz yol almak istiyor ama kendisinin önünde bir takım engeller var. Ya İsrail var, içerideki yasal prosedür var, S-400'ler var. Ama bu S-400'ler meselesinin, yani Rusya'dan alınan hava savunma meselesinin bir şekilde görüşmeler Amerika ile olsun, bilmiyoruz Rusya ile olsun, çünkü herhalde Rusya ile bir takım anlaşma olmadan üçüncü bir ülkeye satılamıyor ya da farklı bir formül bulunamıyor. Ama onun o savunma sisteminin belli bir noktada bir çözüme bağlanıp F-35'lerin önünün açılabileceğini düşünüyorum. Çok kısa sürede olmayacak ama açılacak. Bir tek tabii işte İsrail'in, Netanyahu'nun sürekli orada bir takım kışkırtmaları ve vermeyin, Orta Doğu dengesini bozarsınız. Yani benim dengemi bozarsınız.
3: Oradan devam edelim Hüseyin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle bir cümlesi vardı. Bu iki açıklamanın ya da iki liderin benim dünyamda yeri yok. Atina'dan Miçotakis'in açıklaması, ki Atina'da yapmadı açıklamayı, Ankara'da yaptı, bir savaş tehdidinden bahsetti Türkiye'den konuşurken. Ve tabii Netanyahu, İsrail, orada da ciddi bir tepki var. Hatta Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı Hegseth'in buradan, Ankara'dan Tel Aviv'e gideceği, bu F-35 meselesi konusunda birazcık Netanyahu'yu rahatlatacağı söyleniyordu. Sonra iptal edildi o ziyaret. Ne dersin, nasıl yorumlarsın Atina'dan ve Tel Aviv'den yükselen sesi?
4: Şimdi tabii Tel Aviv istemiyor. Yani Netanyahu istemiyor. Çünkü Netanyahu bölgedeki en güçlü ülke hava gücüyle kendisinin olmasını istiyor ve sadece geçen yıl 7 ülkeyi vurdu İsrail. Kimse de bir şey diyemedi. Dolayısıyla da karşısında ona cevap verebilecek bir gücün olmasını istemiyor. Bu çok anlaşılır bir şey. Özellikle de Gazze'deki soykırım sonrasında gerilen ilişkilere baktığımız zaman bu normal. Ama bir yandan da şunu unutmamak lazım. Ekim sonunda İsrail'de de seçim var ve Netanyahu savaştan istediğini alamadığı için ciddi sıkıntıda. Dolayısıyla Türkiye karşıtlarını yükselterek aslında oy tahvil etmeye çalışıyor. Biraz onun da etkisi var. Dolayısıyla da bu Gazze meselesi çözülse, hani barış kurulu biraz görevini yapabilse, bir şey olsa, belki Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adına bazı adımlar olabilir. İkincisi, Yunanistan meselesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da basın toplantısında söyledi. Yunanistan herhangi bir şey aldığında, ki F-35 2028 ile 30 arasında yaklaşık 20 tane F-35 alacaklar, biz onlarla ilgili bir açıklama yapmadık dedi. Aldıkları herhangi bir uçakla ilgili, savunma sistemiyle ilgili, onların da yapmaması gerektiğini söylüyor. Yunanlıların da aslında doğrudan kamuoyu önünde Türkiye'yi eleştiren bir tavır içerisinde olmayıp Amerikalı muhataplarına yönelik bazı girişimlerde bulunacakları söyleniyor. Aslında Yunanistan'la Türkiye NATO üyesi oldukları için birbirleriyle şu ana kadar savaşmadılar. Eğer olmasaydı pek muhtemel ki bir sıcak çatışma olabilirdi. Ben açıkçası Yunanistan'ın çok fazla bu konuda bir şey yapacağını düşünmüyorum. Hani Yunan lobisinin de Amerika'daki gücü sınırlı. Ama İsrail'in arkasına saklanıp hani onları biraz daha ittirme konusunda bir girişimi olabilir. İsrail lobisi çok daha güçlü. Ama burada bu Katsa yaptırımları, yani Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasasında başkanın tek başına yetkisi yok. Ancak 6 ay süreyle bunu kaldırabiliyor ama 6 ay sürüyor. Sonra yeniden yaptırımlar devreye giriyor. Dolayısıyla Kongre'yi ikna edecek bir mektupla gitmesi lazım Kongre'ye. Bence dün Trump'ın henüz karar vermedik dediği yer biraz da orası. Yani bu S-400'ler ne olacak? Çünkü bu yasaya göre Türkiye topraklarında bu S-400'ün olmaması gerekiyor. Yani ya üçüncü bir ülkeye gidecek, ya Amerika'ya teslim edilecek, ya da Rusya'ya geri iade edilecek. Bu formüllerden hangisine Kongre'yi ikna edebileceğiyle ilgili muhtemelen Trump ve ekibinin çalışmaları devam ediyor. Yoksa bir Amerikan başkanının çıkıp da hani bu S-400'leri artık veriyoruz, yaptırımları kaldırıyoruz demesi kamuoyu önünde kendi elini bağlamış oluyor. Aslında top artık Amerika'nın tarafında. Türkiye bu saatten sonra artık söz verdiniz, NATO zirvesinde bunu yaptınız, ne zaman veriyorsunuz deme hakkına sahip. Bunu 3 Kasım'dan önce de yapmak istiyor Türkiye, çünkü özellikle Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler çoğunluğu kaybedebilir. Kongre'ye biraz daha rahatlar. Bu da bu yasal değişikliği zorlaştırabilir. O nedenle de Türkiye elini çabuk tutmak istiyor. Bir de NDA yasası var. Yani Pentagon'un her yıl hazırladığı ve özellikle dış alımlar yapıldığında, başka ülkelerle işbirlikleri yapıldığında bunun bütçe oluşturulması gerekiyor ve bütçenin de Kongre'den onaylanması gerekiyor. Yani iki ayrı yasal düzenlemeyle bu iş çözülecek. Çok kolay değil ve belki bunlar halledilirse, özellikle katsa, NDA'den geçmesi çok daha kolay olabilir ve bu sefer de hani yılbaşından sonra bu iş daha hızlı çözülebilir. 5 tane F-35 ile Türkiye'ye gelir. Zaten onlar gelecekti. Biliyorsunuz pilotlar da gitti. Tabii, pilotlar eğitim gitti, aldı. Evet, evet. Tam Türkiye'ye gelecekleri zaman bu 2020 yılında yaptırım olmuştu. Dolayısıyla da hemen değil ama birkaç ay içerisinde olumlu gelişmeler olabilir.
3: Peki.
0: İzleyeceğiz, göreceğiz. Tabii bu tip zirvelerde liderlerin birbirlerine olan yaklaşımları, sözleri, nasıl konuştukları, nereye baktıkları, ellerini nasıl tuttukları, bunlar gazeteciler için haber değeri taşıyor. Benzer şekilde Trump-Putin görüşmesi de çok ayrıntılı analiz edilmiş, hatırlayın en son Alaska'yı. Doğru. Bütün zirvelerde bu dikkat çeken bir başlık olarak ayrıca inceleniyor diyelim. Şimdi bu zirvede de çok sayıda lider olduğu için çok sayıda malzeme vardı bu konu ile ilgili konuşulacak. Şimdiki haberi bir izleyelim ama sadece Trump ve Erdoğan arasındaki ilişkiyi ve görsel karşılama, iki gün boyunca karşılamadan, el sıkışmaya beraber yürümeden, ona ilişkin bir haber bu. Bunu izleyelim, sonrasında devam edelim.
5: Erdoğan'ı seviyorum, o kadarını söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum.
6: Ankara'daki NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın samimi mesajları ve görüntüleri damga vurdu. İki lider NATO zirvesi öncesi ayaküstü sohbet etti. O görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da eşlik etti. Dört ismin ayaküstü olmasına rağmen uzun süre sohbet etmeleri dikkat çekti. ABD Başkanı Trump, Türkiye temaslarının ikinci gününde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Görüşme öncesi açıklama yapan Trump, Türk yemeklerinden övgüyle bahsetti.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile akşam yemeği yedik. Gerçekten 10 puanlıktı. Hatta belki 12 idi.
6: Erdoğan'ın liderler için verdiği yemekte Türk mutfağından oluşan lezzetler sunuldu. Başlangıç olarak taş fırın pide eşliğinde, Trabzon tereyağıyla hizran kara kovan balı, yanık denizli yoğurdu eşliğinde ise zeytinyağlı sebze sote sunuldu. Ara sıcakta da yanık denizli yoğurduyla isli ayaş salçası eşliğinde Kayseri mantısı, ana yemek olarak da deniz devreyi tarama, dana kaburga ve mantarlı firik pilavı ikram edildi. İki günlük ziyaretin ardından ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'den ayrıldı. Trump, Türkiye'ye Katar'ın hediye ettiği geçici başkanlık uçağıyla gelmişti. Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'ye hareket eden Trump'ın dönüşte başka bir başkanlık uçağını tercih etmesi dikkat çekti.
3: Şimdi Erdoğan, Trump arasından ki ilişkiyi yansıyan görüntü bu şekildeydi ama Seda da altını çizdi. Çok lider vardı Ankara'da ve de gerçekten de şöyle bir düşündüğümüzde mesela Arnavutluk Başbakanı Edirama'nın beyaz spor ayakkabıları çok konuşuldu. Macron'un sabah koşusu, o gözlüklerle çıktığı koşu. Trump ve Meloni arasında bir gerilim vardı, bir köşe kapmaca yaşandı. Yan yana gelmemeye çalıştılar. Japon Dışişleri Bakanı Türk kahvesiyle tanıştı. Bir de sosyal medyada paylaştı. Gelin bakalım o görüntüleri izlenimi ekrana taşıyalım. Sonrasında biraz üzerine konuşuruz belki.
6: Ankara'daki tarihi zirvede NATO liderleri aile fotoğrafı için yerlerini alıyor. Arnavutluk Başbakanı Edirama yine spor ayakkabısıyla dikkat çekti. Rama platformda yerini alırken de uzun boyu nedeniyle önce bir basamak indi, sonra yerine döndü. Fotoğraf çekim öncesinde liderler arası kısa sohbetler vardı. Aralarında bir süredir soğuk rüzgarlar esen ABD Başkanı Donald Trump ve İtalya Başbakanı Meloni'nin hiç yan yana gelmemesi dikkat çekti. Meloni, İtalyan gazetecilerin Trump'la ilgili sorularına ilişkiler nezaket kuralları çerçevesinde yanıtını verdi. Bu görüntülerde zirvenin yapıldığı salondan, liderlerden önce salona giren MİT Başkanı İbrahim Kalın, liderlerin isimlerinin yazdığı kalemleri inceledi, fotoğrafını çekti. Zirveden yansıyan ilginç görüntüler de vardı. NATO zirvesi için Ankara'da bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Türk kahvesini tattı. Motegi, düşündüğüm kadar acı değilmiş. Ne yapılır? Bu fincanı ters çevirip beklersiniz. Sonra fincanın içinde kalan kahve telvesiyle fal bakılıyormuş. Uluslararası durumlar bundan sonra nasıl gelişecek, onu da fal bakarak tahmin etmeye çalışacağım dedi. ABD'de devam eden Dünya Kupası'nda İngiltere ve Norveç çeyrek finalde karşılaşacak. Zirve için Ankara'da bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre da kritik maç öncesi milli takım formalarını giyerek İngiltere Büyükelçiliği'nde buluştu.
8: 45 years ago, Prime Minister, Norway played England in the qualification. And we won. Yeah, but what you're leaving out of account is that England only won the World Cup under Labour governments in 1966. So the time is ours. Wait and see. It will be a great match. Nice to see you.
6: NATO zirvesinde yüzlerce basın mensubu kurulan merkezde görev yaptı. Basın merkezine getirilen Ankara kedileri Lokum ve Akkız da ilgi gördü. NATO zirvesi sonrası İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir ise Ankara Kalesi'ni gezdi. Kale karşısında bulunan bir restoranda yemek yiyen Frostadóttir daha sonra kaleye çıkarak başkenti seyretti. Kale çevresindeki esnafı da ziyaret eden Frostadóttir'i bir esnaf kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı.
0: En güzelini gerçekten İzlanda Başbakanı yapmış, Ankara Kalesi'ne gidip oradan Ankara'yı seyrederek diyelim. Bu arada bu geziler, davetler, bu görüşmeler olurken liderlerinde tabii eşleri de vardı. Çoğu eşli gelmişti davete ve onları ağırlayan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dı. Çankaya Köşkü'nde bir yemek verdi Emine Erdoğan lider eşlerine. Ama bu sadece bir yemek değildi. Evet, yemekte elbette Türk lezzetleri öne çıktı. Ama oradaki sofra düzeninden, diğer ikramlara, ortamdan tamamen bir Türk dünyası tanıtımı vardı. Türk kültürü tanıtımı vardı. Üstelik bir de konsept seçilmişti. Bir amaç için bir araya geldi lider eşleri. Çocukları dijital dünyadaki risklere karşı koruma konsepti üzerine bir araya gelmişlerdi. O yüzden de çok anlamlı mesajlar paylaşıldı.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde tek tek karşıladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron'la el ele yürüdü. Lider eşleri çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı.
10: Çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır.
9: Erdoğan, çocuklarımızın ekran üzerinden neye maruz kalacağı kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz dedi.
10: Şirketler hissedarlarına, devletler ise milletlerine karşı sorumludur. Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak İnsan merkezli bir çerçeve oluşturmakta milletten yetkisini alan devletlerin bir sorumluluğudur.
9: Emine Erdoğan lider eşlerine Türk mutfağı lezzetlerini tattırdı. Geleneksel el sanatlarının yer aldığı bir koleksiyonu tanıttı. Yemekte misafirlere fava, urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve asma yaprağı dolması, keşkekle Emir Alem çileğinin de aralarında bulunduğu lezzetler ikram edildi. Erdoğan sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, Türkiye olarak çocuklarımızın dijital dünyada güven içinde var olabilmesi için dijital dünyada çocuk hakları sözleşmemiz başta olmak üzere attığımız adımları güçlendirmeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı.
3: Zirvede evet netameli konular konuşuldu. Zirve başlamadan önce tansiyon yüksekti Trump'ın açıklamalarıyla. Zirvede o tansiyon düştü. Trump sevgi dolu, birlik dolu bir zirve oldu demişti. Zirve kadar tabii biraz önce ekrana taşıdık. O izlenimler de öne çıktı. Liderlerin verdiği görüntüler, giydikleri kıyafetler, işte Arnavutluk Başbakanı'nın giydiği beyaz spor ayakkabıları.
0: Sadece şimdi öyle dersek haksızlık etmiş oluruz. Çünkü kadın liderlerin de
3: şıklığı değil mi?
0: Olağanüstüydü gerçekten. Hatta pek çok yorum vardı sosyal medyada. NTV izleyicileri de bizlere paylaşmışlardı. Sanki bir ödül töreni sunumu gibiydi. Biz gözümüzü ekrandan alamadık diye mesaj atanlar vardı. Sahiden de öyleydi. O gelişler çok iyi bir rejiyle de verildiği için. Ve yorumlayanlar da böyle deneyimli isimleri olunca çok güzel, anlamlı oldu. Yani Meloni'nin örneğin kostümü ya da İzlanda Başbakanı'nı az evvel izledik. Doğru. Hepsi çok özenli geldikleri için güzel görüntüler vardı.
3: Mete Çubukçu, sizin dikkatinizi ne çekti bu izlenimi?
2: Ya tabii kısmında hep merak ettiğimiz ilk başta Trump-Meloni buluşması, karşılaşması nasıl olacak diye. Meloni hep uzak durdu. Muhatap olmak istemedi. Belki neyle karşılaşacağını bilmeden. Bir yandan da tabii İtalyan kamuoyuna karşı da bir sorumluluğu var. Bence orada gayet de vakur bir şekilde hep uzak şeye de baktım. Mesela aile fotoğrafında neredeyse en uçta gibi şey yaptı. Daha çok Trump zaman zaman farklı noktalarda yanına alırdı. Ama o mesafesini korudu. Dediği gibi Seda'nın çok da şıktı. Tabii ki yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, o vücut dilleri çok çok önemli. Ve o dünyaya verilen mesajlar. En zor durumda kalan Rutte'ydi belli noktalarda. Ortayı bulmaya çalıştı. Doğru. Zaman zaman. Bahsettik Macron'un işte koşusu, ama bir yıldız daha vardı. Çok öne çıkmadı. Fakat hem ekranlarda hem basın mensupları arasında Sanchez çok sakindi. Zaten yakışıklı bir adam. İşte o toplantılardan ya da basın toplantılarından odalardan odalara giderken
0: Bir ordu onu takip etti.
2: Bizim diplomasi muhabirimiz Deniz Kilisoğlu da Sanchez'i o kadar işin arasında, röportajlar, yayınlar, akşam yayını vesaire derken selfie, hatta selfie'yi de Sanchez'e
3: çektirdi.
2: Video çekti, sosyal medyada yayınlandı. Muhtemelen çok takipçi ya da şey yapmıştır, övgü orada almış olabilir. Çünkü birçok insan daha vardı orada aynı şeyi çekmek için.
3: Doğru.
2: Bir sarmam vardı.
3: Evet.
2: NATO'da biz hani kedi, İstanbul'u kedileriyle değil mi? Böyle doğru. Dünyada ünlü. Fakat o kadar güvenli gönlümden sızan.
3: Yoksa güvenliği atlatıp mı girdi?
0: Ama Beştepe'de zaten tanınan bir simaymış kendisi. Doğru. Öyle dediler. Hatta iki adetti.
2: Ana
0: iki
2: binadan basın toplantılarının olduğu bina, bizim olduğumuz binaya bir koridor yapılmıştı. Gayet sakin yatıyordu orada. Lider geçerken şöyle bir bakıyordu falan. Mert geçerken hatta ekipten birisi böyle sevdi. Tekrar yattı. Çok hoş bir görüntü oldu. Ya bu tür renkli şeyler gerçekten bir yandan da renk kattı.
3: Doğru.
2: Şunu söyleyeceğim. Aslında bütün bunları yakalamamız ve bu rahatlık hep baştan beri söylüyoruz. Yani organizasyonun gerçekten saat gibi tıkır tıkır tıkır işlemesi. Çoğu zaman bu tür zirvelerde liderleri görmeyiz bile. Bir ekran kurulur, biz orada otururuz, onlar başka binadadır, oradan yorumlamaya çalışırız. Bu sefer liderlerle daha yakın temaslarda oldu burada.
3: Hüseyin, senin pencerenden bakıldığında öne çıkan neydi? Liderlerin verdiği bu görüntüler zirve dışındaki gündeme ilişkin.
4: Yani aslında Çekya çok ilginçti. Şöyle, Çekya'nın hem başbakanı hem doğru. Cumhurbaşkanı geldi. Ve biri bir uçta, biri bir uçtaydı aile fotoğrafında. Çünkü kimin temsil edeceğiyle ilgili tartışma mahkemeye kadar taşınmış olmasına rağmen çözülemedi. İkisi de geldi.
0: O ilk günkü fotoğraf da vardı ama gerçek aile fotoğrafında...
4: Aile fotoğrafında da dış haberler servisimiz olduğunu söyledi.
0: Yine ikililer. Bana.
4: Sordum ben. Evet, biri bir tarafta durdu, biri bir tarafta. Şöyle bir tarafı var. Birisi Avrupa'ya yakın, birisi Amerika'ya, Trump'a daha yakın. Dolayısıyla da aslında zaten bu transatlantik tartışma içerisindeki konularda birisinin vereceği karar diğeri tarafından kabul edilmeyecek. Dolayısıyla da ikisi birden burada oldular. Herhalde NATO'da buna ses çıkarmadı.
3: Davet nasıl gidiyor peki yani bu durumlarda?
4: İşte orada
3: hükümet başkanına mı gider, devlet başkanına mı gider? Yani burada doğrudan Cumhurbaşkanı'na mı gitmiştir davet, yoksa başbakana mı gitmiştir? Neden böyle bir ikilem yaşadık biz?
4: Şimdi aslında davet bir tane.
3: Doğru.
4: Ama orada hani Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileriyle başbakanın görev ve yetkileri arasındaki belki bir karmaşadan kaynaklı. Çünkü Cumhurbaşkanı doğrudan mahkemeye götürdü kararı. Hı hı. Yani muhtemelen başbakanın gitmesi gerekiyordu. Ama daha önceki zirveye Cumhurbaşkanı kendisi katıldığı için buna da katılmak istediğini söylüyor. Mahkemede hak veriyor kendisine. Epey bir sıkıntı da oldu. Ancak başbakan ülkeyi yönetenin kendisi olduğunu söyleyerek hani burada ısrar edince ikisi birden gelmiş oldu. Böyle enteresan bir durum oldu. Edirama'nın ayakkabıları, ben şöyle düşündüm. Herhalde Arnavutluk Başbakanı bu ayakkabıları bir kenarda tutuyor. Nerede zirve olursa orada o ayakkabıları giyiyor. Değildi, evet. Ben merak edip
3: İlgi
4: baktım.
3: İlgi çekmek istiyor acaba?
4: Epey pahalı da bir ayakkabı. Hmm. Yani hani Arnavutluk, hani küçümsemek açısından söylemiyorum ama Avrupa'nın fakir ülkelerinden bir tanesi. Dolayısıyla da hani orada dikkat çekmek adına mı yapılıyor bu? Neden yapılıyor bilmiyorum ama seviyor o sneakerları
0: şöyle
4: giymeyi.
0: Şöyle olabilir bence Hüseyin. Nasıl Macron sabah koşusuyla bu zirvelerde konuşuluyorsa, evet, kendince bir imza figür olabilir bulmak istemiş ve bunu da beyaz ayakkabıyla yapmış olabilir.
4: Ama çünkü boyuyla da zaten yeterince dikkat çekmiyor. Hatta bir basamak aşağı inip sonra tekrar geri çıkmak zorunda da kaldı görüntülerde.
0: Şimdi o fotoğrafı hatırlayacaksınız. Ekrana da az önce verdik. Fotoğrafta haliyle diplomasi siyah veya lacivert, koyu lacivert giymiş liderleri görüyoruz işte. Ama İzlanda Başbakanı'nı bembeyaz. Çok özellikle seçilmiş bir tercih tabii ki. Yine doğru. Arka sıralarda bir başka hanımefendi daha vardı. O da beyaz giymişti. Bir tane daha vardı.
4: Meloni'ninki de koyu yeşildi.
0: Meloni, evet, öyle seçmişti. Dolayısıyla o beyaz ayakkabı da muhtemelen o yüzden seçim, fark yaratmış.
3: Sanki liderler arasında da o sohbet geçiyor. O aile fotoğrafı sırasında Trump'a ayakkabıları gösteren liderler vardı.
4: Evet, ama Trump'a beyaz ayakkabı olmadı.
3: Rutte pek fazla
4: pek ilgilenmedi ayakkabılarla.
0: Trump bir de kendinden öne çıkan başka kimse,
4: evet,
0: olsun istemediği
4: kesinlikle
0: için.
4: Öyle. Bir de Edirama bir sonraki NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Belki oradan da hani kendisine şey yapıyor. Ama burada şöyle bir ayrıntı var. Bu 2035 yılına kadar bu harcamaları %5'e çıkarma meselesinde Arnavutluk çok gerilerde. Ve bir yaptırım gibi eğer bu hedeflere ulaşamayan olursa üyelere bazı yaptırımlar uygulanması konuşuluyor. Yani bu kamuoyuna açıklanmıyor ama içeride konuşuluyor ve zaman zaman sızıyor. Arnavutluğun şu anda tehlikede zirveyi yapması. Yani eğer hedefe ulaşamazsa...
0: Kısacık, artık çok bitireceğiz kısa. Bu bölümü.
2: Daha sonra konuşuruz. İlk defa bir bildirgede bir sonraki zirvenin aslında Arnavutluk'ta olması gerekiyor. İsmi zikredilmiyor. Arnavutluk kelimesi yok. Bir ihtimal bazen diyorlar ki 2 yılda bire çekiliyor artık. Ya da işte daha sonra açıklanacak.
3: Bakalım konuşalım bir sonraki artık. Saat diliminde ama şimdilik bir nokta koyalım. Bir reklam aramız var saat başında. Tekrar ekranda olacağız.
11: NTV Radyo. Reklam. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
12: Adile Sultan ev yemekleri.
13: İşletmenizin operasyonel gücünü hafifletmek için RentGo Filo'nun kurumsal çözümleriyle tanışın. RentGo Filo, her ihtiyaca uygun araç filosu, 36 aya varan esnek kiralama seçenekleri ve size özel tasarlanan sınırsız güvence opsiyonuyla süreçlerinizi baştan sona RentGo Filo koruma altına alır. Siz sadece hedeflerinize ve işinizi büyütmeye odaklanın, filonuzun yönetimini, konforunu ve güvenliğini RentGo Filo'nun profesyonelliğine bırakın. RentGo Filo. Güvenle kiralıyoruz.
14: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
15: Tatil Sepeti.
16: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
17: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
18: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
19: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
20: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
21: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
11: NTV Radyo.

0: Ankara'dan bir kez daha günaydın. Başkent'te NATO zirvesi maratonu sona erdi. Liderler bir kısmı dün ayrılmıştı, bir kısmı bugün artık başkentten ayrılıyorlar ve Ankara'da hayat normale dönüyor. İki gün boyunca zirveyi takip ettik. Önemli, kritik bir zirveydi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki ayrışma nereye gidecek? Daha Avrupalı bir NATO'dan bahsediliyor. Nasıl olacak? Acaba bu ayrışmaya, yani Trump'ın çünkü çok gönülsüz geldiğini biliyoruz. Bunu açıklamalarında dile getirmişti. Türkiye'de, Ankara'da olmasaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahibi olmasaydı gelmeyi düşünmüyordum demişti. Ne olacak? Bir kriz yaşanır mı? Gerilim yaşanır mı? İki gün boyunca takip ettik ve bir bildiriyle de sonlandı. O bildiriyi, zirveden yansıyanları, zirvenin çıktısını konuşacağız. Ama dün gece yaşanan İran'da ya da Hürmüz tarafında, Orta Doğu'da yaşanan gerilimle başlayalım bu bölüme.
1: Önceki gece yaşanan saldırı, sonra dün burada Ankara'da Trump'ın verdiği mesajlar, İran'a yönelik çok sert söylemler ve zaten o söylemlerin içinde bu gece daha

0: Musa Adası ve Buşer kentleri vuruldu. Buşer'deki nükleer santralde hasar olmadığı bilgisi paylaşıldı. Çabahar'da bulunan İmam Ali Hastanesi'ne mühimmat parçası isabet etti. ABD, ülkenin Gülistan eyaletinde de bir köprüyü vurdu. Akkale kentinin batı sınırındaki demiryolu üzerindeki Akteke Han Köprüsü hedef alındı. Demiryolu kullanılmaz hale geldi. İran devrim muhafızları ise saldırılara yanıt vereceğini açıkladı. Bölgedeki Amerikan üslerinin şiddetli şekilde vurulacağı öne sürüldü. Ardından Bahreyn, Katar ve Kuveyt hedef alındı. İsrail Devlet Televizyonu Kan'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD'nin saldırı öncesi kendilerini bilgilendirdiğini söyledi. İran ayrıca Birleşmiş Milletler'e de Amerika Birleşik Devletleri'ni şikayet etti. ABD'nin saldırılarının Birleşmiş Milletler şartı ve İslamabad mutabakat zaptının açık bir ihlali olduğunu BM'ye bildirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump saldırıların görüntüsünü sosyal medya hesabından İran saldırıları sonlandırmazsa ABD daha da sert vuracak mesajıyla paylaştı.
1: ABD Başkanı Donald Trump Ankara'dan ayrıldı. Belki de o yolculuk sırasında bu saldırılar gerçekleşti. Sonrasında da sabah saatlerinde biraz önce de ekrana taşıdık bir kısmını başkanlık uçağında basın mensuplarına dün geceki saldırıya ilişkin bir değerlendirme yapmıştı. Hüseyin Yılmaz neler söylemiş Trump?
2: Aslında bilmediğimiz şeyler değil, bir tekrar gibi olmuş. Çok sert vurduk onları diyor ve artık zaten biz bu savaşı savaş sahasında kazandık. Çok az şeyleri kaldı diyor. Onları da kaybetmemek de İranlılara bağlı. Bir anlaşma yapmak istiyorlar diyor. Ve bu anlaşmanın nasıl olacağıyla ilgili de tamamen onlara bağlı diye bir açıklama yapmış. Ama Trump ne zaman bunları söylese İranlılar yalanlıyor. Muhtemelen bir yalanlamada biz aramadık diye gelebilir İranlılardan. Ona bakmak gerekecek. Çok az şeyleri kaldı derken dün Hark Adası'nı vurdu Amerika. Ve Trump petrol boruları hariç her yeri vurabilirsiniz dedim dedi. Dolayısıyla belli ki bir anlaşma olursa Trump'ın petrolle ilgili, İran petrolle ilgili bir beklentisi olduğu anlaşılıyor bu cümleden. Daha önceki görüşmelerde bu olmuştu. Burada en temel sorun 18 Haziran'dan 18 Ağustos'a kadar 60 günlük bir süre var. Ve bu 60 günlük sürenin 20 günü geçti. Hani bir arpa boyu yol ilerlenemedi. Dolayısıyla da Pentagon Trump'a geçtiğimiz hafta bir de briefing verdi. Eğer 60 günde bir sonuç alınamazsa yapacakları askeri operasyonlarla ilgili bir bilgilendirmeydi. Sızan haberlere göre Trump'ın da artık savaş istemediği özellikle seçim öncesinde ve mümkün olduğu kadar müzakere yolunu denemek istediğini söylemişti. Biraz da bu sözleri o müzakere yolunu açmak için olabilir. İran tarafı aslında biraz daha sıkıntılı. Özellikle Amerikan basında çıkan son haberlere göre Pezeşkian'la, Cumhurbaşkanı'yla, devrim muhafızları ve daha sert olan grup arasında bazı görüş ayrılıkları olduğu, hatta bu cenaze töreninde itiş kakışa varan bazı gelişmeler olduğu, işbirlikçi olmakla suçlandığı söyleniyor Pezeşkian'ın. Dolayısıyla İran cephesinde böyle tam bir blok yok. Ya da belki Amerikalılar bu görüş ayrılığını oynuyorlar ki bir şekilde masada istediklerini alabilsinler. Ama 18 Ağustos'a kadar muhtemelen bu İran meselesi böyle vurduyla, karşılık vermeyle ve Hürmüz Boğazı'nın açılıp kapanmasıyla devam edecek gibi görünüyor.
3: Yine aynı şey oldu. Sen konuşurken de İran ordusundan açıklama geldi. Kuveyt'teki Amerikan Patriot sistemlerini, Katar'daki bir uydu antenini ve Bahreyn'deki Amerikan ordusuna ait bir yakıt deposunu insansız hava araçlarıyla hedef aldı diyorlar.
2: Yani anlaşılacak olsa vurmazdı herhalde. Yani bu da aslında bir yanıt gibi.
1: Peki.
3: Şimdi tekrar NATO'ya bildirgeye sonuca dönecek olursak. Mete şöyle bir değerlendirme yapmanı rica edeceğim. Bu NATO öncesinde NATO 3.0 evet. ve Avrupalılaşması NATO'nun diye hep bu başlıkları konuştuk. Çıkan bildirge bunu destekliyor mu? Bunu vurguluyor mu sence yeterince?
4: Büyük oranda vurguluyor. Birincisi bu kolektif savunma dediğimiz hep meşhur NATO'nun bildirgesinin 5. maddesinin ilk sıraya konması ve bu kadar vurgulu yapılması evet Amerika Avrupa ayrımını gösteriyor ama Amerika'nın da burada herhangi bir saldırı olduğunda bunun dışında kalmayacağını garanti ediyor. Çünkü daha önceki bildirgelere bakıldığı zaman bu yer alırdı ama bu kadar kesin cümlelerle 5. madde vesaireyle yer almıyor.

0: olmazdı. Bu bir defa NATO'nun devam edeceğini.
1: Hangi tarafın talebidir bu maddeyi ilk sıraya koyalım, bir hatırlatalım tekrar ittifak
0: bu büyük,
1: üyelerine?
0: Büyük oranda Rutte ve Avrupa'nın ve Amerika'nın da kabul ettiği. Yani Avrupa şunu, Amerika evet ben diyor gücümü azaltıyorum ama bütün anlaşma maddelerine bağlıyım. Bir ülkeye saldırı olursa ben de sizin yanınızdayım. Mı? Bir defa birinci madde olarak kısa kısa geçmeye çalışacağım. Söylüyor çünkü bir önceki bildiri Lahey'de bu kadar net değil bu vurgu. Tehditler noktasına gelecek olursak tehditlerde Lahey'de Rusya'ya karşı çok net cümleler kuruluyor. Bir tehdit olduğuna yönelik. Fakat burada daha çok Rusya'nın Avrupa Atlantik güvenliği ve istikrarına yönelik uzun vadeli tehdidi diye uzatılan biraz yumuşatılmış.
1: Neden yumuşatıldı?
0: Büyük ihtimalle Ankara'nın burada gösterdiği özenle ilgili bir şey. Çünkü Ankara bir NATO üyesi olarak aynı zamanda Rusya'yla ilişkisi, ki çok kritik bir ilişki, önemli bir ilişki. Yani orayı doğrudan hedef almadan ama NATO çerçevesinde bu tehdidin devam ettiği, ama cümleler biraz daha burada yumuşak gidiyor. Ve Türkiye'nin en çok önemsediği bu savunma harcamalarının bir şekilde Avrupa ülkeleri arasında ortaklaşa yeni bir ortak işte yapılarla birlikte buna katılması. Çünkü Avrupa Birliği üyesi olmadığı için belli engellerle karşılaşıyor ve bu yasal çerçevenin değişmesi gerekiyor ve Türkiye burada özellikle müttefikler arasındaki savunma ticaret engellerinin kaldırılması cümlesi Türkiye için önemli. Bence burada da Ankara'nın bir inisiyatifi var diye düşünüyorum. Seda, seni sorduğun NATO 3.0 hikayesi, geleceği yeniden inşa ediyor cümlesiyle başlıyor. Modernize edilmiş bir NATO deniyor. Şu çok önemli, bu çok yer almazdı. NATO müttefikleri diye geçerdi. Bu sefer Avrupalı müttefikler ve Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri cümlesi var. Eskiden bu ortak bir cümledir ama şu anda artık
1: adreslenmişti orada.
0: Adresleniyor. Sonunda daha fazla sorumluluk alacak deniyor ve devam ediyor. En son şununla şey yapayım, İran'la İran tehdidi giriyor. Çünkü Rusya yumuşatılmış, Çin yok. Zahide Çin vardı. Bu sefer İran onun yerini alıyor. Hürmüz Boğazı diyerek de doğrudan bir lokasyon ve adres gösteriyor. Bu kadar net bir adres gösterilmezdi. Bu da tabii ki Trump'a bir şekilde mesaj. Evet, biz de bu konuyu önemsiyoruz. Belki bundan sonra da bu işlere katılabiliriz. Ve tabii ki Türkiye'ye teşekkür. Biraz önce söylediğim gibi genelde bir sonraki zirvenin ülkesi zikredilirdi. Burada yani Arnavutluk denmemiş mesela. Onun için acaba yapılmayacak mı ya da iki senede bir yapılma tartışması var liderler zirvesinin, o mu devreye girecek diyelim. Ama bence hem NATO'yu çerçeveli hem de Türkiye'nin taleplerinin de ve inisiyatifinin de yer aldığı bir bildirge diyebiliriz.
1: Hüseyin, şimdi baktığımızda daha önceki NATO bildirgelerini ya da işte sonuç bildirgelerini uzun metinler oluyordu. Burada 6 maddelik bir metin. Zaten son madde Türkiye'ye teşekkür. İlk madde, 5. madde, yani kolektif savunmayı hatırlatan bir başlık. Araya kalıyor 4 tane madde. Neden bu kadar kısa bir bildirge çıktı ortaya? Şunu mu anlamak gerekir? İçinden geçtiğimiz süreçte acaba liderler çok fazla dağılmayalım, spesifik başlıklara odaklanalım ve böyle bir karar mı alalım dedi? Nasıl yorumluyorsun?
2: Şimdi bu zirvede aslında herkesin oda Amerika ile Avrupa ayrışmasıydı, hatırlarsanız. İki gün boyunca bunu konuştuk ve zaten birinci maddede odağın da bu olduğu görünüyor. Hani Washington Anlaşması'nı direkt koymuş olmaları, hani burada herkesin rahat bir nefes aldığını gösteriyor aslında. İkincisi, bu zirvelerde biz maddelerde ne vara baktığımız kadar daha öncesinde neler yok da bakarız.
1: Bir önceki bildirgeye yani karşılaştırmayız.
2: Daha öncesinde gündemde olan ve bu tür bildirgelerde olmasını beklediğimiz ama olmayan şeyler. Çünkü aslında bu zirvede birçok konu konuşuluyor ve bunlar kamuoyuna açıklanmıyor. Çünkü bazılarında ortaklaşma olmuyor. Bazılarında biraz daha zamana ihtiyaç oluyor. Bazı ülkeler kendi yasal düzenlemeleri için süre istiyor. Mesela bunlardan bir tanesi nükleer şemsiye. aslında nükleer şemsiyenin bu işin içerisinde olması, eğer Amerika çekilecekse nükleer şemsiyenin birkaç ülkeyle genişletilip aslında Amerika'nın biraz geri planda durup nükleer caydırıcılık üzerinden vereceği destek konuşuluyordu. Biz bunu hiç görmedik. Örneğin Finlandiya'nın yasal düzenleme yapması gerekiyor. İrlanda'yla Avusturya'nın topraklarında nükleer silah bulunmaması ile ilgili yasalar var. Bu yasaların değiştirilmesi gerektiği için bunların konulmadığını öğrendik. Bir başka konu mesela Grönland meselesi. Trump toplantıya girmeden önce yine Grönland'ı gündeme getirdi. Bir ortalık gerildi. Ama İçeride toplantıda konuşulmamış ama gerginlik yaratmış. Yani muhtemelen Danimarka'yla ve özellikle Avrupa Birliği liderlerini rahatsız etmiştir bu. Biraz ötelenmiş görünüyor. Bir başka konu mesela Amerika'nın Avrupa'dan ne zaman askerlerini çekeceği konusu. Mesela bu da takvimlendirilmemiş. Oysa özellikle Hegseth bu konuda hemen deyip 6 ay içerisinde bu işi yapabileceklerini söylüyordu. Bunlar yok baktığımız zaman. Ve tabii biraz önce konuştuğum gibi ev sahibi, bir sonraki zirvenin ev sahibinin kim olacağı da maddesi de yok. Bu konuda da şöyle bir tartışma var. %5'e ulaşamayan ülkelere çeşitli yaptırımlar uygulanması. Yani mesela toplantılara davet edilmeme bunlardan bir tanesi. İşte zirveyi yapacaksa ev sahipliğinin elinden alınması gibi bazı yaptırımlar. İşte NATO'nun bazı maddi külfetlerinden ağır olmaları gibi. Dolayısıyla da bu da yer almamış görünüyor. Dolayısıyla onun için de biraz böyle kısa, biraz daha günü kurtaran ve herkese rahat bir nefes aldıran özellikle birinci maddeyle ama her konuya da değinen özellikle Ukrayna'nın önemli bir alan açıldığını görüyoruz. Bir de savunma sanayi işbirliğine. Evet. Çünkü bu üçüncü maddede dikkat ederseniz daha güçlü ve modernize edilmiş bir ittifak deniyor. Bu modernize edilmiş ittifak yani Amerika'ya sırtını dayamış, kendi savunma sistemiyle çok fazla olmayan ülkeler yerine artık savunma sanayine daha fazla para harcayan, şimdi 139 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediliyor ve 50 milyar dolarlık da bir anlaşma yapıldığı söyleniyor. İşte burada Trump'ı ikna eden rakamlar sanıyorum ki bunlar ve Trump da sessiz kaldı. Hani çıkıp gidiyoruz demedi.
3: Evet. Peki şimdi bu evet beklentiler 3-0 ve biraz daha farklı bir NATO yönündeydi. Kısmen işte senin dediğin gibi bazı takvimlendirme durumları söz konusu değil ama bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Trump'ın vurguladığı Türkiye ile ilgili olarak burada hem bir yandan NATO ülkelerine işte memnun olmadığını sürekli söylemesi NATO'dan. Yani o mesafeyi koruması hala daha. Öte yandan Türkiye'nin ordusunu sürekli bir gündeme getirmesi. Gerçi İsrail meselesiyle ilgili olarak yapıyor bunu ama güçlü bir ordusu olduğunu vurguluyor. Türk savunma sanayinin ne durumda olduğunu iki gün boyunca izledik. Hem izledik hem de gösterdik bir şekilde bütün dünyaya. Bunlar NATO'nun bir üyesi olarak Türkiye'nin pozisyonunu, ağırlığını, stratejik olarak gücünü biraz daha bu zirvede altını çizdi diyebilir miyiz? Amaç buysa Mete, bunu pekiştirdi mi Türkiye?
0: Bunu pekiştirdi. Şöyle bir şey var. Yani Türkiye burada öngörüsüyle zaten bir ön almış durumdaydı. Yani dünyadaki savunma sistemlerinin nereye doğru gittiği, önümüzdeki işte kara, hava, deniz savaşlarını nasıl bir şekil alacağı, nasıl bir hal alacağını görerek tüm alanlarda olmasa bile önemli başlıklardaki yatırımlarını yapmıştı ve savunma sanayinde bu strateji çerçevesinde geliştirmişti. Yani şimdi şunu düşünelim, özellikle şimdi her ülke artık farklı şekilde bir drone sistemine sahip olmak istiyor. Bu savunma olabilir, bu saldırı olabilir. 2020 Azerbaycan Savaşı. Şimdi daha önce baktığımızda ben de defalarca gitmiştim. Mesela bu tekel genel olarak Amerika ve İsrail yerindeydi. İHA, SİHA teknolojisi. Bu zaman içinde değişti ve Türkiye bunu gördü. Ve 2020 Karabağ Savaşı, yani Azerbaycan'ın o zaferini en büyük taşlandıran unsurlardan birisi. En önemlisi bu drone teknolojisi ve dronelardı. Ve ondan sonra ben hakikaten onlarca mesela makale okudum. Hep göndermeler orayaydı. Türkiye orada çok büyük bir aslında kendi şeyini göstermiş oldu. Ardından Ukrayna Savaşı ile devam eden süreçte İran Savaşı. Burada bir öngörü var. Şimdi bu öngörüyle NATO'nun yeniden şekillenmesi, yani NATO 3.0 dediğimiz, işte Avrupa'nın sorumluluğu yüklenmesi, yeni savunma sistemlerini kurması ve bunların bir ortaklaşa yapılması, koordinasyon içinde olması Türkiye'ye büyük bir avantaj sağladı. Ve bu NATO bildirgesine bu girmiş durumda. Hı hı. Buradaki tek handikap, Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gibi, özellikle Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'nin de bu Avrupa Birliği yasalarının bir şekilde bunun artık dışında kalması, NATO özelinde bu yasaların çok gündemde olmaması ve Türkiye'nin de bu sisteme entegre olması, yani Avrupa Savunma Fonu, SAFE dediğimiz Avrupa İçin Güvenlik Eylemi Fonu, bunlar büyük rakamlar. Hem burada ortak projeler hem de bu fondan yararlanmak istemesi. Nitekim bu cümlelerle olmasa bile farklı cümlelerle yeni NATO'nun savunma sistemi nasıl olacağını, savunma sanayinin bildirgede de yer aldı. Cumhurbaşkanı'nın sözleriyle bu bölümü ben kapatayım. Birlik üyesi olmayan üyelerin dışlanmaması gerektiği, bunun kaynak israfı olduğu ve suni bir bölünme yarattığı ve NATO'da artık tekrara düşünmemesi gerektiği. Yani bize AB çerçevesinde, AB yasalarıyla ya da işte farklı engellerle gelmeyin. Yeni bir NATO olacaksa artık bu tekrarlar, hani tabiri caizse karnımız tok.
1: Peki. Hüseyin Yılmaz, şimdi İran savaşı elbette önemli. Sen biraz önce dedin ki bir NATO bildirgesine baktığımızda Çin çıkmış, onun yerine İran gelmiş. Trump İran savaşına müttefikleri çekmek için çok uğraştı. Başaramayınca da gönül koydu. Onları sınadık ama en zor anımızda gelmediler. Ya hiç ihtiyacımız yoktu dediler. Şimdi baktığımızda bu bildirgede İran'ın nükleersizleştirmesi ve de Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer güvenliği garantisi veriliyor. Bir anlamda ittifak üyeleri de kendilerini bağlıyor. Dün gece yaşanan, daha doğrusu iki gecedir yaşanan çatışmalara baktığımızda Trump'ın açıklaması, ya NATO da destek vereceğini söyledi ama şimdilik gerek yok. Bir şekilde ittifak bu savaşa ya da bölgedeki bu gerilime müdahil olur mu? Bağladı mı kendini?
2: Müdahil olacaklar ama bunu bir savaş şeklinde değil de daha çok Hürmüz Boğazı'nın işte mayınlardan temizlenmesi konusunda müdahil olacaklar. Burada İngiltere ile Fransa'nın başını çektiği, yaklaşık 32 ülkenin, 30'un üzerinde ülkenin destek verdiği bir oluşum var. Türkiye de bunun içerisinde. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da mayın temizleme konusunda, doğru, biz de destek veririz dedi. Çünkü orada özel gemilere de ihtiyaç duyuluyor. Bir yandan da bu iş, yani İran savaşı başladığında bu bizim savaşımız değil demişti hatırlarsanız Avrupalılar. Dolayısıyla da bu İran'la İsrail'in savaşı, ama özellikle Körfez'den sağlanan petrol konusunda Avrupa ülkelerini bağlayan da bir savaş. Hem ekonomilerine yarattığı etki hem de enerji arzının ve enerji ihtiyacının karşılanması noktasında. Ve Avrupalılar aslında son dönemde birçok noktada dünya politikasında dışarıda kalıyorlar. Politika üretmekte Avrupa Birliği ciddi sıkıntılar yaşıyor ve hep arkadan gelmek zorunda kalıyorlar. Mesela Macron'un Türkiye'ye gelmeden önce Suriye'ye gitmesi de aslında biraz onunla ilintili. Yani biraz Atalan Üsküdar'ı geçtikten sonra yapılan bir müdahale gibi görmek lazım. Burada da müttefikler bir şekilde buna müdahil olmak istiyorlar ama bunu NATO çerçevesinde yaparken hani Amerika'nın savaşına dahil olarak değil, kendi inisiyatifleriyle yapma. Hatta o inisiyatifin içerisinde Körfez ülkeleri de var. Onun için de muhtemelen ileriki aşamalarda bu Hürmüz Boğazı'nın açılmasında daha aktif rol alacaklar ama bunu NATO çerçevesinde mi yapacaklar, yoksa NATO'nun içerisinde hem de Avrupa Birliği olarak ülkeleri ayrı bir birim olarak mı bunu yapacak? Çünkü her ülkenin de böyle bir gücü yok. Peki. Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin var tabii ki.
1: Peki.
3: Burada noktayı şimdilik koyalım. Şimdilik koyalım ama saat başında yeniden Ankara'dan karşınızda olacağız.
4: NTV Radyo. Reklam.
5: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: telefon deyince vatan. Vatan, vatan.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan bank kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
1: Ekspertiz. Reklam. NTV Ekonomi başlıyor.
2: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 9 Temmuz 2026 Perşembe günü sabahında geri sayım programımızda karşınızdayız değerli izleyenler. Hafta başından bu yana NATO 36. NATO zirvesi Türkiye'de Ankara'da gerçekleştirildi. Gelişmeler, açıklamalar ve yansımalar takip edildi. Biz de birazdan konuğumuzla Doçent Doktor Gökhan Işıl Marmara Üniversitesi öğretim üyesi hocamızla değerlendirmeye çalışacağız. Hem süreci hem de sonrasında yaşananları, karar metnini, açıklamaları. Ve Yücel Tonguç Erbaş, Ahlatçı Holding Strateji Direktörü yine bizimle birlikte olacak. Bu süreçte piyasalarda neler oldu onu da kendisine soracağız. Çünkü hem Donald Trump'ın açıklamaları hem İran'a saldırılar, İran misilleme yapacak yapmayacak vesaire derken piyasalarda yine ufak çaplı bir dalgalanma oldu. Bu sabah Donald Trump yine bir açıklama yaptı. Hepsini birazdan konuşacağız ama önce bu sabahın öne çıkan satır başları geliyor ekranlarınıza. İlk maddemiz, ilk başlığımız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO toplantılarının hedeflere uygun şekilde başarıyla tamamlandı söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump da benzer mesajlar verdi. NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde ise ittifak üyesi 32 ülkenin birlik mesajı vardı. Bildirgede Ukrayna'ya verilen desteğin devam edeceği tekrarlandı değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası Körfez yeniden ısındı. Amerika son saldırılarda İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasına geldi. Gelişmeler sonrasında Brent petrol 78 dolar aştı. Biz 80 dolara tekrar değdi. Değerli izleyenler birazdan rakamlara bakacağız. Uluslararası Enerji Ajansı ve IMF ve Dünya Bankası ve hatta Dünya Ticaret Örgütü başkanları Orta Doğu'daki savaşa ilişkin ortak açıklama yayınladı. Başkanlar savaşın etkileri kalıcı olabilir mesajını paylaştı. IMF Türkiye için 2026 büyüme beklentisini %3,4'ten %2,9'a çekti. 2027 büyüme beklentisi ise %3,5'ten 3,6'ya çıkarıldı. Ekonomik görünüme yönelik risklerin Haziran ayında Amerika ile İran arasında varılan geçici barış anlaşması sayesinde 3 ay öncesine kıyasla daha dengeli bir yapıya kavuştuğu belirtildi değerli izleyenler. MSCI dediğimiz zaman Morgan Stanley Capital International, yani küresel yatırımcıların referans aldığı ve dünyadaki Amerika dışındaki sermayenin hareketlerini takip eden ve bu hareketlere referans oluşturan, kendisi de bu hareketlerin içerisinde bulunan bir endeks. Pazartesi günü MSCI yaptığı açıklamada yatırım yapılabilirliğe ilişkin endişelerin tespit edildiği durumlarda Türk hisselerini her bir şirket bazında değerlendirmeye devam edeceğini bildirdi ki bu MSCI'ın son 30 günde, son bir aylık süreçte yaptığı üçüncü açıklama oldu, üçüncü uyarı oldu. Aynı zamanda S&P Dow Jones da Türk hisseleriyle ilgili bir uyarı yayımladı. Paralel bir şekilde Türkiye'yi sınır piyasa için izlemeye aldı değerli izleyenler. Soracağız birazdan Yücel Tonguç Erbaş'a. Amerikan Merkez Bankası Fed'in Haziran ayı toplantı tutanakları bazı üyelerin faiz artışını gerekli gördüğünü, çoğunluğunsa yüksek enflasyon risklerinin devam ettiğini değerlendirdiğini ortaya koydu. Tutanaklarda politika yapıcıların yapay zeka kaynaklı güçlü talebin enflasyonu yüksek tutabileceği görüşünü de dile getirdiği bildirildi değerli izleyenler. Yani özetle Amerikan Merkez Bankası Fed'de yönetim kurulu üyeleri arasında bir fikir ayrılığı, ciddi bir fikir ayrılığı olduğu belirtiliyor ki yeni başkan Kevin Warsh da hem toplantı sonrasında yaptığı açıklamada hem sonrasında katıldığı Avrupa Birliği Merkez Bankaları Sempozyumunda, Avrupa Birliği'nin düzenlediği Merkez Bankacılığı Sempozyumunda aynı noktanın altını çizdi. Kevin Warsh da biz aile içerisinde bir tartışma yaşıyoruz, sağlıklı olan da bu demişti. Şimdi piyasalara dönelim bakalım, piyasalarda durum nedir? Dün önce bizim borsamızda BIST endeksi %2,12 gerileyerek 14.190 puandan kapandı. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye'deydi, Ankara'daydı. NATO zirvesi çerçevesinde dün açıklamaları hani bomba gibi düştü ajanslara diyebiliriz. Bence artık sona erdi. Ateşkes sona erdi. Bundan sonra bence işler başka türlü çözülecek vesaire açıklamaları yaptı Donald Trump ve elbette piyasalarda bir etkisi oldu. Az önce de söyledik ya, petrol fiyatları 1.80'e kadar çıktı. Sonrasında tekrar bu sabahki açıklamalarla bir miktar geriledi. Bizim borsamıza da etkiledi. %2,12 düştük. Alt endekslere baktığımızda bütün endekslerde kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Bankacılıkta %3,25'lik bir kayıpla tamamladık dünü. Ulaştırma da yeniden petrol fiyatları baskısıyla beraber %4'ün üzerinde bir kayıpla günü tamamladı. Dünkü işlemlerde işlem hacminin de 200 milyar lira olduğunu belirtelim. Para piyasalarında dolar yeni güne 46 lira 87 kuruştan başlıyor. Euro 53 lira 76 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında dolar endeksi 100 endeks seviyesinin hemen altında. 100,9'larda çok büyük bir geri çekilme değil ama hafif bir gevşeme var. Euro dolar karşısında 1.14'ün üzerinde 1.14.32. Sterlin de dolar karşısında 1.34'ün hemen üzerinde 1.34.05'ler civarında işlem görüyor. Hemen bakalım altın fiyatlarına. Altının gramı da dolardaki dolar endeksindeki bu hafif gerilemeyle beraber bir miktar yukarıya doğru yaptı. 4.099-4.100 dolar seviyesinde. Dünkü işlemlere baktığımızda yukarıda 4.123, Trump'ın açıklamaları sonrasında aşağıda 4.020 dolar seviyeleri görüldü. Kapanışı 4.075 yapmıştık. Onun 25 dolar üzerinde işlem görüyor dünkü kapanışının. Petrol fiyatları dedik ya, Donald Trump'ın açıklamalarıyla dün ateşkes bence sona erdi açıklamasıyla bir yukarı yaptı. Amerika'nın İran'a dün gece yeniden saldırılarıyla tekrar bir 80 doları gördük ama bu sabah Donald Trump yine İran kısa bir süre önce aradı. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki sadece buna değer olup olmadıklarından emin değilim. Yani yapılacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu açıklamasını yaptı. Yani İran arada anlaşmak istiyor. Yani bu bir mesaj mı acaba? 80 dolardan 79 dolardan biraz daha aşağıya geldik. 1,67 aşağıda. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı 6.180 lira bankalar arası piyasada. 10.136 lira çeyrek altın. Avrupa'da vadeli Amerika'da vadeli işlemlerde bu sabah bütün bu yaşananlara rağmen pozitif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. %0,20 ile %0,40 yukarıda. Asya'da Japonya, Çin ve Güney Kore artıda, Hong Kong borsası ise ekside. Son olarak kripto para evreninde de yatay seyirler olduğunu söyleyelim. Bitcoin dünkü gibi 62.400-62.600 dolarlar civarında işlem görüyor. Hemen dönelim hocamıza, ilk konuğumuza. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Işıl bizimle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk efendim.
2: Hocam şimdi Türkiye ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenen, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı. Şöyle bir baktığımız zaman önemli mesajlar da var. Yine birlik beraberlik mesajı verilmiş Ankara'da, zirvenin düzenlendiği Ankara'da 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmaları duyuruldu. Yine sonuç bildirgesinde savunma sanayi derinliği ve işbirliği en üst düzeye çıkarılacak ifadesi kondu. Ukrayna'nın yine vurgusu vardı. Müttefikler Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik sarsılmaz destek ve birlik içinde bulunuyor diyor ve 2026 için 70 milyar, 2027 için de yine 70 milyar dolarlık bir euroluk bir paketinde Ukrayna için hazır olduğunu açıkladı, belirtildi karar sonuç bildirgesinde. Ve bu şöyle bir bütün olarak baktığımız zaman elbette piyasalar üzerinde başta savunma sanayi olmak üzere üye ülkeler arasında işbirliğinin arttırılması, bir ortak bir banka, bu çerçevede savunma sanayi özelinde ortak bir banka kurulabileceği söyleniyor ki bu da uzun vadeli, hakikaten uzun vadeli bilmiyorum hemen halledilebilecek bir konu mu ama uzun vadeli bir şey. Şöyle bir baktığımız zaman özellikle ekonomi iktisadi perspektiften baktığımızda siz zirveyi ve de sonuç bildirgesini nasıl değerlendirdiniz, buyurunuz.
3: Şöyle söyleyeyim, çok güzel özetlediniz. Küçük bir ekleme daha yapacağım. Rusya'nın da ana tehdit olarak belirtildi açıkçası, yine o da vardı. Şimdi burada bunu değerlendirdiğimiz zaman evet, Türkiye açısından açıkçası NATO zirvesinin sonuçları, özellikle de bizim son dönemlerde yaptığımız insansız hava araçları ve savunma sanayi yönelik olarak yatırımlarımızı da düşündüğümüz zaman Türkiye açısından gelecek perspektifte avantaj olabilecek bir imkan. Aynı zamanda yine Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma fonlarına ulaşabilme imkanı, yine yurt içindeki Türk firmaların savunma sanayiye yönelik faaliyet gösteren firmaların yine büyüyebilmesi açısından da bir imkan sağlayacak. Yani baktığımız zaman açıkçası birinci aşamada evet olumlu bir etken ama kısa dönemde değil, uzun dönemde olumlu bir etken. Ama ikinci bir nokta daha var, o da şu. %5 yani gayri safi yurt içi hasılanın %5'i kadar bizim bir savunma harcaması yapıyor olmamız. İşte Amerika bu noktada çok büyük bir harcama yapıyor ve Amerika'nın, yani Amerika'dan özel de aslında Sayın Donald Trump'ın da en çok vurguladığı noktalardan bir tanesi de diğer ülkelerin de bu kadar harcama yapması gerektiğiyle ilgiliydi. Ve açıkçası önümüzdeki dönemlerde de Türkiye'de savunma harcamalarının payının artıyor olması olası olarak duracak. Yani evet, savunma sanayi firmalarımız açısından ihracat potansiyeli, büyüme potansiyeli yaratan bir nokta. Ama aynı zamanda da Türkiye hükümeti açısından, ülkemiz açısından da bir mutlaka bu savunma harcamalarının miktarını arttırma zorunluluğu geliyor. Hele ki şu anda bizim sıkı para ve maliye politikaları uyguladığımız dönemde ve bütçe açığı oluştuğumuz ve bütçeyi denkleştirmeye çalıştığımız bir dönemde de açıkçası bir miktarda bize önümüzdeki dönemde bir risk oluşturduğunu söyleyebilirim. Yani açıkçası aslında ihracattan da büyüyen firmalardan bir gelir elde edip bunu savunma sanayine aktarabiliyor olmamız büyüme açısından büyük bir potansiyel olacak. Ama işte bunu ne kadar gerçekleştireceğiz bunu göreceğiz. Dolayısıyla etkiler kısa dönemde değil, biraz daha 2030'a kadar giden bir perspektifte değerlendirilecek diyebilirim efendim.
4: Hocam aslında çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Vadenin uzunluğu. Vadenin uzunluğu dediğimiz zaman da 2030 yılını mesela en basitinden telaffuz ederken, vadenin uzunluğu dediği zaman da Donald Trump özellikle NATO üyesi ülkelerden savunma harcamalarını arttırmalarını, Amerika'nın artık onların savunma harcamalarını finanse etmek istemediğini, en büyük ödemeyi biz yapıyoruz diyor ve yine 2026-2027 %50 civarında ödemeyi, NATO ödemesini, savunma harcamalarını Amerika'nın yapacağı tahmin ediliyor. Ben bunu artık istemiyorum diyor Donald Trump. Dolayısıyla sadece Türkiye'de değil bütün dünyada savunma harcamalarının artacağı bir döneme gireceğimizi demeyeceğim, artık girdiğimizi desek daha doğru olacak herhalde. 2030 yılına kadar şöyle bir hani iktisatçı olarak değerlendirecek olursanız eğer, ana motorun acaba bütün dünya için, şey Türkiye için değil bütün dünya için ana motorun savunma sanayi ve bağlantılı sektörler olacağını söylesek, böyle bir projeksiyon yapsak hatalı olur muyuz, ne dersiniz?
3: Şöyle söyleyeyim, şimdi rakamlara baktığımız zaman tabii NATO zirvesi olunca ve Trump'ın açıklamaları olunca bütün rakamlar önümüze gelmeye başladı. Ve bu noktada gayri safi yurt içi hasılanın %5'i dediğimiz zaman açıkçası Türkiye fena bir durumda değil. Çünkü diğer karşılaştırdığımız, işte ekrana da verdiğiniz ülkelerle karşılaştırdığımız zaman Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası daha düşük. Ama buna rağmen içindeki payı daha yüksek oranda uygulamışız. Bu durumda ne olacak? Özellikle işte ekranda verdiğiniz gibi Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, Avrupa ülkelerinin bu noktadaki harcamaları çok fazla artmaya başlayacak. Bir şey daha vardı yine toplantı sonucunda. Özellikle işte insansız hava araçlarının bunlara yönelik olarak harcamaların da arttırılması. İşte bizim de en son insansız hava araçlarına yönelik olarak da bir yatırımlarımıza baktığımız zaman gayet iyi büyüyen bir potansiyele sahibiz. Dolayısıyla bu noktada bizim en büyük ticaret partnerimiz Avrupa Birliği ülkeleri. Bu Avrupa Birliği ülkeleri bu noktada bir üretimi arttıracaklar, harcamaları arttıracaklar, özür diliyorum. Dolayısıyla da ne olacak? Türkiye açısından ciddi bir pazar haline gelecek. Aynı zamanda fonları da arttırmak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla Türkiye'deki savunma sanayi firmalarında bu fonlara ulaşımı da artacak. Yani dolayısıyla evet, bir etki bazlı baktığımız zaman bana göre Avrupa ülkeleri bu noktada biraz daha harcamalar noktasında daha fazla etkilenecek gibi duruyor. Yani onların bir parasal yönden çok daha büyük bir yükümlülüğün altına girecekler. Türkiye evet, biz de bir harcama arttırmak zorunda kalacağız ama en azından bizim diğer ülkelere göre gayri safi yurt içi hasılamızın daha düşük olmasının avantajını kullanacağız. Ama işte dediğim gibi uzun perspektifte baktığımız zaman bize şu anda mevcut açıklamalar faydalı gözüküyor. Avrupa daha fazla etkilenecek, biz biraz daha az etkileneceğiz gibi gözüküyor. Ama tabii ki bu açıklama, bunun sonucu nereye gidecek, ne olacak? uygulamaları görmemiz lazım. Çünkü daha önce de çok açıklama gördük ama gerçekleşmedi. Dolayısıyla bir gerçekleşmeleri görüp değerlendirmek de daha doğru olacaktır efendim.
4: Peki hocam, bağlantılı şekilde devam edelim. IMF'nin açıklaması var. Türkiye için 2026 bu yıl büyüme beklentisini %3,4'ten %2,9'a çekmiş durumda. Hep konuşuyoruz. Büyüme. Hani büyüme dediğimiz zaman mevcut hesaplama üzerinde acaba bize sonuçta verdiği değer ne kadar gerçeği yansıtıyor? Asıl mesele acaba kalkınma mı? Bizim kalkınmayı mı konuşmamız lazım vesaire diye konuşurken IMF'den de böyle bir açıklama geldi. Dolayısıyla hani evet, hakikaten söylendiği gibi olacak mı, önümüzdeki dönemde gösterecek, NATO zirvesinden çıkan mesajları bir kenara koyacak olursak eğer, bu yılki büyüme ve kalkınma. Şimdi işin bir de sanayisizleşme boyutu var. IMF aşağı doğru revize etti. Bunun sıkı para politikasıyla alakası olabilir. Bunun İran, Amerika Birleşik Devletleri, İran savaşı ve yüksek petrol fiyatlarıyla doğrudan alakası olabilir. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani büyüme mi, kalkınma mı ve de IMF'nin bu yılki projeksiyonu, ne dersiniz?
3: Şimdi evet, 2026'da zaten büyümemizin yavaşlamasını bekliyorduk. Az önce siz de söylediniz. Uygulanan sıkı para ve maliye politikalarının artık etkilerinin iyice üretim üzerinde, sanayi üzerinde etkisini de görmeye başladık. Dolayısıyla burada büyümemizde de bir yavaşlamayı bekliyordu. Peki, şimdi burada büyüme mi kalkınma mı? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yüksek enflasyonist bir dönemde bizim kalkınma sağlamamız zaten pek mümkün değil. Yüksek enflasyonist dönemlerde siz büyümeden elde edilen geliri maalesef tabana yayamıyorsunuz. Dolayısıyla yüksek enflasyonist dönemlerde enflasyonla mücadele programları genelde sabit ücretleri daha fazla etkiliyor. Dolayısıyla da sabit ücretler daha fazla etkilendikçe de siz büyümenin tabana yayılmasını sağlayamıyorsunuz. Dolayısıyla bizim bu söylediğiniz şeyi gerçekleştirebilmemiz için önce enflasyonumuzun aşağı doğru gelmesi lazım. Yani hadi tek haneli rakamlar kısa bir süre içerisinde pek mümkün gözükmüyor ama en azından %20'nin altında, çünkü Türkiye ekonomisi yani %14 ve %16'da da kalkınmasını sağlayabilecek bir potansiyele sahip bir ekonomi. En azından %20'lerin altına indirdiğimiz zaman biz bir enflasyonu, işte o zaman sizin dediğiniz gibi bu büyümenin tabana doğru yayılması daha fazla artmaya başlayacak. Ama maalesef bu yüksek %30'larda yaşadığımız bir enflasyonist ortamlarda maalesef bu kalkınmayı bizim sağlamamız pek olası gözükmüyor. Çünkü hadi diyelim büyüyorsun ama aynı zamanda bütçe açığınız var. Kamu nereden harcama yapacak, bunu nasıl tabana dağıtacak? En basit örnek söyleyeyim, transfer harcamalarından siz bunu tabana yayabilirsiniz. Ama bütçe açığı oluştuğu bir dönemde transfer harcamalarını devlet çok fazla arttıramaz. Dolayısıyla işte yüksek enflasyonist ortamlarda biz bunu maalesef gerçekleştiremeyiz. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki dönemlerde enflasyon bir %20'nin altına gelirse, hepimizin temennisi bu, çünkü eminim bu ülkede yaşayan hiç kimse yüksek bir enflasyonda yaşamak istemiyordur. Faiz oranları aşağı gelmeye başladıkça işte bu durumda yavaş yavaş kalkınma da artmaya başlayacak. Böyle söyleyebiliriz efendim.
4: Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Işıl hocam, çok teşekkürler bizimle birlikte oldunuz, bizleri bilgilendirdiniz bu sabah. Mutlu günler diliyorum. Ve değerli izleyenler, şimdi diğer konuğumuza, Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş'a döneceğiz. Oraya da çünkü önemli sorularımız var. Tonguç Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhabalar Murat Bey, hoş bulduk. Günaydın, iyi yayınlar.
4: Günaydın, çok teşekkürler. Şimdi açılışta programımızın öne çıkan satırbaşlarına okurken, aktarırken MSCI'ın Türkiye'ye son bir ay içerisinde 3. uyarısını yaptığını, benzer bir şekilde S&P Dow Jones'un da yine Türkiye hisselerine ilişkin bir araştırma, bir çalışma başlattığı bilgisini paylaştık. Şimdi Tonguç Bey, MSCI diyoruz, Morgan Stanley Capital International, yani yabancı yatırımcının yakından takip ettiği, hem kendisi satın alma yapan, hem de yabancı yatırımcının referans olarak kabul ettiği endekslerden bir tanesi MSCI Türkiye Endeksi. Dolayısıyla son bir ayda hani bazı düzeltilmesi gereken, şeffaflık diyorlar, hisselerin dolaşımı diyorlar, bazı düzeltilmesi gereken konular var ve bunların altı çiziliyor. Kasım ayında toplantı var. Son bir ayda 3. uyarı, S&P Dow Jones'tan bir uyarı daha. Bizden şöyle kabaca bize anlatır mısınız? Hakikaten ne istiyorlar, ne yapmamız gerekiyor? Bazı adımlar atıldı ama anladığımız kadarıyla da yeterli değil, değil mi?
5: Evet, şimdi bizim endekslerimiz, aslında olay bizim endeks yapımızın içindeki hisse senetleri üzerinden başlıyor bana kalırsa. Çünkü aynısı bir kısım hisse senedini alıp işte MSCI içinde, S&P içinde diyelim ki Türkiye tarafıyla ilgilen yatırımcılar için sunulan bir grup hisse senedi düşünün. Ki bu arada MSCI içinde yanlış hatırlamıyorsam bizim payımız %4'lerden %1000'e kadar, yani şu anki haliyle onda bir onlanına kadar da geriledi. Böyle olmasına rağmen bu sunulan hisse senetleri içerisinde de bir endeks düşünürseniz, örnek veriyorum bizim BIST 100 endeksi içinde zaman zaman sizle de konuştuğumuz ve endeksin çok anlamlı olmadığı, fiyatlamasının belli hisseler üzerinde yoğunlaştığı ve bunun da çok sağlıklı bir veri vermediğini konuşuyorduk. Dolayısıyla bunun benzeri o grup hisseleri alıp MSCI'nin içinde değerlendirdiğinizde de yatırımcılara sunulan bu endeks içindeki değer değişimlerinde yurt dışındaki endeks yapıcılar diyelim veya düzenleyiciler, bu endeksi kuranlar burada bazı sağlıksız durumların, fiyatlamaların, bazı başlıkların sağlıklı çalışmadığı için şu an için sundukları hizmet içinde bir sıkıntı yaratabileceği görüşünde. Yani aslında bizim Türkiye'de konuştuğumuz endekse giriş kriterleri, işte fiili donanımdaki payın gerçekliği, özellikle teminat krediler mesela Takas Bank'ında son adımlarına dikkate alırsak ve burada aslında adını da koymak gerekirse spekülasyonun da üzerine geçebilecek yüksek montanlı hisselerin bir grup tarafında toplanması diyelim ve bunun çok da piyasa değeri tarafında karşılığının belki de temel göstergenin üzerinde bir yerde gerçekleşerek biraz daha fiyatı gerçekte olması gerektiğinden çok daha farklı yerlere taşıyabilecek bir sonuç doğurabileceği ve dolayısıyla kendi yatırımcıları ya da bu endeksleri takip edenler için de sağlıksız bir yatırım ortamı oluşturuyor. Dolayısıyla siz burada bir şeffaflık, yani hani kimde ne pay var, bir fonların içindeki o bizim serbest fonlar yapısıyla kaynaklı biraz daha gizli diyebileceğimiz tarafı biraz daha şeffaflaştırın ki buna yönelik aslında sermaye piyasası kurulunda bir düzenlemesi bekleniyor. Fiili dolaşımla ilgili de belli kısıtlamalar ya da fonlar içindekini dahil etmeme gibi biraz daha hani bu tarafın kullanılmasını önlemek amaçlı bir geliştirme oldu. Artı diyelim ki hisse senedinin işte kredi kullanarak belli mevcut farklı bir fonun parasını kullanıp kredi ile birlikte aslında hisse senedinin fiyat hareketini belki biraz daha beklentilerin çok daha fazla üzerinde gerçekleştirebilecek ve bu fiili dolaşım diyebilirsiniz ya da hisse paylarının dağılımı noktasında da çok sağlıklı bir durum yoksa o zaman düşüşlerin de yükselişlerin de biraz daha piyasa şartlarının üzerinde gerçekleşmesi durumunda Türkiye'deki yatırımcılar gibi aslında yurt dışındaki bu endekse dahil olan ki onlar seçerken de anladığım kadarıyla biraz daha zorlanıyorlar bu durum itibariyle risk teşkil edebileceği ya da sağlıklı bir fiyat vermeyeceği noktasında bir çekinceleri vardı. Bunu biz aslında içeride de yaşıyoruz. İşte BIST 100 içinde bahsettiğim gibi zaman zaman belli hisse senetlerin yoğunluklarının, piyasa değerlerinin aslında endeksin çok anlamlı halinin dışına doğru ittiğini de konuşuyorduk. Dolayısıyla böyle bir uyarı gelmesi de normal bana kalırsa. Çünkü biz de içeride bunların biraz daha işte endekse giriş şartlarının, şeffaflığının biraz daha konuşulması gerektiğini düşünüyorduk. Şimdi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Takas Bank'tan bazı hamleler geldi. Önümüzdeki dönem, şimdi Kasım deniyor MSCI için, işte S&P endeksi için de bir yıl denmiş ama tabii bunu son güne kadar beklemek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Zaten hızlı da adımlar geldi. Biz 1-2 ay içerisinde hem dolaşımdaki hisse senetlerinin şeffaf görünümü hem belli ne diyelim destekleyici böyle kredilerle farklı para girişleriyle hisseler üzerinde yüksek limitlerle değil. Mesela Takas Bank dedi ki benim limitimin %25'iyle artık her fonun kendi borcu, kendi alacağı ve kendi kredi yapısıyla değerlendireceğim. Teminat olanlarını aynı bir hisse senedi gibi fon bazlı ve bunları kurumların, yani bu fonları çıkaran kurumların değerlendirmesi gerek dedi. Dolayısıyla bazı adımlar atılıyor. Yani kısaca daha sağlıklı bir endeks oluşumu için ve endeks içindeki hisse senetlerindeki fiyat hareketlerinin manipülasyona kaçacak, manipülasyon havası verecek diyelim veya gerçek anlamda böyle bir manipülatif duruma dönüşebilme etkisini mümkün olduğu kadar şeffaflıkla ortadan kaldırılmasını isteyen bir talebi var. Biz de bu yönde adımları atıyoruz. Bence bu bizim borsamız için de bir ne diyelim hani en azından bir standart oluşturur. O standart üzerinde biz de aslında yabancı yatırımcının son dönemde biraz daha sınırlı olduğu Borsa İstanbul'da bu düzenlemelerle gerçek bir finans merkezi olurken daha sağlıklı işleyen bir piyasa yapısına hem fonlar içerisinde hem de borsa içerisinde kavuşuruz diye düşünüyorum.
4: Tonguç Bey çok teşekkürler. Gayet net ve anlaşılır şekilde ifade ettiğiniz borsamızda bu konu MSCI'ın açıklamaları gerçekten etkili oluyordu bir taraftan. Bir taraftan da NATO zirvesi takip edildi. Bir taraftan da elbette jeopolitik gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri, İran ekseninde yaşananlar takip ediliyor. Dün de etkili oldu. Öncelikle piyasalar açısından NATO zirvesini nasıl değerlendirdiniz? İkincisi Donald Trump dün ateşkes bitti dedi. Önceki akşam saldırmışlardı. Dün gece yine İran'a saldırı düzenlediler. Bu sabah da Donald Trump ya İran'la da anlaşmak istiyorlar ama ben onlardan emin olamıyorum vesaire deyince bir miktar bir rahatlama gelmiş gibi görünüyor. Hani süreci şöyle bir bütün nasıl değerlendiriyorsunuz son 3 dakikamız?
5: Vallahi ilk başta çok bizim açımızdan iyi bir zirve oldu. Yani hem organizasyonu hem değerlendirmesi. İlk günde tabii çok daha pozitif açıklamalar geldi ama Türkiye'nin de burada stratejik önem vurgusunu birçok lider tarafından defalarca duyduk. Böyle bir zirve özeti yapılabilir. Buradan çıkarımla piyasalar için bence dünkü Trump'ın söylemleri çok sürpriz oldu. Ama şöyle bir şey düşünüyorum. Acaba NATO zirvesi içerisinde konuşulan ve İran'la Amerika arasındaki bu 60 günlük süre içerisindeki gelişmelerde böyle bir anlaşmanın netleşmesi noktasında Trump'ın sanki son bir hamle yaparak tam da bu zirve esnasında biraz daha güç göstermek istediği ve anlaşmayı tabii şu an için yine uzak gibi gözükse de biraz daha perçinlemek istediği, biraz destek aldı belki de bu zirveden bir durum söz konusu. Çünkü gerek dolar endeksinde gerek Amerikan tahvillerinde, hatta siz biraz önce petrol fiyatlarını da ifade ederken daha önce yani her şey bozuldu ve tekrar savaş başladı algısı çok yoğun olmasına rağmen burada çok yüksek bir fiyatlama görmüyoruz. Evet, diyebilirsiniz ki 70 dolardan 80 dolara geldi ama buna rağmen bugün yine birkaç dolarlık işte 76-77 dolar civarında bir Brent petrol var. Dolayısıyla bizim içeride gün içinde olduğu için dün borsada sert satışlar vardı. 14.200 ben destek olacağını, buradan bugün biraz daha tepki yükselişleri gelebileceğini düşünüyorum. Küresel açıdan da her ne kadar riskler devam etse de fiyatlamanın, yani savaş fiyatlamasının şu an için ekstrem bir risk boyutunda tekrar geri dönmediğini. Onun için de işte altında, gümüşte belki bu sabah biraz daha yukarı doğru, hatta doların karşısındaki para birimlerinde yukarı doğru hamleler görüyoruz. Petrolde bir geri çekilme görüyoruz. Şöyle düşünüyor olabilir piyasa, bu son hamleyle ve daha sonra sizin belirttiğiniz o nüans da çok önemli. Birkaç gün sonra aynı aslında NATO zirvesinde çok kendine özel has bir Trump söylemleri üzerinden geri dönebilecek bir Amerika politikası üzerine yoğunlaşmış durumda. Dolayısıyla hani bu olay üzerinde, bu savaşın devam ediyor olma üzerinde şu an için çok yüksek bir riskli fiyatlama olmadığını, sadece bir tepki hareketi olduğunu görüyoruz. Petrol 80 doların üzerine çıkıp kalıcılık sağlamadığı sürece de bir kısım daha bu şekilde düşünmekte fayda var. Aksi takdirde bunun 3-4 ay daha çok rahat uzayabileceği ve artık anlaşmanın olmayacağı bir döngü o 80 dolar üstünde daha kalıcı bir petrolle belli olur. Şimdilik ben çok fazla böyle bir hani dünün etkisinin, enerjisinin, negatifliğinin bugüne daha az yansıdığını ve biraz da soğukkanlı bir gün, bir seans ve fiyatlama olacağını düşünüyorum açıkçası.
4: Hem yurt içinde hem de yurt dışında özellikle jeopolitik merkezli bakış açısının, gelişmelerin, yaklaşımının ya da reaksiyonun bir miktar daha temkinli olduğunu, olacağını tahmin ediyorsunuz. Çok teşekkürler. Ahlaç Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte olduğunuz için mutlu günler diliyorum.
5: Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun.
4: Ve değerli izleyenler, programımız içerisinde şimdi bir ara verme zamanı geldi. Sonrasında borsada BIST 100 endeksi açılışıyla beraber tekrar karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo. Reklam.
6: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
7: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
11: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta 5'in fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
12: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: da kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Reklam.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20-25. kilometrelerinde ve Beşikdüzü-Trabzon yolunun 57. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
6: Kupa Sözlüğü.
7: Futbolun en kutsal emanetinin ortadan kaybolduğu büyük krizi anlatacağız Kupa Sözlüğü'nde ve koca bir ülkeyi kurtaran dört ayaklı, sevimli bir Dünya Kupası kahramanını. Takvimler 1966 yılının Mart ayını gösteriyordu. Ev sahibi İngiltere, turnuvaya aylar kala Londra'da sergilenen som altından orijinal Jules Rimet kupasını kaybetti. Daha sonra kupanın çalındığı ortaya çıktı. Emniyet alarma geçti, dedektifler her taşın altına baktı, fidye mektupları alındı ama kupa bir türlü bulunamadı. Koskoca İngiltere dünyaya rezil olmanın eşiğindeydi. Ta ki turnuvaya sadece birkaç ay kala Londra'nın güneyinde David Corbett adında bir adam köpeğini yürüyüşe çıkarana kadar. Pickles adlı bu sevimli siyah beyaz çoban köpeği bir arabanın tekerleğinin dibinde gazete kağıdına sıkıca sarılmış bir paketi koklamaya başladı. Sahibi paketi açtığında gözlerine inanamadı. Paketin içinden parıldayan Jules Rimet kupası çıkmıştı. Pickles bir gecede İngiltere'nin ulusal kahramanı ilan edildi. Madalyalar aldı, turnuvanın açılış ziyafetine şeref konuğu olarak davet edildi ve önüne hayatı boyunca yiyemeyeceği kadar mama kondu. Bu hikaye bize gösteriyor ki parıltılı bir hayalin kurtuluşu bazen sadece meraklı bir köpeğin burnuna bağlıdır.
6: Kupa Sözlüğü.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. İstanbul ve Bursa'da yağmur, yine gök gürültülü ve yer yer şiddetli olacak. İstanbul 25-26, Bursa 28 derece. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 30-32 derecelerde. Ege'de kariyer serinlik sağlıyor, İzmir ve Bodrum 34 derece. Akdeniz'de güneş görülse bile bazı noktalarda kuvvetli yağışla etkili, Antalya 37 derece. Karadeniz'de Zonguldak Kastamonu kesiminde yağış var, Bolu 26, Samsun 29 derece. Doğuda yağış Kars, Ağrı, Van kesiminde var. Erzurum 26, Malatya 33 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: Burası NTV Radyo. Saat 10.
10: Günaydın Ankara'dan, günaydın. Saat 10 oldu. NTV ekranlarında pazartesiden bu yana NATO zirvesiyle ilgili yayınlar yaptık. Artık noktayı koyma zamanı geldi bu saat dilimiyle. Kuşkusuz biz bu saat dilimiyle birlikte 11'e kadar bir yayın daha planladık. Noktayı koyacağız ama NATO zirvesiyle ilgili haberler, zirvede alınan kararlar, bildirge, yapılan açıklamalar uzun bir süre konuşulmaya devam edecek.
11: Bu bölümde sahadaki muhabir arkadaşlarımız da bize katılacak. İlerleyen dakikalarda kapsamlı bir şekilde konuşacağız. Ama önce sizi düne götürmek isteriz. Evet, zirve uzun bir maratondu. O maraton sonlandı. Noktayı da zirvenin ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Kameraların karşısına geçti. Bir basın toplantısı düzenlendi. Teker teker muhabirlere kendisi söz verdi. Hem NATO zirvesi, zirvede yaşananlar, alınan kararlar, hem de Trump'la yaptığı görüşmeye ilişkin çok soru soruldu. Özellikle F-35 konusu önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım bu saat dilimine. Sonrasında hem zirveden yansıyanları hem de buradaki izlenimleri konuşacağız.
12: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek. Bizi izlemeye devam edin.
13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçağı tedariğine ilişkin sorunların çözüleceğini söyledi. Milli savaş uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarının tedariğine de değinen Erdoğan, Sayın Trump'la daha önce görüştüm, kendileri olumlu yaklaşım sergilediler, İnşallah sıkıntı olmayacak dedi. NATO Liderler Zirvesi sonrası basın açıklaması yapan Erdoğan'a, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ne zaman kaldıracağı sorusu da yöneltildi.
12: Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Böyle bir sıkıntımız yok.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin F-35 tedariğine karşı çıkan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in açıklamaları da hatırlatıldı.
12: Her iki açıklamanın da

0: Erdoğan'a liderlerin karşılama törenine yönelik tepkileri de soruldu.
1: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler.
0: Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmelerde de bulundu. Savaşın artık yıpratmaya yönelik bir muharebeye dönüştüğünü belirten Erdoğan, bir kez daha taraflara diyalog çağrısı yaptı. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağını belirten Erdoğan, tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduklarını ifade etti.
2: Zirveye ittifak üyesi ülkelerin liderlerinin tamamı katıldı. Sadece onlar değil, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de buradaydı. Zirve marjında ikili görüşmeler yapıldı. En merak edilen Trump-Zelenski görüşmesiydi.
3: Zelenski hep bir takım taleplerle geliyor zirvelere elbette. Bu zirvede de talepleri vardı. Ama bu defa talep ettiğinden de fazlasını almış gibi görünüyor. Zira Trump açıkladı. Trump... Ukrayna'ya Patriot üretimi için lisans vereceğini söyledi.
4: Size Patriot füzelerini üretmeniz için lisans vereceğiz. Bu oldukça harika. Böylece Ukrayna'ya yeterince Patriot vermediğimizden şikayet edemezsiniz. Kendiniz üretin.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü. Trump görüşme öncesi Ukrayna'ya Patriot füzesi üretimi için lisans verileceğini açıkladı. Patriot füzelerini Lockheed Martin şirketi üretiyor. Amerikan başkanı bu şirketler üzerinde çok gücümüz var dedi. Trump Ukrayna'dan drone satın almayı düşündüğünü de ifade etti.
4: Henüz şirketi bilgilendirmedik ama her şey yolunda gidecektir. Eminim çok sevinecekler.
5: Trump ve Zelenski görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Zelenski'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de savaşı bitirmek istediğini söyledi. Ancak savaşın ne zaman biteceğini söyleyemem dedi.
4: Birçok savaşı sonlandırdık ve bunun belki de en kolayı olacağını düşünmüştüm. Ama Putin zor bir karakter ve bu adam da zor bir karakter.
5: ABD Başkanı şartların Ukrayna'nın lehine değiştiğini belirtti. Bir soru üzerine Putin'in Zelenski ile Moskova'da görüşmek istediğini söyledi.
4: Putin Moskova'da buluşmayı çok isterim dedi. Ben de kendimi Zelenski'nin yerine koymam gerektiğini düşündüm. Moskova'ya gidip gitmeyeceğimi bilmiyordum. Belki yapardı.
5: Trump dönüp Zelenski'ye Moskova'ya gider misin diye sordu. Zelenski soruya espriyle karışık benim için tehlikeli olur yanıtını verdi.
6: Zor olur çünkü havada çok sayıda Ukrayna drone'u var.
5: Zelenski görüşme sonrasında barışı yakınlaştıracak fikirleri tartıştık dedi.
2: Habere pas atarken Seda Zelenski beklediğinden fazlasını da aldı demişti. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya Patriot üretimi için lisans verecek. Sadece bu da değil, NATO'nun sonuç bildirgesinde de Ukrayna'ya yönelik yardımları kapsayan uzun bir paragraf var. Peki Moskova tüm bu yaşananları nasıl değerlendiriyor? NATO zirvesini dikkatle takip ediyoruz, not alıyoruz açıklaması vardı zirve öncesi. Gelen tepkiler nedir? Deniz Berktay'a soracağız. Deniz.
7: Evet, biraz önce senin de bahsettiğin üzere Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov daha zirveden önce biz Ankara'daki bu NATO zirvesini dikkatle takip ediyoruz demişti. Ve zirveden hemen sonra da ilk açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova'dan geldi. Zaharova Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin NATO'daki ayrılıkları daha fazla gözler önüne serdiğini söyledi. Yani her ne kadar birlik mesajı verilmiş olsa da aslında ayrılıklar daha net ortaya çıktı. NATO Genel Sekreteri Rutte bir türlü NATO üyesi ülkeler arasındaki ayrılıkları gideremedi ve ayrıca Trump'ı ittifaka, NATO'ya daha fazla katkı sunmaya ikna edemedi ve Amerikan Başkanı Trump NATO'dan yana hayal kırıklığına uğramış durumda dedi. Diğer taraftan tabii bu sonuç bildirgesinde Rusya ile ilgili ifadeler de Rusya'nın tepkisini çekti. Burada Rusya'nın uzun vadeli tehdit olarak algılanması konusunda da Rusya Dışişleri Bakanlığı

0: Sumaryya Zaharova bu da gösteriyor ki Rusya karşıtlığı konusu NATO için varoluşsal bir meseledir dedi. Yani NATO adeta varlığını Rus karşıtlığına borçlu demek istiyor. Bunun dışında biraz önce yine üstünde bahsetmiş olduğunuz sonuç bildirgesinde de geçen Ukrayna'ya bu yıl ve önümüzdeki yıl 70'er milyar dolarlık yardım yapılması konusundaysa Avrupa hükümetleri kendi halklarıyla ilgilenecekleri yerde Ukrayna yönetimine, Kiev rejimine bu şekilde kaynak aktarıyor dedi ve Kiev rejimini terörist bir rejim olarak nitelendirdi Maria Zaharova. Diğer taraftan tabii şunları söylemek gerekiyor. Bütün bunların dışında Rusya yönetimi tabii ki gelişmeleri kaygıyla karşılıyordu ve özellikle şimdi Trump'ın Patriot füzeleri konusunda lisans vereceğini söylemesi Rusya'da daha da büyük kaygı yaratacaktır. Onun dışında Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov geçtiğimiz günlerde şunu söylemişti. Bizim Ukrayna'ya yönelik harekatımız bir özel operasyon olarak başlamıştı. Fakat şimdi bu bir savaşa dönüşmüş durumda. Batı Rusya'ya karşı savaşıyor ve Kiev yönetiminin arkasında Paris, Berlin, Brüksel ve maalesef Washington'da bulunuyor demişti. Washington için maalesef diyor. Çünkü Rusya yönetimi açısından en temel önceliklerden biri Batı dünyasındaki ikiliği muhafaza etmek. Yani bir taraftan Trump gibi Rusya ile anlaşabilecek kesimler, diğer tarafta İngiltere gibi Rus karşıtı politikaları sürdüren kesimler. Dolayısıyla Rusya açısından bu NATO zirvesi sürecinde ve sonrasında da ayrılıkların sürebilmesi Rusya yönetimi açısından özel bir önem taşıyor.
1: Deniz Berktay aktardı Moskova'dan gelen tepkiyi, açıklamaları. Şimdi biraz zirveyi konuşalım. Biz 3 gündür, yani zirve öncesinden itibaren başladık bu yayınlarımıza. Gerçekten çok yoğun bir maratondu ve o maraton içerisinde sıkı koşucularımız da vardı. Onlar NTV'nin deneyimli muhabirleri. Sahada gerçekten çok uzun bir mesai harcadılar bu 2 gün boyunca. Onlarla hem zirveyi hem gördüklerinizi ve tabii sizin görmediklerinizi ama muhabir arkadaşlarımızın tanık olduklarını konuşacağız. Özden Erkuş ve Deniz Tüysüz, hoş geldiniz. Merhaba. Yayına.
2: Merhaba. Özden, ilk günden başlayalım hadi. Bir savunma forumu vardı. Oradan çok yayınlar yaptınız. Bir dolu önemli ismi ağırladınız. Atıflarda bulunuldu orada yapılacak anlaşmalara dair. Türk savunma sanayinin geldiği nokta konuşuldu. Yapılan işbirlikleri, anlaşmalar konuşuldu. Sonra TUSAŞ'tan bazı yayınlar yaptın sen. Ankara hazır bu kadar konuk buradayken bazı imkanlarını da sergileme fırsatı oldu. Bir tanıtım anlamında çok da iyi oldu. Ankara NATO zirvesinden savunma sanayi adına hangi çıktılarla ayrılıyoruz?
3: Somut pek çok sözleşme aslında bakılırsa ve bunlar milyarlarca euro değerinde. Tabii tamamı Türkiye'ye akmayacak çünkü Türkiye bu dahil olduğu projelerin ortaklarından, önemli ortaklarından biri. Şimdi şunu söylemek gerekir. Bir önceki zirvede savunma sanayi harcamalarını artıralım kararı bir taahhüt olarak Lahey'de verilmişti. Burada da biz bu geride kalan bir yıl içerisinde neler yaptığı aslına bakılırsa bir karne gibi NATO'nun kendine bir değerlendirmesi, not vermesi gibi değerlendirmek gerekir. Şimdi o forumda öncelikle genel sekreter çıktı ve bir sunum yaptı. O sunumda arka arkaya yeni silah ve savunma sistemleri ile ilgili imzalanan sözleşmeleri tanıttı. Onlardan bir tanesi A400M bizim envanterimizde de var. Ağır nakliye uçağı. NATO bu kapasitesini artırma kararı aldı ve Airbus'ta bir anlaşma imzalandı. 12 tane daha NATO filosuna ülkelere Airbus temin edilecek. Hı hı. Ötesinde yakıt ikmal uçakları özellikle uzak mesafelerdeki hava harekatları için çok kritik. Onların sayısının artırılması için yine bir imza töreni yapıldı. İstihbarat gözetleme, Rusya ile yaşanan gerginlik, Ukrayna'ya verilen destekle belki de en önemlisi ve bu çerçevede özellikle ihtiyaç vardı uzun menzilli bir istihbarat insansız hava aracına. Onunla ilgili bir sözleşme imzalandı. Bir de havadan erken ihbar ve uyarı uçağı, yani düzenlenebilecek operasyonlarda havadaki savaş uçaklarını yönlendirecek AWACS'lar. Biliyoruz NATO OVAX'larını ama çok eskidiler. Onların güncellenmesi gerekiyordu. Ve 12 saat uçuş süresine sahip havadan erken ihbar ve uyarı uçaklarının temini içinde bir anlaşma yapıldı. Şimdi bunların dışında 7 ayrı sözleşme daha imzalandı ve bu 7 sözleşmenin tamamında Türkiye'nin savunma sanayi şirketleri yer alıyor. Alan olarak söyleyeyim, ayrıntıya girmeyeyim. Örneğin güdümlü mermiler. Türkiye'nin Roketsan başta olmak üzere bu konuda çok büyük bir tecrübesi var. O projede Türkiye üretim ortaklarından bir tanesi olacak. Savunma için kritik ham maddelerde Türkiye yine burada ortaklardan bir tanesi olacak. Drone teknolojisi, özellikle Baykar, özellikle TUSAŞ'ın dronlarıyla Türkiye'nin aslında Avrupa'dan ne kadar ayrıştığını biliyoruz. İşte bu çerçevede önde gelen ortaklardan bir tanesi bu olacak ki tahmin edilen bedel 40 milyar dolar civarında. Ötesinde drone operatörlerinin sayısının arttırılması konusunda bir taahhüt ortaya çıktı. Türkiye yine bu projenin bir parçası olacak. Vuruş kabiliyeti, yani balistik füze teknolojisi. Amerika büyük ortaklardan biri ama Türkiye'de yine burada şirketleriyle bu projenin bir parçası olacak. Ve tüm bunlarla ilgili müşterek imza törenleri de yapıldı. Yani neredeyse 50 milyar euroyu aşan bir sözleşme taahhüdü verildi. Bunlardan bazıları da garanti işler. Yani 2 milyar euro hemen o işlem gerçekleştirildi. Geriye kalan milyarlarca euro da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde savunma sanayi harcaması olarak ortaya koyulacak NATO'da.
4: Yani beklenti karşılandı mı Ankara adına?
3: Beklenti karşılandı. NATO'da biz bakın bu taahhütü verdik. Bu taahhüt karşılığında da hem Amerika'ya bir mesaj verdi, hem NATO müttefiklerine bir mesaj verdi. Beklentileri karşılıyoruz. Savunma sanayi harcamalarını artırıyoruz. Bunun yanı sıra Avrupa'nın savunma mimarisini güçlendiriyoruz mesajı hem ittifakın içine hem de ABD'ye ayrıca verilmiş olur.
4: Deniz, sen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydin. NATO zirvesinin yapıldığı alandaydın. Biz ekranda sürekli görüntülerin değiştiğini gördük. Trump konuşuyordu. Trump konuşurken Rutte'nin görüşmesi geldi. Cumhurbaşkanı başka birini kabul etti. Macron'la görüştü. Meloni ne yapıyor? Gerçekten çok yoğun bir mesai vardı orada. Alan da büyük. Bir koşuşturmaca da yaşandı mutlaka külliyede. Nasıldı iki gün?
5: Ya şimdi şöyle Ahmet, büyük bir alan evet. Ama herkesin saatleri belliydi. Bazı sarkmalar yaşandı ama baş döndürücü bir trafik vardı, onu söylemek gerekir. Çünkü tam işte senin dediğin gibi Rutte'nin konuşması bitiyor. Hemen bir bakıyorsunuz Trump tekrar konuşmaya başlamış. Uzunca bir konuşma yapıyor. Sonra işte bir saat sonra bir basın toplantısında karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla evet, çok yoğundu. Bizim bulunduğumuz yani uluslararası basın merkezinin kurulduğu yer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içinde bulunan Millet Kütüphanesi'ydi. Orayı hazırlamışlar. 6 katlı bir kütüphane. Bildiğimiz gibi dünyanın 3. büyük kütüphanesi. Uluslararası basın mensupları için alanlar, yerler çokçaydı, çok fazlaydı. Yani organizasyonda hiçbir aksaklık benim gördüğüm yaşanmadı.
4: Koordinasyonu nasıl sağladınız?
5: Ya şöyle,
4: kalabalık da bir ekip tabii, çok çalıştık orada.
5: Tabii koordinasyon bir sosyal medya grubumuz vardı.
4: Doğru.
5: Ondan hatta işte spikerlerle ayrı, muhabirlerle doğru, ayrı bir grubumuz vardı.
4: O paslaşma gündemi, önemli tabii,
5: evet,
4: gündem ayrı.
5: Evet, bilgilendirmeler i̇şte oradan ben şuradayım, yapıldı. Sen şuradasın. Şimdi şöyle yapıyoruz, şimdi böyle yapıyoruz. İşte şimdi şunu alıyoruz, şimdi bununla beraberiz diye. Kendi içimizde de işte biz şu konuyu konuşalım, siz şunu alın doğru, diye konuştuk. Şimdi 6 katlı bir kütüphaneydi. 6. katında bir hazırlık vardı. Bir de zemin katında ve -2'de de liderlerin basın toplantısını gerçekleştireceği alan vardı. Biz hem zemin katta hem de 6. katta görev yaptık. Yani yerimiz sürekli değişti. Oradaki akışa göre biz de yerimizi değiştirdik. Çok kalabalıktı. 2500-3000'e yakın basın mensubunun takip edileceği söyleniyordu. Evet, gerçekten de öyle oldu. Dün neredeyse o 6. katta adım atacak yer yoktu gazeteciler açısından. Ve bizim bulunduğumuz zemin katta, ki daha çok oradan yaptık yayınlarımızı Özden'le beraber, Ahmet Örsoy'la beraber, Orada da mesela şöyle bir durumlar oldu. Hiç beklemediğimiz şeyler gelişti. Bir bakıyorsunuz Danimarka Başbakanı gelmiş. İşte kendi basın mensuplarına açıklama yapıyor. İşte bir bakıyorsunuz başka bir ülkenin Dışişleri Bakanı gelmiş, Savunma Bakanı gelmiş. Böyle biz de hani
2: nereye baksak bir lider, bir açıklama.
5: Gerçekten öyleydi ve hani gidip işte dinlemeye de çalışıyoruz. Hani bir şeyler alabilir miyiz vesaire diye böyle baş döndürücü bir trafik vardı.
3: Ama şunu eklemek lazım. Bir kere basın mensubu ilgisi inanılmaz yoğundu.
4: Doğru.
3: Ben birkaç zirve izledim. Güldener tabii neredeyse tamamını izledi. O daha iyi anlatabilir belki ama bu kadar büyük bir kalabalıkta ve kapalı bir alanda bu kadar fazla toplantıyı ve bu kadar fazla hareketliliği yönetmek aslında zor bir lojistik süreç. Hı hı. Fakat altından kalkıldı. Ben bir iki yabancı gazeteciyle de konuştum daha önce NATO zirvelerinde tanıştığımız. Onlar da hakkını verdiler açıkçası. Yani herhangi büyük bir aksaklık yaşanmadı. Elbette akışta zaman zaman tıkanmalar oldu. Ama akışta herhangi bir sorun yaşanmadı.
2: Bence orada şunun da hakkını teslim edelim. Çalışanlar görevliler.
4: Doğru.
2: Yani işi kolaylaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Yönlendirmeler çok başarılıydı. Hiçbir soru cevapsız kalmıyordu. Ve çok güler yüzlülerdi. Çok evet. Naziklerdi. Gerek buradan şehrin içinden oraya transfer işlerinde, yani otobüs işlerinde, o shuttle dediğimiz sistemde çalışan görevliler, temizlik görevlileri, garsonlar, yönlendiren herkes çok nazik, çok kibardı ve herkes çok bilgiliydi. Her şeyde çok genç, pırıl pırıl İngilizce konuşan arkadaşlar vardı ve yardımcı oldular ve tebrik etmek gerekir herhalde onlara.
5: Evet, tabii ki. Yani gelip bize sürekli sordular bir şeye ihtiyacımız tabii var mı diye. Polis arkadaşlarımız, işte oradaki ilk yardım ekipleri sürekli bir bizimle irtibat halinde.
4: Yani çok yoğun bir programdı. Elbette çok yorucu bir programdı. Mutlaka oradaki çalışanlar çok yorgunlar şu anda. Ama o yorgunluğu hiç hissettirmediler. Dediğiniz gibi hiçbir talep geri çevrilmedi. Ellerinden geleni yaptılar. Çok da güzel bir iş çıkardılar.
2: Özden sana şunu da sormak istiyorum. Çok konuştuk öncesinde. Trump, Katar'ın hediyesi, yeni ve kendisinin çok övdüğü o şaşalı gösterişli uçakla geldi. Ama onunla gitmedi. Şimdi insan düşünüyor ki öyle bir uçak, bir de bunu güvenliğe bağladı. İran'dan çok tehdit edildiğini söyledi. İnsan düşünüyor ki öyle bir uçak daha güvenli olmalı değil miymiş?
3: Öyle anlaşılıyor ki değilmiş. Çünkü bu dün basın toplantısında ortaya çıktı açıkçası. O uçakta bulunan bir gazeteci dönüş uçağının farklı bir Air Force One olduğunu öğrendiği zaman Trump'a bunu sordu. Biz neden onunla dönüyoruz diye. Şimdi konjonktürel bir fark var çünkü ortada. Buraya geldiğinde İran'la çatışma hali yoktu. Hı-hı. İndikten kısa süre sonra başladı. Haliyle o an itibariyle öyle anlaşılıyor ki ABD Gizli Servisi ve Başkan'ın yakın koruma ekibi bir güvenlik endişesi duydu. İran'ın yanı başındaki bir ülke Türkiye, takdir edilir ki. Ve bu nedenle de eski Air Force One uçağıyla dönmesine karar verildi. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Öyle anlaşılıyor ki Katar'dan alınan ve Trump'ın sık aralıklarla reklamını yaptığı ve çok beğendiğini söylediği uçakta galiba hala bazı savunma sistemleri konusunda soru işaretleri var. Galiba öyle anlaşılıyor ki modifikasyona ihtiyaç var. Şimdi enteresan olan şu, Ankara Havaalanı'na indi Trump. Hı hı. Dönüşü başka bir havaalanından yaptı. Hı hı. Esenboğa Havaalanı'ndan yaptı. Örneğin helikopteri gelmişti. Rahatlıkla Esenboğa helikopterle gidebilirdi. Ama karayoluyla büyük bir güvenlik önlemi eşliğinde gitti.
4: Yavaş da gitti.
3: Bu öyle anlaşılıyor ki İran'ın komşusu bir ülkede bulunmaktan kaynaklı ve İran'a da bir gün önce saldırılar başlatıp o saldırıların devam edeceğine ilişkin yüksek tansiyonlu mesajlardan sonra bir kaza bela yaşanmasın ya da bir saldırı ihtimali düşünülmesin diye alınmış bir tedbirdi. Şimdi şunu söyleyeyim. Eski uçağa bindi ama sadece İngiltere'ye kadar onunla uçtu. Çünkü C-SPAN'den görüntüler kısa süre önce paylaşıldı. Öyle mi? Ve birkaç saat önce daha Washington'a ulaştı Donald Trump. Onu hemen belirtelim. İngiltere'deki Mildenhall üssüne, Amerikan üssüne indiler. Eski Air Force One uçağıyla ve orada yeniden çok sevdiği o Katar uçağına bindi Donald Trump.
5: Avrupa'ya senin gönderiyoruz demişti Özden dün basın toplantısında.
3: Dün de öyle bir o sorulara uçağım bu kadar güzel ki birkaç üssü gezdirip askerlere göstermek istiyoruz demişti Donald Trump ama pek de öyle olmadı. Yeni uçağı Mildenhall hava üssünde onu bekliyordu. Eski uçağından indi. Tüm ekibiyle birlikte Katar'dan alınan o yeni uçağına bindi ve yeni uçağıyla Washington'a
2: indi. Güvenli hava sahasında yeni uçağıyla.
3: Güvenlik
4: endişesini de aslında evet ortaya koyuyor belki de. Bunun açıklamasını da yapacaktır Trump. sever bu durumları abartarak anlatmayı. İşte dünkü basın toplantısında liste gördüm, ilk sırada ben varım, şimdiye kadar şanslıydım ama ne kadar bu kadar böyle şanslı devam edebilirim şeklinde bir retoriği vardı, enteresan. Basın toplantısı da değişik oldu. Neden değişik diyorum? Çünkü biz burada bir buçuk saat Trump'ın basın toplantısını bekledik. Genellikle çok fazla başladı. Gecikme olmaz. Dilediğiniz gibi önceden bu işler programlanmıştır. Trump da sanırım Şara'yla görüşmüştü en son. Şara görüşmesinden sonra hemen o toplantıya geçecekti. Ama bir türlü başlamadı. Neden başlamadınız?
5: Yani şöyle... Ya şimdi Trump'ın görüşmeleri de uzun sürdü. İşte Zelenski ile görüştü Ukrayna Devlet Başkanı. Sonra sen de söyledin Suriye Cumhurbaşkanı ile görüştü. Açıklamalar yaptı o görüşmelerin bazılarında.
4: Görüşmelerden uzun sürdü. Sonrasındaki açıklamalar. Öyle.
5: Bir de yani bize yansıtılan şuydu, aslında o ne kadar doğruydu bilmiyorum. Bence o görüşmelerin gecikmesiyle alakalıydı ama şimdi Rutte'nin, NATO Genel Sekreterinin basın toplantısı bittikten sonra hayli kalabalıktı salon. Oturacak yer yoktu. Salon dışarı, yani salondakileri dışarı alacağız dediler. Amerikan Başkanı'nın geleceği, işte salonda hazırlık yapılacak, lensler değişecek, sahne ayarlanacak dediler. Ama kimse kalkmak istemedi. Çünkü çok zor yer buldu insanlar.
4: Yerini
5: hatta biz birkaç ekip
4: kimse.
5: İçeri girdik, yer bulamazsak birimiz içeride olsun diye. Ve sonra ısrarla işte Amerikan Başkanı'nın korumaları, ekibi falan böyle anons edince herkes dışarı çıktı ama bu sefer de dışarıda kargaşa yaşandı. Gerçekten çok sıkışık ve yani adım atacak yer yoktu. İnsanlar geriye gitmiyor. Yerimi kaybederim, işte ilk giren ben olayım diye. İçerideki hazırlık bitti. Aslında o lensler değişecek dendi ama biz sonradan öğrendik ki o sahneye bir düzenek koyuldu ve o düzeneğin de işte Trump'ın güvenliğine göre ayarlandığı bilgisi geldi sonra. Ve sonrasında içeriye girdik ama ben içeriye yürüyerek girmedim ya, böyle bayağı bir
2: hani, içeriye aktım.
5: Aktım yani gerçekten. İçeriye girdim de Özden oradaydı. Dedim Özden sen nasıl hepimizden önce, ben hiç çıkmadım falan diye böyle bir espriler oldu aramızda.
3: Kapının önünde ilk bekleyenlerden biriydim çünkü biraz da zorlayarak girdim ama asıl sıkıntı sonrasında yaşandı. Çünkü merdiven boşluklarına da muhabirler oturdu.
4: Doğru.
3: Ve evet. Amerikalılar açısından bunun bir güvenlik sorunu olduğu, bu toplantının akışı ile ilgili bir sıkıntı yaratabileceği belirtildi. Evet. Merdivenler boşaltılsın istendi. O çok mümkün olmadı.
5: Zaman aldı bu.
3: Sonra güvenlik şeridi getirdiler ve şu da söylendi çok net bir şekilde Amerikalılar tarafından. Eğer burada bu düzeni sağlayamazsak Başkan Donald Trump basın toplantısını yapmayacak ifadesinde kullanıldı. O yüzden süreç çok uzadı. Gerçekten toplantılardan daha uzun bir bekleme süresi vardı.
4: Yalnız enteresan yüzden... şimdi hem toplantı öncesi alınan bu güvenlik önlemleri, hem Ankara'dan ayrılırken işte uçak değiştirmesi, havalimanı değişikliği. Trump evet işte bu sabah önüme bir istihbarat raporu geldi, listenin ilk sırasında ben varım diye konuşurken acaba o konuşmalarının altı dolu mu diye de düşünüyor insan. Yani
3: o anlatıyı destekleyen
4: çünkü,
3: bazı adımlar da olabilir ama gerçekten de böyle bir
4: NATO toplantısındasınız. İttifak üyeleriyle birliktesiniz. Müttefik bir ülkedesiniz. O toplantı alanına girmek için zaten aylar öncesinden gazeteciler akredite olmuş, bütün güvenlik taramaları yapılmış, içeriye girerken aramalar yapılmış. Rutte'nin basın toplantısı sonrası tamamen salonu boşaltmak, dün sen aktarmıştın, koltukların bile altına bakmak, sanki birazcık bu güvenlik seviyesini arttırmış gibi anladım ben Amerikan...
3: Bu açıkçası Ahmet Amerikalıların biraz fazla hassasiyetiydi. Çünkü ne zirve sırasında iki günü boyunca ne de öncesinde ve sonrasında herhangi bir tehdide ilişkin en azından Türk yetkililerden bir şey duymadık açıkçası. Biraz anlatıyı güçlendirmek için atılmış adımlar olabilir. Yani Trump'ın o ben ölüm listesinin ilk sırasındayım anlatısını biraz desteklemek için atılmış adımlar olabilir ama Amerikalılar genellikle işi şansa bırakmazlar güvenlik konusunda. O yüzden sıkı güvenlik. Bir kısa bir şey anlatayım. Dün bazı gazetecilere toplantı öncesinde akreditesiniz ama Donald Trump'ın basın toplantısını izleyecek gazeteciler arasında yer almıyorsunuz maili gitti. Yani akredite olan gazeteciler arasında da bir orada bir seçim yapıldı, seleksiyon yapıldı aslına bakılırsa. O gazetecilerin alınmayacağına ilişkin bazı bilgiler de paylaşıldı. O bakımdan sıkı güvenlik önlemleri zaten vardı ama İran bombardımanı başlayınca zaten o iyiden iyiye artmış hale geldi.
5: Şöyle bir şey oldu bir de orada. O kapıda biz beklerken o kalabalıkta onların basın sorumlusu gelip önce bazı kanalları içeri aldı. Yani ön koltuklar onlara ayrılmıştı aslında. Onların yeri hazırdı.
2: Amerikalı basın aslında.
5: Evet, işte bazı Başkan Trump'ın belki de uçağıyla birlikte geldiler. Bazı işte kuruluşlar. Onlar yani bir 7-8 muhabir ve kameraman ön
2: sıralarda.
5: Ön sıralara,
1: belki Beyaz Saray muhabirleri.
5: Evet, tam muhtemelen. Evet, Beyaz
3: şimdi biz tabii gazeteci olduğumuz şüpheyle yaşıyoruz. Tabii. Artık yavaş yavaş son dakikalara doğru ben acaba gelmeyecek mi ve çoktan gitti mi bile diye sorusunu aklıma geldi İran'la gerginliği düşününce. Fakat sonrasında onun uçağıyla gelen Beyaz Saray ekibini merdivenlerde inerken görünce tamam dedi. Evet. Bunları almadan gitmez. Demek ki burada. Donald Trump gelecek ve bir basın toplantısı yapacak.
5: Ve ben
3: yapacak.
5: Anladım ki yani kendi tanıdıklarına söz verdi. Sadece bir Türk gazeteciye söz verdi Donald Trump değil mi?
3: İsmiyle hitap edilen evet. gazetecilere evet. genellikle söz verdi.
1: Peki. Teşekkür ederiz. Özden Erkuş, Yeni Stüdyosuz. Gerçekten çok iyi bir performans verdiniz. Ellerinize sağlık. Bu sizin geride kalan sağ iki günde çok teşekkür ediyoruz.
2: Şimdi bu süreçler içerisinde hep konuştuğumuz işte liderler, Deniz de anlattı, Özden de anlattı. Bir binadan çıkıp diğer binaya geçiyorlar basın toplantısı yapmak için. Ve o sıralarda da işte gazetecilerle karşılaşıyorlar ve bu toplantıları yaptıkları binada neler oluyor? Bazıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor. Heyetler arası görüşmeler de yapılıyor ve bazı anlaşmalar da o sırada tabii konuşuluyor. Şimdiki haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupalı liderlerle yaptığı, heyetlerle birlikte yaptığı görüşmeler var.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin ikinci ve son gününde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi. Erdoğan-Starmer görüşmesinde Türkiye ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalandı. Caydırıcılık ve savunma, askeri işbirliği, savunma sanayi ve teknoloji, siber güvenlik ve hibrit tehditler, terörizmle mücadele. Ortaklık bu başlıklarda iki ülke arasında yeni mekanizmalar aracılığıyla işbirliklerini güçlendirmeye hedefliyor.
7: Fransa'ya selam.
6: Erdoğan Macron görüşmesinde ise ikili ilişkilerin geliştirilmesi için mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vaktinin geldiğini, her alanda işbirliğini ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Macron ise görüşmede SAMP'te hava savunma sisteminin de ele alındığını bildirdi.
8: Fransız-İtalyan temelinde Türkiye ile birlikte teknik çalışmalarımız devam ediyor.
6: Erdoğan, SAMP'te sisteminin üreticilerinden olan İtalya'nın başbakanı Meloni ile de bir araya geldi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi, yatırım, enerji ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Almanya Başbakanı Merz ile görüşmesinde ise Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine NATO'yu tamamlayıcı özellik taşıması kaydıyla destek verebileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le de bir çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.
9: Türkiye'ye 53 yıllık bir beklenti. Bu bir zulümdür. Artık bu zulümden Türkiye'yi kurtarın diyeceğiz kendilerine. Temenni ederim ki artık kapıyı aralarlar.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şaray'la görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Suriye ile işbirliğini geliştirmek için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti. Suriye'nin bölgedeki çatışmaların dışında kalmasının ülkenin yeniden ayağa kaldırılması için hayati önemde olduğunu vurguladı.
1: Şimdi yayında iki muhabir arkadaşım daha var. Onlarla birlikteyiz. Yine NTV'nin çok tecrübeli muhabirleri Ahmet Örsoğlu ve Osman Terkan. Biri Ankaralı, biri İstanbul'dan geldi takviye ama birlikte çalıştık.
2: Ankaralı'yla başlayalım.
1: Ankaralı'yla başlayalım.
2: Ahmet Örsoğlu, çok konuşulan bazı simge kareler bu zirveye dair böyle tarihte yerini aldı. O karelerden, bu zirve anlatılırken o kareler akla gelecek ilk. Böyle de anlatılacak. Biz yıllar sonra, biz değil ama belki ileride yıllar sonra bu haberleri yapacak birileri olacaksa eğer, bazı görüntüleri kullanacak, bazı kareleri kullanacak. Onlardan biri de Amerikan Başkanı'nın Ankara'da karşılanma alanı.
1: Beştepe'de.
2: Evet, Beştepe'de karşılanma görüntüleriydi. Sen de oradaydın. Bir senden dinlemek isteriz.
7: Bizim için de farklıydı. Çünkü resmi karşılama törenleri Cumhurbaşkanlığında standart. Evet, Devlet Başkanı'nın önem derecesine göre şekilleniyor. Belki Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı askerlerinin sayısı artıyor. Yerleri değiştiriliyor. Ama bu denli değişikliği biz ilk defa gördük. Bizim için de alışması, takip etmesi, önden bilgi alması zordu. Ama kolay adapte olduk. Hızlı adapte olduk. Şimdi öncelikle ABD Başkanı Donald Trump The Beast adı verilen, canavar adı verilen kendi makam aracıyla geldi. Normalde prosedür Cumhurbaşkanlığından bir makam aracı tahsis edilir, onunla gelinirdi. Bununla beraber Trump'a eşlik eden atlı birliklerin sayısı oldukça arttırıldı. Normalde 30 ile 50 arasında atlı birlik görürdük. 108 atlı birlik vardı. O protokol yolunun olduğu yer tamamen doluydu. İhtişamlıydı. İhtişamlı bir giriş oldu. Tam Trump kapıya geldikten sonra Cumhurbaşkanı tarafından karşılandı. İki ülkenin milli marşları okundu. Yine bir değişiklik yapıldı. Normalde 16 Türk devletini temsil eden askerler turkuaz renkli halının solunda dururlardı. Bu sefer öyle anlıyorum ki daha simgesel olsun diye tam Cumhurbaşkanlığı protokol kapısının girişine koyuldular. Sağlı ve sollu Erdoğan ve Trump o askerlerinin yanından binaya giriş yaptılar. En etkileyici an F-5 savaş uçaklarının geçtiği andı. Bu kolay bir geçiş değil çünkü Ankara hava sahası zaten azaltılmıştı, kısıtlanmıştı. O uçakların yüksek binaların arasında manevra yapması, Ankara zaten biliyorsunuz yüksek dağlarla çevrili. O manevraları yapması hiç kolay değil. Günler öncesinden F-5'lerin provası başladı. Yapılacak mı, yapılmayacak mı, acaba iptal olur mu, bu da çok konuşuldu. Hava şartları izin vermeyebilirdi ama Erdoğan'la Trump halının sonuna doğru gelirken biz hemen karşıda kırmızı ve mavi renkli önce bir duman gördük. Uçaklar hızlıca yaklaştı ve üstümüzden geçti. Sonra şuna da şahit olduk. Sayın Cumhurbaşkanı Trump'ı uyarmak istedi uçakları görsün diye. Ama o an çok hızlı geçti uçaklar. Trump bir irkildi. O ana da şahit olduk. Amerikalı gazeteciler de beklemedikleri için şaşırdılar.
2: Aslında gazeteciler evet korkmuş olabilir o sesten tabii ama Trump'a bilgi verilmiştir. Belki zamanlama olarak tabii ne zaman geleceğini düşünememiş ya da o an için aklından çıkmış olabilir. Ama bu işin zamanlaması da zor değil mi Ahmet?
7: Harikaydı.
2: En zor yeri zamanlaması
7: zaten
2: herhalde.
7: Zaten özellikle sosyal medyada bu işin bilenleri, uzmanları bunu konuştular. O uçakları kilometrelerce ötede havada uçarken kontrol etmek, o koordinasyonu sağlamak çok zor. Trump merhaba asker diyerek selamlama yaptı. Yürüyüşe geçti ve sadece 10 saniye içinde uçaklar geçti. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu gösteriler yer ve havadaki ekiplerin koordinasyonuyla sağlanıyor. Aşağıda da Türk Yıldızları'nın yer ekipleri vardı ve telsizle uyardılar. Şunu gördük. Tören başladı, komutu verildi havadaki uçaklara. O an uçaklar zaten külliye semalarında belirmişti. Ama çok zor, gerçekten çok zor. O da Türk pilotlarının bileğinin ne kadar güçlü olduğunun bir simgesi.
1: Tam turkuaz halının üzerinde iki lider yürürken arkalarından o jetlerin geçişini gördük. Şu da benim dikkatimi çekti. Karşılama töreni başlamadan önce sen oradaydın. Aslında iki tarafında hem Amerika Birleşik Devletleri hem Türkiye heyetleri kalabalık. Bakanlar orada. İki lider gelmeden önce avluda sohbet ediyorlardı. Ama ne zaman ki Trump geldi, Sayın Cumhurbaşkanı onu karşılamaya çıktı, bir anda ortalık boşaldı. Evet. Yani o görüntüde yani kalabalıktan ziyade iki lideri
4: görmek adına bir planlama da yapılmıştı. Hem uçaktan indiğinde hem külliyeye geldiğinde bunun planlaması nasıldı? Neden böyle bir prosedür izlendi?
7: Çünkü zaten odakta Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Bu odağın görüntülere de yansıması istendi. Bu yönde bir planlama yapıldı. Mesela ilk karşılaşma askeri törenle Ankara Havaalanı'nda yapıldı. Air Force One oraya indi. Trump indikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. Yani planlama iki lider üzerineydi ve o görüntünün bozulması istenmedi.
4: Tabii bu planlamayı da şunun altını çizelim. Sadece Türkiye yapmıyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ile koordinasyon sürekli içerisinde koordinasyon yapılıyor ve de belli ki Washington'ın da vermek istediği görüntü o.
7: Evet, tam olarak öyleydi. Hatta şunu söyleyebiliriz. Uçakların uçması, uçağın ineceği havaalanı, tüm o güvenlik prosedürünün belirlenmesi, önce Türk Emniyet Güçleri, onları da kutlamak gerekiyor. Bir planlama hazırladılar. Gizli servise sunuldu. Onlarla istişare halinde bunlar belirlendi. Kamera açılarına kadar bir koordinasyon vardı. Yine ulusal yayıncı olarak TRT çalıştı. Kameraların yerleştirilme açıları, nereden görüntü alınacağı, tüm bunlar bir planlama çerçevesinde yapıldı. Elbette bunun hazırlıklarının aylar öncesinden başladığını söylemek de yanlış olmaz.
2: Yine böyle aylar öncesinde hazırlıkları başlayan ve yine iki ülkenin ortak çalışmasıyla planlanan Trump'ın konaklayacağı otel ve çevresindeki güvenlik önlemleri de vardı. Onlar da elbette Türk Emniyeti'yle yabancı güvenlik kaynaklarının, istihbarat servislerinin çalışmasıyla planlandı ve uygulandı. Nasıl uygulandı? Osman biliyor bunu da.
10: Şimdi yani alınan kararlar, işte liderlerin yaptığı açıklamalar, işte sonuç bildirgesi tarihi bir zirve olarak kayıtlara geçti ama bence asıl önemli taraflarından bir tanesi Ankara'nın güvenliğinin sağlanmış olması. Bu konuda bence çok iyi bir, başarılı bir sınav verildi. Yani sizler külliyede gelişmeleri takip ederken bizler de Ankara sokaklarındaydık. Yani
4: sen mesela külliyeye gelemedin bir türlü.
10: Gelemedim, evet.
4: Yani çünkü bırakamadın. Yani evet. Otelin çünkü, çevresindeki tabii önlemler bir an olsun ayrılamadı.
10: Yani Trump buradan ayrılana kadar o önlemler devam etti. Şimdi yani koordinasyon içinde sağlandı bu. Gizli servis ve işte polis ve jandarma teşkilatı tarafından 70 bine yakın güvenlik görevlisi görev başındaydı. Ve hiçbir olumsuzluk, hiçbir aksaklık yaşanmadı. Bence burada Türk güvenlik birimlerini gerçekten takdir etmek lazım. Hatta şöyle söyleyeyim, o çok övdükleri gizli servise bence muazzam örnek oldular. Hem davranışları olsun, hem çevrede aldıkları o güvenlik önlemleri olsun, uygulamaları olsun. Şimdi gizli servis işi çok sıkı tuttu. Bunu gördük. Ama tabii şimdi ismi gizli servis ama bizim orada pek gizlenemediler. Çünkü hem Türk polisleri vardı, işte jandarmalar vardı, bir de diğerleri vardı. O diğerleri gizli servis elemanlarıydı. Biz de açık açık görüyorduk yani. Tabii şimdi Trump'ın kalacağı otelin etrafı bir kere önce bir çember, sonra o çember genişletildi. İkinci çember, yollar kapatıldı, hatta otobüsler çekildi. Sonrasında işte yine hava ve deniz askeri personeli Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli her yerde onları görmeye başladık gizli servis dışında. Şimdi tabii neden çok geniş güvenlik önlemleri alındı? Aslında yani Türk güvenlik güçleri bu konuda bir tereddüt yaşamıyor. Yani biz bu tip işlere alışıyoruz açıkçası, tecrübeliyiz. Gizli servis biraz işi sıkı tutmaya çalıştı. Bunun nedeni de açıkçası onların sahip olduğu olumsuz kötü reputasyon. Yani Trump 2024'te iki kez suikast girişimine maruz kaldı.
4: Doğru.
10: Bu yıl yine bir oteldeki davet sırasında yine eli silahlı biri girdi içeri.
4: Doğru.
10: Hatta bir gizli servis elemanını yaraladı.
2: Hepsinde de gizli servis çok eleştirildi.
10: Evet, yani dediler özellikle güvenlik zafiyetimi yaralanması. Dediler ki yani evet otelin güvenliğini sağlayamadınız dediler yani. Orada çok ciddi bir eleştiri alınmıştı. Bu nedenle burada bence gizli serviste biraz rahattı. Yani Türk güvenlik güçleri nedeniyle. Çünkü bizimkiler gerçekten çok muntazam, disiplinli çalıştılar. Çok şunu da gözlemledim. Yani haklarını vermek lazım. Takdir etmek lazım. Hem vatandaşa hem biz basın mensuplarına karşı çok nazik bir dille konuştular ve çok yardımcı oldular. O yüzden çok teşekkür etmek lazım. Yani bence tüm dünyaya yani güvenlik açısından burada Ankara'da bir ders verildi. Yani güvenlik nasıl sağlanır? Bence Türk güvenlik güçleri bunu burada bir kez daha ispatladı.
1: Osman, ben senin yayınlarını çok dikkatle takip ettim ve orada kullandığın matrak bir kavram tanımlama da vardı. İşte tanımlanamayan uçan cisim derler.
2: Evet.
1: Sen de yayınlarda dedin ki gizli servisin kullandığı tanımlayamadığımız bir takım cihazlar var burada.
10: Çok fazla, çok fazla var. Yani şimdi takip ediyoruz. Yani hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer protokoller, işte yurt dışından gelen diğer liderlerin konvoylarını görüyoruz.
1: Neydi o tanımlanamayan
10: mesela
1: cihazlar?
10: Mesela işte biraz araştırdım.
2: Tanımlayamıyorum ki.
10: Biraz araştırdım. Biraz araştırdım, merak ettim. O bir uzun, üzerinde sonar, yani radar gibi bir cihaz olan bir araç vardı. Herkes de merak etti zaten. Yani bunu ilk kez görüyoruz gibi. Amerikan başkanının iletişiminin sağlandığı bir cihaz olduğu söylendi. Yani diyelim ki yerel hatta bir sıkıntı var. Yani buradaki bir iletişim ağında bir aksam olduğu takdirde, yani onlar o ağı kullanmıyorlar. Ne olursa olsun herhangi bir saldırı durumunda muhtemelen direkt uyduyla kendileri kapalı devre bir iletişim sağlıyorlar.
1: İstihbarata da karşı koymak için belki. Yani evet.
10: Muhtemelen. Yani o araç gelmeden biz hatta Trump'ın otelden ayrılacağını, işte geri geleceğini o araçtan takip ederek anlamaya başladık. Çünkü o araç olmadan Trump hiçbir şekilde konvoy hareket etmedi. Bunun dışında tabii böyle son teknolojinin kullanıldığı araçları gördük. Teknoloji geliştikçe bizim de merakımız artıyor yani. 100'e yakın araç vardı o konvoyda. Yani muhtemelen işte olası bir saldırıda işte ambulans olarak kullanılan, tabii dışarıdan bunu ambulans olarak görmüyoruz. Sadece Türkiye'den tahsis edilen ambulanslar değil. Onların da kendi ambulansları, sağlık ekipleri var. Onun dışında da dediğim gibi birçok işte olası saldırı durumunda kullanılacak araçları var ki bir de çantadan bahsediyoruz. Hani.
2: Şimdi onu soracaktım. Onu ben bir Ahmet'e sormak isterim. Tanımlanamayan cisimlerden konuştuk ama bir de çok iyi tanımlanan bir çanta var. O çantayı herhalde salona getirdiler. Gördün
7: salona,
2: sen de.
7: Ya makam odasına değil. Yani o basın açıklamasının, ilk basın açıklamasının yapıldığı odaya gelmediyor. Çünkü orada ayrı bir devlet prosedürü var. Orada işte Türk devlet geleneği de devreye giriyor. Tamam, Amerika Birleşik Devletleri işte tırnak içinde söylüyorum süper güç olarak adlandırılıyor. Kendi kuralları, kaideleri var. Kendi güvenlik prosedürleri var ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve ekibinin de bir güvenlik prosedürü var. Elbette Amerikan güvenlik prosedürlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenlik prosedürlerini nasıl söyleyeyim, ezmesi, üstüne geçmesine elbette müsaade edilmedi. Karşılıklı bir anlayış birlikteliğini gördük biz. Çanta Trump alana geldiğinde, yani Beştepe'ye geldiğinde, F-5'ler geçmeden önce çanta da geldi.
2: Bir çantayı bir hatırlatalım çantayı.
7: Evet.
2: Ne var o çantada? Ne özelliği çantanın?
7: Bu çanta Amerikan başkanının nükleer silahlara hızlı bir şekilde erişebilmesi için aslında bir içinde cihaz barındırıyor. Şayet bir tehdit anında o çanta hemen açılıyor. Genelde iki anahtarlıdır. İki anahtarlardan biri ABD başkanındadır. Diğeri yanılmıyorsam başkan yardımcısında. Bir tehdit olduğunda çanta açılır, güvenlik şifreleri girilir, anahtarlar takılır, çevrilir ve son onay Amerika Birleşik Devletleri şayet sağsa, sağlıklıysa onun onayıyla düğmeye basılır ve nükleer tehdide karşı nükleer bir karşılık verilir. Ama bu çanta Beştepe'nin avlusunda vardı. Trump geldiğinde o çantayı da gördük. Arkadan bizim basın mensuplarının arkasından geldi ama sonra çantayı bir daha görmedik. Cumhurbaşkanının makam odasına çıkartılmadı. Çünkü zaten Trump Türkiye'de girebileceği en güvenli odaya girdi. Orada artık, hatta şöyle söyleyeyim, ABD gizli servis çalışanlarının sayısı da Cumhurbaşkanı'nın makam odasında oldukça azdı. Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın koruma ekibi vardı orada. Onları gördük. Artık tüm koordinasyon, tüm güvenlik Türk güvenlik güçleri tarafından sağlandı. Onların yönlendirmesi yapıldı. Biz de o anlara an be an şahitlik ettik.
4: Bıraktığı yer güzel Ahmet Örsoğlu'nun. Yani Türkiye'de girebileceği en güvenli odaya girdi dedin. Külliyeden ayrıldıktan sonra da otele gitti. Otelde de bir odaya girdi elbette. Onun için ayrılan oda. Otelin dışındaki güvenlik önlemlerini anlattın Osman. Peki içeride neler yapılmıştı? Ne biliyoruz i̇şte, içerideki güvenliğe dair?
10: Evet, aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Yani dışarıdaki güvenlik yeterliydi. Yani zaten hani neyi bilirdi, kuş uçurtulmuyor dediğim gibi. Gerçekten hani kuş uçamazdı o güvenlik önlemleri altında. Şimdi o da 190 metre başkanlık suite olarak geçiyor. Yani hani ben kalmadım ama muhtemelen o oda öyle dışarıdan işte kiralanabilir bir oda olduğunu düşünmüyorum ben. Özellikle işte devlet adamları için özel olarak tahsis edilen bir oda olsa gerek. 190 metrekare ve kurşun geçirmez camları olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda hatta bombaya mukavemet gösterebilen duvarlara sahip. Yani hiçbir şekilde dışarıdan yani o odanın içine bir saldırı söz konusu olamıyor. Bunu anladık buradan. Şimdi
4: ben gizli servisin günler belki haftalar öncesinden o otele girdiğini, o odaları teker teker kontrol ettiğini, belki bir takım desteklemeler yapıldığını düşünüyorum. Ki daha önceki Amerikan başkanları ziyaretlerinde muhabir olarak takip etmiştim. Benzer haberler yapmıştık.
10: Hatta şöyle, otelde çalışanlar bir hafta öncesinden itibaren otelleri çıkarılmadılar. Yani dışarıyla herhangi bir iletişim kurulamasın diye, o anlamda fiziki iletişim kurulamasın diye bir hafta boyunca Trump gidene kadar otelde kaldılar. Şimdi yani otel demişken çok da güzel bir görüntü yansıdı otelden. Bundan da bahsedeyim hazır lafı gelmişken. Şimdi Trump buraya gelmeden önce aslında yani Ankara dışında başka bir yerde bu zirve yapılsaydı gelmezdim. Yani Sayın işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı ben Ankara'ya geliyorum şeklinde bir ifade kullanmıştı. Yani dostane bir mesaj yollamıştı. Erdoğan da dostum diye hitap etti. Ve işte o dostane ilişkiden yansıyan, ki daha önceden de yan yana çok samimi pozları vardı. O pozlardan bir tanesi, o fotoğraf karelerinden bir tanesi de otelin dış cephelerine yansıtıldı. Yani bir anlamda dediler ki evet Trump bu otelde kalıyor. Yani hani bilen bilmeyen herkes. Amerika Birleşik Devletleri bayrağı, Türk bayrağı ve NATO bayrağı da yine yansıtıldığı gece boyunca çok güzel bir görüntü vardı. İşte o görüntü yani bir jest bir anlamda. Trump o görüntüler eşliğinde odasına, oteline
2: Osman Büyükelçilik de çok yakın zaten otele ve özellikle tercih edilme sebeplerinden biri de o olabilir herhalde değil
10: mi? Hemen karşısı. Arada çift şerit bir yol var. Yani aynı güvenlik önlemleri orası için de geçerliydi. Tabii o otelin belki de bilmiyorum yani hani yapılma nedenlerinden bir tanesi de o olabilir. Yani hemen Büyükelçiliğin karşısında aralarında yani 50 metrelik bir yol var sadece. Orada belki operasyonel bir durumda, bir sıkıntı durumunda, olumsuzluk durumunda belki de Büyükelçilik'teki işte karargah, oradaki ekiplerin müdahalesi, farklı operasyon teknikleri her neyse o açıdan da o otel tercih edilmiş olabilir ki muhtemelen öyle.
2: Peki. Çok teşekkürler.
11: Biz teşekkür ederiz.
2: Oğlu ve Osman Tarkan. Biz Osman'ı da alıp artık yavaş yavaş toparlanıp İstanbul'a gideceğiz.
4: Eve dönme zamanı.
2: 14 kişilik bir ekip olarak buraya gelmiştik. Ankara ekibiyle güçlerimizi birleştirdik. 3 gün boyunca NATO zirvesini NTV izleyicisine anlatmaya gayret ettik. Ekranda gördüğünüz kadar daha fazlası görmediğiniz çalışma arkadaşlarımız var. Teknik ekipler, kameramanlar, ses görevlileri, ışık teknisyenleri, teknik yönetmenler, editörler, İstanbul'dan destek veren dış haber masası, editör masası, Ankara bürodaki arkadaşlarımız çok teşekkür ediyoruz. Hepsi adına sizlere bizi izlediğiniz için.
4: Biz İstanbul'dan gelen ekip artık eve dönüyoruz. Ankara'yı Ankaralılara bırakıyoruz. İzleyicilerimize, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bu saat dilimini noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. NTV Radyo.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Marmara'da bugün görülmesi beklenen yer yer kuvvetli sağanaklar, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ani sel, su baskını, yıldırım ve kısa süreli ulaşımda aksamalara neden olabilir. Dikkatli olunmalı. Akdeniz ve Güneydoğu'da ise yüksek nem ve lodos nedeniyle hissedilen sıcaklık 39 dereceye ulaşıyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpması riskine karşı tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Işıl Kandoğlu'nun Cumhuriyet'in Güzelleri isimli çalışması İletişim Yayınları'ndan çıktı. Kitabın alt başlığı 1929-1933 arası güzellik yarışmalarında milli ideoloji ve asri kadın. Işıl Kandoğlu 1975 Balıkesir doğumlu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde tarih lisans eğitimi aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'nde yüksek lisans programını tamamladı. Alternatif ve demokratik tarih eğitimi üzerine makaleler yazdı. Tarih Vakfı tarafından yayımlanan Uygarlıklar Tarihi 1, Türkiye ve Ermenistan'da Tarih Eğitimi, Eleştiriler ve Alternatifler kitaplarının yazarlarından olan Kandoğlu, halen Saint-Pucheri Fransız Lisesi'nde tarih öğretmenliği yapmakta. Geniş bir arşiv çalışmasına dayanarak hazırlanan Cumhuriyet'in Güzelleri, erken Cumhuriyet döneminin kadın, kültür ve ırk politikalarına dair özgün bir panorama sunuyor. Işıl Kandoğlu'ya göre Cumhuriyet'in henüz yeni kurulduğu dönemde düzenlenen ilk Türkiye güzellik yarışmaları milli bir mesele olarak ele alınmıştı. Modern giysiler içinde eğitimli, aynı zamanda iffetli ve iyi bir anne namzeti, genç ve sağlıklı Türk kadını inşa edilmeye başlayan yeni hayatın simgesi olacaktı. Kimileri destekledi, kimileri ise şiddetle karşı çıktı ama 1929-1933 arasında düzenlenen yarışmalar böyle bir işlev gördü, diyor Kandoğlu. Sami Demirkıran'ın yeni romanı Organ Servisi Karahan Kitabevi'nden yayımlandı. Sami Demirkıran 1957 Adana doğumlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun. Daha önce yayımlanan kitaplarından bazıları, matematik ve fizik oyunları konusunda yazdığı fikir jimnastiği, kültürel miraslara sahip çıkma sorumluluğu üzerine Talan, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili kitabı Hekate. Organ Servisi, bugün sözünü ettiğimiz kitap, çocukları hedef alan bir organ kaçakçılığı organizasyonuna karşı verilen mücadelenin öyküsü. Samandağlı bir balıkçı ailesi evlerini kimsesiz çocuklara açmıştır. Ancak aile farkında olmadan büyük bir suç ağının parçası haline gelir. Bir zaman sonra bu çocukların bazıları sahiplendirilme bahanesiyle ailenin elinden alınır ve gizemli bir yolculuğa çıkarılır. Rotanın sonunda ise Mersin limanına yakın bir hastane ve gece yarısı yapılan şüpheli operasyonlar vardır. Bir anestezi doktorunun dikkatini çeken sıra dışı detaylar, kadın polis Gamze Seyhan'ın sezgileriyle birleşince organ kaçakçılığına uzanan korkunç bir gerçek gün yüzüne çıkmaya başlar. Ancak herkesin gözden kaçırdığı bir şey vardır. Çocuklardan biri sessizliğinin ardında kendi planını kurmaktadır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. İstanbul ve Bursa'da yağmur, yine gök gürültülü ve yer yer şiddetli olacak. İstanbul 25-26, Bursa 28 derece. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 30-32 derecelerde. Ege'de kariyer serinlik sağlıyor. İzmir ve Bodrum 34 derece. Akdeniz'de güneş görülse bile bazı noktalarda kuvvetli yağışla etkili. Antalya 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Burası NTV Radyo. Saat 11.
7: İyi günler. Ankara tarihi NATO zirvesini tamamladı. 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO liderlerini başkent Ankara'da ağırladık ve tarihi NATO zirvesi sonrasında yayınlarımızı da sürdürüyoruz. NATO zirvesinin çıktılarını sonuç bildirgesi çerçevesinde sonuçlarını konuşacağız. NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut'la değerlendirmelerimizi yapacağız. Ancak öncesinde gündemdeki birkaç konuyla ilgili haberlerimiz var. Onları paylaştıktan sonra Güldener'le sohbetimize başlayacağız. Şimdi NATO zirvesinin, Ankara'daki NATO zirvesinin devam ettiği süreç boyunca da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan gelen açıklamalarla gündemin önemli bir başlığı Amerika Birleşik Devletleri İran gelişmesiydi. İran'a Amerika Birleşik Devletleri üst üste ikinci gecede saldırılarını sürdürdü. Sirik ve Bender Abbas limanları vuruldu. Donald Trump'ın da Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere İran'ın saldırılarının tekrarlanması durumunda yanıtın daha sert olacağına yönelik açıklamaları oldu. Öncelikle bu konudaki haberimizi izliyoruz.
8: İran'ın 3 gün önce Hürmüz Boğazı'ndaki 3 tankeri hedef almasının ardından ABD misilleme saldırılarını dün gecede sürdürdü. Onlarca hedef vuruldu. Bender Abbas ve Sirik Limanı'na 2 mühimmat isabet etti. Çabahar, Kunarek, Ebu Musa Adası ve Buşer kentleri vuruldu. Buşer'deki nükleer santralde hasar olmadığı bilgisi paylaşıldı. Çabahar'da bulunan İmam Ali Hastanesi'ne mühimmat parçası isabet etti. ABD, ülkenin Gülistan eyaletinde de bir köprüyü vurdu. Akkale kentinin batı sınırındaki demiryolu üzerindeki Akteke Han Köprüsü hedef alındı. Demiryolu kullanılmaz hale geldi. İran devrim muhafızları ise saldırılara yanıt vereceğini açıkladı. Bölgedeki Amerikan üslerinin şiddetli şekilde vurulacağı öne sürüldü. Ardından Bahreyn, Katar ve Kuveyt hedef alındı. İsrail Devlet Televizyonu Kan'a konuşan İsrailli yetkililer ABD'nin saldırı öncesi kendilerini bilgilendirdiğini söyledi. İran ayrıca Birleşmiş Milletler'e de Amerika Birleşik Devletleri'ni şikayet etti. ABD'nin saldırılarının Birleşmiş Milletler şartı ve İslamabad mutabakat zaptının açık bir ihlali olduğunu BM'ye bildirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump saldırıların görüntüsünü sosyal medya hesabından İran saldırıları sonlandırmazsa ABD daha da sert vuracak mesajıyla paylaştı.
7: Ankara'daki tarihi NATO zirvesi Avrupa basınında da geniş yer buldu, geniş yankı buldu. Gazetelerde çıkan yorumları, haberleri almak, değerlendirmek üzere şimdi bir canlı bağlantı yapacağız. NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca Avrupa basınından notlarla karşımızda.
9: Evet Ahmet Ergen, bugün Avrupa, bu sabah daha doğrusu Avrupa basınını okuduğunuzda sanki bir NATO zirvesi değil Donald Trump zirvesi gerçekleşmiş izlenimine sahip oluyorsunuz burada Avrupa gazetelerinde. Hemen

0: manşetiyle vermiş haberini. Trump sonuç bildirgesini imzalayarak Avrupalılara istediklerini verdi. Ancak Avrupa'yı bol bol eleştirdi. Avrupa ise skandalları engellemek için bu eleştirilere sessiz kaldı diyor Fransız gazetesi. Fransa'dan haber kanalı BFM TV ise daha değişik bir üslupla aktarmış haberini. Zirvede net bir konsensüs ortaya kondu diyor. İttifak çok daha Avrupalı, daha az Amerikalı olacak. Ancak bu süreci yönetmek devasa ve karmaşık bir süreç olacak diyor. Ayrıca Washington'dan gelen baskılar zorlu bir atmosfer oluşturmakta şeklinde bir mesajı var gazete haber kanalının. İngiltere'den Guardian gazetesi Trump İran'a yönelik ABD operasyonları başlarken NATO birliğini övdü manşetiyle vermiş. Değişken ve zaman zaman öfke nöbetleri geçiren bir Donald Trump'tan bahsediyor İngiliz gazetesi. Öte yandan İspanya'da El País gazetesi Trump NATO'da kaosu körükleyerek İran'a karşı savaşı yeniden başlattığı manşetiyle ve aktarmış haberini. ABD Başkanı Avrupalı müttefiklerine yönelik sert eleştirilerde bulundu ve Tahran ile olan ateşkesi sona erdirdiğini ilan ederek ülkeye yönelik yeni bir saldırı için zemin hazırladı diyor. Almanya'dan Die Welt gazetesi ABD Ukrayna'ya Patriot füzeleri üretme izni verdi. NATO devletleri zirve sonuç bildirgesinde müttefiklik anlaşmasının 5. maddesine sarsılmaz bir bağlılık gösterdi diyor. İtalya'dan Corriere della Sera gazetesi ise Trump İran'a saldırı ve Kiev'e silah desteği manşetiyle aktardığı haberinde Ankara'daki NATO zirvesi Trump'ın Kiev'e desteğini teyit etmesi ve Zelenski'ye Patriot füzeleri inşa etmesi için onay vermesiyle sona erdi diyor. Görüldüğü gibi daha çok Donald Trump ve Ukrayna'ya destek manşetleriyle aktarmış Ankara'daki NATO zirvesini Avrupa basını Ahmet Ergen.
1: Kayhan Karaca teşekkür ediyoruz. Tarihi NATO zirvesinin Avrupa basınındaki yansımalarını NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca'dan aldık. Hafta başından itibaren tarihi zirve için Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. Dün akşamdan itibaren zirve sonrasındaki basın toplantılarının da tamamlanmasından sonra liderler yavaş yavaş Ankara'dan ayrılmaya başladı ve bu gelişme sonrasında da güvenlik önlemleriyle ilgili yeni durum açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptı açıklamayı ve üst düzey güvenlik önlemlerinin tümünün kaldırıldığını söyledi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi.
2: 56 bin tane polisimiz ve jandarmamız sahada etkin bir şekilde görev aldılar. Terörle mücadele ekiplerimiz çalışmalarına başladı bir ay öncesinden. Son 72 saatte tedbirlerimiz zaten zirve yaptı. Riskleri, olabilecek hadiseleri gözden geçirdik. Bütün bu tedbirlerin neticesinde çok şükür herhangi bir sorun olmadan zirveyi kazasız, belasız ve sıyrıksız olarak atlattık. Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Sınır illerimiz var. Mesela sınır illerimizde işte Suriye'deki durumu biliyorsunuz. Ukrayna-Rusya savaşından dolayı sınırlarımızdaki durum malum. Onun için abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Böyle bir zirvede, önemli zirvede en küçük bir hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi. Dolayısıyla böyle bir şeye mahal vermemek için abartmadan üzerimize düştüğü kadarıyla tedbir aldık. Onda da şükür ben başarılı olduğumuzu görüyorum.
1: Evet, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamasıyla Ankara'daki NATO zirvesi için alınan üst düzey güvenlik önlemlerinin kaldırıldığına yönelik haberimizi de izledik. Şimdi NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut'la zirveyi değerlendirmek için sohbet edeceğiz. Güldener hoş geldin tekrar.
3: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Önce organizasyonu sormak istiyorum. Sen yıllardır başta NATO olmak üzere uluslararası kuruluşların zirve toplantılarını izliyorsun, takip ediyorsun. Nasıl buldun Türkiye'nin ev sahipliğini, nasıl bir organizasyon oldu?
3: hakikaten böyle yansız ve nesnel bir şekilde dile getirmek gerekirse 1997'den bu yana izlemiş olduğum NATO zirveleri ve AB zirveleri açısından basın mensuplarının rahatlıkla çalışmaları için hakikaten her şey neredeyse mükemmeldi.

0: Örneğin akreditasyon merkezinden QR kod uygulaması ilk defa NATO zirvesinde uygulanıyordu ve hakikaten hızlı bir şekilde akreditasyonumuza ulaştık. Oradan basın merkezine ulaşmak keza aynı şekilde shuttle'larla, yapılan minibüslerle, otobüslerle çok rahattı. Zaman zaman zirvelerde şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Avrupa'da ya da Türkiye'deki yayın saatlerine göre internet çöküyor. Mesela burada hiçbir zaman 3 gün boyunca hiçbir meslektaşımın kesintisiz bir şekilde bir internetle bir sıkıntı yaşamadığını gördük ki çok dar bir alanda herkesin 5G ile yayın yapmaya çalıştığı bir ortamda bile internet ya da yayınla ilgili herhangi bir kısıtlama yaşanmadı. Aynı şekilde habere ulaşma konusunda, röportaj yapma konusunda, haber akışı konusunda, bunun içinde tedariki, cateringi, yemekleri evet. konusunda olağanüstü cömert bir durumdu. Her zaman olduğu üzere zirvelerde o sorun burada da yaşandı ama ona yapacak bir şey yok. Liderler akşam yemeğine gittikleri vakit olağanüstü güvenlik önlemleri alıyor işte. Tam o dönemde basın merkezine ayrılmak ya da basın merkezine girmek konusunda zaman zaman sıkıntı yaşandı ama burada da kolluk kuvvetleri, Türkiye'deki kolluk kuvveti gereken esnekliği gösterdi. O yüzden de lojistik açıdan hakikaten iyiydi.
1: Evet, bahsettiğin konuda sen de vurguladın ama tekrar edelim aslında. Liderlerin güvenliği açısından dünyanın her yerinde benzer toplantılarda karşılaştığımız tablolardı. Şimdi şunu biliyoruz. Brüksel'de NATO karargahının olduğu merkezde gazetecilik yapıyorsun. Evet. Bütün Avrupa'yı takip ediyorsun. Dolayısıyla uluslararası basından birçok kontağın, bağlantın, görüşmelerin var. Salı günü Savunma Sanayi Forumu sırasında ben de tanık oldum. Yayın aralarında zirveyi izlemek üzere gelen yabancı gazetecilerle de çok sayıda görüşmen oldu.
0: Evet.
1: Onların değerlendirmeleri nasıl? Onların organizasyonu nasıl bulduğuna yönelik bir konuşman olmuştu.
0: Tabii tabii mutlaka. Onlarla konuştum. Yani gerek mesela Washington Post'un Beyaz Saray muhabiri, eskiden Brüksel muhabiri olduğu için önemli bir dostum. L'Express gazetesinin, dergisinin haftalık, dergisinin genel yönetmeni keza öyle. Onların da söylediği iki önemli unsur var. Bunlardan bir tanesi yani kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti'nin basın mensuplarına cömertliği, verilen hediyeler vesaireler gibi. İkincisi özellikle haber akışı ve savunma forumunda beraberdik ATO Kongresyum'da. Orada özellikle liderlerin almış oldukları kararın somut göstergesinin evet. bir platformu oluştu. Hakikaten yapılan 2.9 milyar dolarlık anlaşmayı fiilen orada gördüler. Malzemesiyle hangi anlama geldiğini ve bütün savunma sanayinin önde gelen CEO'ları oradaydı. Onlarla da söyleşi yapma imkanını buldular. Yani genelde Avrupa'da talepte bulunup da yanıt alamayan insanlar burada bu forum sayesinde bir araya gelme imkanı buldu. Bununla birlikte de yine kendi heyetleri Alman olsun, Fransız, İtalyan, İspanyol, Norveçli, İngilizli onlarla ilgili olarak haber akışı ve dolayısıyla hakikaten Türkiye'nin bu zirveyi düzenleme konusunda standarda çok yükselere çekti. Bundan sonra herkes eskiden Washington zirvesi, Chicago zirvesi ya da Madrid zirvesine göre karşılaştırıyorduk. Ne kadar iyi ya da kötü evet. olduğunu. Artık Ankara zirvesi bir eşik oluşturuyor. Bir kriter Ankara olacak. Hı. Ankara'ya göre iyi mi kötü mü ona göre bakacağız.
1: Peki. Söylediğin gibi hem misafirperverlik hem habere, bilgiye, içeriğe ulaşıp içerik oluşturabilmek anlamında ciddi imkanların sunulduğu bir zirve oldu basın açısından. Şimdi biz 3 gündür zaman zaman yayınlarımızda ama yayın dışı bölümlerde de çokça konuştuğumuz konulardan biri zirvenin sonuç bildirgesiydi. Ve şunu görmüştüm. Aslında yayınlanmasından önce bildiriye dair kapsamlı bir bilgin vardı, istihbaratın vardı. O yüzden ona dayanarak şunu sormak istiyorum sana. Beklediğin gibi mi geldi bir sonuç bildirisi? Senin için sürpriz olan noktalar var mıydı? Ya da konuşulandan, beklenenden farklı ifadeler var mıydı bildiride?
0: Yok. Hakikaten beklendiği gibi geldi. Ancak şunu da söyleyelim. Gerek NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, gerekse Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, prensipte sağlanan anlaşma ve sonuç bildirgesinin ruhunu değiştirmemek üzere de çok müdahale ettiler, çok mücadele ettiler. Kimi zaman bazı Fransa gibi. O metnin içerisinde özellikle savunma sanayideki standartlarla ilgili bazı talepleri vardı. Onların kabul görmemesi ve asgari müşterek ve asgari mutabakatı oluşturan bu metni baştan sona son 10 günde muhafaza etmek üzere hakikaten önemli bir çaba verdiler. Dolayısıyla sonuç bilgisi sürpriz olmadı ve beklenen ruh, beklenen Ankara ruhu, beklenen kararların altın maddesi alındı. Burada belki bir istisna olabilirdi. Bundan sonraki zirvenin 2027 yılında Arnavutluk'ta düzenlenmesi konusunda, ama o konuda Amerika Birleşik Devletleri çok net bir set çekti. NATO kriterlerini yerine getirmeyen ülkeler NATO'dan, NATO'nun nimetlerinden istifade edemeyeceği yönünde. Dolayısıyla o konuda genel sekreterin kişisel girişimleri karşılık bulmadı. Dolayısıyla bu huzur dışında hakikaten beklentiler doğrultusundaydı.
1: Peki, şimdi belki bu tür zirvelerin sonrasında yapılan değerlendirmelerin klasik sorularından biri. Zirveden kim ne kazandı? Buna belki başlık başlık da gidebiliriz genel değerlendirme Tabii. dışında. Örneğin Trump Avrupa ve Kanada'nın savunma açısından daha fazla rol üstlenmesi konusunu yeterince istediği kadar, beklediği kadar sağlayabildi mi?
0: Beklediği kadar sağladı. Nitekim içeride Lahey'de çok sert sözleri olmuştu. Ondan önceki Brüksel zirvesinde keza öyle. Burada içeride kamuya açık alanlarda yapmış olduğu açıklamanın aksine hakikaten son derece yumuşaktı. Ve Avrupalı müttefiklere de yapmış oldukları ödün, yapmış oldukları harcamanın artışına yönelik duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hatta Frankfurt Allgemeine Zeitung gazetesi süt içmiş kedi başlıklı haberinde Trump'ın içeride kedicik gibi davrandığını ve herkese iyi davrandığını, teşekkür ettiğini dile getirdi. Dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa kıtasının güvenliğinin artık Avrupa'ya teslim edilmesi, savunma harcamaların artması, NATO standartlarının, savunma sanayi standartını belirleyen kurum olması, Ukrayna'nın finansmanında Avrupa'ya ait olduğunun mesajlarını almış oldu. Dolayısıyla o hakikaten istediğini elde etti.
1: Evet. Şimdi Türkiye ile ilgili belki aynı soruyu soracağım ama bir ara soru olarak şunu sormak istiyorum. Zirvenin sürprizi kimdi sence? Yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla, açıklamalarıyla öne çıkan isim kim oldu?
0: Yine tabii ki kuşkusuz Donald Trump. Yani zirvede özellikle zirve arifesinde İran'ı vuruyor olması, onun evet. arifesinde yine danışmanlarına, basın mensuplarına haber aktarıp biz Grönland'dan vazgeçmedik demiş olması o sürprizlerden bir tanesi. Bir diğeri de belki hali ve tavrıyla özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, o da son dakikada önce Şam'a gidip Şam'dan buraya gelmesi, kendi protokolün arabasını kabul etmemesi, elçiliğin Fransız elçiliğin zırhlı aracıyla gelmesi gibi ve gözlükleriyle tekrar gündeme gelmesi, o hakikaten bir sürpriz oldu. Bir başka sürpriz ise aslında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin herhangi bir şekilde içeride Trump'la bir gerilim yaşanmaması için hakikaten çok çok böyle dikkatli davranması. Türk protokolü de çok özenliydi. Anladığım kadarıyla içeride akşam liderlerin akşam yemeğinde 9 kişilik masalar halinde liderler bir araya geldi. Dolayısıyla Giorgia Meloni İtalya ABD Cumhurbaşkanı yan yana gelmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Trump'la oturdu. Böyle bir düzen oldu. O sürprizlerden bir tanesi de oydu.
1: Peki. O zaman Türkiye başlığına gelelim. Türkiye ne kazandı zirveden? Bir genel değerlendirme yapalım ama ayrıntılı sorularım olacak.
0: Türkiye en azından şunu kazandı. Bunlardan bir tanesi hakikaten bu tür zirveleri düzenlemeye ehil, yetkili olduğunu dünyaya bir kez daha kanıtladı. Hiç kimsenin artık bu konuda hakkında bir soru işareti olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonraki en önemli zirve Kasım ayında Antalya'da yapılacaktan COP31 zirvesi. Bunu da Türkiye'nin hakikaten çok iyi bir şekilde gerçekleştireceğini gösteriyor. İkinci önemli unsur, Türkiye'nin bu tür zirvelerde başarı olması için herkesin beklentilerini karşılayabilecek nabızda diplomasi becerisine sahip olduğunu gösterdi. Bir başka önemli unsur, özellikle Avrupa'da Türkiye çok Rusya yanlısı gibi görünüyor. Aslında Rusya yanlısı olmadığını, barış yanlısı olduğunu ve ittifakın güvenliği konusunda üzerine gereken düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu gösterdi ve aslında bu platformda Avrupa'da da zaman zaman tartışılıyor. Türkiye Avrupa güvenliğinin neresinde yer aldığı hususunda hakikaten Avrupa'nın güvenlik ekosisteminin bel kemiği, omurgasında yer alan bir ülke olduğunu, evet. Bunu da kendisi sadece söylemiyor. Bu zirveye katılan bütün liderlere söyletmiş oldu. O da önemli bir kazanım.
1: Zirve öncesinde yani pazartesi günü yayınlarımızda yapılan açıklamalar çerçevesinde baktığımızda bu zirve için Türkiye'nin NATO içinde çevreden merkeze doğru ilerlediği, yöneldiği zirve olacağını ya da süreç olacağını konuşmuştuk. Onun tamamlandığı ya da o yürüyüşün devam ettiği bir sonuç tablosu oluştu mu?
0: Oluştu, çünkü şunu unutmamak gerekiyor. Zirvede liderler bir bildiri kabul ettiler, evet. 6 maddeli. Ama o bildiriyle beraber onayladıkları 8 belge var. Evet. 8 önemli belge var. Bu 8 önemli belge içerisinde NATO'nun daimi savunma haline yönelik olarak bir belge var. Bu belge içerisinde örneğin 3 tane ordunun kurulması Arktik bölgesinde, Doğu bölgesinde ve Türkiye'de merkezi Adana'da olacak. 3 tümen, yani yaklaşık 30 bin askerden oluşacak ve 2028 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'dan tamamen çekildiği vakit konvansiyonel kuvvetlerin bir kısmını bunu telafi edecek gücü oluşturuyor. Dolayısıyla bu bir önemli merdi. İkincisi, özellikle tehditlerin geldiği nokta Arktik bölgesi, Doğu ve Güneydoğu ile Güney Kanadı. Bu yüzden de Türkiye bunun tam merkezinde, hem Karadeniz hem Doğu hem Güneydoğu açısından. Dolayısıyla NATO'nun güç ve karar alma merkezi Brüksel'den, Londra'dan yavaş yavaş artık Polonya'ya, Romanya'ya ve Türkiye'ye kayıyor. Türkiye de bu üç ülkeden bir tanesi halinde.
1: Peki Güldener, son olarak şunu değerlendirelim isterim. NATO 3.0 konsepti yine hep konuştuğumuz konulardan biriydi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte kapanış basın toplantısında gelen sorular üzerine dedi ki savunmaya yatırım, sektörde yapılan büyük yatırım anlaşmaları, Atlantik'in her iki tarafında da güvenliği daha iyi hale getirecek önlemler NATO 3.0 zaten bundan ibaretti dedi. Dolayısıyla bu çerçevede de zirvenin beklentiyi karşıladığı gibi bir mesaj verdi, ama sen ne dersin?
0: Beklentiyi şöyle karşıladı, çünkü Avrupalı müttefikler de kendileri ilan etmeseler bile Amerika Birleşik Devletleri'nin geri çektiği güçleri telafi etme konusunda prensip kararı aldılar. Neredeyse %75'i telafi edildi. Avrupa kıtası artık Amerika Birleşik Devletleri'nden güvenlik tüketen değil, Avrupa kıtasına güvenlik üreten ülkeler topluluğu oldu. Bunların başında da Türkiye, gelecekte Almanya, Polonya gibi ülkeler yer alıyor. Üçüncü mesele kuşkusuz Ukrayna gibi konularında Avrupalılar hem maddi hem de askeri açıdan kendi sorumluluklarını alabilecekleri unsuru gösterdiler. Ve de ortak tehdit. Rusya'da var, Çin'de var, bunu dile getirmiyorlar ama ortak tehditler konusunda da bir mutabakat var. Dolayısıyla NATO 3.0 hem siyasi bir mutabakat hem de savunma sanayi devletler ve NATO kurumlarının eyle artık çalışıp ortak çalışmasını sağlayan bir zihniyet, bir felsefeyi oluşturuyor. Ve bunun da artık Ankara ruhu aslında biraz da NATO 3.0 demek.
1: Peki. Güldener, çok teşekkür ediyoruz. 3 gün boyunca bu tarihi zirvede birlikte çalıştık.
0: Çok zevkliydi. Ben
1: sağlık,
0: teşekkür ederim.
1: Emeğine sağlık.
0: Müthiş zevk aldım.
1: Umarım izleyicilerimize de keyifli haberler, yayınlar iletebilmişizdir. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi birkaç haberimiz daha var bu bölümde. Onları da paylaşacağız. NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen isimlerden Macaristan Başbakanı Peter Maguire'ın programı da aslında zirve öncesinde dikkat çekiciydi. Toplantılar öncesinde Macaristan Başbakanı bir günlüğüne İstanbul'daydı. Bir turist gibi hem tarihi mekanları ziyaret etti, sembolik tatları denedi. Sonrasında Ankara'ya gelmeden bir durağda İzmit'ti. Bu konuda Macaristan Başbakanı'nın bu seyahati konusundaki haberimizi izliyoruz.
2: Ziya Babam'da.
3: Ayasofya Camii'ni, Kapalı Çarşı'yı, Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret etti. İstanbul'un simge kedilerini sevdi, Türk kahvesi içti. NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Macar, İstanbul'da bir günlüğüne turist oldu. Peter Macar, Ankara öncesi İstanbul'un tadına çıkardı. Yedi Kule Hisarı'na gitti, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yedi Kule zindanlarında tutulan Macaristan tarihinde önemli yeri olan iki ismi andı. Esnafın ikram ettiklerinin tadına baktı, bol bol fotoğraf çektirdi. O görüntüleri sosyal medyada İstanbul şarkısıyla paylaştı. Peter Macar'ın Ankara öncesi duraklarından biri de İzmir'di. 1999 depremi sonrası kurtardığı hayatlar için minnettarlık duyulan Macar Arama Kurtarma Ekibi'nin kahraman köpeği Manx'ın heykelini ziyaret etti. Peter Macar, Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimleri kazanmış ve ülkedeki 16 yıllık Viktor Orban iktidarı sona ermişti.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Buzdolabının kapağı sürekli kapanıp açıldığı için süt ve yumurta gibi ürünlerin kapağa konulmaması tavsiye edilir. Peki atıksız bir mutfakta sağlıklı bir dolap için ürünlerin yeri ne olmalı? Gıda mühendisi Ebru Akdağ anlatıyor.
3: Buzdolabı kapağı aslında çok açılıp kapandığı için buzdolabının içerisindeki derecesi en yüksek, yani daha ılık olan bölge. O yüzden çok kolay bozulan ürünleri oraya koymayı tavsiye etmiyoruz. Çok sıcak havalarda eğer dışarıda eriyorsa bunu saklayamıyorsak mesela çikolatayı hava almaz bir poşetin içerisine koyup buzdolabı kapağında da saklamayı deneyebiliriz. Onun dışında orada çabuk bozulmayacak ürünleri koymayı düşünebiliriz. Bir takım içecekler gibi ama süt ürünlerinden bahsetmiyorum. Burada en büyük konulardan biri aslında çiğ et ürünleri. Bunların buzdolabının en alt bölmelerinde suyu eğer dışarı salınacaksa başka bir gıdayla bulaşmaması için en altta olmasını isteriz. En üst bölümde peynir, hayvansal ürünler, böyle gıdaları saklayabiliriz. Burada tabii önemli olan eğer kolay bozulan bir ürün ise, ki buzdolabındakiler genelde böyledir, İlk koyduğumuzun ilk tüketilmesi prensibine dikkat etmeyi öneriyoruz. Ve buzdolabının da sıcaklığının aslında yaz dönemlerinde normalde 4 derece ama yaz döneminde daha hızlı içerisi ısınabileceği için 2-3 derecelere ayarlamak daha doğru olacaktır. Ve öte yandan unutuyoruz bazen, buzdolabımızı da arada boşaltıp temizlememiz, orada oluşabilecek mikroorganizmaları, küfleri oradan temizlememiz çok önemli. Ve yine buzdolabının soğukluğunun içeride sirkülasyonunu sağlayabilmek amacıyla buzdolabının çok dolu olmaması da yine önemli olan konular arasında.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sunar.
5: Merhaba. Üst üste 27 maç günü geride kaldı. Maç olmayan bir gün, ne yapacağımızı açıkçası şaşırdık. Muazzam goller izledik. Harika sonuçlar vardı. Kahramanlık hikayeleri ortaya çıktı. Tabii ki dramalar, trajediler ve sevinçler. Taraftarların öne çıktığı bir Dünya Kupası derken artık Dünya Kupası'nın asıl başladığı maçlara geldik. Çeyrek finaller başlayacak. Öncesinde Bülent Timurlak'la beraberiz. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Dünya Kupası'na şu ana kadar geride kalan 27 güne bir karnede not verseniz 10 üzerinden ya da üniversite deyimiyle ABC ne verirsiniz?
6: Yani çok kırık not vermeyeyim değil mi? Ben hala 22 Katar'ı, 98 Dünya Kupası'nı falan, 2006'yı bunların önünde tutuyorum. Total oyuncu havuzuyla beraber değerlendiriyorum. 7 diyeyim.
5: 10 üzerinden 7.
6: 7.
5: Bence iyi bir not.
6: İyi mi?
5: İyi bir not. Çeyrek finallerle başlayacağız. Çeyrek final programını ekrana getirelim. Turnuva ağacı da olacak. Ardından da evet, Fransa-Fas maçını detaylı bir şekilde konuşacağız. Bu akşam 23'te başlıyor ilk çeyrek final maçı. 2022'nin yarı finalistleri Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Yarın 22'de İspanya-Belçika. Tabi bu arada o programın olmadığı günlerde İspanya-Portekiz ve Arjantin-Mısır maçlarını da konuşacağız.
6: Evet.
5: Pazar günü gece yarısında Norveç-İngiltere ve sabaha karşı 4'te Arjantin-İsviçre maçlarıyla yarı final ile yükselenleri bir kez daha göreceğiz. Oradan da kupa ağacına bakalım. Hani yarı finale kimler geliyor? Fransa, Fas, İspanya, Belçika galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek. Diğer tarafta Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre galipleri. Pazartesi günde konuşmuştuk. Benim beklentim İngiltere, Arjantin, Fransa, İspanya şeklinde finalim. Ve İspanya, Arjantin, Bülent Timur'la katılır mı bilmiyorum. Başlayalım oradan. Fransa, Fas deyince sizi bugün ne heyecanlandıracak?
6: Ne heyecanlandıracak? Sambacılar, Brezilya yok, elendi. Afrika'nın Brezilyası Fas diye görüyorum. Zaten turnuvada en iyi Afrikalı takımdılar. Son Dünya Kupası'nın yarı finalistiydiler.
5: Üst üste iki çeyrek final yapan ilk Afrika ülkesi.
6: Evet, yani son iki kupayı finalini oynamış, birini kazanmış, birini kaybetmiş Fransa ile çeyrek finalde karşılaşmak bir fikstür azizliği diyeyim yani. Onların açısından. Çünkü biliyorsun Fas'ın zorlu bir yoldan geldiğini söylemek lazım.
5: Brezilya ile berabere kaldılar. Hollanda'yı elediler.
6: Hollanda'yı elediler. Ama tabii Fransız milli takımı biraz arka arkaya maçlardan dolayı futbolcular hırpalanmış olsa da hali hazırda, yani son maçta biliyorsun bayağı da bir sertlik de gördüler. Hala turnuvanın en görkemli kadrosu. Dolayısıyla bugün tabii ki Fransa Fas önünde favori. Bir yarı finalin ardından bir çeyrek final yapmak. Bir sonraki Dünya Kupası'nda ev sahibi olacak Fas. Ve takdir edersin ki Amerika, Kanada, Meksika, geçmişte Güney Afrika, bizim katıldığımızda Güney Kore, Japonya biraz ev sahibi olarak zayıf halkı ülkelerdi. Mesela 2006 Almanya öyle değildi. Biraz sonra sonunda galiba onu konuşacağız.
5: 20.
6: 2010 işte Güney Afrika. 14 Brezilya büyük ev sahibi olmasına rağmen yarı finalde gitti. Dolayısıyla ülkede yapılan bir yatırım da var altyapıya. 70-80 milyon euro sadece altyapıya yapılan bir harcama var yıllardır. Bu mesela Fas açısından büyük bir gurur kaynağı. Yani diğer tarafta tabii Fransa çok oturmuş bir düzeni var. Yani ülkenin kozmopolit yapısıyla beraber gazete sayfalarında da görüyorsun. Fransa milli takımı Didier Deschamps'ın açıklamalarında mesela Fas'a karşı böyle bir net favori gösterilmekten duyduğu rahatsızlık var. Çünkü karşıdaki oyuncuları çok iyi tanıyor. Hatta Fransa milli takımındaki oyuncular da zaten aralarında takım arkadaşı olan başta Eşref Hakim var. Yani bence dünyanın şu anda en iyi futbolcularından bir tanesi. Yani bir sağ bekin, hani oyuna etki etme noktasında hakikaten çok uzun yıllardır bu seviyede daha başka bir adam gördüğümüzü düşünmüyorum.
5: Yani Cafu ve yani Zanetti'den sonraki evet en etkililerden biri.
6: Lam bir dönem Almanya'da doğru etkili olmuştur. Şöyle söyleyeyim ama hani burada tabii Mbappe golleriyle yıldızlaşıyor, Dembele'nin etkisi var ama ben hani o lisede kaldım futbol olarak. Yani gerçekten Fransız milli takımının aksiyonlarını bir önceki turnuvalara göre aktaran, yukarı çıkartan inanılmaz bir adam o lise. Ve o da kart sınırında, dikkat et. Yani bugün bir de o tarafından da bakıp izlemek lazım. Geçtiğimiz programlarda altını çizmiştik. Fransa'da bir 3 milyona yakın Faslı nüfusu var. Yani bunun 1,5 milyonu çok genç ve Fransa doğumlu. Çocuklar, gençler. Mesela bu yönde bugün Avrupa medyasında haberler var.
5: Oraya gelmişken iki tane gazetemiz var. Evet. Onu konuşalım. Ardından da iki teknik direktöre dair sorularım olacak. Fransa-Fas maçıyla ilgili. İlk önce gazeteye bakalım. Fransa-Fas çeyrek finalinin yankısını bir tarafta Mbappe, diğer tarafta da Hakimi'yi koymuşlar. Teknik direktörleri veriyorlar. Muhtemel 11'ler var. 14 gol atıp sadece 2 gol yiyen Fransa mı? Yoksa biraz önce bahsettik Brezilya ile berabere kalan, Hollanda'yı yiyen ve aslında düzenli olarak artık buraların bir takımı olan Fas mı sorusunun cevabı kolay kolay bir ülke adına verilemiyor.
6: Yani 22'de yarı finalde Fransa vardı karşılarında. Fransa oradan finale yürüdü. Theo Hernandez, Colomani'nin golleri. Mesela Fas'ın orada bir penaltı verilmediği yönünde büyük protestosu vardı. İtalyan medyası onu da gündeme getirmiş. Şimdi hakem etkisi olarak biliyorsun Arjantin-Mısır maçı çok konuşuldu. Amerika için Balogun kararı çok konuşuldu. Doğrusu Gianni Infantino hiçbir şekilde güven vermiyor insanlara. Yani bu işlerin taban Everest noktası zaten Uzak Doğu'daki turnuvaydı yani. Orada İtalya'ya, İspanya'ya karşı yapılanlar. Hiçbirimiz böyle bir şey olmasını istemeyiz yani. Futbolun adaleti yönünden hiçbir şekilde bir hakem kararıyla birileri elenip gitmesin. Yani Fransız milli takımının şu andaki bu kadro yapısının Yani Fas'a yenmeye, devirmeye hiçbir engeli yok. Yani şöyle söyleyeyim. Bir önceki maçın yanıltıcı noktası şu olabilir. O söylediğim o takvimin içinde gerçekten 20 günde 4 maça 5 maça çıkmak çok zorlu bir iş. Hava şartlarını da görüyorsun. Şöyle müsaitlik yok. O yüzden bugün herkes biraz tabiri caizse vidaları biraz daha fazla sıkacak.
7: Sıkacaklar. Yaz gazetesini de ekrana getirelim. Biraz önce bahsettiniz Fransa'da evet. yaşayan o Fas nüfusunun yoğunluğunu, güvenlik önlemleri. Evet. Yani Hollanda'da, Belçika'da, Paris'te kutlamalar bazen olaylara dönüşüyor. Hı-hı. Büyük olaylar olduğunu 2022'den biliyoruz. Fas'ın geçen yıl U20'de dünya şampiyonu olduğunda, Arjantin'i yedek şampiyon olduğundaki kutlamalardaki olayları hatırlıyoruz. O yüzden Fransız polisinin alarm seviyesinde olduğunu belirtelim.
6: Bir iki tane rakam verelim. Mesela 22'deki maçtan sonra 167 kişi tutuklanıyor Paris'te. Genelde kutlamalar biliyorsun Şanzelize'de, Paris'te yapılıyor ve mesela oraya çıkan 8, 9, 12, 14 numaralı metro hatlarını akşam kapatıyorlar. Oralarda ulaşım olmayacak. Gazete şöyle not düşmüş. Paris'te 300 bin Faslı yaşıyor diyor. Totalde 2.2 milyon diye belirtmişler. Ve Şampiyonlar Ligi finalinden sonra, daha doğrusu Şampiyonlar Ligi finalinin gününde özellikle çok lüks markaların caddelerde mağazaların olduğu Şanzelize bölgesinde birçok mağazanın çelik kepenklerle o gün dükkanlarını açmadığını biliyoruz. Zarar görmemek adına.
7: Falan olmamalı.
6: Böyle bir teyakkuz var. Bunu geçtiğimiz gün de konuşmuştuk ama bugün yani bütün Avrupa medyasında bu akşam maçın sonucundan bağımsız tabii Fas kazanırsa işin sevinci biraz vandalizme, biraz barbarlığa dönüyor. Son dönemlerin maalesef Avrupa'daki kaçak noktası bu. Yani bir şeye sevinirken şiddet yaratmak normal değil farkındaysan. Öyle değil mi?
7: Göçmen politikası bunu engelleyemiyor. Şimdi bu göçmen politikasından Fransa bugün sportif olarak çok şanslı. Evet. Ama olayın bir de tabii toplumsal tarafı var.
6: Rakamlar çok yükseldiği zaman o kültürel zenginlik dediğin şeyin arka planında çok başka şeyler yaşıyorsun. Yani Fransızların kendisi bundan muzdarip olabilirler ama bu bir spor programının içinde sana şöyle söyleyeyim. Yani o kadar yaşlı bir nüfusun içinde çok ciddi bir iş gücü kaynağına da ihtiyaç var. Yani o insanlar da oraya keyiften gelmiyor.
7: Gelmiyor. İki teknik direktör, farklı iki profil. Bir tarafta dünya şampiyonu Didier Deschamps. Dünya Kupaları tarihinin en çok galibiyet alan teknik direktörü.
6: Evet.
7: Biraz önce saydık şampiyonluğu, ikinciliği ve devam ediyor. Diğer tarafta Fas 2022'den sonra aslında o yapılanma çok öncesinde başlamıştı. O biraz önce evet. saydığınız yatırımlarla birlikte, altyapıyla birlikte. Regragui ile yolları ayırıyor. Fas evet. Futbol Federasyonu Başkanı hiç tereddüt etmiyor. Altı şu an görevdeki isim Muhammed Olahi'yi getiriyor. Oahbi'yi getiriyor.
6: İspanya'daki De La Fuente örneği gibi.
7: Kesinlikle öyle.
6: Güney Kore'de de hoca öyleydi.
7: Doğru. Burada bir beden eğitimi öğretmeninden bahsediyoruz. Lukaku'yu, Luka Bakio'yu, Anderlecht o genç takımını çalıştıran, hatta bugün Fransa milli takımında payı olan bir isimden bahsediyoruz. Bir tarafta hem eğitici, öğretici ve yarışmacıyı başaran bir teknik direktör. Diğer tarafta da hani profesör unvanını bence sonuna kadar hak eden bir Didier Deschamps. Bu akşam onlar arasındaki o kulübe hamlelerinden neler gelir?
6: Bence bu güzel sorunda ortak nokta şu. Yani hemen Guardiola'nın lafı geliyor. Taktikler, dizilişler, 11'ler bunları unut. İnsan yönetimi. Yani Guardiola'nın sözüyle hep ben buna referans alıyorum. Ve kötü gidenlere bak, Bielsa Uruguay, Portekiz, Martinez, öyle değil mi? Yani o kötü giden takımlarda takımla hoca arasında bir sorun var. Almanya Nagelsmann.
7: Doğru.
6: Yani bizde görünmese de var, açık söyleyeyim. Yani kaptanların belki arası olabilir ama Montella milli takım içinde herkesin çok sevdiği bir adam olduğunu düşünmüyorum. İşte burada bence birincisi bu. Didier Deschamps futbolcuyken, tek direktörken bu kupaları kazanmış bir adam. Fas'ın hocası senin dediğin gibi yani babacan, bu kelimeyle sana tarif edeyim. Ama aslında Didier Deschamps'ın biraz düşük profil çizen bir teknik adam olduğunu söylemem lazım bu kadar başarıya rağmen. Yani bu adamın 2000'lerin başında Şampiyonlar Ligi finali de var Monaco'yla. Ya Didier Deschamps bazı başarıları normalleştirdi. Bak açık söylüyorum. İki Dünya Kupası finalini oynayıp birini kazanıp birini kaybedip üçüncüsünü de bugün turnuvanın bir numaralı adayı olmak sadece iyi futbolcularla açıklanamaz. Sadece iyi futbolcularla açıklanabilseydi 2006'yı kazanan İtalya 2010'da gruptan çıkamadı. 2010'da kazanan İspanya 2014'te gruptan çıkamadı.
7: 14'te kazanan Almanya'nın geldiği nokta.
6: 14'te bravo. Bravo. Yani bunu bu süreçte başaran adam, bu süreklilik, başarıda süreklilik, devamlılık Didier Deschamps'a ait ve ama yorulursun. Bu turnuva öncesinde bırakması bekleniyordu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra. Sanıyorum kazanamadığı için bir Dünya Kupası'yla final yapmak istedi. Çünkü kenarda bekleyen başka bir efsane var.
7: Zidane.
6: Bundan tam 20 yıl önce bugün Materazzi'ye kafa atan adam. Tam da 20 yıl olmuş.
7: Tam yani. Tam bugün her şekilde hem finaliyle hem o kafasıyla birlikte. Bülent İmürlek, son 10 dakikaya girilirken. Şimdi program yapmadığımız günlerde İspanya, Portekiz ve Arjantin, Mısır maçları oynandı. İber Yarımadası'nda hem sevinç hem üzüm vardı. Sevinç tarafı İspanyollara aitti. De La Fuente'nin o mirası alıp çok daha başka bir yere taşıması, kendi çocuklarıyla bunu yapması. Diğer tarafta Ronaldo ekseninde olup da hem sevilen hem nefret edilen bir Ronaldo'nun milli takıma ne kattığı ne katmadığı tartışılıyor. Abola artık seni öldürmek istemiyoruz, Cristiano lütfen yazısı yazılıyor. Diğer tarafta bir ulusla beraber sevilen, büyüyen, ulusu arkasına alan, dünyanın da çok sevdiği, yaptıklarını hayranlıkla izlediği, kıyas noktasında kıyaslanamaz dedikleri, Ronaldo ile kıyaslamadıkları bir Lionel Messi var. O iki maçı konuşalım. Kısa kısa ardından da gazete manşetlerimiz olacak. Önce kazananın hakkını verelim. İspanya'yı, ardından da Ronaldo'ya dair kelime rica edeyim sizden.
6: Buraya kadar çok iyi futbol oynanmamalarını, benim bu yorumum, daha beklentim büyüktü. Yamal'a biraz bağlıyorum. Yani Yamal'ı sezon içinde izleyenler bir maçı tek başına süpürebileceğini bilirler. Dolayısıyla İspanya'nın Merino ile golü 90 artıya bırakmış olması, Portekiz'in gol atamamış olması kendi problemi. Ama aynı zamanda İspanya'nın bu Portekiz karşısında kazanmak için 90 artıyı beklemiş olması benim açımdan hayal kırıklığı. Ama
7: daha cesur hani bir İspanya.
6: Sonradan açılan takımlar vardır Dünya Kupası tarihinde. 94'te İtalya böyleydi mesela. O yüzden şu anda potansiyel olarak tabii karşına kimin geleceği noktasında şey de önemli. Yani bugün şimdi Belçika ile oynayacaklar. Sonra ama karşılarına bir dağ çıkacak. Yani İspanyol futbolunda merkez santroforsuz bir oyun. Diğer tarafta şöyle bir milli takımlara bakarsan Arjantin'de, yani merkez santroforda böyle pivot uzun boylu bir adam kullanmıyor. Her şey orada Messi'nin üzerinden döndüğü için hani Lautaro Martinez'in oynadığı oyun bile Inter'den değişik bir oyun haline geliyor.
7: Ya Batistuta bile pivot santrofor değildi ama gerçek bir dokuzdu.
6: Kim?
7: Pardon. Batistuta.
6: Batistuta yani bence şey, sıra dışı bir adam. Öyle bir futbolcu şu anda
7: yok, net bir
6: bence
7: şey
6: yok yani. Hani İngilizlerdeki Harry Kane örneği.
7: Vieri, İtalya'da
6: yani Fransızların da ön tarafında herkes her yere girip çıktığı için, yani böyle bir Mbappe'yi de sol tarafta oynamayı seven bir adam olduğu için sana net bir 9 numara falan diye tarif edemem.
7: Ronaldo.
6: Ronaldo, bir şiir katalım mı işin içine? Dün Portekiz gazetesinde gördüm. Portekizli şair 100 yıl önce şöyle bir şiir yazmış, biliyorsun. Portekiz çok sayıda sömürgesi olan, gemicilik tarihi çok büyük bir ülke. Şey demiş şair: ey tuzlu deniz, senin tuzunun ne kadarı Portekiz'in gözyaşları. Çünkü insanlar bekliyorlar ya hani gidenlerini. Ronaldo'nun ağlayan fotoğrafını koymuşlar. Çok önemli bence, dahiyane bir eleştiri gibi okudum bunu. Ey Cristiano diyor, senin gözyaşların ne kadarı Portekiz'in gözyaşları diyor. Bir bayağı şey anlatıyor. Çok ben çok etkilendim. İnşallah izleyicilerin de hani bilmiyorum hoşuna gitmiştir ama bencillik, ego bir işi uzatma, bu hikayeyi tadında bırakmama, Gonzalo Ramos'un kenarda kendi hayalleri varken, 70 milyon euroluk bir transfer yapmışken, ama yine de ben o kadar hani acımasız olmak istemiyorum. Sadece şunu söyleyeyim sana. Cristiano Ronaldo Manchester United'da, Real Madrid'de, Juventus'ta, Portekiz milli takımında büyük güçtü, büyük silahtı. Ama birer takım vardı etrafında hep. Takım vardı. Hep Messi ile karşılaştırılır ya. Messi'deki hikaye şu. Barcelona'da Messi olmadığı zaman Messi dependencia diye bir kelime üretmişlerdi. Yani Messi'ye bağımlılık. Arjantin milli takımı için farkındasın bu. Kaç yıldır böyle.
7: Kimse Barcelona'da
6: çok az zaman forma giymediği olduğu için, sürekli oynadığı için, sakatlık olmadığı için, o sakat olduğu olmadığı günler için konuşulurdu bu. Dolayısıyla Cristiano Ronaldo'ya yapılan eleştirilerin yanında, yani sen dünyanın en iyi orta sahalarından birine sahip Portekiz diyorsun.
7: Yani birinden fazlasına sahip.
6: Neves, Bruno Fernandes. Değil mi? Hiçbirisi gerçek kimliklerini ortaya koyamadı. Vitinha. Portekiz orta sahası, Portekiz orta saha gibi oynayamadı yani. İspanya orta sahasına üstünlük kurabilecek sayılı takımlardan birisi Portekiz orta sahası.
7: Olmadı.
6: Evet.
7: Cristiano Ronaldo grafiği, Messi grafiği, fotoğraflarımız var. Soruyu öyle soracağım, ardından da İtalya'yı anacağız. Önce Ronaldo'nun grafiğini rica edeceğim. Elendikten sonra yapıyor bu açıklamayı. Portekiz'de 3 şampiyonluk kazandım. Cristiano'dan önce Portekiz'in tek bir şampiyonluğu bile yoktu. Bu nedenle mutluyum. 2016'da Avrupa şampiyonu olduk ve bu bence Dünya Kupası kadar önemliydi. Bu yüzden tekrar ediyorum. Vicdanımın rahat olması bir yana, daha iyisini yapamazdım. Yarın yeni bir gün doğacak ve hayat devam edecek. O gözyaşlarının fotoğrafı da ekrana geldi. Gelelim Lionel Messi tarafına. Mısır maçının ardından, muhteşem performansının ardından maç bitti, gözyaşları geldi. 2-0'da o fotoğraf, yani bulamadım, ajanslara baktım, maçtan tabii o. 2-0 olduktan sonra bir yüz ifadesi var, bitti diyor. Yani biz öyle anlıyoruz. O da mutlaka söylemiştir.
6: Katılıyorum. Ben de öyle okudum o vücut dilini.
7: Messi'nin grafiğini ekrana getirelim. Evet. Aradaki farkı bence şu iki söz çok net anlatıyor. Ben takım arkadaşlarım sayesinde sahadayım. Çünkü benim yeterince koşmadığım anlarda onlar ekstra çaba harcıyor. Arjantin benim mutluluğum. 8 yıldır bu takım bana büyük mutluluklar yaşattı. Yolculuğumuz bugün bitemezdi. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bir tarafta bireysellik demek istemiyorum ama bir yerde oraya gidiyor. Diğer tarafta da bahsettiğim ulus Arjantin Messi. Bence aradaki farkı bu sözler çok iyi anlatıyor Bülent Timurlenk. Vallahi, kısa bir değerlendirme ardından da Almanya'yı analım.
6: Ya 22 gibi İtalya'yı. 22 gibi o havanın içindeler. Yani her gün Dünya Kupası dolayısıyla Arjantin Ole Gazetesi'ni de takip ediyorum. Bütün çıkan yorumlar, haberler, kamptan fotoğraflar. Ya gerçekten hani Arjantin'de bir takım ruhu var. Sonuçta bir takım lideri var. Ama hani şunu söylemek lazım. Mısır'ın çok güzel maçtı ya. O maçta iptal edilen golü, evet faul, evet doğru karar, benim son yıllarda gördüğüm en güzel geçiş golüydü. Yani biraz futbolda bir talihin de olacak orada yani. Orada bir ayak darbesiyle beraber yerde kalan bir oyuncu. Mesela Messi'nin attığı golde bir şekilde ceza sahasının içindeki karambol, uzaklaştırılamayan top, önünde kaldı top. Tabii nefis bitirdi köşeye de.
7: Ben orada önünde kaldığı demek istemiyorum. Çünkü okudu. O topun oraya geleceğini tahmin etti.
6: Ya biraz maç pilot kameradan aktığı zaman aslında yani Messi'nin o az koşmuşlukla beraber nereye doğru hareketleneceğini takım arkadaşlarına biraz böyle eliyle gösterdi. Ya da artık o telepatiyi başta Enzo olmak üzere kurduğunu söyleyebilirim.
7: Net bir şekilde.
6: Evet.
7: Gelelim son 2-3 dakikamız varken 2006'yı 20 yıl önceyi analım. İtalya'nın dünya şampiyonluğunu. 82'den sonra kupayı uzanamamışlardı ve 2006'da bunu başardılar.
6: Evet.
7: Fabio Cannavaro'nun ellerinde yükselen bir kupa. Dünya evet. Kupası tarihine geçen bir kahramanlık performansı. İlk kez bir savunma oyuncusu
6: Bravo.
7: Turnuvanın en iyi oyuncusu seçiliyor. Fabio Cannavaro.
6: Sene şeyi aldı. Ballon d'Or'u aldı.
7: Ballon d'Or'u aldı. Yani o İtalya'nın yaşadıkları, yaşattıkları muazzam. İtalya'nın şampiyonluğunun 20. yılı. Zidane'ın Materazzi'ye attığı kafanın 20. yılı. Bu sonu hak ediyor muydu? Hak etmiyor muydu? Ama yani bize futbol tarihinin en unutulmaz dünya şampiyonluğu final maçını izleten iki ülke ve kahramanlardan bahsediyoruz.
6: Bu gazete kapağı spor tarihinin, spor gazeteciliğinin
7: çok güçlü bir takımdık.
6: Bence evet. En kült kapaklarından bir tanesi. Her şey gerçek. Dünya şampiyonuyuz. Cannavaro'lu bu La Gazzetta dello Sport kapağı o kadar bir kült haline geldi ki bugün Milano'da bunu tişört, buzdolabı süsü olarak hala almaya devam edebilirsin. Yani gerçekten çok önemli bir gazetecilik başarısı. Her senede 9 Temmuz'da bunu anarlar. Senin söylediğin gibi o çok dramatik. Zidane'ın ondan sonrasında oynadığı maç yok biliyorsun. 3 maç ceza almıştı. O ceza uzayın boşluklarına gitti. Grosso'nun son penaltısı Berlin'de. Yani inanılmaz. Ve İtalya milli takımının 2006 kadrosuna baktığın zaman bugün neden 3 tane Dünya Kupası'na katılamadıklarını çok net, çok net görüyorsun. Az buz değil, üzerinden 20 yıl geçmiş. Yani hikayeyi şöyle bitireyim. 70'te Brezilya'yı kaybettikten sonra 82'de kazandılar.
7: 12 yıl.
6: 12 yıl hikayesi.
7: Oradan 24.
6: 94. 94'te bu kez kaybetme sırası gibi 12 yıl. 94'te kaybedince dediler ki 2006'da kazanırız. Hiç de favori değillerdi 2006'da biliyorsun. Kazandılar. 18'de sıra kaybetmeye gelmişti dediler. Gidemediler Rusya'ya. Bu inanılmaz hikayedir yani.
7: Ben tüm olarak çok teşekkür ederim. Sayılarla kapattığınız aklıma Roberto Martinez'in ben sayılara inanırım deyip altının uğru derken Merino'nun golüyle elenmesi aklıma geldi.
6: Merino'nun forma numarası kaçtı?
7: 6.
6: Teşekkür ederim.
7: Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle Kupa Günlüğü'nü bugünlük de noktaladık. Hoşçakalın.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu. NTV Radyo. Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Denizler biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklığı Kilyos ve adalarda 25 dereceye çıktı. Ayvalık, Assos ve Çeşme 24, Akçakoca 21, Kuşadası, Bodrum ve Datça 25, Marmaris 26, Antalya ve İskenderun ise 29 dereceye yükseldi.
4: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu. Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Kekiğin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
10: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
13: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
14: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
16: Marmara'da bugün görülmesi beklenen yer yer kuvvetli sağanaklar, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ani sel, su baskını, yıldırım ve kısa süreli ulaşımda aksamalara neden olabilir. Dikkatli olunmalı. Akdeniz ve Güneydoğu'da ise yüksek nem ve lodos nedeniyle hissedilen sıcaklık 39 dereceye ulaşıyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpması riskine karşı tedbirli olunmalı.
15: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
17: Kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
18: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
16: Kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. İstanbul ve Bursa'da yağmur yine gök gürültülü ve yer yer şiddetli olacak. İstanbul 25-26, Bursa 28 derece. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 30-32 derecelerde. Ege'de kariyer serinlik sağlıyor. İzmir ve Bodrum 34 derece. Akdeniz'de güneş görülse bile bazı noktalarda kuvvetli yağışla etkili. Antalya 37 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Kastamonu kesiminde yağış var. Bolu 26, Samsun 29 derece. Doğuda yağış Kars, Ağrı, Van kesiminde var. Erzurum 26, Malatya 33 derece.
18: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
17: Burası NTV Radyo. Saat 12.
19: İyi günler. Ankara tarihi NATO zirvesini tamamladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaklaşık bir saat önce yaptığı açıklamayla alınan o yoğun güvenlik önlemlerinin de kaldırıldığını açıkladı. Ankara'da tamamlanan NATO zirvesinin artık yankıları, sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik bir süreç devam ediyor. Biz de bu süreçte zirvenin ardından konuklarımızla değerlendirmelerle NATO zirvesini konuşmaya devam ediyoruz. Bu saat diliminde Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan'la birlikte olacağız. Değerlendirmelerimizi yapacağız. Ama hocam sizden biraz izin istiyorum. Tabii. Sohbet için. Onun öncesinde haberlerimiz var. Önce o haberlerimizi paylaşıp sonra size döneceğiz. Şimdi NATO zirvesi kapsamında gündeme gelen birçok değerlendirme, birçok açıklama oldu. Zirve sonrasında toplantılar düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ev sahibi lider olarak zirve sonrasında bir değerlendirme yaptığı basın toplantısıyla kameraların karşısındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO toplantılarının hedeflere uygun şekilde başarıyla tamamlandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da benzer mesajlar verdi. NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde ise ittifak üyesi 32 ülkenin bir mesajı vardı. Bildirgede Ukrayna'ya verilen desteğin devam edeceği yinelendi. İran savaşı konusunda da Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olamayacağı vurgulandı.
20: Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi sona erdi. 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de düzenlenen zirve, ittifak tarihinin en kritik toplantılarından biri olarak kabul ediliyor.
2: ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
20: Zirve öncesi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ittifakın Avrupalı üyelerine yönelik eleştirileri NATO'nun tartışılmasına yol açmıştı. Ancak hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Amerikan Başkanı Trump toplantının başarıyla tamamlandığı mesajını verdi.
21: Başarılı bir NATO zirvesini tamamladık. Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Güçlü ve harika bir lider. Muazzam bir iş çıkarıyor.
20: İki gün süren Ankara'daki 36. NATO zirvesinde sonuç bildirgesi yayımlandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın her zamankinden daha güçlü birliktelik içinde olduğunu vurguladı.
22: Bu zirve ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu göstermiştir. Toprağımızın her karışını savunmaya hazır, birleşmiş bir ittifak. Burada Ankara'da müttefikler 5. madde kapsamındaki kolektif savunmaya yönelik sarsılmaz taahhütlerini yeniden teyit ettiler.
20: Rutte, Rus tehdidine karşı ülkelerin savunma harcamalarının arttığını belirtti. Bildirgede de 2025'te 139 milyar doların üzerinde artış olduğu açıklandı. NATO Genel Sekreteri zirve sonrası konuya dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO ülkeleri arasındaki savunma harcaması anlaşmazlığını Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çözdüğünü aktardı.
22: Müttefikler 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda önemli ilerleme kaydetti. Müttefikler NATO Drone Edge girişimi başlattı. Gelecek 5 yılda insansız sistemlere 40 milyar dolarlık yatırım yapılacak. NATO'nun yakıt tedarik

0: savunması için nükleer, konvansiyonel ve füze savunma sistemleriyle birlikte uzay ve siber savunma kabiliyetlerine de önem verildiği duyuruldu. Birlikte çalışılabilir bir transatlantik savaş bulutu geliştiriyor ve güçlü yapay zeka modellerini benimsiyoruz denildi. Bildirgenin son maddesinde Türkiye'nin misafirperverliği için teşekkür edildi. Erdoğan'ın zirveye katılan liderler için bir hediyesi de vardı. Cumhurbaşkanı, Cesaretin Siyaseti, Erdoğan ve Türkiye'nin Yükselişi adlı biyografik çalışmayı özel bir mektupla birlikte liderlere hediye etti.
1: Evet, NATO'nun tarihi Ankara zirvesine ilişkin notlar içeren geniş kapsamlı haberimizi izledik. Zirve sona erdikten sonra çok sayıda isimden değerlendirmeler de geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti'nin önde gelen isimlerinden yapılan açıklamalar vardı. Şimdi bu açıklamalarla ilgili haberimizi izliyoruz.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik değerlendirmelerde bulundu. Duran, Türk dış politikasının bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçerek küresel sistemin etkili güçlerinden biri haline geldiğini ifade etti.
3: Küresel güvenlik mimarisinin yeni parametrelerini belirleyecek olan NATO 3.0 vizyonu, Avrupa'nın savunmadaki ağırlığını artırmayı hedeflerken, Türkiye bu dönüşümün tam merkezinde, entelektüel ve askeri kapasitesiyle oyun kurucu bir rol oynamaktadır. Ankara'da somutlaşan bu irade, Türkiye'nin küresel diplomasideki belirleyici konumunu ve adil bir dünya düzeni inşa etme kararlılığını bir kez daha tescillemiştir.
2: Zirveye ilişkin bir değerlendirmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Fidan, başarıyla gerçekleştirilen zirvenin NATO'nun dönüşümüne dair yoğun tartışmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleştiğini hatırlattı. NATO 3.0 vizyonu çerçevesinde daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa'nın temelleri atıldı ifadesini kullandı. NATO zirvesine yönelik değerlendirmelerde bulunan isimlerin arasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de vardı. Çelik, NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti, dedi. Tüm müttefik ülkelerin zirveye lider düzeyinde katıldığını da hatırlatan Çelik, bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz, ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ise Türkiye'nin başarılı bir organizasyon gerçekleştirmenin yanı sıra dünyada barış ve güven meşalesini yeniden gün yüzüne çıkardığını söyledi. Bu başarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük Türk milletinin tarih yolculuğuna not düştüğü bir kavşak noktası olmuştur, ifadesine yer verdi.
1: Ankara'daki NATO zirvesinde yakından takip edilen liderlerden biri de İtalya Başbakanı Meloni'ydi. Zirve boyunca ve zirveden sonra İtalya basınında hangi değerlendirmeler yapıldı? Şimdi bu konudaki notları almak üzere NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa karşımızda.
4: Ahmet Ergen, zirve öncesinde, zirve boyunca, zirve sonunda İtalyan basınının gündemi tabii ki Ankara oldu ve özellikle Başbakan Meloni'nin Trump'la yaşadığı bu polemik sonucunda ne şekilde bir siyasi sınav vereceği oldu. İtalyan basını bugün de dün olduğu gibi çok ayrıntılı bir şekilde bu zirveyi işliyor. Öncelikle Başbakan Meloni'nin zirve hakkındaki açıklamalarına bahsedelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti ve zirvenin mükemmel sonuçlarına ulaştığını söyledi Başbakan Meloni zirve hakkındaki yaptığı açıklamada. İtalyan basınına göre zirvede beklenenden fazlası bile elde edildi. NATO'nun gücü, NATO müttefikleri arasında sağlamlaşmayı vurgulayan bir zirve oldu. Özellikle NATO'nun ve Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğinin devamı vurgulandı. Askeri harcama konularındaki anlaşmalar da önemli bir yer buldu. İtalyan basınında özellikle Meloni'nin askeri harcamaları %2'den 2,8'e çıkaracağı haberi geniş yer aldı. Bu arada Corriere della Sera, İtalya'nın en önemli gazetesi, burada yayınlanan bir analizde

0: F-35 konusu gündeme getirildi ve Francesco Battistini imzalı haberde Trump'ın Türkiye'ye bakışı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bakışı yorumlandı. Francesco Battistini F-35 sadece son bölüm. Trump Türkiye'yi Batı'nın merkezine geri getirmek istiyor. Amerikan Başkanı'nın mantığı basit. Erdoğan Karadeniz ile Akdeniz arasındaki geçidi kontrol ediyor. Suriye'ye hakim, İran'la görüşüyor. Devasa bir NATO ordusuna sahip ve 7 askeri cephede savaşan ve siyasi olarak izole edilmiş Netanyahu'dan daha etkili bir şekilde Rusya'yı çevreleyerek bölgeyi istikrara kavuşturabilir diyor Francesco Battistini Corriere della Sera'da. Bu arada Meloni'nin siyasi sınavından bahsetmiştik. Beştepe'deki akşam yemeğinden sonra bir İtalyan gazeteci ordusu kendisini çerçeveledi diyebiliriz ve burada gazetecileri gören Meloni esprili bir şekilde işte idam mangasının karşısındayım dedi. Yemekten sonra yorum yapmadı. Ben söyleyeceğimi söyledim dedi. Zirvenin ardından yaptığı basın toplantısına tabii ki kendisine yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump soruldu. Başbakan Meloni burada kendisiyle olan ilişkisini kastederek yaptıklarımdan ve söylediklerinden pişman olmadığını söyledi ve Trump'la aralarında görüş birlikleri olduğunu belirtti ve ben Batı'nın birliğini sağlamak için hareket ettim dedi. Meloni belki de uzun yıllardır bulunduğu siyasetin en zor günlerini Ankara zirvesinde yaşadığı Başbakan Meloni diyebiliriz Ahmet Ergen.
1: Şeyda Kanepa, teşekkür ediyoruz. NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa, NATO zirvesine yönelik olarak İtalya Başbakanı Meloni özelinde ve NATO zirvesi genelinde İtalya basınında yer alan notlarla yayınımızdaydı. Şimdi bu bölümde Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan'la NATO zirvesinin bir değerlendirmesini yapacağız. Hocam yeniden hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Şimdi hocam şöyle başlamak isterim. Bir genel değerlendirme yapmak ya da sonuç bildirisinin geneli üstünde durarak değerlendirme yapmak gerekirse ne söyleyebiliriz? Beklenildiği gibi bir sonuç bildirisi mi geldi? Zirve öncesinde konuşulmayan herhangi bir unsur yer alan bir bildirimi oldu. Bu anlamda sürprizleri ya da genel durumu itibariyle neler söylersiniz?
2: Tabii sonuç bildirisine şöyle bir dokunursanız NATO karargahının başat olduğunu ifade etmek lazım. Yani o noktada Türkiye'den ziyade Brüksel'de NATO karargahı mutlaka tüm üye ülkelerle bu zirve öncesinde irtibata geçip farklı taslakları göndermek suretiyle bir uzlaşı aramış. Tabii NATO'nun çalışma usullerini özellikle burada hatırlatmak isterim müsaade ederseniz. Bu tür belgeler tüm üye ülkelere önceden gönderilir. Görüşleri alınır. Evet. İkinci draft, üçüncü draft, dördüncü draft taslak şeklinde tekrar gönderilir. Sonra sessizlik sürecine girilir. Sadece itirazı olanlar bildirir. Benim anladığım kadarıyla bu süreç gayet iyi işletilmiş ve neticede 6 başlıktan ibaret ama kısa ve öncekilerle karşılaştırıldığında çok aşırı detaya girmeden genel konularda bir sonuç bildirgesi oluşturulmuş. Ve bu sonuç bildirgesinde de iki husus benim dikkatimi çekiyor. Bir tanesi tehdit değerlendirmesinde şu ana kadar çok geniş çaplı bir tespitte bulunurdu sonuç bildirgesi. İşte Çin'e rakip ülke, Rusya'ya tehdit, ondan sonra göç meselesi, terörizm meselesi ön plana çıkarılırdı. Çin'e hiç dokunmadan Rusya'yı ön plana çıkaran ve Rusya ile birlikte muhtemelen Türkiye'nin talebiyle terörizmi dahil eden bir sonuç bildirgesi gördük. İkinci boyut ise tabii ki savunma harcamaları. Aslında ben buna savunma harcamaları demek istemiyorum artık. Zirve esnasında imzalanan anlaşmalar artık NATO'nun organik kabiliyetlerini bir NATO savunma ekonomisi mantığı içerisinde ele almaya başladığını gösteriyor bize. Ve bu savunma ekonomisinin sonuçları ve süreci bence çok önemli. Bunları mutlaka tartışmak lazım. Yani konu sadece üye devletlerin oluşturduğu konsorsiyumların ürettiği silah mühimmat sistemleri değil. Aynı zamanda bu savunma ekosistemi içerisinde hangi ülkenin ne kadar katkı sağlarken siyaseten örneğin savunma ihracatları nasıl etkilenecek? Bu çok önemli bir başlık.
1: 50 milyar dolara aşan yeni tedarik anlaşması ifadesi bildiride yer alıyor.
2: Şimdi 50 milyar dolar diyoruz ama bu 50 milyar doların katma değeri 50 milyar dolar üzerine çıkıyor. Evet. Çünkü bir ekonomi yaratıyor.
1: Onu da aşan
2: yaratıyor.
1: Bir rakam
2: tabii.
1: Oluyor.
2: Şöyle düşünelim. Örneğin bir hava savunma sistemi bir konsorsiyum aracılığıyla üretildi. Bir kere farklı ülkelerin katkısı olduğu için bu sistem Avrupa Birliği içerisinde tabii ki pazarlanabilir. NATO içerisinde pazarlanabilir. Ama eğer en başta o çerçeve net çizilmemişse ihracat konusunda o ortak ülkelerin olurunu almak gerekiyor. Bu nedenle bu yeni savunma ekosisteminin büyük bir ihtimalle NATO çatısı altında regüle edilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin bir ana argümanı var ve bu sonuç bildirgesinde net bir şekilde geçiyor. NATO üyesi ülkelere herhangi bir kısıtlama ve engelleme getirilmemesi istikametinde büyük bir ihtimalle NATO'nun teşvik ettiği ve desteklemiş olduğu savunma ekonomisi ve üretiminde üye ülkeler her türlü yaptırımdan muaf tutulacak. Bu Türkiye açısından faydalı ama üretilen ürünlerin ve o ekosistemin ihracatı konusunda da bir regülasyona ihtiyaç var. Bu sonuç şimdiden düşünülmesi gereken bir konu.
1: Evet.
2: Ama burada iyi olan bir şey şu, standartizasyonla ilgili şu ana kadar NATO'nun mükemmel bir sistemi aslında tesis edilmişti. Yani bir düğmenin dahi NATO standartları çerçevesinde malzemesi, ebadı, farklı kullanım alanları aslında bir esasa bağlanmıştır. Muhtemelen bu savunma ekonomisi bu standartizasyonu bir ileri aşamaya sevk edecek. Dolayısıyla savunma sanayi firmaları artık NATO standartlarını daha fazla dikkate almak zorunda kalacak.
1: Peki. Hocam şimdi zirveden kim ne kazandı sorusu çok önemli ve aslında çok detaylı konuşulması
2: evet.
1: gereken hatta belki zirve öncesinde öne çıkan ülkeler, liderler çerçevesinden tek tek uzun uzun konuşulması gereken bir soru ama ben bir bildirideki bir bölüm itibariyle şunu sormak istiyorum. Geleceği inşa etmek için daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa ve modernize edilmiş bir ittifak hedeflendiği aktarılıyor
2: evet.
1: bildiride. Sonrasında da Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte ittifakın savunması konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiğine dikkat çekiliyor. Bu ifadelerden şunu sormak istiyorum. Bu ifadeler Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin külfet paylaşımı konusundaki serzenişlerini, şikayetlerini giderecek adımların işareti mi?
2: Aslında bu bilinçaltı yansıması. Öncelikle onu ifade edeyim. Çünkü Avrupa ve Kanada birlikteliğini orada özellikle vurgulamak ve NATO çatısı altında modernize edilmiş ve güçlü bir Avrupa'ya dem vurmak aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin eleştirileriyle birlikte Avrupa'nın ki Kanada'yı ayrı düşünmemek lazım artık kendi eksikliklerinin farkında olmakla birlikte bir şeyler yapma ihtiyacını bence burada ön plana çıkarıyor. Yani bir taraftan Amerikan taleplerini orada yerine getiriyorlar modernize kelimesiyle birlikte. Bir taraftan da Amerika ve Avrupa arasındaki yaşanan bu kopuşun veya Amerikalıların Danimarka, Grönland ve Kanada üzerinde toprak talebine yönelik Kanada'yı biliyorsunuz eyalet yapalım teklifi var.
1: Evet.
2: O teklifler dikkate alınsa o bilinç altındaki kopuş buraya yansımış. Ama bildirinin genel itibariyle bir siyasi uzlaşıyı da yanında getirdiğini, beraberinde getirdiğini özellikle ifade etmek isterim. Yani burada net bir kopuş değil ama asgari müşterekte uzlaşı ön plana çıkmış. Bu güçlü Avrupa ve modernize kelimesine yönelik bir tespitimi daha ifade edeyim. Şimdi nihayetinde Avrupalılar ne olduklarını biliyorlar. Ne eksikleri olduklarını da çok iyi analiz etmiş durumdalar. Ve nereden baksanız Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla birlikte sayfalar dolusu analiz hem düşünce kuruluşlarında hem akademik çerçevelerde seslendirildi. Siyasi içeriği olan toplantılarda da dillendirildi. Dolayısıyla Avrupa'nın şu ana kadar sadece üretip satma modundan gerçekten ihtiyacı neyse konseptlendirme, kavramını ortaya koyma ve mütakiben üretip envanterine katma sürecine girdiğini görmek lazım. Böyle bir süreç bir dengesizlikle karşımıza çıkıyor. Her Avrupa ülkesinin farklı bir kabiliyeti, kapasitesi var. Sadece ekonomik bağlamda değil.
1: Evet.
2: Bu nedenle büyük bir ihtimalle önümüzdeki süreçte Avrupalıların bu yaptıkları öz muhasebenin savunma ekonomisine, üretimine yansımalarını görmeye başlayacağız. Bir Çekya ile Danimarka'nın, Birleşik Krallık veya Fransa olmadığı malum. Ama bu ülkelerin de kendi ihtiyaçlarına binaen ortak bir şekilde hareket ettiği yeni bir döneme doğru evriliyoruz.
1: Peki. Türkiye ne kazandığı soracağım hocam ama şu eksenle sormak isterim. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zirve öncesindeki ortak açıklamasında son derece önemli mesajlar geldi. Yaptırımların kaldırılması, F-35 meselesi. Ama bunun ötesinde zirve marjında Türkiye'nin kazanımları NATO çerçevesinde özellikle yine zirve öncesinde çok konuştuğumuz çevreden merkeze Türkiye'nin yerleşmesi, yönelmesi konusundaki kazanımları neler oldu? Buna dair hangi işaretler var?
2: Bunu kategorize edelim. Önce NATO çerçevesi içerisinde, sonra Türkiye-Avrupa ilişkileri ve Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri. Şimdi NATO içerisinde Türkiye'nin argümanı şudur. Türkiye tüm ittifakın Güneydoğu ve Güney kanadını güven altına alan ve jeopolitik bağlamında yeri doldurulmaz bir ülkedir. İkinci büyük ordu olarak da NATO'ya en çok katkı veren ülkelerden bir tanesi. Türkiye'nin ana argümanı bu. Aslında bu zirvede bu ana argüman teyit edilmiş oldu. Neden? Yunan ana argümanında Yunanistan'ın tüm ittifakın Güneydoğu sınırı olduğu özellikle hep ifade edilir. Ve Avrupa Birliği açısından da hep Yunanlar o göçle mücadele başta olmak üzere NATO ve AB misyonlarını Ege Denizi'ne çekmeye çalışırlar. İşte yayınladıkları haritalarda Yunan Karasuyu değil veya Yunan Münhasıra Ekonomik Bölgesi ile Avrupa Birliği yazdırırlar. Bu zirveyle Türkiye-NATO ilişkilerinde Türkiye'nin merkezi bir ülke olduğu net bir şekilde aslında seslendirilmiş oldu. Ve ittifakın sınırlarının Türk hudutlarıyla beraber başladığı teyit edilmiş oldu. Bu bence çok önemli bir kazanım. Şimdi ikinci ayağa gelelim. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. Uzun yıllar Türkiye'ye karşı bir yandan dini, kültürel, medeniyetle ilgili ön yargılar hep seslendirilmiştir. Türkiye'ye farklı ifadesini kullanır. Örnek veriyorum Almanlar. Ben bu şeyden sonra, zirveden sonra Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan ve Türkiye'nin aslında Avrupa savunmasında vazgeçilmez bir ülke olduğunu ifade eden yeni anlayışın teyit edildiği kanaatindeyim. Nitekim imza edilen anlaşmalarda Türk şirketleri o anlaşmaların birer parçası. Bu ne demek? Şu andan itibaren örtülü yaptırımlarla Türk şirketleri izole edilemeyecek. Bunun bir sonraki aşaması Avrupa Birliği fonlarından Türkiye'nin Yunan ve Rum vetolarını bir kenara ittirerek eşit bir şekilde faydalanabilmesi. Ve ben bu sürecin başladığı kanaatindeyim. Von der Leyen'in gerek Ankara öncesi açıklamaları gerekse Ankara'daki tavrı aslında Türkiye'ye yönelik bu yaklaşımı ifade ediyor. Neden? Yaşlanan bir Avrupa'nın Türkiye'siz Avrupa'yı savunması mümkün değil. Yani olay sadece teknoloji, silah veya para değil. Onu ifade ederim. Amerika Birleşik Devletleri aslında bir dönüm noktasındayız ama bu dönüm noktasının hassasiyetleri var. Hassasiyetleri görmeden eğer yorum yaparsak kendimizi kandırmış oluruz. Hassasiyet Trump'a yönelik Amerikan kamuoyundaki mevcut yaklaşımın ne olacağına dair bir belirsizlik. Kasım seçimleri o yüzden önemli.
1: Evet.
2: Ve Trump sonrasında seçilecek yeni siyasi elitin kim olduğu önemli. Yani demokrat zihniyet eğer seçilecekse Trump'ın şu anki yaklaşımı bir anda tersine dönebilir. O yüzden Türk-Amerikan ilişkilerinde iyi bir başlangıç yapıldı. Ancak şu an asıl serüven başlıyor. Benim değerlendirmem. O da nedir? Türk-Amerikan ilişkilerin kurumsallaştırılması. İşte dün itibariyle mesela lobilerin iddia edilen işte Ermeni soykırımı, ne bileyim Yunanların argümanları üzerinden büyük bir kampanya başlattığını gördük. Şöyle bir sosyal medyaya bakarsanız ilginç açıklamalar var. Ben Türkiye'nin şu andan itibaren Amerikan kamuoyunu doğrudan hedef alarak gerçek neyse onu ifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz propagandanın bir asli kuralı vardır. Hiçbir zaman propaganda yalan üzerine kurgulanmaz. Türkiye'nin gerçekleri yeni bir kamu diplomasi hatayla hem Avrupa'nın hem özellikle Amerikalıların gözünün içine sokması gerekiyor. Yoksa Trump sonrasında bütün bu kazanımlar bir anda tersine dönebilir. Ama F-35 meselesi, KASA meselesi olumlu bir havayla şu an gündeme gelmesi bence Türkiye'nin faydasına tabii ki.
3: Peki.
2: Kısa vadede.
1: Hocam şimdi zirve öncesinde gündemin en önemli başlıklarından biri Rusya-Ukrayna meselesiydi. Evet. Zelenski salı günü birlikte takip ettiğimiz savunma sanayi forumu çerçevesinde konuştu. Gelmeden önce bir sosyal medyadan yaptığı açıklamayla da bazı beklentilerini gündeme getirmişti. Sonuç bildirisinde yer alan bir ifadeyi hatırlatayım. 2026 yılı için müttefikler Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği kapsamında 70 milyar euro taahhüdünde bulunuyor. 2027'de de en az aynı seviyede desteği sürdürme yönündeki egemen taahhütlerini teyit ediyor. Bu ifadeler çerçevesinde bakarsak kim ne kazandı sorusunu Zelenski özelinde de sormuş olayım size. İstediğini aldı mı?
2: Bence en azından en az 70 milyar doları garanti etmiş oldu. Bu çok büyük bir rakam. Şöyle düşünün.
1: Gelecek yılda en az o kadar.
2: Tabii ki. Evet. Yani yıllık en az 70 milyar dolar demek. Bir karşılaştırma yapalım. Biden döneminde verilen parayı Trump 350 milyar dolar olarak seslendiriyor 4 yıl içerisinde. Evet. Ancak gerçek hesaplamalar yaptığınızda o rakamın abartı olduğunu, aslında Biden döneminde 175 milyar dolar civarında bir kaynağın Ukrayna'ya silah mühimmat olarak çoğunlukla aktarıldığını, mali yardımların ise silah mühimmat değil de mali yardımların ise Avrupa cenahından gittiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla 70 milyar savaşın idamesi bağlamında önemli. Ve Zelenski bana göre aslında istediğini aldı. Bu birinci konu başlığı. Ama daha önemlisi şu, bu patriotların Ukrayna'da üretilmesi meselesi teknoloji transferini de içerir. Şu an için drone üretiminde Ukrayna dünyada önde gelen devletlerden birisi haline geldi. Evet. Büyük bir ihtimalle kendi mesela kıyı savunma füzeleri için de aynı şey geçerli. Büyük bir ihtimalle hava savunma füzelerini yakın gelecekte Ukrayna kendisi üretmeye başlayabilecek. En azından montajıyla başlayacak ve teknolojiyi de alabilecek. Dolayısıyla bu savaş eğer uzarsa, hatırlarsanız sizinle de bir görüşmüştük. Şu an 5. yıldayız. Bir savaşın ideal süresi, dünya savaşıysa 4 yıl dedik ama evet. Bir çatışma 8-10 yıl civarında sürüyor genellikle. Savaşma azim ve iradesini kıran şey de çoğunlukla kabiliyetlerin çökmesidir. Eğer Ukrayna kabiliyet kazanımı bağlamında mevcut seviyeyi korursa, o takdirde bu savaş 8-10 yıla uzayabilir. Ne zaman biter? İki taraftan birisi savaşma bağlamında kayıpların daha fazla olacağını anladığı anda biter. Ukrayna'ya verilen destek Ukrayna'nın dayanıklılığını artırdı. Dolayısıyla savaş uzar eğer Putin uzlaşmazsa. Bir de bilmiyorum zamanımız var mı ama cephede çok kritik bir olay var şu an.
1: Evet.
2: O olay Zelenski açısından önemli ve bunu örtülü bir şekilde dile getirdi. Hani ayda 30 bin Rus askerinin hayatını kaybettiğini ifade ediyor. Doğrudur bu rakam, onu da ifade edeyim. Ama Ruslar ilerleyemediği gibi artık bölgesel olarak belki 200, 300, 500 metre gibi görülebilir ama geri çekilmeye başladı bazı bölgelerden. Ve artık Ukrayna derin vuruş yapabiliyor. Askerler derin harekat der buna. Derin vuruş şu anlama gelir. Geri planda belki yüzlerce kilometre geride rafineriler, köprüler, sanayi tesisleri hedef alınıyor. Yüksek değerde hedefler diyoruz biz bunlara. Dolayısıyla uzun vadeli bir mücadelede bu derin vuruşlar halkın Rusya cenahında Putin karşısına çıkması anlamına geliyor. Bu çok kritik bir dönemeç.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. 13 bloğunda devam edeceğiz. Ama şimdi bu bölümü kapatırken bir haberimiz daha var. O yüzden sohbetimizi bu bölüm için şimdilik tamamlamış oluyoruz. NATO zirvesi çerçevesinde hazırladığımız bir haberle devam edeceğiz. NATO zirvesi için Ankara'ya gelen lider eşlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ağırladı. Çankaya Köşkü'nde lider eşlerini karşılayan Emine Erdoğan öğle yemeğinde Türk mutfağının lezzetlerini ve Türk kültürünü tanıttı lider eşlerine. Emine Erdoğan'ın davetinde çocukların dijital çağda karşı karşıya kaldığı riskler konusu da ele alındı.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde tek tek karşıladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron'la el ele yürüdü. Lider eşleri çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı.
4: Çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır.
3: Erdoğan, çocuklarımızın ekran üzerinden neye maruz kalacağı kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz dedi.
4: Şirketler hissedarlarına, devletler ise milletlerine karşı sorumludur. Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak insan merkezli bir çerçeve oluşturmakta milletten yetkisini alan devletlerin bir sorumluluğudur.
3: Emine Erdoğan lider eşlerine Türk mutfağı lezzetlerini tattırdı. Geleneksel el sanatlarının yer aldığı bir koleksiyonu tanıttı. Yemekte misafirlere fava, urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve asma yaprağı dolması, keşkekle emir alem çileğinin de aralarında bulunduğu lezzetler ikram edildi. Erdoğan sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, Türkiye olarak çocuklarımızın dijital dünyada güven içinde var olabilmesi için dijital dünyada çocuk hakları sözleşmemiz başta olmak üzere attığımız adımları güçlendirmeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Evet, NATO'nun tarihi Ankara zirvesi sonrasında zirvenin sonuçlarını, yansımalarını, dünya basınından örneklerini, yapılan yorumların örneklerini konuştuk. Yine zirve sonuçlarına ilişkin olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan'la değerlendirmelerde bulunduk. Bu bölümde bize ayrılanın sürenin sonuna geldik ama NATO zirvesini değerlendirmeye önümüzdeki saatlerde de devam edeceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: LÖSEV hayat verir.
4: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: NTV Radyo.

0: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. NTV Ekonomi başlıyor.
1: Mutlu günler, gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Ankara'daki tarihi NATO zirvesi jeopolitik gelişmelerin yanı sıra savunma sanayi içinde önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı. Müttefik ülkeler 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmaları imzaladı.
2: NATO zirvesi kapsamında 50 milyar doları aşan tedarik anlaşmaları imzalandı. 36. NATO zirvesinde jeopolitik birçok gelişme masaya yatırıldı. En önemli başlıklardan biri de savunma sanayi oldu. Sonuç bildirgesinde yer alan açıklamaya göre müttefik ülkeler 50 milyar doları aşan tedarik anlaşmaları yaptı. Söz konusu mutabakatlarda Türk şirketler de yer alacak.
3: Son dönemlerde yaptığımız insansız hava araçları ve savunma sanayi yönelik olarak yatırımlarımızı da düşündüğümüz zaman Türkiye açısından gelecek perspektifte avantaj olabilecek bir imkan. Aynı zamanda yine Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma fonlarına ulaşabilme imkanı, yine yurt içindeki Türk firmaların savunma sanayiye yönelik faaliyet gösteren firmaların yine büyüyebilmesi açısından da bir imkan sağlayacak.
2: Öte yandan NATO, insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditlere karşı ortak savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 40 milyar dolarlık yatırım programını hayata geçireceğini duyurdu. NATO'nun savunma harcamaları 1,8 trilyon dolara ulaşacak. En yüksek savunma harcaması yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2026 yılında 1 trilyon 32 milyar 849 milyon dolarlık savunma harcamasıyla ittifakın toplam harcamalarının yaklaşık %7'sini tek başına karşılayacağı tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni 147 milyar dolarla Almanya, 110 milyar dolarla İngiltere, 80 milyar dolarla Fransa, 57 milyar dolarla İtalya, 53 milyar dolarla Polonya izleyecek. Türkiye'nin savunma harcamalarının ise 48 milyar dolar olması bekleniyor.
3: Bana göre Avrupa ülkeleri bu noktada biraz daha harcamalar noktasında daha fazla etkilenecek gibi duruyor. Yani onların bir parasal yönden çok daha büyük bir yükümlülüğün altına girecekler. Türkiye, evet biz de bir harcama arttırmak zorunda kalacağız ama en azından bizim diğer ülkelere göre gayri safi yurt içi hasılamızın daha düşük olmasının avantajını kullanacağız.
1: Uluslararası Para Fonu IMF, Türkiye için 2026 büyüme beklentisini %3,4'ten %2,9'a düşürdü. 2027 büyüme beklentisini ise %3,5'ten %3,6'ya çıkardı. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na yönelik yayınladığı güncellemede, küresel ekonominin bir bütün olarak savaşın yarattığı şoku korkulandan daha iyi atlattığını vurguladı. Küresel ekonomi için daha önce %3,1 olarak açıklanan büyüme tahmini sınırlı bir revizyonla %3'e çekildi. Türkiye için de 2026 büyüme beklentisi %3,4'ten %2,9'a indirildi. Kuruluş, kalıcı barış anlaşmalarının küresel ticaret rotalarını ve tedarik zincirlerini hızla eski haline getirebileceğini ifade ederek 2027 büyüme beklentilerini genel olarak yukarı yönde revize etti. Küresel piyasalarda yeniden savaş rüzgarları esiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarıyla Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği neredeyse durdu. Petrol fiyatları yeniden 80 dolara yaklaştı.
2: Piyasalarda yeniden savaş belirsizliği fiyatlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'deki NATO zirvesinde İran'la ateşkesin bozulduğunu söyledi. yeni saldırıların olabileceğine ilişkin sinyaller verdi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ı iki gün peş peşe vurdu. Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgeleri hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği neredeyse durdu. Artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Brent petrol 80 dolara yaklaştı.
4: Bu savaşın devam ediyor olma özelinde şu an için çok yüksek bir riskli fiyatlama olmadığını, sadece bir tepki hareketi olduğunu görüyoruz. Petrol 80 doların üzerine çıkıp kalıcılık sağlamadığı sürece de bir kısım daha bu şekilde düşünmekte fayda var. Aksi takdirde bunun 3-4 ay daha çok rahat uzayabileceği ve artık anlaşmanın olmayacağı bir döngü o 80 dolar üstünde daha kalıcı bir petrolle belli olur.
2: Trump'ın İran'ın anlaşmak için aradığına dair yaptığı açıklamayla birlikte fiyatlarda gevşeme takip edildi. Öte yandan sıcak çatışmanın yeniden başlamasıyla birlikte kuruluşlardan uyarılar peş peşe geldi. Goldman Sachs, Orta Doğu petrol arzındaki toparlanmanın gecikebileceğini belirtti. Uluslararası Enerji Ajansı, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü başkanları ise ortak açıklama yaptı. Savaşın etkileri kalıcı olabilir mesajını paylaştı.
4: Anlaşmanın netleşmesi noktasında Trump'ın sanki son bir hamle yaparak tam da bu zirve esnasında biraz daha güç göstermek istediği ve anlaşmayı tabii şu an için yine uzak gibi gözükse de biraz daha perçinlemek istediği, biraz destek aldı belki de bu zirveden.
1: Sırada piyasalar var. Önce bizim borsamıza bakalım. BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,22 kayıpla 14.158 puan seviyelerinde ki aslında açılıştan bu yana saat 9.55'ten bu yana 9.56'dan bu yana son derece dar bir bantta. Aşağıda 14.150, yukarıda 14.275, 100-125 puanlık bir bant içerisinde düşük hacimli işlemlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şu sıralarda da o şekilde takip ediyoruz. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye lerde BIST 100 endeksi. Alt endekslerde bankacılıkta son derece yatay bir seyir var. Gıda tarafı çok hafif eksi de. Hizmetler yatay seyrediyor. Yine yatay pozitif. Holdingler ve iletişim. Holdinglerde yarım puan, iletişimde %1 civarında. Petrokimyada %1 civarında yükselişler var. Yani büyük oranda yatay bir seyir izlendiğini söyleyebiliriz. Borsada işlem hacmi de 61 milyar lira civarında. Para piyasalarında dolar 46 lira 87 kuruş seviyesinde. Euro 53 lira 64 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında çok büyük bir değişiklik yok. Sabah saatlerinde de dolar endeksinin bulunduğu noktalardayız. Euro dolar karşısında 1.1430'a yaklaştı. Sterlin dolar karşısında 1.34'ün üzerinde seyrini sürdürüyor. 1.3415, 1.3420'ler civarında. Altın fiyatları sabah yayına çıktığımız zaman, sabah 9 civarında yayına çıktığımız zaman altında biraz daha aşağıda bir seyir görmüştük. Dün 4.175 dolar kapanışını 4.075 dolar kapanışını yapmıştı. Bugün onun üzerindeyiz. Dünkü kapanışının üzerinde Donald Trump'ın açıklamaları, hani bence ateşkes bitti artık vesaire, bundan sonra şöyle olacak. Bir önceki gün ve dün gece, bu sabah bağlayan gece İran'a saldırıda iki gün üst üste bulunulması. Sonra bu sabah erken saatlerde saat 8'i çeyrek geçe civarında Donald Trump'ın yine İran arada anlaşmayı çok istiyorlar ama ben güvenemiyorum onlara açıklamaları dalgalanmaya sebebiyet verdi. O dalgalanma sonucunda önceki kapanışına göre %0,67 yukarıda 4104. Az önce bahsettiğimiz sebeplerden dolayı petrol fiyatlarında da, Brent petrolün varil fiyatında da 80 dolar seviyesini gördük. Oradan bir miktar gevşedi. 77,5'lara geri geldi. %1,65 aşağıda. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı 6186 lira. Bankalar arası piyasada çeyrek altında yine bankalar arası piyasada 10.140 lira seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatlarını konuşacağız. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikte. Zafer Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Zafer Bey, hakikaten şu son birkaç günde ciddi dalgalanma, ateşkes bitti dedi Donald Trump, bence bitti dedi. İki gün üst üste, iki gece İran'a saldırılar. Sonra bu sabah İran anlaşmak istiyor ama ben onlara güvenemiyorum açıklaması. Tekrar başa mı sardık? Yani tekrar 27 Şubat'a mı sardık? Her şey yeniden mi başlıyor? Ama piyasa fiyatlamasına baktığımız zaman sanki öyle gibi de değil. Siz nasıl okudunuz şu son 2-3 gündeki hareketleri?
5: Yani tabii sizin de söylediğiniz gibi aslında piyasalara çok fazla yansıdığını söyleyemeyiz bunu. Piyasa hala yeni bir çatışma ve savaş, daha doğrusu savaş çıkacağına yönelik beklentisi yok gibi gözükmekte. En azından fiyatlamalara yansıyan şekilde yok. Evet, Trump'ın açıklamaları sert, sert açıklamalar geldi. Piyasa buna bir miktar reaksiyon da verdi ama en azından o Şubat ayında gördüğümüz veya savaşın o en başında gördüğümüz reaksiyonların çok daha zayıf kaldığını görüyoruz. Normalde burada salgının başlamış olması, ateşkesin sonlandı, yeniden çatışma ortamı başlayacağına yönelik açıklamalar açıkçası burada piyasalarda çok daha fazla reaksiyon çıkarttırdı. Ama bu reaksiyonu açıkçası görmüyoruz. Ne altında görüyoruz, ne petrolde görüyoruz, ne de dolar endeksinde görüyoruz. Genel olarak piyasa burada artık her ne kadar açıklamalar gelse bile bunun yeni bir savaşa yol açacağına yönelik beklentileri oldukça düşük gibi gözükmekte. Tabii Trump ne zaman ne olacağı belli olmaz. Ama genel reaksiyon sınırlı kaldı diyebiliriz. Zaten petrolde bir miktar tepki gelmesini bekliyorduk. 80 dolara kadar yükselişten normal ben bekliyordum. 80 dolar seviyesi de görüldü. Açıkçası ben bu seviyelerde yatay salınımın devam etmesini bekliyorum. Ha, ne zaman ki gerçekten de real ABD ve İran arasında gerçekten de çatışmalar başlar, o zaman farklı bir senaryo olur tabii. O zaman piyasa buna inanacaktır ama şu gün, bugün itibariyle baktığımız zaman her ne kadar piyasada dalgalanma olsa bile bunun etkisinin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkürler. Peki daha önceki yayınlarımızda altın fiyatlarını konuşurken hani 4000 dolar kapanışı kritik diyorduk. 3800 dolar yine önemli bir destek seviyesi. Eğer burası aşağıya doğru kırılırsa 3200 ve 3000 dolarlara kadar geri çekilme en kötü senaryoda olabilir derken altının 4000 dolar üzerinde tutunduğunu, yani bugün yine 4100'ün üzerine attı ama büyük oranda 4000'in üzerinde tutunduğu o zorlu dönemde gözlemledik. Altını kırmadı, aşağıya doğru fiyat gitmedi. Burada kimi zaman okuduk merkez bankaları alımlara devam ediyor. Kimi zaman okuduk pozisyonları var insanların, yatırımcıların onu bozmak istemiyorlar ya da şu ana kadar bozulanlar yeterli falan. Altının şu 4000 dolarda tutunma hikayesi kimisi için korkulu rüya olmuştur elbette ama siz nasıl değerlendirdiniz, siz nasıl buldunuz, gözlemlediniz süreci?
5: Açıkçası benim için de orası da çok fazla sürpriz olmadı. Neredeyse her yayında konuşuyorduk zaten. Yani 3900-4000 bandı zaten çok güçlü bir destekti. Bunun altına sarkmalar olabilirdi. 3800'leri de görebilirdik ama onu bile görmedik. Buradan zaten bir toparlanma olması gerekiyordu diye düşünüyorum ben. Burası alıcıların yavaş yavaş yeniden ortaya çıkmaya başladığı seviyeler. Bunu söyleyebilirim. Eğer dolar endeksinde yukarı yönlü yani 100-200 üzerinde kırılmalar olmadığı sürece de ben bu seviyenin altına geçilmesini açıkçası çok fazla beklemem. Ki baktığımız zaman da bu seviyenin üzerine çıkar mı? Evet, yeniden çatışma ortamı olur. Yeniden petrol işte 90 dolar seviyelerine doğru yükselirse, hatta üzerine doğru giderse evet bu sefer riskimiz gerçekten de artacaktır. Neden peki? Onu da hemen söyleyeyim. Çünkü o zaman faiz arttırımlarının daha da fazla miktarda veya daha fazla sayıda gerçekleşeceği beklentisi artacaktır enflasyon beklentileriyle beraber. Bu da dolar endeksinin 102 seviyesinin üzerine gitmesine yol açar. Neden peki ben 3900-4000 bandının önemli bir destek seviyesi olduğunu düşünüyordum? Çünkü bu faiz arttırımları beklentileri, tahminleri fiyatlamalara zaten yansımıştı. Bundan sonraki dönemde iyimser gelişmeleri, iyimser haberleri daha fazla yorumlamaya, değerlendirmeye başlayacağını veya fiyatlamaya başlayacağını düşünüyordum. O da gerçekleşiyor. Baktığımız zaman olumsuz haberin etkisinin de sınırlı kaldığını görüyoruz. Ben bundan sonraki dönemde de açıkçası bugün itibariyle baktığım zaman 3900-4000 bandının aşağı geçilmesini çok fazla beklemiyorum. Geri çekilmelerde nispeten sınırlı olmasını, iyimser haberleri daha fazla fiyatlamaya başlayacağını düşünüyorum ama kısa vadede de 4400 seviyesinin yukarı geçilmesini açıkçası çok fazla beklemem. Bir süre daha bu yatay piyasayı görmeye devam edeceğiz. Yaklaşık %10'luk bir bant içerisinde hareket etmeyi, o da aşağıda 3900, yukarıda 4400 dolar seviyesi diyebilirim.
1: Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte oldunuz, bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler dilerim.
5: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli izleyenler, sıradaki haberimizle devam edelim. S&P Dow Jones Türkiye'yi piyasa sınıflandırmasının düşürülmesi ihtimali nedeniyle izleme listesine aldı. Böylece MSCI'ın ardından Türkiye için ikinci bir uyarı daha gelmiş oldu. Bloomberg Ajansı'nın haberine göre, değerli izleyenler, S&P Dow Jones yaptığı açıklamada Türkiye'de hisse sahipliği şeffaflığına, hisse senedi sahipliği şeffaflığına ilişkin sorunlar ve bunlara karşı Türk otoritelerinin aldığı düzenleyici önlemler dahil olmak üzere piyasa erişilebilirliği ve yapısal gelişmeleri yakından izlediğini belirtti. Kuruluş, durumun daha da kötüleşmesi halinde Türk sermaye piyasası araçlarına özel uygulamalar getirilebileceğini ifade etti. Sorunların izlemeye alınmasından itibaren bir yıl içerisinde giderilmemesi durumundaysa Türkiye'nin piyasa sınıflandırmasının en yakın yıllık gözden geçirme döneminde yeniden değerlendirilebileceği belirtildi. Roketsan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından açılan ihale sonucunda Aslan Grubun tüm savunma sanayisi varlıklarını 471 milyon dolar bedelle satın aldı. Roketsan satın almanın ardından %100 iştiraki olarak kurulacak yeni bir şirket üzerinden tesisleri işleteceğini duyurdu. Var olan tesislere yönelik yeni yatırım, teknoloji ve altyapı transferi de yapılacak. Şirket uçak bombaları, mühimmat ve roket üretiminin yanı sıra Tayfun dahil tüm balistik füzelerin harp başlığı imalatını da burada sürdürecek. Sırada haberimiz gelecek ekranlarınıza ve bu haberle birlikte sizlere veda edeceğiz. Haberimiz şöyle: değişimin hızına yetişmek iş dünyasının en büyük sınavlarından biri. Peki kurumlar bu yarışta nasıl ayakta kalacak? Yönetici Burhan Karaçam 50 yılı aşkın iş hayatından çıkardığı dersleri yeni kitabında anlattı diyor ve veda ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Yeni teknolojiler, yapay zeka, hızla değişen dünya. Zaman ilerlerken iş yapma biçimleri ve rekabet koşulları da değişiyor. İş hayatında 50 yılı geride bırakan Burhan Karaçam da kurumların bu değişime nasıl ayak uyduracağını Değişim, İnsan, CEO kitabında ele alıyor.
6: Zaman her şeyden bağımsız ilerliyor. Kurumlar ise statik yapılar. Kurumlara yön veren onların yöneticileri. Şimdi zaman ilerledikçe statik yapıyla zamanın gerektirdiği, yani olması gerekenle olan mevcut durum arasındaki fark açılıyor. Yöneticilerin zamanı yakalamak için gerekli o ufak tefek dokunuşlarla veya da küçük değişikliklerle o zamanı sürekli yakalamaları lazım. Onun için biz sürekli değişim diyoruz buna.
2: Değişimin merkezinde ise insan var.
6: Değişim ve dönüşüm dediğiniz zaman insanı içermeyen, insanı merkeze almayan, insanı değerlendirmeyen bir değişimin, dönüşümün başarıya ulaşması mümkün değil. Elbette ki o değişim ve dönüşüm süreçlerini yaratan liderlerin ve liderin yanındaki takımın beceri seviyeleri, yetkinlik seviyeleri. Ama insanlar olmadan bir sonuca, hedefe ulaşabilmek de mümkün değil.
2: Karaçam'a göre bilgi tek başına yeterli değil. Yetkinlik üç başlıkta toplanıyor: bilgi, birikim, beceri.
6: Bilgiye çok çabuk ulaşabiliyorsunuz ama o bilgiyi yaşantınızda denemeniz lazım. O deneyim süreci içinde de belirli bir birikim elde etmeniz lazım. Bu birikim zamanla olan bir şey. Yani o birikimi alamazsınız, kimse size devredemez. Ve o birikimi elde ederken de uygulamanın içindeyseniz bir takım becerileri geliştiriyorsunuz. Eğer uygulamanın içine girmezseniz o beceri de gelişmiyor. Ama bu üçü bir arada olması lazım. Hem bilgi olacaksınız, hem birikimli olacaksınız, hem de beceri sahibi olacaksınız. Bu üçü size eski tabiri şeyle tanımıyla liyakat, yeni tanımla yetkinliği kazandırıyor.
2: Son dönemin en büyük soru işareti ise yapay zeka. Birçok bilinmesi beraberinde getiriyor ve ondan uzak durmak mümkün değil. Karaçam asıl meselenin insanla yapay zekayı bir arada tutabilmek olduğunu savunuyor.
6: Yapay zeka kendi içinde bir son değil bana göre. Ve en büyük sorun da ve çözüm bulması gereken sorun da yapay zeka ile insanı örtüştürecek çabalar. Yani ben insansız bir yapay zeka düşünemiyorum. Çünkü neticede yapay zeka da insanlar için var. İnsanlar için insanlar tarafından ortaya çıkarılmış bir şey.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 9 Temmuz 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Sıcak esen Sam rüzgarlarından sonra Bevarih rüzgarları da geçti. Anadolu Halk Meteorolojisine göre bugünden itibaren 11 Temmuz'a kadar 3 gün çark dönümü olarak geçer. Üzümler bugünlerde olgunlaşmaya başlar ve Eyyam-ı Bahur sıcaklarının başlayacağı 31 Temmuz tarihinde artık üzümler olmuştur. 31 Temmuz kuyruk yıldızının da doğduğu zamandır. Anadolu'da doğdu kuyruk, kalmadı koruk sözü de kuyruk çıkınca üzümlerin olgunlaştığını anlatır. Meraklısı için aktaralım. Yazın sıcak kesip, bağ bahçeyi kavurup kurutan rüzgara verilen Sam adı, Mezopotamya'da kullanılan Samum ya da Samim kelimelerinden dilimize geçmiş. Güneydoğu'da bu sıcaklara ıssı yel de denir. Sam yelinin diğer adı ise keşişleme. Akademisyen Okan Celal Güngör, Türkçe'de rüzgar adları derleme sözlüğünde Marmara bölgesinin en yüksek dağının mitolojide Olimpos Dağı olarak geçtiğini, sonradan Keşiş Dağı, bugünkü adınınsa Uludağ olduğunu belirtiyor ve keşişleme kelimesinin Uludağ'dan esen yel anlamında düşünülebileceğini söylüyor.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. NTV Radyo.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
11: Beşiktaş kaleci rotasyonunu yeniledi, yeni orta sahasını da İstanbul'a getirdi. Alman kaleci Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş'ın kasasından 29 yaşındaki kaleci için 5 milyon euro çıkacak. Doğan Alemdar ise Başakşehir'den transfer edildi. 23 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş Ersin Destanoğlu'yla da yollarını ayırdı. Siyah beyazlı kulübün altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de bir şampiyonluk yaşamıştı. Diğer yandan milli futbolcu Salih Özcan Beşiktaş için İstanbul'a geldi. Siyah beyazlılar milli oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını duyurmuştu. Dortmund'la sözleşmesi sona eren ve bonservissiz transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş'la sözleşme imzalayacak. Trabzonspor hücum hattına takviye yaptı. Bordo Mavililer Aral Şimşir'i kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi 24 yaşındaki oyuncu için Midtjylland'da 13 milyon euro fesih bedeli ödeyecek. Milli oyuncunun 2 milyon euro net ücret alacağı açıklandı. Geçen sezon Danimarka Ligi'nde 12 gol kaydeden Aral, Trabzonspor'un sezon öncesi kampına da katıldı. Fenerbahçe yeni sezonun ilk hazırlık karşılaşmasını rahat kazandı. Sarı lacivertliler Admira'yı 5-0 mağlup etti. İsmail Kartal'ın ekibi yeni sezon öncesi 2 hazırlık maçı daha oynayacak. Ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılım için sahada olacak. Fenerbahçe 21 Temmuz'da Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Galatasaray yeni sezon öncesi top başı yaptı. Sarı Kırmızılılar hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmada Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolcuların yanı sıra özel izinli isimlerden Roland Şallai ve Victor Osimhen yer almadı. Sarı Kırmızılılar Kemerburgaz'ın ardından 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kampa girecek. Fenerbahçe basketbol takımı Trent Forrest'ı kadrosuna kattı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Baskonya'da forma giyen 28 yaşındaki basketbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı lacivertliler 3 oyuncusuyla da nikah tazeledi. Nicolo Melli, Taylen Horton Tucker ve Chris Silva'nın sözleşmeleri uzatıldı. Fenerbahçe'nin milli basketbolcu Shane Larkin'i de yakın zamanda resmen açıklaması bekleniyor. Wimbledon'da yarı finalistler belli oldu. Tek erkeklerde son Fransa Açık şampiyonu Alexander Zverev ilk kez Wimbledon'da adını yarı finale yazdırdı. Alman raket Britanyalı sporcu Arthur Ferri ile karşılaşacak. Kazanan tenisçi finalde Jannik Sinner Novak Djokovic eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Tek kadınlarda ise Linda Noskova ile Marta Kostyuk yarı finale yükseldi. Kazanan taraf finalde Karolina Muchova Coco Gauff eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

0: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Denizler biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklığı Kilyos ve adalarda 25 dereceye çıktı. Ayvalık, Assos ve Çeşme 24, Akçakoca 21, Kuşadası, Bodrum ve Datça 25, Marmaris 26, Antalya ve İskenderun ise 29 dereceye yükseldi. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

Merhaba, bugün 9 Temmuz Perşembe, NTV'de Öğle Bülteni ile karşınızdayız. Diplomatların, bürokratların, siyasilerin, gazetecilerin, akademisyenlerin aylardır beklediği, hazırlandığı NATO zirvesi gerçekleşti ve sona erdi. Elbette her zirvede olduğu gibi unutulmayacak açıklamalar, hafızalara kazınan görüntülerle başkent Ankara 2 gün boyunca dünya liderlerine ev sahipliği yaptı. Artık zirveden çıkan sonuçları, üzerinde durulan başlıkları, o çarpıcı fotoğrafları konuşmanın, değerlendirmenin zamanı. Biz de bugün 13 bülteninde hem hazırladığımız haberlerle hem canlı bağlantılarla zirvenin çıktılarını konuşacağız. Elbette başka haberlerimiz de olacak. Başlıyoruz.

13 bültenine ilk sırada 2 gün boyunca Ankara'dan yansıyan çarpıcı fotoğrafları konuşarak başlamaya karar verdik efendim. İlk fotoğrafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya ayak bastığı an, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onu karşıladığı sırada çekilen fotoğraf. Bu zirvenin birçok uzmana göre en önemli çıktılarından bir tanesi Amerika'yı içeride tutmaktır. NATO'nun ilk genel sekreterinin söylediği bir sözdür bu. Amerika'yı içeride, Rusya'yı dışarıda, Almanya'yı aşağıda tutmak diye adlandırır, nitelendirir NATO'nun amacını. Donald Trump gelecek mi gelmeyecek mi çok tartışılmıştı, çok konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa gelmezdim demişti ve işte gelip Ankara'ya ayak bastığı an ilk karede ekranlara böyle yansıdı. Hayli keyfi yerindeydi Donald Trump'ın. Ankara ziyareti boyunca da zaman zaman yine kendisinden beklenen o sinirli çıkışları yapsa da zirvenin geneli boyunca, Ankara ziyareti boyunca bu gördüğünüz karede olduğu gibi neşeli ve keyifli olduğunu Donald Trump'ın söylemek mümkün. Tabii kendisine Ankara'da en üst protokol uygulandı. Karşılama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sadece Donald Trump'ı karşılamak için havaalanına gitmişti. Ardından Beştepe'de A artı tipi, yani en üst seviye karşılama protokolü, tören protokolü uygulandı kendisine. Ardından yaptığı açıklamalarda da Donald Trump'ın bu karşılamadan yine hayli memnun olduğu anlaşılıyordu. Karşılama sırasında çekilen en etkileyici fotoğraflardan bir tanesi. Donald Trump tören kıtasını selamladıktan sonra, sadece 10 saniye sonra Türk yıldızları binaya doğru, Beştepe'ye doğru yürüyen iki liderin üzerinden bir selamlama uçuşu yaptı. Tabii Türk yıldızları sadece öyle sıradan bir hava akrobasi takımı değil. Türk yıldızları Türk Hava Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerini göstermesi açısından, Türk pilotlarının yeteneklerinin sergilenmesi açısından çok önemli bir birliği Türk Hava Kuvvetleri'nin. Dolayısıyla buradaki müthiş senkronizasyon, sadece 10 saniye içinde o geçişi gerçekleştirmeleri ve verilen bu fotoğrafta Türk askerinin geldiği noktanın Amerika Birleşik Devletleri'ne de gösterilmesi açısından son derece önemliydi elbette. Bu tören sırasında o turkuaz halının bir tarafında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Onur Kıtası, yine o kıtadan bir diğer tarafta Yeniçeri kıyafeti giymiş olan askerler vardı. İşte iki lider de o iki ekibin arasından geçerek yürüyüşlerini gerçekleştirdiler. Bu fotoğrafta yine aslında zirve boyunca sık sık denk geldiğimiz, gördüğümüz bir fotoğraf. Birçok kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump arasında bu şekilde sohbetlerin gerçekleştiğini görmüştük. Bu fotoğrafta Donald Trump Ankara'ya indikten yaklaşık bir saat kadar sonra Beştepe'de az önce ekrana getirdiğimiz o karşılama töreninin ardından iki lider binanın giriş kapısına geldiği sırada çekilen bir fotoğraf. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump'ı aynı karede görüyoruz. İki liderin kol kola...

bu şekilde tarihe geçen bir fotoğraf olduğunu söylemek lazım. Bu kez ilk kez bir NATO zirvesinde NATO savunma fuarı da gerçekleştirildi. O fuar sırasında çekilen bir fotoğraf bu. Türkiye'nin milli savunma hamlesini gösteren bir fotoğraf bu. Bir yanda Hürjet'i görüyoruz, bir tarafta Hür kuşu, hemen ortalarındaysa Anka 3. Bu fotoğrafta işte böyle meslektaşlarımızın objektiflerine yansıdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ankara'da nerede koşu yapacağı da zirvenin öncesinde üzerinde durulan, konuşulan meselelerden bir tanesiydi. Zirvenin gerçekleşeceği günün sabahında Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ankara Çankaya'da Seymenler Parkı'na doğru giderken işte yol kenarında kendisini bekleyen basın mensuplarını böyle selamladı. Yine bu zirve boyunca en çok konuşulan meselelerden bir tanesi Miçotakis'in karşılanma anıydı. Aslında kendisine özel bir durum uygulanmadı. Kendisi külliyeye geldiği sırada liderler onuruna verilen yemeğe katılmadan önce ordu marşı çalındı. Hepimizin ceddin deden, neslin baban, en kahraman Türk milleti diyebildiği o marş çalındı. Konuk lider Yunanistan Başbakanı olunca bu durumdan ne kadar memnun oldu bu tartışılır. Kendisi rahatsız olmadığını, çünkü kendisine özel bir durum uygulanmadığını söyledi ki öyle. Aynı marş Donald Trump'ın girişi sırasında da çalındı çünkü. Yine mehter takımı farklı marşlarda çalmıştı. Fakat elbette kendi basınında, Yunanistan basınında bu durum nedeniyle Miçotakis hayli sert eleştirilere de maruz kaldı. Belki biraz da o eleştirileri ortadan kaldırmak adına bu fotoğraftan bir gün sonra kabadayı diye tırnak içinde nitelendirebileceğimiz ama belki de çok başarılı olmayan bir yürüyüş gerçekleştirmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sadece koşu parkuru değil, gözlükleri de hayli konuşuluyor. Kendisini ilk Türkiye'ye gelmeden Suriye ziyareti sırasında bu güneş gözlükleriyle görmüştük. Yeni bir tarz mı diye elbette düşündük. Pek alışıldık bir durum değil elbette liderlerin NATO zirvesine güneş gözlüğüyle katılması. Ama bizdeki bilgi, verilen bilgi, gözlerinde bir kılcal damar problemi olduğu ve spot ışıklarından, güneşten etkilendiğinde hızlı şekilde kızarıp yaşarmaya başladığı, bu nedenle de Fransa Cumhurbaşkanı'nın işte böyle bir gözlükle katıldığı yönünde. Bir başka fotoğrafa yine geçeceğiz şimdi. Meloni ile Donald Trump'ı görüyoruz. Son haftalarda özellikle birbirlerinden pek hoşlanmayan iki lider. Donald Trump zirveden kısa süre önce G7 sırasında İtalya Başbakanı Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını söylemişti. Tabii ki Meloni bu durumu yalanladı, bir açıklama yaptı ve böyle bir şey olmadığını söyledi. İşte Donald Trump'ın aile fotoğrafı çekileceği sırada içeri doğru gelirken Meloni'nin onun yüzüne bakmadığı anlar böyle karelendi. Bu fotoğrafta da tabii çok konuşulan, ki belli ki kendisi konuşulmasını istiyor, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ayakkabıları. Karar tabii herkes tarafından farklı şekilde verilebilir. Anlaşılan o ki kendisi bu durumdan hayli hoşlanıyor. Beyaz spor ayakkabılarla bu zirvelere katılıyor. Bu bir ilk değil. Daha önce de NATO zirvelerinde, Avrupa Birliği zirvelerinde veya katıldığı Arnavutluğun işte yer aldığı bazı zirvelerde Edi Rama'nın bu beyaz ayakkabılarla katıldığını görüyoruz. Çok ne kadar makul tabii tartışılır. Hatta Genel Sekreter Mark Rutte Donald Trump'a Edi Rama'nın ayakkabılarını gösterdiği anlarda yine ekranlara yansımıştı. Ve yavaş yavaş fotoğrafların sonuna doğru geliyoruz. Bu da First Lady'lerin, yine Emine Erdoğan'ın katılan lider eşleri onuruna verdiği yemekten önce çekilen bir fotoğraf. Bu fotoğrafı ilk gördüğümüzde ise acaba yapay zeka ile hazırlanmış bir fotoğraf olabilir mi diye düşünebilirsiniz ama hayır, öyle değil. Görüntülerdeki beyefendi Finlandiya Cumhurbaşkanı, karşısında da kendisini korumakla görevli

0: görevli olan Türk polisleri var. Onlara hayli müteşekkir bir şekilde kendisine sundukları hizmet, sağladıkları güvenlik için teşekkür ettiği anları böyle fotoğraflamış arkadaşlarımız. Ve son fotoğraf, az önce ekrana getirdiğimiz o aile fotoğrafı çerçevelendi. O fotoğrafın etrafına katılan tüm ülkelerin, NATO üyesi tüm ülkelerin isimleri yazıldı ve zirveye katılan liderler kendi ülkelerinin altlarına imzalarını attı. Zirveyi başarılı bir şekilde gerçekleştiren ve noktalandıran Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu çerçevelenen özel fotoğrafa imzayı koyan son lider oldu. Günlerce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ziyareti için alınan önlemleri hem Türkiye tarafından hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından, gizli servis tarafından, onu korumakla görevli olan ekip tarafından alınan önlemleri konuşmuştuk. Şimdi Donald Trump ve beraberindeki heyet Ankara'ya geldiğinde havaalanında önce Donald Trump'ın daha önce de görmeye alışık olduğumuz mavi şeritli başkanlık uçağını gördük. Ardından Katar tarafından hediye edilen ve kırmızı şeritli olan başkanlık uçağı geldi. Hatta bir süre Donald Trump mavi uçakta mı değil mi diye bir belirsizlik de yaşadık. Gelişte yeni uçağı tercih eden Trump dönüşte eski uçağa bindi. Tabii kısa sürede tüm bunların sıradan bir tercih olmadığı anlaşıldı. Tüm süreç Donald Trump'ı korumakla görevli gizli servisin planlamasıyla şekillendi.
1: Pencerelerdeki güneşlikleri niye kapattığımızı biliyor musunuz?
2: Karşı karşıya olduğumuz bu alçaklar yüzünden muhtemelen tehlikeli bir uçuş yapıyorsunuz. Onların hedef listesindeki bir numaralı kişi benim. Sizden önce ben varım. Ama bana bir şey olursa siz de benimle gidersiniz. Belki bir gün meslek değiştirmek istersiniz.
3: Bu ses kaydı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden İngiltere'ye dönüşü sırasında uçağının içinde kaydedildi. Gazetecilerden uçaktaki güneşlikleri kapatmaları istendi. Trump bunun sebebi olarak İran tehdidini gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı NATO zirvesinde basın açıklamaları sırasında da İran'ın ölüm listesinde olduğuna dair kendisine istihbarat raporları geldiğini söylemişti. Trump Katar'ın hediye ettiği yeni Boeing 747 uçağıyla Ankara'ya gelmiş ve bu uçak yeni başkanlık uçağının ilk yurt dışı uçuşu olmuştu. Ancak dönüşte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeni uçağa değil eski Air Force One'a bindi. Trump Ankara'dayken İran'la çatışmalar yeniden alevlendi ve Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik bir dizi saldırı düzenledi. New York Times bu gelişmenin ardından uçak değişikliğinin gizli servisin tavsiyesiyle yapıldığını yazdı. Ekstra güvenlik önlemlerinin arkasında İran tehdidinin olabileceği düşünülüyor. New York Times'a konuşan kaynaklara göre Katar'ın hediye ettiği yeni başkanlık uçağında eski Air Force One'daki gelişmiş füze savunma sistemlerinin tamamı bulunmuyor olabilir. Yeni uçakta kapsamlı bir güvenlik modernizasyonunun 1 milyar dolara mal olabileceği ve 2 yıl kadar sürebileceği belirtiliyor. Trump uçak değişikliğinin güvenlik gerekçesiyle yapılmadığını savundu. Yeni uçağın Ankara'dan erken kalkarak İngiltere'deki RAF Mildenhall üstüne uğrayacağı ve buradaki Amerikan askerlerine gösterileceği için bu kararın alındığını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Ankara'dan eski günlerin hatırına eski Air Force One'la ayrılacağını duyurmuştu. Trump İngiltere'deki RAF Mildenhall üstünden yeniden yeni uçağa geçti ve Washington'a bu uçakla döndü.
0: Şimdi NATO ile ilgili yine haberlerimiz, hatta yayınlarımız olacak ama Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarına dair bir bağlantı yapacağız. Hürmüz Boğazı'nda 3 tankere drone atılmasının ardından ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar sürüyor ki dün Ankara'da yaptığı açıklamalarda Donald Trump İran'ı yine çok sert vurabileceklerini söylemişti. 48 saatte onlarca hedef vuruldu. Savaşın ilk günü öldürülen dini lider Ali Hamaney'in cenazesi de sürüyor. Ayrıntıları alacağız. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, yeni patlama haberleri de geliyor. Son olarak bu şehirden bir patlama haberi geldiğini duyduk. Nedir son durum İran'da?
4: Gece saatlerinde başlamıştı bunlar saldırılar ve sabah saatlerinde yaklaşık 2 saat önce yeniden bu şehir eyaletinde iki patlama sesinin duyulduğuna ilişkin İran basınında bilgi yer aldı. Dün gece saldırıların kapsamı, genişliği ve şiddeti yüksekti bir önceki saldırılara nispeten ve şöyle bir sıralarsak hangi yerler vuruldu? Bender Abbas, Selik, Çağbahar, Kenarek, Hürmüzgan, Ahvaz, Buşehir, Cat ve Ebu Musa Adası. Bu noktalara yönelik hava saldırıları gerçekleşti. Daha çok radar sistemleri, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini denetlemek için kullanılan gözetleme kuleleri hedef alındı. Öte taraftan Burak, ateşkes imzalandıktan sonra çok sayıda askeri gerilim ve çatışma yaşanmıştı aslında. Ancak ilk kez ateşkes imzalandıktan sonra İran'ın altyapısına yönelik saldırılar da gerçekleşmiş oldu. Çünkü İran'ın Gülistan eyaletine bağlı Akkale ilçesinde İran'ın kuzey-güney koridorunu birbirine bağlayan, yani Çin-Rusya hattını birbirine bağlayan ve Çin ve İran arasındaki ortak projelerden birisi de sayılan bir demir yolu hedef alındı. Ağa-Tekehan demir yolu hedef alındı. Yani bir altyapıya yönelik saldırı gerçekleşmiş oldu. Ateşkes imzalandıktan sonra ve bu kapsamda da Tahran, Meşet seferleri, tren seferleri askıya alındı. Ebu Musa ise Birleşik Arap Emirlikleri ile tartışmalı bir ada. Hak iddia ediyor Birleşik Arap Emirlikleri de bu noktada ve Trump'ın emriyle Ebu Musa adası da hedef alınan yerler arasında oldu. Ahvaz'a yönelik saldırı da Huzistan eyaletine bağlı, çok sayıda yaralı olduğu bilgisi var. Ve ABD'nin 5 eyaletteki saldırılarında 8 ve 9 Temmuz yani dün gece ve ondan önceki gece düzenlediği saldırılarda toplam 14 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Burak, 8 asker 2 gün önceki saldırılarda hayatını kaybetmişti. 78 de yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Öte taraftan devrim muhafızları ordusu ise Bahreyn, Kuveyt ve Katar ile Ürdün'de bulunan ABD üslerine karşı sabah saatlerinde geniş çaplı bir misilleme saldırıları başlattığını duyurmuştu Burak.
0: Ali, şimdi İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenlerinde de artık yavaş yavaş sona geliniyor. Nedir bugünkü program?
4: 6. gündeyiz ve bugün itibariyle artık sona erecek cenaze merasimi ve Meşet'te bulunan İmam Rıza türbesine defnedilmesi bekleniyor. An itibariyle de Meşet'te cenaze törenleri devam ediyor. Dün Irak'a götürülmüştü. Necef ve Kerbela'da merasimler düzenlenmişti. Bu da son derece dikkat çekiciydi. Hamine için Tahran ve Kum'da zaten merasimler 4 gün boyunca sürmüştü. Ek olarak başka bir ülkeye, Irak'a götürüldü ve burada da merasimler yapıldı. Ardından hava yoluyla Meşet'e taşındı cenaze. Diğer dikkat çeken nokta ise bu cenaze taşınırken hava yoluyla iki savaş uçağı da buna eşlik etti ve İran'ın bir anlamda hava gücünü de göstermek istediğini belki söyleyebiliriz ve iki savaş uçağı da bu cenazeye eşlik etti taşınırken ve Meşet'e iniş yaptı. Uçak cenaze naaşı çıkartıldı burada, halk karşıladı. Ardından İmam Rıza Türbesi'ne doğru hareket edildi. Kalabalık burada toplandı İmam Rıza Türbesi'nde. Yine ülke içerisindeki farklı şehirlerden birçok İranlı Meşet'e gitti ve Meşet'te şu anda bu cenaze merasimi devam ediyor ve bugün de defnedilmesi bekleniyor Burak.
0: İran'dan Ali Çabuk aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesine gelmeden önce çeşitli zamanlarda bazen NATO'dan çıkabileceğini söyledi. Bazen müttefik ülkeleri çok sert sözlerle eleştirdi. Defalarca Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa bu zirveye katılmazdım dedi. Zaman zaman kendinden beklenen sert çıkışları yapsa da bu zirve sırasında Trump'ın Ankara ziyareti süresince keyfinin yerinde olduğunu söylemek mümkün. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluk mesajları ve samimi görüntüleri de geniş yankı uyandırdı.
5: Evet. Erdoğan'ı seviyorum, o kadarını söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum.
6: Ankara'daki NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın samimi mesajları ve görüntüleri damga vurdu. İki lider NATO zirvesi öncesi ayaküstü sohbet etti. O görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da eşlik etti. Dört ismin ayaküstü olmasına rağmen uzun süre sohbet etmeleri dikkat çekti. ABD Başkanı Trump, Türkiye temaslarının ikinci gününde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Görüşme öncesi açıklama yapan Trump, Türk yemeklerinden övgüyle bahsetti.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile akşam yemeği yedik. Gerçekten 10 puanlıktı. Hatta belki 12'ydi.
6: Erdoğan'ın liderler için verdiği yemekte Türk mutfağından oluşan lezzetler sunuldu. Başlangıç olarak taş fırın pide eşliğinde, Trabzon tereyağıyla hizran kara kovan balı, yanık denizli yoğurdu eşliğinde ise zeytinyağlı sebze sote sunuldu. Ara sıcakta da yanık denizli yoğurduyla isli ayaş salçası eşliğinde Kayseri mantısı, ana yemek olarak da deniz devreyi tarama, dana kaburga ve mantarlı firik pilavı ikram edildi. İki günlük ziyaretin ardından ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'den ayrıldı. Trump, Türkiye'ye Katar'ın hediye ettiği geçici başkanlık uçağıyla gelmişti. Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'ye hareket eden Trump'ın dönüşte başka bir başkanlık uçağını tercih etmesi dikkat çekti.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Ay Yıldız Karargahı'nda düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yaptırımlar kalkacak mesajı ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in ülkem savaş tehdidi altında sözleri bakanlık bu iki açıklamaya dönük önemli mesajlar verdi. Ayrıntıları alalım. Erce Tren karşımızda. Erce.
8: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı ikinci kez Ankara'daki Ay Yıldız Karargahı'nda gerçekleştirildi ve az önce senin de ifade ettiğin gibi toplantıda birçok önemli başlık ele alındı. O başlıklardan ilki ABD Başkanı Donald Trump'ın kasa yaptırımlarına ilişkin söylemleriydi. Bu kapsamda bakanlık kaynakları Türkiye'nin beklentisinin katsa yaptırımları ile savunma sanayisine yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılması yönünde olduğu belirtildi. Bu çerçevede ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor. Müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz ifadeleri kullanıldı. Ayrıca açıklamada Türkiye NATO'nun güçlü ve etkin bir müttefiki olarak ittifakın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir ifadeleri de kullanıldı. Toplantıda 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik bir değerlendirme de yapıldı. Bakanlık kaynakları zirve için müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirdiği belirtti. Zirve için değişen güvenlik ortamına yönelik ortak vizyonun geliştirilmesine ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine ilişkin müşterek yaklaşımın güçlendirilmesine de önemli katkılar sağlanmıştır ifadeleri kullanıldı. Toplantıda ele alınan bir başka başlıkta Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in söylemleriydi. Mitsotakis, Türkiye'nin Yunanistan'ın güvenliğini tehdit ettiğini ifade etmişti. O açıklamalara yanıt verildi. Bakanlık kaynakları gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını belirtti. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit oluşturmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz denildi. Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrarın korunmasından mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yana olduğu da ifade edildi. Toplantıda Yunanistan'da güven artırıcı önlemler kapsamında donanma komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın Yunanistan donanma komutanı resmi ziyaret gerçekleştirdiği de ifade edildi. Toplantıda ele alınan bir diğer başlıksa bedelli askerlik ücreti oldu. Bedelli askerlik ücretinin 2026 yılının ikinci yarısı için 472.653 lira 60 kuruş olarak belirlendiği duyuruldu. Son olarak bulunduğumuz karargahtan da bahsedelim. Ankara'daki Ay Yıldız Karargahı kendi alanında dünyadaki en büyük askeri yerleşkelerden biri olarak ifade ediliyor. Ayrıca 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Savunma Bakanları da burada gerçekleştirilen resepsiyonda ağırlandı. 12 milyon 620 bin metrekare alanda konumlanan karargahta inşaat çalışmaları halen devam ediyor. Karargahın Pentagon'un 3, NATO karargahının 4 katı büyüklüğünde olacağını ifade edelim ve son olarak karargahın 2028 yılında tamamlanması da hedefler arasında.
0: Erce Tren karşımızdaydı. Dün Ankara'da deyim yerindeyse kuş uçurtulmuyordu. Trafik ve asayiş için tabii sıkı önlemler alınmıştı. Şimdi son duruma bakacağız. İçişleri Bakanı, Çiftçi ve Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan da açıklamalar var. Ayrıntılar Mustafa Berber'de. Mustafa.
9: Burak, özellikle Ankara dikkat çekici hareketlilik yaşamıştı dün itibariyle. Kapanan yollar, hatta pazartesi gününden itibaren kapanan yollar, ara sokaklar vardı. Ve bu üzerinde bulunduğumuz Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir yolu da aslında dün kapatılan, zaman zaman kapatılan noktalardan biriydi. Trafik açıldı, hayat normale dönmeye başladı Ankara'da ama bir yoğunluk olduğunu söylememiz mümkün değil. Çünkü normal şartlarda bu saatlerde Ankara'da Dumlupınar Bulvarı dulkak şeklinde ilerleyen bir nokta. Ancak şimdi kameraman Ahmet Aldoğan'ın ekranlarınıza getirdiği nokta bu kez de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Söğüt Özü Caddesi. Hemen karşıdaki bina NATO Liderler Zirvesi kapsamında savunma sanayi formunun yapıldığı Ato Kongrezyum binası. Dün burası da kırmızı alan içerisinde yer alan yerdi. Polis bariyerleriyle kapatılmıştı. Hala bariyerleri görmek mümkün ama o bariyerler açıldı. Polisler buradan çekildi ve hayat normale döndü. Buradan da sürücüler geçişlerini yapabiliyorlar. Tüm ana yolları kullanabiliyorlar. Tabii sabah saatlerinde özellikle zaman zaman yol kesimleri yine olmaya başlamıştı. Trafik zaman zaman kapatılıyordu araç geçişlerine. Ancak sonrasında bu yollar açıldı ve yeniden hayat normale döndü Ankara'da. 56 binden fazla polis ve jandarma görev almıştı. Özellikle yolların kesilmesi noktasında bunlar gerçekleştirilmişti. Ve bu önlemlerin alınmasının ardından da artık NATO Liderler Zirvesi de tamamlanınca süreçte tamamlanmış oldu. Senin de belirttiğin gibi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den önemli bir açıklama vardı. Katıldığı bir televizyon programında alınan NATO önlemlerini değerlendirdi. Haftalarca bu önlemlerin planlandığına dikkat çekti. Abartıldı mı önlemler sorusuna yanıt verdi. Hollanda yüz ölçümü olarak Konya'ya denk gelir. Ama orada bile Hollanda'nın genelinde 38 bin polis görev yapmıştı dedi. Ankara'da bu Lahey'de sadece 38 bin polis görev yapmıştı dedi. Ankara'da bu önlemlerin normal olduğunu söyledi ve 4 binden fazla aranan kişinin de bu NATO Liderler Zirvesi kapsamında alınan önlemler arasında yakalandığını ve gözaltına alındığını söyledi. Çünkü aranan çok sayıda isim vardı ve bunlar da yakalanmış oldu. Hiçbir sorun yaşanmadan bu süreci atlattık dedi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Ve bu önlemler de gerçekleştirilmiş oldu. Tabii alınan önlemlerden biri de hava trafiğinde kısıtlamaydı. 2 gün boyunca Ankara'da hava trafiğinde bir kısıtlama uygulanmıştı. Geçici kısıtlama. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 7 Temmuz Salı günü saat 10 ile 18 arasında, dün de 14 ile 21 arasında kısıtlama yaşandı Ankara'da hava trafiğinde. Ve sonrasındaki süreç artık sona ermiş oldu ve NATO Liderler Zirvesi Ankara'da tamamlandı. Hayat normale döndü. Polisler çok sayıda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen polis ve jandarma vardı. Onlar artık görevlerini bitirecekler. Ancak şunu hatırlatalım. Ankara'da ağır tonajlı araçların girişi 10 Temmuz'a kadar yasaklı şehir merkezine. Bu süreç devam ediyor. Bunun dışında park yasakları ya da motokuryelerin çalışması gibi kısıtlamalar sona erdi NATO Liderler Zirvesi'nin bitmesiyle. Burak.
0: Mustafa Berber Ankara'daki son durumu bizimle paylaştı. Şimdi bu zirvede Avrupa ülkelerini, Avrupa Birliği ülkelerini doğrudan ilgilendiren çok önemli başlıklar konuşuldu. Avrupa'nın güvenliği, güvenlik anlamında Avrupa'nın geleceği gibi, Ukrayna Savaşı gibi. Dolayısıyla Avrupa basınında da geniş yankı bulmuş vaziyette bu zirvede yaşananlar, zirvenin çıktıları. NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca şimdi karşımızda. Avrupa basını neler konuşuyor? Kayhan Karaca bizimle paylaşacak.
10: Evet Burak, Avrupa basını tahmin edebileceğiniz gibi, senin de altını çizdiğin üzere, Avrupa'nın güvenliği, bu güvenlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin ne derece angaje olduğu, olacağı ve tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya yardımının devam edip etmeyeceği konularına özellikle odaklandı. Fakat esas odaklandığı konu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kişiliği oldu. Öne çıkan haberlerde bunu apaçık biçimde görüyoruz. Fransa basınıyla başlayayım. Fransa'dan Le Monde gazetesi, Trump NATO zirvesinde tehdit ve gönül almayı bir arada yürüterek müttefiklerini rahatlatırken Ukrayna'ya yeni bir destek sağladı diyor. İşte burada Ukrayna unsurunu görüyoruz ki şunu da hatırlatayım seyircilerimize. 13 Temmuz Pazartesi günü Paris'te bu Ukrayna konusunda bir yeni Gönüllüler Koalisyonu toplantısı daha yapılacak. Fransa'dan yine Le Figaro gazetesi Trump'ın şizofren duruşu NATO müttefiklerini sarstı manşetiyle aktarmış haberi okurlarına. Trump sonuç bildirgesini imzalayarak Avrupalılara istediklerini verdi diyor gazete. Ancak bol bol da Avrupalıları eleştirdi. Avrupa ise skandalları engellemek için bu eleştirilere sessiz kaldı yorumunda bulunuyor. Fransa'dan haber kanalı BFM TV ise zirvede net bir konsensüs ortaya kondu diyor. İttifak çok daha Avrupalı, daha az Amerikalı olacak. Ancak bu süreci yönetmek devasa ve karmaşık bir süreç olacak diyor. Ayrıca Washington'dan gelen baskılarda zorlu bir atmosfer yaratıyor diyor haber kanalı. İngiltere'den Guardian gazetesi Trump İran'a yönelik Amerikan operasyonları başlatırken NATO birliğini övdü başlığıyla manşetiyle aktarmış haberini. ABD Başkanı Donald Trump'tan değişken ve zaman zaman öfke nöbetleri geçiren bir kişilik olarak bahsediyor. Çelişkili mesajlara rağmen Trump'ın NATO liderleriyle kapalı oturumda daha yumuşak bir üslup benimsediğini belirtiyor. İspanya'dan El País gazetesi Trump NATO'da kaosu körükleyerek İran'a karşı savaşı yeniden başlattı manşetiyle aktarmış haberini. Müttefiklerine yönelik sert eleştirilerde bulundu diyor Donald Trump için. Alman Die Welt gazetesi Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya Patriot füzeleri üretme izni verdi konusunu ön plana çıkarmış. NATO devletleri zirve sonuç bildirgesinde müttefiklik anlaşmasının 5. maddesinin sarsılmaz olduğunu gösterdiler diyor. İtalya'dan son olarak Corriere della Sera gazetesi de Trump İran'a saldırı ve Kiev'e silah desteği başlıklı haberinde Ankara'daki NATO zirvesinin Trump'ın Kiev'e desteğini teyit etmesi ve Zelenski'ye Patriot füzeleri üretimi için onay vermesiyle sonuçlandığını bildiriyor. Burak.
0: Kayhan Karaca aktardı. Tekrar Ankara'ya döneceğiz. NATO zirvesinin yankılarını konuşmaya devam ediyoruz. NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen'in konuğu Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan sözü Ankara'ya bırakıyoruz.
11: Burak teşekkür ediyoruz. Senin de söylediğin gibi NATO zirvesinin yankılarını değerlendirmek üzere yayınlarımızı sürdürüyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan'la birlikteyiz. Hocam tekrar hoş geldiniz.
12: İyi yani.
11: Şimdi bir önceki bölümde de kapsamlı bir şekilde konuştuk. Bu bölümde şöyle bir değerlendirmeyle başlamak isterim. Daha sonrasında Türkiye özelinde konuşacağız ama NATO 3.0 konseptine erişim ya da oraya dönüşüm gibi bir ana hedef vardı zirve öncesinde. Dün akşam kapanışta Genel Sekreter Mark Rutte'nin bir basın toplantısı vardı. 5. madde kapsamındaki taahhütte bulunulmasına bildiri de değindi. Savunmaya yatırım, sektörde yapılan büyük yatırım anlaşmaları, Atlantik'in her iki tarafında da güvenliği daha iyi hale getirecek kararlılık vurgusu yaptı. Zaten NATO 3.0 da bundan ibaret dedi.
12: Aslında önce NATO 1.0, 2.0 nedir? İsterseniz onu bir ifade edeyim. Sonra 3.0'ın farklılığını ifade edelim. Karşılaştırmak için bir taban lazım
11: şu an. Evet.
12: NATO 1.0 Soğuk Savaş döneminde NATO'nun kurulmasıyla birlikte işte Sovyetlerin çöküşüne kadar geçen süreçte Amerikan güvenlik garantilerinin ki bunun içerisinde nükleer şemsiye de var geçerli olduğu ve caydırıcılığın ön plana çıktığı bir anlayış temsil eder.
11: Evet.
12: NATO 2.0 ise Sovyetlerin çöküşüyle birlikte tehdidin belirsizleştiği, tehdit tanımlamalarının yapılamadığı yeni bir dönemdir. İşte bu dönem içerisinde terörizm başta olmak üzere belirsizliğin kendisi aynı şekilde NATO'nun görev dışı alanlara da kaydığı bir süreci ifade ediyor. Yani sadece transatlantik bölgede değil ama işte Irak gibi farklı coğrafyalarda da görev üstlenebilmesi ön plana çıktı. Buradaki amaç Afganistan gibi bölgelere müdahale edebilmesiydi. Ancak NATO 3.0'da olayın rengi tamamen değişti. Kimilerine göre ki Rubio biliyorsunuz bu şekilde ifade etti. NATO 1.0'a dönüş dediler ama değil. NATO 3.0'da Avrupa'nın kendi güvenlik sorumluluğunu net olarak üstlenebilmesi, ancak bu sorumluluğu NATO çatısı altında idame edilebilmesi ön plana çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de ayak izinin nispeten en düşük düzeye indirilmesi burada amaç. Ve Amerikalılar daha çok stratejik alanlarda Avrupa'da var olacak. Nedir istihbarat, nedir nükleer caydırıcılık yine. Aynı zamanda yüksek teknolojinin gerektirdiği alanlarda Amerikalıların varlığı devam ediyor. Ama NATO komutanı Sakur dediğimiz general yine Avrupa'dan, yani orada bir değişiklik yok. Bu nedenle NATO 3.0 denilen şey Avrupa'nın kendi başının çaresine bakabilmesi. Peki. Ve bu durumda şu an bu zirveden itibaren somut projelerle muhtemelen gerçekleştirilecek.
13: Peki. Hocam şimdi Türkiye'ye dönersek, Türkiye'nin zirveden kazanımlarını yine bir önceki yayınımızda konuştuk ama özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la olan ikili görüşmeleri sonrasında yaptırımların kalkacağı gibi bir ifade ortada. Şimdi soru şu, yaptırımlar nasıl kalkacak? Hangi yolla
12: şimdi
13: bunu sağlamak?
12: Yaptırımların kaldırılmasında Trump senatoya sadece bildirimde bulunmak suretiyle yaptırımları kaldırabilir. Ama F-35 meselesinde çıkarılmış kanun var.
13: Evet.
12: Bütçe kanunu dahilinde. Dolayısıyla senatonun o kanuni düzenlemesine yönelik yine aynı yöntemle bir girişimin başlatılması gerekiyor. O noktada da bazı sıkıntılar yaşanacağı belli. Çünkü ne İsrailler ne de Yunan lobisi F-35 meselesinde Türkiye'ye ödün verilmesini istemiyor. Şimdi bir hatırlatma yapmak isterim bu F-35 meselesinde. 1967'de Arap-İsrail Savaşı'nı kazandıran şey İsrail'e ilk defa jet motorlu uçakların bir savaşta kullanılmasıdır. Amerikalılar o uçakları ilk defa İsraillere vermişti. Son İran Savaşı'nda da F-35'ler ön plandaydı yine. Yani görünmezlik teknolojisi aslında İran'a yönelik net bir şekilde ve cesurca kullanıldı. Çünkü bir muharebede kullanılması net bir şekilde ilk defa dünya basınına yansıdı ve test edildi. Dolayısıyla bu niteliksel üstünlüğü İsrailler Türkiye lehine bir kazanım olarak görmek istemiyor. Yunanlar aynı şekilde. Bu nedenle bu süreçte Türkiye'nin Kasım ayına kadar en azından o 5 uçağın Türkiye'ye getirilmesi suretiyle o yeteneğe kazanması burada önemli. Bu konuda Trump'ın başkanlık yetkisi nispeten var ama sonsuz değil. Dolayısıyla biraz zamana bunu yayacağız. Tabii bu süreç içerisinde kendi özgün yeteneklerimize eğilmemiz lazım. Kaan uçakları.
13: Evet. Orada hocam Kaan uçaklarının motoru konusu da belki ayrıca konuşulması gereken bir başlık. O yaptırımlar kapsamında değil zaten.
12: Şimdi evet, daha önce yapılmış çok geniş kapsamlı bir anlaşma vardı biliyorsunuz. Ve Türkiye çok uzun bir listeyi Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim etti. Bu liste içerisinde bir kısım motorun F-16'lar için tedarik edilmesi gündemdeydi. Daha sonra bu motorların aynı zamanda F-35'lerde kullanılması biliyorsunuz konuşuldu. Büyük bir ihtimalle bu motorlar geçici bir çözüm olarak Kaan uçaklarına monte edilecek, F-110 motorları. Evet. Ancak şunu unutmayalım, Türkiye 5. nesil ki 6. nesil olduğuna dair de şu an kuvvetli emareler var. Milli uçakların üretilmesinde bir aşamaya kadar acil ihtiyaçları yurt dışından tedarik etmek istiyor. Türk Motor Sanayi TEİ olarak yabancılar seslendirir. Bu konuda biliyorsunuz TF serisi motorları üretmeye başladı. Büyük bir ihtimalle 2030 yılından itibaren milli motorlar da devreye alınacak. Ama bu 3 yıllık 4 yıllık süreç içerisinde dış tedarike ihtiyaç var.
13: Hocam şimdi bu yaptırımların kaldırılması başlığı konuşulurken önemli bir alt başlık daha var. Hatta alt başlık dedim ama otomatik olarak belki ana başlık. Yani bu S-400 meselesinde çözüm.
12: Evet.
13: Yani nasıl bir çözüm yolları
11: listemiz var. Bunlardan hangisi uygulanabilir, neler yapılabilir konusunda değerlendirmenizi alıyorum. Evet.
12: Şimdi bazı, yani şöyle, Türkiye olarak bu çözümü kendiniz üretebilirsiniz ama bu çözümün hem Amerikan hem Rus cenahı tarafından kabul edilebilir olması lazım. Rusya S-400'leri Türkiye'ye vermek suretiyle aslında NATO içerisinde bir çatlak yaratmaya çalıştı. Yani Rusya'nın siyasi amacı buydu. Ve başarılı da oldu. Ama böyle bir alım sonrasında Türkiye F-35 programından çıkarılma ve yaptırımlara maruz kalma gibi Amerikan karşı tedbirleriyle yüzleşti. Evet. Şu an Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri zamanı geriye çevirmek istiyor. Ama Rusya'nın S-400'leri geri alma gibi bir niyetinin olup olmadığı konusunda soru işaretleri var. Tabii ki çözümler var. Nedir? Rusya geri alabilir, ister mi? Ukrayna cephesinde ilave S-400'lere ihtiyaç duyar mı? Bence ihtiyacı var ama ister mi bilmiyorum. Üçüncü bir ülkeye gönderilmesi diğer bir seçenek şeklinde konuşuluyor. Tabii üçüncü bir ülke için Rusya'nın da aynı zamanda olurunun alınması gerekiyor. Bu oluru verir mi vermez mi bilemiyorum. Üçüncü ülkede aslında mantıklı ülkeler de, yani mantıklı görünen ülkeler de var. Azerbaycan bunlardan bir tanesi, Katar bir diğeri. Libya bir başka seçenek. Somali'de Türk birliği var, korunması için oraya belki sevk edilebilir. Yani üçüncü ülkeye sadece vermek değil, aynı zamanda üçüncü ülkelere nakletmek de burada bir çözüm olarak ön plana çıkabilir. Ancak Sayın Fidan'ın son Moskova ziyareti, Sayın Cumhurbaşkanı'nın belki Putin ile yapabileceği görüşmeler bu konudaki seçenekleri gittikçe daha dar bir alana doğru çekecek gibi görünüyor. Evet. Burada niyet önemlidir. Rusların niyeti eğer net olarak ifade edilirse Kremlin tarafından, çünkü bir sessizlik süreci yaşanıyor şu an, büyük bir ihtimalle bu sorun çözülebilir değerlendirme.
11: Hocam şimdi son birkaç dakikamız. Bir önceki yayınımızda aslında açtığınız önemli bir başlık vardı. Bu NATO zirvesi, Ankara temasları çerçevesinde ortaya çıkan tablodan sonra Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin devamında bir kurumsallaşmış yapının tesis edilmesinin önemine değindiniz. Bu son 2-3 dakikamızda onu konuşalım isterim. Kurumsallaşmayla kastınız nedir ve bu kurumsallaşma Türk-Amerikan ilişkilerinde nasıl sağlanmalı?
12: Şimdi kurumsallaşma genel olarak kuralların belirgin olduğu, kişilerden ziyade bir sistemin işlediği ve kişileri çektiğiniz zaman sistemin işlemeye devam ettiği bir süreci anlatırsınız. Trump'ın olmaması halinde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkilerinde bozulma yaşanacaksa ilişkiler kurumsallaşmamış demektir. Ha şunu da ifade edeyim. Ekonomik, savunma, ne bileyim diplomatik, farklı alanlardaki ilişkiler de farklı kurumsallaşmalara tabi olabiliyor. Yani Türkiye ve Amerika Suriye'de rekabet halindeyken bazı alanlarda işbirliğine yöneldi. Dolayısıyla kurumsallaşma farklı cenahlarda farklı gelişiyor. Benim buradaki kastım şu. Türk-Amerikan ilişkileri çok uzun bir tarihi sürece tabi ve hep inlerle çıkarla tanımlanıyor. İşte 60'lı yıllarda Kıbrıs meselesinde Johnson mektubundan 74 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar uzanan süreçte bir soğuma var. Özal dönemiyle birlikte bir ısınma var. 1 Mart tezkeresiyle beraber tekrar bir düşme var. O halde tarafların çıkarlarının dikkate alındığı, eşitlik ve hakkaniyet nisbet çerçevesinde her iki tarafın adil bir şekilde konuşabildiği ve ön yargıların artık ön planda olmadığı bir Türk-Amerikan ilişkilerini ben şahsen tercih ederim. Bu nedenle kamu diplomasisi, stratejik iletişim, ekonomik ilişkiler, savunma ilişkileri bence çok kapsamlı bir çerçevede ele alınması gerekiyor. Bunun için genellikle devletler dostluk, işbirliği anlaşmaları imzalarlar. Hani böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Zaten var. Ama ilişkileri en azından yeni bir sayfadan başlatabilecek ve Amerikan toplumundaki o ön yargıları yıkabilecek yeni bir süreci artık hem Amerikalılarla hem Avrupalılarla başlatmamız gerekiyor.
11: Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
12: Ben teşekkür ediyorum.
11: Hafta boyunca birlikteydik çeşitli yayınlarla.
13: tarihi NATO Ankara zirvesini değerlendirdik. Teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız için, değerlendirmeleriniz için. Evet, NATO zirvesinin ardından yansımaları konuştuk. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan yayın konuğumuzdu. Hafta boyunca sürdürdüğümüz bu NATO Ankara zirvesi değerlendirmelerini, artık zirvenin tamamlanması sonrasında yayınlanan sonuç bildirisi ve yapılan açıklamalar çerçevesinde de değerlendirmiş olduk.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminleriyle birlikte kuvvetli yağış beklenen iller için uyarılar peş peşe geldi. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan bugün, yarın ve hafta sonu hava nasıl olacak bize anlatacak şimdi, notlarıyla yayına hazır. Dilek.
14: Burak, İstanbul'la başlayalım. Şimdi İstanbul'da yağmur yer yer etkili olmaya başladı. Henüz Anadolu yakasına geçmedi. Daha çok Arnavutköy, Çatalca, Silivri, yani Trakya'ya yakın ilçelerde etkili oluyor ve o bölgeye 10 kilograma yakın yağış düştü. İlerleyen saatlerde kısım kısım diğer ilçelerde de görülecek. Ancak bu seferki bugünkü yağış geçtiğimiz cumartesi kadar şiddetli değil. O gün 70 kilograma varan yağmur düşmüştü metrekarede. Çünkü o günkü rüzgarlar Poyraz yönlüydü. Yoğun bir nem bıraktı İstanbul, ama bugünkü rüzgar Karayel yönlü. Balkanlardan daha az bir nemle estiği için bugünkü yağış o günkü kadar aşırı değil. Ancak yine de İstanbul'da 15 kilogramın 20 kilogramın üzerindeki yağış, kısa süre yağan yağış olumsuzluk yarattığı için tedbirli olmamızda fayda var. Yarın da yağış var ama oldukça kısa süreli. Bu arada Sakarya, Kocaeli tarafında da bugün sağanak geçişleri olacak. Hafta sonu sıcaklıklar yükselmeye başlıyor. Bir kademe artacak. 3 ile 4 derece bir yükselme bekliyoruz ve yaklaşık bir 10 gün boyunca da fazla bir değişiklik olmayacak. Yani o yüksek değerlerini koruyacak. Bugün nedir sıcaklık? 26 derece civarında, ama hafta sonu 30'ları aşacak. 31, 32, 33'lere kadar yükselecek. Ege bölgesinde de sıcaklıklar yükseliyor. Hafta sonu 40 dereceye dayanacak. Özellikle pazardan itibaren nem de daha yüksek. Yani daha Egeliler pazardan itibaren artık bunalmaya başlayacak. Çünkü bugünlerde serinlik veren rüzgarlar vardı. İstanbul'da da artık hafta sonundan itibaren nem ve rüzgara bakacağız. Çünkü hissedilen sıcaklıklar buna göre değişecek. Hafta sonu nem yüksek değil İstanbul'da. Rüzgar Karayel yönlü kuru eseceği için, ama sonraki günlere bakacağız, takip edeceğiz. Çünkü sıcaklık yükseldikçe nem ve rüzgarın önemi çok fazla artıyor. Yani pazardan itibaren artık daha yüksek sıcaklıkların etkisinde kalacağız. Yaz şimdi başlıyor diyebilirim. Bu arada uyarmam gereken kentler var. Yarın için özellikle Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Kırıkkale'nin kuzeyinde yağış diğer bölgelere göre çok daha şiddetli olacak. Dere taşkını, sel ve yıldırımlara karşı bu bölgede yaşayanlar tedbirli olsunlar.
0: Dilek Çalışkan aktardı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları yarın açıklanacak. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Aynı gün sınavlı öğrenci alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek. Bu yıl yerleştirme tercihleriyle özel okul kayıtları eş zamanlı olarak 13-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kalan kontenjanlar için iki nakil süreci düzenlenecek. Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak gösterilen Emmy'ler için adaylar açıklandı. 25 dalda aday gösterilen tıp dizisi The Pitt öne çıkan yapım oldu.
15: 78. Emmy ödülleri için adaylar açıklandı. Tıp draması The Pitt en çok aday gösterilen dizi oldu. Sağlık çalışanlarının mesleki ve duygusal mücadelelerini konu alan yapım 25 adaylıkla zirveye oturdu. Onu 24 adaylıkla zıt karakterli iki kadının dostluğunu anlatan komedi dizisi Hacks izledi. Oh, good, I'm right here. Wait, you're leaving me here? Widows Bey 19 dalda aday gösterilirken Pluribus ve Beef adaylıklarda öne çıkan diğer yapımlar oldu. Final yapan iki popüler dizi Stranger Things ve Euphoria'nın ana kategorilerde aday gösterilmemesi dikkat çekti. Emmy ödülleri 15 yıl sonra ilk kez bir kadın sunucu tarafından sunulacak. Law and Order dizisinin yıldızı Mariska Hargitay ödül töreninin sunuculuğunu üstlenecek. 78. Emmy ödülleri 14 Eylül'de sahiplerini bulacak.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kütahya-Eskişehir yolunun 17-18. Kilometrelerinde ve İnebolu-Kastamonu yolunun 0-4. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
4: Maç takvimi.
5: Dünya Kupası'nda çeyrek finaller bugün başlıyor. İlk çeyrek final mücadelesi son Dünya Kupası'nda ilk dörde giren iki ülkeyi karşı karşıya getirecek. Fransa ile Fas skozlarını paylaşacak. Maviler Ö grubunu 3'te 3 yaparak lider tamamlamış, ardından eleme etaplarında İsveç ve Paraguay'ı geçmişti. Fas ise C grubunda ikinci basamağı almış, son 32'de Hollanda, son 16'da Kanada'yı elemeyi başarmıştı. Fransa ve Fas arasında oynanacak çeyrek final mücadelesi bu akşam saat 23'te başlayacak.
4: Maç takvimi.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
6: Neden gözünü gözünden kaybettin? Neden başını neden kaybettin?
4: Neden?
7: Yorgun geçen bir günün ardından televizyon karşısına geçip yıllar önce izlediğimiz bir filmi tekrar izleyeyim niyetiyle açtığımız mutlaka olmuştur. Bazen de televizyonda daha önce belki onlarca kez izlediğimiz bir filme denk geldiğimizde kanalı değiştirmeyip o filmde takılı kaldığımız. Hatta bazıları için de eski filmleri izlemek bir alışkanlık. Peki neden filmleri tekrar tekrar izlemeyi bu kadar seviyoruz? Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu ile konuştuk.
8: Bunun aslında bize bir şekilde iyi geldiğini görüyoruz. Şimdi tabii bir şeyi yeni bir uyaranla karşı karşıya geldiğinde insanlar daha fazla ona dikkatlerini yöneltmek, onun sonuçlarıyla ilgili tahminlerde bulunabilmek, bu sonuçların olumlu ya da olumsuz olacağıyla ilintili bir takım süreçleri yordamak zorunda kalıyor. Bu yani mesela bir filmi izlerken bundan korkacak mıyım, korkmayacak mıyım, rahatsız olacak mıyım, olmayacak mıyım, bunun sonu bana iyi gelecek mi, gelmeyecek mi gibi düşünebilirsiniz. Bir şeyi siz tekrar tekrar izlediğinizde aslında bu sizin için daha kestirilebilir, tahmin edilebilir ve dolayısıyla da kontrol edilebilir oluyor. Bunun da rahatlatıcı bir etkisi var. Yani yeni bir şeyle değil de zaten bildiğiniz bir şeyle karşı karşıya kaldığınızda bir konfor alanında oluyorsunuz ve istemediğiniz deneyimlerden de o yenilikten ve tahmin etmekten, kesilmekten uzak durmuş oluyorsunuz. Bir yandan da aslında bunları izlemek, aynı şeyleri tekrar tekrar izlemek bizi o filmi izlediğimiz geçmiş bağlamlara belki de götürüyor. O bağlamlardaki hissettiğimiz şeylerle, yaşam olaylarıyla tekrar bir bağlantı kurmamıza yardımcı oluyor. Eğer siz bir filmi işte yıllar önce birileriyle birlikte izlemişseniz ve o size güzel bir deneyim temin etmişse, onu aynı şekilde tekrar hatırlayıp tekrar o duyguları deneyimlemenize yardımcı oluyor filmi izlemek. Dolayısıyla bir tür aslında konfor alanında kalmanın ve duygusal ihtiyaçları karşılamanın bir yolu olarak görülebilir bu.
7: Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'daydı.
4: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
9: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. İstanbul ve Bursa'da yağmur yine gök gürültülü ve yer yer şiddetli olacak. İstanbul 25-26, Bursa 28 derece. Ankara az bulutlu 32, İzmir biraz bulutlu 34 derece. Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 37 derece. Marmara'da yer yer şiddetli sağanakların olduğu bir gün. Sıcaklık yağış anında 22-23 dereceye kadar inecek. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 30-32 derecelerde. Ege'de kariyer serinlik sağlıyor. Manisa'nın bazı ilçelerine kısa süre kuvvetli yağmur yağacak. Manisa ve Muğla 33, Bodrum 34 derece. Akdeniz'de güneş görülse bile bazı noktalarda kuvvetli yağışlı görülüyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'de öğleden sonra Zonguldak, Kastamonu kesiminde yağış var. Cuma yağmur geniş alanda görülecek. Bolu 26, Samsun 29 derece. Doğuda yağış Kars, Ağrı, Van kesiminde var. Erzurum 26, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodos sert esiyor. Gaziantep 35, Diyarbakır 38 derece.
9: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
10: Burası NTV Radyo. Saat 14.
11: Merhaba, saat 14 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ordusu dün gece İran'da 90 hedefe saldırdı. Bunun İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ve tankerlere saldırılarına misilleme olduğu belirtildi. Saldırılar ateşkesin sona erip ermediği tartışmalarını beraberinde getirdi. Dün ateşkes benim için bitmiştir diyen Donald Trump Ankara dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada İranlıların kendisini arayarak anlaşmaya varmayı istediklerini ilettiğini söyledi.
12: Dürüst olmak gerekirse biraz çılgınlar. Biraz çılgınlar, kontrolden çıkmış durumdalar ama anlaşmaya varmayı çok istiyorlar.
13: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada İran yönetimiyle ilgili bu mesajı verdi. Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi.
12: Onlara 1'e 20 karşılık veriyoruz. Bize her vurduklarında biz onlara 20 misille karşılık vereceğiz. Dün gece de bunu yaptık. Biraz önce aradılar. Anlaşmaya varmayı o kadar çok istiyorlar ki.
13: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran Savaşı'nı askeri açıdan kazandıklarını belirtti.
12: Kazanmamızı sağlayacak pek çok yolumuz var. Ama askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı. Geriye pek bir şeyleri kalmadı. Ve anlaşmaya varmayı çok istiyorlar. Anlaşmaya varmayı gerçekten çok istiyorlar. Sadece anlaşmaya layık olup olmadıklarını bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalıp kalmayacaklarını bilmiyorum. Sorun da bu.
13: Trump bundan sonra yaşanacakların İran'a bağlı olduğunu belirtti.
12: Pek çok şey İran'a bağlı. Yani NATO ülkeleri şu an yardım etmek istiyorlar. Ama iş işten biraz geçti. Esasen pek bir çatışmada kalmadı. Yine de bazı şeyler İran'a bağlı olacak. Ufak tefek şeyler olabilir ama gerçekten yardıma ihtiyacımız yok.
13: Donald Trump Ankara'da yaptığı açıklamada İran'la mutabakat saptının kendisi için bittiğini söylemişti. Amerikan Axios haber sitesine göre Beyaz Saray, Hürmüz Boğazı'nda İran'da günler, hatta haftalar sürebilecek çatışmalara hazırlanıyor. Axios'a konuşan Amerikalı yetkili, yeni saldırıların süresi ve şiddetinin tamamen Tahran'ın atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti. Amerikalı yetkili, mevcut gerilimin tırmanışının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürüp sürdürmeyeceğine bağlı olarak bir iki gün, bir hafta ya da bir ay sürebileceğini söyledi.
11: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Çiftçi PKK'nın silah bırakma kararının ardından 219 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu söyledi.
14: Bu süreç başarıya ulaştığı zaman ülkemiz bir seviye daha atlamış olacak. Terör örgütü 12 Mayıs 2025'te silah bırakmıştı malumlarınız. O günden bugüne kadar 219 tane terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim olması sağlanmış. Yani sırf 134 tanesi bu sene teslim oldu.
13: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı. Güçlü bir devlet projesi olduğuna dikkat çekti. Bu dönemde bazı kontrol noktalarının da kaldırılmaya başlandığını açıkladı.
14: Artık terörsüz Türkiye ile beraber bunların da bir gözden geçirilmesi gerektiğini, bazı görevini tamamlamış yol kontrol noktalarının, arama noktalarının da kaldırılması gerektiğine dair bir talimat verdim. 2763 tane yol kontrol noktasını veya sabit noktayı kaldırdık. Hatta şu anda yine müfettişlerimiz sahada çalışıyorlar. Kalanları da gözden geçiriyorlar.
13: Çiftçi Kanal 24 televizyonda konuk oldu. Bu yılın ilk yarısında 478 suç örgütünün çökertildiğini söyledi. Dijital suçlarla mücadelede 30 bin internet sitesine erişim engeli getirildiğini, 52 bin sosyal medya hesabının da kapatıldığını belirtti. Mali suçlarla mücadele için hayata geçirilen Dolunay projesinde sona gelindiğini de ifade etti. İçişleri Bakanı projenin detaylarını anlattı.
14: Amacımız şu, hemen kısa süre içerisinde böyle bir dolandırıcılığa uğradığını iddia eden vatandaş olduğunda bu merkez süratle işe el koysun, para izini kaybetmeden varlığı dondurabilelim ve buharlaşmasını engelleyelim.
11: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 64. duruşma yapıldı. Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunması için ayrılan süre tartışmalara neden oldu. Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 kişi tahliye edildi.
15: İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve İBB çalışanları Ceyda Kıryak, Seyfullah Demirel, Metin Bal ve Mehmet Karataş tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasının 64. gün geride kaldı. Savunmalar bitince kürsü sırası son tutuklu isim olan Ekrem İmamoğlu'na geldi. İmamoğlu dünkü duruşmaya düzeni bozduğu için getirilmemişti. Bu sebeple bir takım sanıkların ifadelerini dinleyemediğini ve hak kaybına uğradığını belirterek savunma yapmak istemedi. Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İmamoğlu'nun ben yargılanmaya değil, yargılamaya geldim sözlerine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Duruşmayı takip edenler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de vardı. Özel, duruşmanın ardından yaptığı açıklamasında mahkeme heyetini eleştirdi.
16: Tek eyleme bir gün veren kişi 143 eyleme yarım gün 6 saat süre veriyor. Avukatlar dahil ha, avukatlar dahil. Ya Ekrem Başkan 6-7 saat konuşacak, avukatları hiç konuşmayacak. Örneğin avukatlar 3-4 saat konuşsa Ekrem Başkan'a 2 saat bırakacak.
15: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca duruşma salonunda görüntü çekip sosyal medyada paylaşım yaptığı belirlenen kişiler hakkında

0: Şanlıurfa, Adana ve Hatay'da boşanma aşamasındaki 3 kadın eşlerinin hedefi oldu. Bir kadın hayatını kaybederken diğer 2 kadın yaşam mücadelesi veriyor. Saldırganlarsa cezaevinde.
1: Üçü de boşanmak istiyordu. Eşleri hakkında uzaklaştırma kararı aldırmışlardı. Ancak bir kadın hayatını kaybetti, 2 kadınsa hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Şanlıurfa'da 67 yaşındaki Ahmet Dişçi ile 60 yaşındaki Emine Dişçi boşanma aşamasındaydı. Ancak Emine Dişçi eşinin tehditleri nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdı ve ayrı bir evde yaşamaya başladı. Bir yakınının yanına gitmek için evden ayrılan kadın otobüs durağına gitti. Eşinin kendisini takip ettiğinden habersizdi. Durakta ikili arasında tartışma çıktı. Ahmet Dişçi tabancayla peş peşe ateş etti. Eşinin başında bekleyen saldırgan, kadına müdahale etmek isteyenleri de vurmakla tehdit etti. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Ağır yaralanan kadın 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Benzer bir saldırıda Adana Çukurova'da meydana geldi. 37 yaşındaki Çiğdem Er, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Ayrıca eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Gökhan Er, karara rağmen eşinin evinin önüne gitmeye devam etti. Geçtiğimiz gün yine kadının evine giden zanlı, barışma bahanesiyle eşini dışarıya çağırdı. Yanında taşıdığı bıçakla 2 çocuk annesini yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çiğdem Er'in durumu kritik. Saldırgansa tutuklandı. Hatay'da da boşanmak isteyen kadın eşinin saldırısına uğradı. Çocukların gözü önünde dakikalarca darp edilen 24 yaşındaki kadına komşuları yardım etti. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. Genç kadın tedavi altında.
0: Oğuz Murat Acı 2024 yılında arıza yapan aracını onarmaya çalışırken 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Tumur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Olay sonrası annesi Eylem Tok tarafından Amerika'ya kaçırılan şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. İlk duruşmada sanığın ABD'den iadesinin beklenmesine karar verildi.
2: Burada taksirli, bilinçli taksirli adam öldürme var. Buradan yargılanacaklar, davamızın arkasındayız.
3: Baba Özer Acı, 29 yaşındaki oğlunun ölümüne yol açan kazanın sanıkları için ilk duruşma sonrası böyle konuştu. Anne Pervin Acı ise savunma avukatının tavırlarına tepkiliydi.
4: Ya yüz ifadelerine baktıkça ben bittim. Ben adalete sesleniyorum. Lütfen benim oğlumun kanı yerde kalmasın.
3: Duruşmada söz alan Oğuz Murat Acı'nın eşinin avukatıysa tazminat ödemesi aldıklarını belirtip şikayetçi olmadıklarını söyledi. 1 Mart 2024'te 17 yaşındaki Timur Cihan Timur ehliyetsiz kullandığı arabasıyla yol kenarında aracını tamir etmeye çalışan Oğuz Murat Acı'ya çarparak ölümüne neden oldu. Kazada 4 kişi de yaralandı. Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde görülen davada kaza sırasında şüpheli Cihan Timur'un kullandığı araçta bulunan arkadaşları da tanık olarak dinlendi. Çok hızlı gittiklerini söyledi. Eyüp Sultan'da yaşanan olay sonrası şüpheli Cihan Timur annesi Eylem Tok tarafından Amerika'ya kaçırıldı. İfadelerde kaza yerine gelen anne Eylem Tok'un yaralıların cep telefonlarını toplayarak ambulans ve polis çağrılmasına da engel olduğu iddia edildi. Türkiye'den yapılan başvuru sonrası Timur Cihan Timur ve anne Eylem Tok ABD'de tutuklandı.
2: Şu an çocukla annesi Amerika'da tutuklu. Herhalde bu mahkemeye yetişmeyecek. Biraz daha hapiste kalsınlar. Bu benim için sevindirici bir olay.
3: Davada şüpheli Timur Cihan Timur'un 12 yıla kadar hapsi isteniyor. Anne Eylem Tok için ayrı açılan davaysa 13 Temmuz'da görülecek. Mahkeme sanıkların Amerika'dan iadesinin beklenmesine karar vererek davayı 11 Eylül'e erteledi.
0: 15 Haziran'da İstanbul'da hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu raporuna göre 35 yaşındaki oyuncu alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
5: Çok gökyüzüne bakıp ağlamışlığım vardır mesela. Allah'ım ne olur yardım et. Çok istiyorum ne olur. Bir fırsat ver bana falan. Çok ağlamışlığım vardır.
1: 35. yaş gününü kutladıktan sonra hayatını kaybetti oyuncu Ece İrtem. Zamansız gelen ölümünün nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapora göre genç oyuncu alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Ece İrtem'in kanında 395 mg desilitre alkol tespit edildi.

0: Bu yaklaşık 4 promil, yani trafikteki yasal sınırın 8 katı demek.
1: Yüksek alkollü 1 litrelik bir tüketimden bahsedebiliriz burada. 350 miligram ve desilitrenin üstündeki değerler ölümcül değerler. Direkt beyin sapındaki solunum merkezine inhibitör etki yaparak solunumu durdurup kişinin ölmesine yol açıyor. Hiçbir ilaç kullanmasaydı dahi tek başına öldürücü dozlar. Ancak bu kullandığı ilaçlar, bu ilaçlardan iki tanesi alkolle kesinlikle tüketilmemesi gereken ilaçlar.
0: Alkol kiloya, açlık durumuna, ne kadar sürede içildiğine ve kullanılan ilaçlara göre farklı etki gösterebiliyor.
1: Alkollü içecek alındığında daha yutmadan ağız mukozasından bile %5 kadarı emilip kana karışıyor. Mideden ise %15 kadarı emilip kana karışıyor. %80'i de ince bağırsaktan emiliyor. Sonra karaciğerimizdeki enzim olan alkol dehidrogenaz bunu yıkmaya başlıyor. İşte bu yükselme, plato safhası ve düşme safhası şeyle etkileniyor. Hızlı içip içmemekle, aç karnına içip içmemekle etkileniyor.
0: Ece İrtem 15 Haziran'da annesiyle birlikte doğum gününü kutladıktan sonra Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetmişti.
2: Yasemin C. ve Yeter Anne gibi yapımlarla tanınan Türk tiyatro ve dizi dünyasının sevilen oyuncusu Ruhsar Gültekin beyin kanaması geçirdi. Şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki oyuncunun iki kez beyin kanaması geçirdiği ve ameliyata alındığı öğrenildi. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada kanamanın boşaltıldığı ve sanatçının tedavisine yoğun bakımda devam edildiği belirtildi. Sabah saatlerinde uyandırılarak muayene edilen ünlü oyuncunun bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun stabil seyrettiği açıklandı. Tekirdağ Çorlu'da 8 Temmuz 2018'de meydana gelen tren kazasının üzerinden tam 8 yıl geçti. Hayatını kaybeden 7'si çocuk 25 kişi için anma etkinliği düzenlendi.
3: Tren kazasının 8. yıl dönümünde bir araya geldiler. Hayatını kaybeden 7'si çocuk 25 kişiyi andılar.
4: Bugün burada aradığımız 25 canımız yalnızca birer isim değildi. Her biri bir hayat, bir umut, bir aile, bir sevgi, bir gelecekti.
3: 8 Temmuz 2018'de Edirne'den İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden tren, Tekirdağ Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti. 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 328 kişi de yaralanmıştı. Kazanın üzerinden 8 yıl geçti ama acısı ilk günkü gibi. Hayatını kaybedenler için kazanın 8. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Kazazedelerin yakınları 8 Temmuz anıtı önünde yürüdü. Rayların üzerine ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankart ve karanfiller bırakıldı.
4: Bazı tarihler takvimlerde kalır. 8 Temmuz bizler için yalnızca bir tarih değildir. Bir sabahın, bir yolculuğun, bir vedanın ardından bir daha eskisi gibi olmayacağının günüdür.
3: Çorlu davasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda çeşitli görevlerdeki 9 sanık 8 ila 17,5 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı.
2: ÖSYM, YKS sınavında sosyal bilimlerden bir sorunun iptal edildiğini, matematiktense bir sorunun cevabının değiştiğini açıklamıştı. Sakarya'dan bir öğrenci matematik sorusunun da iptali için dava açtı.
0: YKS'de doğru cevap şıkkı değiştirilen matematik sorusu hala tartışma konusu. Sınava giren adaylardan Doruk Atam konuyu mahkemeye taşıdı, sorunun iptalini istedi.
5: Çünkü bu ciddi bir hak kaybı ve ben kendim gibi hiçbir sınava giren, sınava yönelik ciddi yoğun emek ve çaba ortaya koyan insanların hak kaybına uğramasını gerçekten istemem.
0: ÖSYM, alan yeterlilik testi matematik bölümünden 23 numaralı türev sorusunun cevabını C yerine A olarak güncellediğini ilan etmişti.
5: Yaklaşık 2 sene gibi uzun bir süre sınava hazırlandım. Derece hedefleyen, derece beklentisi içerisinde olan bir öğrenciyim. Hem edebiyat alanında bir soru iptal edildi, hem de matematik sorusunun cevabı değiştirildi. Ve bu beni yaklaşık 2.25 net gibi ciddi şekilde, eksi 2.25 net ciddi şekilde etkiledi.
0: 2026 YKS Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testindeki 20 numaralı soruda iptal edilmişti. Doruk Atam matematik sorusu içinde aynı kararın alınması gerektiği görüşünde.
5: ÖSYM iptal edilen sorular için herkese artı bir net eklemiyor. İptal edilen sorunun katsayısı geri kalan sorulara dağıtılıyor. Yani sınav matematik kısmı 40 soru değil, 39 soruymuş gibi değerlendiriliyor.
0: Şimdi mahkemenin kararı bekleniyor.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 6A'nın görevdeki ikinci yılını tamamladığını söyledi. Haberleşme ile birlikte 10 ülkede 69 televizyon yayınının da sağlandığını söyledi. TürkSat 7 ay içinde çalışmalar sürüyor.
0: TürkSat 6A 2 yıldır uzayda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatılan TürkSat 6A'nın görevine başarıyla devam ettiğini söyledi.
6: %80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz TürkSat 6A, geniş kapsama alanıyla ülkemizin uzay ve haberleşme kapasitesi için önemli bir kilometre taşı oldu. TürkSat 6A ile ülkemize haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık.
0: Uraloğlu, TürkSat 6A'nın kapsama alanı ve kapasitesiyle haberleşme ve yayıncılığa yaptığı katkının altını çizdi.
6: TürkSat 6A başta televizyon yayıncılığı olmak üzere acil durum haberleşmesi gibi kritik hizmetleri geniş bir coğrafyada sunuyor. Güney Asya kapsamındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz. Tüm TürkSat uydularımız ise artık 111 ülkede 5,5 milyar nüfusa hitap ediyor.
0: Uraloğlu, TürkSat 7A'ya ilişkin finansman desteğini kapsayan protokolün imzalandığını anımsattı. 2029 yılında hizmete almayı planladığımız bu uydumuz, daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacaktır, dedi.
2: Caretta carettaların yuvalama alanlarından biri olan Mersin'de sahiller hareketli. Deniz kaplumbağaları koruma altındaki 4 kumsala yumurtalarını bırakıyor. Uzmanlar bu yıl iklim değişikliği nedeniyle yuvalama sezonunun geç başladığını, buna rağmen popülasyonun arttığını söylüyor.
0: Verimli bir yuvalama sezonu yaşanıyor. Deniz kaplumbağalarının popülasyonu giderek artıyor.
7: Kumsal sadakati dediğimiz olay var. Yani 30 yıl önce bu kumsaldan çıkan yavrular şu anda yumurta bırakmak için kumsallarımıza geliyorlar. Ve dolayısıyla insanlar da bu canlıları merak ediyor. Çünkü sadece ömürlerinin binde biri karada geçiyor ve sadece dişi deniz kaplumbağaları karaya çıkıyor.
0: Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta carettalar yumurtalarını bırakmak için Akdeniz sahillerini tercih ediyor. 321 kilometrelik kıyısı bulunan Mersin'de önemli yuvalama alanlarından biri. Koruma altındaki 4 noktada yılın bu zamanı deniz kaplumbağaları bulunuyor. Bu yıl küresel iklim değişikliği nedeniyle yuvalama sezonu geç başladı. Buna rağmen popülasyondaki artış sevindirici. Uzmanlar caretta carettaların strese girmemesi için bölge halkının dikkatli olması gerektiğini söylüyor.
7: Deniz kaplumbağasını gördüğünüz zaman çok fazla yanına yaklaşmayın. Yani 25 metre mesafeden izlediğiniz zaman bir sıkıntı olmaz. Ama yanına yaklaşıldığı zaman ya da işte flaşlı çekimler yapıldığı zaman bu canlılar rahatsız olup geri denize gitmekte ve çok zorlandıklarında yumurtalarını denize bırakmaktadırlar.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Fenerbahçe ilk hazırlık maçını rahat kazandı. Sarı lacivertler Admira'yı 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Cengiz, Şikrinyar, Fred, Çağrı ve Beko attı. Beşiktaş yeni sezon öncesi iki kaleciyi kadrosuna kattı. Siyah beyazlar Stuttgart'tan Alman kaleci Alexander Nübel'le 3 yıllık anlaşma sağladı. 30 yaşındaki kaleci geçen sezon 49 maçta görev yaptı. Beşiktaş, Doğan Alemdar'la da 4 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki kaleci geçen sezon Başakşehir'de 3 maçta forma şansı buldu. Galatasaray yeni sezon öncesi top başı yaptı. Sarı Kırmızılar hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde başladı.
11: Galatasaray üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonu açtı. Sarı Kırmızılar ilk antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmada Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolcuların yanı sıra izinli isimlerden Roland Şalay ve Victor Osimhen de yer almadı. Çalışmayı yerinde takip eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer süreciyle ilgili gelen eleştirileri yanıtladı.
12: Bildiğiniz gibi Galatasaray olarak bizim hedefimiz belli. 27. şampiyonluk ve üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak için teknik ekibimize, yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber çok sıkı bir çalışma içindeyiz. Hiç kimsenin şundan şüphesi olmasın. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır, Galatasaray'ın 121 yıllık geçmişine yakışan bir takımı kuracağız. Gereken hamleleri de yapacağız. Icardi'den başlayalım. Osimhen, Mertens, Uğurcan, Davinson, Torreira, Leroy Sané, bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi? Galatasaray kulübüne kazandırmadık mı? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.
11: Galatasaray'da hazırlıklar 2 hafta daha Kemerburgaz'da sürecek. Sarı Kırmızılar 23-29 Temmuz tarihleri arası Avusturya'da kampa girecek. Bu süreçte İtalyan ekipleri Monza ve Venezia ile hazırlık maçında karşılaşacak. Okan Buruk'un öğrencileri kamp döneminin son sınavını Ramspark'ta Villarreal ile yapacak.
10: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Dünya Kupası'nda bu turun açılış maçında bugün Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin son olarak İsviçre çeyrek final biletini almıştı. Bugün Fransa-Fas maçı saat 23'te başlayacak. Mısır Futbol Federasyonu Arjantin maçının hakemi Francis Letexier hakkında FIFA'ya şikayette bulundu. Federasyon, açıkça hakem hataları yapıldığı ve bazı görüntülerin incelenmesinde ısrarla kaçınıldığı gerekçesiyle hakem ekibi ve VAR hakemleri hakkında soruşturma açılmasını talep etti.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: Engelsiz.
13: Engelsiz.
8: Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV radyodaydı.
14: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
8: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: doğum günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: NTV Radyo.

0: Fermanla evdeki hesap.
1: Ankara'nın ev sahipliğinde iki gün süren NATO zirvesinden çok görüntü, çok yorum ve çok kulis yansıdı. Tabii netice itibariyle bu tür büyük zirvelerde işin bir yönünü bu oluştururken diğer yönü de elde edilebilen somut gelişmeler veya açıklama metninden ortaya koyulabilecek bir takım maddi rakamlara ve terminlere yani vadelere bağlanacak projeler. Hal böyle olunca elbette bu konuyla ilgili birçok tartışma, değerlendirme, belki arka plan bilgisi önümüzdeki saatlerde, günlerde tekrar konuşulmak veya paylaşılmak kaydıyla bedeli açıklanan projelere yani işin somut tarafına bir bakalım. Bilindiği üzere NATO'nun bu toplantısında aslında NATO 3.0 versiyonuna dönüş veya bir transformasyon konusunda herhangi bir yapısal karar alınacak mı? Bu gibi can yakıcı veya hakikaten önemli sorular gündemdeydi, ortadaydı. Bu bakımdan somut bir gelişmeden bahsedilemez. Elbette değişim ve gelişimin yeni kodlarıyla ilgili bir takım değerlendirmeler ortaya çıktı. Bunları ekopolitik analizin hiç şüphesiz politik bacağından ilerletmek gerekiyor. Ama ilk önce tabii NATO Savunma Sanayi Forumu bu çerçevede paralel bir ekonomik aktivite olarak gerçekleştirildi. İsterseniz açıklanan somut o projelerden bir parça bahsedelim. Diğerlerini vakti zamanı gelince tekrar ele almak üzere. NATO Sanayi Forumu'nda Avrupa merkezli devam eden projeler için 7 ana sözleşme imzalanıyor. Bunlardan 5'inin bedeli açıklanıyor ve $75 milyar civarında olacak. Önemli tarafı tabii bizim noktayı nazarımızdan Türk şirketleri de bunlara katkı sağlayacak. Yeni mühimmatlar ve üretiminde, uzay ve gözetlemede, taarruz yeteneğinin arttırılmasında ki yeni uzun menzilli akıllı füzelerin kastedildiği anlaşılıyor. Entegre hava ve füze savunmasında Türkiye elbette bu konuda da geliştirici ve katkı sağlayıcı rolünü koruyacak. Transatlantik savunma işbirliği, kritik ham maddeler, NATO'da drone ve drone karşıtı sistem tedariki ve geliştirilmesi, uzay kullanımı ve taarruz gücü konularında da Türkiye'nin görev alacak veya katkı sağlayacak ülkeler arasında sayıldığını belirtelim. Bu gerçekten somut bir açıklama. Bakalım takibi yapılacak. Peki gene kamuoyuna sızmayan ama çok daha önemli bir başka açıklama da var. Kanada ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 NATO üyesi ülke ile Ukrayna Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası başlığında yeni bir hani tabiri caizse NATO Bankası kuruyor. Bununla ilgili ortak niyet açıklamasında bulunuldu. Kanada Başbakanı Mark Carney girişimin sermayeye erişimi arttırıp finansman maliyetlerini düşürerek savunma sanayisini güçlendireceğini belirtmiş. 2027 yılı itibariyle de faaliyete geçmesi bekleniyor. Bunlar önemli gelişmeler. Tabii tam bu NATO zirvesi devam ederken Körfez'de yeniden bir hareketlenme, sıcak saatler yaşandı. Başkan Trump önce çok sert ve zecri açıklamalarda bulununca küresel piyasalarda da tabiri caizse bir Trump depremi yaşandı. Ama bir süre sonra onun biraz yumuşadığı görüldü. Trump'ın özellikle söylemleriyle petrolde yukarı yönlü, altın ve borsalarda aşağı yönlü hareketler görüldü. Ama dediğimiz gibi son açıklamalarda bir parça daha sıkıntılı olmayacak bir durumun varlığına işaret ediliyor. En önemli bir notla da tamamlayalım. IMF bilindiği üzere Dünya Ekonomik Görünüm raporunu yayınlıyor. En son Nisan'da yayınlanmıştı. Şimdi Temmuz sayısı saatler evvel paylaşıldı. 15 sayfalık bir revizyon ağırlıklı rapor. Başlığı her zaman olduğu gibi enteresan. Savaş ve teknoloji andacında, kıskacında, çapraz dalgasında küresel ekonomi. Neyi anlatmaya çalışılıyor? Deniliyor ki aslında savaşın aşağı yönlü baskıladığı ve prospektleri, beklentileri görece kötümser bir noktaya çektiği analizde özellikle yapay zeka ve teknolojinin getirdiği kazanım var. Ülkelere ve piyasalara göre, ekonomilere göre değişmekle beraber bu kötümser gelişmeleri dengeliyor. O bakımdan da Global Economy in Cross Currents of War and Technology başlığı tekrar önem taşıyor. IMF'nin bu ekonomik görünüm raporlarında zaten başlıklar içerikle ilgili mesajı veriyor. Bu çerçevede küresel enflasyon 2025 yılında 4.1 idi biliyorsunuz. 2026'da 4.7 olarak tekrar güncelleniyor. 2027'de de 3.9. Yani savaşın etkisinin hala sürdüğüne dair enflasyonda yukarı yönlü bir çıkış var. Bir de büyümeye bakalım. Bu çünkü meşhur ve mahut bilinen ve tanınan savaş etkisi. Nedir o? Enflasyonda yukarı yönlü küresel bazda, büyümede aşağı yönlü. Büyüme 2026 için 3.1'den yani Nisan'da 3.1 iken bu raporda haftalar sonra %3'e indirilmiş. 2027'de de 3.4 olacağı öngörülüyor. Tabii Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini de güncelleniyor. 2026'da %2.9, 2027'de ise %3.6 olarak büyümesi öngörülüyor. Nisan'daki raporda 2026 Türkiye büyüme öngörüsü %3.4'tü. Çok zecri 0.5 puanlık bir indirim olduğu görülüyor. 2027'de ise 3.5'tu. Burada da 0.1'lik oldukça mütevazı bir artış ortaya çıkıyor. Büyümedeki ılımlı yavaşlama Orta Doğu'daki savaşın etkileriyle ortaya çıkıyor. Ancak özellikle gelişmiş ekonomilerde yapay zeka ve teknolojideki gelişme ve kazanımlarla dengeleniyor mesajı veriliyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarından hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Ankara'daki tarihi NATO zirvesi tamamlandı. Biz de bugün Finans Kafe'de zirvenin biraz ekonomik tarafına bakacağız. Zirve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra savunma sanayi için de önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı. Müttefik ülkeler 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmaları imzaladı.
1: NATO zirvesi kapsamında 50 milyar doları aşan tedarik anlaşmaları imzalandı. 36. NATO zirvesinde jeopolitik birçok gelişme masaya yatırıldı. En önemli başlıklardan biri de savunma sanayi oldu. Sonuç bildirgesinde yer alan açıklamaya göre müttefik ülkeler 50 milyar doları aşan tedarik anlaşmaları yaptı. Söz konusu mutabakatlarda Türk şirketler de yer alacak.
2: Son dönemlerde yaptığımız insansız hava araçları ve savunma sanayi yönelik olarak yatırımlarımızı da düşündüğümüz zaman Türkiye açısından gelecek perspektifte avantajlı olabilecek bir imkan. Aynı zamanda yine Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma fonlarına ulaşabilme imkanı, yine yurt içindeki Türk firmaların savunma sanayiye yönelik faaliyet gösteren firmaların yine büyüyebilmesi açısından da bir imkan sağlayacak.
1: Öte yandan NATO, insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditlere karşı ortak savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 40 milyar dolarlık yatırım programını hayata geçireceğini duyurdu. NATO'nun savunma harcamaları 1,8 trilyon dolara ulaşacak. En yüksek savunma harcaması yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2026 yılında 1 trilyon 32 milyar 849 milyon dolarlık savunma harcamasıyla ittifakın toplam harcamalarının yaklaşık %57'sini tek başına karşılayacağı tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni 147 milyar dolarla Almanya, 110 milyar dolarla İngiltere, 80 milyar dolarla Fransa, 57 milyar dolarla İtalya, 53 milyar dolarla Polonya izleyecek. Türkiye'nin savunma harcamalarının ise 48 milyar dolar olması bekleniyor.
2: Bana göre Avrupa ülkeleri bu noktada biraz daha harcamalar noktasında daha fazla etkilenecek gibi duruyor. Yani onların bir parasal yönden çok daha büyük bir yükümlülüğün altına girecekler. Türkiye, evet biz de bir harcama arttırmak zorunda kalacağız ama en azından bizim diğer ülkelere göre gayri safi yurt içi hasılamızın daha düşük olmasının avantajını kullanacağız.
0: Uluslararası Para Fonu IMF, Türkiye için 2026 büyüme tahminini %3,4'ten %2,9'a çekti. 2027 büyüme beklentisi ise %3,5'tan 3,6'ya çıktı. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na yönelik yayınladığı güncellemede, küresel ekonominin bir bütün olarak savaşın yarattığı şoku korkulandan daha iyi atlattığını vurguladı. Küresel ekonomi için daha önce %3,1 olarak açıklanan büyüme tahmini sınırlı bir revizyonla %3 çekildi. Türkiye için de 2026 büyüme beklentisi %3,4'ten 2,9'a indirildi. Kuruluş, kalıcı barış anlaşmalarının küresel ticaret rotalarını ve tedarik zincirlerini hızla eski haline getirebileceğini ifade etti. 2027 büyüme beklentilerini de genel olarak yukarı yönde revize etti. S&P Dow Jones, Türkiye'yi piyasa sınıflandırmasının düşürülmesi ihtimali nedeniyle izleme listesine aldı. Böylece MSCI'ın ardından Türkiye için ikinci bir uyarı daha gelmiş oldu. Bloomberg Ajansı'nın haberine göre S&P Dow Jones yaptığı açıklamada Türkiye'de hisse sahipliği şeffaflığına ilişkin sorunlar ve bunlara karşı Türk otoritelerinin aldığı düzenleyici önlemler dahil olmak üzere piyasa erişilebilirliği ve yapısal gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti. Kuruluş durumun daha da kötüleşmesi halinde Türk sermaye piyasası araçlarına özel uygulamalar getirilebileceğini ifade etti. Sorunların izlemeye alınmasından itibaren bir yıl içinde giderilmemesi durumundaysa Türkiye'nin piyasa sınıflandırmasının en yakın yıllık gözden geçirme döneminde yeniden ele alınacağı bildirildi. Evet, NATO zirvesi gerçekten çok yoğundu. İki gün boyunca Ankara'dan gelen tüm haberleri takip ettik. Bu arada bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump da bu toplantıda İran'la ilgili çok sert sözler söyledi. Ateşkes benim için bitti dedi ve hemen ardından da tüm gece boyunca İran'da belli hedefleri, noktaları ABD uçakları vurdu. Küresel piyasalarda yeniden bir savaş rüzgarı esmeye başladı. ABD'nin İran'a yönelik bu saldırılarıyla Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği de tekrar neredeyse durdu. Petrol fiyatları da 80 dolara yaklaştı.
1: Piyasalarda yeniden savaş belirsizliği fiyatlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'deki NATO zirvesinde İran'la ateşkesin bozulduğunu söyledi. Yeni saldırıların olabileceğine ilişkin sinyaller verdi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ı iki gün peş peşe vurdu. Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgeleri hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği neredeyse durdu. Artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Brent petrol 80 dolara yaklaştı.
3: Bu savaşın devam ediyor olma özelinde şu an için çok yüksek bir riskli fiyatlama olmadığını, sadece bir tepki hareketi olduğunu görüyoruz. Petrol 80 doların üzerine çıkıp kalıcılık sağlamadığı sürece de bir kısım daha bu şekilde düşünmekte fayda var. Aksi takdirde bunun 3-4 ay daha çok rahat uzayabileceği ve artık anlaşmanın olmayacağı bir döngü, o 80 dolar üstünde daha kalıcı bir petrolle belli olur.
1: Trump'ın İran'ın anlaşmak için aradığına dair yaptığı açıklamayla birlikte fiyatlarda gevşeme takip edildi. Öte yandan sıcak çatışmanın yeniden başlamasıyla birlikte kuruluşlardan uyarılar peş peşe geldi. Goldman Sachs, Orta Doğu petrol arzındaki toparlanmanın gecikebileceğini belirtti. Uluslararası Enerji Ajansı, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü başkanları ise ortak açıklama yaptı. Savaşın etkileri kalıcı olabilir mesajını paylaştı.
3: Anlaşmanın netleşmesi noktasında Trump'ın sanki son bir hamle yaparak tam da bu zirve esnasında biraz daha güç göstermek istediği ve anlaşmayı tabii şu an için yine uzak gibi gözükse de biraz daha perçinlemek istediği, biraz destek aldı belki de bu zirveden.
0: Piyasalarda yeniden savaş belirsizliği var dedik. Şimdi rakamlara yansımasına bakacağız. Trump'ın açıklamaları ve beraberinde gelen İran'a yönelik ABD saldırıları sonrasında gerçekten çok temkinli bir hava hakim. Petrolü aktardık. 80 dolara yaklaştıktan sonra 78-79 aralığında bir dengelenme oldu. İç tarafta Borsa İstanbul güne pozitif tarafta başlasa da tutunamadı ve yeniden eksi tarafa geçti. Şu anda %0,71'lik değer kaybıyla endeks 14.000 puana yakın seviyelerde seyrediyor. Az önce haberimizde de aktarmıştık. MSCI ve Dow Jones'tan gelen uyarılar da tabii borsa cephesinde yatırımcılar tarafından takip edilen haberlerden bir tanesi. Dolar kuru 46 lira 80 kuruşun üzerinde. Euro TL 53 lira 70 kuruş civarında. Burada kurların yatay pozitif seyrini devam ettirdiğini izliyoruz. Ons altın Trump'ın İran görüşmek için aradı mesajlarından sonra biraz toparlandı. Dün 4000 dolar sınırına kadar gelmişti ons altın. Bugün yeniden 4100 doların üstünde. Burada baktığımızda 4107'yi görüyoruz. Petrol 78 dolar 34 sentte ve içeriye yansımasına baktığımız zaman bu onstaki toparlanmanın bakalım gramı yeniden 6200'lere getirdi mi? Evet, 6200'e çok yakın gram altın 6190 lirada ve çeyrek altında 10146 lirada şu anda bankalar arası piyasalarda fiyatlanmakta. Son durum böyle. Şimdi bir başka önemli konuya hemen geçelim. Emeklilerin, dul ve yetimlerin yakından takip ettiği banka promosyonları. Banka promosyonunda Temmuz zammıyla birlikte rakamlar değişti. Bankaların güncel kampanyalarına göre emeklilere 35 bin liraya kadar varan promosyon imkanı sunuluyor. Tabii bunun içinde bazen faizsiz kredi, nakit avans ya da kredi kartına bonus yüklenmesi gibi ek haklar da olabiliyor. Şartları ve izlenecek yolu konuşacağız. Tüketiciler Konfederasyonu Başkanı Aziz Koçal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Meral Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi emekliler için bu promosyonlar çok önemli. Bir nefes alma imkanı sunuyor. Genellikle biz 3 yıllık sözleşmelerle yapıldığını biliyoruz ama 3 yıllık taahhüt süresi dolmadan da daha avantajlı bir teklife geçme imkanı oluyor. Bunun şartlarını sizden bir daha dinleyebilir miyiz? Yani kendi bankasında veya bankasından memnun kalmayıp başka bir bankaya geçmek isteyenler bu promosyonları almak için ne yapabilirler?
4: Şimdi tabii burada esas olan emeklinin promosyonu sözleşmesini imzalarken o sözleşmeyi iyi okumak gerekiyor. Çünkü orada belli bir şartlar öne sürülüyor. Kaç yıllık taahhütle giriliyor? 3 mü, 2 mi? Bazı bankalarda bu değişebiliyor. Cayma halinde bir ceza var mı? Yoksa bazı bankalarda kullandığınız kadarını bertaraf edip işte kullanmadığı gibi bir ayrışmayla geri alıyor parayı sizden. Böyle bir ayrıntı oluyor. Bir de erken ayrılırsa ne kadar ödeme yapılacak bankaya? Kredi kartı şartı bulunuyor mu? Çünkü bazı bankalar sözleşme aşamasında kredi kartı dayatması sürüyor emekliye. Zaten maaşıyla kıt kanaat geçinen bir de kredi kartı harcamasıyla bir borç yükü altına giriyor. Bazılarında otomatik ödeme talep ediliyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hesap işletim ücreti var mı? Hatta kredi kartına bonus yükleme gibi bunların toplamını banka bir rakamla kamuoyunda reklama sunuyor. Yani direkt nakit verdiği bir rakamı reklama sunmuyor. Örneğin 20 bin lira nakit şeklinde değil işte 35 bine varan promosyon veriyoruz diyor ama 35 binin belki de 15 bini nakit emeklinin eline geçiyor. Diğerleri hep yan ürün olarak kullanılıyor. Burada biraz önce ifade ettiğim gibi bankaların erken ayrıldığında kullandığı ayları mı iade alıyor yoksa kullanmadığı aylarını tıpkı abonelik taahhütlü aboneliklerde olduğu gibi bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar bankadan bankaya fark ediyor.
0: Yani diyelim ki 3 yıllık bir anlaşma yaptınız ama 2 yılı doldu. Kalan 1 yıl için belli bir tutarı iade edip bankaya yenileyebilirsiniz aslında. Buradan bunu anlıyoruz ama bazen bankaların...
4: Tabii yani...
0: Buyurun.
4: Pardon. Burada tabii ki 1 yılı kullanmadığı, taahhüt yerine getirmediği için 1 yıllık kalan süreyi banka talep etmeli. Ama bunun da rakamsal bedeli kullandığı tutara bölünecek yoksa güncel reel bedeli mi dikkate alınacak? Bunlar da sözleşmelere göre değişebiliyor.
0: Peki yani bu promosyonun tamamının geri istenmesi de mümkün olabiliyor mu? Çünkü böyle şeyler duyuyoruz. Yani tüketici haklarına göre süresinden önce ayrılan bir emekli iadeyi hangi oranda yapmalı? Tümünü de geri isteyebilir mi banka?
4: İsteyemez bu yani genel teamüllere aykırı, sözleşmelere de aykırıdır aslında. Tek taraflı bir sözleşme oluyor. Çünkü tarafların menfaatlerini tek taraflı koruyan bir sözleşme geçersizdir. Dolayısıyla örnek işte 3 yıllık bir sözleşme imzalatıysa emekli, bunun 2 yılını kullanmış 1 yılını 2 yıl sonra ayrılmak istiyorsa kullanmadığı, taahhüt ettiği 1 yılın bedelini iade etmeli ve kullandığı para kadar iade etmeli. Yani örnek veriyorum 3 yıla 30 bin aldıysa bunun 2 yılını kullandıysa 10 binini iade edebilir. Ki o bedeli de zaten geçeceği bankadan alabiliyor. Tabii burada bir de zorlaştırmalar var. Bunu başka bankaya geçmemesi için tamamını isteyebilen şubeler belki vardır. Bize kısmen geldi bir iki tane çok fazla şikayet gelmedi o yönde tamamı istendiği yönünde. Kolay banka değiştirilebilecek işlemler çok fazla bürokratik olmamalı. Cayma halinde biraz önce ifade ettiğim gibi adil uygulamalar olmalı. Bunlar sözleşme tüketici imzalarken emekli sözleşmelere çok dikkat etmesi gerekiyor.
0: Evet. Şimdi aslında bankaların bu yüksek promosyon vaat etmesine baktığımız zaman hani bazen şöyle şikayetler de duyuyoruz emeklilerden. Aynı zamanda işte kredi kartı kullanımı istiyorlar, ek hesap açmamı istiyorlar veya hayat sigortası yaptırmamı istiyorlar gibi. Böyle şartların zorunlu olarak sunulmasından şikayetler oluyor. Tüketici kanunu açısından baktığınızda bu promosyon ödemesini bu tür ek finansal ürünlerin kullanımına bağlamak yasal mıdır? Böyle bir dayatmayla karşılaşıldığında ne yapılabilir?
4: Böyle bir dayatma aslında yasal değil. Fakat sundukları bedel, biraz önce de ifade ettim, örneğin 35 bin liralık bir promosyon veriyorum diyor. Banka reklamlara böyle çıkıyor. Halbuki 15 bin lirası nakit, yeri kalanı sizin de ifade ettiğiniz gibi yan ürünler. Bunları şart koşarsa bir bedele şart koşuyor. Aslında sözleşme hukukuna, yani tüketicinin korunması hakkındaki kanunun amir hükümlerine aykırı hareket ediyor. Fakat sözleşmeyi tüketici imzalar ise sözleşme gereği bunu uygulayabiliyorlar. O nedenle bankaların sunduğu promosyonların şartlarını ve promosyon tutarını tüketiciye bankalar çok şeffaf bir şekilde ön bilgilendirme ile bu gerekli bilgileri vermeliler. Aslında verdik diye imza alıyorlar, fakat tüketicinin hiçbiri bu detaylardan bilgisi olmuyor. Yani işte ek hesaptır, ek veya kredi kartına puan yükleme, fatura mecburisi, zorunluluğu ya da hesap işletim ücreti gibi bazı banka buradan ek gelirler elde ediyor promosyonu emekli o bankaya geçince. Halbuki bu bir ticari araç olarak görülmeli ama bir rant aracı olarak da görülmemeli. Evet. Emeklinin parasını banka kullanıyorsa bunun karşılığında bir promosyon vermeli. Yani bizim önerimiz orada promosyon sözleşmeleri çok sade ve anlaşılır olmalı. Erken ayrılma halinde kesintiler açık ve adil olmalı ve bu sözleşmede bir fiil yazılmalı ve tüketici bu konuda bilgilendirilmeli. Gizli şartlar olmamalı. Yani tüketicinin anlamadığı gizli şart sözleşmede yer almamalı. Ek ürün dayatılması ortadan kaldırılmalı ki tüketici hukukuna da aykırı olarak değerlendiriyoruz biz bunu. Ayrıca da bu tür bankaların bu uygulamalarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da denetlemeli diye düşünüyoruz.
0: Peki efendim, çok teşekkürler. Tüketiciler Konfederasyonu Başkanı Aziz Koçal'la konuştuk emekli maaşlarına promosyon güncellemesini. Bir şirket haberiyle veda edelim. Roketsan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından açılan ihale sonucunda Aslan Grup'un tüm savunma sanayisi varlıklarını 471 milyon dolara satın aldı. Roketsan satın almanın ardından %100 iştiraki olarak kurulacak yeni bir şirket üzerinden tesisleri işletecek. Var olan tesislere yönelik yeni yatırım, teknoloji ve altyapı transferi de olacak. Şirket uçak bombaları, mühimmat ve roket üretiminin yanı sıra Tayfun dahil tüm balistik füzelerin harp başlığı imalatını da burada sürdürecek. Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
5: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
6: Marmara'da bugün görülmesi beklenen yer yer kuvvetli sağanaklar, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ani sel, su baskını, yıldırım ve kısa süreli ulaşımda aksamalara neden olabilir. Dikkatli olunmalı. Akdeniz ve Güneydoğu'da ise yüksek nem ve lodos nedeniyle hissedilen sıcaklık 39 dereceye ulaşıyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpması riskine karşı tedbirli olunmalı.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
7: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Dinleyenlerimizden ihbar tazminatına ilişkin hususları öğrenmek isteyenler bulunmakta. Biz de bugün yine onlara bu konu hakkında bilgi verelim. İş kanunumuza göre ihbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini yasal bildirim sürelerine uymadan aniden fesheden tarafın, bu işçi de olabilir, işveren de olabilir, karşı tarafa ödemek zorunda olduğu bir tazminattır. İhbar süresi ve ödenecek tazminat tutarı işçinin iş yerindeki, en son çalıştığı iş yerinde elbette, o iş yerindeki toplam çalışma süresine, yani kıdemine göre belirlenir. 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta, yani 14 gün, 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta, 1,5 yıl ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta ve 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta ihbar süresidir. İhbar tazminatı hesaplanırken işçinin sadece çıplak maaşı değil, düzenli olarak sağlanan tüm menfaatleri içeren giydirilmiş brüt ücreti esas alınır. Örneğin yol, yemek ya da düzenli bir ikramiye varsa bütün bu ücretler de bu hesaba dahil edilir. Dolayısıyla ihbar tazminatı konusunda bu sürelere uymak ya da bu sürenin ücretini peşin olarak ödemek gerekir.
5: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Denizler biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklığı Kilyos ve adalarda 25 dereceye çıktı. Ayvalık, Assos ve Çeşme 24, Akçakoca 21, Kuşadası, Bodrum ve Datça 25, Marmaris 26, Antalya ve İskenderun ise 29 dereceye yükseldi. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.
2: Merhaba, saat 15 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Çin'in güneydoğusunda Fujian bölgesinde bir ayakkabı fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Çin medyası Xinjiang kentinde çok katlı bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangın çıktığını ve can kayıpları olduğunu duyurdu. İlk belirlemelere göre yangın fabrikanın zemin katında çıktı. Binada depolanan üretim malzemesi ve yapıştırıcıların alev almasıyla yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. Dumanların arasında binanın çatısında mahsur kalan bazı kişiler olduğu kameralara yansıdı. Yangında kaç kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı henüz net değil. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de çok sayıda can kaybı olduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yetkililerin ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Çin'in ayakkabı başkenti olarak da bilinen Xinjiang'da yalnızca 2024'te 1 milyar 200 milyondan fazla ayakkabı üretildi. Kent küresel ayakkabı üretiminin %20'sini tek başına karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve heyeti Ankara'ya geldiğinde havalimanında önce Trump'ın mavi şeritli eski uçağı ardından Katar'ın hediye ettiği kırmızı şeritli yeni uçak görüldü. Kısa sürede tüm bunların sıradan bir tercih olmadığı da anlaşıldı. Ayrıntılar haberimizde.
3: Pencerelerdeki güneşlikleri niye kapattığımızı biliyor musunuz?
4: Karşı karşıya olduğumuz bu alçaklar yüzünden muhtemelen tehlikeli bir uçuş yapıyorsunuz. Onların hedef listesindeki bir numaralı kişi benim. Sizden önce ben varım. Ama bana bir şey olursa siz de benimle gidersiniz. Belki bir gün meslek değiştirmek istersiniz.
5: Bu ses kaydı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden İngiltere'ye dönüşü sırasında uçağının içinde kaydedildi. Gazetecilerden uçaktaki güneşlikleri kapatmaları istendi. Trump bunun sebebi olarak İran tehdidini gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı NATO zirvesinde basın açıklamaları sırasında da İran'ın ölüm listesinde olduğuna dair kendisine istihbarat raporları geldiğini söylemişti. Trump Katar'ın hediye ettiği yeni Boeing 747 uçağıyla Ankara'ya gelmiş ve bu uçak yeni başkanlık uçağının ilk yurt dışı uçuşu olmuştu. Ancak dönüşte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeni uçağa değil eski Air Force One'a bindi. Trump Ankara'dayken İran'la çatışmalar yeniden alevlendi ve Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik bir dizi saldırı düzenledi. New York Times bu gelişmenin ardından uçak değişikliğinin gizli servisin tavsiyesiyle yapıldığını yazdı. Ekstra güvenlik önlemlerinin arkasında İran tehdidinin olabileceği düşünülüyor. New York Times'a konuşan kaynaklara göre Katar'ın hediye ettiği yeni başkanlık uçağında eski Air Force One'daki gelişmiş füze savunma sistemlerinin tamamı bulunmuyor olabilir. Yeni uçakta kapsamlı bir güvenlik modernizasyonunun 1 milyar dolara mal olabileceği ve 2 yıl kadar sürebileceği belirtiliyor. Trump uçak değişikliğinin güvenlik gerekçesiyle yapılmadığını savundu. Yeni uçağın Ankara'dan erken kalkarak İngiltere'deki RAF Mildenhall üstüne uğrayacağı ve buradaki Amerikan askerlerine gösterileceği için bu kararın alındığını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Ankara'dan eski günlerin hatırına eski Air Force One'la ayrılacağını duyurmuştu. Trump İngiltere'deki RAF Mildenhall üstünden yeniden yeni uçağa geçti ve Washington'a bu uçakla döndü.
2: Ankara'da hayat NATO zirvesinin tamamlanmasıyla normale döndü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi alınan önlemler için abartmadık, gereğini yaptık. En ufak bir sorun ülke imajını etkilerdi dedi. Zirve sürecinde liderlerin ve heyetlerinin geliş gidişi 145 uçuşla sağlandı.
5: Ankara'da NATO alarmı bitti, yollar açıldı, bariyerler kaldırıldı. hayat normale döndü.
6: Burası Söğüt Özü Caddesi. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Savunma Sanayi Fuarı'nın yapıldığı Ato Kongrezyum'la zirvenin gerçekleştiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne açılan yol. Düne kadar burası kırmızı alan içerisinde yer alıyordu. Araç trafiğine kapalıydı. Şimdi ise trafik yeniden açıldı. Hayat normale döndü.
7: Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Böyle bir zirvede, önemli zirvede, dünyanın bütün gözlerinin olduğu, basın ordusunu takip ettiği bir zirvede en küçük bir hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi.
5: Başkentte Esenboğa ve Ankara havalimanlarında da zirve için gelen liderler ve heyetleri nedeniyle olağanüstü yoğunluk vardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, NATO Ankara zirvesi kapsamında 145 uçuşun yapıldığını açıkladı. Buna göre 3 günlük dönemde Ankara Havalimanı'ndan 44 iniş, 38 kalkış olmak üzere toplam 82 uçuş, Esenboğa Havalimanı'nda 39 iniş, 24 kalkış, toplam 63 uçuş gerçekleşti.
2: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları yarın açıklanacak. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Aynı gün sınavla öğrenci alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek. Bu yıl yerleştirme tercihleriyle özel okul kayıtları eş zamanlı olarak 13-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kalan kontenjanlar için 2 nakil süreci düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı okullara kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir yazı gönderdi. Yazıda öğrenci ve öğretmenlerin kişisel verilerini içeren içeriklerin dijital platformlardan kaldırılması istendi. Yazıda okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrimiçi platformlarda bu tür içeriklerin yayımlanmaması gerektiği belirtildi. Öğrenci sınıf listeleri, öğrencinin okul ve TC kimlik numaraları, sağlık ve disiplin bilgileriyle veli bilgilerinin bu

0: 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli faciasının üzerinden neredeyse 1,5 yıl geçti. Açılan dava karara bağlandı. Mahkemeden çıkan kararda olayda sorumluluğu tespit edilen bazı yetkililerin de yargılanması gerektiği belirtilmişti. Şimdi Kartal Kaya'da yakınlarını kaybedenler adalet yürüyüşü başlatacak.
1: 535 gündür bizler sevdiklerimizden ayrıyız. 535 gündür bu facianın ve bu katliamın henüz yargılama aşaması tamamlanmamış durumda.
2: Oktay Akişli 21 Ocak 2025'te yaşanan Kartalkaya faciasında annesi, abi ve yeğenini kaybetti. Olayda ölen 36'sı çocuk 78 kişi için şimdi adalet yürüyüşüne başlamaya karar verdi. Ona Kartalkaya'da en sevdiklerini kaybeden diğer aileler de destek veriyor.
1: Yarım kalan ve eksik kalan bir süre söz konusu. Bizler aileler olarak bu sürece dikkat çekmek için 11 Temmuz Cumartesi günü Bolu'dan Ankara'ya 78 canımız için adalet yürüyüşüne başlayacağız.
2: Grand Kartal Otel'de yaşanan facia sonrası açılan davada işletme sahibi Halit Ergül, otel müdürü olan damadı ve yönetici pozisyonundaki eşiyle kızlarının da aralarında yer aldığı 11 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 21 sanığa da farklı sürelerde hapis cezası verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 9 çalışanı için karar sonrası soruşturma izni verildi. Aileler şimdi şüpheli durumundaki bu yetkililerin de yargılanarak hukuki sürecin tamamlanmasını talep ediyor. İstinaf Mahkemesi'nde de onaylanan Grand Kartal Otel yangını davasında Yargıtay incelemesi sürüyor.
0: Türk Edebiyatı'nın usta şairi Ahmet Telli entübe edildi. 79 yaşındaki şair bir süredir hastanede tedavi altındaydı. Şu ana kadar uygulanan tedavi yöntemlerine cevap alınamaması üzerine doktorların bu kararı aldığı öğrenildi. Ortak bir açıklama yayınlayan Devrimci 78'ler Federasyonu ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği, Ahmet Telli'nin tedavisinde ne yazık ki yeni bir sürece girildi. Hala iyi haberler almayı umuyoruz ifadeleri kullanıldı. El Salvador'da çetelerle mücadele etmesiyle tanınan Nayib Bukele hükümeti bu kez de rekor uyuşturucu operasyonuna imza attı. Pasifik Okyanusu'nda nefes kesen bir operasyonla tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Teknelerle takip edilen çetelerden 6.6 ton uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu paketleri La Paz kentindeki limanda sergilendi. Başsavcı operasyonla sınır ötesi suç örgütlerine ağır bir darbe vurulduğunu söyledi. Devlet Başkanı Bukele, uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 167 milyon dolar olduğunu ifade etti. Müzik dünyasının efsane isimlerinden güçlü ve kendine özgü sesiyle hafızalara kazınan Bonnie Tyler, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının bir süredir Portekiz'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm nedeninin geçtiğimiz aylarda geçirdiği acil bağırsak ameliyatının ardından gelişen komplikasyonlar olduğu belirtildi. 1970'li yıllarda müzik kariyerine başlayan Tyler, özellikle 80'lerde Holding Out for a Hero ve Total Eclipse of the Heart'la uluslararası şöhrete kavuştu. Sanatçı bu yıl İstanbul'daki ilk konserini 18 Haziran'da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda verecekti. Bu konser yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmişti.

0: Ankara'da yapılan NATO zirvesiyle dünya siyasetinde gözler Türkiye'ye çevrildi. Ancak midesine biraz düşkün olanlar için NATO kelimesinin farklı bir anlamı da var. İstanbul Karaköy'deki tarihi NATO lokantası. Türkiye'nin NATO'ya girdiği tarihte yani 1952'de açılan lokantanın öyküsü ittifakın internet sitesinde paylaşıldı.
1: Ben bir NATO karşıtıyım normalde ama restoranın yemeklerini

0: Seviyorum ve geliyorum yine de.
1: Karşıtı olanlar da geliyor. İçeride komutanlar, siyasetçiler değil, yemeklerin sözü geçiyor. Tarihi NATO lokantasında ittifakı kuranlar karnıyarığın, kuru fasulyenin, dönerin lezzeti oluyor.
2: Ciğer sevmeyen biri olarak burada ciğer yiyorum. Çok güzel olduğunu söyleyebilirim.
3: Yemekleri çok lezzetli bir kuruluş.
1: İstanbul Karaköy'de bulunan 74 yıllık NATO lokantası Ankara'da düzenlenen zirveyle yeniden gündeme geldi. Tarihi işletmenin öyküsü NATO Genel Sekreterliği tarafından da haber haline getirildi. Anadolu mutfağından yemekler anlatıldı.
4: NATO içinde görevli olan işte kuvvet komutanlarının sekreterlerinden gelenler olmuştu. Ama çok kalabalık saatlerde geldirmişlerdi. Sadece burada bir ayaküstü bir resim çekildi. Kim olduklarını, ismini bile sormadı.
1: Pek çok müdavimi de lokantanın adının anlamını Türkiye'de gerçekleşen zirveyle öğrendi.
4: Lokantamızın adı Türkiye'nin 1952'de NATO'ya üye olduğu sene açıldığı için işte isim arayışında olan kurucularımız gündemde olduğu için NATO ismini koymak istemişler. Eski işletmecilerden beraber sayarsak 3. kuşak olarak görebiliriz kendimizi. Aile işletmesi, annem, babam, kardeşlerim.
5: Merhaba.
6: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Nasılsınız?
6: Sağ olun.
1: Tarihi işletmenin öyküsü NTV'de yayınlanan Halkın Mutfağı Esnaf Lokantaları isimli programda da anlatılmıştı.
6: Kuzu haşlamamız var.
7: Bursa'da düzenlenen 29. Giresunlular Yayla Festivali yoğun ilgi gördü. 3 gün süren etkinliğe yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Yüzlerce kişi aynı anda horon halkası oluşturarak görsel bir şölen ortaya çıkardı.
8: Bahçeye gel bahçeye dedi. Doğru mu?
9: Kemençeler çaldı, horon oynandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Giresunlular Bursa'da buluştu.
10: Ben ilk defa geldim ve beklediğimden çok çok daha güzeldi.
9: Bursa'da bu yıl 29.sü düzenlenen Giresunlular Yayla Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce kişi Büyük Orhan ilçesindeki Görecik Yaylası'nda buluştu. 3 gün süren festivalde horon zinciri oluşturuldu, konserler verildi.
11: Festivalimizde 30 bin üzerinde katılım oldu. Kuş dili UNESCO'ya alınmış kültürümüzü.
9: Etkinlikte Karadeniz'in asırlık geleneği olan otçu göçü yürüyüşü canlandırıldı. Ayrıca kuş diliyle yapılan konuşmalarda ilgi gördü.
8: Biz ne dedik başkanım? Buraya gelin buraya. Bahçeye gel bahçeye dedi. Doğru mu? Evet doğru.
9: Festivalde Karadeniz'e özgü yöresel lezzetler de ziyaretçilere sunuldu.
7: Ahmet Spor'un Süper Lig'e çıkmasıyla bu sezon önemli karşılaşmalara ev sahipliği yapacak Diyarbakır Stadyumu adeta koruma altına alındı. Çimler güneş ışınlarının doğrudan zemine ulaşmasını önleyen özel perdeleme sistemiyle korunuyor. Ayrıca stadyumun içine serin hava üfleyen 10 güçlü fan kuruldu.
12: Diyarbakır'ın uzun yıllar sonra Süper Lig'de artık bir takımı var. Ahmet Spor. Ahmetspor'un geçen sezon Trendyol 1. Ligini 2. bitirerek Süper Lig'e çıkmasıyla birlikte Diyarbakırlı spor severlerin 16 yıllık hasreti de sona erdi. Kent şimdi futbolda bambaşka bir seviyede mücadele edecek ve bunun için de tabii ki yeterli altyapıya ihtiyaç var.
13: Diyarbakır Stadyumu'ndaki çalışmalar bu yönde yoğunlaştı. Özellikle yaz sıcaklarında çalışmalar daha titiz ve dikkatli.
12: Kavurucu sıcaklar futbol sahalarını da etkiliyor. Kentte 40 dereceyi aşan sıcaklarda Diyarbakır Stadyumu'nda çimler için yoğun mesai var. 33 bin kişi kapasiteli stadyumda güneşe karşı perdeleme ve sürekli soğutma yapılıyor.
13: Sezon biter bitmez Diyarbakır Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda eski zemin kaldırıldı, yeni çimler ekildi. Aşırı sıcaklarda çimlerin korunması için özel önlemler alındı.
12: Sahanın üzeri özel perdeleme sistemi ile güneşten korunuyor ve sahanın farklı noktalarına yerleştirilen 10 güçlü fan sürekli serin hava üflüyor ve yaklaşık 8 dönümlük alan gün boyu soğutuluyor.
13: Amaç çimlerin yanmasını önlemek, sağ kalitesini korumak ve güneş ışınlarının zararlarını en aza indirmek. Çalışmalar bununla da sınırlı değil. Yeni sezon öncesi statta modernizasyon, çim kalitesinin üst seviyede tutulması ve drenaj kanallarının elden geçirilmesi de yapılan çalışmalar arasında. Zemin uluslararası standartlara uygun hale getiriliyor.
7: Zehirli bir tür olan pusula deniz anaları Marmara Denizi'nde daha çok görülmeye başlandı. Temas halinde ciddi ağrılara, kaşıntıya neden olabiliyor. Uzmanlara göre bu türün artışındaki etkenler iklim değişikliği, kirlilik ve aşırı avlanma.
0: Gemilerin dengede durmak için taşıdığı balast dalı verilen suyla Marmara Denizi'ne girdiler. Deniz kirliliği ve iklim değişikliğiyle hızla yayılmaya başladılar.
14: Zehirli bir tür olarak bilinen pusula deniz anası Marmara Denizi'nde her geçen gün çoğalmaya devam ediyor. Uzmanlarsa bu türle temas halinde vücutta ağrı, kaşıntı ve acıya neden olduğunu belirtiyor.
15: Gördüm bir iki tane.
14: Ne renkti peki?
15: Böyle kırmızılı, mor, böyle değişik renkleri vardı. Hatta zehirlidir falan diye de yanından geçtim, yani değmeyeyim dedim. 2-3 sene evvel geldi, çok büyükler de vardı.
0: İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarında görülen tür ilk kez 2000'li yılların başında Marmara'da ortaya çıktı.
16: Sıcaklık ve kirliliğin birlikte artışıyla beraber fitoplankton çoğaldı, alg grupları çoğaldı. Onu takiben zooplankton çoğaldı. Yani deniz analarının besleneceği bolca besin var şu anda Marmara başta olmak üzere bütün denizlerimizde. Deniz analarının popülasyonunu karnivor, yani etçil beslenen büyük balıklar kontrol eder. Ne yazık ki Marmara Denizi özelinde söyleyecek olursak bu türlerin sayısı azaldı. Neden? Aşırı avcılık var.
17: Bir hafta önce görmüştük. Çocuklar elemeye falan çalışıyordu. İzin vermedi aileleri. Bir tane adam herhalde ellemişti o gün. Hastaneye kalktı.
18: Zaman zaman karşılaştığımız oluyor. Çocuklar bilmeden dokunabiliyorlar.
16: Sadece acı ve ağrı verir. Genel anlamda çok alerjik bir bünyeye sahip değilseniz orayı kaşımayın, ovmayın, sakın tatlı suyla yıkamayın.
0: Deniz anaları ölse bile zehirli hücreleri hemen ölmüyor, ölmüş ve kıyıya vurmuş deniz analarıyla da temas edilmemeli.
7: Türk sinemasının kült komedilerinden Köyden indim Şehire yıllar sonra devam filmiyle sinemaya dönüyor. Merakla beklenen yeni film Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret kardeşlerin çocuklarının hikayesini anlatacak.
19: 1311, 1312, 1313, 1314.
20: Yeşilçam'ın en parlak yıldızları rol aldı.
21: Tomofil de alacağız değil mi?
19: Tabii alacağız oğlum. Hem de en kocamanından.
20: Unutulmaz karakterleri ve hafızalara kazınan replikleriyle Türk sinemasının kült komedileri arasına girdi.
19: 4453.
21: Himmet abi. O karılar gene çok konuşurlar, senin kafan karışacak.
20: Başrollerini Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın paylaştığı Köyden indim Şehre devam filmiyle sinemaya geri dönüyor.
21: Delimizin sen en lüküsünden ver.
19: Biz senin bildiğin adamlardan değiliz lan. Birinci ver, birinci.
20: Ertem Eğilmez'in yönettiği 1974 yapımı film bu kez Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret'in çocuklarının hikayesini anlatacak.
19: Oğlum bu yol nereye gidiyor?
22: Ankara'ya.
20: Kült yapım Arzu Film'le Paul Films arasında yapılan anlaşmayla klasik yapımların yeniden uyarlanmasının ilk adımı olarak hayata geçirilecek.
19: Bizi çağırıyor. Durun, beletmeyin. Gülün.
22: Geçiyor.
20: Köyden indim şehre Ertem Eğilmez imzalı Salak Milyoner filminin devamı olarak sinema severlerle buluşmuştu.
19: Çekmeyi
21: yedim
19: vurdular.
21: Nay nay nay nay nay nay nay. Kanadımı verdiler.
20: Köylerinde buldukları defineyi paraya çevirmek için Ankara'ya giden dört kardeşin hikayesini anlatan film, yıllar içinde Türk sinemasının klasikleri arasına girdi. Devam filminin oyuncu kadrosu, yönetmeni ve vizyon tarihi önümüzdeki günlerde netleşecek.
7: Sinema dünyasında tartışmalara neden olan yapay zeka oyuncusu Tilly Norwood ilk kez bir uzun metraj filmde başrol oynayacak. Miss Aligned adlı film zamanla insani özellikler kazanan bir yapay zeka karakterinin hikayesini anlatacak.
20: Sinema tarihinde bir ilk yaşanacak. Yapay zeka ürünü oyuncu başrol koltuğuna oturacak. Piyasaya sürüldüğü 2025 yılında sinema dünyasında büyük tartışmalara yol açan yapay zeka oyuncusu Tilly Norwood ilk kez bir uzun metraj filmde başrol üstlenecek. Yapay zeka şirketi Particle 6'in geliştirdiği Norwood Misaligned adlı filmde izleyici karşısına çıkacak. Film, gerçek bir bedeni, çocukluğu ve yaşanmış deneyimleri olmayan, yalnızca başkalarının anılarına erişebilen yapay zeka karakteri Tilly'nin hikayesine odaklanacak. Karanlık ağdan gelen asi bir botun etkisiyle güvenlik sınırlarını aşan Tilly'nin zamanla istekler, hırslar ve insani özellikler geliştirmesi anlatılacak. Hibrit üretim modeliyle hazırlanacak film, yapay zeka ile insan yaratıcılığını aynı projede buluşturacak. Misaligned, yapay zeka şirketinin ilk uzun metrajlı yapımı olacak. Henüz geliştirme aşamasındaki film için oyuncu arayışları ve teknik çalışmalar sürüyor. Oyuncu sendikaları, oyuncular ve sinemacılar arasında büyük tepkilere yol açan Tilly Norwood, sinema dünyasında yeni bir başlangıcın simgesi oldu.

0: Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Bir çatı bir kez yapılır, bir ömür korur. 100 yıllık kılıç.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'dır,
6: bes Allianz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
7: NTV Radyo.

0: Aktiz spor haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi İstanbul Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. Sezonun ilk hafta programı şöyle. Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor, Kasımpaşa Trabzonspor, Başakşehir Kocaelispor, Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor, Gençlerbirliği Fenerbahçe, Konyaspor Çaykur Rizespor, Galatasaray Çorum Futbol Kulübü, Beşiktaş Eyüpspor ve Samsunspor Göztepe. Süper Lig'de bu sezon ikinci devre ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak. Yeni sezonun derbi haftaları da belli oldu. 4. haftada Fenerbahçe-Beşiktaş, 6. haftada Trabzonspor-Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor-Beşiktaş, 9. haftada Galatasaray-Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş-Galatasaray ve 15. haftada Fenerbahçe-Trabzonspor maçları yapılacak. Yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarı 21 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre 15 Ocak'ta başlayacak ve sezon 23 Mayıs'ta sona erecek. Fenerbahçe ilk hazırlık maçını rahat kazandı. Sarı lacivertler Admira'yı 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Cengiz, Şikrinyar, Fred, Çağrı ve Beko attı. Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi gündem yoğun. Hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren siyah beyazlıların transfer çalışmaları da İstanbul'da devam ediyor.
2: Beşiktaş kadrosunu güçlendiriyor, yeni sezona da Slovakya'da hazırlanıyor. Siyah beyazlılar son olarak Salih Özcan'ı Türkiye'ye getirdi.
3: Savaşacağız kulüp için ve inşallah büyük bir güzel bir zaman geçireceğiz.
2: Siyah beyazlılar Borussia Dortmund'daki sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya vardı. Salih Özcan, Orkun Kökçü ile Beşiktaş'ta buluşacağı için heyecanlı.
3: Orkun'la da tekrar kavuştuk milli takımla da gerçekten kendimi rahat hissediyorum onun yanında oynamaya. İyi birbirimize yardım ediyoruz, o yüzden gerçekten iyi hissediyorum kendimi.
2: Orkun Kökçü de Slovakya kampında kameraların karşısına geçti.
4: Son kararı Salih verdi. O da buraya gelmek istedi ve buraya ne katacağını o da biliyor, biz de biliyoruz. O yüzden çok mutluyuz.
2: Beşiktaş'ın kaptanı geçen sezonu unutturmak istediklerini söyledi.
4: Beşiktaş kupalara layık. Yani şampiyonluğa oynaması lazım Beşiktaş'ın. Onun farkındayız. Ben de farkındayım. Onun için elimizden geleni yapacağız.
2: Ersin Destanoğlu ile yollarını ayıran Beşiktaş, Stuttgart'tan Alexander Nübel ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezon Başakşehir forması giyen Doğan Alemdar'la da 4 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş yeni sezonu Avrupa Ligi 2. ön eleme turuyla başlayacak. Siyah beyazlılar Midtjylland'la 23 Temmuz'da İstanbul'da, 30 Temmuz'da Danimarka'da karşılaşacak.
1: Galatasaray yeni sezon öncesi top başı yaptı. Sarı Kırmızılar hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde başladı.
2: Galatasaray üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonu açtı. Sarı Kırmızılar ilk antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmada Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolcuların yanı sıra izinli isimlerden Roland Şalay ve Victor Osimhen de yer almadı. Çalışmayı yerinde takip eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer süreciyle ilgili gelen eleştirileri yanıtladı.
5: Bildiğiniz gibi Galatasaray olarak bizim hedefimiz belli. 27. şampiyonluk ve üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak için teknik ekibimize, yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber çok sıkı bir çalışma içindeyiz. Hiç kimsenin şundan şüphesi olmasın. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır, Galatasaray'ın 121 yıllık geçmişine yakışan bir takımı kuracağız. Gereken hamleleri de yapacağız. Icardi'den başlayalım. Osimhen, Mertens, Uğurcan, Davinson, Torreira, Leroy Sané, bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi? Galatasaray kulübüne kazandırmadık mı? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.
2: Galatasaray'da hazırlıklar 2 hafta daha Kemerburgaz'da sürecek. Sarı Kırmızılar 23-29 Temmuz tarihleri arası Avusturya'da kampa girecek. Bu süreçte İtalyan ekipleri Monza ve Venezia ile hazırlık maçında karşılaşacak. Okan Buruk'un öğrencileri kamp döneminin son sınavını Rams Park'ta Villarreal'le yapacak.
1: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Son finalist Fransa ile son dünya dördüncüsü Fas saat 23'te karşı karşıya gelecek.
2: 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Son turnuvanın finalisti Fransa ile dördüncüsü Fas. Kupaya giden yoldaki ilk çeyrek final eşleşmesinde birbirlerine rakip olacak. Norveç, Senegal ve Irak'ın yer aldığı I grubun yenilgisiz lider tamamlayan Fransa, eleme aşamasında İsveç ve Paraguay'ı turnuva dışına itti. Bu maçlarda kalesini de gole kapattı.
6: Fas turnuvadaki en iyi takımlardan birisi. Çok kaliteli futbolcuları var. Çeyrek finalde olmaları tesadüf değil. Topa sahip olmayı, hücum etmeyi ve gol atmayı seven iki takım arasında bir karşılaşma olacak.
2: Fas ise Brezilya ile beraber 7 puan topladığı C grubunu averajla ikinci sırada tamamladı. Son Afrika şampiyonu eleme turlarında Hollanda'yı penaltılarla, ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0'lık net bir skorla elemeyi başardı.
7: Şu ana kadar başarılı olduğumuz ve harika bir iş başardığımız yorumlarına katılmıyorum. Biz kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Yarı finale yükselmek için elimizden geleni yapacağız. Fransa'nın 4 yıl öncesine göre çok daha iyi olduğu söyleniyor. Ancak biz de kendimizi çok geliştirdik.
2: 2022 Dünya Kupası yarı finalinde bu iki takım karşılaşmış, Fransa, Theo Hernandez ve Kolo Muani'nin golleriyle rakibini 2-0 yenerek adını finale yazdırmıştı. Fransa-Fas çeyrek final maçı saat 23'te başlayacak. Mücadeleye 66 bin seyirci kapasiteli Boston Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmayı Arjantinli hakem Facundo Teo yönetecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
0: Doğa konuşmaları.
9: Buzdolabının kapağı sürekli kapanıp açıldığı için süt ve yumurta gibi ürünlerin kapağa konulmaması tavsiye edilir. Peki atıksız bir mutfakta sağlıklı bir dolap için ürünlerin yeri ne olmalı? Gıda mühendisi Ebru Akdağ anlatıyor.
10: Buzdolabı kapağı aslında çok açılıp kapandığı için buzdolabının içerisindeki derecesi en yüksek, yani daha ılık olan bölge. O yüzden çok kolay bozulan ürünleri oraya koymayı tavsiye etmiyoruz. Çok sıcak havalarda eğer dışarıda eriyorsa bunu saklayamıyorsak mesela çikolatayı hava almaz bir poşetin içerisine koyup buzdolabı kapağında da saklamayı deneyebiliriz. Onun dışında orada çabuk bozulmayacak ürünleri koymayı düşünebiliriz. Bir takım içecekler gibi ama süt ürünlerinden bahsetmiyorum. Burada en büyük konulardan biri aslında çiğ et ürünleri. Bunların buzdolabının en alt bölmelerinde suyu eğer dışarı salınacaksa başka bir gıdayla bulaşmaması için en altta olmasını isteriz. En üst bölümde peynir, hayvansal ürünler, böyle gıdaları saklayabiliriz. Burada tabii önemli olan eğer kolay bozulan bir ürün ise, ki buzdolabındakiler genelde böyledir, İlk koyduğumuzun ilk tüketilmesi prensibine dikkat etmeyi öneriyoruz. Ve buzdolabının da sıcaklığının aslında yaz dönemlerinde normalde 4 derece ama yaz döneminde daha hızlı içerisi ısınabileceği için 2-3 dereceleri ayarlamak daha doğru olacaktır. Ve öte yandan unutuyoruz bazen, buzdolabımızı da arada boşaltıp temizlememiz, orada oluşabilecek mikroorganizmaları, küfleri oradan temizlememiz çok önemli. Ve yine buzdolabının soğukluğunun içeride sirkülasyonunu sağlayabilmek amacıyla buzdolabının çok dolu olmaması da yine önemli olan konular arasında.
0: Doğa konuşmaları.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
11: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
12: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Işıl Kandoğlu'nun Cumhuriyet'in Güzelleri isimli çalışması İletişim Yayınları'ndan çıktı. Kitabın alt başlığı 1929-1933 arası güzellik yarışmalarında Milli İdeoloji ve Asri Kadın. Işıl Kandoğlu 1975 Balıkesir doğumlu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde tarih lisans eğitimi aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinde yüksek lisans programını tamamladı. Alternatif ve demokratik tarih eğitimi üzerine makaleler yazdı. Tarih Vakfı tarafından yayımlanan Uygarlıklar Tarihi 1, Türkiye ve Ermenistan'da Tarih Eğitimi, Eleştiriler ve Alternatifler kitaplarının yazarlarından olan Kandolu, halen Saint-Pucheri Fransız Lisesi'nde tarih öğretmenliği yapmakta. Geniş bir arşiv çalışmasına dayanarak hazırlanan Cumhuriyet'in Güzelleri, erken Cumhuriyet döneminin kadın, kültür ve ırk politikalarına dair özgün bir panorama sunuyor. Işıl Kandolu'ya göre Cumhuriyet'in henüz yeni kurulduğu dönemde düzenlenen ilk Türkiye güzellik yarışmaları milli bir mesele olarak ele alınmıştı. Modern giysiler içinde eğitimli, aynı zamanda iffetli ve iyi bir anne namzeti, genç ve sağlıklı Türk kadını inşa edilmeye başlayan yeni hayatın simgesi olacaktı. Kimileri destekledi, kimileri ise şiddetle karşı çıktı ama 1929-1933 arasında düzenlenen yarışmalar böyle bir işlev gördü, diyor Kandolu. Sami Demirkıran'ın yeni romanı Organ Servisi Karahan Kitabevi'nden yayımlandı. Sami Demirkıran 1957 Adana doğumlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun. Daha önce yayımlanan kitaplarından bazıları, matematik ve fizik oyunları konusunda yazdığı fikir jimnastiği, kültürel miraslara sahip çıkma sorumluluğu üzerine Talan, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili kitabı Hekate. Organ Servisi, bugün sözünü ettiğimiz kitap, çocukları hedef alan bir organ kaçakçılığı organizasyonuna karşı verilen mücadelenin öyküsü. Samandağlı bir balıkçı ailesi evlerini kimsesiz çocuklara açmıştır. Ancak aile farkında olmadan büyük bir suç ağının parçası haline gelir. Bir zaman sonra bu çocuklardan bazıları sahiplendirilme bahanesiyle ailenin elinden alınır ve gizemli bir yolculuğa çıkarılır. Rotanın sonunda ise Mersin limanına yakın bir hastane ve gece yarısı yapılan şüpheli operasyonlar vardır. Bir anestezi doktorunun dikkatini çeken sıra dışı detaylar, kadın polis Gamze Seyhan'ın sezgileriyle birleşince organ kaçakçılığına uzanan korkunç bir gerçek gün yüzüne çıkmaya başlar. Ancak herkesin gözden kaçırdığı bir şey vardır. Çocuklardan biri sessizliğinin ardında kendi planını kurmaktadır. İkrami Özturan'ın Talebe Mustafa isimli çalışması Sanatif yayınlarından yeni bir baskı yaptı. Kitabın alt başlığı içeriğiyle ilgili yeterince ipucu veriyor şöyle. Atatürk'ün okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans yılları. İkrami Özturan 1963 Diyarbakır doğumlu. Kara Harp Okulu mezunu olan Özturan, ikisi askeri bilimler, birisi işletme organizasyon, birisi de uluslararası ilişkiler alanında olmak üzere 4 yüksek lisans yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak yurt içinde ve yurt dışında çeşitli görevlerde bulundu. 2014 yılında kurmay albaylıktan kendi isteğiyle emekli oldu. Aynı zamanda inşaat mühendisi olan Özturan, medya ve kültür sanat sektöründe faaliyet göstermekte. İkrami Özturan'ın daha önce yayımlanan kitapları Elveda, Paşa Paşa Yatacaksınız, Çuvaldız ve Bestekarlar Çıkmaz. Talebe Mustafa'ya gelirsek. Özturan, Mustafa Kemal hakkında yazılmış kitapların bilhassa iki konuda yoğunlaştığını söylüyor. Bunlardan biri Kurtuluş Savaşı ve 1923 ile 1938 arasındaki Cumhuriyet'in ilk yılları. Biri de Mustafa Kemal'in asker ve devlet adamlığı. Özturan, onun talebelik yıllarının da en az diğer dönemler kadar önemli olduğuna işaret ediyor. Zira Atatürk'ün 57 yıllık hayatının 24 yılına tekabül eden bu dönemin onun askeri ve siyasi karakterini belirlemekle kalmayıp aynı zamanda ihtilalin ve fiili kurtuluş mücadelesinin başarısını da belirlediğini söylüyor Özturan. Dolayısıyla Talebe Mustafa isimli çalışma Mustafa Kemal'in okul öncesi dönemini 1887-1905 yıllar arasındaki 17-18 senelik talebelik yaşamını ve yanı sıra ailesini, çevresini, arkadaşlarını, aşklarını, kaygılarını, güçlü ve zayıf yanlarını da konu ediniyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
11: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa Sözlüğü.
13: Kupa. Futbolun en kutsal emanetinin ortadan kaybolduğu büyük krizi anlatacağız Kupa Sözlüğü'nde ve koca bir ülkeyi kurtaran dört ayaklı sevimli bir Dünya Kupası kahramanını. Takvimler 1966 yılının Mart ayını gösteriyordu. Ev sahibi İngiltere turnuvaya aylar kala Londra'da sergilenen Somme altından orijinal Jules Rimet kupasını kaybetti. Daha sonra kupanın çalındığı ortaya çıktı. Emniyet alarma geçti, dedektifler her taşın altına baktı, fidye mektupları alındı ama kupa bir türlü bulunamadı. Koskoca İngiltere dünyaya rezil olmanın eşiğindeydi. Ta ki turnuvaya sadece birkaç ay kala Londra'nın güneyinde David Corbett adında bir adam köpeğini yürüyüşe çıkarana kadar. Pickles adlı bu sevimli siyah beyaz çoban köpeği bir arabanın tekerleğinin dibinde gazete kağıdına sıkıca sarılmış bir paketi koklamaya başladı. Sahibi paketi açtığında gözlerine inanamadı. Paketin içinden harıldayan Jules Rimet kupası çıkmıştı. Pickles bir gecede İngiltere'nin ulusal kahramanı ilan edildi. Madalyalar aldı, turnuvanın açılış ziyafetine şeref konuğu olarak davet edildi ve önüne hayatı boyunca yiyemeyeceği kadar mama kondu. Bu hikaye bize gösteriyor ki parıltılı bir hayalin kurtuluşu bazen sadece meraklı bir köpeğin burnuna bağlıdır.
14: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
15: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
16: Marmara'da bugün görülmesi beklenen yer yer kuvvetli sağanaklar, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ani sel, su baskını, yıldırım ve kısa süreli ulaşımda aksamalara neden olabilir. Dikkatli olunmalı. Akdeniz ve Güneydoğu'da ise yüksek nem ve lodos nedeniyle hissedilen sıcaklık 39 dereceye ulaşıyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpması riskine karşı tedbirli olunmalı.
15: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
17: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
18: Merhabalar. Soğuk çorbalar yaz gününde gerçekten durum kurtarır. Ama ben size bir çorbadan bahsedeceğim ki hem bir şefin hayatını değiştirmiş daha küçükken şef olmadan, hem de başka bir şefin durum kurtarmasıyla dünya literatürüne geçmiş. Şimdi bu nedir? Aslında basit bir patates pırasa çorbası ama soğuk servis yapılıyor. Şimdi hayatı değişen çocuk Anthony Bourdain. Bourdain soyadı zaten Fransızca. Babası Fransa kökenli. Dolayısıyla her yaz küçükken Fransa'ya gidiyorlar. Babası onları, güzel bütün aileyi güzel restoranlara götürüyor falan. Ama bir yaz yolculukta New York'tan Fransa'ya Queen Mary gemisiyle gidiyorlar. Pek lüks, restoranı da harika. İşte orada menüde Vichyssoise glacé çıkıyor. Yani soğuk patates pırasa çorbası ve Anthony Bourdain buna bayılıyor. Gerçekten o Fransa'da yediği yemekler bir yana, o çorba bir yana ve lezzet kavramına başka gözle bakmaya başlıyor ve ondan sonra gerçekten yediği yemeğin farkına varıyor. Belgeselleriyle olsun, kitaplarıyla olsun, şefliğiyle olsun etkili olmuş, şefler dünyasına yeni bakışlar getirmiş şeflerden biriydi. Şimdi peki bu Vichyssoise nereden çıktı? Bir başka çocuk, annesi üşeniyor ya da hava sıcak zaten. Bir gün öncenin patates pırasa çorbasını ısıtmıyor. Aksine içine soğuk süt katıyor ve bunu bu şekilde çocuğa veriyor. Gene çocuğun aklı başından gidiyor, çok seviyor ve hep o lezzeti arıyor. İşte o çocuk sonradan ünlü şef Louis Dia oluyor. 1917 yılında otelin açılışında çatıdaki restoranın menüsünü üstleniyor ve önden bu çorbayı servis yapıyor. Şimdi belki de orada durumu kurtarmak istedi. Belki o çorbayı çok sevdiği için hadi onu yapayım, ısıtma derdi olmaz falan dedi. Herhalde bir yaz günüydü falan filan. Ama bir şekilde New York yemek dünyasına bir Fransız spesyalitesi olarak giriyor. Vichyssoise adı nereden geliyor? Louis Dia'nın geldiği kasaba Vichy kentine yakın. Dolayısıyla Vichy usulü diye. 1946 yılında kendi kitabını yazmış Louis Dia. Fakat ilk baskısına bunu koymamış bile. Fakat Bir şekilde herhalde servis kolaylığından, soğuk servis yapılabildiğinden ve elbette ki lezzetinden aslında bu basit patates pırasa çorbası soğuk servis yapılış şekliyle o kadar yerleşmiş ki bugün pek çok kişi onu Fransız mutfağının özel geliştirilmiş yüksek yemeklerinden biri kabul ediyor. Bir halk çorbası, en basit iki malzeme patates ve pırasa, anne de tekrar ateş yakmak istememiş, içine soğuk sütü koymuş, olmuş vichyssoise glacé, Fransız mutfağının şaikalarından. Evet, bir soğuk çorba bu kadar lezzetli olabilir ve bu kadar hayat değiştirebilir ama hiç olmazsa öğle yemeğini kurtarır. Takipte kalın, hoşça kalın.
17: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
19: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
20: Son yıllarda Türkiye ve dünyada antidepresan kullanımı yaygınlaşıyor. Peki bu ilaçlar ne işe yarıyor? Kullanımı beyinde neleri değiştirip hangi durumlarda risk oluşturuyor? Adli tıp uzmanı Hakan Kar, antidepresan kullanımı ve diğer maddelerle girdiği etkileşimi NTV Radyo'da anlattı.
21: Antidepresan ya da anksiyolitik dediğimiz psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan, depresyon tedavisinde kullanılan, sıklıkla buna SSRI grubu antidepresanlar diyoruz. Serotonin geri emilimini durduruyor ve dopamin, serotonin, norepinefrin gibi hormonları, medyatörleri arttırarak depresyon durumunun geçmesine yönelik tedaviler bunlar. Bir de kaygı bozukluğunda yani anksiyetede kullanılan anksiyolitik dediğimiz başka bir mekanizmayla çalışan psikiyatrik ilaçlar var. Özellikle bu benzodiazepin türü yeşil reçeteyle satılan ve kaygı bozukluğunu gidermede kullanılan ilaçlar alkolle çok etkileşime giriyor. Yani antidepresanların uyutucu ve uyku getirici etkisini alkol arttırırken anksiyolitiklerde artık solunumu zorlayacak, solunumu durduracak düzeye kadar gelebiliyor alkol kullanımı. Bunun yanı sıra takviye gıdalar evet ama asıl enerji içecekleri, enerji içeceklerindeki maddelerle özellikle taurin ve kafeinle beraber alkolün kullanımı ciddi kalp hastalıklarına, kalp durmalarına, ritim bozukluklarına ve kalpte bloklara sebep olabiliyor. Bu yüzden hepsinin üzerinde açıkça yazmasına rağmen maalesef enerji içecekleriyle de alkolün karıştırılarak kullanıldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra takviye gıdaların da içeriğinin çok net bir şekilde okunması gerekiyor. Biliyorsunuz takviye edici gıdalar Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde değil, Tarım Bakanlığı'nın kontrolünde ve dolayısıyla bir ilaç gibi yüksek kontrollere tabi tutulmuyor. Ve dolayısıyla biz bunları alırken mutlaka içeriğindeki maddeleri çok iyi incelememiz lazım. Kulaktan dolma bilgilerle takviye edici gıda asla kullanmamak lazım. Hele ki baharatçılarda el yapımı, içinde ne olduğu belli olmayan, içeriği belli olmayan gıdalara kesinlikle yönelmemelerini tavsiye ederim. Bunlar içeriğini çok iyi bilmediğimiz için, ilaç gibi kontrole tabi de olmadığı için içeriğindeki maddelerin alkolle etkileşip etkileşmediğini de bilemeyeceğimizden dolayı bu ürünlere yönelilmemesi gerektiğini tavsiye ediyorum.
20: Antibiyotiklerle alkollü içeceklerin kullanılması da bir yandan da çok merak edilir. Bu konuda ne söylersiniz?
21: Antibiyotiklerle çok ciddi ve ağır yan etkiler göstermiyor. Yani halk arasında bu yaygın bir inanıştır. Antibiyotik aldım ya da alkollü bir içki içtim, bugün antibiyotiğimi içemeyecek miyim? İkisi beraber tüketilmesi tavsiye edilmiyor. Ancak etkileşimi asla bir antidepresan ya da anksiyolitik kadar ciddi sonuçlara yol açmıyor. Ancak beraber tüketilmesi tabii ki tavsiye edilmiyor.
20: Bir de tabii ilaçlarla birlikte tüketilmesi durumu var alkolün. Bu evet. Nasıl bir tehlike yaratıyor?
21: Büyük bir tehlike yaratıyor. Biz pek ciddiye almıyoruz prospektüste yazanları ilaç kullanırken ama gerçekten ciddiye almak gerekiyor. Yan etkiler kısmında mutlaka alkolle tüketilmesi tehlikelidir, alkolle tüketilmesi sakıncalıdır yazıyorsa, gerçekten de bu ilaçları kullanıyorsak bunu ciddiye alıp alkolle tüketmememiz gerekiyor. Özellikle bazı kaygı bozukluğunda kullanılan anksiyolitik ilaçlar, depresyon tedavisinde kullanılan antidepresan ilaçlar alkolle birlikte kullanıldığında gerçekten çok büyük riskler taşıyor. Yani alkole bağlı ikisinin, hem alkolün başlı başına solunumu durdurması, bunun yanı sıra bir de ilaçla beraber kullanıldığı için ikisinin birlikte solunumu durdurucu etkiyi arttırması sonucu ölüm meydana geliyor.
20: Alkol zehirlenmesinin tanımını yapmak istiyoruz. Nedir alkol zehirlenmesi?
21: Alkol zehirlenmesi alkol türlerine bağlı. Sıklıkla içkilerde kullanılan etanol ya da içkilerde kullanılması yasak olan metanol ile ilgili toksik dozun yani zehirleyici dozun üzerinde alkol, vücuda alkol alınmasına alkol zehirlenmesi diyoruz.
20: Alkol zehirlenmesi sadece bulunduğunuz maddelerin vücuda girmesiyle mi oluşur yoksa başka zararlı ya da toksik olarak niteleyebileceğimiz maddelerle birleşince, etkileşime girince mi alkol zehirlenmesi olur? Bunların arasında bir fark var mıdır? Bunu biraz daha açabilir miyiz?
21: Tabii. Bunu netleştirelim. Alkol zehirlenmesi tanısı sadece vücuda alkol alımıyla, yüksek miktarda alkol alımıyla, toksik ve letal dozun üzerinde alkol alımıyla gerçekleşen zehirlenmeye saf alkol zehirlenmesi diyoruz. Ancak alkol zehirlenmesi düzeyinde olmasa dahi insanın aldığı bazı ilaçlar, tedavi açısından kullandığı ilaçlar ve maddeler ile alkol etkileşim yapabilir. Bu etkileşim sonucu da vücutta ortak etkiye bağlı zehirlenme olur. Buna sadece alkol zehirlenmesi diyemiyoruz o zaman.
20: Alkol zehirlenmesi vücutta hangi mekanizmalarda bir soruna yol açıyor ve bu nasıl bir hayati tehlikeye götürebiliyor? Yani vücutta ne oluyor alkol zehirlenmesi yaşandığında?
21: Öncelikle şöyle söyleyeyim. Alkolün, etanolün yani içki olarak tüketilen alkol etanoldür, etil alkoldür. Etil alkolün dozu 200 mg'a kadar olan alkole bağlı ölümlerde sıklıkla alkollü direksiyon başına geçmek, alkollü araç kullanmaya bağlı trafik kazaları geliyor. 0 ile 200 arasında. 200 mg desilitre ile 350 mg desilitre arasında alkole bağlı ölümlerin sebebi ise sıklıkla gıda aspirasyonu yani mide içeriğinin kusulması ve onun soluk borusuna kaçması sonucu asfiksiye bağlı ölümler oluyor. 350'nin üzerinde yüksek, çok yüksek doz alkol alımında ise beyin sapında bulunan solunum merkezini deprese ediyor, inhibe ediyor ve solunum merkezi felci yaratıyor. Böylece kişinin solunumu duruyor ve ölüyor. Alkol zehirlenmesindeki ölüm sebebi solunum durmasıdır.
20: Belirti olarak kişi ne yaşıyor peki?
21: İlk başta doza bağlı olarak bilinç kaybı, bilinçte bulanma, mide bulantısı, kusma, uyuklamaya meyil ve solunum zorluğu yaşıyor. Sonrasında da solunum duruyor.
20: Alkol zehirlenmesi yaşayan bir kişi tedavi olduktan sonra bir kalıcı hasar görülebiliyor mu?
21: Aslına bakarsanız etanole bağlı zehirlenmelerde kişi acil servise başvurup tedavi olduktan sonra kalıcı bir hasar olması beklenmiyor. Ancak metanol gibi, metil alkol gibi özellikle kaçak içki üretilen, kaçak içkilerin üretiminde kullanılan metil alkol yani metanol zehirlenmelerinde maalesef hastaneye gidilip tedavi olunsa dahi hem beyinde hem sinir sisteminde geri dönüşümsüz nörolojik hasarlara yol açıyor. Kişi hastanede tedavi edilse dahi 1-2 gün içerisinde kaybedebiliyoruz metil alkole bağlı zehirlenmelerde.
20: Adli tıp uzmanı Profesör Hakan Kar NTV Radyo'daydı.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
16: Kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. İstanbul ve Bursa'da yağmur yine gök gürültülü ve yer yer şiddetli olacak. İstanbul 25-26, Bursa 28 derece. İç Anadolu az bulutlu, sıcaklık 30-32 derecelerde. Ege'de kariyer serinlik sağlıyor. İzmir ve Bodrum 34 derece. Akdeniz'de güneş görülse bile bazı noktalarda kuvvetli yağışla etkili. Antalya 37 derece. Karadeniz'de Zonguldak, Kastamonu kesiminde yağış var. Bolu 26, Samsun 29 derece. Doğuda yağış Kars, Ağrı, Van kesiminde var. Erzurum 26, Malatya 33 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.
2: Merhaba, saat 16 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Yunanistan'a ait bir F-16 savaş uçağı acil iniş yaptı, ardından uçak yandı. Yunan medyası olayın ülkenin batısındaki Zakynthos adasında meydana geldiğini yazdı. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 adaya acil iniş yaptı, ardından uçakta yangın çıktı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Yetkililer olayın uçağın iniş takımlarında meydana gelen bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor. Uçağın Mora Yarımadası'nın kuzeybatısındaki Araksos hava üssünde konuşlu olduğu ve buradan havalandığı kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan ülkem Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıya diyen Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e yanıt geldi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını vurguladı.
3: Ülkem hala Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıya.
4: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in tartışma yaratan bu sözlerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık, diyalog ve iyi komşuluk mesajı verdi.
5: Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz.
4: Mitsotakis'in sözlerinin yankıları sürerken Ankara-Atina hattında önemli bir temas da sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın güven artırıcı önlemler planı kapsamında Yunanistan Donanma Komutanı'nı ziyaret ettiğini açıkladı.
2: Ankara zirvesi dünya basınının gündeminde, hem Amerikan hem Avrupa basınında da Trump'ın çelişkili tutumu ön plana çıkıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan zirve ile ilgili F-35'ler de yorumlara konu oldu.
4: New York Times gazetesinde Trump, NATO zirvesinde müttefiklere hakaret ettikten sonra onları sevdiğini söyledi başlıklı bir makale yayımlandı. Yazıda Trump'ın en değişken tavrını sergilediğine dikkat çekildi. NATO zirvesi Amerikan başkanının Avrupa'nın büyük bir bölümüne hakaret etmesiyle başladı. Sadece birkaç saat sonra büyük bir barış ve uzlaşma oturumu olduğunu ilan etmesiyle sona erdi denildi. Washington Post'ta, New York Times'ta Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına dair nihai kararını açıklamadan Türkiye'den ayrıldığını yazdı. İngiliz The Guardian gazetesi de Trump'ın değişken tavrına dikkat çekti. Gazete, Amerikan başkanının zaman zaman öfke nöbetleri geçirdiğini yazdı. The Guardian'a göre Ankara'daki iki günlük zirvenin son saatlerine Trump'ın çelişkili mesajları damga vurdu. Zirve, Trump'ın İran liderliğini çöp olarak nitelendirmesi ve Grönland üzerinde kontrol talebini yinelemesiyle başladı. Ancak Trump, kapalı toplantıda daha yumuşak bir uslup benimsedi, önceki eleştirilerinden hiç bahsetmedi. Müttefiklerine, sizinle birlikte kalmak istiyoruz mesajını iletti. Fransız Le Monde gazetesi de Amerikan başkanının tehdit ve gönül almayı bir arada yürüterek müttefiklerini rahatlattığını yazdı. Le Figaro ise Trump'ın şizofren duruşu NATO müttefiklerini sarstı yorumunu yaptı. Gazeteye göre Trump sonuç bildirgesini imzalayarak Avrupalılara bekleneni verdi. Ancak Avrupa'yı bol bol eleştirdi. Avrupa ise skandalları engellemek için bu eleştirilere sessiz kaldı. Fransız BFM televizyonuna göre zirvede net bir konsensüs ortaya kondu. İttifak çok daha Avrupalı, daha az Amerikalı olacak. Ancak bunun devasa ve karmaşık bir süreç olduğuna, Washington'dan gelen baskıların zorlu bir atmosfer yarattığına dikkat çekildi. İspanyol El País'e göre Trump, NATO'da kaosu körükleyerek İran'a karşı savaşı yeniden başlattı. Alman Die Welt gazetesi ise Amerika yönetiminin Ukrayna'ya Patriot füzesi üretim izni vermesine vurgu yaptı. İtalyan Corriere della Sera gazetesi, zirvede yeni bir çatışma bekleyenler hayal kırıklığına uğradı yorumunu yaptı. Akşam yemeği dostane geçti. Sabahki çalışma oturumu tehlikeli çekişmeler yaşanmadan sona erdi ifadelerine yer verdi. Francesco Battisini imzalı köşe yazısında Trump'ın Türkiye'ye yaklaşımına yer verildi. Yazara göre Trump, Türkiye'yi Batı'nın merkezine geri getirmek istiyor. Trump'ın gözünde Erdoğan, Karadeniz'de Akdeniz arasındaki geçidi kontrol ediyor. Suriye'ye hakim, İran'la görüşüyor. Devasa bir NATO ordusuna sahip ve 7 askeri cephede savaşan ve siyasi olarak izole edilmiş Netanyahu'dan daha etkili bir şekilde Rusya'yı çevreleyerek bölgeyi istikrara kavuşturabilir.
2: Ankara'daki tarihi NATO zirvesi jeopolitik gelişmelerin yanı sıra savunma sanayi içinde önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı. Müttefik ülkeler 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmaları imzaladı.
4: NATO zirvesi kapsamında 50 milyar doları aşan tedarik anlaşmaları imzalandı. 36. NATO zirvesinde jeopolitik birçok gelişme masaya yatırıldı. En önemli başlıklardan biri de savunma sanayi oldu. Sonuç bildirgesinde yer alan açıklamaya göre müttefik ülkeler 50 milyar doları aşan tedarik anlaşmaları yaptı. Söz konusu mutabakatlarda Türk şirketler de yer alacak.
6: Son dönemlerde yaptığımız insansız hava araçları ve savunma sanayi yönelik olarak yatırımlarımızı da düşündüğümüz zaman Türkiye açısından gelecek perspektifte avantajlı olabilecek bir imkan. Aynı zamanda yine Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma fonlarına ulaşabilme imkanı, yine yurt içindeki Türk firmaların savunma sanayiye yönelik faaliyet gösteren firmaların yine büyüyebilmesi açısından da bir imkan sağlayacak.
4: Öte yandan NATO, insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditlere karşı ortak savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 40 milyar dolarlık yatırım programını hayata geçireceğini duyurdu. NATO'nun savunma harcamaları 1,8 trilyon dolara ulaşacak. En yüksek savunma harcaması yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2026 yılında 1 trilyon 32 milyar 849 milyon dolarlık savunma harcamasıyla ittifakın toplam harcamalarının yaklaşık %57'sini tek başına karşılayacağı tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni 147 milyar dolarla Almanya, 110 milyar dolarla İngiltere, 80 milyar dolarla Fransa, 57 milyar dolarla İtalya, 53 milyar dolarla Polonya izleyecek. Türkiye'nin savunma harcamalarının ise 48 milyar dolar olması bekleniyor.
6: Bana göre Avrupa ülkeleri bu noktada biraz daha harcamalar noktasında daha fazla etkilenecek gibi duruyor. Yani onların bir parasal

0: olmak gerekirse biraz çılgınlar. Biraz çılgınlar, kontrolden çıkmış durumdalar ama anlaşmaya varmayı çok istiyorlar.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada İran yönetimiyle ilgili bu mesajı verdi. Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi.
0: Onlara 1'e 20 karşılık veriyoruz. Bize her vurduklarında biz onlara 20 misille karşılık vereceğiz. Dün gece de bunu yaptık. Biraz önce aradılar. Anlaşmaya varmayı o kadar çok istiyorlar ki.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran Savaşı'nı askeri açıdan kazandıklarını belirtti.
0: Kazanmamızı sağlayacak pek çok yolumuz var ama askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı. Geriye pek bir şeyleri kalmadı ve anlaşmaya varmayı çok istiyorlar. Anlaşmaya varmayı gerçekten çok istiyorlar. Sadece anlaşmaya layık olup olmadıklarını bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalıp kalmayacaklarını bilmiyorum. Sorun da bu.
1: Trump bundan sonra yaşanacakların İran'a bağlı olduğunu belirtti.
0: Pek çok şey İran'a bağlı. Yani NATO ülkeleri şu an yardım etmek istiyorlar. Ama iş işten biraz geçti. Esasen pek bir çatışmada kalmadı. Yine de bazı şeyler İran'a bağlı olacak. Ufak tefek şeyler olabilir ama gerçekten yardıma ihtiyacımız yok.
1: Donald Trump Ankara'da yaptığı açıklamada İran'la mutabakat saptanın kendisi için bittiğini söylemişti. Amerikan Axios haber sitesine göre Beyaz Saray, Hürmüz Boğazı'nda İran'da günler, hatta haftalar sürebilecek çatışmalara hazırlanıyor. Axios'a konuşan Amerikalı yetkili, yeni saldırıların süresi ve şiddetinin tamamen Tahran'ın atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti. Amerikalı yetkili, mevcut gerilimin tırmanışının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürüp sürdürmeyeceğine bağlı olarak bir iki gün, bir hafta ya da bir ay sürebileceğini söyledi.
2: Küresel piyasalarda yeniden savaş rüzgarları esiyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği neredeyse durdu. Petrol fiyatları yeniden 80 dolara yaklaştı.
1: Piyasalarda yeniden savaş belirsizliği fiyatlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'deki NATO zirvesinde İran'la ateşkesin bozulduğunu söyledi. Yeni saldırıların olabileceğine ilişkin sinyaller verdi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ı iki gün peş peşe vurdu. Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgeleri hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği neredeyse durdu. Artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Brent petrol 80 dolara yaklaştı.
3: Bu savaşın devam ediyor olma özelinde şu an için çok yüksek bir riskli fiyatlama olmadığını, sadece bir tepki hareketi olduğunu görüyoruz. Petrol 80 doların üzerine çıkıp kalıcılık sağlamadığı sürece de bir kısım daha bu şekilde düşünmekte fayda var. Aksi takdirde bunun 3-4 ay daha çok rahat uzayabileceği ve artık anlaşmanın olmayacağı bir döngü o 80 dolar üstünde daha kalıcı bir petrolle belli olur.
1: Trump'ın İran'ın anlaşmak için aradığına dair yaptığı açıklamayla birlikte fiyatlarda gevşeme takip edildi. Öte yandan sıcak çatışmanın yeniden başlamasıyla birlikte kuruluşlardan uyarılar peş peşe geldi. Goldman Sachs, Orta Doğu petrol arzındaki toparlanmanın gecikebileceğini belirtti. Uluslararası Enerji Ajansı, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü başkanları ise ortak açıklama yaptı. Savaşın etkileri kalıcı olabilir mesajını paylaştı.
3: Anlaşmanın netleşmesi noktasında Trump'ın sanki son bir hamle yaparak tam da bu zirve esnasında biraz daha güç göstermek istediği ve anlaşmayı tabii şu an için yine uzak gibi gözükse de biraz daha perçinlemek istediği, biraz destek aldı belki de bu zirveden.
2: Yasa dışı bahis davasında tutuklu bulunan Pozitif Bank, Payfix ve Flash TV'nin eski sahibi Erkan Korkun tahliyesine karar verildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 55 sanık yargılanıyor. Ara kararını açıklayan mahkeme yaklaşık 14 aydır cezaevinde olan Erkan Korku tahliye etti. Payfix isimli ödeme kuruluşunun sahibi Erkan Korkun 2014'ten itibaren firma içindeki yazılımlarla birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı öne sürülüyor. 20 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan Erkan Kork tutuklandıktan sonra sahibi olduğu Flash TV'ye el konulmuş ve yönetimi TMSF'ye geçmişti. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası kapsamında dün tahliye edilmişti. 11 ay sonra evine dönen Güney ailesiyle hastalandı.

0: hasret giderdi. Davaya 17 Ağustos'ta devam edilecek.
1: Aynı kadraj, aynı poz ama iki fotoğraf arasında 11 ay var. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güne tutuklanmadan önce eşi ve kızlarıyla böyle vedalaşmıştı. Tahliye olduktan sonra onlarla aynı karede buluştu. İnan Güney 19 Ağustos 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Marmara cezaevinden çıktıktan sonra önce babasının evine gitti. Ailesiyle hasret giderdi. Komşularını, partilileri selamladı.
2: 11 aydır anaya babaya hasret, yara hasret, çocuklara hasret. Tek başımıza hücrede kaldık. Biz bunu bir cezaevi olarak görmedik. Biz bunu demokrasi ve özgürlük nöbeti olarak gördük.
1: İnan Güney, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay ve 4 belediye çalışanı ile birlikte tahliye edildi. Böylece davadaki tutuklu sanıkların sayısı 53'e düştü. Duruşmaya tahliye kararları ile birlikte Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkartılması damga vurdu. İmamoğlu kendisine savunma yapması için sadece birkaç saatlik bir süre tanındığını savundu. Mahkeme başkanı, ilk celsenin 4 ay sürmesinde sizin ve avukatlarınızın da katkısı oldu dedi. Tansiyon yükseldi. İmamoğlu, ben buraya yargılanmaya değil yargılamaya geldim ifadelerini kullanınca salondan çıkartıldı ve hakkında yeni soruşturma açıldı. Duruşma 17 Ağustos'a ertelendi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Çiftçi PKK'nın silah bırakma kararının ardından 219 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu söyledi.
3: Bu süreç başarıya ulaştığı zaman ülkemiz bir seviye daha atlamış olacak. Terör örgütü 12 Mayıs 2025'te silah bırakmıştı malumlarınız. O günden bugüne kadar 219 tane terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim olması sağlanmış. Yani sırf 134 tanesi bu sene teslim oldu.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı. Güçlü bir devlet projesi olduğuna dikkat çekti. Bu dönemde bazı kontrol noktalarının da kaldırılmaya başlandığını açıkladı.
3: Artık terörsüz Türkiye ile beraber bunların da bir gözden geçirilmesi gerektiğini, bazı görevini tamamlamış yol kontrol noktalarının, arama noktalarının da kaldırılması gerektiğine dair bir talimat verdim. 2763 tane yol kontrol noktasını veya sabit noktayı kaldırdık. Hatta şu anda yine müfettişlerimiz sahada çalışıyorlar. Kalanları da gözden geçiriyorlar.
4: Çiftçi Kanal 24 televizyonda konuk oldu. Bu yılın ilk yarısında 478 suç örgütünün çökertildiğini söyledi. Dijital suçlarla mücadelede 30 bin internet sitesine erişim engeli getirildiğini, 52 bin sosyal medya hesabının da kapatıldığını belirtti. Mali suçlarla mücadele için hayata geçirilen Dolunay projesinde sona gelindiğini de ifade etti. İçişleri Bakanı projenin detaylarını anlattı.
3: Amacımız şu, hemen kısa süre içerisinde böyle bir dolandırıcılığa uğradığını iddia eden vatandaş olduğunda bu merkez süratle işe el koysun, para izini kaybetmeden varlığı dondurabilelim ve buharlaşmasını engelleyelim.
0: Oğuz Murat Acı 2024 yılında arıza yapan aracını onarmaya çalışırken 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Olay sonrası annesi Eylem Tok tarafından Amerika'ya kaçırılan şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. İlk duruşmada sanığın ABD'den iadesinin beklenmesine karar verildi.
5: Burada taksirli, bilinçli taksirli adam öldürme var. Buradan yargılanacaklar. Davamızın arkasındayız.
6: Baba Özer Acı, 29 yaşındaki oğlunun ölümüne yol açan kazanın sanıkları için ilk duruşma sonrası böyle konuştu. Anne Pervin Acı ise savunma avukatının tavırlarına tepkiliydi.
7: Ya yüz ifadelerine baktıkça ben bittim. Ben adalete sesleniyorum. Lütfen benim oğlumun kanı yerde kalmasın.
6: Duruşmada söz alan Oğuz Murat Acı'nın eşinin avukatıysa tazminat ödemesi aldıklarını belirtip şikayetçi olmadıklarını söyledi. 1 Mart 2024'te 17 yaşındaki Timur Cihan Timur ehliyetsiz kullandığı arabasıyla yol kenarında aracını tamir etmeye çalışan Oğuz Murat Acı'ya çarparak ölümüne neden oldu. Kazada 4 kişi de yaralandı. Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde görülen davada kaza sırasında şüpheli Cihan Timur'un kullandığı araçta bulunan arkadaşları da tanık olarak dinlendi. Çok hızlı gittiklerini söyledi. Eyüp Sultan'da yaşanan olay sonrası şüpheli Cihan Timur annesi Eylem Tok tarafından Amerika'ya kaçırıldı. İfadelerde kaza yerine gelen anne Eylem Tokun, yaralıların cep telefonlarını toplayarak ambulans ve polis çağrılmasına da engel olduğu iddia edildi. Türkiye'den yapılan başvuru sonrası Timur Cihan Timur, anne Eylem Tok ABD'de tutuklandı.
8: Şu an çocukla annesi Amerika'da tutuklu. Herhalde bu mahkemeye yetişmeyecek. Biraz daha hapiste kalsınlar. Bu benim için sevindirici bir olay.
6: Davada şüpheli Timur Cihan Timur'un 12 yıla kadar hapsi isteniyor. Anne Eylem Tok için ayrı açılan davaysa 13 Temmuz'da görülecek. Mahkeme sanıkların Amerika'dan iadesinin beklenmesine karar vererek davayı 11 Eylül'e erteledi.
0: 15 Haziran'da İstanbul'da hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu raporuna göre 35 yaşındaki oyuncu alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
9: Çok gökyüzüne bakıp ağlamışlığım vardır mesela. Allah'ım ne olur yardım et. Çok istiyorum, ne olur. Bir fırsat ver bana falan. Çok ağlamışlığım vardır.
4: 35. yaş gününü kutladıktan sonra hayatını kaybetti oyuncu Ece İrtem. Zamansız gelen ölümünün nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapora göre genç oyuncu alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Ece İrtem'in kanında 395 mg desilitre alkol tespit edildi. Bu yaklaşık 4 promil, yani trafikteki yasal sınırın 8 katı demek.
10: Yüksek alkollü 1 litrelik bir tüketimden bahsedebiliriz burada. 350 mg ve desilitrenin üstündeki değerler ölümcül değerler. Direkt beyin sapındaki solunum merkezine inhibitör etki yaparak solunumu durdurup kişinin ölmesine yol açıyor. Hiçbir ilaç kullanmasaydı dahi tek başına öldürücü dozlar. Ancak bu kullandığı ilaçlar, bu ilaçlardan iki tanesi alkolle kesinlikle tüketilmemesi gereken ilaçlar.
4: Alkol kiloya, açlık durumuna, ne kadar sürede içildiğine ve kullanılan ilaçlara göre farklı etki gösterebiliyor.
10: Alkollü içecek alındığında daha yutmadan ağız mukozasından bile %5 kadarı emilip kana karışıyor. Mideden ise %15 kadarı emilip kana karışıyor. %80'i de ince bağırsaktan emiliyor. Sonra karaciğerimizdeki enzim olan alkol dehidrogenaz bunu yıkmaya başlıyor. İşte bu yükselme, plato safhası ve düşme safhası şeyle etkileniyor. Hızlı içip içmemekle, aç karnına içip içmemekle etkileniyor.
4: Ece İrtem 15 Haziran'da annesiyle birlikte doğum gününü kutladıktan sonra Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetmişti.
0: Şanlıurfa, Adana ve Hatay'da boşanma aşamasındaki 3 kadın eşlerinin hedefi oldu. Bir kadın hayatını kaybederken diğer 2 kadın yaşam mücadelesi veriyor. Saldırganlarsa cezaevinde.
4: Üçü de boşanmak istiyordu. Eşleri hakkında uzaklaştırma kararı aldırmışlardı. Ancak bir kadın hayatını kaybetti, 2 kadınsa hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Şanlıurfa'da 67 yaşındaki Ahmet Dişçi ile 60 yaşındaki Emine Dişçi boşanma aşamasındaydı. Ancak Emine Dişçi eşinin tehditleri nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdı ve ayrı bir evde yaşamaya başladı. Bir yakınının yanına gitmek için evden ayrılan kadın otobüs durağına gitti. Eşinin kendisini takip ettiğinden habersizdi. Durakta ikili arasında tartışma çıktı. Ahmet Dişçi tabancayla peş peşe ateş etti. Eşinin başında bekleyen saldırgan, kadına müdahale etmek isteyenleri de vurmakla tehdit etti. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Ağır yaralanan kadın 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Benzer bir saldırıda Adana Çukurova'da meydana geldi. 37 yaşındaki Çiğdem Er, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Ayrıca eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Gökhan Er, karara rağmen eşinin evinin önüne gitmeye devam etti. Geçtiğimiz gün yine kadının evine giden zanlı, barışma bahanesiyle eşini dışarıya çağırdı. Yanında taşıdığı bıçakla 2 çocuk annesini yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çiğdem Er'in durumu kritik. Saldırgansa tutuklandı. Hatay'da da boşanmak isteyen kadın eşinin saldırısına uğradı. Çocukların gözü önünde dakikalarca darp edilen 24 yaşındaki kadına komşuları yardım etti. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. Genç kadın tedavi altında.
0: İstanbul Kartal'da 58 yaşındaki bir kadın bir yıldır işe birlikte gittiği mesai arkadaşı tarafından öldürüldü. Katil zanlısının borçlarını ödemek için öldürdüğü Günay Polat'ın altın ve bileziklerini çaldığı ortaya çıktı.
1: Günay Polat evinden çıkmış durağa yürüyordu. Yolda mesai arkadaşı Erkan Kudoğlu ile karşılaştı. Bir yıldır tanıştıkları, çoğu zaman işe beraber gittikleri için durumdan şüphelenmedi. Birlikte yola devam ettiler. Ancak bir süre sonra katil zanlısı 58 yaşındaki kadını zorla metruk bir gecekonduya soktu. Boğarak öldürdü. İstanbul Kartal'da bir çocuk annesi kadının cesedini görenler polise ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlı gözaltına alındı. Çocuklarını görme bahanesiyle iş yerinden izin alan Kudoğlu'nun Günay Polat'ı öldürdükten sonra bileziklerini ve altın künyesini çaldığı anlaşıldı. Kiralık bir araçla Kocaeli'ye gidip ziynet eşyalarını kuyumcuda nakde çevirdikten sonra borçlarını ödediği belirlendi. Cinayeti ve olaya hırsızlık süsü vermeye çalıştığını itiraf eden saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Kene yine can aldı. Tokat'ta vücuduna yapışan keneyi çıkaran kişi hayatını kaybetti. Sulusaray ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Dursun Almamış'ı kene ısırdı. Vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı ancak 3 gün sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Dursun Almamış tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batman'da bir zincir markete ait depoda yangın çıktı. Alevler diğer depolara sıçradı. Yangın güçlükle kontrol altına alındı. Organize sanayi bölgesindeki bir zincir markete ait depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla yayılarak diğer depolara sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD sevk edildi. Ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de destek oldu. Jandarma komutanlığına ait TOMA araçlarda yangına müdahale etti. Alevler 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan olmazken depolarda büyük hasar oluştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Vuraloğlu, TürkSat 6 ağının görevdeki ikinci yılını tamamladığını söyledi. Haberleşme ile birlikte 10 ülkede 69 televizyon yayınının da sağlandığını ifade etti. TürkSat 7 ağ içinde çalışmalar sürüyor.
4: TürkSat 6 ağı 2 yıldır uzayda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Vuraloğlu, 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatılan TürkSat 6 ağının görevine başarıyla devam ettiğini söyledi.
11: %80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz TürkSat 6 ağı, geniş kapsama alanıyla ülkemizin uzay ve haberleşme kapasitesi için önemli bir kilometre taşı oldu. TürkSat 6 ağıyla ülkemize haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık.
4: Vuraloğlu, TürkSat 6 ağının kapsama alanı ve kapasitesiyle haberleşme ve yayıncılığa yaptığı katkının altını çizdi.
11: TürkSat 6 ağı başta televizyon yayıncılığı olmak üzere acil durum haberleşmesi gibi kritik hizmetleri geniş bir coğrafyada sunuyor. Güney Asya kapsamındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz. Tüm TürkSat uydularımız ise artık 111 ülkede 5,5 milyar nüfusa hitap ediyor.
4: Vuraloğlu, TürkSat 7 aya ilişkin finansman desteğini kapsayan protokolün imzalandığını anımsattı. 2029 yılında hizmete almayı planladığımız bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacaktır dedi.
0: Karetta karettaların yuvalama alanlarından biri olan Mersin'de sahiller hareketli. Deniz kaplumbağaları koruma altındaki 4 kumsala yumurtalarını bırakıyor. Uzmanlar bu yıl iklim değişikliği nedeniyle yuvalama sezonunun geç başladığını, buna rağmen popülasyonun arttığını söylüyor.
4: Verimli bir yuvalama sezonu yaşanıyor. Deniz kaplumbağalarının popülasyonu giderek artıyor.
12: Kumsal sadakati dediğimiz olay var. Yani 30 yıl önce bu kumsaldan çıkan yavrular şu anda yumurta bırakmak için kumsallarımıza geliyorlar. Ve dolayısıyla insanlar da bu canlıları merak ediyor. Çünkü sadece ömürlerinin binde biri karada geçiyor ve sadece dişi deniz kaplumbağaları karaya çıkıyor.
4: Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan karetta karettalar yumurtalarını bırakmak için Akdeniz sahillerini tercih ediyor. 321 kilometrelik kıyısı bulunan Mersin'de önemli yuvalama alanlarından biri. Koruma altındaki 4 noktada yılın bu zamanı deniz kaplumbağaları bulunuyor. Bu yıl küresel iklim değişikliği nedeniyle yuvalama sezonu geç başladı. Buna rağmen popülasyondaki artış sevindirici. Uzmanlar caretta carettaların strese girmemesi için bölge halkının dikkatli olması gerektiğini söylüyor.
12: Deniz kaplumbağasını gördüğünüz zaman çok fazla yanına yaklaşmayın. Yani 25 metre mesafeden izlediğiniz zaman bir sıkıntı olmaz ama yanına yaklaşıldığı zaman ya da işte flaşlı çekimler yapıldığı zaman bu canlılar rahatsız olup geri denize gitmekte ve çok zorlandıklarında yumurtalarını denize bırakmaktadırlar.
0: Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya bu kez dünya çapında bir turizm araştırmasına konu oldu. Peribacaları ve sıcak hava balonları ile ünlü bölge tüm turizm merkezlerini geride bırakarak en iyi gün batımı destinasyonu seçildi.
4: Kızıla bürünmüş gökyüzü, doğa harikası peribacaları ve eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor. Nevşehir'in turizm merkezi Kapadokya, dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu seçildi.
13: Almanya'dan geldim. İlk defa geliyorum Kapadokya'ya ve çok keyif aldım bu manzaradan ve gün batımından. Gerçekten eşsiz bir keyif, gerçekten çok beğendim.
4: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Peribacalarıyla ünlü bölge, uluslararası araştırma şirketi All Clear Travel Insurance tarafından hazırlanan listeye ilk sıradan girdi. Araştırmada hava şartları, manzara kalitesi, ziyaretçi deneyimleri ve sosyal medya etkileşimleri değerlendirildi. Buna göre Kapadokya 100 üzerinden 86 puan alarak dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu seçildi. Listede Waikiki Beach, Grand Canyon ve Taj Mahal gibi dünyaca ünlü turizm merkezleri de var.
14: Burayı herkes gelip görmeli diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten gün batımını burada deneyimleyebilmek çok özel.
15: Burada olduğum için de çok mutluyum. Gerçekten buranın havası çok huzur veriyor. Farklı bir yerdeymişsiniz gibi hissediyorsunuz gerçekten.
4: Kızılçukur Vadisi, Göreme, Uçhisar ve Ortahisar başta olmak üzere bölgenin birçok noktasından gün batımı izlenebiliyor. Turistlerin en fazla ilgi gösterdiği deneyimler arasında yer alıyor.
0: Yangın söndürme çalışmalarına katılan orman işçileri büyük bir fedakarlıkla alevlerle mücadele ediyor. Diyarbakır'da ateş savaşçıları yangın çıkmadan önlem almaya başladı. Bu yılda yangın riski yüksek bölgelerde nöbet tutuyorlar.
4: Alevlerle günlerce mücadele ediyorlar. Tek bir ağacın yanmaması için ölümü bile göze alıyorlar. Orman işçileri yangın riski yüksek bölgelerde önlem almaya başladı. Gözetleme kuleleri ve gözlem noktalarında 7 gün 24 saat görev yapıyorlar.
16: Kuleden 63, A21, A26 ekipleri güneybatı yönünde
17: yangın var, dumanın olduğu yere acilen hareket edin.
18: 112'den bize ihbar düştüğü anda bizim Diyarbakır'ın neresindeyse 5 ile 10 dakika arasında müdahale edecek şekilde ekiplerimiz hemen hızlı bir şekilde aksiyon almaktadırlar.
4: Diyarbakır'da geçen yıl kent genelinde 111 orman, örtü ve anız yangınına müdahale edildi. Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bu yılda yangın riskine karşı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler olası yangınlara anında müdahale edebilmek için nöbete başladı. Gözetleme kuleleri ve gözlem noktalarında 7 gün 24 saat esasıyla vardiyalı görev yapıyorlar.
19: Bizdeki asli kural 3 dakikadır. 3 dakika içerisinde hepimiz zaten yangına hazırlıkta beklemekteyiz. Elbiselerimizle bazı noktalarda botumuzu bile çıkarmayız. Bizim için orman yangınlarına en hızlı şekilde müdahale önemlidir.
4: Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü 341 orman köyünde yangınla mücadele eğitimleri de verdi.
0: Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak gösterilen Emmy'ler için adaylar açıklandı. 25 dalda aday gösterilen tıp dizisi The Pitt öne çıkan yapım oldu.
20: And the Emmy goes to... 78. Emmy ödülleri için adaylar açıklandı. Tıp draması The Pitt en çok aday gösterilen dizi oldu. sağlık çalışanlarının mesleki ve duygusal mücadelelerini konu alan yapım 25 adaylıkla zirveye oturdu. Onu 24 adaylıkla zıt karakterli iki kadının dostluğunu anlatan komedi dizisi Hex izledi. Widow's Bay 19 dalda aday gösterilirken Pluribus ve Beef adaylıklarda öne çıkan diğer yapımlar oldu. Final yapan iki popüler dizi Stranger Things ve Euphoria'nın ana kategorilerde aday gösterilmemesi dikkat çekti. Emmy ödülleri 15 yıl sonra ilk kez bir kadın sunucu tarafından sunulacak. Law and Order dizisinin yıldızı Mariska Hargitay ödül töreninin sunuculuğunu üstlenecek. 78. Emmy ödülleri 14 Eylül'de sahiplerini bulacak.
0: Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümüne kısa bir süre kaldı. O gece yaşananlarsa hala hafızalarda, acılar yüreklerde. Şimdi o geceyi yeniden hatırlayalım. İstanbul'da olanları tanıklarından dinleyerek bu saati noktalayalım.
2: Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir.

0: İlk bana bir arkadaşım telefonu açtı. Darbe oluyor dedi. Ben o saatte dışarıdaydım kızımla beraber. Dışarı çıkmıştık. Açıkçası inanmadım. Ya bu devirde ne darbesi dedim. Şaka yapıyor diye düşündüm.
1: Sakın yönetim abi. Kapat!
2: Demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum. Ben de meydanda olacağım.

0: Türkiye'nin en karanlık gecesi burada başladı. Herkesin aklına pek çok şey gelmişti. Ama kimse ilk anda darbe olacağını düşünmedi. 2016 yılı, özellikle de ilk 6 ayı PKK'nın DAEŞ'in saldırılarıyla geçmişti. Yine bir terör saldırısı oluyor diye düşünüldü. Öyleydi de. Ama bu kez tetiği çeken dost suretindeydi. Yıllardır devletin kılcal damarlarında dolaşan bir virüs, bu kez asker üniformasıyla intihar saldırısına girişti.
1: İdrak edemedim. Türk askeri, üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri üniforması bulunan askerler sivil halka ateş ediyor dendi.
2: Ya bunlar Türk askerleri neticede. Yani bunlar tutup da bizim üzerimize falan doğrudan ateş açacak halleri yok diye düşünüyoruz. Tabii ilerleyen saatlerde yanıldığımızı anladık.
3: Askerler yönetime el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa, ben canıma güveniyorum, ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin.
4: Ben geçerim abi. Aç beni abi. Aç abi. Ben
3: geçerim. Evet hadi ben de geçerim.
4: Ben geçerim. Ben de
2: geçerim. Ama ya yani o kadar gözleri dönmüş ki artık öyle bir noktaya gelmişler ki bir süre sonra bunlar doğrudan insanların üzerine ateş açmaya başladı. Durdukları noktada belki kararlılar yani. Öldürecekler, öldürmeye ateş açıyorlar. Ama insanlar da kararlı. Ateş açılıyor, insanlar yere yatıyor. Ateş kesiliyor, herkes ayağa kalkıyor. Kimse bir adım geri atmıyor. Gece boyunca bunun tekrarlandığını gördüm.
0: Türkiye'nin en büyük travmalarından biri Menderesler'in idamı. Ancak 1990'larda arkamdaki bu anıt mezara cenazeleri getirilebildi. Ve yine 15 Temmuz 2016'da her şey Menderes'in gözünün önünde olup bitiyordu. Vatan Caddesi'nde. Ama bu kez 60'tan da 80'den de farklıydı. Eskiden darbeler gece yarısı olurdu. Radyo evi basılır ve bir rütbeli çıkar, drayman olmuş demokrasiyi rayına oturtmaktan bahsederdi. Bu kez radyoda da, televizyonda da konuşan sivillerdi. Ve asker bu kez sadece siyasete değil, aynı zamanda kendi milletine de kurşun sıkıyordu. Kurşun sıkanın aslında asker olmadığını Başbakan Binali Yıldırım açıkladı. Ve o ana kadar yaşananların adını koydu. Kalkışma.
5: Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu.
6: Şimdi Atatürk Havalimanı'nın önündeyim. Önümde bir tank, iki de zırhlı personel taşıyıcı var. Yolun bir kısmını buraya yürüyerek geldim. Çünkü basın ekspres yolu, yani TEM'den Atatürk Havalimanı'na gelen o ana yol, o da kapanmıştı. Polis tarafından kapanmıştı. Ondan sonra da askerleri gördüm. Tanklarla yolu kapamışlardı. Türk Hava Yolları ya da havalimanı yetkililerinden bir bilgi alamadım. Ancak burada konuştuğum askerler herhangi bir uçuşun gelmesine izin vermiyorlar.
7: Bu ülkede demokrasi var, demokrasi. Bu asker buraya alamayacağım.
6: Tabii daha o zaman neyin ne olduğu çok muğlak, karışık. Atatürk Havalimanı'nda sadece askerler var ve bavullarıyla dışarı çıkan insanlar vardı. Biz de yayın yapmaya çalışıyoruz ama bir yandan askerler uzak durun diyor. Müdahale ediyorlar. Bir yandan yavaş yavaş gelmeye başlayanlar var. Niye buradasınız? Kışlanıza geri dönün demeye başlayanlar var ama daha olayın ilk dakikaları çok sıcak. İşin doğrusu gece birden sonra artık askerlere müdahaleler başladı.
0: Gazeteciler toplumsal olaylara alışıktır. En sıcak olayda dahi herkesten daha soğukkanlı kalmayı becerebilirler. Ama o gece biraz farklıydı. Bir kere herkesin ilk tecrübesiydi. Ve sokakta da kimin ne olduğu belli değildi. Özellikle Saraçhane'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın önünde. Camilerin minarelerinde bile eli silahlı birileri vardı.
8: Minarede var mı?
9: Minarede
8: var dedi.
9: Valla minareye zoom gir, varsa orada.
8: Hasan abi gel, tamam.
9: Yalnız dikkat et abi de ne olur ne olmaz.
8: Tamam. Minareyi bir tara bakayım abi. Minare bir kişi var mı? İkisinde. Camide bir tara. Ben buradan göremiyorum. Yani görüyorum da şeyi göremiyorum. Kimse göremiyor.
0: Düşünsenize. Asker üniforması var üzerinde ama asker değil. Polis diye geliyor ama belki de polis değil. İşte gazeteciler o gece yıllardır takip ettikleri sinsi örgütün en mukalemun haliyle tanıştı. Artık sokakta kim neden vardı hiçbir şey belli değildi.
10: Şimdi savaş meydanlarında bulunan
1: harekatlara katılan, ölme riskin olduğun toplumsal olaylarda yer alan bir gazetecisin. Düzensizlik içinde bir düzen yaratmayı başarıyorsun her yerde. Yani o gece bir düzensizlik içindeydik. Ve bir türlü kameraman arkadaşımla o düzeni kuramadık.
6: Aslında ne zaman çok ciddi bir tehlike olduğunu anladım derseniz, üzerimize ateş açtıkları andı. Çünkü biz tam o Atatürk Havalimanı girişinin önünden yayın yapıyorduk. Ve bir anda havaya izli mermilerin atıldığını gördüm ben. Hemen yanımızdan atıyorlardı. Cüneyt'le beraber biz hemen yere kapaklandık. Bizle beraber, onlarca vatandaşla beraber. O an ne kadar tehlikeli bir durumda olduğumuzu anladım.
1: Aslında o gece yok canım, hadi bu da olmaz diyeceğimiz hemen hemen her şey oldu. Yani F-16'lar uçtu, vatandaşa kurşun sıkıldı, Boğaz Köprüsü kapandı, meclis bombalandı. Dolayısıyla bir saatten sonra yok artık demeyi bıraktık.
6: Silah sesleri geliyor. Vatan Caddesi'ndeyiz. Emniyet müdürünün hemen ileri çaprazında orada evi var. Orada evin önünde tanklar var. Şimdi bakın silah sesleri size kadar geliyor. Şu anda tankların olduğu yeri gösteriyor kameraman arkadaşım Gürkan Zengin. Asker Kışlay'a sesleri var. Burada vatandaşlar geldi. Tankların yavaş yavaş geri çekildiğini görüyoruz tam da bu noktada ama zaman zaman da silah seslerini duyuyoruz.
1: Çok kaotik bir durumdu. Çok gergindi. Çünkü hem vatandaş vardı, hem polis vardı, asker vardı. Son derece gergin bir ortam.
6: Anons. Yaklaşık bir saat önce Vatan Caddesi'nin Emniyet Müdürlüğü'nün hemen karşısına gelen tankların üzerine halk çıktı. Zaman zaman silah sesleri geliyor.
1: Anons çekmeye çalıştığım zaman makineli tüfek seslerini duydum. G3 piyade tüfeğinden çıkan sesti. Askerlik yaptık hepimiz. Dolayısıyla acaba bize doğru mu geliyor? Bizim buradaki vatandaşlar da mı hedef gözetiliyor diye bir an korktum ama o anonsu o an yapmam lazımdı. Çünkü oradaki tanklar birkaç tane ve geri dönmeye başladılar. O tank geri dönerken o anonsu yapacaksınız.
6: Gel gel gel gel. Baba gel.
10: Çek çek. Evet bakın şu anda bir otomatik silahla ateş ediliyor. Ateş seslerini duyuyorsunuz siz de. Evet, burada bekleyen vatandaşlar da araçları kendilerine siper aldılar.
1: Arkadaşlar, üzerimize G3 ile ateş ediliyor. Bu öylesine etkili bir silahtır ki hani kolunuzu, bacağınızı, kafanızı çıkarmayın. Ateş menziline girmeyin diye bazı vatandaşlar uyarıyordu. O uyarılara rağmen bazılarının ben elinde Türk bayrağıyla, gerçekten bunu gördüm, o siper alınan yerden çıkıp askerlere doğru yöneldiğini ve vurulup orada şehit olduklarını gördüm. Yani insanları durdurmak imkansızdı.
7: Gidiyor mu, geliyor mu ya? Burada sesler hızlı uçuyor ya.
1: Kameraman arkadaşım kendine bir kaldırımın kenarına doğru kapaklanarak kurtarmaya çalıştı. Çünkü bir F-16 bu kadar alçak uçuyorsa muhakkak ki bir hamle yapacaktır diye düşünüyorsun o anda. Sonra o F-16'nın ileride, yani işte o bölgeden uzaklaştıktan sonra ileride bir patlama sesi duydum. Evet, az önce gelen F-16 bir yeri vurdu dedik. Kameraman arkadaşıma dedim ki eğer bir kez daha gelirse burayı da vuracak. Çünkü burası en hareketli noktalardan biri. Bizim derhal bu bölgeden uzaklaşmamız lazım. Nereye gideceğimiz konusunda bir tereddüt yaşadık. O anda aklımıza Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitmek geldi. Hastaneyi herhalde vurmazlar. Ya da eğer o bölgede, yakın bir bölgede vururlar ve biz de yaralanırsak en azından hastaneye yakın bir yerde olalım dedik.
0: Jetler burada da uçuyordu o gün. En kritik noktada, Atatürk Havalimanı'nda. Cumhurbaşkanı buraya gelecekti. Ama herkesin aklında o soru vardı. Cumhurbaşkanı şu an nerede ve uçağı buraya nasıl gelecek? Ya burası da bombalanırsa?
6: O yüzden Atatürk Havalimanı'nın bir an önce polisin denetimine geçmesi gerekiyordu. Çok büyük bir kalabalık vardı. Ve ne zamanki kule ele geçirildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı gece 3 sularında Atatürk Havalimanı'nın pistine tekerleklerini koydu. Ama apron çok kalabalıktı. Hiç o düşündüğünüz apron görüntüsü yok. Benim şansıma, ben askerlik görevimi yaparken bize bunun eğitimini vermişlerdi. Yani bir savaş uçağı geldiğinde nasıl davranmanız gerekir gibi bir eğitim vermişlerdi. Birçok kişi F-16'ların alçaktan uçmasına bomba atılıyor zannetmesine rağmen ben ses duvarının aşıldığını biliyordum o anda. Ve biz kalabalığı yara yara devlet konuk evine gitmeye çalışırken kamerayı ve mikrofonu görenler bomba mı atılıyor diye bizi durdurup soruyorlardı. Belki ben abartmıyorum, 100'ü aşkın kişi hayır bomba atılmıyor, ses duvarı aşılıyor, bu ses odur açıklamasını yapmışımdır. Bizim mikrofonumuz kaybolduğu için yaklaşık 2 metre, 2,5 metre uzunluğunda bir kablolu mikrofonumuz vardı. Şimdi devlet konuk evinde sistem şöyle işler. Cumhurbaşkanı oturur, siz ondan bir 10 metre uzaktasınızdır, çekersiniz. Fakat bizim mikrofonumuz en fazla 2 metre uzağa gidebiliyor. Cumhurbaşkanı geldi, koltuğuna oturdu ve biraz uzaklaşmamızı istedi. Her zaman olduğu gibi. Fakat öyle uzaklaşabileceğimiz bir durum yoktu. Hayır Sayın Cumhurbaşkanı, biz mikrofonumuz artık yok. 2 metre kablomuz var. En fazla bu kadar uzaklaşabiliriz. Lütfen başlayın konuşmanıza dedi. Ve akabinde de Cumhurbaşkanı konuşmasına başladı. O tarihi açıklamalarından biriydi. Evet, Marmaris'te bir açıklama yapmıştı ama o açıklama yeteri kadar duyulamamıştı. Kameraların karşısına canlı olarak görüntüsü de geçti. İlk açıklama da oydu.
11: Ya Kumay Başkanımızın şu anda durumunu bilemiyorum. Ama ben buradan bir seslenmede bulunuyorum. Ordumuzun üst derecedeki bütün komutanlarına, başta kuvvet komutanları olmak üzere komutanlarına sesleniyorum. Sizler inanıyorum ki bu milletin değerlerine sahipsiniz. Ama bir de bu milletin değerlerine sahip olduğunu zannettiğiniz komuta kademelerinde belki bugüne kadar arkadaşlarınız oldu. Ama bilesiniz ki onlar ne yazık ki sizler gibi bu ülkenin, bu milletin değerlerine sadık değildiler. Onlar Pensilvanya'dan talimat alıyorlardı. Bunlar üstelik bu milletin silahlarıyla bu milleti vuruyorlar. Böyle bir durum ortaya çıktı. Bu bambaşka bir felakettir.
0: O gecenin en önemli hususuydu belki de. Sapla samanı birbirinden ayırmak. Devletin iki silahlı meşru gücünü, askeri ve polisi birbirine kırdırmamak. Yıllardır iki üniformada Fethullahçı zehir dolaşmıştı. O zehri vücuttan atarken bedende iz bırakmamalı, kurumlarda tahribat yaratmamalıydı. Ve o gece Vatan Caddesi'nden bir anons yükseldi. İki kutsal üniforma o anonsta kucaklaştı o sabaha karşı.
1: Sonuç itibariyle ateş eden asker ama bizi kurtarmaya gelen de yine asker oldu şeklinde bir düşünce içinde o grubu alkışlamaya başladılar.
12: Sızmak suretiyle paralel böyle

geldikten sonra bunların ne olduğu dün akşamki eylemleriyle tam manasıyla ortaya çıkmıştır. Buyurun.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 9 Temmuz 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Sıcak esen Sam rüzgarlarından sonra Bevarih rüzgarları da geçti. Anadolu Halk Meteorolojisine göre bugünden itibaren 11 Temmuz'a kadar 3 gün çark dönümü olarak geçer. Üzümler bugünlerde olgunlaşmaya başlar ve Eyyam-ı Bahur sıcaklarının başlayacağı 31 Temmuz tarihinde artık üzümler olmuştur. 31 Temmuz kuyruk yıldızının da doğduğu zamandır. Anadolu'da doğdu kuyruk, kalmadı koruk sözü de kuyruk çıkınca üzümlerin olgunlaştığını anlatır. Meraklısı için aktaralım. Yazın sıca kesip, bağ bahçeyi kavurup kurutan rüzgara verilen Sam adı, Mezopotamya'da kullanılan Samum ya da Samim kelimelerinden dilimize geçmiş. Güneydoğu'da bu sıcaklara ıssı yel de denir. Sam yelinin diğer adı ise keşişleme. Akademisyen Okan Celal Güngör, Türkçe'de rüzgar adları derleme sözlüğünde Marmara bölgesinin en yüksek dağının mitolojide Olimpos Dağı olarak geçtiğini, sonradan Keşiş Dağı, bugünkü adınınsa Uludağ olduğunu belirtiyor ve keşişleme kelimesinin Uludağ'dan esen yel anlamında düşünülebileceğini söylüyor.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Dinleyenlerimizden ihbar tazminatına ilişkin hususları öğrenmek isteyenler bulunmakta. Biz de bugün yine onlara bu konu hakkında bilgi verelim. İş kanunumuza göre ihbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini yasal bildirim sürelerine uymadan aniden fesheden tarafın, bu işçi de olabilir, işveren de olabilir, karşı tarafa ödemek zorunda olduğu bir tazminattır. İhbar süresi ve ödenecek tazminat tutarı işçinin iş yerindeki, en son çalıştığı iş yerinde elbette, o iş yerindeki toplam çalışma süresine yani kıdemine göre belirlenir. 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta yani 14 gün, 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta, 1,5 yıl ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta ve 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta ihbar süresidir. İhbar tazminatı hesaplanırken işçinin sadece çıplak maaşı değil, düzenli olarak sağlanan tüm menfaatleri içeren giydirilmiş brüt ücreti esas alınır. Örneğin yol, yemek ya da düzenli bir ikramiye varsa bütün bu ücretler de bu hesaba dahil edilir. Dolayısıyla ihbar tazminatı konusunda bu sürelere uymak ya da bu sürenin ücretini peşin olarak ödemek gerekir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Hafta sonu sıcaklıklar 3-5 derece artacak. İstanbul ve Bursa'da güneşin yanı sıra kısa süre yağmur görülebilir. İstanbul 27, Bursa 29 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava az bulutlu. Ankara 30 derece. Ege'de Manisa ve Muğla 33, İzmir 34 derece. Akdeniz'de sahiller güneşli. Antalya'da %76 bağıl nemle birlikte sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de kısa süreli sağanak geçişleri, Kastamonu, Çorum çevresinde çok daha şiddetli yağacak. Bolu 25, Samsun 28 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Erzurum 27, Malatya 36 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.

0: saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Çin'den gelen bir haberle başlayalım. Çin'in güneydoğusunda Fujian eyaletinde bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. En az 28 kişi hayatını kaybetti. Çin medyası Xinjiang kentinde çok katlı bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktığını duyurdu. İlk belirlemelere göre yangın fabrikanın zemin katında çıktı. Binada depolanan üretim malzemesi ve yapıştırıcıların alev almasıyla yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. Dumanların arasında binanın çatısında mahsur kalan bazı kişiler olduğu kameralara yansıdı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de çok sayıda can kaybı olduğunu açıkladı. Çin'in ayakkabı başkenti olarak da bilinen Xinjiang'da yalnızca 2024'te 1 milyar 200 milyondan fazla ayakkabı üretildi. Kent küresel ayakkabı üretiminin %20'sini tek başına karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağı sözünü verdi. Şimdi Trump yönetimini kongreyle yoğun bir mesai bekliyor. Ayrıca Katsa yaptırımlarının ana gerekçesi olan S-400 hava savunma sistemi için de farklı seçenekler üstünde çalışılıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağına ilişkin sözlerinin ardından gözler Ankara-Washington hattında atılacak adımlara çevrildi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımının ardından uygulanmaya başlanan Katsa yaptırımları konusunda kalıcı bir çözüm için yasal değişiklik yapılması gerekiyor. Ancak Katsa metninde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yaptırımların geçici bir süre uygulanmaması için muafiyet yetkisi de bulunuyor. Trump'ın Türkiye açısından bu yetkisini kullanması için somut bilgi ve gelişmelere dayalı kapsamlı bir raporu Kongre'ye iletmesi gerekiyor. S-400'ler için seçeneklerden birinin Moskova'nın ikna edilmesi halinde sistemin üçüncü bir ülkeye gönderilmesi olduğu belirtiliyor. NTV'nin edindiği bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen teknik görüşmelerde S-400'ün tetik mekanizmasını sistemden ayırmak ve iki ülkenin ortak kararıyla aktive edilebilecek hale getirmek, sistemi tüm bileşenleriyle birlikte iki ülke askerlerinin ortak kontrolü altında bir depoda muhafaza etmek gibi seçenekler de gündemde. Ve F-35 savaş uçakları. Hem üretilen uçakların teslimi hem de Türkiye'nin yeniden programa dahil olabilmesi için yasal bazı düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulanıyor. F-35 teslimat engelinin savunma bütçesine eklenecek bir muafiyet hükmü ardından da Kongre'ye sunulacak başkanlık bildirimiyle aşılabileceği belirtiliyor. Konu Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında da gündemdeydi.
2: Beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan Katsa yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz.
1: Ayrıca F-35'leri uçurmak üzere eğitilen pilotların emekli olduğu, uçaklar teslim edilirse personel için yeni bir eğitim sürecinin başlatılması gerektiği de belirtiliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump heyeti Ankara'ya geldiğinde havalimanında önce Trump'ın mavi şeritli eski uçağı ardından Katar'ın hediye ettiği kırmızı şeritli yeni uçağı görüldü. Hatta bir süre Trump mavi uçakta mı değil mi diye bir belirsizlikle yaşandı. Kısa sürede tüm bunların sıradan bir tercih olmadığı da anlaşıldı. Ayrıntılar haberimizde.
3: Pencerelerdeki güneşlikleri niye kapattığımızı biliyor musunuz?
4: Karşı karşıya olduğumuz bu alçaklar yüzünden muhtemelen tehlikeli bir uçuş yapıyorsunuz. Onların hedef listesindeki bir numaralı kişi benim. Sizden önce ben varım. Ama bana bir şey olursa siz de benimle gidersiniz. Belki bir gün meslek değiştirmek istersiniz.
1: Bu ses kaydı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden İngiltere'ye dönüşü sırasında uçağının içinde kaydedildi. Gazetecilerden uçaktaki güneşlikleri kapatmaları istendi. Trump bunun sebebi olarak İran tehdidini gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı NATO zirvesinde basın açıklamaları sırasında da İran'ın ölüm listesinde olduğuna dair kendisine istihbarat raporları geldiğini söylemişti. Trump, Katar'ın hediye ettiği yeni Boeing 747 uçağıyla Ankara'ya gelmiş ve bu uçak yeni başkanlık uçağının ilk yurt dışı uçuşu olmuştu. Ancak dönüşte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeni uçağa değil, eski Air Force One'a bindi. Trump Ankara'dayken İran'la çatışmalar yeniden alevlendi ve Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik bir dizi saldırı düzenledi. New York Times bu gelişmenin ardından uçak değişikliğinin gizli servisin tavsiyesiyle yapıldığını yazdı. Ekstra güvenlik önlemlerinin arkasında İran tehdidinin olabileceği düşünülüyor. New York Times'a konuşan kaynaklara göre Katar'ın hediye ettiği yeni başkanlık uçağında eski Air Force One'daki gelişmiş füze savunma sistemlerinin tamamı bulunmuyor olabilir. Yeni uçakta kapsamlı bir güvenlik modernizasyonunun 1 milyar dolara mal olabileceği ve 2 yıl kadar sürebileceği belirtiliyor. Trump uçak değişikliğinin güvenlik gerekçesiyle yapılmadığını savundu. Yeni uçağın Ankara'dan erken kalkarak İngiltere'deki RAF Mildenhall üstüne uğrayacağı ve buradaki Amerikan askerlerine gösterileceği için bu kararın alındığını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Ankara'dan eski günlerin hatırına eski Air Force One'la ayrılacağını duyurmuştu. Trump İngiltere'deki RAF Mildenhall üstünden yeniden yeni uçağa geçti ve Washington'a bu uçakla döndü.
0: Ankara'da hayat NATO zirvesinin tamamlanmasıyla normale döndü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, alınan önlemler için abartmadık, gereğini yaptık. En ufak bir sorun ülke imajını etkilerdi dedi. Zirve sürecinde liderlerin ve heyetlerinin geliş ve gidişi 145 uçuşla sağlandı.
1: Ankara'da NATO alarmı bitti, yollar açıldı, bariyerler kaldırıldı. Hayat normale döndü.
5: Burası Söğüt Özü Caddesi. NATO Liderler Zirvesi kapsamında savunma sanayi fuarının yapıldığı ATO Kongrezyum'la zirvenin gerçekleştiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne açılan yol. Düne kadar burası kırmızı alan içerisinde yer alıyordu. Araç trafiğine kapalıydı. Şimdi ise trafik yeniden açıldı. Hayat normale döndü.
6: Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Böyle bir zirvede, önemli zirvede dünyanın bütün gözlerinin olduğu, basın ordusunu takip ettiği bir zirvede en küçük bir hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi.
1: Başkentte Esenboğa ve Ankara havalimanlarında da zirve için gelen liderler ve heyetleri nedeniyle olağanüstü yoğunluk vardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, NATO Ankara zirvesi kapsamında 145 uçuşun yapıldığını açıkladı. Buna göre 3 günlük dönemde Ankara Havalimanı'ndan 44 iniş, 38 kalkış olmak üzere toplam 82 uçuş, Esenboğa Havalimanı'nda 39 iniş, 24 kalkış, toplam 63 uçuş gerçekleşti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ordusu dün gece İran'da 90 hedefe saldırdı. Bunun İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ve tankerlere saldırılarına misilleme olduğu belirtildi.

0: Biz onlara 20 misille karşılık vereceğiz. Dün gece de bunu yaptık. Biraz önce aradılar. Anlaşmaya varmayı o kadar çok istiyorlar ki.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran Savaşı'nı askeri açıdan kazandıklarını belirtti.
0: Kazanmamızı sağlayacak pek çok yolumuz var. Ama askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı. Geriye pek bir şeyleri kalmadı. Ve anlaşmaya varmayı çok istiyorlar. Anlaşmaya varmayı gerçekten çok istiyorlar. Sadece anlaşmaya layık olup olmadıklarını bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalıp kalmayacaklarını bilmiyorum. Sorun da bu.
1: Trump bundan sonra yaşanacakların İran'a bağlı olduğunu belirtti.
0: Pek çok şey İran'a bağlı. Yani NATO ülkeleri şu an yardım etmek istiyorlar. Ama iş işten biraz geçti. Esasen pek bir çatışmada kalmadı. Yine de bazı şeyler İran'a bağlı olacak. Ufak tefek şeyler olabilir ama gerçekten yardıma ihtiyacımız yok.
1: Donald Trump Ankara'da yaptığı açıklamada İran'la mutabakat saptanın kendisi için bittiğini söylemişti. Amerikan Axios haber sitesine göre Beyaz Saray, Hürmüz Boğazı'nda İran'da günler, hatta haftalar sürebilecek çatışmalara hazırlanıyor. Axios'a konuşan Amerikalı yetkili, yeni saldırıların süresi ve şiddetinin tamamen Tahran'ın atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti. Amerikalı yetkili, mevcut gerilimin tırmanışının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürüp sürdürmeyeceğine bağlı olarak bir iki gün, bir hafta ya da bir ay sürebileceğini söyledi.
2: Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiler doğrultusunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durumlar ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda 3 tankere drone atılmasının ardından İran'a başlattığı saldırılar sürüyor. Savaşın ilk günü öldürülen dini lider Ali Hamaney de bugün defnedilecek. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız. Ali, saldırılardaki son durumu soralım ve İran yönetiminden yeni açıklamalar var mı?
3: Saldırılar gün içerisinde de sürdü. Gece saatlerinde İran'ın körfezi kıyısı olan bölgelerine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleşti ve son iki gündür de bu saldırıların hem şiddet hem de kapsamının genişlediğini görüyoruz. Öyle ki hedef alınan yerler Bender Abbas, Sirik, Çabahar, Kelarek, Hürmüzgan, Ahvaz, Buşehr, Cask ve Ebu Musa adası. Körfezi kıyısı olan noktalar, özellikle Çabahar Limanı İran açısından son derece önemli. Kuzey-Güney koridoruna katkı sunan önemli bir liman ve ayrıca İran'ın derinliklerine doğru da bir hava saldırısı gerçekleşti ve ateşkesten sonra İran'ın ilk kez altyapısı hedef alındı. Bir köprü vuruldu, bir demir yolu vuruldu Burcu. İran'ın Gülistan eyaletine bağlı Akkale ilçesindeki Çin, Türkmenistan ve İran'ı ve Rusya'yı birbirine bağlayan Kuzey Güney ve Doğu Batı koridorunun kesiştiği nokta olan demir yolu Ağat Tekehan demir yolu vuruldu. Dikkat ederseniz de kullandığım isimler Türkçe isimler çünkü Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bir yer ve bu noktadaki bir demir yolu da hedef alındı. Aynı saatlerde Ali Hamene'nin naaşı da Meşe'de götürülüyordu, Meşe'de naklediliyordu. Defnedilecek ve orada da cenaze merasimleri bir taraftan başlamış durumda. Tepkiler var. Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Ürdün'de bulunan ABD'ye ait üslere yönelik balistik füzelerle misilleme saldırıları gerçekleştirdi. Ve bunun devamının geleceği uyarısı da yapıldı Devrim Muhafızları tarafından ve İran baş müzakerecisi, meclis başkanı aynı zamanda Garibaf ise açıkça bir paylaşım yaptı ve açıkça uyarıyorum. Vurursanız, karşılığını alırsanız boşuna uğraşmayın. Bu sizi daha da bataklığa sürükleyecektir şeklinde Trump yönetimini uyardı ve her bir saldırıya misliyle karşılık verileceğini söyledi. Ancak iki konu var. Hürmüz Boğazı henüz kapanmadı. En azından şu ana kadar İran, Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nın kapandığını ilan etmedi. Mutabakattan da henüz ayrıldığına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak İranlı yetkililer mutabakatın ABD tarafından ihlal edildiğini savunuyor.
2: Peki Hamaney'in cenazesi için törenler aslında son durağa doğru yola çıktı. Sen de az önce söyledin ama programın detaylarını da öğrenebilir miyiz Ali?
3: Gül defnedilmesi

0: bekleniyor Burcu. Bugün için anlamlı olan, daha önemli kılan bekledileceğinin dışında artık son gün 6 günlük bir cenaze maratonu vardı. Ülke genelinde sadece İran'da değil, Irak'ta da cenaze merasimi düzenlendi. Kerbela ve Necef kentlerinde ki Irak'tan İran'a getirildi. Savaş uçakları eşlik etti Ali Hamenei'nin naaşını taşıyan uçağa. Meşet'te de yine savaş uçakları, İran'a ait savaş uçakları uçuş gerçekleştirdi ve bu cenaze merasimlerinin bir anlamda güvenliği de sağlandı. Zaten bir haftalık bu cenaze merasimlerinde yoğun güvenlik önlemleri vardı. Ancak son iki gündür cenaze merasimleri devam ederken ABD İran arasında askeri gerilim bir taraftan yaşanıyor ve Tahran yönetimi Meşet'te düzenlenen bu merasimin güvenliğini sağlamak için savaş uçaklarını da havalandırdı. Bugün defnedilmesi bekleniyor. İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek. Bir kez daha intikam çağrılarının yine çok fazla ön planda olduğunu gördük. Cenaze merasimleri Tahran'da başlamıştı ve buradaki yayınlarda da vurgulamıştım bunu. Son derece intikam çağrısının yüksek olduğunu görüyoruz. İki türlü değerlendiriliyor İran içerisinde. Birisi dini bir hüküm, bir kısas olarak doğrudan Trump'ın ve Netanyahu'nun hedef alınması, kısas uygulanması şeklinde bir intikam yorumu var. Öte taraftan da Meclis Başkanı Galibaf, Hamenei'nin intikamı Kudüs'ün özgürleştirilmesidir şeklinde daha uzun vadeli bir yorumda getiriliyor intikam çağrılarına. Ancak Hamenei sonrasında İran siyasetinde bir kutsal intikam koalisyonu veya ittifakının da İran siyasetinde şekillendiğini söyleyebiliriz Burcu.
1: Ali Çabuk aktardı ayrıntıları. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar topyekün savaşın yeniden başlayıp başlamayacağı sorusunu gündeme getirdi. Trump'ın elindeki seçenekler tartışılmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri basını bu seçeneklerin sınırlı olduğuna dikkat çekiyor.
2: Trump'ın İran konusunda elinde çok fazla seçenek yok ve hepsi de kötü. Amerikan CNN kanalı, Trump yönetiminin bundan sonra İran konusunda hangi adımlar atabileceğini mercek altına aldı. Kimsenin aklına gelmemiş sıra dışı bir plan olmadığı sürece, Trump'ın seçeneklerinin sınırlı ve işe yaramaz olacağı yorumunda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran'la gerilimi yükseltme talimatı verebileceğine dikkat çekildi. İran'ın işgalinin ise akıl dışı olacağı vurgulandı. İran'ın sivil altyapısı veya enerji santrallerine hava saldırıları olası seçenekler arasında sayıldı. İran ordusunu geri püskürtmek için Hürmüz Boğazı kıyısındaki bölgelerin işgal edilebileceği de belirtildi. Bir diğer olasılığın ise İran'ın petrol merkezi Hark Adası'nın işgal edilmesi olduğu vurgulandı. Ancak tüm bu seçeneklerin çok pahalıya mal olabileceği ve ekonomik tepkiye yol açabileceğinin altı çizildi. Hark Adası'nın işgalinin ciddi Amerikan askeri kayıplarından yol açabileceğine de dikkat çekildi. Trump'ın kendi itibarını yeniden kazanmak için bu adımı atmasının beklenmediğine vurguda bulunuldu. İran'da hedefleri genişletmenin Körfez ülkelerine ve bölgedeki Amerikan üslerine misilleme saldırılarını artıracağına da dikkat çekildi. İran'ın bölgedeki petrol ve doğal gaz tesislerine hedef almasının yeni bir küresel enerji krizini tetikleyebileceği yorumunda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kendi ülkesinde de benzin fiyatlarının artmasıyla Kasım'daki kongre seçimlerinde elinin daha da zayıflayacağının altı çizildi. Topyekün savaşın bile İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ve tankerleri tehdit etme kapasitesini ortadan kaldırıp kaldırmayacağının belirsiz olduğu belirtildi. İran ordusunun tankerleri tehdit etmeye devam etmesi için elindeki birkaç drone'un dahi yeterli olacağına dikkat çekildi. Trump'ın İran'ın liman ve gemilerine yeniden abluka uygulamaya başlamasının da Tahran'ı koşulsuz teslim olmaya zorlayamayacağına vurguda bulunuldu. Trump'ın basitçe çekilip dünyayı statüsü tartışmalı bir Hürmüz Boğazı gerçeğiyle baş başa bırakabileceğine de dikkat çekildi. Ancak bu işin ekonomik sonuçlarının Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkileyeceğine vurgu yapıldı.
1: No. NATO zirvesinde sadece savunma harcamaları, ittifakın geleceği ele alınmadı. Zirve olduğu sırada Çankaya Köşkü'nde lider eşlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ağırladı. Aile fotoğrafı öncesi Emine Erdoğan, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un da olduğu 20 lider eşini tek tek karşıladı. Güney Kore Devlet Başkanı'nın eşi programı Emine Erdoğan'ın daha önce hediye ettiği sof kumaşından yapılan şal ve çantayla geldi. Emine Erdoğan, Brigitte Macron'u Fransızca hoş geldiniz diyerek karşıladı ve birlikte el ele yürüdüler. Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Olena Zelenska'yla da uzun süre sarılarak sohbet ettiler. Tabii samimi görüntülerin ardından lider eşleri çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada çok önemli konulara değindi. Örneğin çocuk güvenliğinin dijital platformların ilk ilkesi olması gerektiğini söyledi. Diğer lider eşleri de peş peşe konuşmalar yaptı. Sadece yuvarlak masa toplantısı değil, lider eşleriyle bir yemek de yenildi. O yemekte Emine Erdoğan, Urla enginarından Anadolu usulü kabak çiçeği dolmasına kadar eşsiz Türk mutfağı lezzetlerini tattırdı. Lider eşleri yemeklerini İznik çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yediler. Daha sonra Emine Erdoğan ve lider eşleri geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceledi. Misafir lider eşleri Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri de yakından görme fırsatı buldu. Şimdi Çankaya Köşkü'ndeki önemli toplantıda Emine Erdoğan'ın verdiği mesajları ekranlarınıza getirelim efendim.
3: Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, kıymetli dostlarım. NATO zirvesi vesilesiyle sizleri ülkemizde ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Davetime icabet ederek bu buluşmayı onurlandırdınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlarım, ben konuşmaya başlayalı henüz yarım dakika olmadı. UNICEF rakamlarına göre bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık imkanlar kadar tehlikeler için de geçerli. Maruziyet de, yönlendirme de, veri takibi de sınırsız. Çocuklarımız ekranı izlerken ekranda onları izliyor. Dikkat ekonomisinin doymak bilmez iştahına göre çalışan algoritmalar onların zihnini ve duygu dünyasını şekillendiriyor. Araştırmalar gençlerin üçte birinin yapay zeka ile konuşmayı, insanlarla konuşmaya tercih ettiğini gösteriyor. Yapay zeka artık yeni neslin sırdaşı ve akıl hocası. O halde sormak zorundayız. Çocuklarımızın aklını ve vicdanını kim eğitiyor? Burada mesele yalnızca tehlikeli içerikler değildir. Mesele çocuklarımızın dikkatinin, merakının ve zamanının yeni çağın ham maddesine dönüştürülmemesidir. Mesele milyarlarca çocuğun ne göreceğine, neye inanacağına, bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda şirketin birkaç kilometre karelik bir vadiden karar veriyor olması. Toprağı zihin, madeni dikkat olan bu teknokolonyalizm karşısında en savunmasız olanlarımız ise çocuklardır. Böylesine büyük bir dönüşüm yaşanırken devletler seyirci kalamaz. Düşünün, onayı alınmamış bir ilacı çocuğumuza verir miyiz? Dozunu doktora danışmadan belirler miyiz? Çocuklarımızın ekran üzerinden neye, ne kadar maruz kalacağı da yalnızca kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz. Şirketler hissedarlarına, devletler ise milletlerine karşı sorumludur. Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak insan merkezli bir çerçeve oluşturmakta milletten yetkisini alan devletlerin bir sorumluluğudur. Türkiye olarak biz bu sorumluluğun gereğini yapmaya gayret ediyoruz. Dijital dünyada çocuk hakları sözleşmemiz ile bu mücadeleyi uluslararası zemine taşıdık. İç düzenlemelerle 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini sınırladık. Platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn denetimi gibi somut yükümlülükler getirdik. Bu konuda yalnız da değiliz. Küresel bir uyanış yaşanıyor. Bugün bu masa etrafında temsil edilen pek çok ülkenin bu anlamda önemli adımlar attığını biliyorum. Bu noktada kıymetli dostum Melania Trump'ın lider eşlerini bu gaye etrafında buluşturan geleceği birlikte şekillendirmek girişimini çok anlamlı bulduğumu söylemek istiyorum. Ama şunu da biliyoruz ki nehir kirlenmeye devam ederken kıyıda filtre dağıtmakla yetinemeyiz. Çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır. Tarih bize defalarca göstermiştir ki, bir gücü var etmek onun sonuçlarını da sahiplenmeyi gerektirir. Bu sorumluluktan kaçan her anlayış sonunda insanlığa ağır bedeller ödetmiştir. Ne var ki hiçbir yasa, hiçbir filtre, bir çocuğun kalbindeki boşluğu sevgi ve sadece insan ilişkileri gibi dolduramaz. Teknokolonyalizme karşı kanunlardan daha güçlü kalkan, sağlam bağlar kurmuş bir yürek ve sorgulayan bir akıldır. Erken yaşta bu gelişimsel kazanımları edinen çocuklar, dijital dünyanın nesnesi değil, bilinçli özneleri olur. Burada niyetimiz çocuklarımızın çağın imkanlarından mahrum bırakmak değildir. Bu imkanları onların onuruna, güvenliğine ve gelişimine layık hale getirmektir. Kıymetli dostlarım, sözlerimin başında 60 çocuktan bahsetmiştim. Ben bu konuşmayı yaparken 300'den fazla çocuk daha o kapıdan içeri girdi. Onları kapının ardında neyin karşılayacağı, bizlerin bugün göstereceği iradeye bağlı. Tek bir omuzun taşıyamayacağı bu sorumluluğu birlikte üstleneceğimize çocuklarımız için her tür sömürgeden özgürleşmiş, daha güvenli ve insani bir dijital gelecek inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Devam edelim efendim. Liselere geçiş sistemi sınavının sonuçları yarın açıklanacak. Öğrenciler için bu kez tercih heyecanı başlayacak. Peki bu süreçte nelere dikkat etmek gerekiyor? Eğitim uzmanı Sadık Gültekin anlattı.
2: Büyük sınav atlatıldı, artık okul seçme zamanı. Liselere geçiş sistemi sınavına giren 1 milyondan fazla öğrenci için tercih heyecanı pazartesi günü başlayacak.
4: Kaybedeni olmayan bir sınav. Neticede şöyle veya böyle eğitim öğretim hayatı devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda yine yapay zeka destekli bir tercih robotu öğrencilere çizecek. Önemli olan öğrenciye uyan okul, okula uyan öğrenci ve öğrencinin mutlu olabileceği bir okul. Sadece tercih robotuna göre, sadece yüzdelik dilimlere veyahut da puanlara göre tercih yapılmaz.
2: Öğrenciler 10 lise tercih edebilecek. Peki sıralama yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?
4: İlk 3 tercih öğrencinin gönlünde yatan yerler. Yani bu kontenjandan bağımsız, yüzdelik diliminden, puandan bağımsız. Son 3 tercihte açıkta kalmamak ama kazandığı zaman da pişman olmamak. Ortadaki 4 tercihte kendi yüzdelik dilimine yahut puanına yakın, biraz üstünde, biraz altındaki yerler. Bu şekilde karma bir tercih listesi yapmak son derece önemli.
2: Tercih dönemi 24 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
1: ÖSYM YKS sınavında sosyal bilimlerden bir sorunun iptal edildiğini, matematiktense bir sorunun cevabının değiştiğini açıklamıştı. Sakarya'dan bir öğrenci matematik sorusunun da iptali için dava açtı.
2: YKS'de doğru cevap şıkkı değiştirilen matematik sorusu hala tartışma konusu. Sınava giden adaylardan Doruk Atam konuyu mahkemeye taşıdı, sorunun iptalini istedi.
5: Çünkü bu ciddi bir hak kaybı ve ben kendim gibi hiçbir sınava giren, sınava yönelik ciddi yoğun emek ve çaba ortaya koyan insanların hak kaybına uğramasını gerçekten istemem.
2: ÖSYM alan yeterlilik testi matematik bölümünden 23 numaralı türev sorusunun cevabını C yerine A olarak güncellediğini ilan etmişti.
5: Yaklaşık 2 sene gibi uzun bir süre sınava hazırlandım. Derece hedefleyen, derece beklentisi içerisinde olan bir öğrenciyim. Hem edebiyat alanında bir soru iptal edildi, hem de matematik sorusunun cevabı değiştirildi. Ve bu beni yaklaşık 2.25 net gibi ciddi şekilde, -2.25 net ciddi şekilde etkiledi.
2: 2026 YKS Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testindeki 20 numaralı soruda iptal edilmişti. Doruk Atam matematik sorusu içinde aynı kararın alınması gerektiği görüşünde.
5: ÖSYM iptal edilen sorular için herkese artı bir net eklemiyor. İptal edilen sorunun katsayısı geri kalan sorulara dağıtılıyor. Yani sınav matematik kısmı 40 soru değil 39 soruymuş gibi değerlendiriliyor.
2: Şimdi mahkemenin kararı bekleniyor.
1: Grand Kartal Oteli faciasının üzerinden neredeyse 1,5 yıl geçti. Açılan dava karara bağlandı. Mahkemeden çıkan kararda olayda sorumluluğu tespit edilen bazı yetkililerin de yargılanması gerektiği belirtilmişti. Şimdi Kartalkaya'da yakınlarını kaybedenler adalet yürüyüşü başlatacak.
6: 535 gündür bizler sevdiklerimizden ayrıyız. 535 gündür bu facianın ve bu katliamın henüz yargılama aşaması tamamlanmamış durumda.
7: Oktay Akişli 21 Ocak 2025'te yaşanan Kartalkaya faciasında annesi, abi ve yeğenini kaybetti. Olayda ölen 36'sı çocuk 78 kişi için şimdi adalet yürüyüşüne başlamaya karar verdi. Ona Kartalkaya'da en sevdiklerini kaybeden diğer aileler de destek veriyor.
6: Yarım kalan ve eksik kalan bir süre söz konusu. Bizler aileler olarak bu sürece dikkat çekmek için 11 Temmuz Cumartesi günü Bolu'dan Ankara'ya 78 canımız için adalet yürüyüşüne başlayacağız.
7: Grand Kartal Otel'de yaşanan facia sonrası açılan davada işletme sahibi Halit Ergül, otel müdürü olan damadı ve yönetici pozisyonundaki eşiyle kızlarının da aralarında yer aldığı 11 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 21 sanığa da farklı sürelerde hapis cezası verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 9 çalışanı için karar sonrası soruşturma izni verildi. Aileler şimdi şüpheli durumundaki bu yetkililerin de yargılanarak hukuki sürecin tamamlanmasını talep ediyor. İstinaf Mahkemesi'nde de onaylanan Grand Kartal Otel yangını davasında Yargıtay incelemesi sürüyor.
1: Bu saat dilimini noktalıyoruz.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
9: Şar Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
10: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
11: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
12: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
13: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Handi Kredi.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Marmara'da bugün görülmesi beklenen yer yer kuvvetli sağanaklar, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ani sel, su baskını, yıldırım ve kısa süreli ulaşımda aksamalara neden olabilir. Dikkatli olunmalı. Akdeniz ve Güneydoğu'da ise yüksek nem ve lodos nedeniyle hissedilen sıcaklık 39 dereceye ulaşıyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpması riskine karşı tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Mobiliz. NTV Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi İstanbul Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. Sezonun ilk hafta programı şöyle. Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor, Kasımpaşa Trabzonspor, Başakşehir Kocaelispor, Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor, Gençlerbirliği Fenerbahçe, Konyaspor Çaykur Rizespor, Galatasaray Çorum Futbol Kulübü, Beşiktaş Eyüpspor ve Samsunspor Göztepe. Süper Lig'de bu sezon ikinci devre ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak. Yeni sezonun derbi haftaları da belli oldu. 4. haftada Fenerbahçe Beşiktaş, 6. haftada Trabzonspor Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray ve 15. haftada Fenerbahçe Trabzonspor maçları yapılacak. Yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarı 21 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre 15 Ocak'ta başlayacak ve sezon 23 Mayıs'ta sona erecek. Fenerbahçe ilk hazırlık maçını rahat kazandı. Sırlaşvertler Admira'yı 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Cengiz, Şikrinyar, Fred, Çağrı ve Beko attı. Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi gündem yoğun. Hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren siyah beyazlıların transfer çalışmaları da İstanbul'da devam ediyor.
4: Beşiktaş kadrosunu güçlendiriyor, yeni sezona da Slovakya'da hazırlanıyor. Siyah beyazlılar son olarak Salih Özcan'ı Türkiye'ye getirdi.
5: Savaşacağız kulüp için ve inşallah büyük bir güzel bir zaman geçireceğiz.
4: Siyah beyazlılar Borussia Dortmund'daki sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya vardı. Salih Özcan, Orkun Kökçü ile Beşiktaş'ta buluşacağı için heyecanlı.
5: Orkun'la da tekrar kavuştuk, milli takımla da gerçekten kendimi rahat hissediyorum onun yanında oynamaya. İyi birbirimize yardım ediyoruz, o yüzden gerçekten iyi hissediyorum kendimi.
4: Orkun Kökçü de Slovakya kampında kameraların karşısına geçti.
6: Son kararı Salih verdi. O da buraya gelmek istedi ve buraya ne katacağını o da biliyor, biz de biliyoruz. O yüzden çok mutluyuz.
4: Beşiktaş'ın kaptanı geçen sezonu unutturmak istediklerini söyledi.
6: Beşiktaş kupalara layık. Yani şampiyonluğa oynaması lazım Beşiktaş'ın. Onun farkındayız. Ben de farkındayım. Onun için elimizden geleni yapacağız.
4: Ersin Destanoğlu ile yollarını ayıran Beşiktaş, Stuttgart'tan Alexander Nübel'le 3 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezon Başakşehir forması giyen Doğan Alemdar'la da 4 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş yeni sezona Avrupa Ligi 2. ön eleme turuyla başlayacak. Siyah beyazlılar Midtjylland'la 23 Temmuz'da İstanbul'da, 30 Temmuz'da Danimarka'da karşılaşacak.
1: Galatasaray yeni sezon öncesi top başı yaptı. Sarı Kırmızılar hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde başladı.
4: Galatasaray üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonu açtı. Sarı Kırmızılar ilk antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmada Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolcuların yanı sıra izinli isimlerden Roland Şalay ve Victor Osimhen de yer almadı. Çalışmayı yerinde takip eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer süreciyle ilgili gelen eleştirileri yanıtladı.
7: Bildiğiniz gibi Galatasaray olarak bizim hedefimiz belli. 27. şampiyonluk ve üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak için teknik ekibimizle, yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber çok sıkı bir çalışma içindeyiz. Hiç kimsenin şundan şüphesi olmasın. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır, Galatasaray'ın 121 yıllık geçmişine yakışan bir takımı kuracağız. Gereken hamleleri de yapacağız. Icardi'den başlayalım. Osimhen, Mertens, Uğurcan, Davinson, Torreira, Leroy Sané, bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi? Galatasaray kulübüne kazandırmadık mı? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.
4: Galatasaray'da hazırlıklar 2 hafta daha Kemerburgaz'da sürecek. Sarı Kırmızılar 23-29 Temmuz tarihleri arası Avusturya'da kampa girecek. Bu süreçte İtalyan ekipleri Monza ve Venezia ile hazırlık maçında karşılaşacak. Okan Buruk'un öğrencileri kamp döneminin son sınavını Ramspark'ta Villarreal ile yapacak.
1: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Son finalist Fransa ile son dünya dördüncüsü Fas saat 23'te karşı karşıya gelecek.
4: 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Son turnuvanın finalisti Fransa ile dördüncüsü Fas. Kupaya giden yoldaki ilk çeyrek final eşleşmesinde birbirlerine rakip olacak. Norveç, Senegal ve Irak'ın yer aldığı I grubun yenilgisiz lider tamamlayan Fransa, eleme aşamasında İsveç ve Paraguay'ı turnuva dışına itti. Bu maçlarda kalesini de gole kapattı.
8: Fas turnuvadaki en iyi takımlardan birisi. Çok kaliteli futbolcuları var. Çeyrek finalde olmaları tesadüf değil. Topa sahip olmayı, hücum etmeyi ve gol atmayı seven iki takım arasında bir karşılaşma olacak.
4: Fas ise Brezilya ile beraber 7 puan topladığı C grubunu averajla ikinci sırada tamamladı. Son Afrika şampiyonu eleme turlarında Hollanda'yı penaltılarla ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0'lık net bir skorla elemeyi başardı.
9: Şu ana kadar başarılı olduğumuz ve harika bir iş başardığımız yorumlarına katılmıyorum. Biz kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Yarı finale yükselmek için elimizden geleni yapacağız. Fransa'nın 4 yıl öncesine göre çok daha iyi olduğu söyleniyor. Ancak biz de kendimizi çok geliştirdik.
4: 2022 Dünya Kupası yarı finalinde bu iki takım karşılaşmış. Fransa, Theo Hernandez ve Kolo Muani'nin golleriyle rakibini 2-0 yenerek adını finale yazdırmıştı. Fransa-Fas çeyrek final maçı saat 23'te başlayacak. Mücadeleye 66 bin seyirci kapasiteli Boston Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmayı Arjantinli hakem Facundo Teo yönetecek.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20-25. Kilometrelerinde ve Beşikdüzü Trabzon yolunun 57. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: İşletmenizin operasyonel gücünü hafifletmek için RentGo Filo'nun kurumsal çözümleriyle tanışın. RentGo Filo, her ihtiyaca uygun araç filosu, 36 aya varan esnek kiralama seçenekleri ve size özel tasarlanan sınırsız güvence opsiyonuyla süreçlerinizi baştan sona RentGo Filo koruma altına alır. Siz sadece hedeflerinize ve işinizi büyütmeye odaklanın, filonuzun yönetimini, konforunu ve güvenliğini RentGo Filo'nun profesyonelliğine bırakın. RentGo Filo, güvenle kiralıyoruz.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: da kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Kışın sıcak, kesin fena, gürültü yok, kafan rahat.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Bauplast'ta.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Reklam.
3: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Tabii sözcüğünü farklı anlamlarda kullandığımız tümceler kuralım. Tabii güzellikler korunmalı. Havalar ısındıkça serin yerler aramak tabii bir ihtiyaçtır. Sınavda boş kağıt verince sıfır almasından tabii ne olabilir? Doğrusu gelin hanım düğün boyunca çok tabii davrandı. Tabii gıda bulmak giderek zorlaşıyor. Söylenen bütün bu tabiiler iki i ile yazılır ve ikinci i uzun söylenir. Doğada olan olağan doğal katıksız saf anlamlarındaki bu sözcüğün zaman zaman tek i ile yazılıp söylendiğine tanık oluyoruz. O zaman başka bir sözcük çıkıyor ortaya. Tabi. Söylenişi de anlamı da farklı. Tabi, a da i de uzun. Bağımlı, bağlı demek. Artık bugün sana tabiyim. Sen bana tabi kalma, ne istersen onu yap. Ne demiş Yusuf Ziya Ortaç? Tabi olup gönlümüzden esen rüzgara, ey güzeller binin artık boş kayıklara. Tabiyenin bir başka anlamı da yayımcı, basıcı. Tabii, tabi. Duyduğunuz gibi karışması için hiçbir neden yok. Karışabilecek iki sözcük daha var. Ala ve ala. Onları da söylenişlerinden ayırt ediyoruz. A'ları kısa olan ala, karışık renkli, çok renkli alaca demek. Ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz. L'si ince, a'ları uzun söylenen ala ise iyi, pek iyi, şerefli, yüce gibi anlamlar taşır. İnsana kitaptan âlâ dost olur mu? Ha bir de ne kadar bilgili, kültürlü olduğumuzu kanıtlamak için kullanabileceğimiz Aliyyül âlâ var. En yüksek, en üstün anlamında. Bir de eskiden okullarda pek iyi anlamında kullanılırmış Aliyyül âlâ. Hepinize Aliyyül âlâ mutluluklarla dolu günler.
3: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Neden gözünü neden?
5: Gıda sektöründe ezber bozuldu. 34 yıllık Amerikan besin piramidi tepetaklak edildi. Yeni piramitle birlikte tahıllarla yağlar yer değiştirdi. Proteinde artış gözlendi. Peki neden böyle bir değişikliğe gidildi? Beslenme uzmanı Doktor Tuğba Kayan Tapan'a sorduk.
6: Piramit de normalde alt tabanı daha geniş olarak karşımızdaydı, yukarıya doğru daralıyordu. Şimdi piramidi ters çevirdiler. Dolayısıyla ters çevrildiğinde aslında yukarıda kalan tüketilmesi gerekenler aşağıyla yer değiştirmiş oldu. Yani en altta bizim tahılları tüketmemiz gerekirken geniş bir noktada, ki bizim diyetin %50'si karbonhidratlardan geliyordu. Pirinç pilavı da, çorba da, ekmek de, tükettiğiniz grisiniler de bir karbonhidrattı ve en altta kalıyordu. Şimdi o yine en altta ama ucu piramidin orada olmuş oldu. Dolayısıyla karbonhidratı azaltın deniyor. Yani bu şu anlama geliyor. Daha yağ içeriği, protein içeriği yüksek. Daha laf aramızda ketojenik bir diyet gibi bir şey oluyor dolayısıyla da. Ama bunun da çeşitli handikapları var. Ama bunu şöyle söylüyor. Diyor ki işlenmiş gıdalar, ilave şeker olmayacak. Ultra işlenmiş gıdalar olmayacak. Onun yerine proteinden zengin gıdalar. Ama bu noktada şu var ki merkezde olan şeyler hayvansal gıdalar. Hayvansal gıdalardaki handikap şu, doymuş yağ oranının yüksek olması. Evet biz temiz yiyecekleri tüketelim, katkı maddelerinden daha az alalım, tuzu daha az alalım, şekeri daha az alalım, ultra işlenmiş gıdalar sağlığımıza zarar verir, onlardan uzaklaşalım, daha gerçekçi, işte daha sürdürülebilir olmasını sağlayalım bazı şeylerin. Ama bu noktada unutulmaması gereken bir şey var ki doymuş yağ oranlarının yüksek olması, proteinin yüksek olması. Handikap şu, yüksek protein maalesef her zaman böbrek yükünü arttırıyor. Dolayısıyla yeterli su içmeyen bir bireyde bir handikap oluşturuyor. Bir de karaciğeri çok yoruyor. Bugün biz mesela karaciğer koruyucu diyetlerde hayvansal gıdaları kısıtlamak istiyoruz. Tam yağlı olan sütleri kısıtlamak istiyoruz. Ya da kalp hastalıklarında doymuş yağ, trans yağı kısıtlamak istiyoruz. İşlenmiş gıdayı kaldırınca trans yağ ortadan kalkıyor aslında. Ama bu noktada doymuş yağ ile mücadele etmek gerekecek. Kalp sağlığı da bu açıdan oldukça önemli. Burada da işte tartışmalar ortaya çıkıyor. Yani protein vurgusu var ama nasıl yapacağız? Normalde 0.8 1 gramdı kilogram başına protein. Şimdi ortalama 1.5'lara çıkıyor. Bu da hakikaten sağlıklı bir bireyde de böbrek yükünü artırır. Çünkü o kadar fazla protein günün sonunda doymuş yağlardan kalp hastalıkları, damar tıkanıklıklarına yol açabiliyor. Artı böbrek hastalıklarına yol açabilecek. O yüzden bunlar tabii tartışıldı. Güzel tarafı sebzelerin artması, meyvenin lifin artıyor olması, iyi yağların da artıyor olması kuru yemişlerden kaynaklanan. Ama işte bu noktada yine kişiye özel beslenme ön plana çıkacak. Çünkü ölçü oldukça önemli ve kıymetli olacak. Yani tükettiğiniz doymuş yağ oranı olan mesela kırmızı etin, tavuk eti de olsa bu, balık eti de olsa ya da tükettiğiniz bir süt ürünü de olsa, peynir de olsa doymuş yağ oranının yüksek olmasının kişiye göre değişiklik göstermesi gerekeceğini düşünüyorum. Çünkü LDL seviyeleri bizim için çok önemli. Kan şekeri seviyeleri çok önemli. Neticede bunların da yüksek olması dejeneratif hastalıkları ve obeziteyi tetikleyebiliyor. O yüzden de bu noktada daha dikkatli olmak lazım. Yine kişiye özgü tabloların oluşması gerektiğini düşünüyorum.
5: Beslenme uzmanı Doktor Tuğba Kayan Tapan NTV Radyo'daydı.
7: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Hafta sonu sıcaklıklar 3-5 derece artacak. Cuma günü İstanbul ve Bursa'da güneşin yanı sıra kısa süre yağmur görülebilir. İstanbul Cuma 27, Pazar 32 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir 34 derece, Bursa 29 derece. Antalya'da %76 bağ nemle birlikte sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da Kocaeli-Sakarya kesiminde kısa süre yağış var. 27-30 derece aralığındaki sıcaklık hafta sonu yükselecek. İç Anadolu'da çoğu yerde hava az bulutluyken Çankırı ve Kırıkkale'nin kuzeyinde şiddetli yağış bekleniyor. Eskişehir 27, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa ve Muğla 33, Bodrum 24 derece. Hafta sonu hava çok daha sıcak olacak ancak kariyer sert esecek. Akdeniz'de sahiller güneşli. Adana ve Mersin'de yayla bölümünde yağış var. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 43 derece. Karadeniz'de kısa süreli sağanak geçişleri Kastamonu, Çorum çevresinde çok daha şiddetli yağacak. Bolu 25, Samsun 28 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Erzurum 27, Malatya 36 derece. Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep 35, Diyarbakır 39 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa az bulutlu 31, Paris 34, Madrid 38 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
10: Reklam. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
11: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin lira

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Bes, bes, bes Allianz'dır. Bes, bes, bes Allianz.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: NTV Radyo.

0: Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla baş başa görüşmelerini sürdürüyor. Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı, Karadağ Başbakanı ve Arnavutluk Başbakanı ile Beştepe'de bir araya geldi.
1: Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarını kabulü sürüyor. Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Slovakya'nın karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Beştepe'de Karadağ Başbakanı Miloško Spasić de kabul etti. Erdoğan görüşmede ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirmenin gayreti içinde olduklarını söyledi. Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu da görüşmede gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, platformun barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediklerini belirtti. Erdoğan'ın Beştepe'deki son konuğu Arnavutluk Başbakanı Edi Rama oldu. Kabulde Türkiye-Arnavutluk ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı görüşmede NATO zirvesinde ittifak dayanışmasının sağlamlığının kararlı bir şekilde ortaya konulduğunu belirtti. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan'la İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bölgedeki gelişmeler ve ateşkesle ilgili son durumu ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için bulunduğu Ankara'da "Ateşkes benim için bitmiştir" demiş. Amerika Birleşik Devletleri ordusu da dün gece İran'da 90 hedefe saldırmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda 3 tankere drone atılmasının ardından İran'a başlattığı saldırılar sürüyor. Haliyle ateşkes sona mı erdi sorusu yeniden gündemde. Bölgede artan tansiyonu konuşacağız. İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan yayın konuğumuz. Sayın Afacan, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Burcu Hanım. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ateşkes bence sona erdi demişti. Daha sonra söylemini yumuşattı ama sizce topyekün bir savaş yeniden başlar mı?
2: Yani şahsen ben beklemiyorum. Bunu söyleyerek başlayayım öncelikle. Aslında tam olarak biliyorsunuz Trump şu ifadeyi kullandı. Benim için diye ve ekledi zaten başka vesilelerle. Kendi ekibinden bazı isimler saydı ki neredeyse yakın ekibinin tamamı vardı burada. Başkan yardımcısı dahil. Onlar işte hala iyi niyetle müzakere etmek istiyorlar. Bir anda açıklamalar yaptı. Dolayısıyla savaşa dönüş sinyali de vermedi. Ki zaten Burcu Hanım şöyle bir şey var. 8 Nisan'da bu ateşkes ilan edildiğinden bugüne kadar ABD ile İran arasında, bu tabii ki biraz daha sertti. İran'da 14 kişi hayatını kaybetti. Bunların büyük bir bölümü asker. 78 kişi hatırladığım kadarıyla yaralandı. Dolayısıyla bu biraz daha sert oldu ama 8 Nisan'dan bu yana biz benzer sürtüşmelere ya da benzer çatışmalara tanıklık ettik Amerika ile İran arasında. Ama bunlar ateşkes durumunu ortadan kaldırmadı, tekrar savaşı başlatmadı. Benim gördüğüm kadarıyla bu biraz daha şiddetli olsa da tekrardan savaşın başlamasına neden olacak gibi durmuyor.
0: Evet, tabii müzakerelerde çok ilerleme sağlanamadığı da anlaşılıyor böylelikle. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretsiz olması gerektiğini söylüyor. İran ise ücret almakta kararlı. Böyle bir çıkmaz var aslında. Bu çıkmaz nasıl aşılır?
2: Şimdi en büyük soru işaretlerinden bir tanesi bu. Çünkü burada hem konunun özüne dair bir ihtilaf var hem de zamanlamaya dair bir ihtilaf var. Özüne dair ihtilaf şu: İran burayı açacak mı açmayacak mı? Kontrol İran'da ve kısmen işte Umman'da mı olacak, yoksa tamamen savaş öncesi 28 Şubat öncesi olduğu gibi seyri sefer serbestisiyle mi işleyecek bu bölge? Bu işin özü. Zamanlaması şu: şayet İran burayı açacaksa ABD o 14 maddedik 7 Haziran'da imzalanan mutabakat kattaki yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra mı açılacak, yoksa İran açacak ondan sonra mı ABD yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceğine bakacak. Şimdi İran ikisini de şöyle ifade ediyor. Birincisi diyor, nihai olarak biz buranın statüsünü değiştirdik. Artık bu İran'ın kontrolündedir diyor İran yetkililer. Ben bunun çok böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani ben hala İran'ın bir koz olarak kullandığını düşünüyorum. Buradan da zamanlamaya geliyoruz. İranlılar somut ABD'den bir takım tavizler ya da getiriler ne dersek elde etmeden elbette ki burayı açmayacaklar seyri sefer serbestisi esasında. Beklentileri nedir sorusu da biliyorsunuz biraz bu mutabakat zaptında ortaya konmuştu zaten. İşte Lübnan meselesi vardı. Diğer taraftan yaptırımların kaldırılması gibi konular vardı. Yani İran şu an henüz somut bir şey elde etmeden Hürmüz'ü açarsa, yani gemilerin tamamen İran'ın yetkisi dışında geçişine izin verirse, aslında müzakere masasına çok zayıf bir noktadan oturmuş olacağını düşünüyor. Ki zaten İran'ın içindeki muhalefet de böyle bir durumda müzakereci tayfayı, müzakereci kanadı top atışında tutacaktır. İran'ın pozisyonunu biraz böyle özetleyebiliriz.
0: Evet, tabii Trump dün yaptığı açıklamalarda arkadasını ele geçirebileceklerini de söyledi. Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı'nın kıyılarını da ele geçirmeye çalışabileceği de aslında konuşulanlar arasında. Sizce böyle bir adım atarsa Amerika Birleşik Devletleri sonuçları ne olur?
2: Şimdi bu Hark Adası, daha sonra biraz daha güneye inelim, Keşm Adası tartışmasını biliyorsunuz uzun süredir yapıyoruz. Hark Adası'nı biraz daha İran'ın petrol ihracatı ve petrol endüstrisi üzerinden konuşmuştuk. Savaşın özel ilk günlerinde konuşulmuştu. Acaba ABD buraya bir saldırı mı yapacak gibi, ki o dönemde de biliyorsunuz ABD Başkanı bunun sinyalini vermek anlamına gelecek laflar etmişti. Mesele biraz daha Hürmüz'e kilitlenince bu defa da Keşm Adası'nı konuşmaya başladık. Biz acaba burada kontrolü ele almak için ABD buraya mı asker çıkaracak diye. Şimdi burada temel mesele ABD açısından bakıldığında kapasiteden ziyade bir maliyet meselesi. Yani ABD'nin bunu yapacak kapasitesi var mıdır? Olabilir. Elbette tartışılır ama maliyetlerinin çok yüksek olacağını onlar da biliyorlar. İnsani maliyet, savaşın çok daha derinleşmesi, ki bu Basra Körfezi biliyorsunuz Burcu Hanım, genel anlamda İran'ın en tahkimatlı olduğu, en güçlü olduğu jeopolitik alan diyebiliriz. Bu anlamda ben beklemiyorum. Yani bunun çok konuşulduğu dönemde de beklemiyordum. Savaş bütün hararetiyle devam ederken. Çünkü Amerika İran'ın bu durumda açık hedef haline gelecek, ki zaten açık hedefi şu anda da, ama İran biraz daha komşularını vurarak, yani kendi komşularını vurarak misilleme yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla ben Amerika'nın bu noktada da geçmişte olduğu gibi, yani 28 Şubat'tan itibaren olduğu gibi bir kara harekatına girişeceği kanaatinde değilim.
0: Evet. Peki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye gerilimin azaltılmasında nasıl bir rol oynayabilir?
2: Bence bu çok kilit sorulardan ve temel meselelerden biri. Şu yönüyle biliyorsunuz zaten başından itibaren Türkiye 28 Şubat'tan sonra, önce sadece sonra değil öncesinde de, yani savaş çıkmadan da müzakere süreçlerinde var. Zaten bu mutabakat imzalandığında ABD Başkanı da İran tarafı da birkaç ülkeye özellikle teşekkür etti. Bunlardan biri Türkiye Cumhuriyeti, elbette birincil arabulucu sıfatıyla İslamabad ya da Pakistan başta geliyordu ama Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Katar, Suudi Arabistan aktif rol oynadı. Dolayısıyla Türkiye başından beri pozisyonu en net olan ülkelerden bir tanesi. Yani bu savaş başlamamalıydı. Başladıysa hemen bitmeliydi. Ateşkes sağlandıysa da bunun muhafaza edilmesi gerekir. Çünkü bunun sonuçları kötü.

0: Kimsenin de ifadesini hukuksuz bir şekilde, anlamsız bir şekilde Amerika başlattı. Burası tamam. Ama ateşkesten bu yana İran da ateşkesin kırılganlığını artıracak adımlar attı. Öyle söyleyelim. İran'ın tabii kendince açıklamaları var. Ama mesela bu Hürmüz'de her geçmeye çalışan gemiyi vurmaya çalışması tansiyonu yükseltiyor. Anladığım kadarıyla Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abbas Arakçı, ya biraz daha bunlardan kaçınsanız, hani diplomasi işlemeye başlamıştı. İşte İran Meclis Başkanı Karibaf'la ABD Başkanı Yardımcısı Vance bir araya geldi Bürgenstock'ta, İsviçre'de. O süreç devam etse diye telkinde bulunmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü bu noktaya kadar Ankara bu pozisyonu koruyarak geldi.
1: Evet. Şimdi Hamane'in cenaze törenlerinde İran'da milyonlarca kişi sokağa çıktı. Bunu hep birlikte gördük. Bu Amerika Birleşik Devletleri açısından ne ifade ediyor? Amerika bir mesaj olarak algılayabilir mi bu yoğunluğu?
0: Biliyorsunuz Ankara'ya gelmeden önce açıklama yaptı ABD Başkanı. Biraz daha yine bu aşağılayıcı ya da ne diyelim küçük gören ifadelerle, ha bilmiyordum bu kadar insanın onun arkasından üzüleceğini, böyle popüler olduğunu düşünmemiştim meyanında açıklamalar yaptı. Gerçekten de böyle düşünüyor olabilir. Tabii ki Hamenei'nin bütün ülkede popüler olmadığı biliniyor. Şimdi sokaklara milyonlarca insan döküldü ki destekçisinin olduğu aşikar. Ama yani bu durumda çok da destekçisi olmayanlar da var. Ama büyük bir gösteri ortaya çıktı. Ve pardon, Amerika bu cenaze merasimlerini tehlikeye atacak bir şey de yapmadı doğrusunu söylemek gerekirse. Zaten bence cenaze merasiminin bu noktada olması, Ankara zirvesine denk gelmesi de böyle algılanabilir. ABD ile İran arasında bir iletişim sonucu oldu. Yani bu merasim bu tarihlerde yapılacak, dolayısıyla sizin İran'ı daha zora sokacak, daha büyük tepkiler vermeye yetecek bir şey yapmayın diye. Ve bugün biliyorsunuz Meşet'te devam etti cenaze merasimi ki zaten İmam Rıza Türbesi'ne de defnedilecek. ABD'ye İran bir mesaj verdi ama asıl mesaj şu olurdu bence. Hamene'in evet uğurlanması, teşhi merasimi önemli ama Müşteba Hamene'yi ortada yok. Yani İran'ın yeni dini lideri ortada yok. Elbette Amerikalılar bunu da kendileri açısından üzerinde durulması gereken bir başka mesaj olarak değerlendiriyorlardır. Zira başından itibaren Hamene'in iddia edildiğinden çok daha ağır yaralı olduğunu söylüyor Amerikalılar. İşte suratının dağıldığı gibi bir takım iddialarda da bulunuyorlar. Dolayısıyla zannediyorum meselenin bu tarafına da bakıyorlar.
1: Evet. Şimdi İran siyasetinin iç dengelerine bakacak olursak İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Hamane'yi cenazesinde sertlik yanlılarının protestolarıyla karşılaştığı, tavizciye ölüm sloganları atıldığı belirtiliyor. İran'da sertlik yanlılarıyla müzakerelerden yana olanlar arasındaki mücadele sizce ne yöne evrilecektir?
0: Şimdi İran'da geçtiğimiz yıllarda, yani özellikle bu 2015 nükleer anlaşmasına giden süreç, yani 2013-15 arası diyelim kabaca, çünkü çok net yoğun müzakerelerin yapıldığı bir dönemdi. Orayı da dahil ediyorum. Daha sonra geçen sene yapılan 12 Nisan'da başlayan müzakereleri dahil ediyorum. Ve bu sene 6 Şubat'ta başlayıp daha sonra 28 Şubat'taki savaşta akamete uğrayan süreci de dahil ediyorum. Müzakereci hiçbir taraf olmadı ki, hiçbir kadro olmadı ki ihanetle suçlanmasın. Zaten biraz müzakereci kanadın, yani bu durumda elbette Dışişleri Bakanı var, Cumhurbaşkanı var, belli ölçüde, hatta belki temel oranda söylenebilir büyük oranda Galibaf da buraya dahil. İşini bence İran'ın lideri de biraz zorlaştırdı. Biliyorsunuz mutabakat imzalandıktan kısa süre sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki herkes bilir ki benim pozisyonum farklı, bu meselelere farklı yaklaşıyorum. Ama işte Milli Güvenlik Yüksek Konseyi beni temin etti. Böyle bir karar alınmış orada. Ve İran'ın hukukunun muhafaza edileceğine dair Cumhurbaşkanı'ndan da ben teminatları aldım. Böylelikle tasvip ettim bunu dedi. Bu elbette İran'da bilinmeyen bir tavır değil. Babası da böyle yapardı. Yani anlaşmayı imzalarken de çok imzalayasım yok, güvenmiyoruz biz düşmana ama falan diye bir takım maslahatlardan harekette onayladığını söylerdi. Ama İran'ın içinde, bizatihi sistemin içinde işte bu payidari cephesi diye bahsediliyor. Biraz daha tırnak içinde radikal kesimler diyebiliriz. Bunlar zaten her türlü anlaşmaya karşı. Bunların karşı olmasında bence şöyle dikkat çekici bir nokta var. Şimdi İran başından itibaren diyor ki biz Amerika'ya çok büyük bir ders ödettik. Biz savaşı bir yıl daha sürdürebiliriz. Amerika hiçbir şey yapamaz. Bu gruplar da o zaman diyorlar ki devam edelim. Yani madem Amerika'ya biz ders verdik, zarar verdik, daha büyüğünü verelim. Çünkü Amerika bize bir garanti vermiyor bir daha saldırmayacağına dair. O garantiyi vermeye, onu da vermeye itecek hareketler yapalım diyor. Bunların genel yaklaşımı bu manada. manada bu. Şimdi tam da Hürmüz meselesi burada devreye giriyor. Hem bu mutabakatı imzalamış müzakereci kadrolar, az önce işaret ettim.

0: Pezeşkiyan ve onun ekibi elbette Abbas Arakçı. Hem de diyelim ki Hürmüz'den geçişlere izin vermeye başlamışlar. İçerideki muhalefet çok daha şiddetlenecekti. Yani ne kadar hevesliymişsiniz taviz vermeye, hiçbir şey almadan nasıl böyle bir hareket yaparsınız diye. Dolayısıyla İran somut bir kazanım elde etmeden ve bu müzakereci yaklaşım, bakın biz oturduk ama ABD'den şöyle şöyle somut büyük tavizler aldık diyebilecek noktaya gelmeden ben muhalefetin hiçbir şekilde dinleyeceğini düşünmüyorum. Bir başka yol daha var. O da şu. Müştaba Hamine'yi ortaya çıkar. Daha kamusal bir görüntü vermeye başlar, konuşur ya da ekranlara çıkar ve der ki hayır biz buradan gideceğiz diyerekten birazdan müzakereci kanadın elini güçlendirir ama bunun da yakın zamanda gerçekleşeceği kanaatinde değilim.
1: Peki Mustafa Hamene'yi sözcü ülkede babası kadar etkili mi Sayın Afacan?
0: Mümkün değil. Yani şu şöyle babası bu etkili yapıyı inşa eden kişi, Müştaba Hamine ise bu etkili yapıyı yönetmek durumunda olan kişi. Yani bugün bence İran İslam Cumhuriyeti dediğimiz şeyde benim kanaatimce Ali Hamene'in gücü ve Ali Hamene'in tesiri Ayetullah Hümeyni'ninkinden bile fazla. Ayetullah Hümeyni devrimi inşa ettiyse Ali Hamene İslam Cumhuriyeti'ni inşa etti. Bu çok bariz bir şey. Şimdi dolayısıyla Müştaba Hamene'yi babasının inşa ettiği, ilişkileri babasının kurduğu bir yapılanmayı yönetmek durumunda. Şimdi bu noktada da en büyük sınavı bu savaş meselesi. Yani savaşı bitirecek. Nasıl ki babası İran-Irak Savaşı'nı bitiren kadronun önemli bir parçasıydı Cumhurbaşkanı sıfatıyla. Ve ondan sonrasında babasının savaş sonrası yeniden yapılanma sürecini yönettiği gibi bunu yönetecek. Şimdi Müştaba Hamine'yi bu kadar güçlü mü yönetebilecek mi değil mi bunu şöyle de şu an söylemek zor şimdiden. Olağanüstü koşullarda geçiyor, olağanüstü koşullardan geçiyor İran ve kimse gerçek kanaatinde söyleyemiyor. Yani yönetimi şunu yapıyorsunuz, bunu yapamıyorsunuz diye ama savaş bitse dahi farz edelim ki tekrar bu ateşkes durumu, müzakere durumu olağan seyrine döndü, ivmelendi, mesafe kat edildi. İran'ın çok büyük ekonomik problemleri olacak. İran'ın çok büyük jeopolitik problemleri olacak. Dolayısıyla şu an ben Hamene'nin o noktada olduğunu düşünmüyorum. Kötü bir seçim olduğunu düşünmüyorum. Geride kalan işte 7 Mart'tan itibaren, seçildiği noktadan itibaren bugüne baktığımızda ama performansına dair şu an hiçbir şey söyleyemeyiz. Çünkü olağanüstü koşullarda doğrudan vitrinde olmadan süreci yönetiyor. Çok daha spesifik, çok daha somut süreçleri yönetmesi gerekecek. Savaş biterse orada bence liderlik kapasitesinin olup olmadığını net bir şekilde göreceğiz.
1: Peki. Sayın Afacan çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katkılarınızdan ötürü İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan yayın konuğumuzdu. Teşekkür edelim ve devam edelim. Küresel piyasalarda yeniden savaş rüzgarları esiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarıyla Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği neredeyse durdu. Petrol fiyatları yeniden 80 dolara yaklaştı.
2: Piyasalarda yeniden savaş belirsizliği fiyatlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'deki NATO zirvesinde İran'la ateşkesin bozulduğunu söyledi. Yeni saldırıların olabileceğine ilişkin sinyaller verdi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ı iki gün peş peşe vurdu. Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgeleri hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği neredeyse durdu. Artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Brent petrol 80 dolara yaklaştı.
3: Bu savaşın devam ediyor olma özelinde şu an için çok yüksek bir riskli fiyatlama olmadığını, sadece bir tepki hareketi olduğunu görüyoruz. Petrol 80 doların üzerine çıkıp kalıcılık sağlamadığı sürece de bir kısım daha bu şekilde düşünmekte fayda var. Aksi takdirde bunun 3-4 ay daha çok rahat uzayabileceği ve artık anlaşmanın olmayacağı bir döngü o 80 dolar üstünde daha kalıcı bir petrolle belli olur.
2: Trump'ın İran'ın anlaşmak için aradığına dair yaptığı açıklamayla birlikte fiyatlarda gevşeme takip edildi. Öte yandan sıcak çatışmanın yeniden başlamasıyla birlikte kuruluşlardan uyarılar peş peşe geldi. Goldman Sachs, Orta Doğu petrol arzındaki toparlanmanın gecikebileceğini belirtti. Uluslararası Enerji Ajansı, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü başkanları ise ortak açıklama yaptı. Savaşın etkileri kalıcı olabilir mesajını paylaştı.
3: anlaşmanın netleşmesi noktasında Trump'ın sanki son bir hamle yaparak tam da bu zirve esnasında biraz daha güç göstermek istediği ve anlaşmayı tabii şu an için yine uzak gibi gözükse de biraz daha perçinlemek istediği, biraz destek aldı belki de bu zirveden.
1: Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını tek yerleşkede buluşturacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı bugün kapılarını gazetecilere açtı. 12 milyon metrekare alana kurulu karargahın 2028'de hizmete alınması bekleniyor.
4: Dünyanın kendi alanında en büyük kışlalarından biri. Ay Yıldız Karargahı'nda inşa çalışmaları sürüyor. Karargahın sahip olduğu alan Pentagon'un 3, NATO karargahının 4 katı büyüklüğünde. Yerleşke kapılarını ilk kez NATO Liderler Zirvesi kapsamında savunma bakanları için gerçekleştirilen resepsiyon için açmıştı.
5: Ay Yıldız Karargahı yalnızca modern bir askeri yerleşke değil, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin müşterek harekat kabiliyetini, kurumsal bütünleşmesini ve değişen güvenlik ortamına uyum yeteneğini yansıtan stratejik bir vizyon projesidir.
6: Ankara'da yapımı devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı tamamlandığında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları tek yerleşkede buluşturulacak. 12 milyon metrekareyi aşkın alanda kurulu karargahta inşa çalışmalarının 2028'de tamamlanması hedefleniyor.
4: Karargah 15 bin kişiye hizmet verecek. Yerleşkenin ay ve yıldız temalı mimari tasarımı dikkat çekiyor.
5: Ay Yıldız Müşterek Karargahı aynı zamanda ülkemizin harekat ihtiyaçlarını bugünden planlayan proaktif savunma ve güvenlik anlayışının da en önemli sembollerinden biridir.
4: Karargahta 125 bin ton çelik kullanıldı. Bu miktar Eyfel Kulesi'nde kullanılan çeliğin yaklaşık 22 katı. Karargah tamamlandığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en modern komuta merkezlerinden biri olarak hizmet verecek.
1: Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bankaların güncelleyeceği promosyon kampanyalarına çevrildi. Promosyon ücretleri arttı ancak bu ücretin tamamı nakit olarak verilmiyor. Bankalar vaat ettikleri tutarın bir kısmını ek hizmetler aracılığıyla dolaylı yoldan ödüyor.
2: Temmuz ayında emekli maaşları zamlandı. Bankalarda da promosyon yarışı başladı. Maaş artışları ile birlikte birçok banka promosyon ödemelerini ve sunduğu ek avantajları yeniledi. Bazı bankalarda tutar 35 bin liraya kadar yükseldi. Ancak emeklilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Promosyon için hesap taşınırken hem mevcut bankayla yapılmış olan hem de yeni bankayla yapılacak olan sözleşmeler dikkatle incelenmeli.
7: Sözleşmeyi iyi okumak gerekiyor çünkü orada belli bir şartlar öne sürülüyor. Kaç yıllık taahhütle giriliyor? 3 mü, 2 mi? Bazı bankalarda bu değişebiliyor. Cayma halinde bir ceza var mı? Yoksa bazı bankalarda kullandığınız kadarını bertaraf edip işte kullanmadığı gibi bir ayrışmayla geri alıyor parayı sizden. Böyle bir ayrıntı oluyor. Bir de erken ayrılırsa ne kadar ödeme yapılacak?
2: Bankalar söz konusu promosyon ücretlerinin tamamını nakit olarak ödemiyor. Bazen alışverişlerde geçerli kredi olarak, bazen de farklı ek hizmetler üzerinden ödüyor. Bazı bankalarda vaat edilen tutar kredi kartlarına tanımlanıyor.
7: Kredi kartı şartı bulunuyor mu? Çünkü bazı bankalar sözleşme aşamasında kredi kartı dayatması sürüyor emekliye. Zaten maaşıyla kıt kanaat geçinen bir de kredi kartı harcamasıyla bir borç yükü altına giriyor. Hesap işletim ücreti var mı? Hatta kredi kartına bonus yükleme gibi bunları toplamını banka bir rakamla kamuoyunda reklama sunuyor. Yani direkt nakit verdiği bir rakamı reklama sunmuyor. Örneğin 20 bin lira nakit şeklinde değil işte 35 bine varan promosyon veriyoruz diyor ama 35 binin belki de 15 bini nakit.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Çiftçi PKK'nın silah bırakma kararının ardından 219 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu söyledi.
8: Bu süreç başarıya ulaştığı zaman ülkemiz bir seviye daha atlamış olacak. Terör örgütü 12 Mayıs 2025'te silah bırakmıştı malumlarınız. O günden bugüne kadar 219 tane terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim olması sağlanmış. Yani sırf 134 tanesi bu sene teslim oldu.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı. Güçlü bir devlet projesi olduğuna dikkat çekti. Bu dönemde bazı kontrol noktalarının da kaldırılmaya başlandığını açıkladı.
8: Artık terörsüz Türkiye ile beraber bunların da bir gözden geçirilmesi gerektiğini, bazı görevini tamamlamış yol kontrol noktalarının, arama noktalarının da kaldırılması gerektiğine dair bir talimat verdim. 2763 tane yol kontrol noktasını veya sabit noktayı kaldırdık. Hatta şu anda yine müfettişlerimiz sahada çalışıyorlar. Kalanları da gözden geçiriyorlar.
2: Çiftçi Kanal 24 televizyonuna konuk oldu. Bu yılın ilk yarısında 478 suç örgütünün çökertildiğini söyledi. Dijital suçlarla mücadelede 30 bin internet sitesine erişim engeli getirildiğini, 52 bin sosyal medya hesabının da kapatıldığını belirtti. Mali suçlarla mücadele için hayata geçirilen Dolunay projesinde sona gelindiğini de ifade etti. İçişleri Bakanı projenin detaylarını anlattı.
8: Amacımız şu, hemen kısa süre içerisinde böyle bir dolandırıcılığa uğradığını iddia eden vatandaş olduğunda bu merkez süratle işe el koysun, para izini kaybetmeden varlığı dondurabilelim ve buharlaşmasını engelleyelim.
1: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası kapsamında dün tahliye edilmişti. 11 ay sonra evine dönen Güney ailesiyle hasret giderdi. Davaya 17 Ağustos'ta devam edilecek.
9: Aynı kadraj, aynı poz ama iki fotoğraf arasında 11 ay var. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklanmadan önce eşi ve kızlarıyla böyle vedalaşmıştı. Tahliye olduktan sonra onlarla aynı karede buluştu. İnan Güney 19 Ağustos 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Marmara cezaevinden çıktıktan sonra önce babasının evine gitti. Ailesiyle hasret giderdi. Komşularını, partilileri selamladı.
10: 11 aydır anaya babaya hasret, yara hasret, çocuklara hasret. Tek başımıza hücrede kaldık. Biz bunu bir cezaevi olarak görmedik. Biz bunu demokrasi ve özgürlük nöbeti olarak gördük.
9: İnan Güney, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay ve 4 belediye çalışanı ile birlikte tahliye edildi. Böylece davadaki tutuklu sanıkların sayısı 53'e düştü. Duruşmaya tahliye kararları ile birlikte Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkartılması damga vurdu. İmamoğlu kendisine savunma yapması için sadece birkaç saatlik bir süre tanındığını savundu. Mahkeme başkanı, ilk celsenin 4 ay sürmesinde sizin ve avukatlarınızın da katkısı oldu dedi. Tansiyon yükseldi. İmamoğlu, ben buraya yargılanmaya değil yargılamaya geldim ifadelerini kullanınca salondan çıkartıldı ve hakkında yeni soruşturma açıldı. Duruşma 17 Ağustos'a ertelendi.
1: İstanbul Kartal'da 58 yaşındaki bir kadın bir yıldır işe birlikte gittiği mesai arkadaşı tarafından öldürüldü. Katil zanlısının borçlarını ödemek için öldürdüğü Günay Polat'ın altın ve bileziklerini çaldığı ortaya çıktı.
9: Günay Polat evinden çıkmış durağa yürüyordu. Yolda mesai arkadaşı Erkan Kudoğlu ile karşılaştı. Bir yıldır tanıştıkları, çoğu zaman işe beraber gittikleri için durumdan şüphelenmedi. Birlikte yola devam ettiler. Ancak bir süre sonra katil zanlısı 58 yaşındaki kadının zorla metruk bir gecekonduya soktu. Boğarak öldürdü. İstanbul Kartal'da bir çocuk annesi kadının cesedini görenler polise ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlı gözaltına alındı. Çocuklarını görme bahanesiyle iş yerinden izin alan Kudoğlu'nun Günay Polat'ı öldürdükten sonra bileziklerini ve altın künyesini çaldığı anlaşıldı. Kiralık bir araçla Kocaeli'ye gidip ziynet eşyalarını kuyumcuda nakde çevirdikten sonra borçlarını ödediği belirlendi. Cinayeti ve olaya hırsızlık süsü vermeye çalıştığını itiraf eden saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
12: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım. Kışın sıcak kesin,
13: gürültü yok, kafan rahat. Bağplast'ta, oh ne rahat hayat.
14: Bağplast, hayat iyi pencereyle rahat.
15: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
14: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
16: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
19: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
20: Çatınızın altı yazın fazla mı ısınıyor? Sorun sıcak değil, yanlış çatı. Kiremit ve doğru sistemle serin ve konforlu bir yaşam mümkün.
21: Her mevsimde, her havada.
22: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
23: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
24: Sizi Fuzul uyar.
23: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
25: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Buzdolabının kapağı sürekli kapanıp açıldığı için süt ve yumurta gibi ürünlerin kapağa konulmaması tavsiye edilir. Peki atıksız bir mutfakta sağlıklı bir dolap için ürünlerin yeri ne olmalı? Gıda mühendisi Ebru Akdağ anlatıyor.
4: Buzdolabı kapağı aslında çok açılıp kapandığı için buzdolabının içerisindeki derecesi en yüksek, yani daha ılık olan bölge. O yüzden çok kolay bozulan ürünleri oraya koymayı tavsiye etmiyoruz. Çok sıcak havalarda eğer dışarıda eriyorsa bunu saklayamıyorsak, mesela çikolatayı hava almaz bir poşetin içerisine koyup buzdolabı kapağında da saklamayı deneyebiliriz. Onun dışında orada çabuk bozulmayacak ürünleri koymayı düşünebiliriz. Bir takım içecekler gibi, ama süt ürünlerinden bahsetmiyorum. Burada en büyük konulardan biri aslında çiğ et ürünleri. Bunların buzdolabının en alt bölmelerinde suyu eğer dışarı salınacaksa başka bir gıdayla bulaşmaması için en altta olmasını isteriz. En üst bölümde peynir, hayvansal ürünler, böyle gıdaları saklayabiliriz. Burada tabii önemli olan, eğer kolay bozulan bir ürün ise, ki buzdolabındakiler genelde böyledir, İlk koyduğumuzun ilk tüketilmesi prensibine dikkat etmeyi öneriyoruz. Ve buzdolabının da sıcaklığının aslında yaz dönemlerinde normalde 4 derece, ama yaz döneminde daha hızlı içerisi ısınabileceği için 2-3 derecelere ayarlamak daha doğru olacaktır. Ve öte yandan unutuyoruz bazen, buzdolabımızı da arada boşaltıp temizlememiz, orada oluşabilecek mikroorganizmaları, küfleri oradan temizlememiz çok önemli. Ve yine buzdolabının soğukluğunun içeride sirkülasyonunu sağlayabilmek amacıyla buzdolabının çok dolu olmaması da yine önemli olan konular arasında.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: NTV Radyo.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi İstanbul Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. Sezonun ilk hafta programı şöyle: Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor, Kasımpaşa Trabzonspor, Başakşehir Kocaelispor, Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor, Gençlerbirliği Fenerbahçe, Konyaspor Çaykur Rizespor, Galatasaray Çorum Futbol Kulübü, Beşiktaş Eyüpspor ve Samsunspor Göztepe. Süper Lig'de bu sezon ikinci devre ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak. Yeni sezonun derbi haftaları da belli oldu. 4. haftada Fenerbahçe Beşiktaş, 6. haftada Trabzonspor Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray ve 15. haftada Fenerbahçe Trabzonspor maçları yapılacak. Yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarı 21 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre 15 Ocak'ta başlayacak ve sezon 23 Mayıs'ta sona erecek. Fenerbahçe ilk hazırlık maçını rahat kazandı. Sarı lacivertler Admira'yı 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Cengiz, Şikrinyar, Fred, Çağrı ve Beko attı. Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi gündem yoğun. Hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren siyah beyazlıların transfer çalışmaları da İstanbul'da devam ediyor.
8: Beşiktaş kadrosunu güçlendiriyor, yeni sezonu da Slovakya'da hazırlanıyor. Siyah beyazlılar son olarak Salih Özcan'ı Türkiye'ye getirdi.
9: Savaşacağız kulüp için ve inşallah büyük bir güzel bir zaman geçireceğiz.
8: Siyah beyazlılar Borussia Dortmund'daki sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya vardı. Salih Özcan, Orkun Kökçü ile Beşiktaş'ta buluşacağı için heyecanlı.
9: Orkun'la da tekrar kavuştuk, milli takımla da gerçekten kendimi rahat hissediyorum onun yanında oynamaya. İyi birbirimize yardım ediyoruz, o yüzden gerçekten iyi hissediyorum kendimi.
8: Orkun Kökçü de Slovakya kampında kameraların karşısına geçti.
10: Son kararı Salih verdi. O da buraya gelmek istedi ve buraya ne katacağını o da biliyor, biz de biliyoruz. O yüzden çok mutluyuz.
8: Beşiktaş'ın kaptanı geçen sezonu unutturmak istediklerini söyledi.
10: Beşiktaş kupalara layık. Yani şampiyonluğa oynaması lazım Beşiktaş'ın. Onun farkındayız. Ben de farkındayım. Onun için elimizden geleni yapacağız.
8: Ersin Destanoğlu ile yollarını ayıran Beşiktaş, Stuttgart'tan Alexander Nübel'le 3 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezon Başakşehir forması giyen Doğan Alemdar'la da 4 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş yeni sezona Avrupa Ligi 2. ön eleme turuyla başlayacak. Siyah beyazlılar Midtjylland'la 23 Temmuz'da İstanbul'da, 30 Temmuz'da Danimarka'da karşılaşacak.
7: Galatasaray yeni sezon öncesi top başı yaptı. Sarı Kırmızılar hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde başladı.
8: Galatasaray üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonu açtı. Sarı Kırmızılar ilk antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmada Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolcuların yanı sıra izinli isimlerden Roland Şalay ve Victor Osimhen de yer almadı. Çalışmayı yerinde takip eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer süreciyle ilgili gelen eleştirileri yanıtladı.
11: Bildiğiniz gibi Galatasaray olarak bizim hedefimiz belli. 27. şampiyonluk ve üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak için teknik ekibimize, yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber çok sıkı bir çalışma içindeyiz. Hiç kimsenin şundan şüphesi olmasın. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır, Galatasaray'ın 121 yıllık geçmişine yakışan bir takımı kuracağız. Gereken hamleleri de yapacağız. Icardi'den başlayalım. Osimhen, Mertens, Uğurcan, Davinson, Torreira, Leroy Sané, bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi? Galatasaray kulübüne kazandırmadık mı? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.
8: Galatasaray'da hazırlıklar 2 hafta daha Kemerburgaz'da sürecek. Sarı Kırmızılar 23-29 Temmuz tarihleri arası Avusturya'da kampa girecek. Bu süreçte İtalyan ekipleri Monza ve Venezia ile hazırlık maçında karşılaşacak. Okan Buruk'un öğrencileri kamp döneminin son sınavını Rams Park'ta Villarreal ile yapacak.
7: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Son finalisi Fransa ile son dünya dördüncüsü Fas saat 23'te karşı karşıya gelecek.
8: 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Son turnuvanın finalisti Fransa ile dördüncüsü Fas, kupaya giden yoldaki ilk çeyrek final eşleşmesinde birbirlerine rakip olacak. Norveç, Senegal ve Irak'ın yer aldığı I grubun yenilgisiz lider tamamlayan Fransa, eleme aşamasında İsveç ve Paraguay'ı turnuva dışına itti. Bu maçlarda kalesini de gole kapattı.
12: Fas turnuvadaki en iyi takımlardan birisi. Çok kaliteli futbolcuları var. Çeyrek finalde olmaları tesadüf değil. Topa sahip olmayı, hücum etmeyi ve gol atmayı seven iki takım arasında bir karşılaşma olacak.
8: Fas'a Brezilya ile beraber 7 puan topladığı C grubunu averajla ikinci sırada tamamladı. Son Afrika şampiyonu eleme turlarında Hollanda'yı penaltılarla, ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0'lık net bir skorla elemeyi başardı.
13: Şu ana kadar başarılı olduğumuz ve harika bir iş başardığımız yorumlarına katılmıyorum. Biz kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Yarı finale yükselmek için elimizden geleni yapacağız. Fransa'nın 4 yıl öncesine göre çok daha iyi olduğu söyleniyor. Ancak biz de kendimizi çok geliştirdik.
8: 2022 Dünya Kupası yarı finalinde bu iki takım karşılaşmış, Fransa Theo Hernandez ve Kolo Muani'nin golleriyle rakibini 2-0 yenerek adını finale yazdırmıştı. Fransa-Fas çeyrek final maçı saat 23'te başlayacak. Mücadeleye 66 bin seyirci kapasiteli Boston Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmayı Arjantinli hakem Facundo Teo yönetecek.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Reklam. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
1: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzuli uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Artık New Life Miner Lite var, yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde.

0: katılım.com.tr'de vakıf katılım.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posa başvurun. Ayrıcalıklarla

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Soğuk çorbalar dedik ve Vişisuaz'ın hikayesini anlattık. Şimdi peki o zaman hemen bir tarifini verelim. Bir kere pırasanın böyle 8 tane falan pırasa ama genellikle Fransa'daki pırasalar çok kalındır, kocamandır ama beyaz kısımları da azdır. Bizim pırasalar daha ince, aslında daha da zarif bir lezzetleri var fakat birazcık beyaz kısmı daha uzun. Dolayısıyla 8 pırasa kadar falan karardır. Pırasaların sadece beyaz kısımlarını çok ince halka halka doğrayacaksınız. 2 de kocaman patates. Yani çok iri olmasın, orta boy diyelim ama küçük de değil, yani şöyle avucunuzun içine tam gelecek gibi 2 patates. Onların da kabuğunu soyun, onu da küp küp doğrayın. Tabii hemen bunlar kararır, dikkat etmek lazım. Şöyle bir 4 yemek kaşığı kadar tereyağı. Bunu şöyle tencerede eritin. Hiçbir şekilde renk almayacak. Pırasayı buna koyun. Birazcık ölsün. Şöyle bir 5-10 dakika bir çevirin. Ama gene hiçbir şekilde renk almayacak. En ufak bir pembeleşme, kızarma hiçbir şekilde olmayacak. Buna küp küp kestiğiniz patatesleri de katın. Şöyle bir iyicene çevirmeye devam edin. Sonra buna 2 bardak dolusu tavuk suyu koyacaksınız. Şimdi tavuk suyunun da yağsız olması lazım. Artık bizde de hazır kavanozlarda da satılıyor. Onlardan da kullanabilirsiniz. İşin kolayına kaçıp jel veya küp olarak satılanlardan da kullanabilirsiniz. 2 bardak da tavuk suyu. Şimdi tavuk suları genellikle hazır satılanlar zaten tuzlu oluyor. Onun için tuz olayını şimdilik çok kullanmayın derim. Ama pırasayı şöyle terletirken suyunu iyicene salması için bir fiskede tuz koyabilirsiniz. Bunların hepsi birazcık böyle pişsin. Yani patates iyice yumuşayacak, dağılacak kıvama gelecek. Kapağını kapalı olarak bunları pişirin. Şimdi bundan sonra yapmanız gereken bu karışımı, yani tereyağında çevrilmiş patates pırasa karışımını tavuk suyuyla birlikte pişmiş, işte bunu blenderdan geçireceksiniz. Ama yani böyle bir malzemeyi diyelim ki 2 seferde değil de hatta 4 seferde falan parça parça geçirirseniz iyice pürüzsüz böyle bir kıvam elde edeceksiniz ve tekrar tencereye koyacaksınız. Şimdi burada 2 bardak kadar süt kreması. Süt kreması bizde hazır satılıyor. %35'lik olanını kullanmanızı tavsiye ederim. Ama krema ağır gelir derseniz mesela 1 bardak kadarını krema olarak, 1 bardak kadarını da süt olarak kullanabilirsiniz. Bunları da eklediniz. Tuzunu ayarlayın. Ama karabiber çok önemli. Hatta benim tavsiyem size beyaz biber. Ve bir miktar da cevizi beva diyorum ben her zaman ona, nutmeg ya da muskat diye bilinen küçük Hindistan cevizi rendesi. Bu baharat bütün her şeyi değiştiriyor. Kremayı da ekledikten sonra bir süre daha, bir 5 dakika daha şöyle bir pişirin. Aslında hiç pişirmeye de bilirsiniz. Çünkü işte Louis Dia'nın annesi üstüne soğuk süt koyuveriyormuş, oluyormuş, bitiyormuş. Çorbayı soğutun ve ondan sonra buzdolabında ertesi güne kadar bir saklayın. Servis yaparken de muhakkak taze soğanın yeşil kısımlarını, hatta bulabilirseniz Frank soğanı derler, chives diye, kıl kıldır böyle, aynı taze soğan tadı verir. Ondan da kullanabilirsiniz. Çocukken iki şefin birden aklını başından alan soğuk pırasa patates çorbası Vişisuaz. Afiyet olsun, takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. NTV Radyo.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kütahya-Eskişehir yolunun 17-18. kilometrelerinde ve İnebolu-Kastamonu yolunun 0-4. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İkrami Öztuğra'nın Talebe Mustafa isimli çalışması Sanatif yayınlarından yeni bir baskı yaptı. Kitabın alt başlığı içeriğiyle ilgili yeterince ipucu veriyor şöyle. Atatürk'ün okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans yılları. İkrami Özturan 1963 Diyarbakır doğumlu. Kara Harp Okulu mezunu olan Özturan, ikisi askeri bilimler, birisi işletme organizasyon, birisi de uluslararası ilişkiler alanında olmak üzere 4 yüksek lisans yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak yurt içinde ve yurt dışında çeşitli görevlerde bulundu. 2014 yılında kurmay albaylıktan kendi isteğiyle emekli oldu. Aynı zamanda inşaat mühendisi olan Özturan, medya ve kültür sanat sektöründe faaliyet göstermekte. İkrami Özturan'ın daha önce yayımlanan kitapları Elveda, Paşa Paşa Yatacaksınız, Çuvaldız ve Bestekarlar Çıkmaz. Talebe Mustafa'ya gelirsek. Özturan, Mustafa Kemal hakkında yazılmış kitapların bilhassa iki konuda yoğunlaştığını söylüyor. Bunlardan biri Kurtuluş Savaşı ve 1923 ile 1938 arasındaki Cumhuriyet'in ilk yılları. Biri de Mustafa Kemal'in asker ve devlet adamlığı. Özturan onun talebelik yıllarının da en az diğer dönemler kadar önemli olduğuna işaret ediyor. Zira Atatürk'ün 57 yıllık hayatının 24 yılına tekabül eden bu dönemin onun askeri ve siyasi karakterini belirlemekle kalmayıp aynı zamanda ihtilalin ve fiili kurtuluş mücadelesinin başarısını da belirlediğini söylüyor Özturan. Dolayısıyla Talebe Mustafa isimli çalışma, Mustafa Kemal'in okul öncesi dönemini 1887-1905 yıllar arasındaki 17-18 senelik talebelik yaşamını ve yanı sıra ailesini, çevresini, arkadaşlarını, aşklarını, kaygılarını, güçlü ve zayıf yanlarını da konu ediniyor. Sami Demirkıran'ın yeni romanı Organ Servisi Karahan Kitabevi'nden yayımlandı. Sami Demirkıran 1957 Adana doğumlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun. Daha önce yayımlanan kitaplarından bazıları, matematik ve fizik oyunları konusunda yazdığı fikir jimnastiği, kültürel miraslara sahip çıkma sorumluluğu üzerine talan, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili kitabı Hekate. Organ Servisi, bugün sözünü ettiğimiz kitap, çocukları hedef alan bir organ kaçakçılığı organizasyonuna karşı verilen mücadelenin öyküsü. Samandağlı bir balıkçı ailesi evlerini kimsesiz çocuklara açmıştır. Ancak aile, farkında olmadan büyük bir suç ağının parçası haline gelir. Bir zaman sonra bu çocuklardan bazıları sahiplendirilme bahanesiyle ailenin elinden alınır ve gizemli bir yolculuğa çıkarılır. Rotanın sonunda ise Mersin limanına yakın bir hastane ve gece yarısı yapılan şüpheli operasyonlar vardır. Bir anestezi doktorunun dikkatini çeken sıra dışı detaylar, kadın polis Gamze Seyhan'ın sezgileriyle birleşince organ kaçakçılığına uzanan korkunç bir gerçek gün yüzüne çıkmaya başlar. Ancak herkesin gözden kaçırdığı bir şey vardır. Çocuklardan biri sessizliğinin ardında kendi planını kurmaktadır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Reklam. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: 있죠.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Denizler biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklığı Kilyos ve adalarda 25 dereceye çıktı. Ayvalık, Assos ve Çeşme 24, Akçakoca 21, Kuşadası, Bodrum ve Datça 25, Marmaris 26, Antalya ve İskenderun ise 29 dereceye yükseldi. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: saatlerimiz 19'u gösteriyor. Akşam haberleriyle karşınızdayız. Çin'in güneydoğusunda Fujian eyaletinde bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. En az 28 kişi hayatını kaybetti. Çin medyası Xinjiang kentinde çok katlı bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktığını duyurdu. İlk belirlemelere göre yangın fabrikanın zemin katında çıktı. Binada depolanan üretim malzemesi ve yapıştırıcıların alev almasıyla yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. Dumanların arasında binanın çatısında mahsur kalan bazı kişiler olduğu kameralara yansıdı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de çok sayıda can kaybı olduğunu açıkladı. Çin'in ayakkabı başkenti olarak da bilinen Xinjiang'da yalnızca 2024'te 1 milyar 200 milyondan fazla ayakkabı üretildi. Kent küresel ayakkabı üretiminin %20'sini tek başına karşıladı. Çekya'da da eski bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Tarihi binanın bir bölümü yıkıldı.
1: Alevler içindeki bina toz duman arasında yerle bir oldu. Görüntüler Çekya'nın Zilin şehrinden. Dünyaca ünlü bir ayakkabı markasının eski fabrikasında yangın çıktı. Alevler 9 katlı binanın tamamını sardı. Eski fabrika başka bir ayakkabı markasının deposu olarak kullanılıyordu. Yaklaşık 70 bin çift ayakkabının bulunduğu bina alev alev yandı. Söndürmek için yaklaşık 300 itfaiyeci ve bir helikopter seferber edildi. Binadan onlarca kişi tahliye edildi. Çevresi de boşaltıldı. Yangında ölen ya da yaralanan yok.
0: Hindistan'da meydana gelen toprak kaymasında en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Toprak kayması anıysa güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüler Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinden. Bir tünel projesi sırasında meydana gelen afetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde dev toprak kütlesinin önüne kattığı her şeyi adeta yuttuğu görülüyor. Toprak kaymasından koşarak kaçmaya çalışan ancak başaramayan insanlar da görüntüye yansıyor. İlk belirlemelere göre olayda en az 5 işçi yaşamını yitirdi. 3 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi. İnşaat şirketinden yapılan açıklamada toprak kaymasının şantiyenin üst kısmında başladığı ve şiddetli muson yağmurları nedeniyle tetiklendiği iddia edildi. Kerala hükümeti olayla ilgili geniş çaplı resmi soruşturma talimatı verdi. Kırıkkale'de 2 gün önce yolcu otobüsü devrilmişti. Bir kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı. 7 Temmuz'da Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden yolcu otobüsü Kırıkkale'nin Karakeçile ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kayganlaşan yolda bir süre sürüklenen otobüs devrildi. O anlar kameraya yansıdı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı. Türkiye ile Irak arasında petrol akışını sağlayan Kerkük-Ceyhan boru hattında yeni anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. Irak'ta temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 12 aylık anlaşmayla petrol akışının devam edeceğini duyurdu. Boru hattının kapasitesinde artış sağlanması için çalışmaların devam ettiğine vurgu yaptı.
2: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı bu anlamda devam edecek. Şimdi bütün hedefimiz ve ortak olarak baktığımız nokta bu hattın kapasitesini tümüyle kullanmak, hatta kapasite artışını yapabilmek.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının yeni bir anlaşmayla devam edeceğini duyurdu. Bakan Bayraktar, Bağdat ziyareti kapsamında Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayir ve Başbakan Ali Ezzeydi ile bir araya geldi. Gündemdeki konulardan biri de Irak'tan Ceyhan'a petrol akışını sağlayan anlaşmanın yenilenmesiydi. Petrol akışının devam edeceğini duyuran Bakan Bayraktar, hedefin boru hattı kapasitesine artış sağlamak olduğunu duyurdu.
2: Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay içerisinde bitiyor olması, bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak bir kısa dönemli, yani önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı artık son aşamasına getirdik. İnşallah Onu önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz.
1: Bayraktar iki ülke arasında farklı alanlardaki enerji dağıtımının da değerlendirilebileceğini sözlerine ekledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için Irak'ın Kerbela ve Necef kentlerinde de geniş katılımlı cenaze törenleri yapıldı. Amerikan Washington Post gazetesi bu törenlerle İran'ın Irak'taki gücünü gösterdiğini yazdı.
1: Irak'ta Hamenei'nin yasını tutan büyük kalabalıklar ABD'nin rolünün sınırlarını gözler önüne seriyor. Amerikan Washington Post gazetesi Irak'ın Necef ve Kerbela şehirlerinde İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için düzenlenen cenaze törenleriyle ilgili haberinde bu başlığı kullandı. Bu törenlerle ABD'nin Bağdat'ta nüfuz kurma çabalarına rağmen Irak'la İran arasındaki yakın bağların sürdüğünün gösterilmesinin hedeflendiği belirtildi. Üst düzey İranlı bir diplomat, cenaze töreninin temel amaçlarından biri uluslararası kamuoyuna İran'ın Irak'taki nüfuzunu göstermekti. Irak bizim için ne Suriye ne Lübnan. İşte nüfuzumuzun boyutu bu dedi. Irak Başbakanı Ali Zeydin'in Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşmeden günler önce bu gövde gösterisine girişi dine dikkat çekildi. Iraklı Şii parlamento üyelerinin cenaze töreninde Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm sloganları attığı hatırlatıldı. Washington Post'ta konuşan Iraklı siyasi analist Muhammed Casani, cenazede tanıklık ettiklerimiz Amerika'nın bölgedeki politikalarının başarısızlığının en büyük kanıtı dedi. Cenaze töreninin Irak'ta siyasi bölünmeyi gözler önüne serdiği de vurgulandı. İran'la yakın ilişkilerden rahatsızlık duyanların cenazeyi bir köşeden izlemekle yetindikleri belirtildi. Hükümetin izlediği politikayla halkın görüşlerinin örtüşmediğini dile getirenler de oldu. Cenaze töreni için Irak'ta tatil ilan edilmesinin gereksiz olduğunu söyleyenler de var. Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin silahsızlandırılacağı yönündeki açıklamalara karşın Hamenei'nin cenaze töreninde güvenliğin bu gruplar tarafından sağlanmasının çelişki oluşturduğu da vurgulandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump heyeti Ankara'ya geldiğinde havalimanında önce Trump'ın mavi şeritli eski uçağını ardından Katar'ın hediye ettiği kırmızı şeritli yeni uçağını gördük. Hatta bir süre Trump mavi uçakta mı değil mi diye bir belirsizlik de yaşadık. Kısa sürede tüm bunların sıradan bir tercih olmadığı da anlaşıldı. Ayrıntılar haberimizde.
3: Pencerelerdeki güneşlikleri niye kapattığımızı biliyor musunuz?
4: Karşı karşıya olduğumuz bu alçaklar yüzünden muhtemelen tehlikeli bir uçuş yapıyorsunuz. Onların hedef listesindeki bir numaralı kişi benim. Sizden önce ben varım. Ama bana bir şey olursa siz de benimle gidersiniz. Belki bir gün meslek değiştirmek istersiniz.
5: Bu ses kaydı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden İngiltere'ye dönüşü sırasında uçağının içinde kaydedildi. Gazetecilerden uçaktaki güneşlikleri kapatmaları istendi. Trump bunun sebebi olarak İran tehdidini gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı NATO zirvesinde basın açıklamaları sırasında da İran'ın ölüm listesinde olduğuna dair kendisine istihbarat raporları geldiğini söylemişti. Trump Katar'ın hediye ettiği yeni Boeing 747 uçağıyla Ankara'ya gelmiş ve bu uçak yeni başkanlık uçağının ilk yurt dışı uçuşu olmuştu. Ancak dönüşte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeni uçağa değil eski Air Force One'a bindi. Trump Ankara'dayken İran'la çatışmalar yeniden alevlendi ve Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik bir dizi saldırı düzenledi. New York Times bu gelişmenin ardından uçak değişikliğinin gizli servisin tavsiyesiyle yapıldığını yazdı. Ekstra güvenlik önlemlerinin arkasında İran tehdidinin olabileceği düşünülüyor. New York Times'a konuşan kaynaklara göre Katar'ın hediye ettiği yeni başkanlık uçağında eski Air Force One'daki gelişmiş füze savunma sistemlerinin tamamı bulunmuyor olabilir. Yeni uçakta kapsamlı bir güvenlik modernizasyonunun 1 milyar dolara mal olabileceği ve 2 yıl kadar sürebileceği belirtiliyor. Trump uçak değişikliğinin güvenlik gerekçesiyle yapılmadığını savundu. Yeni uçağın Ankara'dan erken kalkarak İngiltere'deki RAF Mildenhall üstüne uğrayacağı,

0: aşan tedarik anlaşmaları imzalandı. 36. NATO zirvesinde jeopolitik birçok gelişme masaya yatırıldı. En önemli başlıklardan biri de savunma sanayi oldu. Sonuç bildirgesinde yer alan açıklamaya göre müttefik ülkeler 50 milyar doları aşan tedarik anlaşmaları yaptı. Söz konusu mutabakatlarda Türk şirketler de yer alacak.
1: Son dönemlerde yaptığımız insansız hava araçları ve savunma sanayi yönelik olarak yatırımlarımızı da düşündüğümüz zaman Türkiye açısından gelecek perspektifte avantajlı olabilecek bir imkan. Aynı zamanda yine Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma fonlarına ulaşabilme imkanı, yine yurt içindeki Türk firmaların savunma sanayiye yönelik faaliyet gösteren firmaların yine büyüyebilmesi açısından da bir imkan sağlayacak.
0: Öte yandan NATO, insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditlere karşı ortak savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 40 milyar dolarlık yatırım programını hayata geçireceğini duyurdu. NATO'nun savunma harcamaları 1,8 trilyon dolara ulaşacak. En yüksek savunma harcaması yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2026 yılında 1 trilyon 32 milyar 849 milyon dolarlık savunma harcamasıyla ittifakın toplam harcamalarının yaklaşık %57'sini tek başına karşılayacağı tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni 147 milyar dolarla Almanya, 110 milyar dolarla İngiltere, 80 milyar dolarla Fransa, 57 milyar dolarla İtalya, 53 milyar dolarla Polonya izleyecek. Türkiye'nin savunma harcamalarının ise 48 milyar dolar olması bekleniyor.
1: Bana göre Avrupa ülkeleri bu noktada biraz daha harcamalar noktasında daha fazla etkilenecek gibi duruyor. Yani onların bir parasal yönden çok daha büyük bir yükümlülüğün altına girecekler. Türkiye, evet biz de bir harcama arttırmak zorunda kalacağız ama en azından bizim diğer ülkelere göre gayri safi yurt içi hasılamızın daha düşük olmasının avantajını kullanacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin tarihi önemde olduğunu söyledi. Zirveye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Emine Erdoğan, NATO Ankara zirvesinin ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum dedi. Emine Erdoğan, bu tarihi zirvenin insanlık adına güveni pekiştiren, uzlaşı kültürünü güçlendiren ve yeni umutlara kapı aralayan bir dönüm noktası olmasını diliyorum ifadelerini de kullandı.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
3: Maç takvimi.
5: Dünya Kupası'nda çeyrek finaller bugün başlıyor. İlk çeyrek final mücadelesi son Dünya Kupası'nda ilk dörde giren iki ülkeyi karşı karşıya getirecek. Fransa ile Fas kozlarını paylaşacak. Maviler Ö grubunu 3'te 3 yaparak lider tamamlamış, ardından eleme etaplarında İsveç ve Paraguay'ı geçmişti. Fas ise C grubunda ikinci basamağı almış, son 32'de Hollanda, son 16'da Kanada'yı elemeyi başarmıştı. Fransa ve Fas arasında oynanacak çeyrek final mücadelesi bu akşam saat 23'te başlayacak.
3: Maç takvimi.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: Reklam.
6: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
7: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo, sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik, medeniyettir.
8: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Bir çatı bir kez yapılır, bir ömür.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Televizyon deyince vatan.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: NTV Radyo.

0: reklam. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Dinleyenlerimizden ihbar tazminatına ilişkin hususları öğrenmek isteyenler bulunmakta. Biz de bugün yine onlara bu konu hakkında bilgi verelim. İş kanunumuza göre ihbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini yasal bildirim sürelerine uymadan aniden fesheden tarafın, bu işçi de olabilir, işveren de olabilir, karşı tarafa ödemek zorunda olduğu bir tazminattır. İhbar süresi ve ödenecek tazminat tutarı işçinin iş yerindeki, en son çalıştığı iş yerinde elbette, o iş yerindeki toplam çalışma süresine, yani kıdemine göre belirlenir. 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta, yani 14 gün, 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta, 1,5 yıl ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta ve 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta ihbar süresidir. İhbar tazminatı hesaplanırken, işçinin sadece çıplak maaşı değil, düzenli olarak sağlanan tüm menfaatleri içeren giydirilmiş brüt ücreti esas alınır. Örneğin, yol, yemek ya da düzenli bir ikramiye varsa bütün bu ücretler de bu hesaba dahil edilir. Dolayısıyla ihbar tazminatı konusunda bu sürelere uymak ya da bu sürenin ücretini peşin olarak ödemek gerekir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: Merhaba, Şehir Koşucuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde büyük şehirlerde en çok görülen kuş türlerini konuştuk. Bir şehri kuşlarına bakarak tanıyabilir miyiz? Türkiye'nin büyük şehirlerinde en sık görülen kuş türleri ekolojik bölgelerle nasıl bir ilişki kuruyor? Gibi sorulara yanıt aradığımız Kerem Ali Boyla'nın eBird verilerinden çıkarttığı kuş verilerini incelediğimiz dolu dolu çok ilginç bir bölüm oldu bence. Sence nasıldı geçen bölümümüz Kerem?
1: Bence çok ilginç oldu. Çünkü bu verileri daha önce oluşturmamıştım. Gerçekten beklenmedik sonuçlar vardı. Hala bu konuyu düşünüyorum ve senin önerinle bunu bütün Türkiye'nin bütün illerine yaymayı düşünüyorum. Bakalım neler çıkacak ama biraz daha çalışmam lazım.
0: Evet, özellikle senden beklediğim bazı şehirler var. Bakalım bir sonraki programlarda belki yeniden işleriz. Daha geniş kapsamlı bir veri havuzu olmuş olur. Peki klasik sorumuzu bu sefer ben sana ilk olarak sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin Kerem? Ne gördün?
1: Ben yine burada Kanada'da devam ediyorum. Burada yaygın olan bir tür gördüm. Ev çütresi. Bizde çütre diye akrabası var. Kırmızı bir ispinos ve Güneydoğu Asya'dan gelir Türkiye'ye. Nemli ormanlar ve yaylalarda bulunur. Genellikle çok güzel bir ötüşü vardır. Buradaki ev çütresi de onun yakın akrabası. Bunun da çok güzel bir ötüşü var. Ve sincapların uyarısıyla bir anda ötmeye başlamıştı. Ev çütresi aslında Meksika türüymüş. Daha sonra kentleşmenin yaygınlaşmasıyla ilk önce Kuzey Amerika'nın güneyine, daha sonra doğu bölgelerine ve en sonra da Kanada'ya kadar ulaşmış ve yerleşmiş. Hatta kafes kuşu olarak da besleniyormuş galiba. Oradan kaçanlar da yerleşmiş. Şu anda böyle garip bana şey diyorlar bazıları yeniden yerleştirilmiş, sonradan getirilmiş bir tür diyor. Bazıları kendi doğal yayılışıyla buraya ulaştı diyor. Böyle bir tartışma da var ama çok ilginç. Yani binalar ve şehirler de yaşıyor. Ve çok da güzel renkli güzel bir kuş. Böyle ilginç hikayeler var şehirlerimizde.
0: Ben de sen anlatırken bir renklerine baktım. Evet, renkli bir kuşmuş. Merak ettim. Umarım ben de bir gün görürüm.
1: Buralarda dolaşırsan görürsün mutlaka. O zaman ben de sana söyleyeyim. Sen neler gördün? Görüşmeyeli.
0: Ben de bugün aslında Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesinde, yani gözlem yapmak için gitmedim tabii ki de ama hemen kuşlar ilgimi çekiyor biliyorsun. Gölet gibi bir şey var orada. Zaten çoğu sarayımızda var. Yeşil başlar yine her yerdeydi. Üç tane vardı aslında. Üç birey vardı gördüğüm gölette. Yoksa dışarılarda da geziyorlar normalde. Yanında hatta bir tane yeşil başın kuyruğu gibi gezen başka bir beyaz bir ördek vardı. Arkadaşım yanımda sordu, "Yaz bu ne?" diye. Hemen bir baktık, biraz araştırdık. Sanırım Pekin ördeğiydi Kerem. Sana sormak istedim ben de bölümümüzde. Genellikle süs amaçlı tarihi bahçelerde, parklarda, saraylarda olan türlerden biriymiş Pekin ördeği. Belki ileriki bölümlerde de saray kuşlarını inceleriz diye düşündüm. Onlar da şehir kuşları bir yandan çünkü. Pekin ördeği miydi Kerem sence gördüğüm tür?
1: Evet, Pekin ördeği, yeşilbaş ördek bütün dünyada geniş bir yayılışı olan bir tür ve değişik yerlerde, değişik zamanlarda farklı şekillerde evcilleştirilmiş. Pekin ördeği de bu evcil varietelerden biri. Hani Pekin ördeğine tür demiyorum. Ben yeşilbaşın domestik yani evcil bir varitesi diyebilirim. Mesela bu dik durup koşan ördekler var. Tayland'da falan dolaşan böyle koşturarak yürüyerek devamlı dolaşan ördekler. Onlar da yeşilbaştan türemiş. Bizim evcil ördekler de yeşil baştan türemiş. Yeşilbaş değişik coğrafi alanlarda, bölgelerde defalarca birden çok daha fazla sefer değişik topluluklar tarafından evcilleştirilmiş. Pekin ördeği onlardan biri. İlk 1980'lerde gelmişti galiba. Çin'le böyle bir görüşmeler olmuştu. Ondan sonra Çin yetkilileri galiba Turgut Özal'a Pekin ördeği hediye etmişti, hatırlıyorum. O zamandan sonra yaygınlaştı.
0: Çok enteresan, hiç öyle düşünmemiştim. Peki peşinden ayrılmıyordu yeşilbaşın, çiftleşme ihtimalleri var mı diye bir soru belirdi aklımda.
1: Bence çok iyi bir soru. Var tabii, olmaz mı? Ve bizim eBird sisteminde evcil ördek olarak girebilirsin yeşilbaşı. Yeşilbaş olarak girebilirsin yabani olarak ve melez olarak girebilirsin. Bazen melezleşiyor bunlar. Daha sonra melez olan bireyler yeşilbaş gibi uçabilen ve göç edebilen daha çevik hayvanlarsa, yani koca göbekli ve kısa kanatlı değilse diyeyim, onlar da yabani gruplarla beraber takılıyorlar. Burada çok sık görüyorum. Böyle bir 200-300 yeşil baş gördüğümde aralarını taradığımda mutlaka ve mutlaka evcil ördeklerle olan melezler görülüyor. Bizde de görülüyor galiba, çok sık olmasa da. Ama özellikle İstanbul'da bu işte Beylerbeyi Sarayı'nda, Haliç'teki adalarda, gene Mogan civarında beslenen hayvanların olduğu yerlerde melezleşme oluyor.
0: O zaman yavaştan bu haftaki bölümümüze geçelim. Çok da vakit kaybetmeyelim derim. Bugün sevgili dinleyicilerimizi küçük bir ses oyununa davet ediyoruz. Bir sabah pencerenizi açtınız veya yolda yürüyorsunuz diyelim. Dalların arasından çok etkileyici, melodik bir kuş sesi geliyor. Muhtemelen dönüp ne güzel ötüyor bu, bülbül herhalde dersiniz. Peki gerçekten öyle mi? Aslında doğada duyduğumuz en güzel şarkıların çoğu bülbüle ait değil. Pencerenizden duyduğunuz melodiyi bir kara tavuk söylüyor olabilir. Çalıların içindeki o karmaşık şarkının sahibi kara başlı ötleyen olabilir veya farklı başka türler olabilir. Bugün gerçek bülbülden çok bülbül zannedilen kuşları konuşacağız.
1: O zaman daha fazla konuşmadan önce bir bülbülü dinleyelim. Ne dersin?
0: Evet, lütfen.

0: Evet, ne düşünüyorsun Bülbül hakkında? Yani nasıl tanımlarsın? Aklına ne geliyor? Çok kısa birkaç kelime alabilir miyim senden?
1: Yani ilk bir sesin tonuna baktım. Bilmiyorum, biraz flütsü geldi bana ama emin değilim. Diğer kuşları da bir dinleyip belki yorum yapabilirim. Bu soruları beklemiyordum Kerem ama dinleyicilerimize de sormuş oldum bir yandan. Ben onlar adına cevap veriyorum. Molalı bir tür sesi gibi geldi. Hani sürekli böyle bekleyip bekleyip aynı ötüşü veriyor. Bir yandan da bana ince geldi ötüşü. Doğru mudur acaba? Sana nasıl geliyor sesi?
0: Bence güzel, güzel tanımladın. Geri kalan kısmı da biraz daha ilginç kısımlarını da çalayım şimdi.

0: Bu dediklerinin üzerine şunları eklemek istiyorum. Çok belirli nameleri var. Hepsi karakteristik. Yani hepsi başından kendisini bülbül olduğunu hissettiriyor. Ya da sonundaki şakamasıyla bülbül olduğunu hissettiriyor. Ama arada da değişik varyasyonlar yapıyor. Bu şekilde bülbülün herhalde güzel olmasının nedeni de bu. O zaman bülbüle benzeyen kuşlardan yavaştan girelim. Şimdi bir tane çalacağım. Hazırsan çalıyorum.
1: Tamam. Bana hangisi
0: Hazır.
1: olduğunu soracaksın herhalde, değil mi?
0: Sorayım sana hangisi olduğunu düşünüyorsun diye. Şimdi

0: Evet, 3 tane name dinlettim. Bunun hakkında ne düşünüyorsun önce? Bir ne olduğunu biliyor musun? Bildiğim bir tanıdığım bir kuş.
1: Evet, Kızılgerdan mı acaba?
0: Evet, bravo. Kızılgerdandı bu. Peki nasıl tanımlarsın?
1: Ya tonu bülbüle çok yakın geldi yani. Flütsüyü sanki Kızılgerdan'a da söyleyebilirim. Biraz daha karışık geldi. Bilmiyorum doğru mu? Bir yandan yine ince geldi. Bilmiyorum sen ne eklersin buna?
0: Kesinlikle ince kısmından başlayayım. Daha soprano, daha ince bir tonda söylüyor. Frekanslar daha yüksek. Biraz daha karışık dedin. Karışık olmasını düşünmenin nedeni de bir 4000 ile 8000 frekans arasında gidip geliyor. Çok ince çıkıyor. İnsan sesinin, kulağının zor duyduğu bir sese çıkıyor. Sonra aşağı iniyor. Ve doku olarak o kadar flütsü değil. Ben biraz daha kristal, berrak ve camsı oluyorum Kızılgerdan'ı. Ama yapı olarak aynı. Çeşitleme ve süsleme açısından da biraz daha acemi diyelim. Ya da biraz daha basit yapılı.
1: Yani güzel. Bir tekrar dinlediğimde bir düşüneceğim flütsü mü camsı mı diye, ama evet camsı tanımı da çok uydu. Hani diğer ona benzeyenlerle kıyasladığımda sanki Kızılgerdan bülbüle daha çok benziyor. Hani o ton açısından gibi geliyor. Belki diğerlerini dinlerken ona göre yorum yaparız sonrasında.
0: İlk önce Kızılgerdan'ı tekrar dinletiyorum. Bir namesini dinlettim. Şimdi Kızılgerdan benzetiliyor birbirle. Evet, ama tanımlamak mümkün. Daha ince sesli, daha berrak sesli. Şimdi başka bir kürtçe oluyorum. Bunu tanıyacak.

0: Evet, ne diyorsun?
1: Kara tavuk bu.
0: Kara tavuk. Doğru.
1: O biraz daha böyle sanki böyle aykırı bir kuş gibi. Yani kafasına göre ötüyor. Ne istiyorsa o şekilde ilerliyor gibi. Biraz daha metalik mi, cırtlak mı deriz? Bilemedim. Belki sen başka bir şey söylersin ama hani o flütsülüğü çok yok gibi geldi. Ya da tekrar dinleriz.
0: Zor bir şey yani, bu denemeyle oluyor. Ben biraz tanımlayayım. Kara tavuğun pez flütsü 3-4 tane notası var en başında. En tipik özelliği bu. Yani flütsü kelimesi orada doğru. O pez şeylerle gidiyor. Sonra cırtlak ve tiz bir ve atonik bir tınlama ile kapatıyor. Kara tavukta da gene nameler var. Ama oktav olarak belki de bülbülden bir oktav daha pez diyebilirim. Yani daha kalın sesli diyebilirim. Kara tavuğu da dinledik. O da şehir ve parklarda çok fazla var. İstanbul dışında bütün Ankara, Kayseri gibi Anadolu bölgelerinde de park ve bahçelerin ve bağların fazla olduğu yerlerde çok fazla duyuluyor. İzmir'de, Ege'de, Kuşadası'nda çok var. Yaygın bir tür yani. Biraz bahçe seviyor, kedi sevmiyor. Haber vereyim. Çünkü yerde dolaşıp besleniyor. Kedilerin çok olduğu yerde maalesef yok. Üçüncü türümüze geçiyorum. Bu çok ilginç bir tür. İlk önce bir ipucu vereyim. Buna İspanyolca'da sahte bülbül veya aslında tam tercümesiyle piç bülbül diyorlar. Buradaki kelimeyi kullanmamın nedeni bunun bir küfür olarak değil, hayvan yetiştiricilerinin çok kullanması. Piç bülbül ya da yumurta piçi gibi. Bu melez demek. Bu hayvan besleyicilerin tercümesinde. Yani sanki melez bülbül ya da bozuk bülbül falan gibi bir anlamı var. Çalıyorum.
1: İyice merak
0: Üçüncü
1: ettik.
0: türümüze geçtik.

0: Evet, ne düşünüyorsun?
1: Ya bu en zoru. Çok duymadığım bir tür. Kamış bülbülü diyorum.
0: Evet, kamış bülbülü. Doğru.
1: Ama tanımlaması biraz daha zor. Daha yüksek sesli geldi bana. Bilemedim. Cırtlak mı demek lazım? Yine flütsü mü demek lazım hocam? Sen söyle.
0: Ya flütü değil, yüksek sesli, daha doğrusu yüksek volümlü, çok bağırıyor. İlk önce bir çıt yapıyor, sonra çıt, çibit, çibit, çibit gibi bir ses çıkarıyor. Ya da çibi sesiyle benzeştiriyor kuş gözlemcileri. Çıt, çibit, çibit, çibit, çibit gibi bir sesi var. Tek bir cümle, çok sade bir cümle. Yapıya bak şimdi burada. Aslında dokuya değil. Yani dokuya çok yoğunlaşmak burada faydalı değil. Yapıya bakalım. İlk önce bir çıt yapıyor, sonra çibit, çibit, çibit yapıyor. Ve sonra hiçbir şey yapmıyor. Ve uzun süre, 10 saniye gibi uzun bir süre bekliyor. Sonra tekrar ötüyor. Ve 10 saniye gibi gene ötüyor. Bekliyor. Yani burada tek bir model name var ve ondan sonra çok uzun bir aralık var. Tekrar çalıyorum. Kamış birbirine. Bu şekilde devam ediyor. Onun için devam etmedim. Bir ses yok. Tonda da bir fark yok. Bu kuşu dere boylarında çok fazla görüyoruz. Aslında gerçek bir köy kuşu. Özellikle köydeki dere boyunda kurulmuş köyler, işte kavaklar, böğürtlenler, biraz sazlıklar, hafif bir belki bir arıtma ya da bir gölet gibi bir yer, küçük balıkların beslendiği, kurbağaların olduğu böyle yerlere bayılıyor. Yani biraz suyla ilişkisi var. Böğürtleni çok seviyor. Ve deniz kenarından dağlara kadar, 2000 metreye kadar her tarafta var. Buna dediğim gibi İspanya'da piç bülbül diyorlar. İspanyolcası Ruiseñor Bastardo. Yani öyle geliyor.
1: Bastar
0: İlginç bir
1: dedi.
0: isim. Tipi de benziyor ama davranışları, yürüyüşü falan çok farklı. Yani bülbül gibi deseni rengi çok olmayan bir tür.
1: Bülbül de bu kadar bekliyor mu peki? Yani beklemiyor galiba. Beklediği oluyor mu hiç ötüşlerinde
0: En
1: ya da
0: sona geleceğim.
1: kızılgerdan?
0: Olmuyor. Bülbülde 1 veya 2 saniye ötüyor ve sonra en fazla 2 veya 3 saniye mola veriyor. Yani bülbülün molası hep 2 veya 3 saniye. 1, 2, 3 diye sayabilirsin. Çok tipik.
1: En
0: Evet.
1: çok mola veren kamış bülbülü gibi o zaman. Şu
0: Çok
1: anki
0: doğru.
1: listem tamam.
0: Evet. Şimdi dördüncü türümüzü çalıyorum. Bülbüle benzetilen ama bülbül olmayan dördüncü tür. Hazır mısın?
1: Hazırım.

0: Evet, ne düşünüyorsun?
1: Karabaşlı ötleyen bu.
0: Bu karabaşlı ötleyen, evet.
1: Metali bunun için kullanabilir miyiz?
0: Metalik olabilir.
1: Bana öyle geldi. Daha ince, molasız ötüyor gibi.
0: Evet, doğru. Daha molasız ötüyor gibi, doğru. Metalik tonlar var. Arada flütsü tonlar da var. Bu flütsü tonlardan dolayı bülbülle karıştırılıyor. Ama bülbüldeki gibi değil, peş peşe durmadan ben 3 tane nameyi beraber çaldım. Aslında 3 farklı nami vardı. Hepsi durdu, devam etti. Yani mola vermeden tekrar başa alıp aynı nameyi öttü. Böyle bir özelliği var. Karabaşlı ötleyen bülbülden daha kapalı ormanlarda ve korularda ve bahçelerde çok fazla var. Ama Ege'de de zeytin ağaçlarının olduğu yerde de bulunabiliyor. Kışın da ötüyor bazen. Kışında kalanları var. Göç sırasında da var. Yazında kalıyor. Genellikle daha fazla Karadeniz ormanı ve Karadeniz iklimi istiyorlar.
1: Bir de karabaşlı ötleyende dişisi turuncu başlı, değil mi? O
0: Kızıl.
1: karabaşlı ötleyende.
0: Evet,
1: Kızıl
0: dişisi
1: turuncu, evet.
0: kızıl başlı, erkeği kara başlı, doğru. Bir daha deneteyim, kara başlı ötleyeni.

0: Bu meşhur çit kuşumuz. Çok severiz. Herkes tanır. Bizim mahallede de tanıyanlar bol. Çünkü kışın hep sokakta bir öter. 3-5 apartman ilerideki de duyar onu. Küçücük ama aslında sesi kocaman olan çit kuşumuz diyorum buna.
1: Evet, çıt kuşu doğru. Bu biraz daha orman kuşu gene ama biraz da makilik arazilerde değil. Yoğun işte dere boyundaki ağaçlıklarda da yuvalıyor. Çok küçük, çok sesli. Bir de 12 ay boyunca var. Uzak bir yere göç etmiyor çoğunlukla. Sesini tarif edeyim, daha yüksek perdeden, daha ince. Ama boyuna göre bayağı gür ve dolgun. Ve bence içinde 5 veya 6 motif var. Yani tik gibi 6 tane motif var, 5 veya 6 tane. Sonra da çok güzel mola veriyor. Yani molaları ne kadar diyeyim, ben yaklaşık molaları da 3 saniye gibi. İstiyorsan tekrar dinleyelim çıt kuşunu. Hepsi benziyor ama hepsinin de kendi farklı.

0: Sıtkış'ın da dinlemiş olduk senle. Beş kuşu da gözden geçirmiş olduk.
1: Evet, bir iki soru sorayım o zaman istersen. Bu dinlediğimiz türler yılın hangi dönemlerinde şehirlerimizde daha çok duyuluyor?
0: Bence şuna yoğunlaşmamızı öneriyorum. Bu ötüş genellikle Mart sonundan başlıyor. Nisan, Mayıs, Haziran, belki Temmuz'a kadar uzuyor. Kuşların ötme dönemi ilkbahardır ve diğer zamanlarda ses çıkarırlar ama ötmezler. Bu grup içinde istisna olan iki türü var. Sadece biri çıt kuşu, öbürü de kızılgerdan. Yani kızılgerdan ve çıt kuşu 4 mevsim ötebilir. Çünkü çıt kuşu kışında kalıyor ve kışında alan savunması yapıyor. Kızılgerdan da kışın göçle geliyor. Ama göçle geldiği noktalarda kendi alanını koruduktan sonra ötmeye devam ediyor. Kasım, Aralık, Ocak ayında gece yarısına doğru ya da sabahın 6'sında 7'sinde bir otobüs durağında şehirde otobüs beklerken arkada fondan bir kızılgerdan duymak çok olası. Onun için böyle bir durum varsa kızılgerdan veya çıt kuşudur. Ama onun dışında ilkbahar ve yazın başında bütün bu 6 türü de bülbül ve bülbüle benzeyen 5 türü de duyabiliriz.
1: Bir soruda dişiler de bu şekilde öter mi? Şarkı söyler mi?
0: Şimdi bir kitap bilgisi olarak dişiler ötmez, erkekler öter diye öğrendik ve duyduk. Sonra bunun bir tane istisnası, ikinci istisnası, üçüncü ve dördüncü derken bir sürü istisnası ile karşılaştım. Hatta çıt kuşlarının bazılarının karşılıklı beraber öttüğünü öğrendim. Bu tropikal bölgelerde çok fazla var. Bir kuş ötüyor zannediyoruz ama iki kuş aynı anda ötüyor. Ve iki kuşun aynı anda sesi bir kuş gibi kaydediliyor. Oysa bir düet var orada. Buna düet diyorlar. Kuşlarda da bu yaygın var ama benim bilgim dahilinde bülbülün ve kara tavuğun dişisinin öttüğünü duymadım. Bilmiyorum yani. İyi bir soru. Bence bu konuda genel kuralın istisnası çok fazla var. Genelde erkekler öter diyebiliyoruz ama dişlerin de öttüğü çok tür var.
1: Bugün doğada duyduğumuz her güzel sesin sahibinin bülbül olmadığını öğrendik. Her türün kendine özgü bir dili, ritmi, hikayesi var. Bir tonu aslında, ince mi kalın mı, yapısı nasıl gibi sorulara yanıt aradık bugün Kerem'le. Kuş gözlemciliğine başlayınca artık sadece onu görmeyi değil, sesinden ayırt etmeye de başlıyoruz aslında. Programımızı bitirmeden istersen Kerem son bir kez bülbülün sesini dinleyelim.
0: Son bir kez birbirinin sesini dinleyelim ve dinleyicilerimize de şu öneriyi getirelim. Cep telefonları kuşların frekansını çok iyi kaydediyorlar. Şaşırtıcı derecede iyi kaydediyorlar. Dolayısıyla eğer iyi bir kuş sesi duyarsanız cep telefonuyla kaydetmeyi deneyin. Bunu yapan çok fazla dostumuz, tanıdığımız var. Sonra bana gelen böyle çok fazla ses oluyor arada. Böyle bilen birisine sonra danışabilirsiniz. Bazen de bilgisayardan da bunu tespit edebilirsiniz. Onun için bülbül veya değil, kafanızda bir soru işareti varsa cep telefonunuza kaydedin, tekrar dinleyin. Programı kapatmadan önce de ben en son bülbülü çalacağım. Üç tane namesi var şimdi dinleteceğim. Sonra biraz boşluktan sonra dördüncü name geliyor. Ve ondan sonra da kısa bir

0: Evet. Yani son açıklamam şuydu. Bu bülbülün arada yerleştirdiği çok tipik böyle. Sanki ıslığı hava çekercesine çalıyormuşçasına çıkan bir ses var orada. O ses bülbülün en tipik seslerinden biri. Buraya geldiğinizde bazen o sesi duymak için biraz beklemek gerekiyor. Onu duyduğunuzda gönül rahatlığıyla ha tamam bülbülmüş diyebilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Bu programda kullandığımız seslerden ev cütresine Magdalena K. Kanada'da. Bülbül'ü Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da. Kızılgerdan'ı Ted Burkett İstanbul'da. Karatavuğu Murat Uyman Çanakkale'de. Kamış Bülbülü'nü Ted Burkett İstanbul'da. Karabaş'ta diyene Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da. Richard Kuşu'nu Patrick J. Blake Bursa'da kaydettiler. Hepsine ve bu sesleri depolayan eBird'ün Macaulay Kütüphanesi'ne teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik diyelim. Bu hafta bülbül sandığımız kuşları konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: Fermanla evdeki hesap.
1: Ankara'nın ev sahipliğinde iki gün süren NATO zirvesinden çok görüntü, çok yorum ve çok kulis yansıdı. Tabii netice itibariyle bu tür büyük zirvelerde işin bir yönünü bu oluştururken diğer yönü de elde edilebilen somut gelişmeler veya açıklama metninden ortaya koyulabilecek bir takım maddi rakamlara ve terminlere yani vadelere bağlanacak projeler. Hal böyle olunca elbette bu konuyla ilgili birçok tartışma, değerlendirme, belki arka plan bilgisi önümüzdeki saatlerde, günlerde tekrar konuşulmak veya paylaşılmak kaydıyla bedeli açıklanan projelere yani işin somut tarafına bir bakalım. Bilindiği üzere NATO'nun bu toplantısında aslında NATO 3.0 versiyonuna dönüş veya bir transformasyon konusunda herhangi bir yapısal karar alınacak mı? Bu gibi can yakıcı veya hakikaten önemli sorular gündemdeydi, ortadaydı. Bu bakımdan somut bir gelişmeden bahsedilemez. Elbette değişim ve gelişimin yeni kodlarıyla ilgili bir takım değerlendirmeler ortaya çıktı. Bunları ekopolitik analizin hiç şüphesiz politik bacağından ilerletmek gerekiyor. Ama ilk önce tabii NATO Savunma Sanayi Forumu bu çerçevede paralel bir ekonomik aktivite olarak gerçekleştirildi. İsterseniz açıklanan somut o projelerden bir parça bahsedelim. Diğerlerini vakti zamanı gelince tekrar ele almak üzere. NATO Sanayi Forumu'nda Avrupa merkezli devam eden projeler için 7 ana sözleşme imzalanıyor. Bunlardan 5'inin bedeli açıklanıyor ve 75 milyar dolar civarında olacak. Önemli tarafı tabii bizim noktayı nazarımızdan Türk şirketleri de bunlara katkı sağlayacak. Yeni mühimmatlar ve üretiminde, uzay ve gözetlemede, taarruz yeteneğinin arttırılmasındaki yeni uzun menzilli akıllı füzelerin kastedildiği anlaşılıyor. Entegre hava ve füze savunmasında Türkiye elbette bu konuda da geliştirici ve katkı sağlayıcı rolünü koruyacak. Transatlantik savunma işbirliği, kritik ham maddeler, NATO'da drone ve drone karşıtı sistem tedariki ve geliştirilmesi, uzay kullanımı ve taarruz gücü konularında da Türkiye'nin görev alacak veya katkı sağlayacak ülkeler arasında sayıldığını belirtelim. Bu gerçekten somut bir açıklama. Bakalım takibi yapılacak. Peki gene kamuoyuna sızmayan ama çok daha önemli bir başka açıklama da var. Kanada ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 NATO üyesi ülke ile Ukrayna Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası başlığında yeni bir hani tabiri caizse NATO Bankası kuruyor. Bununla ilgili ortak niyet açıklamasında bulunuldu. Kanada Başbakanı Mark Carney girişimin sermayeye erişimi arttırıp finansman maliyetlerini düşürerek savunma sanayisini güçlendireceğini belirtmiş. 2027 yılı itibariyle de faaliyete geçmesi bekleniyor. Bunlar önemli gelişmeler. Tabii tam bu NATO zirvesi devam ederken Körfez'de yeniden bir hareketlenme, sıcak saatler yaşandı. Başkan Trump önce çok sert ve zecri açıklamalarda bulununca küresel piyasalarda da tabiri caizse bir Trump depremi yaşandı. Ama bir süre sonra onun biraz yumuşadığı görüldü. Trump'ın özellikle söylemleriyle petrolde yukarı yönlü, altın ve borsalarda aşağı yönlü hareketler görüldü. Ama dediğimiz gibi son açıklamalarda bir parça daha sıkıntılı olmayacak bir durumun varlığına işaret ediliyor. En önemli bir notla da tamamlayalım. IMF bilindiği üzere Dünya Ekonomik Görünüm raporunu yayınlıyor. En son Nisan'da yayınlanmıştı. Şimdi Temmuz sayısı saatler evvel paylaşıldı. 15 sayfalık bir revizyon ağırlıklı rapor. Başlığı her zaman olduğu gibi enteresan. Savaş ve teknoloji andacında, kıskacında, çapraz dalgasında küresel ekonomi. Neyi anlatmaya çalışılıyor? Deniliyor ki aslında savaşın aşağı yönlü baskıladığı ve prospektleri, beklentileri görece kötümser bir noktaya çektiği analizde özellikle yapay zeka ve teknolojinin getirdiği kazanım var. Ülkelere ve piyasalara göre, ekonomilere göre değişmekle beraber bu kötümser gelişmeleri dengeliyor. O bakımdan da Global Economy in Cross Currents of War and Technology başlığı tekrar önem taşıyor. IMF'nin bu ekonomik görünüm raporlarında zaten başlıklar içerikle ilgili mesajı veriyor. Bu çerçevede küresel enflasyon 2025 yılında 4.1 idi biliyorsunuz. 2026'da 4.7 olarak tekrar güncelleniyor. 2027'de de 3.9. Yani savaşın etkisinin hala sürdüğüne dair enflasyonda yukarı yönlü bir çıkış var. Bir de büyümeye bakalım. Bu çünkü meşhur ve mahut bilinen ve tanınan savaş etkisi. Ne diyor o? Enflasyonda yukarı yönlü küresel bazda, büyümede aşağı yönlü. Büyüme 2026 için 3.1'den yani Nisan'da 3.1 iken bu raporda haftalar sonra %3'e indirilmiş. 2027'de de 3.4 olacağı öngörülüyor. Tabii Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini de güncelleniyor. 2026'da %2.9, 2027'de ise %3.6 olarak büyümesi öngörülüyor. Nisan'daki raporda 2026 Türkiye büyüme öngörüsü %3.4'tü. Çok zecri 0.5 puanlık bir indirim olduğu görülüyor. 2027'de ise 3.5'tu. Burada da 0.1'lik oldukça mütevazı bir artış ortaya çıkıyor. Büyümedeki ılımlı yavaşlama Orta Doğu'daki savaşın etkileriyle ortaya çıkıyor. Ancak özellikle gelişmiş ekonomilerde yapay zeka ve teknolojideki gelişme ve kazanımlarla dengeleniyor mesajı veriliyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarından hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20-25. kilometrelerinde ve Beşikdüzü Trabzon yolunun 57. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 9 Temmuz 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Sıcak esen Sam rüzgarlarından sonra Bevarih rüzgarları da geçti. Anadolu Halk Meteorolojisine göre bugünden itibaren 11 Temmuz'a kadar 3 gün çark dönümü olarak geçer. Üzümler bugünlerde olgunlaşmaya başlar ve Eyyam-ı Bahur sıcaklarının başlayacağı 31 Temmuz tarihinde artık üzümler olmuştur. 31 Temmuz kuyruk yıldızının da doğduğu zamandır. Anadolu'da doğdu kuyruk, kalmadı koruk sözü de kuyruk çıkınca üzümlerin olgunlaştığını anlatır. Meraklısı için aktaralım. Yazın sıcak kesip bağ bahçeyi kavurup kurutan rüzgara verilen Sam adı, Mezopotamya'da kullanılan Samum ya da Samim kelimelerinden dilimize geçmiş. Güneydoğu'da bu sıcaklara ıssı yel de denir. Sam yelinin diğer adı ise keşişleme. Akademisyen Okan Celal Güngör, Türkçe'de rüzgar adları derleme sözlüğünde Marmara bölgesinin en yüksek dağının mitolojide Olimpos Dağı olarak geçtiğini, sonradan Keşiş Dağı, bugünkü adınınsa Uludağ olduğunu belirtiyor ve keşişleme kelimesinin Uludağ'dan esen yel anlamında düşünülebileceğini söylüyor.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Reklam. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
8: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
12: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven.
13: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: NTV Radyo.

0: Dükkan.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Hafta sonu sıcaklıklar 3-5 derece artacak. Cuma günü İstanbul ve Bursa'da güneşin yanı sıra kısa süre yağmur görülebilir. İstanbul Cuma 27, Pazar 32 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir 34 derece, Bursa 29 derece. Antalya'da %76 bağıl nemle birlikte sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da Kocaeli-Sakarya kesiminde kısa süre yağış var. 27-30 derece aralığındaki sıcaklık hafta sonu yükselecek. İç Anadolu'da çoğu yerde hava az bulutluyken Çankırı ve Kırıkkale'nin kuzeyinde şiddetli yağış bekleniyor. Eskişehir 27, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa ve Muğla 33, Bodrum 24 derece. Hafta sonu hava çok daha sıcak olacak ancak karayel sertleşecek. Akdeniz'de sahiller güneşli. Adana ve Mersin'de yayla bölümünde yağış var. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 43 derece. Karadeniz'de kısa süreli sağanak geçişleri Kastamonu, Çorum çevresinde çok daha şiddetli yağacak. Bolu 25, Samsun 28 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Erzurum 27, Malatya 36 derece. Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep 35, Diyarbakır 39 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa az bulutlu 31, Paris 34, Madrid 38 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. NTV'de ana haberle karşınızdayız efendim. Ankara tarihi bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Diplomatlar, bürokratlar, siyasiler ve dünyanın dört bir yanından gelen gazeteciler aylardır beklenen bu zirve için başkente akın etti. Günler öncesinden Ankara'da hayat adeta durdu. Tüm hazırlıklar tamamlanıp liderler Beştepe'ye geldiğinde o klasik aile pozu verildi. NATO'nun geleceğine yön verecek olan Ankara zirvesi işte bu fotoğrafla başladı. O saatten sonra liderlerin mesajları, birbirleriyle olan iletişimleri, giyim tercihleri, kısacası her şey an be an takip edildi. NTV olarak biz de kritik noktalardan saatler süren yayınlar yaptık. Zirvede ele alınan başlıkları ve Ankara'dan tüm dünyaya verilen mesajları detaylıca konuştuk. Uzman konuklarımızla analiz ettik. Tabii siyasi sonuçları bir yana zirve aklımızda yer eden pek çok görüntüye de sahne oldu. Örneğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasındaki samimiyet. Zirveye katılıp katılmayacağı merak edilen Trump bizzat kendi ağzından dökülen "Zirve Türkiye'de olmasa katılmazdım" sözlerinden saatler önce, yani uçağı Ankara'ya indiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. İki lider zirve boyunca verecekleri samimi pozların ilkini de burada vermiş oldu aslında. Ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis. Mitsotakis mehter marşıyla karşılandı. Hemen ardından da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un hemen gözündeki gözlükle ilgili bir fotoğraf karesi var tabii burada. Sağlık sorunu nedeniyle güneş gözlüklerini Ankara'da da çıkarmadı Macron. Trump'la arasının açık olduğu bilinen. İtalya Başbakanı Meloni de aile fotoğrafı çekimi sırasında Trump'la göz göze gelmemeyi tercih etti. Ve Arnavutluk Başbakanı Edirama'nın beyaz ayakkabıları tüm liderlerin ve tabii tüm dünyanın dikkatini çekti. Ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ise kendisini korumakla görevli Türk polislerine özel olarak böyle teşekkür etti. Tabii 22 yıl aradan sonra Ankara'da yapılan bu zirve sadece yaşananlarla değil, yankılarıyla da şimdiden tarihe geçti. Adeta bir gazeteci ordusuyla takip edilen zirveden dünya basını pek çok manşet çıkardı. Ukrayna savunma harcamaları, ittifakın geleceği, tüm bunlar NATO için hayati başlıklardı. Ancak zirve sürerken bile yanı başımızdaki çatışmalarda durmadı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu misilleme olarak İran'a yönelik saldırılar düzenledi. İranlılar savaşın ilk günü kaybettikleri eski dini liderleri Ali Hamene'yi uğurlarken sadece onlar değil, tüm dünya ateşkesin geleceğinden endişe duymaya başladı. Şimdi ana habere iki başkentten yapacağımız canlı bağlantılarla başlıyoruz. Tahran'da Ali Çabuk, Washington'da ise Begüm Dönmez Ersöz bizi bekliyor. Önce Tahran'a gidelim. Dünden bu yana neler yaşandı Ali ve bugün neler oluyor? Seni dinleyelim.
1: Burcu, Hamene'nin cenaze merasimleri vardı. Sonuncusu da an itibariyle Meşet'te düzenleniyor ve artık defnedildi İran eski lideri Ayetullah Ali Hamene. Ancak son iki gündür ABD-İran arasında bir askeri gerilim de yaşanıyor. Karşılıklı saldırılar, misillemeler. Irak'taydı naaşı Ali Hamene'nin. İlk olarak Tahran'da başlamıştı cenaze merasimleri. Ardından Kum kentine götürüldü. Orada da yine merasimler oldu. Ardından Irak'a gitti. Necef ve Kerbela'da ayrı iki merasim düzenlendikten sonra hava yoluyla uçakla naaş Meşed'e taşındı. Ve İran'ın Meşed kentinde İmam Rıza türbesinde de defnedilecek. Defnedildi söz konusu türbeye. Bu sırada tabii karşılıklı saldırılar ve misillemeler de gerçekleşti Burcu. Meşed'de halkın güvenliğini sağlamak amacıyla savaş uçakları havalandı. Uçak da taşındı dedim naaşı Hamene'nin. Bu sırada savaş uçakları yine Ali Hamene'nin naaşını taşıyan uçağa eşlik etti ve Körfez'e kıyısı olan yerleşim yerleri ve bölgelere yönelik ABD'nin hava saldırıları gerçekleşti. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise buna karşılık olarak, misilleme olarak Katar, Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt gibi ülkelerde bulunan ABD üslerine yönelik füze operasyonları düzenlediğini duyurdu. Sadece körfeze kıyısı olan bölgeler hedef alınmadı. Daha derinlerde, daha derinliklerde bulunan Gülistan eyaletinin Akkale ilçesindeki bir demir yolu hattı da hedef alındı. Meşhede de yakın bir nokta olduğunu belirtelim söz konusu demir yolunun. Bu da yine dikkat çekiciydi ve bu kapsamda da törene katılanların güvenliğini sağlamak amacıyla savaş uçakları da havalanmıştı bir taraftan. Yine yoğun bir katılım vardı söz konusu cenazeye. İntikam vurgusunun çok fazla ön planda olduğunu gördük. Bir haftalık bu bir haftaya yayılan cenaze törenlerinde özetle intikam vurgusu çok fazla ön plandaydı. Bu intikam ülke içerisinde iki farklı şekilde değerlendiriliyor ve iki yorum da son derece güçlü. Birisi dini bir yorum, yani dini bir hüküm olarak Trump'a kısas uygulanması. Sadece Trump'ta değil, Savaş Bakanı, Dışişleri Bakanı, yine İsrail Başbakanı Netanyahu bu isimlere yönelik bir kısas uygulanması gerektiği söyleniyor, vurgulanıyor. Meydanlarda atılan sloganlarda, pankartlarda ve yapılan tüm konuşmalarda bu vurguyu görüyoruz. Öte taraftan daha uzun vadeli yorumlayanlar da var, daha farklı yorumlayanlar da var. Örneğin İran Meclis Başkanı Galibaf intikam konusunda yaptığı yorumda Hamine'nin intikamı Kudüs özgürleştirilmesidir şeklinde bir yorum getirmişti. Böylesi bir atmosferde şekilleniyor. Tabii Hamene'nin defniyle birlikte artık İran'da İslam Cumhuriyeti'nin ikinci kuşak lider kadrosunun belki sonu, sembolik anlamda artık bunun sonunun geldiği ve yeni faz, yeni aşama, üçüncü bir aşamaya geçildiği şeklinde yorumlar da yapıldığını görüyoruz İran'da. Ancak savaş var, savaşın gölgesi hala devam ediyor. Belirsizlikler içerisinde bu üçüncü aşama sürüyor. Bu belirsizliklerden birisi de cenaze merasiminde gözler aramıştı tabii Müşteba Hamene'yi. İran lideri Ayetullah Ali Hamene'nin oğlu, ülkenin yeni lideri Müşteba Hamene'yi katılmamıştı bu cenazede, görüntü vermedi, ancak diğer oğulları katılmıştı. Bu gece de son derece kritik olacak. Hürmüz Boğazı özelinde yoğunlaşan bir gerilim var. İran tarafından sadece belirlenen rotalardan gemilerin geçmesi noktasında uyarılar geliyor. Bu geceyi de bekleyeceğiz. Askeri tırmanış devam da edebilir. Ancak dün gece ve ondan önceki gece yoğun şekilde saldırıların gerçekleştiğini gördük Burcu.
0: Ali Çabuk aktardı. Şimdi Washington'a gidelim. Zira dün Trump ateşkes benim için bitmiştir demişti. Dönüş uçağında da bazı açıklamalar yaptı. Ayrıntıları NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. Begüm.
2: Burcu, ABD Başkanı Donald Trump Ankara dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran için kontrolden çıkmış durumdalar ama anlaşma da yapmak istiyorlar ifadesini kullandı. Biz bire karşı 20 karşılık veriyoruz demişti. Askeri açıdan zaten kazandık dedi ABD Başkanı Donald Trump. Anlaşma yapmayı hak ediyorlar mı ya da buna değer mi emin değilim ya da anlaşmaya sadık kalıp kalmayacaklarını da bilmiyorum ifadesini kullandı. Şimdi dün CENTCOM İran'da 90'dan fazla hedefi vurmuştu dünkü saldırılarda. Bir gün öncesinde de 80'den fazla hedef vurulmuştu İran'da. Axios'a konuşan Amerikalı yetkililere göre ABD Hürmüz Boğazı'nda İran'la günler ya da hatta haftalar sürebilecek bir çatışma sürecine hazırlanıyor. Amerikalı bir yetkili Axios'a konuşan yeni saldırıların süresi ve şiddeti Tahran'ın bundan sonra ne yapacağına, ne gibi adımlar atacağına bağlı diyor. Yani Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef almaya devam edecek mi, etmeyecek mi, buna bağlı olacağını ifade ediyor ve buna göre de bu saldırıların 1-2 gün, 1 hafta ya da hatta 1 ayda sürebileceğini söylüyor Amerikalı yetkililer. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise şöyle bir açıklama yaptı. Amerika'nın tutumu, pozisyonu çok açık, net. Hürmüz Boğazı açık kalmalı dedi. Eğer İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya çalışırsa o zaman bizden askeri olarak bunun karşılığını görecek ifadesini kullandı. Şimdi geldiğimiz noktada karşılıklı tırmanan bu gerilimle Hürmüz Boğazı'nda diplomasi bir miktar askıya alınmış durumda. Askeri baskı Trump yönetiminin stratejisinin yeniden odağına oturmuş durumda diyebiliriz. Amerikalı yetkililere göre Beyaz Saray şöyle düşünüyor. Son günlerde, haftalarda Hürmüz Boğazı'ndan, Körfez'den çok sayıda petrol tankeri geçmeyi başardığı için biraz daha fazla manevra alanı olduğunu düşünüyor Beyaz Saray. Ve bu durumunda özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bu gerilimlerle birlikte petrol fiyatlarının hemen yükselmesinde çok fazla etkili olabileceğine dair kaygıları da bu durumun bir miktar azalttığı ifade ediliyor. Yani Beyaz Saray'ın görüşü bizim biraz daha manevra alanının olduğunu ifade ediyor. Amerikalı yetkililere göre

0: pencerelerdeki güneşlikleri niye kapattığımızı biliyor musunuz?
1: Karşı karşıya olduğumuz bu alçaklar yüzünden muhtemelen tehlikeli bir uçuş yapıyorsunuz. Onların hedef listesindeki bir numaralı kişi benim. Sizden önce ben varım. Ama bana bir şey olursa siz de benimle gidersiniz. Belki bir gün meslek değiştirmek istersiniz.
2: Bu ses kaydı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden İngiltere'ye dönüşü sırasında uçağının içinde kaydedildi. Gazetecilerden uçaktaki güneşlikleri kapatmaları istendi. Trump bunun sebebi olarak İran tehdidini gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı NATO zirvesinde basın açıklamaları sırasında da İran'ın ölüm listesinde olduğuna dair kendisine istihbarat raporları geldiğini söylemişti. Trump Katar'ın hediye ettiği yeni Boeing 747 uçağıyla Ankara'ya gelmiş ve bu uçak yeni başkanlık uçağının ilk yurt dışı uçuşu olmuştu. Ancak dönüşte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeni uçağa değil, eski Air Force One'a bindi. Trump Ankara'dayken İran'la çatışmalar yeniden alevlendi ve Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik bir dizi saldırı düzenledi. New York Times bu gelişmenin ardından uçak değişikliğinin gizli servisin tavsiyesiyle yapıldığını yazdı. Ekstra güvenlik önlemlerinin arkasında İran tehdidinin olabileceği düşünülüyor. New York Times'a konuşan kaynaklara göre Katar'ın hediye ettiği yeni başkanlık uçağında eski Air Force One'daki gelişmiş füze savunma sistemlerinin tamamı bulunmuyor olabilir. Yeni uçakta kapsamlı bir güvenlik modernizasyonunun 1 milyar dolara mal olabileceği ve 2 yıl kadar sürebileceği belirtiliyor. Trump uçak değişikliğinin güvenlik gerekçesiyle yapılmadığını savundu. Yeni uçağın Ankara'dan erken kalkarak İngiltere'deki RAF Mildenhall üstüne uğrayacağı ve buradaki Amerikan askerlerine gösterileceği için bu kararın alındığını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Ankara'dan eski günlerin hatırına eski Air Force One'la ayrılacağını duyurmuştu. Trump İngiltere'deki RAF Mildenhall üstünden yeniden yeni uçağa geçti ve Washington'a bu uçakla döndü.
3: Ankara'daki kritik NATO zirvesi sona erdi ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla baş başa görüşmeleri sürüyor. Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı, Karadağ Başbakanı ve Arnavutluk Başbakanı ile Beştepe'de bir araya geldi.
4: Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarının kabulü sürüyor. Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Slovakya'nın karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Beştepe'de Karadağ Başbakanı Miloško Spasić de kabul etti. Erdoğan görüşmede ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirmenin gayreti içinde olduklarını söyledi. Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu da görüşmede gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan platformun barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediklerini belirtti. Erdoğan'ın Beştepe'deki son konuğu Arnavutluk Başbakanı Edi Rama oldu. Kabulde Türkiye-Arnavutluk ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı görüşmede NATO zirvesinde ittifak dayanışmasının sağlamlığının kararlı bir şekilde ortaya konulduğunu belirtti. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.
3: Ankara'da hayat zirvenin bitmesiyle yeniden normale döndü. Başkente, Esenboğa ve Ankara havalimanlarında da zirve nedeniyle olağanüstü yoğunluk vardı. Tam 145 uçuş yapıldı.
2: Ankara'da NATO alarmı bitti, yollar açıldı, bariyerler kaldırıldı. Hayat normale döndü.
5: Burası Söğüt Özü Caddesi. NATO Liderler Zirvesi kapsamında savunma sanayi fuarının yapıldığı Ato Kongrezyum'la zirvenin gerçekleştiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne açılan yol. Düne kadar burası kırmızı alan içerisine

0: alıyordu. Araç trafiğine kapalıydı. Şimdi ise trafik yeniden açıldı. Hayat normale döndü.
1: Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Böyle bir zirvede, önemli zirvede, dünyanın bütün gözlerinin olduğu, basın ordusunu takip ettiği bir zirvede en küçük bir hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi.
2: Başkentte Esenboğa ve Ankara havalimanlarında da zirve için gelen liderler ve heyetleri nedeniyle olağanüstü yoğunluk vardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, NATO Ankara zirvesi kapsamında 145 uçuşun yapıldığını açıkladı. Buna göre 3 günlük dönemde Ankara Havalimanı'ndan 44 iniş, 38 kalkış olmak üzere toplam 82 uçuş, Esenboğa Havalimanı'nda 39 iniş, 24 kalkış, toplam 63 uçuş gerçekleşti.
3: Kuşkusuz NATO zirvesinin en önemli konuğu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tı. Trump Ankara'da Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağı sözünü verdi. Şimdi Washington'ı yoğun bir mesai bekliyor. Ayrıca Katsa yaptırımlarının ana gerekçesi olan S-400 hava savunma sistemi için de farklı seçenekler üstünde çalışılıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağına ilişkin sözlerinin ardından gözler Ankara-Washington hattında atılacak adımlara çevrildi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımının ardından uygulanmaya başlanan Katsa yaptırımları konusunda kalıcı bir çözüm için yasal değişiklik yapılması gerekiyor. Ancak Katsa metninde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yaptırımların geçici bir süre uygulanmaması için muafiyet yetkisi de bulunuyor. Trump'ın Türkiye açısından bu yetkisini kullanması için somut bilgi ve gelişmelere dayalı kapsamlı bir raporu Kongre'ye iletmesi gerekiyor. S-400'leri için seçeneklerden birinin Moskova'nın ikna edilmesi halinde sistemin üçüncü bir ülkeye gönderilmesi olduğu belirtiliyor. NTV'nin edindiği bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen teknik görüşmelerde S-400'ün tetik mekanizmasını sistemden ayırmak ve iki ülkenin ortak kararıyla aktive edilebilecek hale getirmek, sistemi tüm bileşenleriyle birlikte iki ülke askerlerinin ortak kontrolü altında bir depoda muhafaza etmek gibi seçenekler de gündemde. Ve F-35 savaş uçakları. Hem üretilen uçakların teslimi hem de Türkiye'nin yeniden programa dahil olabilmesi için yasal bazı düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulanıyor. F-35 teslimat engelinin savunma bütçesine eklenecek bir muafiyet hükmü ardından da Kongre'ye sunulacak başkanlık bildirimiyle aşılabileceği belirtiliyor. Konu Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında da gündemdeydi.
4: Beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan Katsa yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz.
2: Ayrıca F-35'leri uçurmak üzere eğitilen pilotların emekli olduğu, uçaklar teslim edilirse personel için yeni bir eğitim sürecinin başlatılması gerektiği de belirtiliyor.
3: Zirvede Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, ülkem Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıya demişti. O açıklamaya Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt var.
5: Ülkem hala Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıya.
2: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in tartışma yaratan bu sözlerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık, diyalog ve iyi komşuluk mesajı verdi.
4: Ülkemiz bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz.
2: Mitsotakis'in sözlerinin yankıları sürerken Ankara-Atina hattında önemli bir temas da sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın güven artırıcı önlemler planı kapsamında Yunanistan Donanma Komutanı'nı ziyaret ettiğini açıkladı.
3: Geride bıraktığımız zirve tüm dünyada yankı uyandırdı. Dış basında öne çıkanlara bakalım.
6: saatler.
2: New York Times gazetesinde Trump, NATO zirvesinde müttefiklere hakaret ettikten sonra onları sevdiğini söyledi başlıklı bir makale yayımlandı. Yazıda Trump'ın en değişken tavrını sergilediğine dikkat çekildi. NATO zirvesi Amerikan başkanının Avrupa'nın büyük bir bölümüne hakaret etmesiyle başladı. Sadece birkaç saat sonra büyük bir barış ve uzlaşma oturumu olduğunu ilan etmesiyle sona erdi denildi. Washington Post'ta, New York Times'ta Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına dair nihai kararını açıklamadan Türkiye'den ayrıldığını yazdı. İngiliz The Guardian gazetesi de Trump'ın değişken tavrına dikkat çekti. Gazete, Amerikan başkanının zaman zaman öfke nöbetleri geçirdiğini yazdı. The Guardian'a göre Ankara'daki iki günlük zirvenin son saatlerine Trump'ın çelişkili mesajları damga vurdu. Zirve Trump'ın İran liderliğini çöp olarak nitelendirmesi ve Grönland üzerinde kontrol talebini yinelemesiyle başladı. Ancak Trump, kapalı toplantıda daha yumuşak bir uslup benimsedi, önceki eleştirilerinden hiç bahsetmedi. Müttefiklerine, sizinle birlikte kalmak istiyoruz mesajını iletti. Fransız Le Monde gazetesi de Amerikan başkanının tehdit ve gönül almayı bir arada yürüterek müttefiklerini rahatlattığını yazdı. Le Figaro ise Trump'ın şizofren duruşu NATO müttefiklerini sarstı yorumunu yaptı. Gazeteye göre Trump sonuç bildirgesini imzalayarak Avrupalılara bekleneni verdi. Ancak Avrupa'yı bol bol eleştirdi. Avrupa ise skandalları engellemek için bu eleştirilere sessiz kaldı. Fransız BFM televizyonuna göre zirvede net bir konsensüs ortaya kondu. İttifak çok daha Avrupalı, daha az Amerikalı olacak. Ancak bunun devasa ve karmaşık bir süreç olduğuna, Washington'dan gelen baskıların zorlu bir atmosfer yarattığına dikkat çekildi. İspanyol El País'e göre Trump, NATO'da kaosu körükleyerek İran'a karşı savaşı yeniden başlattı. Alman Die Welt gazetesi ise Amerika yönetiminin Ukrayna'ya Patriot füzesi üretim izni vermesine vurgu yaptı. İtalyan Corriere della Sera gazetesi, zirvede yeni bir çatışma bekleyenler hayal kırıklığına uğradı yorumunu yaptı. Akşam yemeği dostane geçti. Sabahki çalışma oturumu tehlikeli çekişmeler yaşanmadan sona erdi ifadelerine yer verdi. Francesco Battesini imzalı köşe yazısında Trump'ın Türkiye'ye yaklaşımına yer verildi. Yazara göre Trump, Türkiye'yi Batı'nın merkezine geri getirmek istiyor. Trump'ın gözünde Erdoğan, Karadeniz'de Akdeniz arasındaki geçidi kontrol ediyor. Suriye'ye hakim, İran'la görüşüyor. Devasa bir NATO ordusuna sahip ve 7 askeri cephede savaşan ve siyasi olarak izole edilmiş Netanyahu'dan daha etkili bir şekilde Rusya'yı çevreleyerek bölgeyi istikrara kavuşturabilir.
3: Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Şimdi o mesajın ayrıntılarını Ahmet Örsoğlu aktaracak bize Ahmet.
7: Burcu, aslında bu bir teşekkür mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda Ankara'mızın tanıtımına da büyük katkı sunan zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajında 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını söyledi. NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 100'e yakın bakan, üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve davetlinin bu zirveye iştirak ettiğini hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine zirve süresince güvenliğin en üst düzeyde sağlanmasıyla vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması arasında hassas bir denge gözetildiğine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı açıklamasında. Ayrıca alınan güvenlik, ulaşım, koordinasyon ve kamu düzeni tedbirleri, liderlerin güvenliği, şehir hayatının sürdürülebilirliği ve uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla titizlikle planlandı dedi Erdoğan. Yine vatandaşların günlük yaşamlarının aksatılmamasına özellikle ehemmiyet gösterildiğinin altını çizdi. Yine bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zirvenin Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildiğini söyledi. Uluslararası medya merkezi olarak hizmet verildiğini hatırlattı. 1800 kişilik çalışma alanı ve montaj odaları oluşturulduğunu söyledi. 2500'ü aşkın basın mensubunun takip ettiğini hatırlattı. 96 kamera ve 18 nakden yayın aracıyla 26 farklı noktadan TRT'nin ana yayıncı kuruluş olarak dünyaya zirveyi ulaştırdığını da söyledi. Kolluk kuvvetlerine teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Teknik çalışanlara, ulaşıma, protokolden ikram hizmetlerine kadar birçok alanda zirvenin sorunsuz gerçekleşmesi için görevlilerin fedakarca çalıştığını hatırlattı ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye de işbirliği odaklı çalıştığı için teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burcu.
3: NATO zirvesinde liderlere ve heyetleri Anadolu mutfağından örnekler sunuldu. Ünlü şefler mutfaklarını Ankara'ya taşıdı.
6: Ateşler yakıldı, kazanlar kaynadı. Anadolu mutfağının seçkin lezzetleri bu kez devlet liderleri için pişti. Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinin perde arkasında en çok öne çıkanlardan biri de ikram edilen özel yemekler oldu. Ödüllü şefler Sinem Özler, Fatih Tutak ve Osman Sezener mutfaklarını Ankara'ya taşıdı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi aşçılarıyla ortak çalıştı.
8: NATO hazırlıkları tabii 8 ay önceden başlamıştı. Biz yeme içme olarak yaklaşık 1-1,5 ay önce dahil olduk. Çok büyük ekipler arka planda çalıştılar. Bizlere de orada 3 şef olarak görev dağılımları yapıldı. Yaklaşık 7.000-10.000 kişinin yemek yediği bir alan vardı orada çeşitli kategorilerde. Bütün yeme içme yine Anadolu mutfağı üzerine kurguluydu. En büyük imzamız içli köfte vardı. Kabakçı dolması yaptık zeytinyağlı.
6: NATO zirvesinde devlet liderlerine sunulan yemekleri Şef Fatih Tutak ve ekibi hazırladı. Menüde tarama, dana kaburga, mantı ve sütlü nuriye gibi lezzetler yer aldı. Devlet Başkanı eşlerinin menüsü ise İzmir'den Osman Sezener tarafından hazırlandı.
9: Menümüzü Türkiye'nin 7 bölgesi üzerine kurguladık. Çünkü misafirlerin her bölgeden özel ürünlerimizi yemesini istedik. Tarama çorbasından tire köfteye, denizini yanık yoğurdundan, Urla'nın deniz mahsullerine kadar. Tabakların geri dönüşlerine baktığımda Urla sakız enginarı hiç tabakta kalmamıştı. Onun haricinde bir çeşmenin damla sakızıyla yaptığımız bir balık tabağımız vardı. O da en beğenilen tabaklar arasında oldu.
6: NATO zirvesinde katılımcılara Türkiye'nin yerli ürün zenginliği de anlatıldı.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik mezuniyet töreninde üzerinde ayet yer alan pankartı engelleme girişimine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, emrolunduğu gibi dosdoğru ol hakikatini dillendiren herkese selam olsun dedi. Pankartı engelleme çabasını ise barbarca bir eylem olarak niteleyen Çelik, bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar ifadelerini kullandı. Yeditepe Üniversitesi mezuniyet töreninde açılan ve üzerinde bir ayetin yer aldığı pankartın önü bir grup öğrenci tarafından kapatılmıştı. Üniversite olaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası kapsamında dün tahliye edilmişti. 11 ay sonra evine dönen Güney, ailesiyle hasret giderdi. Davaya 17 Ağustos'ta devam edilecek.
10: Aynı kadraj, aynı poz ama iki fotoğraf arasında 11 ay var. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tutuklanmadan önce eşi ve kızlarıyla böyle vedalaşmıştı. Tahliye olduktan sonra onlarla aynı karede buluştu. İnan Güney 19 Ağustos 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Marmara cezaevinden çıktıktan sonra önce babasının evine gitti. Ailesiyle hasret giderdi. Komşularını, partilileri selamladı.
11: 11 aydır anaya babaya hasret, yara hasret, çocuklara hasret, tek başımıza hücrede kaldık. Biz bunu bir cezaevi olarak görmedik. Biz bunu demokrasi ve özgürlük nöbeti olarak gördük.
10: İnan Güney, İBB Halk İlişkiler Müdürü Serap Karay ve 4 belediye çalışanı ile birlikte tahliye edildi. Böylece davadaki tutuklu sanıkların sayısı 53'e düştü. Duruşmaya tahliye kararlarıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkartılması damga vurdu. İmamoğlu kendisine savunma yapması için sadece birkaç saatlik bir süre tanındığını savundu. Mahkeme başkanı, ilk celsenin 4 ay sürmesinde sizin ve avukatlarınızın da katkısı oldu dedi. Tansiyon yükseldi. İmamoğlu, ben buraya yargılanmaya değil yargılamaya geldim ifadelerini kullanınca salondan çıkartıldı ve hakkında yeni soruşturma açıldı. Duruşma 17 Ağustos'a ertelendi.
3: Dört kentte dört kadın eşleri veya boşandıkları kişilerin saldırısına uğradı. İki kadın hayatını kaybederken diğer iki kadınsa yaşam mücadelesi veriyor.
12: Kimi boşandığı kişi tarafından, kimi boşanmak istediği eşi tarafından saldırıya uğradı. Dört şehirde iki kadın öldürüldü, iki kadın yaralandı. Kırklareli'de 26 yaşındaki Çisem Çalkantı 4 yaşındaki kızıyla birlikte parktaydı. O sırada kadının boşandığı eşi yanlarına gitti. Tabancayla hem genç kadını hem de kızını ateş açtı. Hastaneye kaldırılan anne ve kızı hayatını kaybetti. Saldırgansa boş bir arazide ölü bulundu. Kendi hayatına son verdiği ortaya çıktı. Şanlıurfa'da da 67 yaşındaki Ahmet Dişçi ile 60 yaşındaki eşi Emine Dişçi boşanma aşamasındaydı. Ancak Emine Dişçi eşinin tehditleri nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdı ve ayrı bir evde yaşamaya başladı. Bir yakınının yanına gitmek için evden ayrılan kadın otobüs durağına gitti. Eşinin kendisini takip ettiğinden habersizdi. Durakta ikili arasında tartışma çıktı. Ahmet Dişçi tabancayla peş peşe ateş etti. Eşinin başında bekleyen saldırgan kadına müdahale etmek isteyenleri de vurmakla tehdit etti. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Ağır yaralanan kadın iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Benzer bir saldırı da Adana Çukurova'da meydana geldi. 37 yaşındaki Çiğdem Er şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Ayrıca eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Gökhan Er karara rağmen eşinin evinin önüne gitmeye devam etti. Zanlı barışma bahanesiyle eşini dışarıya çağırdı. O sırada bıçakla iki çocuk annesini yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çiğdem Er'in durumu kritik, saldırgansa tutuklandı. Hatay'da da boşanmak isteyen kadın eşinin saldırısına uğradı. Çocuklarının gözü önünde dakikalarca darp edilen 24 yaşındaki kadına komşuları yardım etti. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. Genç kadın tedavi altında.
3: Bolu'daki Grand Kartal Oteli faciasının üzerinden neredeyse 1,5 yıl geçti. Açılan dava karara bağlandı. Mahkemeden çıkan kararda olayda sorumluluğu tespit edilen bazı yetkililerin de yargılanması gerektiği belirtilmişti. Şimdi Kartalkaya'da yakınlarını kaybedenler adalet yürüyüşü başlatacak.
13: 535 gündür bizler sevdiklerimizden ayrıyız. 535 gündür bu facianın ve bu katliamın henüz yargılama aşaması tamamlanmamış durumda.
10: Oktay Akiş'te 21 Ocak 2025'te yaşanan Kartalkaya faciasında annesi, abi ve yeğenini kaybetti. Olayda ölen 36'sı çocuk 78 kişi için şimdi adalet yürüyüşüne başlamaya karar verdi. Ona Kartalkaya'da en sevdiklerini kaybeden diğer aileler de destek veriyor.
13: Yarım kalan ve eksik kalan bir süre söz konusu. Bizler aileler olarak bu sürece dikkat çekmek için 11 Temmuz Cumartesi günü Bolu'dan Ankara'ya 78 canımız için adalet yürüyüşüne başlayacağız.
10: Grand Kartal Otel'de yaşanan facia sonrası açılan davada işletme sahibi Halit Ergül, otel müdürü olan damadı ve yönetici pozisyonundaki eşiyle kızlarının da aralarında yer aldığı 11 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 21 sanığa da farklı sürelerde hapis cezası verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 9 çalışanı için karar sonrası soruşturma izni verildi. Aileler şimdi şüpheli durumundaki bu yetkililerin de yargılanarak hukuki sürecin tamamlanmasını talep ediyor. İstinaf Mahkemesi'nde de onaylanan Grand Kartal Otel yangını davasında Yargıtay incelemesi sürüyor.
3: Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bankaların güncelleyeceği promosyon kampanyalarına çevrildi. Promosyon ücretleri arttı ancak bu ücretin tamamı nakit olarak verilmiyor. Bankalar vaat ettikleri tutarın bir kısmını ek hizmetler aracılığıyla dolaylı yoldan ödüyor.
2: Temmuz ayında emekli maaşları zamlandı. Bankalarda da promosyon yarışı başladı. Maaş artışlarıyla birlikte birçok banka promosyon ödemelerini ve sunduğu ek avantajları yeniledi. Bazı bankalarda tutar 35 bin liraya kadar yükseldi. Ancak emeklilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Promosyon için hesap taşınırken hem mevcut bankayla yapılmış olan hem de yeni bankayla yapılacak olan sözleşmeler dikkatle incelenmeli.
14: Sözleşmeyi iyi okumak gerekiyor. Çünkü orada belli bir şartlar öne sürülüyor. Kaç yıllık taahhütle giriliyor? 3 mü, 2 mi? Bazı bankalarda bu değişebiliyor. Cayma halinde bir ceza var mı? Yoksa bazı bankalarda kullandığınız kadarını bertaraf edip işte kullanmadığı gibi bir ayrışmayla geri alıyor parayı sizden. Böyle bir ayrıntı oluyor. Bir de erken ayrılırsa ne kadar ödeme yapılacak?
2: Bankalar söz konusu promosyon ücretlerinin tamamını nakit olarak ödemiyor. Bazen alışverişlerde geçerli kredi olarak, bazen de farklı ek hizmetler üzerinden ödüyor. Bazı bankalarda vaat edilen tutar kredi kartlarına tanımlanıyor.
14: Kredi kartı şartı bulunuyor mu? Çünkü bazı bankalar sözleşme aşamasında kredi kartı dayatması sürüyor emekliye. Zaten maaşıyla kıt kanaat geçinen bir de kredi kartı harcamasıyla bir borç yükü altına giriyor. Hesap işletim ücreti var mı? Hatta kredi kartına bonus yükleme gibi bunları toplamda banka bir rakamla kamuoyunda reklama sunuyor. Yani direkt nakit verdiği bir rakamı reklama sunmuyor. Örneğin 20 bin lira nakit şeklinde değil, işte 35 bine varan promosyon veriyoruz diyor ama 35 binin belki de 15 bini nakit.
3: Çin'in güneydoğusunda Fujian eyaletinde bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. En az 28 kişi hayatını kaybetti. Çin medyası Xinjiang kentinde çok katlı bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktığını duyurdu. İlk belirlemelere göre yangın fabrikanın zemin katında çıktı. Binada depolanan üretim malzemesi ve yapıştırıcıların alev almasıyla yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. Dumanların arasında binanın çatısında mahsur kalan bazı kişiler olduğu kameralara yansıdı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de çok sayıda can kaybı olduğunu açıkladı. Çin'in ayakkabı başkenti olarak da bilinen Xinjiang'da yalnızca 2024'te 1 milyar 200 milyondan fazla ayakkabı üretildi. Kent küresel ayakkabı üretiminin %20'sini tek başına karşıladı. Karakale'de iki gün önce yolcu otobüsü devrilmişti. Bir kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı. 7 Temmuz'da Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden yolcu otobüsü Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kayganlaşan yolda bir süre sürüklenen otobüs devrildi. O anlar kameraya yansıdı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı. Liselere geçiş sistemi sınavının sonuçları yarın açıklanacak. Öğrenciler için bu kez tercih heyecanı başlayacak. Peki bu süreçte nelere dikkat etmek gerekiyor? Eğitim uzmanı Sadık Gültekin anlattı.
2: Büyük sınav atlatıldı, artık okul seçme zamanı. Liselere geçiş sistemi sınavına giren 1 milyondan fazla öğrenci için tercih heyecanı pazartesi günü başlayacak.
15: Kaybedeni olmayan bir sınav. Neticede şöyle veya böyle eğitim öğretim hayatı devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda yine yapay zeka destekli bir tercih robotu öğrencilere çizecek. Önemli olan öğrenciye uyan okul, okula uyan öğrenci ve öğrencinin mutlu olabileceği bir okul. Sadece tercih robotuna göre, sadece yüzdelik dilimlere veyahut da puanlara göre tercih yapılmaz.
2: Öğrenciler 10 lise tercih edebilecek. Peki sıralama yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?
15: İlk 3 tercih öğrencinin gönlünde yatan yerler. Yani bu kontenjandan bağımsız, yüzdelik dilimden, puandan bağımsız. Son 3 tercihte açıkta kalmamak ama kazandığı zaman da pişman olmamak. Ortadaki 4 tercihte kendi yüzdelik dilimine yahut puanına yakın, biraz üstünde, biraz altındaki yerler. Bu şekilde karma bir tercih listesi yapmak son derece önemli.
2: Tercih dönemi 24 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
3: Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya bu kez dünya çapında bir turizm araştırmasına konu oldu. Peri bacaları ve sıcak hava balonları ile ünlü bölgeye tüm turizm merkezlerini geride bırakarak en iyi gün batımı destinasyonu seçildi.
2: kızıla bürünmüş gökyüzü, doğa harikası peribacaları ve eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor. Nevşehir'in turizm merkezi Kapadokya, dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu seçildi.
16: Almanya'dan geldim. İlk defa geliyorum Kapadokya'ya ve çok keyif aldım bu manzaradan ve gün batımından. Gerçekten eşsiz bir keyif, gerçekten çok beğendim.
2: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Peribacalarıyla ünlü bölge, uluslararası araştırma şirketi All Clear Travel Insurance tarafından hazırlanan listeye ilk sıradan girdi. Araştırmada hava şartları, manzara kalitesi, ziyaretçi deneyimleri ve sosyal medya etkileşimleri değerlendirildi. Buna göre Kapadokya 100 üzerinden 86 puan alarak dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu seçildi. Listede Waikiki Beach, Grand Canyon ve Taj Mahal gibi dünya ünlü turizm merkezleri de var.
17: Burayı herkes gelip görmeli diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten gün batımını burada deneyimleyebilmek çok özel.
18: Burada olduğum için de çok mutluyum. Gerçekten buranın havası çok huzur veriyor. Farklı bir yerdeymişsiniz gibi hissediyorsunuz gerçekten.
2: Kızılçukur Vadisi, Göreme, Uçhisar ve Ortahisar başta olmak üzere bölgenin birçok noktasından gün batımı izlenebiliyor. Turistlerin en fazla ilgi gösterdiği deneyimler arasında yer alıyor.
3: Süper Lig'de merakla beklenen yeni sezon fikstürü belli oldu. İlk dördüncü hafta Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Galatasaray-Fenerbahçe maçı ise 9. haftada.
19: Trabzon Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun yol haritası belli oldu. Fikstür çekimi İstanbul'da yapıldı. 2026-27 sezonunun ilk hafta programı şöyle. Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa Trabzonspor, Başakşehir Kocaelispor, Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor, Gençler Birliği Fenerbahçe, Konyaspor Çaykur Rizespor, Galatasaray Çorum FK, Beşiktaş Eyüpspor, Samsunspor Göztepe. Süper Lig'de bu sezon ikinci devre ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak. Yeni sezonun derbi haftaları da belli oldu. 4. hafta Fenerbahçe Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray, 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor. Yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarı 21 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre 15 Ocak'ta başlayacak ve sezon 23 Mayıs'ta sona erecek.
3: Dünya Kupası'ndaysa çeyrek final heyecanı başlıyor. Son finalist Fransa ile son dünya dördüncüsü Fas saat 23'te karşılaşacak.
19: ...2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Son turnuvanın finalisti Fransa ile dördüncüsü Fas, kupaya giden yoldaki ilk çeyrek final eşleşmesinde birbirlerine rakip olacak. Norveç, Senegal ve Irak'ın yer aldığı I grubun yenilgisiz lider tamamlayan Fransa, eleme aşamasında İsveç ve Paraguay'ı turnuva dışına itti. Bu maçlarda kalesini de gole kapattı.
20: Fas turnuvadaki en iyi takımlardan birisi. Çok kaliteli futbolcuları var. Çeyrek finalde olmaları tesadüf değil. Topa sahip olmayı, hücum etmeyi ve gol atmayı seven iki takım arasında bir karşılaşma olacak.
19: Fas'a Brezilya ile beraber 7 puan topladığı C grubunu averajla ikinci sırada tamamladı. Son Afrika şampiyonu eleme turlarında Hollanda'yı penaltılarla, ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0'lık net bir skorla elemeyi başardı.
2: Şu ana kadar başarılı olduğumuz ve harika bir iş başardığımız yorumlarına katılmıyorum. Biz kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Yarı finale yükselmek için elimizden geleni yapacağız. Fransa'nın 4 yıl öncesine göre çok daha iyi olduğu söyleniyor. Ancak biz de kendimizi çok geliştirdik.
19: 2022 Dünya Kupası yarı finalinde bu iki takım karşılaşmış, Fransa Theo Hernandez ve Kolo Muani'nin golleriyle rakibini 2-0 yenerek adını finale yazdırmıştı. Fransa-Fas çeyrek final maçı saat 23'te başlayacak. Mücadeleye 66 bin seyirci kapasiteli Boston Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmayı Arjantinli hakem Facundo Teo yönetecek.
3: müzik dünyasının efsane isimlerinden, güçlü ve kendine özgü sesiyle hafızalara kazınan Bonnie Tyler 75 yaşında yaşamını yitirdi.
0: Total Eclipse of the Heart. Holding out for a hero.

It's a heartache. It ain't right with love to share when you find he doesn't care. 80'li yıllara bu şarkılarla damgasını vurdu. Boğazındaki rahatsızlık nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından kalıcı hale gelen kendine özgü kısık sesi onu dünya müzik tarihinin en ayırt edici vokallerinden biri yaptı. Gerçek adı Gaynor Hopkins olan 1951 doğumlu Bonnie Tyler, 1970'li yıllarda başladığı müzik kariyerinde milyonlarca albüm sattı, 5 kıtada konserler verdi. Yaklaşık 50 yılı aşan kariyeri boyunca pop ve rock müziğin en önemli kadın sanatçıları arasında gösterildi. Sanatçı özellikle 1983 yılında çıkardığı Total Eclipse of the Heart şarkısıyla kalplerde derin izler bıraktı. Bonnie Tyler'ın 1984'te yayınlanan efsanevi şarkısı Holding Out for a Hero'yu Ajda Pekkan 1985'te O Benim Dünyam sözleriyle yorumladı.

Grammy'ye 3 kez aday gösterilen Bonnie Tyler, 2013 yılında Birleşik Krallığı Eurovision şarkı yarışmasında temsil etmiş, müziğe katkılarından dolayı 2022'de kraliyet nişanıyla onurlandırılmıştı.

sanatçı geçtiğimiz aylarda Portekiz'de acil bağırsak ameliyatı geçirmiş, sonrasında tedavi altına alınmıştı. Sanatçının bu ameliyat sonrası gelişen sağlık komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Galli şarkıcı bu yıl İstanbul'da 18 Haziran'da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecekti. Konser yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmişti. Tyler uzun bir aradan sonra 2 ay önce 2 yeni şarkı yayınlamıştı. Bu şarkılar ondan geriye kalan son hatıra oldu.

0: Bu haberle ana haberi noktalıyoruz efendim. Yarın görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Reklam. Kim buldu, nasıl buldu?
1: Çay makinesini bir silah üreticisinin bulduğu doğru mu?
0: Doğru. Silah üreticisi olan İngiliz Frank Clark ilk çay makinesinin mucidi. Aslında bu amaca uygun bir cihazı yaklaşık 10 yıl daha önce yine bir İngiliz olan Samuel Rowbotham bulmuş. Rowbotham, kaynayan suyu dökmek için çaydanlığın eğilmesini de sağlayan bir düzenek tasarlamış. Tehlikeli bulunmuş olmalı ki ilgi görmemiş. Silah üreticisi Frank Clark ise 1902 yılında mekanizmasında mavi ispirto ve kibrit de barındıran, üstelik bir önceki mucidinki gibi sıcak suyun dökülmesi için aynı şekilde eğilmesi gereken bir çay makinesi tasarlamış. Bu da yeterince ilgi görmemiş. Tahmin edileceği gibi 5 çayıyla ünlü İngilizler çay makinesi için kafa yormaya devam etmiş. Tiryakilerin ilgi göstereceği buluş 1937 yılında ortaya çıkmış. British Vacuum Cleaner and Engineering firması Goblin Teasmade adıyla çay makinesini piyasaya sürdü. Silah üreticisi Frank Clark ise icat ettiği çay makinesiyle ölümünden sonra Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. İngiliz tarihçi Chris Upton bu adaylığı şöyle açıklıyor. O, bir silah üreticisi olmasına rağmen insanları savaşmak yerine yatakta kalıp çay demlemeye teşvik eden bir makine icat etti. Kim buldu, nasıl buldu?
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
3: Müzik arası.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: durumu.
1: Hafta sonu sıcaklıklar 3-5 derece artacak. Cuma günü İstanbul ve Bursa'da güneşin yanı sıra kısa süre yağmur görülebilir. İstanbul Cuma 27, Pazar 32 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir 34 derece, Bursa 29 derece. Antalya'da %76 bağıl nemle birlikte sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da Kocaeli-Sakarya kesiminde kısa süre yağış var. 27-30 derece aralığındaki sıcaklık hafta sonu yükselecek. İç Anadolu'da çoğu yerde hava az bulutluyken Çankırı ve Kırıkkale'nin kuzeyinde şiddetli yağış bekleniyor. Eskişehir 27, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa ve Muğla 33, Bodrum 24 derece. Hafta sonu hava çok daha sıcak olacak ancak kariyer sert esecek. Akdeniz'de sahiller güneşli. Adana ve Mersin'de yayla bölümünde yağış var. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 43 derece. Karadeniz'de kısa süreli sağanak geçişleri Kastamonu, Çorum çevresinde çok daha şiddetli yağacak. Bolu 25, Samsun 28 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Erzurum 27, Malatya 36 derece. Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep 35, Diyarbakır 39 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa az bulutlu 31, Paris 34, Madrid 38 derece.
0: Hava durumu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın plan başlıyor.
1: İyi akşamlar. NTV'ye yakın plana hoş geldiniz. Ankara dünya liderlerini ağırladı. NATO zirvesi için iki gün boyunca başkentte bir araya gelen liderler ittifakın karşılaştığı hem iç hem dış problemleri çözebilmek için mesai harcadı. NATO'nun güncel sorunları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ittifakla ilgili eleştirileri, Ukrayna Savaşı, Rusya tehdidi, yeni savunma silah teknolojileri gibi pek çok konu görüşüldü. Bizim açımızdan elbette hem NATO ile ilgili meseleler hem diğer ülkelerle ikili ilişkiler açısından son derece önemli bir zirveydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olmak üzere pek çok liderle görüştü. Zirveden bu görüşmelerden çıkan, üzerine konuşulması gereken çok şey var. Çarpıcı fotoğraf kareleri, görüntüler var. Bu akşam 3 saat boyunca 36. NATO zirvesini tüm boyutlarıyla ele alacağız. Çok fazla başlık var. Vakit kaybetmeden başlayalım. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir bizlerle. Hoş geldiniz.
2: Duk, iyi akşamlar.
1: Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Kartoğlu. Doçent Doktor Bahadır Kaynak Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi tabii böyle büyük zirvelerden, büyük olaylardan sonra adettir manşet sorulur. Biz de bugün burada iki değerli gazeteci, bir değerli akademisyenle beraberiz. Manşet ne olur diye soracağım ama aslında hem Özay Şendir hem Mustafa Kartoğlu bugün gazetelerinde manşeti attılar. Dolayısıyla onların attığı manşetleri sorarak başlayacağım. Özay Şendir sizle başlayalım. NATO nikah tazeledi bugün Milliyet'in manşeti.
2: Evet.
1: Biraz açalım isterseniz.
2: Şöyle gelirken NATO'nun nereye evrileceği konusunda, çünkü aslında tehditler aynı. Fakat NATO'nun, NATO üyesi ülkelerin bunları karşılama biçiminde beklentiler ve farklılıklar vardı. Dolayısıyla ne olacağına dair çok endişe vardı. Özellikle ABD Başkanı Trump'ın daha Rutte ile yaptığı basın toplantısındaki yüklenişi vesairesi falanı filanı. Çok gergin bir toplantı beklerken çıkışta beklediğimiz gibi, yani bildiri beklediğimiz gibiydi. NATO sonuç bildirgeleri AB bildirgeleri gibi olmaz. Hani bir kararlılık ve bir aradayız duygusuyla, ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın da açıklamalarına baktık. Sanki çok gerginlikler olmamış, Grönland meselesi tartışılmamış, İspanya onları sövmüş gibi bir arada mutluyuz, beni içeride çok seviyorlar vesaire dedik ki nikah tazeledi NATO. Şimdi bugün Avrupa medyasına da baktığımız zaman öz itibarıyla Le Monde vesaire herkes şunu söylüyor ya diyor. Yani ne kadar paranoyak bir iş oldu bu. Hani giriş başkaydı, çıkış başkaydı. Ama işin özeti şu. NATO bugüne kadar başarılı olmuş ve hayatta kalmış. Türkiye'ye maliyetlerini ayrıca başka bir başlık olarak da konuşabiliriz ama tek savunma örgütü. Dolayısıyla ne Amerika o kadar kolay vazgeçebilir ne de Avrupa Birliği NATO'dan o kadar kolay vazgeçebilir. Dolayısıyla bir nikah tazeleme, bir tekrar bir arada yaşama duygusunun vurgulandığı bir zirve oldu bizim için. Biz de o yüzden öyle attık başlığı.
1: Peki Sayın Kartoğlu, bugün akşamın manşeti savunmada engeller kalkacaktı.
4: Çünkü bir önceki günde müttefike yaptırım olmaz başlığını atmıştık. O gün o Trump'ın açıklamaları, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının özeti oydu. Ve sonraki günde NATO'nun bildirisinde ikinci ve üçüncü madde İran ve Ukrayna tarafı hariç, dışarıda olanlar hariç, o tamamen doğrudan bizi ilgilendiren iki başlıktı. Birinde savunma ticaretinde kısıtlamaların kaldırılması, engellerin kaldırılması ifadesi geçiyor. Bir ikinci maddede, üçüncü maddede de daha ayrıntılı devamı var. Orada da savunma harcamalarının arttırılması ve önemsenen en önemli kabiliyet ve kapasitelerin geliştirilmesi, ki onlar da Türkiye'nin başarılı olduğu alanlar, hem mühimmat tarafı hem de insansız hava sistemleri ve füze sistemleri tarafı, Türkiye'nin yeni ve hızlı kapasite geliştirdiği alanlar. Dolayısıyla o iki tarafta bizim için de zaten beklediğimiz pratik olarak öncelikle bir işin savunma tarafında bizim savunma sanayi destekleyecek projelerden pay almak, onların içerisinde olmak. Bir de işte kısıtlama dediğimiz şey zaten şu anda ağırlıklı olarak fiilen duran bir katsa var. Ona bağlı olarak da F-35 falan var. Öyle gittik. Özay'ın başlığını şeyden önce, zirveden önce çok sık kullanıyordum. Burada da kullandım. Dünyanın, Avrupa'nın beklentisi bir nikah tazeleme olsun. Çünkü Trump çok onları şey yapıyor, ortadan ikiye yarıyor Atlantik'i diye. Çok öyle bir hava izlenim almadım oradan. O yüzden nikah tazeleme başlığını söyledim ama yapmadım. Özay'a nasip oldu. Ama o görüntüyü, o izlenimi bırakmak için hakikaten herkes çok uğraştı. En çok da Mark Rutte uğraştı.
1: Rutte tabii, o çok uğraştı. Şimdi Sayın Kaynak, sizden de ilk turda yani beklentiler, olan, yaşananlar ve neticede ortaya çıkan sonuç tümüne dair bir genel değerlendirme yapmanızı rica etsem neler söylersiniz?
3: Teşekkürler, bana manşet attırmadığınız için şeyden önce ben manşet atmaya alışık değilim.
4: Söyleyin, biz oradan çıkartırız.
3: Çok çok klişe bir şey çıkacaktı, onun için manşet kısmına geçiyorum ben de. Ama tabii NATO'nun Türkiye'de yapıyor olması bu toplantısını, ikinci defa NATO toplantısı Türkiye'de yapılıyor, bizim açımızdan anlamını daha da arttırıyor NATO toplantısının. Günün sonunda ama NATO, tabii NATO 3.0 deniyor, bu çok klişe bir şey olurdu. NATO dünyayı dönüştürmüyor. Dönüşen dünyaya bir tepki olarak, reaksiyon olarak NATO'da kendisini ayarlamaya çalışıyor. İlk NATO dediğimiz şey Soğuk Savaş'ın içerisine doğmuştu. O Soğuk Savaş'ta dünyanın daha önce bilmediği, işte İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından iki kutuplu dünyaya reaksiyon olarak kurulan, Sovyet tehdidine karşı kurulan bir NATO'ydu. Arkasından Soğuk Savaş sonrası kurulan NATO biraz kendi işlevini arayan bir NATO'ydu. Kendisine biz niye varız sorularını sorduran bir NATO'ydu. Biraz da düşman icat etme yolunda bir NATO'ydu. NATO 3.0'ın o anlamda işi daha kolay olacak gibi gözüküyor. Çünkü gerçekten önünde tehditler var. Ve hatta Atlantik'in iki tarafı arasında bu tehditlerle nasıl başa çıkılacağı yönünde ciddi şekilde farklılıklar var. Şimdi dünya değişiyor. Dünya değişirken NATO kendini buna adapte ediyor. En son noktada da iş bize geliyor. Tabii biz neredeyse en başından beri NATO'nun bir parçasıyız. 1949 yılında kurulmuş bir örgüte 1952 yılında girdik. Yani alsalardı zaten kurulur kurulmaz girecektik. Niyetimiz oydu. Onun ötesinde işte biz Soğuk Savaş yıllarına biraz daha iyi adapte olduk. Soğuk Savaş sonrası NATO 2.0'a adaptasyonumuzda sorunlar oldu. Müttefiklerimizden şikayet etmeye başladık. Herhalde bugün gördüğümüz kadarıyla biraz Türkiye'deki daha ümit var atmosferde. NATO 3.0'da biz kendimize daha iyi bir işlev bulabilirmişiz. Daha iyi bir yerlere oturabilirmişiz gibi. Ondan sonrası biraz bunun detayları, yani genel yapıya baktığımız zaman uluslararası sistem değişiyor. Bugünden yarına değişmiyor aslında. Bu tedrici bir değişim ve gelişim süreci. İşte farklı güçler yükseliyor. Herkesin bahsettiği bir Çin meselesi ortaya çıkıyor. Rusya'nın biraz zapt edilmesinde sorunlar var. Orta Doğu krizi zaten yılın başından beri şiddetlenerek hala yaşadığımız, hadi sönümleniyor derken tekrar alevlenen bir konu. Bir sürü meselesi var NATO'nun. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da sıra dışı bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğu için hem NATO'yu hem bu sorunları ele alma biçimi değişik. Türkiye orada bir yer bulacak. İşte bu yeni kurulan dünyada, İsmet İnönü'nün dediği gibi yeniden kurulan dünyada Türkiye yerini bulacak. O zaman tabii biraz sıkışık bir dönemde söylemişti İsmet İnönü'nün Johnson mektubu üzerine. Bugün herhalde Türkiye'de siyaset yapıcılar bunu biraz daha fırsat tarafı üzerinden okuyorlar. O yeni kurulan dünya üzerinde kendisine Türkiye avantajlı bir yer bulabileceğini düşünüyor herhalde.
1: Hocam, kısaca NATO 3.0'dan sizin ne anladığınızı da sorabilir miyim?
3: NATO 3.0'dan şunu anlıyoruz aslında. Tabii NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmişti, biliyorsunuz. Macron söylemişti bunu zamanında. Çünkü NATO 2.0 artık ömrünü tüketmekteydi. Yani o anlamda NATO'nun kendisini anlamlandıracak şeyler ortadan kalkmaktaydı. Özellikle ilk Trump döneminde, Trump da NATO ortaklarına ciddi şekilde çıkıştığı dönemde ve Macron da aslında Transatlantik'in iki tarafındaki bu uyumsuzluk üzerine bu işte NATO'nun beyin ölümünden bahsediyordu. Ama olaylar ciddi şekilde değişmeye başladı. Olayları en kritik şekilde değiştiren de tabii bu Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma 2014'te ilk roundu oldu. 2022 yılında da zaten işler başka bir boyuta geçti. İşte 2022 yılından sonra aslında biz NATO 3.0'a götüren yola girmiş olduk. Sadece Rusya-Ukrayna üzerinden de okumayalım. Yani bu Obama zamanında bile o dönemin bürokratları, Avrupalıları söylüyorlardı. Siz bu kendi savunma işinizi bizim üstümüze yıkıyorsunuz ama işte biz eksenimizi de Asya kıtasına kaydıracağız. önceliklerimiz var. Doğu'da yükselen büyük bir güç var ve Amerika Birleşik Devletleri olarak bu yeni dengenin üzerinde bizim ağırlığımızı Asya Pasifik hattına kaydırmamız gerekir diye söylüyorlardı. Trump kendi üslubunu da söylüyor. Bayağı azarlayarak söylüyordu zaten bunu Asya, Avrupalı muhataplarını. İlk biliyorsunuz döneminde de ellerinizi cebinize atın diye bayağı kaba tabirlerle bunları söylüyordu. Şimdi de aynı nokta üzerinden gidiyor ve Avrupalıları nihayet biraz ikna edebilmiş gibi. İşte NATO 3.0 biraz o anlamda misyon görev bölümü NATO'nun iki kanadı arasında varmış gibi gözüküyor. Bunun için Avrupalıların ikna olması gerekiyordu. Şimdi o olmuş gibi gözüküyor. İşte Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları oldu. 2030 yılına kadar Türkiye'nin savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılasının %3.5'una çıkarması gibi bir takım taahhütlerden bulunuyor ama bu sadece Türkiye'yi bağlayan bir şey değil. Bütün NATO ortaklarından istenen şeyler. Almanya ciddi şekilde bu sefer topun altına girmiş gibi gözüküyor. 100 milyar eurolara çıkan bütçelerden bahsediliyor. Yani tabii bu sadece savunma perspektifinden bakıldığında çok iyi, olumlu bir resim gibi gözüküyor ama bir taraftan başka işlerden kaydırıyorsunuz. Yani artık o barış temettüsü dediğimiz soğuk savaş bittiğinde işte küreselleşme, savaşların sonu, dünya tarihin sonu dediğimiz işte daha iyimser atmosferden bayağı çatışmacı bir döneme gidiyoruz. Avrupa başta olmak üzere biz de aynı şekilde bu işin içinde olmak üzere kaynaklarımızı biraz savunmaya aktaracağız gibi gözüküyor. Tabii yani insanlar bir yandan da gurur duyuyorlar bu silahlanma harcamaları ama başka yerden gidiyor. O anlamda o fedakarlığa da toplumlar katlanacak gibi gözüküyor. İşte NATO 3.0 dediğimiz şey Avrupa ile Amerika arasında görev alanı bölüşümü.

0: anda çekilen fotoğraflar Özay Şen'dir. Hani en önemli sorulardan bir tanesi gelecek mi gelmeyecek miydi? Erdoğan olmasa gelmeyecektim de dedi uçağa binmeden önce. Ve zirve boyunca da buradaki gibi genelde mutluydu değil mi?
1: Hem mutluydu hem de işte
0: keyifliydi.
1: Amerika'da Trump tabanının en çok seyrettiği Fox News bu ikili dokunarak diplomasiyi anlamlandırmakta çok zorluk çektiler. Bunu da yayında söylediler. Şimdi ben bir
0: Donald
1: süredir
0: Trump normalde çok hoşlanmaz falan gibi şeyler söylediler
1: öyle.
0: Değil mi?
1: Bir süredir atladığımız, geçen sene atladığımız belirli yayınlar üzerinde bir çalışma yapmaya çalışıyorum. O da özellikle Halkbank davası, hani Türkiye'ye karşı bir demokrasinin kılıcı gibi kullanılan Halkbank davasından sonra daha çok bakma ihtiyacı duydum. Şöyle şeylerle karşılaştım. Geçen sene Mart ayında başlamış. Buna dair 3 taneyim ki bir tanesi ilk yazanlardan bir tanesi. İşte Amerika'daki merkez solu temsil eden Atlantik'te çıkmış bir yazı. Nixon 2-0. Mantığı şu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Nixon'ın Temmuz 1969'da açıkladığı bir doktrin var. Guam Adası'nda açıkladığı ve o doktrin öz itibarıyla dünyada jandarmalıktan vazgeçiyor. Bütün müttefiklerine nükleer korumayı vaat ediyor. Ama buna karşın diyor ki siz kendi askerinizi bulun. Yine Amerikan silahlarını kullanabilirsiniz. Böyle bir arayış var. Ve Atlantik bu çalışmayı yaparken hatta şunu da yapmış. Mesela bu Mad Men dediğimiz hani deli adam teorisini Nixon çok uyguluyordu. Trump da bu öngörülemezlikle aynen bunu taklit ediyor diye ve örnekler vermiş. İşte orada mesela Ukrayna Savaşı'ndan çıkışla Ukrayna'ya verilen desteğin kesilmesiyle Amerika'nın Vietnam'dan askerlerini çekip mücadeleyi Güney Vietnam ordusuna yıkması gibi çeşitli benzerlikleri sıralamış. Bu doktrinin temel dayandığı yer şurası. Amerika artık bölgesel güçlerle birlikte çalışma prensibine dönüyor. Yani işte demokratların Biden döneminde bu demokrasi haçlı seferleri vardı. Yani benim değer yargılarım, benim belirlediğim standartlarda bir demokrasi derken, şimdi Trump'ın döndüğü yer bölgesel güçlerle işbirliği. Geçmişte 69'da Nixon için Şah'ın İran'ı ve biraz Suudi Arabistan vardı. Çünkü o dönem Türkiye işte bizim 150 tane çalışan paraşütümüzün olduğu dönemdi. Ama şimdi görebildiğimiz, hani Türk kamuoyunda da şu çok tartışılıyor, bizim kamuoyunda ne verdik de Amerika'ya, Amerika bize bu kadar iyi davranıyor. Aslında teker teker bir şey vermekten ziyade Amerika'daki doktrine bakmamız lazım. Amerika görebildiğim ve okuyabildiğim kadarıyla bölgesel güç olarak Orta Doğu, Avrupa, Karadeniz çok önemli bir noktada Türkiye ile beraber çalışma kararı verdi ve bu anlamda adımlar atıyor diye okuyorum. Ama şunu söylemekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye konusunda, hatırlayın, Beyaz Saray'da Türkiye'ye bir hani sürprizle, çantayla neyle gideceği konuşulurken Fox TV muhabirine "bana kızıyorlar ama" diye düzeltme ihtiyacı duydu. Şimdi Trump'ın bu geldiği nokta, J.D. Vance'in işte bir sonraki seçimde başkan yardımcısı, başkan adayı olacağı düşünülen cumhuriyetçilerin Vance'in Amerika'nın eve doğru kendi içine dönmesi yolundaki tezleri, bütün bunlara baktığımız zaman Amerika ile olan ilişkilerdeki o Biden dönemi tıkanıklığı, Obama dönemi stratejileri, Trump'ın ilk döneminde yaşadığımız gerginlikler, onlar bir miktar daha geride kalacak. Amerika'nın Türkiye ile daha yakın çalışmayı tercih ettiği bir dönem geliyor mu diye düşünmek için bazı sebeplerimiz var. Ama şunu söylemekte fayda var. Evet, söylediği, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan davet ettiği için Türkiye'ye geldiğini söylemesi, geldikten sonraki davranışı, beden dili, yaklaşımı Amerikan başkanlarında çok uzun zamandır görmediğimiz bir portre ortaya çıkardı.
0: Şimdi bir diğer fotoğrafta yine bu sefer Beştepe'de karşılama sırasında o Türk yıldızlarıyla onların geçişi sırasında çekilen bir fotoğraf var. Yani izleyicilerimize kısaca şunu söylemek isterim. Hani o Türk yıldızları sadece sıradan bir hava akrobasi takımı değil. Türk pilotlarının, Türk Hava Kuvvetleri'nin kabiliyetlerini gösteren, neler yapabileceğini gösteren bir askeri birlik aslında. Donald Trump merhaba asker dedikten sadece 10 saniye sonra böyle müthiş bir senkronizasyon içinde o geçişi gerçekleştirdiler Beştepe'de. İşte bu fotoğraflar, bu kareler çıktı o

0: olanlardan. Şimdi
1: Sayın onun Kartal... sırrı, çok özür dilerim, onun sırrını ben yarına manşet yaptım ama çok
0: önemli
1: bir şey yok. Evet. Yani merak, milliyetin manşeti merakla. O zamanlamanın nasıl gerçekleşti. Evet, evet. Yani
0: ben çünkü baktık orada sadece merhaba asker dediler, yürüyüşe geçtiler, 10 saniye sonra sesi geldi jetlerin. Sayın Kartoğlu, siz nasıl değerlendirdiniz bu fotoğrafları? Donald Trump bir selamlama uçuşu tabii bu.
2: Tabii öyle. Tabii hem havada hem karada. Ha. Hem uçuşta bir selamını var. Ki bu işin kendi açısından pazarlamasını ve gösterisini Trump'a da yaptı Putin'e de yaptı Trump. Şeyde Alaska'da.
1: Alaska'daki şeyde. Evet.
2: Şimdi ve yani hem havada hem karada hakikaten kendisini 2000 yıl önce başlayan ve bugünü temsil eden bir süreklilikle karşıladı. Şimdi şeydir öyle hani bunu nasıl ifade edeyim bilmiyorum ama sonradan sosyeteye girenlerin soylular karşısında bir şeyi vardır. Bir heveskar tavrı vardır. Kabul edilme, onların ağırlamasına mazhar olma durumu vardır. Yanlış bir şey olduğu için eleştirmek için söylemiyorum. Tespit olarak söylüyorum. Şimdi 250 yıllık bir devletin başkanı ama son tarihte onların da ana kıtası Avrupa ve Avrupa'nın soyluluğuna Amerika'nın bir bakış açısı vardır her zaman. Şimdi biraz da o derinliği görmek açısından, o derinlik tarafından da karşılanmak bakımından Trump yani birkaç kilo yağ eritmiştir o görüntülerde. Bunu da çok saklamadı aslında. Evet. Benzer şeylerden hoşlandığını da çok iyi biliyor. Bir de o mesela Kral Charles'ın ona yaptığı gibi bizim ağaçlarımız 500 yıllık falan diye biraz böyle kinayeli falan da değil. Hani bu daha samimi bir şey. O yüzden bence daha çok hoşuna gitmiştir. Biraz keyfinin sebebi de o olabilir. O görüntülerin sebebi o da olabilir. Ama bununla ilgili ben çok yıllar evvel bir kitap okumuştum. Hala muhtemelen yayındadır. İstanbul'da iki İskandinav seyyah diye bir kitap. Seyyahlardan bir tanesi Hermann Hesse. Yani Norveçli zannediyorum. Yanlış aklımda kalmadıysa tekrar okumak lazım. Orada Cuma selamlarında Abdülhamit'in yabancılar da geliyorlar misafir olarak izlemek için. Onlara yaptığı bir gösteriden bahsediyor ve şöyle bir şey söylüyor. Bu nizamı, intizamı ve disiplini görenler ki orada sayıyor. İşte şeyler var, Arnavutlar diyor, onların kılıklarını ve birliklerinin görevlerini filan anlatıyor. İşte Kürtler diyor, anlatıyor, Lazlar, Çerkezler filan. Ve onların yağmur altında atlar bile kıpırdamıyordu diyor. Çok sert bir yağmur altında. Bu düzeni ve disiplini gören hangi ordu Osmanlı ordusunun Türklerin karşısına çıkmaya cesaret edebilir? Şimdi anlatımı çok güzel yalnız. Hakikaten o ilgilisine duyurulur. Biraz da o duyguyu veriyor. Ve muhatabının seni olduğunu ama olduğundan daha hızlı değil görmesini sağlıyor. O bakımdan etkili olmuş ki belki geleceksiniz bilmem ama onu şimdi eklemeden geçemeyeceğim. O mehter şeyi yürüyüşe de yansıyor yani.
1: Ya.
0: Peki bir reklam arası verelim. Daha çok fotoğraf ve çok konu var. Üzerine konuşulacak. Devam edeceğiz.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
2: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarlı ada, arzın merkezine seyahat.
1: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
2: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
1: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
2: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
1: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
3: Yakın Plan devam ediyor.
4: Devam ediyoruz Yakın Plan'a. Şimdi bir taraftan o zirveden yansıyan çarpıcı görüntüleri, fotoğrafları konuşuyoruz. Bir taraftan işte orada konuşulan, çıktı olarak tartışılması gereken başlıkları da burada masaya yatırıyoruz. Tabii Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ve o ilişkinin bundan sonraki seyri de bir diğer önemli mesele. Yine bu zirve sırasında en çok konuşulan görüntülerden bir tanesi. Zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump, yanlarında da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın böyle bir küçük mini bir zirve yaptığı anlar vardı. O anların görüntüleri de çok konuşulmuştu. Onları ekrana getiriyoruz bir yandan. Hem oraya bakarken de tabii Türkiye-ABD ilişkileri. Şimdi hocam en merak edilen konulardan bir tanesi Türkiye'ye uygulanan yaptırımlardı. Bunlar kalkacak mı? F-35'ler ne olacak? S-400 konusunda bir formül bulunabilecek mi? Bunların hepsi merak ediliyor. ABD'den de adımlar bekleniyor şimdi Türkiye tarafından. Gelecek mi sizce bazı adımlar? Önce onu sorayım.
5: Onu göreceğiz. Yani aslında çok olumlu mesajlar olmakla beraber somut adımlar atılmadan günün sonunda bunların netleşeceğini söylemememiz lazım. Yani bu Trump daha önce de olumlu mesajlar vermişti ama aksiyona dönmedi. Şimdi bu NATO Genel Sekreteri Mark Rutte seçilirken bunun seçilme sebeplerinden birini Trump'a fısıldayan adam, Trump Whisperer diyorlardı. Trump'la ilişkileri iyi olduğu için. Sonra işte bu meşhur konuşma geçerken Rutte ve Trump'ın olduğu ortamda ben NATO zirvesine gitmeyecektim normalde. Ama Erdoğan'ı seviyorum, onun için gidiyorum dediği zaman bazıları da demişlerdi ki Erdoğan daha iyi bir Trump'a fısıldayan birisi demek ki Rutte'den daha çok tercih ediliyor gibisinden. İlgi çekici bir şekilde zaten iki lider arasında enerjinin yüksek olduğunu, ilişkilerin pozitif olduğunu ve Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ne kadar sevdiğini uzun zamandır zaten kendisi de ifade ediyor. Bu da aslında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çok sorunlu bir dönemin üzerine geliyor.
4: Evet.
5: Yani 2016'dan itibaren özellikle ki aslında bu Suriye krizi tırmandığı zaman işte Obama'nın meşhur beyzbol sopalı görüntüleri falan da vardı. Biz zaten bayağı aşağı doğru giden bir seyrimiz vardı ilişkilerimizde. 2016 ile dip yaptık. Ondan sonra acaba tekrar yukarıya çevirir miyiz diye bir beklenti içerisindeyiz. İlk döneminde de Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilişkilerin nispeten daha iyi olduğu söyleniyordu. Ama aynı zamanda bu işte Trump'ın o meşhur mektubunun da geldiği dönemde, Kalsa yaptırımlarının uygulamaya konulduğu dönemdi. Yani Biden koymadı Kalsa yaptırımlarını. Birinci Trump dönemi zamanında geldi ve o bizim Johnson mektubunu anlatır dururuz derslerde. Johnson mektubu o Trump'ın mektubunun yanında kibarlık abidesi kalıyor Trump'ın o şeyden yazdığı mektuptan sonra. Şimdi ikinci dönemde biraz daha farklı bir enerji olduğunu görüyoruz iki lider arasında. Trump özellikle biraz önce de konuşulduğu üzere zaten Türkiye'yi çalışılabilecek bir ortak gibi gözüküyor. Aslında ben bu Özay Bey'in söylediği ikinci Nixon doktrini, Nixon 2.0 meselesini önemsiyorum. Hakikaten Amerika Birleşik Devletleri bir takım partnerler arıyor. Türkiye'yi de bu anlamda kendisine bir partner seçmiş gibi gözüküyor. Kendisi biraz daha geri plana çekilirken Türkiye gibi köşe taşı ülkelerle biraz daha buraların savunmasını, derli toplu hale getirilmesini sağlayacaktır. Kişisel ilişkileri de kullanıyorlar. Yani iki lider de kişisel ilişkiler üzerinden yürüyen liderler. Trump herkesten fazla böyle duygusal bir tarafı da var. Gerçekten sevdiği insanlarla daha çok çalışıyor. Ve Erdoğan'a da böyle bir ilişkisi olduğunu söylüyor. İşte Netanyahu ile yaptığı toplantıda da ya biz iyi, aramız iyi, siz de böyle savaşmayacaksınız vesaire gibi şeyler söylemişti sonuçta. Trump yalnız gene dediğim gibi aklımızda bulunması gereken nokta somut adımlar atılacak mı? Hala çünkü biz Amerika Birleşik Devletleri'nin Kalsa yaptırımları altındayız. Yani bu ortadan kaldırılmış değil. Ve biz...
4: Kısaca hatırlatabilir misiniz hocam?
5: Tabii. Kalsa hep bu Amerika'nın hasımlarına caydırmak üzere kullanılan askeri yaptırımlar silsilesi. Bu da bize S-400'lerden sonra uygulanan bir yaptırım. Amerika Birleşik Devletleri'nden sadece biz F-35 programından çıkarılmakla kalmadık. Bir sürü kritik parçanın girdinin Türk Silahlı Kuvvetleri için gerekli tedariğinde sorunlar yaşıyoruz. Bunların kaldırılmasını bekliyoruz. Şimdi sizin en başta belirttiğiniz F-35'ler konusu vardı. Orada zaten parasını ödemiş olduğumuz 5 tane F-35'in zaten şu anda alınması söz konusu. Öyle daha önce konuşulduğu gibi 100 tane F-35 alınması. Biz programın içindeydik. İlk baştaki plan öyleydi. Hatta bir A serisi, bir B serisi diye farklı farklı uçak gemilerine inenlerden de alacaktık. Herhalde o noktada değiliz. Bari parasını verdiklerimizi alalım ki onu anladığımız kadarıyla biraz kendi geliştireceğimiz uçaklar için bir takım veri biriktirmek için de kullanacağız bu F-35'leri onun için. Ama arkada hala bir kongre engeli var. Orada Türkiye'nin hala karşısında ciddi bir blokaj var. Trump orayı nasıl açacak onu bilmiyoruz. Aslında ondan da daha önemlisi bu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerika'ya gittiğinde de dile getirdiği bu işte bizim Kaan kendi uçaklarınız için kullanacağımız motor. F-110 motorları vardı. 80 tane motorun alınması söz konusu. Bu konuda herhalde yani hediye getireceğim Türkiye'ye derken bundan bahsediyordu Trump. Onun da önünün açılacağı söyleniyor ama nihai bir şey yok. Yani günün sonunda baktığımızda hakikaten olacak mı? Bu motorlar gelecek mi? Büyük ihtimalle olacak gibi gözüküyor ama son noktaya gelene kadar görmemiz lazım. Biz bu motorlar geldiği zaman işte zaten devam eden kendi motor geliştirmemiz de söz konusu ama en azından 40 tane Kaan'a 2028-2029 aralığında operasyonel hale getireceğimiz şekilde bunları kullanabilirsek işte aralardaki boşlukları doldurmuş olacağız. Çünkü karşımızda Türkiye'nin karşısındaki işte Yunanistan'la belli bir hasmane durumumuz var. İsrail durmadan zaten Türkiye'ye karşı bir pozisyon almak durumunda. Onun için biz bir an önce artık bu kendi uçaklarımızı geliştirmemiz lazım. Bu da 5. jenerasyon olmayacak aslında, o motorlarla 4.5 olacak ama zaten 5. jenerasyonu kendi geliştirdiğimiz motorlarla yapıyor haline geleceğiz. Bir de Eurofighter alıyoruz. Eurofighter'ı da İngiltere'den, işte Katar'dan, Umman'dan getirdiğimiz uçaklarla İngiltere ile kurduğumuz ilişki üzerinden yapıyoruz. Yani biz Amerika Birleşik Devletleri ile sanki görüntüye baktığımız zaman işte bir iki tane çok böyle can ciğer kuzu sarması olduğumuz pik zirve noktası vardı. İşte 1950'lerde çok seviyorduk. Şeyi hatırlıyorum, Turgut Özal zamanında Prezident Bush böyle ayrı bir ilişki vardı. Yani biz dipten sonra tekrar böyle toparlanıyormuşuz gibi kamuoyuna yansıyan bir şey var. Ama bunun bir konjonktürel tarafı olduğunu da söylememiz lazım. Yani iki lider arasındaki sıkı ilişkiler somut bir alana kayacak mı? Çünkü gene Cumhurbaşkanı Erdoğan zamanında biz en gergin zamanlarımızı da geçirdik Amerika Birleşik Devletleri ile. Artı hala sadece Trump üzerinden yürüyen bir iş değil. Artı bakalım Kasım ayından sonra Trump ne olacak onu da bir göreceğiz. Onun için bir an önce, hazır bu sıcak bir ilişki var, madem böyle stratejik bir karar almış Amerika Birleşik Devletleri, bizim umudumuz özellikle uçak motorları tarafında somut adımlar atılması ve buradaki zaten geri kalmış takvimimizle biraz önce yetişmemiz, onu gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz.
4: Şimdi Sayın Şendir, yani ortada absürt bir durum var. İşte hoca söyledi, KATSA yaptırımları Amerika'nın hasımlarına uyguladığı yaptırım. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Ankara'daydı. İşte fotoğrafları konuşuyoruz. Temas ortada ama yaptırım da hala yürürlükte.
6: Onun için ilk adımı biz atacağız ama. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Senato'ya yazacağı bir mektup var. Şimdi burada iki tane ayak var önümüzde. Bir, KATSA yaptırımlarının geçici kaldırılması. Ankara bunu pek de istemiyor. İki, KATSA ile ilgili özellikle bize F-35'lerin gelmesini sağlayacak olan bu savunma bütçesindeki maddenin ortadan kaldırılması. Türkiye'nin talep ettiği bu. Dolayısıyla da şimdi ilk başta şunu söylemekte fayda var. Yani KATSA Amerika'nın hasımlarıyla alışverişi bu anlamda engelliyor. Yani İran, Kuzey Kore ve Rusya. Mesela biz ilk başta Çin'den almıştık. İlk savunma füzelerini Çin'den almıştık. NATO o dönem baskı yaptı, bayağı baskı yaptı. Olur mu Patriot almanız lazım bilmem ne falan. Çin'le olan ihale iptal edildi. Mesela biz onları Çin'den alsaydık hiçbir yaptırım olmayacaktı. Ya da şunu konuşmak lazım. Bakın Hindistan bir değil, iki kere. Geçen ay Rusya'dan bir daha S-400 aldı. Hindistan'ın aldığı batarya sayısı 12. Bunlardan bir kısmını Pakistan Savaşı'nda kullandı. Hindistan'a hiçbir yaptırım uygulamadılar. Yani KATSA'nın etrafından çok rahat dolandılar. Şimdi sürecin nasıl işleyeceğini biliyoruz. Ben şimdi Türkiye'de çok konuşuluyor işte S-400'ler ne olacak? Şimdi şunu gördük. S-400'lerin aktif hale getirilmemesi KATSA meselesinde yeterli unsur değil. Dolayısıyla KATSA'ların S-400'lerin bir üçüncü ülkeye devredilmesi, satılması vesaire gibi böyle bir süreç bugün olur, yarın olur ama Türkiye bunu çok geciktirmeyecek. Bakın dün Sayın Cumhurbaşkanı basın toplantısında Amerika'ya çok güzel bir diplomatik bağlayıcı cümle kurdu. Dedi ki F-35'ler geldiğinde de Amerika sözünü tuttu der bütün dünya. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı aldığı sözü bu şekilde bağladı. Şimdi Türkiye'ye düşen ne? Trump'a, Senato'ya, ABD Başkanı'na, Senato'ya Türkiye'ye KATSA yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili mektubu yazdıracak adımı atmak. Bunun da bir tane şu anda şekil şartı var gibi gözüküyor. O da S-400'lerle ilgili alacağımız karar.
4: Şimdi araya gireceğim ama bir nüans var orada galiba değil mi? Başkan bunu yaptırımı bir süre erteleyebiliyor. Değil
6: Başkan
4: mi?
6: Geçici olarak da kaldırabiliyor.
4: Geçici olarak kaldırabiliyor. Ama Türkiye onun bunu içinde, istemiyor.
6: Bunu istemiyor ama onun için de bizim S-400'leri Türkiye topraklarının dışında konuşlanması meselesini yerine getirmemiz gerekiyor.
4: Süreç Senato'dan başlamıştı. Yine Senato'dan karar
6: Başkan
4: alamaz gerekiyor.
6: Başkan yazacak Senato'ya diyecek ki artık S-400'ler KATSA'nın gerekçesi olan Türkiye'ye KATSA yaptırımlarının uygulanmasının gerekçesi olan S-400'ler artık Türkiye topraklarında değil. Ve Türkiye Rusya ile bir kez daha böyle bir askeri anlaşma yapmayacağı konusunda ben eminim diyecek. Başkan bunu yollayacak. Şimdi Türkiye niye burada hızlı davranacak? Şundan dolayı hızlı davranacak. Cumhuriyetçiler içerisinde de gerek Yahudi gerek Rum lobisinden etkilenenler var. Ama Kasım'a kadar olan süre Amerika'daki cumhuriyetçilerin Trump'tan yardım bekledikleri, aman benim seçim bölgeme gel, aman bana yardım et, ben tekrar seçileyim diye veya aday olanların Trump'tan en çok beklentileri olan dönemde Türkiye bu meseleyi bitirmek istiyor. Yani Türkiye o yüzden hızlı hareket edecek. Şu anda top bizim sahamızda gözüküyor bir haliyle. Biz bir an önce topu Amerika Birleşik Devletleri'nin sahasına atıp sıcağı sıcağına Trump'ın sözleri unutulmadan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı ve Beyaz Sarayı aksiyon almaya zorlamak istiyoruz. Bakın geçmişte bunun örneklerini gördük. Mesela 78'de Washington'da yapılan NATO zirvesinde Türkiye'ye ambargonun kalkması için işte o zaman Bülent Ecevit başbakandı. Jimmy Carter'la görüştü. Hemen arkasından aynı hafta hearing dedikleri o meşhur konuşma sürecini başlatmak zorunda kaldı. Beyaz Saray Senato pazarlıkları vardır. Hı hı. Türkiye Beyaz Saray'a bir an önce Amerikan Kongresi ile ilgili harekete geçmesi için aksiyon alacak. Yani önümüzdeki yol haritamız biraz böyle olacak ama burada Ankara'nın anlayabildiğim kadarıyla duruşu Kasım'a kadar, yani Trump'ın gücünün azalma ihtimaline kadar aslında bu meseleyi çözmüş olmak. O yüzden de önümüzdeki adımların, özellikle S-400 ile ilgili adımların çok hızlı atıldığına şahit olacağımız bir, yani Temmuz ayı içerisinde bu mesele bir şekilde buna dair bir şeyler duyarız biz.
4: Peki Sayın Kartoğlu, yani şimdi katsa varsayalım Türkiye adımı attı. Özay Bey'in söylediği gibi Senato'ya mektup gitti. Senato yaptırımları kaldırdı. Hangi alanlarda Türkiye'nin eli kısıtlanıyordu? Neler değişecek bu yaptırımlar kalktığında Türkiye açısından, Türkiye savunması açısından?
7: Şöyle, bizim tabii bir yeni nesil uçak eksiğimiz vardı zaten F-16'lardan sonra. Asıl o açığı kapatacak olan da F-35'ti. O yüzden o proje başladı. Ben 2006'da Eurofighter'da vardı. Türkiye'nin önünde görüşmeler yapılıyordu. O senelerde 2005, 2006, 2007 biraz hani gitti geldi gibi göründü ama aslında karar verilmişti Amerikan projesine biz girecektik diye. Ama o sırada Avrupalılar da epey bir uğraştılar Tayfun satalım diye. Hatta Eurocopter de onun devamında gelsin, onlar aynı kuruluştan çıkıyorlar, aynı şirketten çıkıyorlar. Sonra Türkiye kararını vermişti. Ve F-35 başladı. Şimdi o zamandan beri söylenen de F-16'lar modernize edile gidecek. Bugünden bakarsak edile gelecek. Ama boşluğu kapatacak, F-35 kapatacak diye. 100 uçak o yüzden planlanmış. Hatta onun bir de vardı, artısı vardı. Ve Türkiye'nin bir uçak gemisi edinme ihtimaline karşı, ihtimaline göre de uçak gemiden kalkış yapabilecek F-35'in C modeli, yanlış hatırlamıyorsam, o da eklenebilecek idi. O yüzden o ara dönemi kapsayan bir şey. Şimdi o ara dönem bu yaptırımlarla kalktı bizim açımızdan. Ve biz normalde eksiğimiz olacak o dönemde bu uçakları almalıyız dediğimiz dönemin bir kısmını bitirdik. İşte o 6 uçak kaç, 3 sene 4 sene önce mi gelecek?
6: Evet, hangarda tutuyorlar bizim uçaklarımız.
7: Alışını da resmi alınmış, teslimat töreni de yapıldı, oraya da davet
4: etmişler. Hatta pilotlar da gitmişti değil mi?
6: İlk iki Malatya Erhaç'ta hangarlar yapıldı.
7: Uçaklar gitti, pilotlar geldi, o teslim töreni yapıldı. Birer küçük maket alıp geldik ama uçakların kendileri gelmedi. Şimdi dolayısıyla orası bizim açık kaldı. Zaten açık kaldığı için biz füze sistemleriyle o sırada mühimmatlarını falan geliştirdik uçakların, ki F-35'lerde Türk yapımı füzeler kullanılmaya başlandı. Tabii ondan sonra onlar da kesildi. Bizim F-35'ler için sattığımız füzeler vardı, onlar da kesildi. Bu arada da Kaan'ı geliştirmeye ve Kaan'la birlikte de motor geliştirmeye, o kadar bir travma demeyelim de bir sıkı tedbirlilik yarattı mesela o savunma sanayi tarafında bizim. Ben onu birçok savunma sanayi başkanlığında da, şirketlerde de gözlemledim. Politik tarafta da gözlemledim. İngiltere ile Rolls-Royce motoru üzerindeki çalışmalar, konuşmalar o kadar uzun sürdü ki. O zaman Büyükelçi, sonradan İngiliz Dış İstihbarat Servisi Başkanı olan Richard Moore, ya sizinkiler de bize hiç güvenmiyorlar dedi. Dedim ya, İngiliz olmanızın verdiği bir şey olabilir mi bu diye esprileştik biraz. Ama işte o IP hakları konusunda Rolls-Royce'la biz hepsine ortak olacağız. Ya ben bunları 70 yıldır, 80 yıldır, 100 yıldır geliştirdim. Yani şunlara dokundurtmam diyor bir tabii. Çünkü hayır, bizimkiler gelecek öyle kalıyor falan. Neden? O kadar da ısrar etmenize gerek yok falan. Ama öyle değil. Çünkü öbür tarafta öyle bir olmaz olduruldu ki. Çünkü F-35'in masasında, masadan kalkmanın dışında bir seçenek yoktu. Bir tahkim var mı diye o zaman sormuştuk. 2006'da, 2007'de Dallas Fort Worth'ta fabrika ziyareti yaptığımız zaman. Dediler tahkim yok. Tahkimi kim uygulayacak Amerika'ya karşı? Amerika, İngiltere, İtalya falan, bunlara karşı tahkimi kim uygulayacak? Tahkim kendisi. Bir başvuru merciği yok. Ama ortaklığı bozma merciği de yok. Öyle bir şey de yok, mekanizma da yok. Tek bir mekanizma var. Dediler bunu. Herkes masadan kalkar, birini orada bırakır. Böylece kimseyi de dışarı atamıyorsun. Atma şeyi de yok. Ama masadan herkes kalktığında o birini dışarı atmış oluyorsun. Şimdi geldiler ve nihayet hani olabilecek tek şeyi yaptılar. Öyle olunca da Türkiye tarafında, Ankara tarafında büyük bir güvensizlik oluştu. O yüzden Kaan projesi çok hızlı başladı. Ve motorla birlikte başladı. Çünkü o uçağı uçuracak, o manevraları, o uçağı yaptıracak güçteki bir motoru ya Amerika'dan alacaksınız ya İngiltere'den alacaksınız. Diğer ülkeler, Rusya'dan da alabilirsiniz ama almak istemiyorsunuz. Dolayısıyla orada da Türkiye biraz hızlandı. Şimdi bundan sonra neye yarayacak? Biz aslında biraz gecikmiş, daha önce olduğundan daha az ihtiyaç duyduğumuz bir şeyi alıyor olacağız. Bir kısmı biraz rüşvet olacak, tırnak içinde söylüyorum, amiyane bir deyimle de olsa. Bir kısmı öyle olacak ama her uçağının bizim işte emekli komutanlar da, muvazzaf komutanlar da, havacılar bunun altını özellikle çiziyorlar. Her uçağın bize katacağı bir değer var. Buna Eurofighter da dahil. Eurofighter'ın işte manevra kabiliyeti çok daha yüksek
6: bir motorlu vesaire falan. Meteor füzelerini aldık. Yani Yunanistan'a karşı menzil, havadan havaya füzedeki menzil sorunumuzu açtık. Yani Eurofighter'ın bize en büyük getirisi meteor füzeleri oldu. Pardon Mustafa.
7: Şimdi estağfurullah.
6: Yani orası çok kıymetlidir.
7: Onlar bu bütün bunların hepsini daha çok da şu kapasiteyi çok ihmal etmemek lazım. Ben bunun gerekli olmadı. Allah bizi F-35'ten iyi ki kurtulmuşuz diye de bir yazı yazdım. Tabii yıllar sonra, yani bir 10 yıl, 10 küsür yıl sonra falan. Oraya kadar geldi çünkü uçaklar 100-120 milyon dolara üretiliyordu baz hali ve çok pahalıydı. Bunu Amerikalılar söylüyor çünkü en çok onlar alıyor. Sonra bunu güç bela 85'e kadar düşürdüler. Biz çıktıktan sonra yine pahalandı. Kabiliyetleri, beklenen kabiliyetleri vermedi. Ki o yazıyı da o zaman yazdım. Ki hala çok memnun değiller o uçaktan da başka ellerinde başka bir şey yok. Burada mesele şu. Bizim açımızdan en somut faydası. Biz o anlaşmayı yaptığımız yıllarda, 2006'larda offset istiyorduk. Bütün işlerde isteriz ya. Başkaları da ister. Siz 10 liralık alışveriş yaparsınız. 5 liralık da onun üretiminden pay alırsınız. Biz 5 milyar dolar istiyorduk, 6 istiyorduk hatta. Onlar 3'ten fazla siz bize ne yapabilirsiniz diyorlardı. Öyle bir kabiliyetiniz yok. Ancak 3 milyar dolarlık bir kısmını yapabilirsiniz diyorlar. Biz daha çok yaparız filan. Neyse sonra o 5'te filan anlaşıldı diye aklımda kaldı. Fakat masada aldıktan sonra biz Eurofighter'a 11 milyar dolarlık iş yapıyorduk. O arada 2 katı bir kabiliyet ve kapasite geliştirmiştik. Şimdi tabii ondan sonra da Kaan'da ve savunma sanayinde onun çok daha fazlası geldi. Ha. Dolayısıyla yeniden o programa dahil olmak bize aldığımız uçağın parası kadar bir maliyet yaratmayacak. O maliyetin önemli bir kısmını biz içeriden daha fazlasını İSKİ'ye göre daha fazlasını alabilir durumdayız.
8: Şunu biliyor muyuz bu arada? Hani herkese sormuş olayım. Donald Trump bir 5 uçak telaffuz etti. 5 uçak ifadesi çıktı ağzından ama işte 100 uçaktı Türkiye'nin talebi. Hani Türkiye tekrar
7: o parası verilmiş olanlar yani.
8: Türkiye tekrar o programa dönmek isteyecek mi sizce? 5 yaptırımlar kalktıktan sonra 100 uçak
6: hocam,
8: meselesi.
6: Hocam haksızlık saymazsınız, birkaç cümle edeyim.
7: Artık 100 olmaz ama bir filo olur.
6: Bizim bir altın oran tespiti var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç listesinde. 40 F-35, 40 Eurofighter, 40 F-16 blok 70. Çünkü burada şöyle bir şey var. Biz Kaan'dan ayda 2 tane, yılda 24 tane üretebileceğiz. Ve aynı zamanda Kaan'ı bekleyen ihracatını yapacağımız ülkeler de var. Dolayısıyla bizim kendimizi güvende hissedebileceğimiz uçak sayısına ulaşıncaya kadar ve Kaan yerli motorla göklerde yerini alıncaya kadar bir askerlerin meseleye bakışı şöyle. Askerler şöyle bakmıyorlar konuya. Ben işte 6 ay bekleyebilirim. Askerler için 6 saatlik güvenlik zafiyeti bile yüksek bir zafiyet. Hı hı. Onlar diyorlar ki 364 gün tutarsın bir yeri, güvenlik için hiçbir şey olmaz. Bir gün boşluk bırakırsın, o günde her şey olur. Dolayısıyla altın oran diye tanımlanan beklenti 40 F-35, 40 Eurofighter, 40 F-16 blok 70. Tek bir not söyleyeyim. Bu Kaan motoruyla ilgili çok tartışılan şeyler. Bakın dünyadaki en iyi şu anda 5. nesil uçaklar Çin'in J20'leridir. İlk 6 yıl Rus motoruyla uçtular. Şu anda Saab Gripen, işte Ankara'daki savunma forumunda da vardı, savunma sanayi forumunda da vardı. Saab Gripen Brezilya Hava Kuvvetleri'nin falan uçağını verir. 4.5. nesil avcı uçağı yapar. Onun motoru da General Electric'tir. Onlar hala Amerika'dan motor alırlar. Bir uçağın yerli olması avyoniği, ASA radarı gibi başka özelliklerle oluyor. Yani bu motor meselesi Türkiye'de çok yanlış tartışılıyor. Söylediğim gibi işte J20 SU-35'lerin motoruyla uçtu. Saab Gripen hala Amerikan motoruyla uçar. Kaan yerli bir uçak.
7: Mesele tedarik fikri meselesidir zaten.
6: Fikri mülkiyeti bizim. Evet. Özeti bu.
8: Hocam şimdi Türkiye uçakları istiyor. Zaten parasını verdiği uçaklar var. O 5 uçaktan fazlasının talebi de var masada. Bir dengesizlik oluştu mu şu an itibariyle mesela Yunanistan Türkiye arasında hava sahasında?
5: Bu konuda planlama yaparken sadece bugüne değil ileriye dönük de bir planlama yapıyor. Yani biraz daha zamana yayarak planlama yapıyor askeri planlamacılar. Bu tabii teknik bir konu. Ya bu işte doğrudan uğraşan insanların daha önlerinde net veriler var. Görebildiğimiz kadarıyla şimdi Yunanistan'ın da zaten kendisi de F-35 edinecek. Ellerinde Rafaller var. Zaten Blok 70 F-16'ları var. Dolayısıyla hava kuvvetleri açısından oldukça güçlü bir durumdalar. Türkiye'de herhalde savunma planlamacıları bu andan ve hava kuvvetlerinin planlamacıları buralarda en azından zaman içerisinde oluşabilecek bir takım zafiyetlerden bahsediyorlar. İdeali İşte Özel Bey'in söylediği gibi kafalarda bir takım işte altın oranlar içinde, rasyolar içerisinde karşıdaki tehdidi minimize edecek bir planlama. Ama tabii bu tamamen Türkiye'nin kontrol ettiği parametrelerle ilgili değil. Biz şu anda işte Trump'ı ikna edeceğiz. Trump'ı ikna ettiğimiz zaman arkasından kongredeki meseleyi çözeceğiz. Onun üstüne işte Türkiye bir takım tekrar yola koyulacak gibi bekliyoruz. Ama işlerin olumlu gitmemesi halinde bir web planı da yapılıyor elbette. Bunun karşısında yani Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak o ideal bir durum olmayacaktır. Şu var tabii yani biz S-400'ler meselesinde önce adım atmamız lazım. KAATSA yaptırımlarıyla ilgili karşı taraftan bir şey beklememiz için. O S-400'lerin alınması kısmı da bir ilginç bir dönemdeydi zaten. Rusya ile işte bizim bu uçak düşürme meselesi üzerinden yaşadığımız bir kriz vardı. Ve orada hava savunma sistemi dedik ki yani kamuoyuyla paylaşılan işte biz Batı'dan alamıyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'nden alamıyoruz. En başta bir Çin modeli vardı söylendiği üzere Silkworm'ları alamamıştık. Ne varsa S-400'lerde çok iyi bir hava savunma sistemi, onları alalım dendi. Halbuki bütün bu bizim radar sistemimize entegre olacağını, olamayacağını bildiğimiz halde o kararı aldık. Onun içerisinde de bir politik içerik vardı. Yani bizim Rusya ile ilişkileri yönetme stilimizin bir parçasıydı. Şimdi S-400'lerle ilgili alacağımız benzer bir kararın da Rusya ile tekrar bir görüşülmesi lazım. Rusya'nın o konuda bir şekilde en azından
6: onayı, üçüncü bir ülkeye gidecekse Rusya'nın onayını ararız, evet, orada.
5: Çünkü nihai kullanıcı olarak adamlar bize verdi bu S-400'ü, bilmiyorum. Şimdi en son Dışişleri Bakanı NATO zirvesinden önce Rusya'ya gitti. Konuştuğu konular arasında bu var mıydı, buna ilişkin bir şey? Onu ancak o konuşmaları yapanlar, üst düzey yetkililer biliyorlardır. Onu da çözmemiz lazım. Yani işin Rusya bacağını. Bu sadece silah tedariki meselesi, sadece teknik bir konu değil. Politik konular. Yani sizin en üst düzey, en teknolojik silahlardan bahsediyoruz. Bir fazla savunma sanayi konuşması oldu ama biraz işin içeriği de o olduğu için politik kararların da Rusya'nın da bir şekilde ikna edilmesi suretiyle alınması gerekecektir. Bunlar alındıktan sonra işte ideale yakın bir konuya gelmemiz lazım. Bir takım boşluklar olduğunu düşünüyoruz. Zamanlama olarak boşluk olduğunu düşünüyoruz. Türkiye kendi savunma sanayisinde 2035'ten sonra hiç bu meseleler sorun olmayacak. Belki Türkiye kendi ürettiği motorla kendi ürettiği Kaan'ı uçurduğu zaman işte 5. jenerasyon uçağımız olacak. 6. jenerasyonları çalışıyor olacağız. Bir sıkıntı olmayacak ama arada bir boşluk var. Yani şu anda bizim konuştuğumuz motorlar da 5. jenerasyon uçak motoru değil. Bunlar F-16 motoru aslında. Onun için kendi geliştirdiğimiz motorlarla beraber bu uçakları 2030'lu yıllarda uçurabildiğimiz zaman istediğimiz ideal düzene kavuşacağız. İşte bu aradaki zaman boşluğunda, bizim daha kırılgan olduğumuzu düşündüğümüz zaman boşluğunda işte Yunanistan gibi, İsrail gibi Türkiye'ye karşı burada hamle yapması mümkün ihtimal dahilinde ülkelere karşı kendimize güvende hissedebileceğimiz şekilde o boşlukları dolduruyor. Zaten Eurofighter'ı o şekilde konuya topu kamuoyuna sundular. Yoksa yani bizim Eurofighter almamızın bir anlamı da yoktu günün sonunda. Ama işte stopgap dedikleri o boşluğu dolduracak bir savaş uçağı olarak piyasaya girdi. O teknik planlamayı da herhalde bu anlamda yapıyorlardır diye düşünüyorum.
8: Hocam yani şunu da sorayım. Şimdi birazdan Özal Bey size de soracağım. Rusya nasıl karşılar sizce? Ya Rusya, üçüncü bir ülkeye S-400'lerin gönderilmesi meselesi.
5: Şimdi Rusya'nın Türkiye ile ilgili bazı mutsuzlukları olduğunu düşünüyoruz. Sadece bu silah tedariki meselesinden değil. Türkiye ile Rusya arasında biz bir Astana sürecinde biraz fazla yakınlaşır gibi olduk. Ondan sonra da şimdi giderek mesafe açılıyor. İşte bir Kafkaslar'da zaten vekaleten bir savaştık neredeyse. Ukrayna krizi yüzünden biz Rusya'ya yaptırımlara katılmadık ama Türkiye Ukrayna'yı bayağı destekliyor birçok farklı alanlarda. Şimdi NATO'nun Karadeniz'de tekrar bir yapılanması var. İstanbul merkezli bir karargah kullanılacak. İşte Romanya ve Bulgaristan da katılacak. Sonuçta bu büyük ölçüde Karadeniz. Kimle biz bunu rekabet halindeyiz? Rusya ile rekabet halindeyiz. Dolayısıyla o ilişkiyi iyi yürütmemiz lazım. Tabii Rusya'nın hemen herkesle problemi olduğu için Avrupa ile neredeyse koptu bağları. Trump'la biraz daha Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri iyi ama çok öyle güven sağlanır bir ilişki olduğu düşünülmüyor. Türkiye ile koparmak istemiyorlar bu bağları. Türkiye ile devam eden bir takım ilişkiler de var. Nükleer işbirliği de var. Nükleer santralin kurulması üzerinden ticari ilişkiler var. Yani kafa kafaya çarpışmayı iki tarafta istemiyor. Karşılıklı gelmiyor. Ne şekilde, hangi parametreler üzerinden müzakere ediliyor bilmiyorum ama Ruslar da şunu görüyordur herhalde. Türkiye S-400'ü kullanmayacak. Ya bu vakte kadar kullanıyor olurduk. İran krizinde de kullanmadık. Türkiye'ye doğrudan füze atıldığı bir dönemden geçtik. Yani zaten bu standalone radar sistemine entegre edilmeyen, o yüzden de çok verimli olamayan bir sistem şu anda. Bir takım alver süreçleri olacaktır. Türkiye tabii yani Trump'la ilişkileri de götürüyor ve Putin'le ilişkileri de götürmekte bir şekilde bir alışkanlığı olan bir yönetim var artık. Herhalde bunları konuşuyorlardır bir şekilde. Dediğim gibi yani Dışişleri Bakanı'nın o Moskova ziyaretinde bunları konuşmuş olması düşük bir ihtimal değil.
8: Hayli hassas bir denge kurulacak herhalde gibi gözüküyor. Bir reklam arası verelim, devam edeceğiz.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
2: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
3: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi yok.
1: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor.
3: Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
2: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
1: Silah bırakma süreci ne aşamada?
3: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
2: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
1: Şimdi H1 N1 dedi ve H3 N2 mi var? Ya nedir?
3: Trump vites düşürmüyor.
2: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
4: Hava durumu. Hafta sonu sıcaklıklar 3-5 derece artacak. Cuma günü İstanbul ve Bursa'da güneşin yanı sıra kısa süre yağmur görülebilir. İstanbul Cuma 27, Pazar 32 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir 34 derece, Bursa 29 derece. Antalya'da %76 bağıl nemle birlikte sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da Kocaeli-Sakarya kesiminde kısa süre yağış var. 27-30 derece aralığındaki sıcaklık hafta sonu yükselecek. İç Anadolu'da çoğu yerde hava az bulutluyken Çankırı ve Kırıkkale'nin kuzeyinde şiddetli yağış bekleniyor. Eskişehir 27, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa ve Muğla 33, Bodrum 24 derece. Hafta sonu hava çok daha sıcak olacak ancak kariyer sert esecek. Akdeniz'de sahiller güneşli. Adana ve Mersin'de yayla bölümünde yağış var. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 43 derece. Karadeniz'de kısa süreli sağanak geçişleri, Kastamonu, Çorum çevresinde çok daha şiddetli yağacak. Bolu 25, Samsun 28 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Erzurum 27, Malatya 36 derece. Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep 35, Diyarbakır 39 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa az bulutlu 31, Paris 34, Madrid 38 derece.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plan devam ediyor efendim. Şimdi Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yaptırımlar kalkacak mı? İşte KATSA yaptırımları kalkacak mı? F-35 önündeki engeller kalkacak mı diye konuşuyorduk. Konu biraz tabii Türkiye-Rusya ilişkilerine de geldi orada. Çünkü konuklarımız da ifade etti. S-400'lerin bir şekilde başka bir ülkeye transferinin gerçekleşmesi gerekiyor. Burada Türkiye ile Rusya arasında çok hassas ilişkiler var. Birçok konuda işbirliği alanları var. Rusya ile de temas içinde bu meselenin halledilmesi gerekiyor değil mi Sayın Şendir?
2: Gülüyorum, şundan yana gülüyorum. Dünyada stratejik tahammüle örnek nedir diye sorsanız Türkiye-Rusya ilişkileri dersin. Niye? Libya'da savaşırken aynı anda konuşabiliyorduk.
1: Evet.
2: Şimdi Taal Anlaşması'nı biz yani Libya'da karşı karşıyayken yaptık. Suriye'de savaşırken beraber Türkiye-Rusya işte Türkiye yaptırımlara uymadan gitti. Bak şimdi iki tane noktayı görmek lazım. Bir, Amerika'nın 3 yıl önceki savunma stratejisinde ilk kez bir Karadeniz bahsi geçti. Bakın Karadeniz'e Amerika Birleşik Devletleri'nin mayın aramak dahil olmak üzere girmesini engelleyen Türkiye. Bükreş'te bir toplantı yapıldı. 3 NATO üyesi ülke, Bulgaristan, Romanya, Türkiye. Türkiye, Milli Savunma Bakanı katıldı Türkiye adına o toplantıya. İşte Bulgaristan'la Romanya Amerikan mayın arama gemilerini davet etmeyi önerdi. Türkiye dedi ki önce biz deneyelim, yapamazsak davet ederiz. Ve orada üçlü ittifakla ancak bir başka ülkeden yardım istemesi karara bağlandı. Şimdi Rusya şöyle bakması, nasıl bakmak istediğiyle alakalı mesele. Şimdi Türkiye Romanya'ya gemi sattı. Evet, çünkü Karadeniz'e NATO'nun diğer unsurlarının kıyısı olmayan ülkelerin gelmemesi için bizim Romanya'nın, Bulgaristan'ın donanmasının da iyi olması, kuvvetli olması gerekiyor. Şimdi burada Türkiye'nin izlediği böyle bir strateji var. Son dönem Moskova ile ilişkilerimiz çok bal kaymak değil. Bu bilmediğimiz bir şey değil. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Mesela eskiden Türkiye'nin doğalgazının %90'ı Rusya'dan geliyordu. Bugün %60'ların altına düşmüş durumda. Türkiye hiçbir zaman tek bir kaynağa bağlı kalmadan alternatiflerini çoğaltarak ilerliyor. Ama bu savaş sürdüğü sürece de Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler devam edecek, etmek durumunda da Rusya'nın da buna çok ihtiyacı var. Dolayısıyla şimdi Rusya ile bunun müzakeresi edilir. Söylediğim gibi biz Rusya ile çok daha sert testlerden geçti ilişkimiz. Ya özellikle Libya'da hatırlayın Hafter geldi. Havalimanında Rusya Dışişleri Bakanı karşıladı. Putin tarafından kabul edildi vesaire. Bir sonrasında da Libya'da karşı karşıyaydık Rusya ile. Hakeza Suriye'de ve ilişkiler sürdü. S-400 meselesi daha kolay aşılabilir bir mesele. S-400 meselesi daha kolay aşılabilir bir şey. Ama hocamın söylediği şu noktayı hatırlayalım. Mesela Rusya'nın Ermenistan Savaşı, Ermenistan-Azerbaycan Savaşı'nda gördüğü zarar, Ermenistan'ın bu ara Moskova kontrolünden tamamen çıkıp Brüksel'e kayıyor olması, işte Gürcistan'da iktidarı tutabildi hani Rus yanlısı hükümeti ama Türkiye-Ukrayna ilişkilerindeki gelişim vesaire gibi Rusya'nın böyle rahatsızlıkları olduğu doğru. Ama Türkiye bu rahatsızlıkları bugüne kadar o stratejik tahammül çerçevesinde yönetmeyi başardı. Dolayısıyla ben bundan sonra da hani S-400 meselesinden çok büyük bir kriz çıkacağını öngörmüyorum. Ama
1: onu diyecektim, yani bir krize dönüşme ihtimali görmüyorsunuz.
2: Bir krize dönüşmesi zor çünkü bakın şimdi Rusya'nın ekonomisinin hani bu petrol fiyatlarından ek gelirden falan filan bahsediyoruz ama baktığımız zaman Rusya ekonomisi sorunsuz bir ekonomi değil. Şu anda Rusya'da akaryakıt sıkıntısı var. Yani bakın Moskova'nın içerisinde benzinde 60, dizelde 30 litreyle sınırlandı. O Ukrayna'nın son drone saldırıları bazı bölgelere akaryakıt sevkiyatında sorunlar oldu. Ne oldu? Oktan kalitesi düştü. Ben Rus medyasını çok ciddi takip etmeye çalışıyorum. Oktan kalitesi düştü. İşte o Euro 5 seviyesinden Euro 3'e düştü yakıt kalitesi. Araçlarda arızalar başladı vesaire. Rusya'da hani çok pürüpak, eli çok rahat bir şekilde sürdürmüyor bu savaş. Bir optimum nokta arayışı Rusya'da da var. Ama buradaki temel altının çizilmesi gereken nokta şurası. Rusya'nın beklediği bir şey de var. Onu da unutmayalım. Bakın 2027 yılında Almanya'da ve Fransa'daki seçimlerde gerek AFD yani aşırı sağcı evimiz Almanya, gerekse Marine Le Pen, NATO'nun Rusya'ya karşı genişleme, Amerika'nın Rusya'yı sıkıştırmak için NATO'yu kullanma meselesine çok mesafeyle bakıyorlar. Evimiz Almanya Partisi NATO'dan çıkmayı sorgularken Marine Le Pen NATO'da kalmayı ama NATO'nun askeri kanadından çıkmayı zamanında eski Cumhurbaşkanı'nın yaptığı gibi böyle böyle söylemler vardı. Gerçek olur olmaz bilmiyorum. Hani taç giyen baş akıllanır denir ama dolayısıyla Rusya'da savaşın uzaması Rusya'yı bizim zannettiğimiz kadar rahatsız etmiyor. O da 2027'deki seçimleri bekliyor. Almanya ve Fransa'da iktidarlar daha Rusyanlısı olursa Rusya için hayatı götürmek daha kolay olabilir.
1: Ve Amerika Birleşik Devletleri bu kadar o savaşın maliyetini Avrupa'ya yüklemiş.
2: Aynen öyle. Dolayısıyla hani zaman sadece Rusya'nın aleyhine işiyor duygumuz da çok doğru bir duygu olmayabilir. Avrupa'daki iktidar adaylarının özellikle aşırı sağın Rusya'ya bakışı değişik bir bakış. Onu da bir kenarda ihtiyat akçesi olarak aklımızda tutmamız lazım.
1: Sayın Kartoğlu, sizin bu S-400'ler katsa ABD Türkiye konusunda eklemek istediklerinizi de alayım.
3: Şöyle yeni bir şey söyleyeyim.
1: Üzerinden yeni bir başlık açın.
3: Esasen orada sanki Amerika tarafında bir esneklik biraz daha teyide muhtaç. Teyit demeyelim de biraz daha ek bilgiye muhtaç. Amerikalı senatörler de vardı. İki partinin de senatörleri Trump'a eşlik ettiler. Tabii orada Trump'ın talimatı, mektubunun onaylanması lazım. Doğru. Onu onaylayacak adamlar da burada. Silahlı kuvvetlere bakan daha çok arıza çıkartan Lindsey Graham da biraz ben bu konuyu açığım falan dedi. Sanki daha önce lafları etmemiş gibi konuştu. Tamam. Belli ki hani bir şey var, bir yol açmamız lazım diye konuşulmuş. Buradaki senatörlerin birinin Amerikan medyasında verdiği bir demeç kulağıma çalındı ama doğrusu bugün arkasına çok bakamadım. Şu noktaya dikkat çekiyordu. Çünkü Amerikalıların büyük argümanı şuydu. S-400'ler Türk hava sahasında uçan F-35'leri tanımlayabilir. Ve bu tanımlama F-35'lerin görünmezliğine halel getirir. Tabii bu biraz da içinde şunu barındırıyor. Türkler bu bilgileri Ruslara verir veyahut da Ruslar bu bilgileri S-400 sistemlerinden çeker alır. Türkiye'nin de buna karşı söylediği şey, bunu siz Kuzey Denizi'nde uçuruyorsunuz. Burnunun dibinde görüyor. De Rusya var. Onlar zaten oradan görüyorlar göreceklerini. Hatta İsrail kullanıyor ve Lazkiye'deki üstlerinden bunu görebilir Ruslar. Hani bu geçerli bir mazeret değil diyorlardı. Bu bir argüman da Amerika tarafında. Bu senatörlerden gelen senatörlerden biri de bu sorunun böyle bir riski ortadan kaldıracak bir formül üretmemiz lazım. Şimdi bu formül biraz daha Türkiye'nin elini rahatlatır. Çünkü bu biraz daha şey kolay karşılanabilir kriter. Yani kullanılmama garantisi ya da kullanımına birlikte karar verme durumu mevzu bahis olduğunda bu sorun çözülmüş olur. Ya da Trump'ın her zaman yaptığı gibi bir sorunun çözülüp çözülmediğine, onun çözülüp çözülmediğine dair söylemesi sözleri zaten yeterli oluyor. Mesela savaşı bitirdim, barış yaptım dediğinde barış yapılmış oluyor.
2: Meseleleri sorun etmezseniz sorun yok. Mesele kalmaz.
3: Şimdi tam şeyi, özeti. Trump derse ki biz ikna olduk, tamam bu iş halledildi. O zaman halledilmiş oluyor. Yani kimse onun nasıl halledildiğine bakmıyor. Dolayısıyla orada öyle bir tırnak içinde kolaylık var. Mümkün gösteren bir şey var. Rusya tarafı tabii ki Rusya'nın, onun ürünü, biz de öyle savunma sanayi ürünlerini belli kısıtlarla satıyoruz. Dünya da bize o kısıtlarla satıyor. Ama orada da şöyle bir durum var. Bizim Amerikalılarla yani iki formülümüz, iki net formülümüz, ben öyle anladım yani iki net formül var. Bu işlerle ilgili Amerikan tarafını da tatmin edebilecek demişlerdi. Tabii ben bilmiyorum ayrıntısını doğrusu. Bir takım şeyler yazıldı ama benim teyit ettiğim bir şey değil. Ama bizim Rusya'yla her pozisyonda konuştuğumuz kişiler var. Her kademede. Hakan Fidan'ın en son Moskova ziyaretine ben de katılmıştım. İzlemiştim daha doğrusu. Birlikte gitmedik. Biz ayrıca gittim ama. Orada istihbarat danışmanlarıyla ayrı, istihbarat örgütlerinin başkanlarıyla ayrı, dışişleri ve savunma taraflarıyla ayrı görüştü Hakan Fidan. Sonra da Putin'le görüştü. Şimdi her aşamada, her katmanda, her türlü ayrıntıyı, ya tırnak içinde başkanlara götürülebilecek olanlar, götürülemeyecek olanlar da dahil olmak üzere konuşabileceğiniz bir rahat bir zemin var ortada. Ben Türkiye bu formülleri geliştirirken Rusya tarafından daha sorun çıkmayacak tarafları bilerek bu formülleri geliştirdiğini düşünüyorum. Yani Rusya'dan bir sorun beklemiyor Ankara. Bekleseydi bu kadar rahat konuşmazdı. Hani çalışma tarafında bırakırdı, bitsin bu iş tarafında durmazdı. Kendi yapacaklarından emin olduğu için muhatabından daha net bir beklenti içerisinde olduğunu söyleyebiliyor.
1: İşte kısa süre önce gerçekleşen o Moskova ziyaretinde de belki bu meseleler konuşuldu.
3: Belki de fazlası. Zaten niye gidersiniz ki? Hani temel konularınızdan bir tanesi. Birçok konu var ayrı ama bu onlardan, temellerden bir tanesi.
4: Bir şey ilave etmek istiyorum. Yani bu S-400 meselesi tabii ki yani asıl görünürdeki önemli nokta. İşte nasıl Arşidük Franz Ferdinand'ın öldürülmesi Birinci Dünya Savaşı'nı başlattı gibisinden, ama bir de daha böyle derinlerde daha temel bir mesele var. Bu çünkü iki tane bakış açısı var bu bölgeye ilişkin. Bir tanesinde İsrail'in bölgede askeri hiyerarşide, özellikle hava kuvvetleri açısından diğer tüm aktörlerin üzerinde olmasını isteyen bir bakış açısı var. Tabii ki İsrail'in kendisi bunu istiyor ama Amerika'daki İsrail lobisinin de bu benzer bir şey var. Dolayısıyla bizim bu S-400'ler sebebiyle içine düştüğümüz türbülans onlar açısından tam bu işi paketlemek için, Türkiye'yi bu sistemin dışına atmak için kullandıkları bir şey. Yani esas mesele S-400'lerden çok, biraz önce konuşulduğu üzere Mustafa Bey'in belirttiği mesele üzerinden, radar izinden çok. Yani bunu kullanarak Türkiye'yi İsrail'le başa baş hava kuvvetleri açısından olabilecek bir aktör olmaktan çıkarmak. Dolayısıyla orayı tepede bir aktör olarak, hegemonik askeri açıdan olarak bir güç olarak tutmak üzerine bir plan var. Bu tavsiye şimdi İsrail'in Amerikan kamuoyundaki, Amerikan yönetimindeki perspektifinin, profilinin de düşmesiyle beraber. Şimdi bunun o lobinin, o yaklaşımın aşılması gerekiyor. Türkiye'nin yapmaya çalıştığı temel mesele bu. Yani zaten Netanyahu'nun, Yunanistan tarafı da var ama Yunanistan tek başına onu durduramaz. İsrail daha önemli. Baktığınız zaman konuşmalarına onlar S-400'den bahsetmiyor. İşte diyorlar ki Türkiye Hamas'ı destekliyor. Radikal İslamcı bir güç, nasıl verirsiniz bunlara bu son model, son teknoloji silahları?
1: Arda iki açıklama yaptı.
4: Yapıyorlar. Yani onların söylediği S-400 diye bambaşka bir şey söylüyor. Aslında söylediği çok daha net bir şey. Biz istediğimiz zaman istediğimiz aktörü burada canını yakabilecek bir pozisyonda olalım. Bize denk bir güç olmasın.
3: Bakın. Zaten onu mesela biraz ona bir katkıda bulunayım. Özay'ın bahsettiği Yunanistan'ın bugüne kadarki o denge unsuru bence aslında şimdi İsrail o pozisyona geldi. İsrail ile Türkiye arasında askeri denge konusu çok fazla Yunanistan-Türkiye arasındaki askeri denge konusu gibi bir şey değildi. Masada bir konu değildi hiçbir zaman. Orada da atıyorum ihtiyacı olduğu kadar F-16'yı veriyordu. Bizde de F-16 vardı. Belki daha fazla vardı sayısal olarak bilmiyorum ama son tarihte öyle bir rekabet yoktu orada.
1: Ve bir çatışma bu, ihtimali belki çok fazla.
3: Ama şöyle bugün konuşulan kadar. Aslında çatışma ihtimalinden önce bu işte S-400, F-35 kriziyle birlikte o normalde bu uçağa sahip olmaması gereken, olmayacağı konuşulan ilk başta İsrail F-35'leri bizden önce aldı. Ortaklara, katılımcılara, birinci kurucular, sonra da katılımcılar Türkiye'nin de aralarında bulundu. Bunlar öncelikli uçak üretimden uçak alacaklardı. Sonra diğerlerinin satışına birlikte karar vereceklerdi. Şimdi orada mevzu kırıldı. Kırılınca bir adım öne geçti İsrail. Şimdi o öne geçmiş olma durumunu kaybetmek istemiyor. Bir de kaybetmek istememesinin yeni sebepleri oluştu. Yunanistan tarafında ise ben Amerika'nın da onu çok ciddiye aldığını zannetmiyorum. Biz de artık çok fazla ciddiye almıyoruz. 12 uçak mı var, bizde 9 mu var falan. Hani bunlar kıyaslanır falan da uygulamada çok bir şey ifade etmiyor esasen. Yani bir de F-35'ler son tarihte bizim cebimizdeki telefonlar gibi bizden daha çok sahibine çalışıyor. Bir şekilde sahibi istediğinde düğmesini kapatabiliyor. Bu sizin anlaşmalarınızla kapatmaması sağlanıyor. Ayrı bir bahis ama Bu uçak bir Türk F-35'inin İsrail F-35'ini vurmasını çok beklemem. Çünkü dost düşman tanıma sistemleri yine üreticiyle anlaşmalı. Bütün o anlaşmanın kapsamının içinde olan şeyler bunlar. Siz onu çok fazla özelleştiremiyorsunuz. O teklifi az önce arada hocama söyledim. O teklifi bize Eurofighter zamanında 2006'da yapmıştı. Tamamen özelleştirme teklifi yapmıştı. Muhtemelen yani %100'ü olmaz ama kendinize göre özelleştirebilir. Başka yerlere satışı için de yetki alabilirsiniz diye.

0: kaskında da bir miktar görev aldı. Şu anda Yunanistan'a drone ve SİHA'lara karşı savunmayı da yapıyor. Ama şunu unutmayalım. İsrail'in elinde şu anda 100 civarında F-35 var. 100 yeni uçak almaya karar verdiler.
1: 200'e çıkarıyor.
0: Bu arada yani İsrail Amerika'dan yaptığı silah alımları için para ödemez. Her yıl 4 milyar dolar seviyesinde zaten onların bir şeyi vardır. Şunu görmekte fayda var.
2: Amerika ona borç yazıyor da sonra siliyor.
0: Siliyor. Bu yasası var çünkü bu 2028'de süresi dolacak ve Amerika uzatmak istemiyor ama her belirli yıllarda İsrail'in Amerika'dan aldığı bütün silahların parası Amerikan devleti tarafından ödeniyor. Yılda 4 milyar dolar seviyesinde. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e biz F-35 vermesini konuşuyoruz ama en sıkıntılı kısmı aslında verdiği KC-46'lar. İsrail'in ortalama yaş ortalaması 50 olan bir tanker uçak filosu vardı. Hı hı. Bu KC-46'yı çok istediler. Boeing yapımı bir tanker uçaktır bu. Amerika bundan sadece Japonya'ya satmıştı ve Biden döneminde İsrail'e bu verilmemişti. Şimdi birincisi teslim edildi. 3 tane aldılar. İsrail'in o anlamda hava kuvvetlerini besleme konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şeyi yok, sıkıntısı yok. Buradaki temel mesele şu. Mustafa'nın söylediği çok doğru. F-35'lerle it dalaşı yapmazsınız. Eurofighter'la da yapmazsınız. Zaten onlar görüş ötesi füzelerle çalışan, birbirlerine 200 kilometreden Meteor dediğim 200 kilometre menzili olan itki sistemli bir füze Fransızların yaptığı. Dolayısıyla buradaki şunu görmek lazım. Bakın Yunanistan bizim uzağımıza taşıdı. F-35'ler için seçtiği yeri söyleyeyim size. İtalya sınırının dibine taşıdılar. Niye? Yunanistan'ın endişesi şu. Uçaklar kalkar ama inecek yer bulamaz. Niye bulamaz? Çünkü ülke Türkiye'nin bitiyor. Çok kuvvetli bir SİHA altyapısı var. Yani havalimanları tahrip edilebilir. Şimdi İsrail'in bu kadar ittifak araması, bu kadar işte Larnaca Havalimanı, Andreas Papandreou yok, oradaki sivil uçaklar için kullanıyor şu anda Atina Havalimanı'nı falan ama aynı okumayı İsrail de yapıyor. Yani Türkiye'nin İHA SİHA gücü İsrail'i F-35. Bakın bugün Jerusalem
1: Post'ta. Bu arada Anka 3'ü de gördük.
0: Jerusalem Post'ta bugün çıkan yazıyı söyleyeyim size Jerusalem Post'ta. Türkiye'nin F-35'lere hiç de o kadar ihtiyacı yok ki Libya'da yaptıklarını görmediniz mi diye çok uzun bir analiz yayınladı bugün Jerusalem Post.
1: Fotoğraf.
0: İsrail açısından Türkiye'nin yani şöyle söyleyeyim hayalet uçak delta kanat. Hani çok mesela bakın dünyada
1: hemen ekleyeyim sizi fazla bölmeden NATO Savunma Forumu ilk kez yapılan geçiş Hürjet NATO zirvesinde ve orada çekilen bir fotoğraf.
2: Evet. Çok enteresan. Yani sesini hiç duymuyorsunuz neredeyse.
0: Şeydir.
2: Yani hayal... çok yakından uçtular yani.
0: Bir adım ötesini söyleyeyim. Mesela şimdi
2: Ankara'nın sesi çok az geliyor.
0: İstihbarat uçağında çok özel çalışmaları var Türkiye'nin. Hani bu peyderpeyi çıkıyor. Türkiye elindeki bütün malzemeleri masaya koymuyor. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum özet olarak. İsrail şunun farkında. Elinde F-35 olmasa da Türkiye'nin İsrail'i mecbur kaldığı takdirde hırpalayacak, uçaklarını inemeyecek hale getirme imkanı olduğunu İsrail de çok iyi biliyor. Bakın İsrail'in donanması yok. Kara kuvvetleri dağılmış durumda. Bir tek hava kuvvetleri var. Ama Türkiye'nin de üstüne üstlük bir de Anadolu'yla SİHA'larını aktarma kabiliyeti de var. Dolayısıyla bütün bunları alt alta yazdığımız zaman buradaki hani Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 vermeyin meselesi çok karşını bulmuyor. Şundan yana bulmuyor. Bakın F-35 onu söyleyeyim bitireyim. Dünyada bitti. Amerika için bitti F-35. Amerikan ordusu artık almayacak. Amerika Next Generation yeni nesil hava hakimiyeti diye bir uçak yapıyor. Ve orada bir ana uçak, pilotlu uçağın etrafında kolda uçan İHA'lar ve SİHA'ları hayal ediyor. Biz Kızıl Elma ile şu anda Amerika'nın önündeyiz. Amerika bunu Avustralya Boeing'e sipariş etti. Kolda tek bir pilotun yöneteceği İHA'lar ve SİHA'lardan bir düzen oluşturmayı. Türkiye o noktada Kızıl Elma ile öndeki bir durumda. Şimdi Kızıl Elma'yı sesten hızlı uçar hale getirmeye çalışıyoruz. Bu faz 1. Dolayısıyla hoca ile mutabık olacağımız, hocamla mutabık olacağımız yer şu. Bizim 2035'e kadar dertlerimiz var. 2035'ten sonrası hava üstünlüğünde
1: planlamaya göre giderse her şey.
0: Türkiye çok rahat edecek 2035'ten sonra. Çünkü 6. nesilde de Kızıl Elma ile biz inanılmaz bir avantaj sağlayacağız. Yani Kızıl Elmalar, Ankalar bir arada tek bir Kaan'dan bizim aynı anda bir sürü uçağı kontrol ettiğimizi varsayarsanız tek bir pilotla çok başka yere gidecek mesele.
1: Şimdi bir başka görüntüyü yine ekrana getirelim burada. Mitsotakis.

0: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in görüntüsünü, bugün Özay Bey'in yazısı da Mehteran ve Mitsotakis başlığını taşıyordu. Hocam size soracağım önce. Bütün bu konuştuğumuz meselenin özeti işte İsrail bir tarafta ve Yunanistan. Yani Türkiye özellikle iki ülkeye karşı bir dengeyi kurmak için bu kadar bu uçakları, bu hava gücünü istiyor. Bu yürüyüş tabii, bu yürüyüşün bir öncesi vardı. Mehter çaldığı anlar. O aslında hani Mitsotakis'e karşı yapılmış bir şey de pek değildi. Çünkü aynı marş Trump'ta da çaldı. Ama ülkesinde çok eleştirildi Mitsotakis ve ertesi gün bir hani ne diyelim kabadayı vari yürüyüşü. Nasıl
1: diyorsun? Yengeç gibi böyle yan yan
0: yengeç gibi. Ya, yengeç, işte kabadayı yengeç vari olmak isteyen ama çok da olamayan galiba bir yürüyüş diyor. İhtiyaç duydu sanırım o yürüyüşe Mitsotakis.
2: Ya bir tarafıyla anlaşılabilir şimdi Yunanlı siyasetçiler. Siyasetçi bunlar günün sonunda ve Yunanistan'da Türkiye önemli bir konu anlayabildiğimiz kadarıyla. Yani günü gününe takip etmiyorum ama takip edebildiğim kadarıyla Yunan basınında yani savunmayla güvenlikle ilgili endişelerini %99'u Türkiye ile alakalı. Türkiye'nin özellikle son yıllarda biraz daha savunma sanayisine ağırlık vermesi üzerine bu işte 5. nesil uçaklar vesaire de bunlar gündeme geldiği zaman Yunanistan bir de gündemde bu şey vardı, bu biz mavi vatanı kendi kanunlarımıza işleyeceğiz gibisinden sıkıştıklarını hisseden bir kamuoyu var. Ve kamuoyu siyasetçiler üzerine bir baskı kuruyor. Baktığınız zaman oradaki savunma uzmanları siyasetçilerini çok yoğun eleştiriyorlar. Türkiye'ye yeterince direnç göstermediklerini ve Yunanistan'ın haklarını yeterince korumadıklarını söylüyorlar. Biraz bu tür konulara bakarken aslında karşı tarafın perspektifine de kendimizi götürmemiz lazım. Ne olduğunu anlamamız lazım. Şimdi Yunanistan 10 milyonluk bir ülke. Ekonomisi de küçük. Aslında küçük olan ekonomi de büyük ölçüde Avrupa Birliği'nden gelen fonlar, oranın desteğiyle ayakta kalan bir ülke. Yani 2010'da bir krize girdiler. 10 yıl içerisinden çıkamadılar. Ve bunun içerisinde çok ciddi bir güvenlik riski algıları söz konusu. Türkiye'nin hazırlığının Yunanistan'a yönelik olması gerekmiyor. Aslında Türkiye bence Yunanistan'a yönelik bir hazırlık da yapmıyor. Türkiye'nin kendisini daha orta büyüklükte burada köşe başı bir menteşe ülke olarak konumlandırması aslında çok daha geniş bir coğrafyaya açılan güç projeksiyonları ile ilgili. Bakıyorsunuz buradan ta Somali'ye, Sudan'a uzanan bir kanalı var. İşte ondan sonra Libya'da aktif Türkiye zaten. Kafkasları var, Orta Asya'sı var. Pakistan ve Suudi Arabistan'ın olduğu bir işbirliği gündemde, Mısır'ın dahil olduğu işbirliği gündemde. Türkiye daha geniş ve içerisinde asıl politik boyutu konuşulması gereken bir projenin içerisinde. Savunma sanayi bunun bir parçası. Biz bu aralar bu konuya çok dalıyoruz. Yani teknik meselelerden bahsediyoruz. NATO zirvesi de burayı çok odakladı ama bu savunma sanayi, askeri şeyler politik projenin içerisinde bir anlam taşırlar günün sonunda. Yani Türkiye daha orta büyüklükte bir ülke olma ve orada bir sorumluluk alma üzerine bir plan proje yürütürken ve bunun da görebildiğimiz kadarıyla Avrupalılar da artık özümsemeye başlamış durumdalar Türkiye'nin bu konumunu. Yunanistan bunu doğrudan kendi güvenliği üzerinden okuyor. Yani biz böyle bir Türkiye ile kendi silahlarını üreten, işte kimseye bu anlamda bağımlı olmayan bir Türkiye ile ne şekilde güvenebiliriz? Arada bir Cumhurbaşkanı da sert söylemleri oldu. Onları da böyle köpürte köpürte kendi kamuoylarında tartışıyorlar. Dolayısıyla onun verdiği bir rahatsızlık var. Yani Mitsotakis'i burada biraz daha siyasetçi olarak görmemiz lazım. Kendi kamuoyuna hep böyle dik durduğunu, işte Türkiye karşısında ezilmediğini göstermeye çalışıyor. Biraz onların da kendi dünyalarını takip etmeye çalıştığınız zaman yani bu Türkiye'nin özellikle işte bir mavi vatan konsepti üzerinden, savunma sanayi üzerinden kurduğu bir baskı var. Oradan algılanan ona siyasetçilerinin sert durarak karşılık vermesini bekliyorlar. Yani bu İsrail'le aslında Yunan kamuoyunun arası iyi değil. İsrail'e yönelik ciddi bir tepki var. Ona rağmen Yunan siyasetçiler gidip böyle İsrail'le yakınlaşma peşindeler. İşin bu, bir tarafında bu genel
0: böyle bir dönemde
2: tabii
0: yani
2: genel İsrail resimle saçma bir şey. Yani Türkiye'yi siz bu kadar köşe taşı bir ülke konumuna getiriyorsunuz. Ondan sonra NATO'nun dışında bir ülkeyle ittifak kurarak siz onları adalarınızla mı üstlendireceksiniz, ne yapacaksınız? Türkiye'yi dengelemeye çalışıyorsunuz. Yani bu genel resmin içerisinde bu bir saçma bir görüntü aslında. Ama işte o Yunanistan'ın kendi üstüne alındığı, Türkiye'den kaynaklı bir enerjiyi kendisine yönelik bir enerji olarak değerlendirdiği bir dönem içerisinde Mitsotakis bence o siyasetçi tarafıyla ya bilmiyorum kendi doğal yürüyüşüdür belki de. Yani
1: değil, çok takip etmiyorum. Ben röportaj yaptım Yunanistan Başbakanı'yla. Değil. Yani Mustafa'dan söz çalmış olacağım. Mustafa'nın kusura bakma. Şimdi ben Türk Yunan Medya Akademi Forumu üyesiyim ve Katimirini de zaman zaman yazıyorum. Bugün de konuştum kendilerine. Bugünkü yazımda da anlattım. Yani tamamen üstüne üstlük bu 1910'larda bestelenmiş bir eser.
0: Mars'ın da Yunanistan'la bir alakası.
1: Yunanistan'la hiçbir alakası yok. Kendilerine de söyledim. Siz 1821'de ayrıldınız. Hani gereksiz bir alınganlık ama bakın Batı Avrupa'da en düşük asgari ücret Yunanistan'dadır. Yargıya nüfus ticaretinin en yoğun olduğu, en ağır eleştirinin yapıldığı yer Yunanistan'dır. Emeklilerin 9 yıl maaş almadığı, maaşlarına zam almadığı yer Yunanistan'dır. Ordusu yedek parçasız, işte geçenlerde Türkiye'ye saldıran Samaras tarafından bırakılmış, askerlerinin maaşı düşürülmüş ülke Yunanistan'dır. Yunanistan'da bütün sorunların üzerine örten bir tane tül vardır.
0: Türkiye. 15 milyar dolardı değil mi? 2010 yılında yani Merkel saatlerce çiftası sadece 15 milyar dolar için.
1: Çok uğraştırdı, çok yaptı. Işte. Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın Yunanistan'da Türkiye karşıtlığı müthiş bir hazinedir. Her parti için böyledir. Bir tek Yunan Komünist Partisi, o da yani oyu çok bir etkili olmaya yetmiyor. Ama Yunanistan'da ana muhalefet PASOK, Syriza, Yeni Demokrasi, Miçotakis seçimleri kazanıyor. Mayıs'ta seçim var Yunanistan'da. Şu anda kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman Miçotakis seçimleri kazandı. Ama bir tane problem var. Tek başına iktidar olabilmek için orada oranın bir ek milletvekilliği için ikinci bir seçim oluyor. Buraya asılıyor. Şimdi kendi partisinden işte Samaras gibi Türkiye ile yakınlaşmaya karşı çıkan adamları ihraç etmiş biri Miçotakis. Yunanistan Başbakanı. Ama yine kendi partisinin içinde başını Dendias'ın çektiği 11-12 kişi var ki bunlar Türkiye ile yakınlaşmaya karşı çıkan ve başbakanı en çok zorlayan isimler. Dolayısıyla evet, başbakan siyaseten o görüntüyü vermeye ihtiyacı duydu da attığın taş ürküttüğün kurban meselesi. Yani Türkiye, sen öyle bir omzunu aşağıya düşük atıp yengeç gibi yürüdüğün için sana olan politikasını değiştirmez. Şimdi gerçekçilikten koptuğumuz yer, bakın Öcalan'ın avukatı Yeni Sağ diye bir parti kurdu. Oyu 1000'de 4. Ama ne yapıyorlar biliyor musunuz? X'te Türkçe mesajlar yazıyorlar. Türkiye'den tepki gördüğü zaman Yunan medyasında haber olabiliyor adam. Yoksa başka türlü haber olamıyor. Yani Türkiye adı orada şey gibi. Ha, bunu burada yalnız şunu unutmayalım. Bu çok isteyerek yapılmış bir iştir. Türkiye'nin kozmik odasından çalınan savaş planları sadece Yunan hükümetine verilmedi, Yunan medyasına da verildi. Ve 2 yıl boyunca hemen her gün Türkiye Yunanistan'ı böyle işgal edecek diye önce o büyük Türkiye korkusu yaratıldı. İyicene daha doğrusu harlandı o ateş. Arkasından bundan kim faydalandı? Yunanistan'ın bütün askeri üslerini sonsuza kadar neredeyse kullanma hakkı alan Amerika Birleşik Devletleri faydalandı. Yani Yunanistan kamuoyunu Miçotakis'i ayakkabıları giydiğin zaman anlayabiliyorsun. Ama öyle yürüyerek Türkiye'yi korkutabileceğini düşünmek tarihle kavga etmek demektir. Yani tepkide problem var.
0: Ya şimdi Özay Bey'in söyledikleriyle meseleyi biraz daha kafamda bir yere oturtturdum. Şunu soracaktım size. Miçotakis dedi ya, ülkem Türkiye'nin savaş tehdidi altında diye. Bunu da başkent Ankara'da
1: söyledi. Kasus belliği söylüyor. Çok uzun zamandır bunu söylüyor. Ya,
0: ülkem Türkiye'nin savaş tehdidi altında dediğinde ben hani bir Türk gazeteci olarak kaçırdığım bir şey mi var acaba diye düşündüm yani.
1: 95 burada, kasus ortada. Belliği söylüyor. 12
3: tabii
1: bin.
3: Tabii o biraz geriye dönük onu söylüyor. Bu olaylarla ilgili söylemiyor. Hatta sıcak sorulardan da biraz etrafından dolanarak kaçtı filan ama şimdi bazı sözler Yunan politikasında hani sıradan ortadan söylenebilecek kadar normalleşmiş. Onu da orada kendi normalinin içerisinde söylüyor. Ben doğrusu Cumhurbaşkanı'nın karşılığını çok çok örnek buldum şey için, Miçotakis için. Hakikaten yaparsa oradan tırnak içinde yırtar. Ne o? Halklarımızı bunlarla yormuyor dedi Cumhurbaşkanı. Tamam. Bu bizim son tahlilde bir biçimde devlet aklıyla ve adabıyla çözeceğimiz bir konu. İnsanlar tartışmaya başladıkları zaman çözülecek konu nerede diye arayıp bulamıyorsunuz. O yüzden halklarımızı yormayalım dedi. Miçotakis de o kararı alırsa eğer sorunu çözer. Biz Ermenistan'la sorunu nerede çözdük? Cumhurbaşkanı tarihçiler konuşsun, bir görelim mevzuyu, ondan sonra biz karar veririz dedi. Dükkan kapandı. Arşivleri açmadı Ermenistan. Bizim açımızda konu kapandı çünkü biz en üst çizgiyi çektik, bitti. Kıbrıs'ta 2004'te yani referandum, halklar mı karar versin? Tamam versin, biz sonuca razıyız dedi. Halkların kararı, Rum halkının kararı. Biz birlikte bir devlet istemiyoruz. Tamam, bizim için konu kapandı. Şimdi burada da bizim için konu kapandı. O rahatlığa kavuşması lazım. Bir örnek daha var. Cumhurbaşkanı bir kitap dağıttı. Cesaretin Politikası gibi bir başlığı var yanlış hatırlamıyorsam. Risk alma, siyasi irade kullanma, bir vizyon sahibi olma ve ona uygun projeler geliştirme. Ama buna önce bir cesaretle başlayacaksınız. Mitsotakis böyle bir cesaret ortaya koyarsa Yunan siyasetinde kuru, hamasi Türk düşmanlığı prim yapma primi düşecek. İşe yaramaz hale gelecek yani. Ondan sonra ne olacak? O ada senin, bu kayalık benim falan tartışması. Onun da eğer halkları bunlarla yormazlarsa orada da konu kapanacak. Ha bir tarafta ama hiç icraat yok. Bir markanız yok. Bir ne bileyim pazarladığınız tek şey turizm, ada. Tamam, itirazım yok. Yeme içme çok güzel. Gezme dolaşma yerler de çok güzel. Ama onun dışında politikada size kazandıracak hiçbir şey yok. O zaman ihracat mı yapacaksın? Yok. Yani Türkiye için alıştığımız, Avrupa için bilinen bir şey yok. Birini, diğer bir partiyi, bir siyasi lideri diğerinin önüne çıkaracak. Kolay da bir malzeme var. O da sağından solundan çekiştirle çekiştirle epeyce yıprandı. Ben de tam biraz bu mantıkla ilk bunu gösterdiğinde gazeteci arkadaşlardan biri sordu. Dedim valla haberim yok, işte çok dolaşıyoruz çünkü içeride. Bunu görmemiştim ben. Sonra videosunu gösterdi. Dedim bu dün bu şey dinledi ya, Mehter'i dinledi ya, o havaya girdi dedim, o Mehter havası yürüyüşüne yansımış filan dedim. Hakikaten öyle bakmak lazım. Ben öyle bakıyorum. Mehter havası yürüyüşü. Çünkü onu bununla örtemezsin yani. Biz de yani biz Kurtlar Vadisi izlemiş bir toplumuz ya. Yani ya, bu yürüyüşlere falan daha fazlasına aşinayız yani.
4: Bu arada şeydir yani, hakikaten mesela işte işte bir Ali Paşa hikayesi vardır. Oradaki, hatta oradaki bir Rum kadınla yaşanan ilişki vardır. Göle atılıp boğulma vardır falan. O kadar çok kullanılır ki. Mesela hani bir şey olduğu zaman ya bu hani Türk ama işte Ali Paşacılardan mı falan, ya bu kendi içerisinde travmayı çok büyütmüş bir ülke. Ders kitaplarından başlayarak yani o duygunun değişmesi gerekiyor Yunanistan'da.
3: Bir şey söyleyeyim mi? Kendi içindeki travma değil de bence o hem bugünkü Yunanistan coğrafyasında Yarımada'da hem de Anadolu'da yaptıklarını bildiği için o suçluluk duygusuyla bence yarın benim de başı bunun intikamını alırlar mı korkusundan kaynaklanıyor.
4: İşte ben biraz öyle bakıyorum. Yavuz hırsızlık duygusu var. Bakın,
3: tamam biraz öyle.
4: Şu şeye girerseniz mesela şu anda Amerika'daki Yunan diasporasının hazırladığı bir internet sitesi vardır. Anadolu Trajedisi adı altında soykırımın baş şüphelisi Mustafa Kemal Atatürk diye fotoğrafını da koyarak burada bizim söylediklerimizi bırakın. Rus Dışişleri Bakanı'nın Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransız ve Amerikan Büyükelçilerinin Yunan ordusunun çekilirken yaptıklarına dair inanılmaz raporları vardır ama hala işte Anadolu'da bir soykırıma uğradık. 1922 Küçük Asya felaketi baş şüpheli de Mustafa Kemal Atatürk diye. Ben bunu Yunanistan'da birkaç toplantıda gündeme getirdim. Fakat hakikaten de sonra ikna almak durumunda kaldım. Amerika'daki Yunan lobisinin organize ettiği bir iş. Yani bağımsız yaptıkları bir iş ama tarihi çarpıtmak konusundaki başarı müthiş.
3: Fransız kaynaklarda Yunanistan'daki Müslüman katliamının vesikaları ve tanıklıkları
4: Arnavutluk'ta yaptıkları mesela geçen cumartesi alması vardı. Çok inanılmaz katliamlar vardır ama top genellikle bizim sahada yıkmaya çalışıyoruz.
0: Hocam şöyle bu başlığı kapatalım yani. Bir risk görüyor musunuz siz? İki ülke arasında bir çatışma riski.
2: Yani tam söylemeye çalıştığım şey için, söylemeye hazırlandığım şey için de bir soru sormuş oldunuz. Aslında bunu ilk roundda konuştuğumuz, ilk sırada konuştuğumuz ana çerçeveyle de tartıştığımız zaman, onun içerisine koyduğumuz zaman bir NATO 3.0'dan bahsediyorduk. Burada Avrupa Birliği'nin kendi başına ayağında duran, Amerika Birleşik Devletleri'nden sınırlı destek alarak oradaki tehditleri karşıladığı bir yapının kurgulandığını ve Türkiye'nin burada önemli bir rolü olacağını söylüyorduk. İşte bu İstanbul'da kurulacak, Adana'da kurulacak karargahların da bu anlamda önemli adımlar olduğundan bahsediyorduk. Şimdi bu makro plan. Bu makro planın içerisinde Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim nerede? Ya bu çok anlamlı bir şey olarak gözükmüyor. Şunu da düşünüyorum. Yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları saysak karşı taraftan da bakalım. Hadi şey yapmayalım, haksızlık etmeyelim. Biraz da komşunun perspektifinden bakalım. Öyle bir şekilde de sorunları çözemezsiniz. Ben Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çözülüp böyle güllük gülistanlık bir bahçede yaşayacağımızı, benim ömrü hayatımda böyle bir duruma geleceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Ama çatışmanın da bu sorunları çözeceğini düşünmüyorum. Yunanistan'ın bu aralar biraz daha bu anlamda gergin ve güvenlik algısının yüksek olduğunu da anlayabiliyorum. İşte Mayıs'taki seçim, Özay Bey'in söylediği ayrı bir meseledir. Güvenlik konuları her zaman bu anlamda milliyetçiliğe oynamak kazandı.
0: Büyük ihtimalle biraz daha canlandırılacaktır herhalde seçime.
2: Herhalde ama yani nereye oturacak? Yani Türkiye-Yunanistan çatışması böyle bir yapı kurgulanırken, Türkiye'de bu kadar merkezi bir rol alırken son derece anlamsız olur. Zaten Yunanistan'ın parasını da silahını da Avrupa'dan alıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden silah alıyor. Bunun üzerinden Türkiye ile mücadele, zaten yani Yunanistan kendi başına böyle bir karar alamaz, bunu uygulayamaz. Arkasındaki güçler de niye böyle bir şey yapmak istesinler günün sonunda? Bu anlamda yani Erdoğan'ın da, Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylediği biraz daha bu tansiyonu düşürelim yaklaşımı daha mantıklı. Çünkü Türkiye'nin söylediğim gibi bütün bu askeri hazırlıkları yaparken, bütün bu geleceğe yönelik hazırlıkları yaparken derdi Yunanistan değil ki, biz Yunanistan'ı dövelim diye böyle bir hazırlık içerisinde değiliz bu savunma sanayini. Yunanistan'la ilgili Türkiye'nin yapacağı şeyler askeri problemler değil. Böyle bir şey olduğu zaman siyasi problemler yaratır. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine problem yaratır. Amerika Birleşik Devletleri ile problem yaratır. Dolayısıyla Türkiye Yunanistan'la bir savaşa hazırlandığını düşünmüyorum. Türkiye'nin daha genel bir bu anlamda geleceğe yönelik planlaması var. O anlamda çok anlamlı bir şey olmayacak.
4: Burada bir tane risk var. Şimdi bu yeni Osmanlıcılık söylemi İsrail'den önce ilk Yunanistan tarafından kullanılmaya başlandı. Hatta Dendias'ın Dışişleri Bakanlığı dönemiydi. Şimdi Savunma Bakanı ama ondan önceki Dışişleri Bakanlığı'nda.
3: Ama gene de arkasında Amerika'da Yahudi lobisi var.
4: Var yani, o şey bitmez ama şunu çok net görmek lazım. Şimdi Yunanistan'ın, bakın, İsrail'den aldığı silah son dönem inanılmaz. İsrail'in açıkladığı ve hani adı açıklanmayan bir AB ülkesinde şu kadar milyar dolarlık silah sattık dediği hikaye baştan sonra Yunanistan.
3: Lüksemburg falan.
4: Yunanistan. Ve burada geldiğimiz yer şurası. Yani deniz kuvvetlerinde, bakın, şu anda Fransa'dan bir fırkateyn aldı. İki tane daha getiriyor. İtalya'dan da iki tane kullanılmış fırkateyn alıyor. Bir fırkateyn ortalama 350-400 personel ister. Deniz kuvvetlerinin okulunda kontenjan %65 boş kaldı. Yeni aldığı, Fransa'dan aldığı fırkateynin 3 tane en kritik istihbarat subayı istifa etti ordudan. Bu Dendias'ın bir orduda reform projesi var. Aldığı fırkateyni yatırıyor şu anda. Yani şimdi geldiğimiz yer, şunu anlatmaya çalışıyoruz Yunanlara. Diyoruz ki siz bir fırkateyne 1 milyar dolar veriyorsunuz. Türkiye o paraya 2 tane yapıyor. Bu yarışın bir sonu yok. Yeni Osmanlıcılık diyorsunuz. Yaşlanmakta olan, üretim olmayan bir ülkesiniz. Türkiye'nin ilgi alanında değilsiniz. Ama bu Türkiye'ye dair bir şey söyleme, işte revizyonist, yeni Osmanlıcı vesaire diye böyle bir dil tutturdu Dendias'tan beri. Bu Dışişleri Bakanları çok daha aklı başında bir adam. Giripatridis. Mitsotakis üzerindeki etkisi de büyük ama Mitsotakis'in kendi iç parti dengeleri, muhalefeti susturma çabası falan. Yani Mayıs'a kadar daha böyle öyle yürüyüşler görürüz. Öyle yengeç yengeç yürüyüşler göreceğiz, açıklamalar okuyacağız. Bakın Dendias Ay Yıldız binasına gelemedi miydi Savunma Bakanlığı? Ben Ankara'ya geçen sefer getirmemişti ikili temaslarda. NATO diye getirdi. Ama Dendias'ın bütün hayali, biliyorsunuz, başbakan olmak, Türkiye ile savaşmak değil. Türkiye bir manivele onun için. Maalesef iç siyasette biz Türkiye konusu Yunanistan'da şey gibi, İsviçre çakısı gibi her şeyde kullanabiliyoruz.
0: Şimdi Özay Bey, buradan da biraz tekrar NATO'ya dönüp Avrupa'ya işi bağlayalım, Avrupa güvenliğine. Orada da arkadaşlar Macron'un fotoğraflarını bir görebilirsek, önce Özay Bey'e tarzını nasıl buldunuz diye sormak isterim, Macron'un o...
4: Ya hayatımdaki en büyük gazetecilik yanılgım şu oldu. Dedim ki Macron'un taktığı güneş gözlüğü firması batar. 790 euroya satılan bir güneş gözlüğüymüş bu. Macron taktıktan sonra hisse senetleri %28 artmış. Gerçekten. Şu anda dün internet sitesine baktım gözlüğün. Macron'un taktığı modelin işte çok talepten dolayı siparişi 2-3 haftayı bulabiliyormuş. Macron'u hani şöyle söyleyeyim, Fransa sonuçta felsefeye, sanata, siyasete kattıklarıyla büyük bir ülkeydi ama aynı yüz ölçümünde Fransa'yı küçülten adamlardan bir tanesidir benim için. İlk çektirdiği fotoğraf bir helikopterden nükleer denizaltıya çelik halatla inen bir değişik siyasetçi portresi ama şu anda dikkatli konuşmak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü bu Sampte füzelerinin ortak üretimiyle ilgili geçmişte Fransa'nın çıkarttığı sorunlar vardı. Meloni bu meseleyi çözdü. Bakın bu iki etti. Bir Meteor füzelerinin Eurofighter'larla beraber Türkiye'ye gelmesi konusu. İki Sampte'nin şimdi Konya'ya bir tane geldi İtalya tarafından ama ortak üretimiyle ilgili Fransa vetosu kaldırıldı. Teknik konuşmalar başladı. Gider ayak. Onun da 11 ayı kaldı. Hatta 10 ayı kaldı. Gider ayak hani durmuş saat misali iki tane doğru çıkacak herhalde ama çok zaman kaybettirdi. Yani Türkiye-Fransa ilişkilerini hırpaladı. Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili bir kompleksi var biliyorsunuz. Putin'le konuşabilen tek adam Erdoğan mı olsun diye basın toplantısı yaptı. Yine hatırlatırım fotoğrafını Elize Sarayı'nda. Zelenski gibi hafif kirli sakal bırakmış, böyle elini başına almış, sanki Ukrayna'nın toprak kaybetmesine en çok üzülen oymuş gibi. Ben hani biz Fransız sineması deyince aklımıza hep Alain Delon gelirdi, Jean-Paul Belmondo gelirdi. Macron'dan sonra diğer ikisinin esamesi okunmuyor diyeyim, uzatmayayım.
0: Peki Mustafa Bey, şimdi açılışta da konuşmuştuk aslında. Şimdi önemli işte çıktılardan bir tanesi bu şeye de yansıdı, işte o savunma sonuç bildirgesine de yansıdı. Tabii ilk başta 5. maddeye vurgu vardı orada. Sonra 3. maddede geleceği inşa etmekten bahsedip daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa ve modernize edilmiş bir ittifaktan bahsediliyor. Kendi güvenliğini sağlayacak bir Avrupa'dan bahsediliyor. Avrupa'da bunun için uğraşıyor ama başarabilecek mi? Soru bu ortada.
3: Valla şimdi bir şey gördüm de Miçotakis Yunan medyasında konuşmuş bir televizyonda. Güzel bir laf ne etmiş diyor? Demiş ki eleştiri gelmiş bu konularda. Biz zirvede alınan kararların önemine işte yeterince tartışamıyoruz diyor. Hep diyor gelip Yunanistan'daki kamu tartışması yani hep Türk-Yunan ilişkisiyle sınırlandırılıyor. Ama daha büyük işlerimiz var. İyi yolda. İyi oldu, fena değil. Olacak yavaş yavaş. Hani filmde diyor ya öp babanın elini de yüzünü sürüyor falan. Birkaç yüzyıl sonra falan düzelir diye. Şimdi bahsettiğin konu bence çok önemli. Çünkü bir zafiyeti, bir açığı da gösteriyor. İşte muhatap olduğunuz muhataplık pozisyonu sizin hangi gücünüz varsa onu kullanabileceğiniz anlamına da geliyor. Şimdi Avrupa'nın savunması Amerika'ya ihale edildiğinde artık o savunmanın sahibi muhatabı oldu. Yani Soğuk Savaş'ı düşünün, Soğuk Savaş sonrasını düşünün. Modere eden Soğuk Savaş'ta muhatap Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri. Sonra Rusya NATO karargahında bir ofis sahibi haline geldi. Yani diyalog kuruldu ama Yine konuştu muhatap Amerika Birleşik Devletleri. Ya o karar vermediği sürece, o bir şey söylemediği sürece Rusya'yla Avrupa'da bir muhatap yok. Şimdi Amerika'da 40 yıl boyunca başkanlık yapmıyor kimse. Hani mekanizma orada kendi muhatabını üretiyor. Ama Avrupa'da böyle bir muhatap hiç çıkmadı. İngiltere birlikteyken de çıkmadı, Avrupa Birliği'ndeyken de. İngiltere alınca da zaten Avrupa Brüksel'in kıskançlığı var. Şimdi de zaten yok. Görüşme denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Sonra bir tek Tayyip Erdoğan konuşuyor. Bir de Trump konuşuyor. Tamam, biriniz konuşun.
0: Konuşun.
3: Şimdi kendi gücünüzü kullanmadığınız zaman neyi konuşacaksınız? Dönüp gideceksiniz Amerika'ya. Biz Putin'le böyle konuştuk, sen ne diyorsun? O zaman Putin direkt Amerika ile konuşsun. Senle niye konuşsun ki? Bu hakikaten ciddi bir sorun. Avrupa'nın sorunu Avrupa güvenliği sorunu Avrupa'nın elindeki malzeme sorunu değil. Muhataplık sorunu. Bir mekanizmanın başını da, mekanizmanın liderini de muhatap kılamıyor. Mekanizmanın iki tane lideri var. Konsey başkanı, komisyon başkanı. Sen kanepede oturdun, ben koltukta oturdum dediler.
2: Ankara'daki meşhur kavga.
3: Evet. 4 yıl oldu, 5 yıl mı? 2021.
0: Bu sefer şimdi, ikisine de eşit koltuk
3: ama
0: getirilmiş.
3: Neden? Çünkü kendi bürokrasileri öyle bir abi çok rahatız. Bak 3 kişiyle geziyoruz. Tayyip Erdoğan 500 kişiyle geziyor falan. Öyle kıyaslıyorlar ya. Hani iyi de sen 3 kişiyle 5 kişiyle geziyorum diyorsun ama protokolün eksik. Ondan sonra sen krizi yaşıyorsun. O konuyu hepimiz yakından biliyoruz. Protokolde
0: onlardan kaynaklanan bir protokol problemi.
3: Ya patron Cumhurbaşkanı'nın muadili o dediler. Konsey başkanı evet konsey yukarıda. Başkanı Cumhurbaşkanı'nın muadili. O zaman böyle mi yapalım? Tam böyle yapalım. Kimse de daha ya şimdi böyle olursa şöyle olur falan demedi. Çünkü orada farklı ülkelerden politikacıların temsil durumları da var. Hmm. Ya aslında Avrupa Birliği iki taraflı yapılanmış. Fransız tarafı, Alman tarafı. Hmm. Şimdi siz orada Fransız tarafını Cumhurbaşkanı'nın yanında oturtursanız Alman tarafını kanepede oturtmamanız lazım. Da bize bırakılsa biz bunu söyleriz belki. Ama muhatabınızın size bunu söylemesi lazım. Öyle olur zaten. Siz bunu söylersiniz, konuşulur, karar verilir. Şimdi burada muhtemelen bizimkiler, onlar da deneyim sahibi, bizimkiler de bu sefer bir sorun yaşanmasın, iki sandalye koydular, mesele bitti. Şimdi burada bile kavga eden, sen ben kavgası eden ki halen o kavga, işte dış politika ve savunma yüksek temsilcisi Kaya Kallas'ta geçen hafta o gelmişti. Yine von der Leyen arasında var. O da dış politikada temsilimiz yetersiz. Bunu ülkelere doğru biraz dağıtalım diyor. Ne demek bu? Kaya Kallas'ın yetkilerini ülkelere dağıtalım. Şimdi siz bunu bir mekanizma işlevselliğinden dolayı mı yapıyorsunuz? Yoksa bir rekabet durumu mu var? Biz Avrupa medyasını okuyoruz ama bir rekabet durumu daha öne çıkıyor. Şimdi böyle bir durumda yani bilmiyorum ben bizim mesela bırakın Putin'i. Cumhurbaşkanı Erdoğan söylenen sözlerden kimi nasıl muhatap kabul edebilir? Ne kadar devamlılığını öngörebilir? Yani devamlılığı sağlayan şey mekanizma. Liderlik devam ediyorsa, liderlik varsa burada bir devamlılık söz konusu olur. Amerikalılar enteresan bir ülke kurmuşlar. Bakın ya en Trump'tan önce en düşük puanlı başkanları George W. Bush olandı. Olmuş. Onun politikalarının bile önemli bir kısmı devam ediyor. Biden etkisiz eleman diye bakacaksınız. Hani onun da düşük bir puanı var. Onun da politikalarının önemli bir kısmı devam ediyor. Trump çok bir şey değiştirmedi ki. Bir iki yerden asker çekti o kadar. Onların da önemli bir kısmı kendisinden önce oraya gönderilmişti. Biden'dan da önce. Dolayısıyla hani göstermelik bir önceki Trump döneminin politikalarından Biden ne kadarından geri adım attı? Rusya'yla kavga meselesi kendisinin destek verdiği bir şeydi. Evet ama sembolik olarak bir galiba Paris Anlaşması'na mı döndü? İklim Anlaşması'na o kadar. Şimdi dolayısıyla mekanizma liderliği devam ettiriyor. Politikaları devam ettiriyor. Muhatapları devam ettiriyor. Avrupa'da bu yok. Neden? Lazım değildi ki. Onların gerekçesi. Ama şimdi Avrupa Avrupalı NATO, NATO'nun Avrupa kanadı diyorsunuz ve orada bir yük alacaksınız, yük alacaksınız, liderlik de yapacaksınız. Kararı başkası verecek, yükü siz çekeceksiniz olmaz. Bunu hiçbiri kabul etmez bile kabul etmiyor.
0: Yani güvenlikten önce bir liderlik problemi var orada.
3: Ama dedim ya kişisel liderlik konusu sıkıntılı. Neden? Almanlar Fransızlara vermek istemiyor. Bütün Avrupa Almanlara vermek istemiyor. Şimdi orada daha büyük bir sıkıntı var çünkü. Öyle olunca ortak bir liderlik.
0: Ama kurumsal... bütün Avrupa da aynı anda Almanya'dan finansmanı da istiyor.
3: Tabii istiyor. Evet. Zaten o iş öyle planlandı. Onu da planlayan Amerika Birleşik Devletleri. Yapılacak bir şey yok. Sonuçta NATO'nun kuruluşu Lord Ismay'ın ifadesi hala geçerli. Her yerde de tabela tabela duruyor. Herkesin görünmez yazıyla yazılmış tabela. Amerika'yı içeride, Avrupa'yı Rusya'yı dışarıda, Almanya'yı da aşağıda tutmak. Şimdi kuruluşun üç ayağı böyle. Şimdi bu, değişmeyen tek şey, NATO'da bir sürü şey değişti, değişmeyen tek şey bu, kuruluş kodu. Şimdi Rusya'yla o kadar iç içe girdiler, büro açtı, ofis açtılar Brüksel NATO kargahının ama tekrar koptu. Nasıl koptu da ayrı bir hikaye de, konumuz o değil. Şimdi sonuçta sizin düşman diye Muhatabınız kim? Rusya. Güncellendi o. Soğuk Savaş'tan sonra geri düşmüştü. Güncellendi, bir düşman lazım. Düşmanın yeri belli. Sonra diğer bölgelerde inisiyatif alma, terörle mücadele, göç vesaire, Avrupa için daha kolay lokma. Çünkü orada temel bir iş yapılmıyor, yan iş yapılıyor. Çin konusu, Amerika'nın konusu, Avrupa zaten onu kendisi için mevzu bahis bile etmiyor. Çin'den bugün bıraksanız her şeyi Çin'den almaya devam edecekler. Ama Rusya, peki Rusya ise o zaman muhatap olun. Uzun zamandır şunu çok duyuyorum ben, diplomasi tarafından da duyuyorum, siyasi taraftan da duyuyorum. Özellikle Avrupa siyasetini daha yakından takip edenler, Avrupa'nın Rusya ile bir diyalog mekanizması oluşturmaya, görüşmeye çalıştı. Bunu Macron'un denediği ama başarısız oldu. Aslında Almanya'nın ve İngiltere'nin de mevzuyu Macron'a vermek, bırakmak istemediği. Şimdi de üçlü bir yapıyla görüşmeleri başlatmak istediklerine dair. Ama buna biri karar verecek. Burada ortak bir karar verilmemiş. Muhtemelen Trump buna karşı çıkma, zaten istediği şey bu. Bunu da ama doğrudan mesela Putin ne diyor? Benim Avrupa'da muhatabım yok diyor mesela Putin'de. Avrupa'da muhatabının ortaya çıkması için orada gerçek muhataplık durumunun, kişisel olarak değil ama durumun oluşup oluşmadığını görmesi lazım. Alt düzeyde bir diyalog mekanizması eğer kurulursa Avrupa ile Rusya arasında, o zaman bir muhataplık, o zaman bir Avrupalı NATO kimliğinin oluşumundan söz edilebilir. Yoksa zor. Ama şu aşamada mesela bana sürpriz oldu. Trump'ın Ukrayna'ya Patriot'ların lisansını vermesi ve fabrikalar yapılıyor diyor. Bir yandan da şirketin de haberi yok ama karşı çıkmazlar diyor. Şimdi bu ne demek? Savunmasını güçlendireceksin. Güzel. Bu Avrupa'ya çok büyük bir destek demek aslında.
5: Evet.
3: Avrupa sadece burada yapacağı şey siyasi irade koymak. O yüzden ben Cumhurbaşkanı'nın kitabını önemsedim. Cesaretin siyaseti ya da cesarete dayalı siyaset, tam hakim değilim şeye, dile. Bu risk alma, vizyon koyma ve o vizyona uygun risk alma, siyasi risk alma iradesini göstermek. Bunu liderlik olarak, kişisel olarak varsa vardır, gösterirsiniz. Evet. Değilse de kurumsal olarak bunu oluşturmak siyasetçinin görevi. Hani benim kabiliyetim yok, biz onu yapamıyoruz filan, öyle bir şey yok. O zaman o işe soyunmayacaksınız. Avrupa bunu gösteremiyor. Asıl sorunu o yüzden Cumhurbaşkanı'nın iki örneği var. Bir tavır, davranış örneği kendisinin ortaya koydu. Bir de kitabını yazdı, verdi. Vallahi artık daha ne yapsın? Buna
4: küçük bir not ekleyeyim hocama geçmeden. 29 Mart 2004'te geldi Sayın Cumhurbaşkanı İsviçre'ye, Bürgenstock'a, Kıbrıs görüşmelerini. Mart'ın ikinci haftasında başlamıştı ama Türkiye'de yerel seçimler vardı. 28 Mart'ta, 29 Mart'ta geldi. O zaman başbakan olarak Annan'la bir araya geldi. Bir yürüyüş yaptılar. Yukarıda, biz de aşağıdayız. Sorduk ne konuşuldu diye. Sayın Başbakan'ın ilk lafı şu olmuş: Kıbrıs müzakerelerinin bana maliyeti 5 puan. Dün seçimlerde bana maliyeti 5 puan. Şimdi buradan ona göre bir yöntemle çıkalım diye. Annan'a ilk kurduğu cümle oydu. Birleşmiş Milletler ekibinden gelmişti bize bu. Siyasette risk aldığınız zaman, yani şöyle, hiç risk almadan kazanacağınız başarı minimum olur. Risk aldığınız zaman başarı büyür.
5: Hocam, müsaadenizle bir reklama gidelim. Bölmeyeyim sözünüzü, vakti gelmiş. Reklamın ardından devam edeceğiz.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Radyo Diagnosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap.

0: Kim buldu, nasıl buldu?
1: Prematüre bebekler için kullanılan kuvözün ilk olarak hayvanlar için tasarlandığı doğru mu?
2: Doğru. Patenti 1880 yılında Fransız kadın doğum uzmanı Stéphanie Tarnier aldı. Ama fikir babası bir zoologtu. Paris'te bir hayvanat bahçesinin müdürü olan zoolog Odile Martin bir kuluçka makinesi tasarlamıştı. Tarnier onu ziyarete gittiğinde tropik kuşları yumurtadan çıkartmak için kullandığı kuluçka makinesini gördü. Ve bu cihazı alıp prematüre bebeklerde kullanmak üzere bir dizi değişiklik yaptı. Örneğin makinenin yan duvar malzemesine sıcak olsun diye talaş ekledi. Bebekleri görebilmek için üstünü saydam yaptı. Isı kaybını önlemek için de 60 litrelik sıcak su deposu ekledi. Doktor Tarnier kuluçka makinesinden uyarladığı bu kuvözü kullanmaya başlayınca prematüre bebeklerin ölüm oranı neredeyse yarı yarıya düştü. Tarnier hem başarısını duyurmak hem de daha çok bebeği yaşatmak için kuvözleri 1896 yılında Berlin Fuarı'nda sergilemek istedi. National Geographic'in Büyük Buluşlar kitabına göre asistanı fuarda ilgiyi artırmak amacıyla riskli bir yol seçti. Sergilenen 6 kuvözün içine hastanelerden ödünç aldığı prematüre bebekleri koydu. Ancak bu hedeflenenin tam tersi etki yarattı. Ünlü İngiliz tıp dergisi Lancet, kuvöz buluşunu sergileme biçimine tepkisini şu sözlerle kayda geçirdi. Canlı bebekleri atlı karıncalar ve palyaçolar arasında gürültülü bir fuarda sergilemek bilimin saygınlığıyla bağdaşır mı?
0: Kim buldu, nasıl buldu?
3: Yakın plan devam ediyor.
4: Biraz NATO zirvesinden çıkan sonuçları, özellikle Avrupa güvenliği konusunda bundan sonra neler olabileceğini konuşuyorduk. Sayın Kaynak'la devam edeceğiz. Hocam şimdi Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın savunmasını Avrupa'ya bırakmak istiyor. Avrupa bunu başarabilecek mi sorusuyla beraber. Şimdi Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan beri sunduğu bu güvenlikten neden vazgeçiyor? Bunu merak ediyorum önce. Bu sadece Asya Pasifik'e açılmakla açıklanabilecek bir durum mu?
5: Şimdi esas mesele şu anda zaten soru işaretinin olduğu nokta Avrupa'nın güvenliği noktası. Bu NATO'nun ilk kurulduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri dünyanın tek nükleer gücü. Sovyetler Birliği ilk defa o yıl içerisinde nükleer silahlarını geliştirmek durumunda kalmıştı. Ve o zamanlar Amerika Birleşik Devletleri misliyle mukabele politikasıyla eğer Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin bütün askeri gücüyle Avrupa'ya yüklenmesi durumunda nükleer silah kullanmak dahil bir politika uygulamıştı. Neredeyse bütün Avrupa'nın savunmasının yükünü, Avrupa'nın o devirdeki yıkıntılı hali göz önünde bulunursa, Amerika Birleşik Devletleri'nin üstüne almıştı. Sonra Soğuk Savaş yılları içerisinde biraz Batı Almanya'nın da bu anlamda bir köşe taşı, dişli bir ülke haline gelmesiyle bir miktar bu Avrupa'ya aktarma söz konusu olmuştu. Ama Sovyetler Birliği'nin askeri gücü ve nükleer bir güç olması sebebiyle bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü çok ağırlıklıydı. Soğuk Savaş yıllarında o Sovyet riski ortadan kalktığı zaman Rusya'dan nispeten sistemin içine çekilebilir, evcilleştirilebilir bir ülke olarak görüldüğü noktalarda ki NATO toplantılarına bile geliyorlardı. İşte NATO-Rusya işbirliğinden bahsediliyordu. Hatta böyle çok ileri gidip günün birinde Rusya NATO'ya üye olabilir mi gibi konuşmaların olduğu bir dönemdi. Avrupalılar kendilerini çok rahat hissediyorlardı. İşte o zaman bu barış temettüsü dediğimiz, işte zorunlu askerliğin kaldırılması, savunmaya yapılan harcamaların toplumun refahına harcanması gibi konuların tartışıldığı bir noktalardı. Böyle iyi günlük güneşlik günlerin olduğu jeopolitik anlamda bir dönem içerisinden geçiyorduk. Şimdi Rusya'nın bambaşka bir yaklaşımla geldiğini görüyoruz. Ukrayna'da ciddi şekilde takılmış vaziyette ama Rusya o kadar kendilerine göre mantıklı gerekçeleri vardır elbette ama yani bir ayda 30-35 bin zayiat verme pahasına sürdürdükleri bir savaş var. Ve şu anda bu Rusya'nın günün birinde işte NATO'nun kararlılığını test etmek adına Baltıklara doğru bir hamle yapamayacağı, işte bu Polonya'nın risk altında olup olmayacağı, Karadeniz'de güvenliğin ne kadar sağlanıp sağlanmayacağına dair bir dizi sorun var. Ama öte yandan da şu var, işte Rusya'nın da kapasitesi bu anlamda Ukrayna'da takıldığı kapan üzerinden de görülüyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri açısından mevcut duruma ilişkin karar almasını gerektiren bir itme bir de çekme faktörleri var. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri mali açıdan eskisi kadar güçlü bir ülke değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin borç figürlerine baktığınız zaman çok hızlı bir şekilde artan kamu borcu var. Eskiden Amerika Birleşik Devletleri'nin borçla ilgili çok büyük bir sorunu yoktu. Amerikan tahvilleri güvenli bir liman kabul edilebilirdi. Şu anda Amerikan tahvillerinin enflasyon sebebiyle de riski yüksek. Artı yükselen bir borç yükü var. Şimdi Trump görev başına geldiğinde bir şekilde faizleri düşüreceğim, işte Amerika'nın maliyetini toplayacağım gibi bir şey vardı kafasında. Bunun önemli bir kısmını da savunmaya yapılan harcamalar çekiyor. Ama planlamacılar baktığı zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma harcamalarını olduğu gibi aşağı çekmesi mümkün değil. Çünkü karşılarında Rusya'yı eskisi kadar bence ciddi bir tehdit olarak görmüyorlar. Ama Çin'le ilgili mesele kolaylıkla üstesinden gelinebilecek bir konu değil. İşte biraz önce konuşuldu. En iyi 5. jenerasyon uçağın Çin'in ürettiği uçak olduğu söyleniyor. Bilmiyoruz. Yani böyle bir rivayet var. Çin'in askeri kapasitesini bu anlamda birebir test etmiş değiliz. Bunun için bir angajmana girmiş olması lazım. Ama işte en son Hindistan-Pakistan çatışmasında da gördük. Bir tarafın elinde Fransız silahları vardı. Öbür tarafın elinde Çin uçakları vardı. Ve Pakistan ciddi bir şekilde başarı kazandı. Çin silahlarıyla Fransız yapımı uçaklar kullanan Hindistan'a karşı. Onun için Amerikalılar herhalde bunu çok daha net olarak görüyorlar. Kafalarındaki en büyük problemde günün birinde Çin'in Tayvan'a yönelik bir hamle yapması veya ne bileyim işte Japonya'nın kontrol ettiği bölgeye yönelik bir hamle yapması durumunda bunun ne şekilde kontrol edileceği, ne şekilde çevreleneceği ve Amerika'nın taahhütlerini, müttefiklerinin yanında ne kadar durabileceği üzerine. Onun için Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir konu değil bu arada dediğim, biraz ilk konuşmada da bahsetmiştim, Obama zamanından beri tartışılan mesele. Biz eksenimizi Asya'ya kaydırmamız lazım, ağırlığımızı buraya vermemiz lazım, esas mesele burada diye bir perspektifleri var. Trump'ın ilk geldiği zamanda Amerikalılara bu kadar çıkışması, Avrupalılara bu kadar çıkışmasının arkasında şu vardı. Siz kendi savunmanızın yükünü üstünüze almak zorundasınız. Biz bunun parasını ödemek zorunda değiliz. Silah istiyorsanız parasını verir alırsınız. Bayağı böyle kaba saba bir takım toplantılar da geçti. Avrupalılara da ciddi şekilde kötü davrandı. Bu anlamda bu toplantı aslında en sıcak geçen toplantıydı. Çünkü görebildiğimiz kadarıyla Avrupalılar artık dediler ki tamam biz bu dünyayı görüyoruz. Buna yakın kendi politikalarımızı geliştireceğiz. Ne taahhüt ediliyor? %5'e kadar çıkaracağız savunma harcamalarımızı. 3,5'unu silah harcayacağız. 1,5'unu da buna ilişkin altyapı harcamalarına. Tabii bu peyderpey olacak bir şey. İnsanlar tabii gözlerini de canlandıramıyor olabilirler tam olarak. Yani rakamlarla aşina değillerse ama bir gayri safi milli hasılanın %5'i çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Tamam. Yani Avrupalıların hele bir sosyal refah devletinden bu işte demografik olarak içine çeken toplumların içerisinde kaynaklarını başka alanlarda düşündüğü ve demokratik ülkeler bunlar seçime gidecekler. %5'e ulaşan kaynağı savunmaya harcamaları çok radikal bir şey.
4: Onun bir takım için sorunlar ortaya komplikasyonlar çıkacak. Çıkartacak.
5: Ve Avrupa'nın dolayısıyla hepsi aynı frekansta değil. İşte şimdi isimler verdik. Ursula von der Leyen'den, Kaya Kalas'tan falan bahsettik. Yani Kissinger'ın şakasını tekrarlamak istemiyorum ama yani o zaman o demişti ben şimdi Avrupa ile ilgili hangi dışişleri bakanını arayacağım dediğinde. Bu gerçek, hala birileri var ama hala ulus devletler Avrupası bu. Hala ulus devletlerin karar verdiği bir Avrupa ve ulus devletlerin çıkarları Avrupa içerisinde hepsi aynı yönde çekmiyor. Hepsi farklı farklı perspektifleri var. Biraz önce Yunanistan'ı konuştuk. Yunanistan bambaşka alemlerde geziyor. Türkiye derdi onunla uğraşıyor. Ama işte Almanya, Merz'in liderliğindeki Almanya ciddi ciddi ya bu Rusya büyük bir problem. Biz bunları ekonomik bağlarla ehlileştireceğimizi düşünüyoruz. Böyle bir şey gerçekleşmedi. Biz %5 taahhüdüne uyacağız. Bütün savunma harcamalarımızı, işte 100 milyar eurolara kadar tırmanan bir harcama var. Oraya doğru geleceğiz diyor. Ciddi ciddi taahhütlerin arkasında duruyor. Baltık ülkelerine baktığınız zaman zaten yandım Allah durumundalar. Onlar bir an önce biz Rusya hamle yaparsa
4: en çok endişeyi onlar hissediyor.
5: Kim arkamızda duracak diyorlar. Polonya zaten %5'i geçti gidiyor. Avrupa'nın en büyük, en güçlü ordularından bir tanesi. Onlar cephe ordusu olduğu için herkesten de silah alıyorlar. Bayağı ciddi bir askeri güç haline geldiler. İspanya baktığınız zaman İspanya zaten o rahat rahat konuşuyorlar. Oradan onların o kadar büyük bir derdi yok. Yani Avrupa'nın temel meselesi bu anlamda bir toplam Amerika Birleşik Devletleri gibi merkezi bir karar alma noktası yok. Kendi çıkarları, evet, farklılaşan çıkarları doğrultusunda farklı yönlere çekiyorlar. Bir de şu var, daha da büyük bir problem. Şimdi Avrupa Birliği Avrupa'nın NATO kanadı değil. Yani NATO dediğiniz zaman Avrupa Birliği içerisinde olmayan NATO ülkeleri var. Başta Türkiye olmak üzere, İngiltere olmak üzere. Evet. Bunlar bambaşka yönlere. İngiltere bu anlamda daha mesela agresif bir politika izlenmesine bekleniyor. Ukrayna'nın arkasında en sıkı duran ülkelerden bir tanesi. Türkiye de o anlamda savunma konusunda daha ciddi bir ülke. Rusya ile ilişkilerimiz iyi falan diyoruz ama Türkiye'nin etrafı yangın yeri. Türkiye ciddi şekilde biz diyor taahhütlerimizin arkasında duracağız. İşte daha dün zannediyorum Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. %3,5'a çekeceğiz ilk aşamada. Şimdi 30 milyar dolar bir savunma harcamasından bahsediyorsunuz. 2030 yılında Türkiye'nin gayri safi milli hasılasını oranlarsanız diyor Türkiye ben 70 milyar dolara çıkacağım. Yani çok büyük bir zıplama.
4: 3 yılda 2 katına.
5: Ve üstüne diyor ki ben diyor işte çelik kubbe için 24 milyar dolar daha ekstradan koyacağım. Yani bura alana büyük kaynak taahhüdünde bulunan ülkeler söz konusu. Bir de onun ötesinde NATO üyesi de Avrupa Birliği üyesi de olmayan bir ülke var ve savaş halinde Ukrayna.
4: Evet.
5: Yani bu anlamda çok parçalı bir yapı var. Nasıl bir denge kurulacak? Bazıları diyorlar ki şöyle bir projede var. Sadece Avrupa Birliği ülkelerinin kendi savunma çerçevelerini oluşturmaları. Biraz haritaya bakarsanız onun çok öyle olmayacağı söz konusu. Yani ve sadece Avrupa Birliği'nin güvenlik şemsiyesini oluştururuz. İngiltere'yi de almayız. Türkiye'yi de dışlarız vesaire. Herhalde onun için hepsi patır patır Avrupa ülkelerinin gelip Türkiye'nin öneminden vurgu yaptılar. Bu hem İngiltere'yi hem Türkiye'yi hatta hem Ukrayna'yı günün sonunda bu anlamda bir formülasyonla içeri alınması gerekiyor. Onun için bu alanın nasıl tanzim edileceği şu anda müzakere edilen, konuşulan bir şey. Yükün nasıl dağıtılacağı konuşulan bir şey. Biz tabii silah sistemlerinden, teknik konulardan bahsediyoruz ama asıl tabii oradaki politik karar önemli olacaktır. Yani çok fazla Türkiye'nin dışlanacağı bir formülasyonu ben görmüyorum. Onu da söyleyeyim. Avrupa Birliği'nin önümüzdeki dönemde NATO 3.0'ın içerisindeki yapılanması içerisinde sadece savunma sanayi üzerinden gitmeyelim. Türkiye'nin jeopolitik konumu üzerinden gidelim. İşte orta koridoruna, enerji koridorlarına, Karadeniz'deki özel rolüne bugün çok daha fazla konuşulacak İran meselesi. İran deviremedi Amerika Birleşik Devletleri. İran artık eskisinden daha güçlü gelecektir. Yani Avrupa Birliği işte göçtür, terörizmdir falan daha soft konularla uğraşırken daha ciddi meseleler geliyor. O anlamda Türkiye'nin kaçınılmaz bir şekilde bu sistemin içine entegre edildiği bir yapı oluşturulması gerekecektir.
4: Şimdi hocam sonuçta biraz bağladı oraya Sayın Şendir ama anlatırken aklıma zaten o soru gelmişti. Parçalı yapıyı çok güzel bir şekilde ortaya koydu Avrupa'nın savunmasına dair. Böyle bir yapının içinde Avrupa'nın içinde bazı sesler Türkiye'yi de dışarıda tutmak istiyor üstelik. Yani tüm bu problemlerle beraber Türkiye'de siz gelmeyin biz kendi kendimize yaparız diyorlar.
6: Vallahi şimdi önce şu tespiti yaparak başlayalım da dün ABD Başkanı'nın yanında oturan NATO Genel Sekreteri'nin ülkesi elindeki son tank birliğini lağvetmiş sonra hiç tanksız olmaz diye Almanya'dan 24 tane kiralamış. Şimdi de 48 tane tank satın almış Hollanda. Danimarka işte her tarafı denizle çevrili ama denizaltısı yok. Hava savunma sistemi yok. Almanya'nın Federal Almanya ve Doğu Almanya'yken 2100 civarında tankı vardı. Bugün 150 civarında işleyen tankı var. İngiliz ordusunu koyduğunuz zaman Wembley stadı yetiyor. Şimdi böyle bir ortamda bir Türkiye var. Bir kere şu hayalciliğe asla kapılmamış. İşte Türk ordusu var. Bizi ordumuz ve Avrupa'nın savunması için AB'ye tam üye yapacaklar. Hiç öyle bir hayal içerisinde değilim. Çok net söyleyeyim. Buna karşın bizim gücümüzden de sonuna kadar faydalanmaya çalışacaklar. Şimdi eskiden ne diyorlardı? İşte ya şu tam üyelikten vazgeçin. Size özel ortaklık statüsü önerelim vesaire falan filan. Şimdi bu gidecek. Bunun yerine Avrupa savunmasının içerisinde Türkiye'yi nasıl konumlandıracaklar ve Avrupa'nın savunmasında Türkiye nasıl etkin olacak? Şimdi bakın Avrupa Birliği dediğimiz şeyin bir kere şu kafamızda idealize ettiğimiz işlerin ne kadar yanlış olduğunu gösteren birkaç tane örnek söyleyeyim. Bir, von der Leyen'in Türkiye'yi tehdit olarak algıladığı konuşma aklımızda. İki, aynı von der Leyen'in hani basın özgürlüğü Türkiye'de çok konuştuğumuz mesele ya. Romanya ve Belçika'nın fazladan alıp davaları kaybettiği koronavirüs aşılarından dolayı sorumlu bulundu. Von der Leyen medyaya ve kendi hakkında çıkan haberlerin kaldırılması, cevaplanması konusunda ne yaptığını bir bakalım. İdealize edilmiş bir Avrupa Birliği yok. Ortadan çatır çatır çatlayan bir Avrupa Birliği var. Tıpkı NATO gibi. Bakın Polonya en koyu NATO savunucusuyken Fransa en koyu AB ordusunu kurma taraftarı. Brüksel sesini çıkartmıyor. 2000'de Javier Solana ile denedi. NATO Genel Sekreterliğinden aldı. AB komiseri yaptı. 60 bin kişilik orduyu kuramadı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin kurmak istediği 2000 yılındaki ordu 60 bin kişi, Amerika bir yere müdahale etmezse AB ordusu olarak biz müdahale edelim diye, bu kadarcıktı. Yapamadılar. Şimdi dolayısıyla gerçekçi olmak gerekiyor. Avrupa Birliği kendi bir ordu kurmayacak ama Avrupa'nın savunması ve Amerika'nın devreden çıktığı noktada Türkiye'ye çok fazla ihtiyacı var. Müthiş ihtiyacı var. Şimdi bu ihtiyacı karşılarken karşılarında artık işte ya müzakereler de bilmem ne de falan diye oyalayabilecekleri de bir Türkiye yok. Biz bizim Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvuru tarihimiz 12 Eylül 1963. 63. Yani biz 63 yıldır kapıda bekletiliyoruz ve burada bir iyi niyet olmadığı, Avrupa Birliği'nin...
4: Kimler alındı?
6: Ya şunu söyleyeyim, 2005 yılında anayasaya koymadılar, birliğin resmi dini Hristiyanlıktır diye. Ama fiilen böyledir. Polonya'nın teklifiydi, o dönem Fransa bastırmıştı ama Avrupa Birliği'nin dini vardır. Çok, hiç son derece açık. İşin kötü tarafı şu, Avrupa'nın savunması önümüzdeki dönemde daha da zor olacak. Tekrar diyorum, bu 2027'deki seçimler Avrupa'nın çehresini öyle bir değiştirecek ki. Mesela AFD diyor ki ya NATO İslami terör örgütlerine karşı şey olsun, hazırlık yapsın. Şimdi bu tespitler göçü...
4: AFD'nin İslami terör örgütlerden anladığı kim bilir ne?
6: AFD Medeniyetler Savaşı'nın ayaklanmış halidir. Yani kimse, evet, kimseyi kandırmasın. Dolayısıyla önümüzdeki dönemin çok sıkıntılı geçeceğini öngörmek mümkün ama şunu söyleyelim. Ya biz nedense şöyle bir duygusallık içerisinde oluyoruz. Bize muhtaçlar. Dedik ki bizim genç nüfusumuz var. Avrupa Birliği'nin genç nüfusu yok. Avrupa Birliği genç nüfusumuz için bizi alacak. Bakın, Avrupa Birliği hizmet sektörünü tamamlamak için Gürcistan'a vizesiz serbest dolaşım hakkını verdi. Ermenistan'a vermeye hazırlanıyor. Bütün nüfusu Hristiyan olan yerlere veriyor. Almanya doktor ihtiyacını Kazakistan'dan. İngiltere AB üyesi değil ama aynı mantıkla davranıyor. Kırgızistan'dan tarım işçisi ihtiyacını karşılıyor. Türkiye ile ilgili problemleri var. İngiltere bize en yakın ülke olmasına rağmen. Dolayısıyla bir tam üyelik hayali ben görmüyorum. Ama Avrupa Birliği'nin bizi pamuklara sarmak isteyeceği bir dönem gelecek. Gümrük Birliği'ni hala güncellemiyoruz ya.
4: Evet.
6: En doğal haklarımızdan bir tanesi, kaç yıldır ayak sürüyorlar. Dolayısıyla kimse kusura bakmasın. Biz yeterince kazık yemiş bir ülkeyiz. Kıbrıs Rum kesiminin pozisyonu...
4: İlk akla gelen o oluyor değil mi?
6: Şimdi şöyle söyleyeyim. 95'te bana sorarsan o günkü siyasetin hatasıdır. Yani Rumlarla ilgili bir ilerleme raporu, o perspektifin verilmesi. Çünkü biz zaten 1 Ocak 73 katma protokolüyle Gümrük Birliği'ni hak etmiş bir ülkeydik. Yani 22 yıl içerisinde duvarların sıfırlanması söz konusuydu. O dönem biraz iç siyaset malzemesi yapıldı Türkiye'de Avrupa Birliği. Hatırlayın, parti mitinglerinde Avrupa Birliği'nin 12 yıldızı bayraklarıyla dolaşıldı. Şimdi bir sürü hatayı temizlemeye çalışıyoruz. 99 Helsinki zirvesi, 9 AB maddeleri, Kıbrıs ve Yunanistan sorundur, aynen tanımlar. Ama hikaye şu, özeti şu. Ankara'da artık kandırabilecekleri, pamuk şeker verip her şeyi alabilecekleri bir yapı yok. Çünkü eskiden biz Avrupa'ya fazla muhtaçtık. Askeri olarak da muhtaçtık, ekonomik olarak da muhtaçtık. Hala Avrupa bizim en önemli ticaret pazarlarımızdan biri ama o eski muhtaçlık ilişkisi yok. Dolayısıyla da Türkiye'den katkı mı istiyorsun savunmana? Sen bana Almanya olarak ambargo uygulayacaksın, ben senin savunmanı mı üstleneceğim? Deniz kuvvetlerinin parçasını vermediler. Türkiye'ye şartlı silah satan ilk ülke Almanya'dır, unutmayın. Bizim aldığımız tankların Güneydoğu'da kullanılması ile ilgili şerh maddesiyle satmışlardı bize. Biz 90'lı yıllarda bunları görerek geldik Türkiye'de. Dolayısıyla artık Türkiye'den bir şey almak için daha fazlasını vermek gerektiğini kavraması gerekiyor. Brüksel'in kavrar mı bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Brüksel'deki bu yapı 2027'nin sonunda kalır mı? Ben von der Leyen'in başının ciddi anlamda belada olduğunu düşünüyorum. Bu aşı, yani onun adını da söylüyorlar hatta, bir skandal olarak tanımlanıyor. Mesela von der Leyen o koltuğunu koruyabilecek mi? O bile çok şüpheli şu anda.
4: Sayın Kartoğlu, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyla ilgili Hani çok uzun uzadıya belki konuşmadı ama önemli şeyler söyledi. Yani aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması Avrupa'da suni bölünmeye yol açacaktır diyor.
7: Şimdi bir de Avrupa Birliği'nin söylediği ya bu eziyet bitsin yani dediği şey var. Yani 5 yılda 10 yılda üye ülkeler, aday ülkeler üye olabiliyorlar. Siz 50 küsur yıldır bekliyorsunuz. İkincisi de NATO Avrupa Birliği ayrımı yapmak bahsettiğiniz konu. Şimdi bu bir tek burada olmuyor ki. Gümrük birliğiniz var. Her şeyi biz alacağız, vereceğiz diyorsunuz. Evet. Rahatız, serbestliği var. Çok güzel. Bir de ama Made in EU var. O damgayı siz kullanamıyorsunuz. Neden? Avrupa Birliği üyesi değil.

0: site işte ne yapabiliyorsunuz ki, boyunuz ne, işte ekonomi vesaire filan. Tamam, çok güzel. E şimdi kabiliyetinize, kapasitenize ihtiyacımız var. Şöylesiniz, böylesiniz, güzel, bize de verin, tamam. E ama gene öyle bakmayalım. Ay eşit. Şimdi yavaş yavaş bunu tartışmaya başladılar. Şimdi bu o kadar çok geç geldi ki hanım, kıymeti de kalmadı. Artık siz eşit göz hizasını falan konuşmayacaksınız. Bazı konularda ihtiyacınız olanı almak için ödeme yapacaksınız. Nasıl? Sivil şey, siyasi ödeme yapacaksınız. Avrupa'nın yapmak istemediği şey bu. Siyasi ödeme yapmak istemiyor. Para verelim diyor. Şimdi daha önce oradaydı ama artık orada değil. Türkiye'de o aşamada değil. Türkiye'de parayla yetinecek durumda değil. Siyasi ödeme istiyor. Siyasi haklarının iadesini istiyor. Avrupa'da birçok konuda siz tamam yükümlülük alıyorsunuz, tamam, harika. Kararları kim verecek? İşte NATO'da kararlar işte, tamam güzel, NATO'da veriliyor da herkes sonuçta gidip halklarına hesap veriyor değil mi? Halklarına hesap verirken bir siyasi etki ve siyasi arka plan, tabana dayalı olarak karar veriyorlar. Ben orada var mıyım? Yokum. Yok. Avrupa Birliği bürokrasi içinde var mıyım? Yokum. Siyaseti içinde var mıyım? Yokum. Avrupa Birliği'nin Avrupa'nın savunması için ayırdığı bütçenin içinde var mıyım? Yokum. Projelerin içinde var mıyım? Gene yokum. Ama NATO'nun içinde varım. Şimdi orada katmanlı birbirine halka, iç içe geçmiş halkalar üretmenin çok bir anlamı yok. Ama Avrupa Birliği buna alışık. Birliğin, hani birlik dediğimiz şey, adı birlik de, 12 iyiydi tamam. Hadi 20-21'lerde filan da biraz toparlıyordu. Ama daha sonra katılanların sırf hani var ya, benimle param için evlenmedin değil mi filan diye soran Türk filmlerinde. Avrupa Birliği'nin kendi şikayeti. Yeni üyeler Avrupa Birliği'nden, Avrupa Birliği'nin refahına üye ortak olmaktan başka hiçbir şeyi karşılamak, üstlenmek istemiyorlar. Ama bunu siz o hale getirdiniz. Küçük ülkelere bir şeyler, bir sorumluluklar, görevler, yetkiler vermemek için siz kıvrandınız. Az önce Kaya Kallas örneğini verdim. Şimdi onun bile yetkilerini tırpanlamaya çalışıyorsunuz. Şimdi öyle olunca Baltık ülkeleri, çok acı hikayeler oralardan duyduk, dinledik zamanda. Bu onların üye olma zamanlarında, Sovyet blokundan ayrılma zamanı, Batı blokuna katılma zamanlarında çok hor kullanırlar, Macaristan dahil. O yüzden hala bazı ülkeler, Çekya, Amerika Birleşik Devletleri'ne bir belki 51. eyalet olacaksa Çekya birinci sırada aday olur. Ama orada bile başbakan batıcı, cumhurbaşkanı Putinci falan diye yapılıyor. Neden? Neden hala öyle bir ülkede Putincilik olsun, Rusçuluk olsun, neden Macaristan'da olsun? Çünkü
1: Ankara'da da ikisi de vardı.
0: Tabii yani bir ülke iki kişiyle temsil edildi. Aile fotoğrafında yoktu da şeyde, davetli fotoğrafında vardı. Evet,
1: yemekte çekilen fotoğraf.
0: Geldi. Şimdi çifte masraf ettiler yani, iki ayrı uçakla.
2: Ayrı uçakla geldi.
0: Şimdi neden böyle bir şey var hala? Çünkü Avrupa Birliği, Almanya, Baltık ülkelerine inanılmaz hoyrat, bir sömürge gibi davrandı. Çok hakikaten acı verici anekdotlar var da yeri burası değil.
1: Bunlar çok tabii yakından bakın, bilmediğimiz
0: tabii çok konular. Şimdi bunları nasıl öğreniyorsunuz? Bakın muhtemelen bir yerlerde yazılıyordu. Tabii o medyayı bizim kendimizinki gibi takip edemiyoruz. Ama bir seyahatte size mihmandarlık yapan bir üniversite hocası, üniversitede araştırma görevlisi, Türkoloji okuyan bir akademisyen size Almanlar burada yatırım yapıyorlar mı dediğinde, evet şirketleri alıyorlar ama tabelaları duruyor, içleri boşalıyor. Sonra yaşlı Almanları biz buraya turistik seyahat için geldiğinde görürüz diyor. Daha fazlasını söylemeyeyim. Bunların yarattığı travmalar var. Şimdi bugün baktığında hocam az önce işaret etti. Bir anket yapılsa, ki yapılıyor ve böyle de görülüyor da, Baltık ülkeleri, Brüksel'e mi güveniyorsunuz, Amerika'ya mı sorusu? Cevabı net. Amerika'ya güveniyoruz. E şimdi Brüksel'in çekim gücü nerede? Parada. Onu da aslında istemiyorlar. Çünkü parayı orada çok ahlaklı işlerde kullanmadılar. O yüzden hala Balkan ülkelerini aman Türklere, Ruslara ve Çinlilere kaybetmeyin. Bizi de aynı kefeye koyuyor da. Ama önemli değil. Rusların ve Çinlilerin, Çin'in parası var, teknolojisini sokup

0: orada istihbarat için kullanıyor diyorlar. Tamam, onu koy. Rusya zaten bir düşman, rakip, tamam. Türkler peki neden? Askeri olarak mı? Yok. Kültürel olarak. Türklere sırtını dayayan veya Türkiye'yi güvenci olarak görenleri kullanamayacak Avrupa. E şimdi siz burayı böyle gördüğünüz sürece orada nasıl bir saygı görebilirsiniz ki? Sömürgeci diye bakıyorsunuz siz oraya. Başkalarına kaptırmamak sizin değil ki. Kaptırmamak ne demek? Bunu Macron da söyledi, von der Leyen de söyledi. Şimdi bu kafa böyle devam ederse, sömürge kafası, kendi baltığına bile sömürgecilik yapan bir kafa, bu yürümez. O yüzden bizim bugün geldiğimiz noktada birlik üyesi olup bizim şeyim bize yarıyor. Lazım başka bir şey, yarıyor başka bir şey. Dün lazımdı. Lazımı vatandaşa da satabiliyordu. Ve oy getiriyordu. Şimdi lazım değil. Hele vatandaşın gönlünde hiç lazım değil. O yüzden onu sattığında alacağın oy yok şeyden, kitleden. O bakımdan da hakikaten Cumhurbaşkanı'nın Yunanistan'la ilgili Ege tartışması ya da Adalar Denizi tartışmasında söylediği gibi, halk artık milleti bunlarla yormanın bir anlamı yok. Nereye kadar lazım? Avrupa Parlamentosu'nda lazım. Neden? Oyunuza göre, nüfusunuza göre temsiliniz var. Avrupa'nın en büyük ülkesi nüfus olarak Türkiye, Almanya, Fransa falan geliyor. Ama şimdi siz orada temsil edildiğinizde Brüksel'deki mekanizmalarda da başka bir temsiliyet olacak. Demin söylediğim şey çok bu milletin karakterinde olan bir şey. Hani F-35'e başladığımızda 3 milyar dolarlık ne yapacaksınız ki diyorlardı. İşte 5 milyar dolarlık 3 yeter diyorlardı. Sonra 3 artı bilmem ne yaptılar. Ama bıraktığımızda 11 milyar dolarlık iş yapıyorduk. Şimdi sonra o 11 milyar dolarlık işten çok daha fazlasını kendi kapasitemiz olarak, kabiliyetimiz olarak geliştirdik. Bugün o uçağın sınıfındaki bir uçağı kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Parlamentoya girdiğinizde de, Avrupa'ya girdiğinizde de sizin orada hangi yetkileri, hangi alanları nasıl kullanacağınız konusunda, kendinizi nasıl orada geliştireceğiniz konusunda Avrupalıların bir fikri var. Bunu yarattığı korkuyu küçümsemiyorum. Evet. Avrupa'yı Türkiye'nin yönetmesini istemiyorlar. Şimdi o zaman birlikte yönetebileceğiniz, Türkiye'nin de istemediğiniz kadar güç sahibi olmasını engelleyebileceğiniz, dengeyi kurabileceğiniz kabiliyeti de siz koruyun.
1: Evet.
0: Bunu yapamıyorsanız, tabi olanları yönetmek kolay. Litvanya tabi olsun, yönetelim. Ama rekabet edeceğiniz yeri yönetmek zor.
1: Gücü paylaşmak istemiyorlar.
0: Ama değer nereden üretiliyor? Her alanda. Değer nereden üretilir? Rekabetten.
1: Rekabetten.
0: Rekabetin bittiği yerde değer üretemiyorsunuz. Avrupa'nın şu anki sorunu da o.
1: Şimdi hocam, yani Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ele aldığımızda, işte konuşuldu da zaten, bu ilişkinin bir türlü doğru istenilen bir zemine oturmadığı açık. Şimdi yani bir yeni oluşumun peşinde koşan Avrupa var. Bu alanda Türkiye ile olan ilişkileri var. İsteyenler, istemeyenler var. Burada bundan sonra sizce doğru bir ilişki kurulabilecek mi, yoksa yine mümkün olmayacak?
2: Yani herhalde artık bu saatten sonra Avrupa Birliği'nden konuşmuyoruz veya Kopenhag kriterlerinden, şundan bundan. Onları çok konuştuk, ben de konuştum. Herhalde biraz boşa konuşmuşuz. Oraları geçtiğimizi görüyoruz. Zaten Türkiye tabii ki yani devlet başkanı seviyesinde, bakanlar seviyesinde Avrupa Birliği üyeliğinin temel hedef olduğunu tekrarlıyor. Tekrarlamak durumunda. Onları anlıyoruz ama biraz daha ne olabileceğine ilişkin kimin kafasında net bir proje var onu da bilmiyorum. Arada raportörler falan bir şeyler yazıyor. Türkiye'ye nispeten daha sıcak bakanlar, bir takım bir ilişkiler kurulması Türkiye'nin Avrupa açısından önemli olduğu çerçevesinde. Ama somut olarak bir zamanlar bu işte stratejik ortaklık vesaire gibi böyle ikinci sınıf bir ortaklık gibi ortaya koydukları şeyin içinde doldurabilmiş değiller. İşte gümrük birliğinin güncellenememesinden vize sorunlarına hala giderek daha kötüleşen bir ortamın içindeyiz. Öbür taraftan da Avrupa Birliği ile Türkiye'ye olan ihtiyacı üzerinden deminden beri konuşuyoruz aslında. Bir taraftan da gerçekleşen bu durum var. Nasıl bir yapı kurulacağını bu anlamda göreceğiz. Yani NATO'nun nasıl bir Avrupa yapılanması olacağının ötesinde Türkiye-Avrupa ilişkileri de bu anlamda ayrı bir mesele. Sadece savunma işbirliği boyutu yok. Sadece şu aşamada Türkiye açısından belki avantaj olabilecek, belki yani bu anlamda bir bizim de kullanabileceğimiz, İngiltere dışarıda. İngiltere'nin artık Avrupa Birliği üyesi olmaması Eğer üye olmak istiyorsak bizim için kötü haber. Çünkü Türkiye'nin en büyük destekçilerinden biriydi Avrupa Birliği üyeliğinde. Ama şu anda onlar da içeride değiller. Şimdi İngiltere ile Avrupa Birliği arasında bir ilişki kurulacak. Kuruluyor zaten. Evet. Bunlar model olabilir. Günün birinde savaş bittiğinde Ukrayna, o da üye olmayacaktır ama bir şekilde bir işbirliği kurgulanacaktır. Türkiye, İngiltere ve belli ölçülerde Ukrayna bu anlamda Avrupa Birliği'nin dışında ama Avrupa Birliği ile bağlantılı ülkeler olarak bir formülasyon yaratılacaktır. Sadece savunma kısmına da odaklanmayalım. Türkiye başka türlü faydalar, başka türlü o anlamda katkılar sağlıyor Avrupa Birliği'ne. Türkiye'nin işte bu Hürmüz kriziyle daha da belirgin hale gelen, daha önce de Babil Mandep'te oldu. Mesela bir lojistik konektivite meselesi vardır. Beni daha çok heyecanlandıran tarafı bu. Yani savunma sanayi projelerinden de daha önemli, Türkiye'nin önemini ön plana çıkaran, Asya kıtasıyla Avrupa arasında bağlantıları sağlayan, güvenliği, ekonomik bir mal ve hizmet taşımacılığı sağlayacak, insan taşımacılığı sağlayacak, koridorları ulaştıracak bir yapısı var. Türkiye o anlamda Avrupa'nın iletişim, konektivite ağlarının içerisine de taşınan bir yapısıyla öne çıkıyor. İşte Hicaz Demir Yolu'nun yeniden kalkındığı, canlandırılması, modernize edilmesi yeni gelen bir konuydu bu Hürmüz kriziyle hızlanan. Kalkınma projesi var Irak üzerinden giden, o Hürmüz'den önce vardı ama oraya önemli bir katkısı olacak. Bir araların popüler konusu bu Kafkaslar'da Zengezur koridoruyla Orta Koridor'un beslenmesi söz konusuydu. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye zaten Avrupa Birliği'nin içerisinde, Avrupa'nın bu anlamda güvenliği, tedarik güvenliği içerisinde de çok kritik bir rol oynuyor. Zaten biraz önce konuşmalarımızda işte yani Avrupa Birliği'ni dışarıda tutan bir güvenlik ama Türkiye'yi dışarıda tutan bir güvenlik mimarisi inşa edelim diyen Avrupalılar da ayakları yere basan bir şey söylemiyorlar. Onun için söylüyorum. Yani Türkiye'yi dışarı aldığınız zaman bütün bu faktörleri dışarı atıyorsunuz. Kendi kontrolünüz dışına atıyorsunuz. Siz Avrupa Birliği olarak zaten şu anda içerisinden geçiyorsunuz. İran Savaşı sebebiyle o tedarik krizinin. Bunları ortadan kaldıracak bir yapı oluşturmanız gerekiyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki yapı, Avrupa Birliği arasındaki ilişki bütün bu faktörler bir arada düşünülerek kurgulanmak zorunda. Şu anda Avrupa Birliği'nin somut bize söylediği bir şey yok. Ama diyor ki savunma sanayinle işbirliği yapmak istiyorum. Seni lojistik koridor olarak kullanmak istiyorum. Aynı zamanda ekonomik olarak önemli bir pazarsın. Avrupa'nın güvenliği için önemlisin. Tamam, okey. Ama sonu da Türkiye'ye sağladığın şey ne olacak? Bunu bir şekilde ortaya koymamız lazım. Türkiye'nin belli ölçülerde Avrupa'nın karar mekanizmalarını etkilemesi lazım. Onun için Türkiye'nin talepleri olacak. İşte yani seyfin içine dahil edilemiyoruz. Mesela Avrupa savunma güvenlik harcamalarının o bütçenin içerisine ama Türkiye bunu şey üzerinden bypass ediyor. Avrupa'daki şirketlerle kurduğu ortaklıklar üzerinden bypass ediyor. Türkiye'ye mesafeli duran Fransızlar bile geldiler. Türkiye'de Baykar'la ortaklık kurma peşindeler Avrupa'da drone üzerinden. İtalyanlarla zaten vardı ortaklığımız. Dolayısıyla bir takım Avrupa Birliği'nin mekanizmaları dışında Avrupalı ülkelerle bağımsız ilişkiler kurulabiliyor. Onu biraz daha Avrupa Birliği mekanizmalarının içine yedirmemiz lazım. Ama bence ortaya çıkan daha somut gözle görülebilir bir şey yok. Ama Avrupa Birliği'ne bir şekilde Türkiye'nin de bir şekilde eklemlenmesi gereği çok net ortada. Bugünkü statüyle devam edemeyiz. Yani Türkiye vatandaşlarının vize bile alamadığı, vize randevusu bile alamadığı bir ortamın içerisinde nasıl bir ortaklığa gideceğiz? Dolayısıyla o anlamda bir yumuşama, Türkiye'ye karşı bir açılımın gerekli olduğu çok net diye düşünüyorum.
0: Orada bile bir şey var. Çok özür dilerim. Onu bekliyorum. Nereden göreceğiz biz bunu? Şimdi vize serbestisi konusu konuşuldu. Ve bu aslında etraflıca da değil, göç meselesine bağlıydı. Hı hı. Şimdi ne konuşuluyor? Vize kolaylığı. Yani i̇şte bir telefon açıp şu yolları biraz kolaylaştırın demek de olabilecek bir şey. Bunun için Avrupa Birliği politikası falan gerekmiyor ki.
1: Tabii.
0: Bu kolaylık Gürcistan'a verildi mi? Vize serbestisi verildi, verildi. Ukrayna'ya savaştan önce verildi mi? Verildi. 40-40 zaten ikisi neredeyse Türkiye nüfusu kadar yapıyor. Türkiye'den daha fazla hani gidiş geliş veyahut da gidip orada çalışma vesaire konusunda daha göçe meyyal iki ülkeden bahsediyoruz. Neden?
1: Terör yasaları bir dönem
0: bitti. Onların şu anda hiç öyle bir gerekçe yok. Olsaydı zaten yaptırımları, ambargoları kaldırmazlardı.
3: Pazarlık
0: şimdi
3: konusu olamaz
0: yeni zaten. Bir, yeni bir kategori üretiyor. Ve sana diyor ki artık bir engel daha koyuyor, onu aş ondan sonra. Ama asıl konuştuğumuz konu bizim politikacılar da bazen söylüyor. Ben biraz şey yapıyorum. Canım sıkılıyor. Yani neden vize kolaylığından bahsediyoruz ki biz? Biz doğrudan vize serbestisinden bahsediyor olmalıydık.
3: Aynen öyle.
0: Şimdi 6 ay durdu. Neden? Rumlar zaten dönem başkanıydı. Tamam geçti. Şimdi İrlanda var. İrlandalılarla aramız iyi.
2: Valla Erasmus hareketliliğine katılamıyorum. Vize randevusu bulamadım.
0: Tabii. Böyle bir şey. Geldi. Hani bunun ama şimdi size öyle bir alan kısıtlıyor ki gerçekten bak şimdi siz burada
1: bir de yani bunu haberlerinde çok
0: Kopenhag
1: yaptık.
0: Kopenhag kriteri, Maastricht kriteri bilmem ne kriter çok güzel de bakın bırakın ben insani kriterleri, insan hakları kriterlerini İsrail'de sınanmış bir yapının söyleyeceği şeyi bireysel olarak dikkate almama eğilimindeyim ama bir taraftan da kendi aramızdakileri düşünün. Pandemi sebebe bakın. Ben Ankara'da ben bunların hepsini çok yakından hepsi birebir kendim dinledim. Efendim pandemi dönemiydi de insanlar çalışamadı da evden şöyleydi de teknoloji böyleydi de falan. Neden vize verilemiyor? 5 yıl geçti üstünden. Her şey bitti. Teknoloji artık bilgisayarları uçuruyor. Evden çalışıyor gazeteciler bile. Biz hala bunu o zaman bize yalan söylemeyin. Başından beri gerçekten herkesin gözünün içine bakarak yalan söylediler. Yani pandeminin etkileri falan diye.
1: Ya mutlaka şimdi, sizler de gazetelerimizde şey yaptınız. Yok. Biz de daha yenilerde yaptık, yayınladık. Doçent doktor Bahadır Kaynak vize randevusu bulamıyor ama 250, 300, 400 euroları gözden çıkardığınız zaman hemen randevular değil mi? Bulunuyor. Tabii, evet. Nasıl oluyorsa. Yani şimdi, böyle bir boyutu var.
0: Neden? Neyse şimdi ya da ne bileyim Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü size işte siyasetçiler hapse atılıyor diye yazıyor. Kendisinde üye olduğu sosyalist grubun üyesi Avrupa Parlamentosu'nun başkan yardımcısı Yunan parlamenter yolsuzluktan evi basılmış sabahleyin. İçeri atılmış. Şimdi ne anlatıyorsunuz?
2: Parlament
0: diyor ya sabahleyin eve sütçü gelir diyor.
3: İki tane not vereyim. Şey çok garip. Bu Avrupalı bakış açısından aslında önemli. Hukuk fakültesi mezunu İspanya'daki terörle mücadele yasalarını savunduğu çok açıklamayı buldum ben. O Madrid'deki El-Kaide saldırılarından sonra falan. Şimdi o 15 dakikalık sosyalist bakış açısıyla yazılan bir şey sonra Türkiye'ye geldiği zaman bir sömürge valisi diline dönebiliyor. Sadece o değil, Bask bölgesinin bağımsızlığı için referandumda oy kullanıldıktan sonra ülkeyi terk edip Belçika'ya gitmek zorunda kalan lider, Avrupa Parlamentosu üyesi olduğunda onun dokunulmazlığının kaldırılması için oy vermiş de birisi. Bu İspanyol raportör hakikaten kendi ülkesinde gayet uslu devlet memuru terörle mücadele yasaları varken baktım akademik yazılarına bir tane eleştiren yazısı da yok.
0: Ama ortada bir kurumsal sahtekarlık olunca şimdi, bireysel sahtekarlığa bakamıyoruz.
3: Şimdi tarafı şu. İmamoğlu davası ile ilgili eleştiride yargıda bulunabilir mi Avrupa Parlamentosu raportörü? Velev ki bulundu. Fakat bunun için önce iddianamenin çıkması lazım. İddianame çıkmadan 4,5 ay önce bu dava baştan sonra palavra diye açıklamayı yaptığınız andan itibaren objektiflik kriteriniz ve o raporu yazarken hangi kriterleri göz önünde bulundurduğunuz meselesini tartışma konusu haline getirirsiniz. Ben hayatımda gördüğüm, hani ben Avrupa Parlamentosu'nda, ben 2000 yılında Brüksel'e ders almaya giden gazetecilerden bir tanesiyim. Hani iyi kötü işleyişi de bilirim. Kendi ülkesinde milletvekili yapılmak istenmeyen, ya başkentten de uzak dursun diye yollananların genellikle bulunduğu yerdir Avrupa Parlamentosu ama bu overdose bir şey. Bu İspanyol raportör hakikaten mesela PKK'nın yayın organlarına verdiği röportajlar var. Ama kendi ülkesindeki bütün ayrılıkçı hareketlere karşı da en sert önlemlerin savunmasını alınmasını istemiş isimlerden bir tanesi. Portreye baktığınız zaman hangi sahiplerle yazdığına dair yeterince fikir sahibi olabiliyorsunuz. Bence parlamento adına da talihsiz bir seçim olmuş bu raportör.
1: Türkiye Avrupa Birliği konusunda hep bir samimiyet problemi olduğunu görüyoruz.
3: Yani çünkü ana meseleyi söyleyememek gibi bir dert var. Bakın tekrar edeyim.
0: Von der Leyen söyledi ya geçenlerde.
3: Din meselesini bakın 2005 zirvesinde bu Brüksel'de ele alındı. Avrupa Birliği'nin resmi dini Hristiyanlık olsun diye Polonya öneri verdi. Sonra Fransa bastırdı. O laiklik kaygısıyla koydurmadı ama Avrupa seçmeninin de bakın önümüzdeki 10 yıl bizim demokrasinin ön planda olacağı, eşitlik, insan haklarının falan ön planda olacağı bir 10 yıla girmiyoruz. Güvenliğin, korumacılığın gerek ekonomide gerek her türlü böyle bir 10 yıl başlıyor önümüzde. Yani hiç öyle şey hayalleri kurmayalım. Bambaşka bir dünyaya gidiyoruz işte bilmem ne, hayır. Dünya şu anda ülkeler, yani şöyle söyleyeyim, İngiltere'nin Rusya korkusu, ben bu kadar yüksek bir korku örneği daha görmedim. Yani dolayısıyla şimdi mesela aşırı sağ diyoruz, İspanya'da Vox kilit parti olacak bu seçimlerde. %15-16 oranında oy çıkartması bekleniyor. Ya Vox NATO'cu. Vox NATO'cu. Ama şeye gidiyorsun, Litvanya'ya gidiyorsun, Rusya'yla sınırı var. Avrupa ordusu kurulsun diyenlerin oranı aşırı sağ dahil olmak üzere %65. Böyle bir garip, herkesin kafasının karışık olduğu bir dönem geliyor. Bu 10 yıl dünya için kolay geçmeyecek, öyle gözüküyor.
1: Son bir reklam aramızı var efendim, ardından son bölümle karşınızdayız.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Kadın erkek kalbi arasındaki farkları yaptıkları çalışmalarla ortaya koyuyor. Kadın kalbinin damarları erkeklere göre daha ince oluyor ve damarların erkeklere oranla ortalama 1 milimden daha ince olması damara müdahaleleri daha zorlu kılıyor. Peki kadınların damarları neden daha ince oluyor? Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Onur Taşar anlatıyor.
2: Aslında bu ırklar arasında çok değişiklik gösteren bir konu. Asya ırkıyla Amerikan ırkı veya Afrika kökenli Amerikan ırkında çok daha farklı damar çapları gözlemlenmiş. Ancak tamamen hacimsel olarak büyük bir kalbin damarları da genel itibariyle birazcık büyük olacaktır. Buna bağlayabiliriz. Kalbin ihtiyacı olan kan miktarı arttıkça organizma buna çok çabuk adapte oluyor ve damar yapısı bir miktar daha genişleyebiliyor diyebiliriz.
1: Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Onur Taşar, NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Yakın Plan devam ediyor.
3: Yakın Plan devam ediyor efendim. Yeni bir bilgi olarak nitelendirilebilir. Sayın Kartal size sorayım. Donald Trump Netanyahu ile telefonda görüşmüş. İsrail'den bir açıklama yapılmış. Trump ve Netanyahu çeşitli alanlarda koordinasyon sağlamaya devam edecekleri konusunda hemfikir ifadesi
4: kullanılmış.
3: Koordinasyonumuz
4: bozulmuş yani.
3: Yani çeşitli alanlarda koordinasyona devam edecekler.
4: Şimdi bu tabii ortada bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Hani Amerika ile İsrail arasında Amerika'dan kaynaklanan bir koordinasyonsuzluk hiç olmadı. Tersi oldu ama. Dün galiba Savunma Bakanı bizim işte Lübnan'a girerken sormadık, çıkarken de sormayız dedi mesela. Orada bir koordinasyonsuzluk var. Şimdi son zamanlarda İran konusunda bir koordinasyonsuzluk, hani barış yaptım, anlaştık anlaşmadık meselesi. Türkiye'ye yeni en sonunda Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili bir koordinasyonsuzluktan bahsetti İsrail. Yani şimdi ben öyle F-35 dedim ama o iş zaten uzun sürer filan, nasıl olsa vermeyiz şeyine, moduna düşürdüyse Trump'ı. Bu o anlama geliyorsa tam takip edelim. Ama tersi de mümkün. Tamam, koordinasyonu devam ederiz. Bir dahaki sefer haberin olur diye başından savdıysa bu da mümkün. Yani işin iki göşeği var. İki anlamı var. Trump'ın davranışları ikincisini daha kılıyor. Geçerli gösteriyor. Ama tabii sonuçta kendisi de söyledi ya, Trump'ın o aslında söylediği şey ondan da beklenen şey. Dedi ki bizim işte o tabii her şeyi söyledi, bir kibritten falan bahsetmedi galiba, değil mi? Çakmak kibrit demedi. Her şeyi en iyisini biz yapıyoruz, herkes bizden alıyor. Ama diyor öyle uzun sürede değil, hemen diyor yarın almak istiyorlar falan diyor. Aslında dediği şey yani böyle konu çok konuşuyorsunuz, hemen yarın getirin parayı görelim demek istiyor. Aslında ondan beklenen de o. F-35 sen de onu o kadar zamana yayma, aynı soru aynı cümlelerle sen muhatap olursun bundan sonra. Yani Türkiye'de o işi öyle çok uzun zamana yayılacak bir şekilde beklemiyor. Yani kongrenin ne kadar ciddi, ne kadar bahane olduğunu ayırt edebilecek kadar oradaki uygulamalardan haberdar. Çünkü bir sürü bypass yöntemi var. Bir sürü lobilerin engeline takılmama yolu var. Bunların da tamamında Türkiye'nin üzerine düşenler diye başlayacağınız cümleler yok. Sizin de yapabilecekleriniz var. İstendiğinde yapılabilecekler var. Ha, şöyle bir durum vardı hep Amerikalılar için söylenen. Yani biz de 40 yıldır bunları hep duyuyoruz. Amerikalılar şunu kullanır ama bizim için kullanmazlar. İşte İngilizler için kullanır. İşte bileyim başka Almanya için kullanır. İsrail için kullanır ama yani biz öyle bir şey talep bile edemeyiz filan. Hayır, artık talep edebiliriz. Kullanabilecekleri açık kapılar var ve bunları Türkiye için kullanabilirler. Trump kullanabilirler. Trump da bunu yapabilir. O yüzden Türkiye'de F-35 konusunda çok fazla beklemez.
5: Hocam Şara da geldi Ankara'ya. Hatta yine işte Donald Trump terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkardığını söyledi Suriye'yi. Yaptırımlar zaten önemli ölçüde kalkmıştı. Neleri değiştirir sizce Suriye açısından yakın zamanda? Bir yandan tabii şunu da söyledi, Lübnan'la işte siz savaşın gibisinden garip şeyler de söyledi bir kez daha.
6: Ya ben de konuyu buraya getirmek istiyordum aslında, gene tam beklediğim yere doğru bir soru yönelttiniz. Çünkü yani bu Amerika-İsrail geriliminden hareketle nereye doğru giderim diye düşünüyordum kafamda. Şimdi bir tabii iki tarafın Amerika ile İsrail'den başlayayım. Biraz böyle önceliklendirmeleri, politikaları arasında gerilim daha gözle görülür hale gelmeye başladı. Bence en yakınlaştığı an bu işte 28 Şubat'ta İsraillerin Trump'ı saldırmaya ikna ettiği andı. Dedi ki biz bunu İran'a devireceğiz, bombalayacağız, işte şeyi öldüreceğiz, dini lideri öldüreceğiz.
5: Rejimi ortadan kaldıracağız.
6: Venezuela'nın biraz daha böyle konfiskasyonunu yapacağız dediler. Olmayınca bu sefer ciddi şekilde ayrılmaya başladı. Çünkü Trump'ın böyle bir politikası yok. Yani ben bütün gücümle Orta Doğu'da böyle aylara, yıllara yayılacak bir savaş yürüteyim, küresel ekonomi patlasın, benim burada işte kendi ekonomimde zarar görsün, seçime gidecek. Trump'ın öyle bir
5: onay oranlarım
6: şey
5: yerle bir olsun.
6: Tabii yani zaten seçmenine verdiği söz bu değildi. Dedi ki ben dedi savaşları bitireceğim, en büyük şeylerinden bir tanesi. 2003'teki 2. Irak harekatını eleştiriyordu. Evet. Diyordu bu savaşa boşu boşuna girdiler diyordu. Şimdi kendisini öyle bir duruma düşürdü ve bir an önce belli ki bayağı da taviz vererek ben İran'la anlaşacağım ve çıkacağım diyor. Yani istedi bütün üstten üstten konuşmalarının bir kenara bırakırsak yapmaya çalıştığı şey net olarak oradaki angajmanlarını kesip çıkmak istiyor artık. Ve İran'la yaptığı anlaşmanın içerisine diyor ki evet diyor Lübnan'da da ben burada bir ateşkes uygulayacağım. İran orada saldırılarına devam etmeyecek diyor. İsrail de diyor ki ben diyor size mi sorarak girdim de size mi sorarak çıkacağım. Böyle bir ciddi ayrışma var. Trump bir yere kadar cevap veriyor ama asıl mesela İsrail karşıtı daha sert konuşmaları biz J.D. Vance'den söylüyoruz. Diyor ki İsrail küçük bir ülke. Ya ona göre oynaması lazım. Amerika'nın kendi politika öncelikleri var ve biz bu doğrultuda politikalarımızı geliştireceğiz diye çok net olarak söylüyor. Marco Rubio biraz daha İsrail'e yakın bir pozisyon alıyor görebildiğimiz kadarıyla. Ama bu iki ülke arasında yani Amerika Birleşik Devletleri'nin makro projesiyle İsrail'in bölgeyi dağıtayım projesi arasında büyük bir çelişki var. Çünkü İsrail nasıl bir bölge istiyor? Mesela Suriye'yi dağıtmak istiyor belli ki. Bir Kürt devleti kurayım, bir Alevi devleti kurayım, bir Dürzi devleti kurayım. Orayı darmadağın edeyim, sürekli istikrarsızlaştırayım. İşte Türkiye'yi gerekirse bir vurayım Türkiye'ye de bütün bir bölgeyi türbülans halinde tutayım gibi bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri de belki Türkiye'nin de orada köşe taşı bir rol oynayacağı daha istikrarlı bir yapı kurmak istiyor. Şara'ya gelelim. Enteresan bir şekilde Şara'yı Beyaz Saray'da da kabul etti. Evet. Yani bu çok her zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı herkesi kabul etmiyor orada. Gayet de burada da geldi görüştü. Enteresan ve Şara'nın geçmişine rağmen böyle bir pozisyon aldığını görüyoruz. Ve işte hep konuşulan şey acaba Şara'dan beklentisi. Şara'nın Türkiye ile yakın ilişkileri de bir arada düşünüldüğü zaman Türkiye'nin de bu konuda razı edilmesi söz konusu herhalde. Ne istiyor? Lübnan'daki Hizbullah meselesini acaba yani. Suriye'yi oraya sokmak yoluyla çözmek mi istiyorlar? Çünkü Lübnan'ın iç savaşı sürerken 75-90 arası Suriye bir kere girmişti. Başka bambaşka bir yönetim vardı ayrı. Bu Hariri suikastine kadar 2006'ya kadar Suriye ordusu oradaydı. Ondan sonra Amerikalılar çıkın dedikten sonra çıktılar, baskıyla çıkarttılar. Gene benzer bir rol mü vermeye çalışıyorlar? Tabii riskleri olan bir durum. Çünkü yani Hizbullah öbür taraftan da Suriye iç savaşı sürerken Esad'ın yanında bunlar girip savaştılar. Yani Türkiye'nin Suriye o muhalefetinin o kadar böyle iyi gözle baktığı gruplar değiller. Arada bir düşmanlık olduğu da söz konusu. Suriye ordusu oraya girerse nasıl bir reaksiyon olur? Onu da bilemiyoruz. Çünkü zaten İran'la Türkiye arasında işte o gruplar arasında da bir rekabet olduğunu görüyoruz. Onun için zannediyorum Trump'ın beklentisi büyük ölçüde Libnan üzerinden. Yani evet diyor, Suriye'de ben Şara yönetiminde bir istikrar olsun istiyorum. Suriye'nin ekonomik problemleri var, bunları çözerim. Körfez'den de para getiririm, bunları çözeriz. Sen de bu anlamda belki bana yardımcı ol diyor olabilir. Onu konuşulan o konulardan bir tanesi ama tabii böyle bir karar alınmış da değil, çünkü riskleri olan bir mesele değil.
5: Şara pek zaten istekli gözükmüyor buna. Daha önce de hani başka şeyler, bunu biraz tabii ki Donald Trump'ı öyle hani hayır biz onun dediğini yapmayacağız da diyemiyor ama daha hafif şekilde bunu geri çevirdi ama çok tehlikeli bir şey değil mi bu Özay Bey? Yani
7: böyle şöyle söyleyeyim, bunun hiç önemi kalmadı. Bu akşam Trump-Netanyahu görüşmesi çok tarihi bir görüşme. Niye? Netanyahu yüz yüze görüşmek için deli gibi uğraşıyordu. Hı. Randevu bekliyordu. Bakın, seçimlerden önce yapabileceği son Amerika Birleşik Devletleri seyahatiydi. Ankara'ya gelmiş, Erdoğan'ı övmüş, Türkiye'ye F-35 vereceğini söylemiş bir Trump'a Beyaz Saray'a gitmek. Ekim'de seçimlere gitmeyecek. Ekim demek ona 7 Ekim hatırlattı ve halkına aslında İsrail
5: Eylül gibi gözüküyor.
7: Eylül ayında seçim olacak. Bugün Temmuz'un 9. Önünde 40 gün var. Anketler kötü gidiyor. İşin Netanyahu açısından sıkıntılı tarafı şu. Cumhurbaşkanı Herzog onu affetmedi. Dedi ki git yargıyla müzakere et. Şimdi Netanyahu ya başbakan seçileceğini, devam edeceğini görecek ve yargıyla anlaşmayacak. Ya da başbakanlığı kaybedeceğini görürse yargıyla anlaşacak. Yargının da bir şartı var. Aktif siyaseti bırakmaz. Ve şimdi Trump'tan beklediği randevuyu alamadı. Unutmayın, Biden 4 yıllık görev süresinin 3 yılında hiç Netanyahu randevu vermedi. Ne zamanki Amerikan Senatosu'na davet edildi, o İran'la itişmeden sonra arkasından Beyaz Saray'da kabul edildi. Trump'ın ilk daha başkan seçilmeden Trump'a gitmeye başladı. Üst üste gitti, üst üste gitti.
5: 7 kez değil mi? 7 veya 8 evet. Oldu belki.
7: Şimdi çok randevu istiyordu. Son 2 haftadır İsrail medyasında ısrarla söylediği şey Donald Trump'tan Netanyahu'nun randevu beklediği yüz yüze diye. Ve Donald Trump'ın da şu mesajı konuşuluyordu: NATO zirvesinden sonra bakarız. İhtimal kendi kararlılığına dair Netanyahu'nun Türkiye ile ilgili söyledikleri ve Fox News'ta, yani Trump'ın tabanının seyrettiği bir kanalda başkanın kararlarını ve Amerika'nın menfaatlerine zarar verir diye. Bakın, Yunanistan'da, İsrail'de Türkiye'ye F-35 verilmesi Amerika'nın menfaatlerine zarar verir diye anlatıyorlar bu iş. Tahminen bir miktar sinirlendi Trump. Ve bu telefonla konuşma, eğer bir yüz yüze randevu tarihi alamadıysa Netanyahu için sıkıntılı bir durum. Çünkü Netanyahu'nun artık basacak tuşu kalmadı. İsrail kamuoyu şunu sorguluyor: 3 yıl 22 milyar dolar ne Lübnan sorununu çözebildin? Özellikle İsrail'in Lübnan sınırında yaşayan Kuzeyliler Netanyahu'ya en karşı olandır. Şu anda Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi değil, Yüksek Mahkeme'nin kararını dinlemeyeceğini açıkladı. Ülkedeki her kesimden ağır eleştiri alıyor. Ortaklarına dair gerek Avrupa Birliği'nin gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin getirdiği yaptırımlar var. Eğer şimdi Trump'tan gerçekten o yüz yüze randevuyu da alamadığı ortaya çıkarsa hani yar saçların lüleleri şarkısı yavaş yavaş çalmaya başlar Netanyahu için.
5: Şimdi ben haberi gördükten sonra reklam arasında hem 7 Ahranot'a baktım hem Jerusalem Post'a baktım. İkisinde de yok. Yani bu telefon görüşmesinin haberini orada görmüyoruz. Hatta şimdi Jerusalem Post'un manşetinde şu an Lieberman'ın açıklamaları var. Aynı Lieberman şey. Şunu söylemiş, röportaj yapmışlar. Netanyahu Trump için bir yüke dönüştü. Amerikan-İsrail ilişkilerini dismantle eden, çökerten bir yüke dönüştü.
7: Bunun sebebi şu. Bakın, durum odasına aldı. Kendi istihbaratı, kendi askeri istihbaratının raporlarına rağmen Netanyahu'nun ve Mossad'ın verdiği raporları daha ciddiye aldı. Bakın, Trump Türkiye'ye gelmeden çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki cenaze görüntüleri, ya İranlıların ondan nefret ettiğini söylüyorlardı, onun için ağlayan insanlar gördüm dedi. Şimdi Trump gibi bir kişiyi kandırır, zor durumda bırakır. Bir de kamuoyunda şu Netanyahu Trump'ı yönetiyor algısı oluştu ya. Trump gibi egosu son derece yüksek birinin bunu yalayıp yutması ele alacaktı. Belliydi. Ben tekrar ediyorum, eğer İsrail bu kadar yüz yüze randevu beklerken Trump sadece bir telefon konuşmasıyla yan yana görüntü vermiyorsa Netanyahu'nun son kullanım tarihi çok yaklaştı demektir.
5: Çoktan dolmuştur. Sayın Kartoğlu, ben hep şunu da düşünüyorum. Yani bu Özay Bey'in bahsettiği toplantı ve o sürece dair. İsrail, İran'ı ve rejimi daha doğrusu kısa sürede alt edeceğini düşünerek mi gerçekten acaba o planları Trump'ın önüne koydu? Yoksa Trump'ı yanıltmak için mi o planları koydular? Biliyorlardı aslında sürecin böyle gideceğini de.
4: Böyle aslında bu yeni bir durum değil. Çünkü İsrail istihbaratı Amerikan politikalarını, bölgesel politikalarını belirledi. CENTCOM bu konuda en az İsrail kadar ya da Netanyahu kadar sorumlu. Evet. CENTCOM'un yöneticileri yani. Benzer bir durumu çünkü YPG, PKK'nın uzantılarının Suriye'deki varlığına ve etkinliğine ilişkin de söylediler. Şimdi Amerika'nın yeni politikası biraz Avrupa ile ilgili radikal sol dedikleri aslında liberallerle de savaş açmış durumdalar da buna yönelik. Ama çalıştığınız örgüt ne? Marksist-Leninist bir örgüt. Ne yapıyorsunuz siz? Öyle görünüyorlar ama aslında değil. Kime göre? Amerikan politikalarını belirleme konusunda, İran konusunda verilen istihbaratların ağırlıklı kaynağı Mossad. Ve evet, suikast yapacak kadar içeride etkinlikleri, bilgileri, kabiliyetleri var ama bilgiyi nasıl yönlendirirseniz ona göre şekil alır. Şimdi burada da benzer bir durum oldu. Ne içerideki kişilerin, insanların, yani yöneticilerin isimlerinin ortadan kaldırılması ülkenin rejimini değiştirdi. Ne hani onlara silah verdik ama nereye gitti bilmiyoruz. Kabil'inden konuşmuştu ya Trump. Şimdi verdiniz de evet nereye gitti? Bir etkinlik oldu mu? Hayır, olmadı. Peki kişilerin ölmesi İran'da bir deprem yarattı mı? Hayır, yaratmadı. Hatta vurduğunuz noktalar bile deprem yaratmadı. En azından görünürde bundan dolayı bunun sebep olduğu bir müzakerede bir el düşürme falan yok. Tam tersi bayağı kuyruğu dik tutuyorlar İranlılar. Şimdi bunları görünce, Suriye'deki yapılanmayı da görünce, orada mesela Mossad'ın söylediklerinin tam tersiyle karşı karşıya kaldı. Şimdi de İşte silahsızlandırılması için Hizbullah'ın Suriye'de bunu yaptığı için Lübnan'da da sen yap diyor. Peki kimin için? İsrail için. İsrail benim de topraklarımı işgal etti. Üstelik ona da karşı çıkmıyorsun, tam tersine o toprakları İsrail'in toprağı olarak nitelemeye de devam ediyorsun diyor zımnen şeye. Açıktan söyleyemiyorum.
7: Olanı resmi olarak tanıyan
4: Trump'tır. Şimdi dolayısıyla gelinen noktada İsrail o yüzden gözden düşeli çok oldu. Fakat stratejik bir bağlılık ve bağımlılık ilişkisi var. Kişisel ilişkisi var, bağımlılık ilişkisi var Trump'ın. Ama İsrail'i bence hala İran'la ve şimdi başka bir yönüyle de Türkiye ile sınırlamak istiyor diye görüyorum Trump. O yüzden hatta Suriye ile sınırlamak istiyor. Ha, bunların evet. İsrail'e bir tehdit oluşturmaması gerekiyor ayrı, ama sınırlamak için bu ülkelerin desteğini aradığını da görüyorum.
5: Sona geldik hocam. Çok kısa eklemek istediğiniz bir şey varsa alayım. 30 saniyem kaldı.
6: Şey de söyleyelim, belki onu belirtmek gerekir. Bu İsrail-Amerika geriliminden bahsederken Amerika kamuoyunda İsrail karşıtlığının en yüksek seviyeye çıktığı bir dönemin içerisindeyiz. Doğru. Mamdani'nin 30 yaş altı Amerikan Yahudiler arasında İsrail Başbakanı'ndan daha popüler olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Biraz tabii Amerikan siyaseti bunu da yansıtacaktır. Görüyor. Hep derlerdi Amerikan kamuoyu İsrail'in tek dikkat ettiği kamuoyudur diye. Sanki onu da kaybetmiş gibiler. Onun için önümüzdeki ek düşecek domino taşı İsrail hükümeti olacak gibi
5: gözüküyor. Öyle gözüküyor. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Özay Şendir, Mustafa Kartoğlu ve doçent doktor Bahadır Kaynak'la beraberdik. Noktalıyoruz Yakın Plan'ı. Saat başında Buse Yıldırım karşınızda olacak. İyi geceler.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Hafta sonu sıcaklıklar 3-5 derece artacak. Cuma günü İstanbul ve Bursa'da güneşin yanı sıra kısa süre yağmur görülebilir. İstanbul Cuma 27, Pazar 32 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir 34 derece, Bursa 29 derece. Antalya'da %76 bağıl nemle birlikte sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da Kocaeli-Sakarya kesiminde kısa süre yağış var. 27-30 derece aralığındaki sıcaklık hafta sonu yükselecek. İç Anadolu'da çoğu yerde hava az bulutluyken Çankırı ve Kırıkkale'nin kuzeyinde şiddetli yağış bekleniyor. Eskişehir 27, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa ve Muğla 33, Bodrum 24 derece. Hafta sonu hava çok daha sıcak olacak ancak kariyer sertleşecek. Akdeniz'de sahiller güneşli. Adana ve Mersin'de yayla bölümünde yağış var. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 43 derece. Karadeniz'de kısa süreli sağanak geçişleri Kastamonu, Çorum çevresinde çok daha şiddetli yağacak. Bolu 25, Samsun 28 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Erzurum 27, Malatya 36 derece. Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep 35, Diyarbakır 39 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa az bulutlu 31, Paris 34, Madrid 38 derece.
2: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız efendim. Önce gelin gecenin manşetini aktaralım. Evet, tekrar gözümüzü İran-Amerika hattına çevirdik. Bu hafta dünyanın gözü kulağı aslında Türkiye'deydi. Liderler NATO zirvesinde buluştu. Trump Ankara'dayken yanı başımızda İran'da çatışmalar durmadı. Oysa Amerika ile İran ateşkesi anlaşmıştı. Ancak Amerikan Başkanı zirvenin ikinci günü İran'a yönelik çok sert açıklamalar yaptı. Ateşkes benim için bitmiştir diyerek İran'a yeniden saldırı sinyali verdi ve dediği gibi de oldu. Amerikan ordusu yine saldırdı. Arada İran karşılık verdi. Saldırılar şimdi ateşkesin sona erip ermediği tartışmalarını beraberinde getiriyor. Ancak tabii Trump bu kafa karıştıran açıklamalarına alıştık. Amerikan başkanı uçakta gazetecilere İran'la anlaşmak istiyor. İranlılar anlaşmak istiyor dedi. Amerikan basınına göre ise Beyaz Saray Hürmüz Boğazı'nda İran'la günler hatta haftalar sürebilecek çatışmalara hazırlanıyor. Bugün yarın da az sonra iki kritik başkente canlı bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Tahran ve Washington'da neler konuşuluyor, neler oluyor soracağız. Ama önce akışımızda başka neler var? Gelin şöyle bir özetleyelim.

Özetlerimizde yine dış politika ağırlıklı haberler var. Ankara'daki NATO zirvesinin yankıları devam ediyor değerli izleyenler. Amerikan Başkanı Donald Trump ve heyeti Ankara'ya geldiğinde havalimanında önce Trump'ın mavi şeritli eski uçağını, ardından da Katar'ın hediye ettiği kırmızı şeritli yeni uçağını gördük. Trump'ın hangi uçakta olduğuysa bir süre anlaşılamadı. Ancak bunun sıradan bir tercih olmadığı ortaya çıktı. Trump'ın uçağı neden değişti, neden iki ayrı görüntü verildi paylaşacağız birazdan. Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılacağına ilişkin sözlerinin ardından gözler Ankara-Washington hattında atılacak o adımlara çevrildi. Kalıcı bir çözüm için Amerika'da yasal adımlar atılması gerekiyor. Katsa yaptırımlarının ana gerekçesi olan S-400 hava savunma sistemi için de farklı seçenekler üstünde çalışılıyor. Onlar neler? Bakacağız birazdan. Ülkem Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıya. Bu sözler Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e ait. Milli Savunma Bakanlığı Mitsotakis'e yanıt verdi. Bakanlığın açıklaması az sonra yine bültenimizde olacak efendim. Ve Çin'in güneydoğusunda bir ayakkabı fabrikasına yangın çıktı. Dumanların arasında binanın çatısına mahsur kalan bazı kişiler olduğu kameralara yansıdı. En az 28 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntıları ve görüntüleri aktaracağız birazdan. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Evet, açılışımızda da bahsettiğimiz gibi Amerika ve İran ateşkese rağmen birbirine saldırmadan duramıyor. Gerilimin merkezi olan Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı misilleme saldırıları sürüyor. Dün gecenin ardından bu gece de İran'ın kıyı kentlerinden patlama sesleri yükseldi. Ancak bu kez Amerika kaynaklı bir saldırı olmadığı belirtiliyor. Ayrıntıları almak için önce Tahran'a, o patlamaların yaşandığı yere gidelim. Ali Çubuğa soracağız. Ardından da Washington'a Begüm Dönmez'e söz vereceğiz efendim. Öncelikli olarak Ali ile konuşalım. Geride bıraktığımız iki gece Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdı. Sen de aktardın tüm ayrıntıları Ali bizlere. Bu gece de yine patlama sesleri geldiği belirtiliyor. İran medyasına yansıyan haberlere ilişkin son bilgiler nedir? Patlamalara dair elimizdeki bilgiler neler Ali?
1: Bu gece biraz belirsizlikler var Buse. İran basını akşam saatlerinde ülkenin güneyindeki bölgeler, Bender Abbas bölgesi, Ahvaz, yine Buşehr gibi şehirlerde patlama seslerinin duyulduğu bilgisini geçti. Ardından devlet televizyonu bir yalanlama getirdi. Bender Abbas, Sirik ve Cask bölgesinde herhangi bir patlama olmamıştır şeklinde. Ahvaz'daki patlamada ise iki katlı bir binada gaz sıkışması nedeniyle bir patlamanın olduğu bilgisi paylaşıldı. Ancak Buşehr eyaleti ile Konarek ise Sistan Belucistan eyaletinde bulunuyor. Çabahar Limanı'na yakın bir nokta. Bu iki bölgede de patlama haberleri vardı. Bu konuda açıklama Buşehr Vali Yardımcısından geldi ve hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu söyledi. Yine Buşehr bölgesinde, Buşehr eyaletinde kırsal bölgede yer alan bir askeri üssün hedef alındığı bilgisini paylaştı. Yani Buşehr'de patlama olduğu, bir saldırı olduğu netleşmiş oldu bu şekilde. Sistan Belucistan eyaletine bağlı Konarek'te ise deniz kuvvetlerine ait bir askeri bölgeye iki aşamalı hava saldırısı düzenlendiği bilgisi kaymakamlık tarafından paylaşıldı ve söz konusu deniz kuvvetlerine ait askeri üsse savaş uçaklarıyla iki aşamalı bir hava saldırısının gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Ancak ABD kaynakları bunu doğrulamıyor. Herhangi bir operasyonun, saldırının yapılmadığını söylerken Arap basını, Körfez basınında ise farklı bir iddia ortaya atıldı Buse. O da Kuveyt ve Bahreyn'in İran'a yönelik ortak sınırlı bir askeri operasyon gerçekleştirdiği yönünde iddialar yer aldı. Ancak bunlar netleşmedi, teyit edilmedi. Bu gece İran'ın güneyinde iki nokta hedef alındı ancak kimin hedef alındığı şu an için bilinmiyor Buse.
0: Ali, Amerikan medyasında da bir iddia var. Hamaney'in cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a müdahale olduğu iddiaları yer aldı Amerikan basınında. Neler söylersin bu iddialara dair? Gerçeklik payı nedir ve neden tabii?
1: Buse, cenaze merasimi öncelikle devam ediyor. Henüz Hamene'yi defnedilmedi. Defin işleminin önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor. Son dakika bir gelişmeyi de aktaralım. Henüz resmiyet kazanmadı ancak Meşet'te cenaze töreni devam ederken bir kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştiğine ilişkin bir bilgi de İran basınında an itibariyle paylaşılıyor. İddia olarak silahlı bir grubun kontrol noktasına yönelik bir silahlı saldırı gerçekleştiği şeklinde iddia İran basınında an itibariyle paylaşılıyor. Yani cenaze merasimi devam ediyor. 6 gün oldu. Bu cenaze merasiminde bu tören alanlarından yayınlar da yapmıştık ve bu yayınlarda da aktardığımız üzere intikam vurgusu son derece yüksek. Yani öfke, hamaset ve intikam, bu üç başlıkta belki özetleyebiliriz. Öfkenin ve intikamın çok fazla ön plana çıkartıldığı cenaze merasimleri oldu. Hükümet yetkilileri, Dışişleri Bakanı Arakçı, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da bu törenlere katıldılar. Dışişleri Bakanı'na yönelik yer yer, Arakçı'ya yönelik yer yer tepkiler olduğunu gördük. ABD ile uzlaşmaya hayır sloganları atılıyordu Arakçı her gittiği noktada ve müzakerelere eleştirel bakan, hatta prensipte bu müzakereye karşı olan siyasi grupların sahada daha aktif olduklarını gördük. Hükümete de bu noktada tepkiler yer yer İran içerisinde yaşanıyor, görülüyor. Müşteba Hamenei, İran'ın yeni lideri, mutabakat imzalandıktan sonra yapmış olduğu ilk açıklamada ben prensipte farklı bir görüşteydim dedi ve bunu kamuoyuyla da paylaşmıştı. Bu mutabakat ve prensipte farklı görüşteydim açıklaması sonrasında saldırıları ve ateşkes ihlallerini de düşündüğümüzde İran içerisinde anlaşmaya, ABD ile mutabakata muhalif kesimlerin sesi daha güçlü çıkıyor diyebiliriz Buse.
0: Peki Ali Çabuk'u dinledik. Notlarını aktardı. Şimdi ise Amerika'ya gideceğiz. Begüm Dönmezer sözle konuşacağız. Hemen merhaba diyelim kendisine ve soralım. Begüm, İran medyasına yer alan son saldırı iddiaları Amerikan basınına nasıl yansıdı? Başlarken aktardığımız bir not vardı. Hürmüz'de Amerika Birleşik Devletleri'nin günler, haftalar sürebilecek bir saldırı atağına hazırlandığı yönünde bazı bilgiler paylaşıldı. Ne dersin? Bunu destekleyecek iddialar, kaynaklar neler?
2: Buse, şimdi taraflar Hürmüz Boğazı ve çevresinde bir çatışma sarmalına girmiş durumda son günlerde. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'dan dönüşte uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada İran için kontrolden çıkmış durumdalar ama anlaşma yapmak da istiyorlar ama anlaşma yapmaya değer mi? Bunu bilmiyorum ya da anlaşmaya sadık kalıp kalmayacaklarını da bilmiyorum ifadesini kullanmıştı. Şimdi ABD basınına göre, Axios'a konuşan Amerikalı yetkililere göre Amerika Hürmüz'de İran'la günler, hatta haftalar sürebilecek bir çatışma sürecine hazırlanıyor. Şu Amerikalı yetkiliye göre yeni saldırıların süresi ya da şiddeti, düzeyi bundan sonraki süreçte Tahran'ın ne yapacağını, nasıl adımlar atacağına bağlı. Yani Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırılar devam ederse o zaman bu saldırıların süresi ve şiddeti artabilir mesajını veriyor Amerikalı yetkililer. Bir iki günde olabilir, bir haftada sürebilir, bir ayda sürebileceğini ifade ediyorlar Axios'a konuşan yetkililer. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de gün içinde yaptığı açıklamada Amerika'nın pozisyonu çok açık, net, Hürmüz Boğazı açık kalmalı ifadesini kullanmıştı. Eğer İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya çalışırsa o zaman bu Amerika tarafından askeri bir bunun karşılığı olacak mesajının da altını çizdi J.D. Vance. Şimdi son çatışmalarla birlikte taraflar arasında diplomasi tabii sekteye uğramış durumda. Askeri baskı Trump yönetiminin İran konusunda uyguladığı stratejinin yeniden merkezinde, odağında denilebilir. Amerikalı yetkililer şöyle düşünüyor anladığımız kadarıyla, ABD basınına yansıyan haberlerden de bunu görüyoruz. Beyaz Saray özellikle bu süreçte, çatışma sürecinde Amerika'nın özellikle Hürmüz Boğazı'ndan son günlerde çok sayıda petrol tankerinin geçmesini gerekçe göstererek bir miktar manevra alanının olduğu kanısında. Çünkü yeni saldırıların petrol piyasası üzerinde etkili olabileceği ya da petrol fiyatlarında artışa derhal yol açabileceği konusunda endişeler vardı. Bu endişelerin bir miktar azaldığını ifade ediyor yetkililer. Amerikalı yetkililer son gerilimin bir yandan da İran'da radikal unsurların varılan mutabakat zaptından rahatsız olmasına da bağlıyor. Şunu da son bir not olarak aktaralım. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi kısa bir süre önce. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre İran meselesi ele alındı. Trump, Amerika'nın Körfez'deki adımlarına ilişkin Netanyahu'yu bilgilendirdiği ifade edildi Buse.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı notları. Amerikan Başkanı Donald Trump ve heyeti Ankara'ya geldiğinde havalimanında önce Trump'ın mavi şeritli eski uçağını ve hemen ardından da Katar'ın ona hediye ettiği kırmızı şeritli çok konuştuğumuz yeni uçağını gördük. Hatta bir süre Trump mavi uçakta mı değil mi, hangi uçakta diye bir belirsizlik yaşandı. Kısa sürede tüm bunların sıradan bir tercih olmadığı anlaşıldı. Peki Trump hangi uçaktaydı? Neden böyle bir karmaşa yaratıldı? Ayrıntılar haberimizde.
3: Pencerelerdeki güneşlikleri niye kapattığımızı biliyor musunuz?
4: Karşı karşıya olduğumuz bu alçaklar yüzünden muhtemelen tehlikeli bir uçuş yapıyorsunuz. Onların hedef listesindeki bir numaralı kişi benim. Sizden önce ben varım. Ama bana bir şey olursa siz de benimle gidersiniz. Belki bir gün meslek değiştirmek istersiniz.
5: Bu ses kaydı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden İngiltere'ye dönüşü sırasında uçağının içinde kaydedildi.

0: Zelenski'nin gizli servisin tavsiyesiyle yapıldığını yazdı. Ekstra güvenlik önlemlerinin arkasında İran tehdidinin olabileceği düşünülüyor. New York Times'a konuşan kaynaklara göre Katar'ın hediye ettiği yeni başkanlık uçağında eski Air Force One'daki gelişmiş füze savunma sistemlerinin tamamı bulunmuyor olabilir. Yeni uçakta kapsamlı bir güvenlik modernizasyonunun 1 milyar dolara mal olabileceği ve 2 yıl kadar sürebileceği belirtiliyor. Trump uçak değişikliğinin güvenlik gerekçesiyle yapılmadığını savundu. Yeni uçağın Ankara'dan erken kalkarak İngiltere'deki RAF Mildenhall üstüne uğrayacağı ve buradaki Amerikan askerlerine gösterileceği için bu kararın alındığını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Ankara'dan eski günlerin hatırına eski Air Force One'la ayrılacağını duyurmuştu. Trump İngiltere'deki RAF Mildenhall üstünden yeniden yeni uçağa geçti ve Washington'a bu uçakla döndü.
1: Evet, Ankara'daki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın iletişimi öne çıkmıştı. Beyaz Saray NATO zirvesine yönelik paylaşımında iki liderin tokalaştığı fotoğrafa yer verdi. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinde çekilen fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğrafların birinde Trump ve Erdoğan'ın ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları an yer aldı. Paylaşımda Başkan Donald Trump'ın dünya sahnesindeki cesur liderliği sayesinde Amerika Birleşik Devletleri geri döndü ve her zamankinden daha fazla saygı görüyor ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Zirvenin başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, alınan kararlarla NATO'nun daha da güçlendirildiğini ifade etti. Zirvenin Türkiye'nin ittifakın savunma, diplomasi ve kriz çözme kapasitesine doğrudan katkı sunan kilit bir müttefik olduğunu da bir kez daha gösterdiğini söyledi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. 32 devlet ve hükümet başkanının katılım gösterdiği zirveyi başarıyla tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, zirvede alınan kararlarla NATO'nun daha da güçlendirildiğini ifade etti.
3: Zirvede aldığımız kararlarla NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirme, transatlantik bağı tahkim etme ve ittifakın geleceğini daha güçlü bir Avrupa, daha güçlü bir NATO anlayış temelinde inşa etme irademizi bir kez daha ortaya koyduk.
2: Erdoğan zirvede ABD Başkanı Donald Trump'la yapıcı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini de hatırlattı. Görüşmenin Kaan ve F-35 programı başta olmak üzere Türkiye'nin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına da inandığını ifade etti.
4: F-35 konusunda da
2: Erdoğan, Türkiye'nin ittifakın savunma, diplomasi ve kriz çözme kapasitesine doğrudan katkı sunan kilit bir müttefik olduğunu da vurguladı.
3: İki günlük yoğun Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren, krizlerde diyalog kanallarını açık tutan, bölgesel barış perspektifini koruyan ve savunma sanayisi kapasitesiyle ittifakın dönüşümüne somut katkı sağlayan merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir.
2: Cumhurbaşkanı zirve süresince güvenliğin en üst düzeyde sağlanmasıyla vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması arasında hassas bir denge gözetildiğini de ifade etti.
3: Alınan güvenlik, ulaşım, koordinasyon ve kamu düzeni tedbirleri, liderlerin güvenliği, şehir hayatının sürdürülebilirliği ve uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla titizlikle planlanmış, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının aksatılmamasına özellikle ehemmiyet gösterilmiştir.
2: Erdoğan, misafirperverlikleri nedeniyle Ankaralılarla başta güvenlik güçleri olmak üzere zirvede görev alan tüm personele de teşekkürlerini iletti.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağı sözünü verdi. Şimdi Trump yönetiminin kongreyle yoğun bir mesaisi başlayacak. Ayrıca Katsa yaptırımlarının ana gerekçesi olan S-400 hava savunma sistemi için de farklı seçenekler üstünde çalışılıyor. O seçenekler ne? Haberimizi izleyin.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağına ilişkin sözlerinin ardından gözler Ankara-Washington hattında atılacak adımlara çevrildi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımının ardından uygulanmaya başlanan Katsa yaptırımları konusunda kalıcı bir çözüm için yasal değişiklik yapılması gerekiyor.

0: gerekiyor. Ancak Kağıt Samitli'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yaptırımların geçici bir süre uygulanmaması için muafiyet yetkisi de bulunuyor. Trump'ın Türkiye açısından bu yetkisini kullanması için somut bilgi ve gelişmelere dayalı kapsamlı bir raporu Kongre'ye iletmesi gerekiyor. S-400'ler için seçeneklerden birinin Moskova'nın ikna edilmesi halinde sistemin üçüncü bir ülkeye gönderilmesi olduğu belirtiliyor. NTV'nin edindiği bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen teknik görüşmelerde S-400'ün tetik mekanizmasını sistemden ayırmak ve iki ülkenin ortak kararıyla aktive edilebilecek hale getirmek, sistemi tüm bileşenleriyle birlikte iki ülke askerlerinin ortak kontrolü altında bir depoda muhafaza etmek gibi seçenekler de gündemde. Ve F-35 savaş uçakları. Hem üretilen uçakların teslimi hem de Türkiye'nin yeniden programa dahil olabilmesi için yasal bazı düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulanıyor. F-35 teslimat engelinin savunma bütçesine eklenecek bir muafiyet hükmü ardından da Kongre'ye sunulacak başkanlık bildirimiyle aşılabileceği belirtiliyor. Konu Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında da gündemdeydi.
1: Beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan Katsa yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz.
0: Ayrıca F-35'leri uçurmak üzere eğitilen pilotların emekli olduğu, uçaklar teslim edilirse personel için yeni bir eğitim sürecinin başlatılması gerektiği de belirtiliyor.
2: Milli Savunma Bakanlığı'ndan zirve öncesi ülkem Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıya diyen Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e yanıt geldi. Bakanlık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını vurguladı.
3: Ülkem hala Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıya.
0: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in tartışma yaratan bu sözlerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık diyalog ve iyi komşuluk mesajı verdi.
1: Ülkemiz bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz.
0: Mitsotakis'in sözlerinin yankıları sürerken Ankara-Atina hattında önemli bir temas da sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın güven artırıcı önlemler planı kapsamında Yunanistan Donanma Komutanı'nı ziyaret ettiğini açıkladı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Donald Trump'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladığı anlarda Türk Yıldızları da selamlama uçuşu gerçekleştirmişti. Türk Yıldızları'nın koordinasyonu ve zamanlaması dikkat çekmişti, çok beğenilmişti. Milli Savunma Bakanlığı o anlara ilişkin kokpit görüntülerini yayımladı. Paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başarı tesadüf değil, disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseridir denildi.
4: 10.45 şimdi son 25
5: takip ilan ediyorum 22 saniye 15 saniye
6: merhaba eşya
4: son 10 saniye
5: 10 saniye açıldı hazır
2: Ankara'da hayat NATO zirvesinin tamamlanmasıyla normale döndü yeniden. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi alınan önlemler için abartmadık, gereğini yaptık. En ufak bir sorun ülke imajını etkilerdi dedi. Zirve sürecinde liderlerin ve heyetlerin geliş gidişi 145 uçuşla sağlandı.
0: Ankara'da NATO alarmı bitti, yollar açıldı, bariyerler kaldırıldı. hayat normale döndü.
6: Burası Söğüt Özü Caddesi. NATO Liderler Zirvesi kapsamında savunma sanayi fuarının yapıldığı Ato Kongrezyum'la zirvenin gerçekleştiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne açılan yol. Düne kadar burası kırmızı alan içerisinde yer alıyordu. Araç trafiğine kapalıydı. Şimdi ise trafik yeniden açıldı. Hayat normale döndü.
7: Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Böyle bir zirvede, önemli zirvede, dünyanın bütün gözlerinin olduğu, basın ordusunu takip ettiği bir zirvede en küçük bir hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi.
0: Başkentte Esenboğa ve Ankara havalimanlarında da zirve için gelen liderler ve heyetleri nedeniyle olağanüstü yoğunluk vardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, NATO Ankara zirvesi kapsamında 145 uçuşun yapıldığını açıkladı. Buna göre 3 günlük dönemde Ankara Havalimanı'ndan 44 iniş, 38 kalkış olmak üzere toplam 82 uçuş, Esenboğa Havalimanı'nda 39 iniş, 24 kalkış, toplam 63 uçuş gerçekleşti.
2: NATO zirvesi sonrası İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde Türkiye önemli bir konuğu ağırlayacak. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam bugün Türkiye'de temaslarda bulunacak. Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı İstanbul'da kabul edecek. Görüşmede Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması öngörülüyor. Ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının da gündemde olması bekleniyor. Ankara'daki NATO zirvesinde Ukrayna'nın güvenliği de ana gündem maddelerinden biriydi. Amerika'nın Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da üretilmesi konusunda Kiev'e yeşil ışık yaktığı açıklanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den konuya dair yeni açıklamalar var. Ayrıntılar için Kiev'e gidelim. Deniz Berksel karşımızda. Deniz merhaba. Zelenski hangi noktalara merhaba. Dikkat çekti? Tam olarak NATO'dan ne aldı Zelenski?
8: Evet, Zelenski açısından bu Ankara zirvesi epey olumlu geçti diyebiliriz. Bunun önemli nedenlerinden biri de Zelenski ile Trump arasındaki görüşmelerde Trump'ın Ukrayna'ya Patriot füzelerinin verilmesi konusunda ya da Patriot füzeleri konusunda lisans verilmesi konusunda onay vermesi oldu. Fakat tabii henüz tam netleşmeyen nokta şu, Patriot füzelerinin üretimi yoksa füze sistemlerinin üretimi. Bu henüz hangi konuda henüz Ukrayna'ya lisans verileceği henüz belli değil. Fakat her şeye rağmen bu Ukrayna'da büyük bir kazanım olarak görülüyor. Çünkü Ukrayna yönetiminin en önemli taleplerinden biri buydu. Şu anda Ukrayna hava sahası Rus saldırıları karşısında son derece savunmasız durumda. Ruslar neredeyse gün aşırı Kiev'e büyük hava saldırıları düzenliyorlar. Başkent Kiev'in dışında ikinci büyük kent Harkov ve üçüncü büyük kent olan Odessa, dördüncü büyük kent olan Dnipro sürekli olarak Rus hava saldırılarına maruz kalıyor. O nedenle Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski sürekli şunu söylüyordu. Bizim acilen Patriot füzelerine ihtiyacımız var fakat sadece yurt dışından böyle Patriot füzeleri ithal etmeyi değil, yani ithal edilmesi bu işi çözmez. Bizim bizzat doğrudan doğruya bu füzeleri üretebilir hale gelmemiz gerekiyor diyordu. Fakat basına da yansıdığı üzere Amerikan yönetimi bu konuya biraz şüpheyle yaklaşıyordu. Çünkü Ukrayna Rus istihbarat ağının son derece gelişmiş olduğu bir yer ve böyle bir durumda Ukrayna'ya böyle bir teknolojinin verilmesi, böyle bir teknolojinin Ruslar tarafından da öğrenilmesi anlamına gelebilecek durumdaydı. O nedenle Amerikan yönetimi soğuk yaklaşıyordu. Fakat tabii bu en son görüşmelerde, Ankara'daki müzakerelerde bu engelin de önemli ölçüde aşıldığını görüyoruz. Fakat tabii meselenin bir de şöyle bir boyutu var. Patriot füzelerinin füze sistemleri konusunda Ukrayna'ya lisans verilecek olsa bile bu Ukrayna'nın hava savunma konusundaki sıkıntısını yakın zamanda çözer mi? Bu ayrı bir konu. Uzmanların söylediği şey şu, bu konuda Ukrayna'ya lisans verilse bile Ukrayna'da bunun üretilmesi yine epey bir zaman alacak. Dolayısıyla bu konu Ukrayna'nın şu anda acil hava savunma ihtiyacı konusunu çözmeyecek deniyor. Ve zaten şu sıralar Ukrayna sürekli Rusya'nın çeşitli şehirlerini, petrol tesislerini hedef alıyor. Ukrayna İHA'larının menzilleri sürekli olarak artıyor. Ukrayna şu anda Sibirya'nın öbür tarafını, yani Ural Dağları'nın öbür tarafını vurabilir hale geldi. Rusya da buna karşı misillemelerde bulunuyor. Dolayısıyla bu önümüzdeki aylar savaşta ve özellikle hava savaşlarında çatışmaların, gerilimin daha da şiddetleneceği bir dönem olacak diye düşünülüyor.
2: Ve bedelli askerlik için uygulanacak yeni ücret açıklandı. Yükümlüler bedelli askerlik hizmeti için 472.653 lira ödeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi doğrultusunda 2026 yılının ikinci 6 ayı için bedelli askerlik ücreti güncellendi. Ücrette 56 bin liralık artış gerçekleşti. 7 Temmuz itibarıyla geçerli olan ücrete göre yükümlüler bedelli askerlik hizmeti için 472.653 lira ödeyecek. Ve Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bankaların güncelleyeceği promosyon kampanyalarına çevrildi. Promosyon ücretleri arttı ancak bu ücretin tamamı nakit olarak verilmiyor. Bankalar vaat ettikleri tutarın bir kısmını ek hizmetler aracılığıyla dolaylı yoldan ödüyor.
0: Temmuz ayında emekli maaşları zamlandı. Bankalarda da promosyon yarışı başladı. Maaş artışlarıyla birlikte birçok banka promosyon ödemelerini ve sunduğu ek avantajları yeniledi. Bazı bankalarda tutar 35 bin liraya kadar yükseldi. Ancak emeklilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Promosyon için hesap taşınırken hem mevcut bankayla yapılmış olan hem de yeni bankayla yapılacak olan sözleşmeler dikkatle incelenmeli.
9: Sözleşmeyi iyi okumak gerekiyor çünkü orada belli bir şartlar öne sürülüyor. Kaç yıllık taahhütle giriliyor? 3 mü, 2 mi? Bazı bankalarda bu değişebiliyor. Cayma halinde bir ceza var mı? Yoksa bazı bankalarda kullandığınız kadarını bertaraf edip işte kullanmadığı gibi bir ayrışmayla geri alıyor parayı sizden. Böyle bir ayrıntı oluyor. Bir de erken ayrılsa ne kadar ödeme yapılacak?
0: Bankalar söz konusu promosyon ücretlerinin tamamını nakit olarak ödemiyor. Bazen alışverişlerde geçerli kredi olarak, bazen de farklı ek hizmetler üzerinden ödüyor. Bazı bankalarda vaat edilen tutar kredi kartlarına tanımlanıyor.
9: Kredi kartı şartı bulunuyor mu? Çünkü bazı bankalar sözleşme aşamasında kredi kartı dayatması sürüyor emekliye. Zaten maaşıyla kıt kanaat geçinen bir de kredi kartı harcamasıyla bir borç yükü altına giriyor. Hesap işletim ücreti var mı? Hatta kredi kartına bonus yükleme gibi bunların toplamını banka bir rakamla kamuoyunda reklama sunuyor. Yani direkt nakit verdiği bir rakamı reklama sunmuyor. Örneğin 20 bin lira nakit şeklinde değil işte 35 bine varan promosyon veriyoruz diyor ama 35 binin belki de 15 bini nakit.
2: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası kapsamında tahliye edilmişti hatırlayacaksınız. 11 ay sonra evine dönen Güney'in yargılandığı davaya 17 Ağustos'ta devam edilecek.
10: Aynı kadraj, aynı poz ama iki fotoğraf arasında 11 ay var. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklanmadan önce eşi ve kızlarıyla böyle vedalaşmıştı. Tahliye olduktan sonra onlarla aynı karede buluştu. İnan Güney 19 Ağustos 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Marmara cezaevinden çıktıktan sonra önce babasının evine gitti. Ailesiyle hasret giderdi. Komşularını, partilileri selamladı.
11: 11 aydır anaya babaya hasret, yara hasret, çocuklara hasret, tek başımıza hücrede kaldık. Biz bunu bir cezaevi olarak görmedik. Biz bunu demokrasi ve özgürlük nöbeti olarak gördük.
10: İnan Güney, İBB Halk İlişkiler Müdürü Serap Karay ve 4 belediye çalışanı ile birlikte tahliye edildi. Böylece davadaki tutuklu sanıkların sayısı 53'e düştü. Duruşmaya tahliye kararları ile birlikte Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkartılması damga vurdu. İmamoğlu kendisine savunma yapması için sadece birkaç saatlik bir süre tanındığını savundu. Mahkeme başkanı, ilk celsenin 4 ay sürmesinde sizin ve avukatlarınızın da katkısı oldu dedi. Tansiyon yükseldi. İmamoğlu, "Ben buraya yargılanmaya değil, yargılamaya geldim" ifadelerini kullanınca salondan çıkartıldı ve hakkında yeni soruşturma açıldı. Duruşma 17 Ağustos'a ertelendi.
2: Grand Kartal Oteli faciasının üzerinden neredeyse 1,5 yıl geçti. Açılan dava karara bağlandı. Mahkemeden çıkan kararda olayda sorumluluğu tespit edilen bazı yetkililerin de yargılanması gerektiği belirtilmişti. Şimdi Kartalkaya'da yakınlarını kaybedenler adalet yürüyüşü başlatacak.
12: 535 gündür bizler sevdiklerimizden ayrıyız. 535 gündür bu facianın ve bu katliamın henüz yargılama aşaması tamamlanmamış durumda.
10: Oktay Akişli 21 Ocak 2025'te yaşanan Kartalkaya faciasında annesi, abi ve yeğenini kaybetti. Olayda ölen 36'sı çocuk 78 kişi için şimdi adalet yürüyüşüne başlamaya karar verdi. Ona Kartalkaya'da en sevdiklerini kaybeden diğer aileler de destek veriyor.
12: Yarım kalan ve eksik kalan bir süreç söz konusu. Bizler aileler olarak bu sürece dikkat çekmek için 11 Temmuz Cumartesi günü Bolu'dan Ankara'ya 78 canımız için adalet yürüyüşüne başlayacağız.
10: Grand Kartal Otel'de yaşanan facia sonrası açılan davada işletme sahibi Halit Ergül, otel müdürü olan damadı ve yönetici pozisyonundaki eşiyle kızlarının da aralarında yer aldığı 11 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 21 sanığa da farklı sürelerde hapis cezası verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 9 çalışanı için karar sonrası soruşturma izni verildi. Aileler şimdi şüpheli durumundaki bu yetkililerin de yargılanarak hukuki sürecin tamamlanmasını talep ediyor. İstinaf Mahkemesi'nde de onaylanan Grand Kartal Otel yangını davasında Yargıtay incelemesi sürüyor.
2: Şimdi sınırlarımızın dışından iki facia haberi aktaracağız. Biri Çin, biri Hindistan'dan önce Çin'de yaşananlara bakalım. Çin'in güneydoğusunda Fujian eyaletinde bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. En az 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Görüntüler Xinjiang kentinden. Yangın çok katlı bir ayakkabı fabrikasında çıktı ve ilk belirlemelere göre zemin kattan başlayarak tüm binaya hızlıca yayıldı. Dumanların arasında binanın çatısında mahsur kalan bazı kişiler olduğu da yine kameralara yansıdı ki ekranlarınıza yansıyor. Üstleri çıkarmış bir şekilde alevlerin kendilerine ulaşmaması için kenarda bekliyorlar. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de çok sayıda can kaybı olduğunu açıkladı. Görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler ise Hindistan'dan Kerala eyaletindeki toprak kayması bu defa burada kameralara yansıdı. Burada da 5 kişi yaşamını yitirdi. Gördüğünüz gibi işte insanların nasıl kaçtığını ve arabaların altında kaldıklarını, motorların araçlarının nasıl sürüklendiğini görüyoruz. Bir tünel projesi sırasında meydana gelen afetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dev toprak kütlesinin önüne kattığı her şeyi adeta yuttuğu görülüyor. Toprak kaymasından işte koşarak kaçmaya çalışanlar ama başaramayanlar vardı. Onlar da bu görüntüye dahil oldu. 3 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. İnşaat şirketinden yapılan açıklamada toprak kaymasının çantiyenin üst kısmında başladığı ve şiddetli muson yağmurları nedeniyle tetiklendiği iddia edildi.

0: 15 Haziran'da İstanbul'da hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu raporuna göre 35 yaşındaki oyuncu alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Ece İrtem'in kanında 395 miligram desilitre alkol tespit edildi. Yani bu yaklaşık 4 promil, yani trafikteki yasal sınırın 8 katı demek.
1: Çok gökyüzüne bakıp ağlamışlığım vardır mesela. Allah'ım ne olur yardım et. Çok istiyorum, ne olur. Bir fırsat ver bana falan. Çok çok ağlamışlığım vardır.
2: 35. yaş gününü kutladıktan sonra hayatını kaybetti oyuncu Ece İrtem. Zamansız gelen ölümünün nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapora göre genç oyuncu alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Ece İrtem'in kanında 395 mg desilitre alkol tespit edildi. Bu yaklaşık 4 promil, yani trafikteki yasal sınırın 8 katı demek.
3: Yüksek alkollü 1 litrelik bir tüketimden bahsedebiliriz burada. 350 mg ve desilitrenin üstündeki değerler ölümcül değerler. Direkt beyin sapındaki solunum merkezine inhibitör etki yaparak solunumu durdurup kişinin ölmesine yol açıyor. Hiçbir ilaç kullanmasaydı dahi tek başına öldürücü dozlar. Ancak bu kullandığı ilaçlar, bu ilaçlardan iki tanesi alkolle kesinlikle tüketilmemesi gereken ilaçlar.
2: Alkol kiloya, açlık durumuna, ne kadar sürede içildiğine ve kullanılan ilaçlara göre farklı etki gösterebiliyor.
3: Alkollü içecek alındığında daha yutmadan ağız mukozasından bile %5 kadarı emilip kana karışıyor. Mideden ise %15 kadarı emilip kana karışıyor. %80'i de ince bağırsaktan emiliyor. Sonra karaciğerimizdeki enzim olan alkol dehidrogenaz bunu yıkmaya başlıyor. İşte bu yükselme, plato safhası ve düşme safhası şeyle etkileniyor. Hızlı içip içmemekle, aç karnına içip içmemekle etkileniyor.
2: Ece İrtem 15 Haziran'da annesiyle birlikte doğum gününü kutladıktan sonra Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetmişti.
0: Ve dört kentte dört kadın eşleri veya boşandıkları kişilerin saldırısına uğradı. İki kadın hayatını kaybederken diğer iki kadınsa yaşam mücadelesi veriyor.
4: Kimi boşandığı kişi tarafından, kimi boşanmak istediği eşi tarafından saldırıya uğradı. Dört şehirde iki kadın öldürüldü, iki kadın yaralandı. Kırklareli'de 26 yaşındaki Çisem Çalkantı 4 yaşındaki kızıyla birlikte parktaydı. O sırada kadının boşandığı eşi yanlarına gitti. Tabancayla hem genç kadını hem de kızını ateş açtı. Hastaneye kaldırılan anne ve kızı hayatını kaybetti. Saldırgansa boş bir arazide ölü bulundu. Kendi hayatına son verdiği ortaya çıktı. Şanlıurfa'da da 67 yaşındaki Ahmet Dişçi ile 60 yaşındaki eşi Emine Dişçi boşanma aşamasındaydı. Ancak Emine Dişçi eşinin tehditleri nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdı ve ayrı bir evde yaşamaya başladı. Bir yakınının yanına gitmek için evden ayrılan kadın otobüs durağına gitti. Eşinin kendisini takip ettiğinden habersizdi. Durakta ikili arasında tartışma çıktı. Ahmet Dişçi tabancayla peş peşe ateş etti. Eşinin başında bekleyen saldırgan kadına müdahale etmek isteyenleri de vurmakla tehdit etti. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Ağır yaralanan kadın iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Benzer bir saldırı da Adana Çukurova'da meydana geldi. 37 yaşındaki Çiğdem Er şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Ayrıca eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Gökhan Er karara rağmen eşinin evinin önüne gitmeye devam etti. Zanlı barışma bahanesiyle eşini dışarıya çağırdı. O sırada bıçakla iki çocuk annesini yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çiğdem Er'in durumu kritik, saldırgansa tutuklandı. Hatay'da da boşanmak isteyen kadın eşinin saldırısına uğradı. Çocuklarının gözü önünde dakikalarca darbedilen 24 yaşındaki kadına komşuları yardım etti. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. Genç kadın tedavi altında.
0: Türkiye'de genç ve çocuk nüfus oranıyla doğurganlık hızı dünya ortalamalarının altında. Türkiye İstatistik Kurumu Dünya Nüfus Günü 2026 bültenini yayınladı.
2: Türkiye nüfus sayısı bakımından 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı. Türkiye 86.092.168 kişiyle dünya toplam nüfusunun %1'ini oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu Dünya Nüfus Günü 2026 bültenini yayınladı. Veriler Türkiye nüfusunun yaşlandığını ortaya koyuyor. Bültene göre Türkiye çocuk ve genç nüfus oranında dünya ortalamalarının altında. Genç nüfus oranında dünya ortalaması 2025'te %15,6 olarak belirlendi. Türkiye'nin genç nüfus oranı %14,8'de ortalamanın altında. Avrupa Birliği ülkelerinin ise üstünde. Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması 2025 yılında %29,3 oldu. Türkiye'de ise çocuk nüfus oranı %24,8'de ortalama altında. Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması 2025 yılında %10,4 oldu. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı %11,1 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının üzerinde çıktı. Türkiye'de doğurganlık hızı da dünya ortalamasından az. Dünya ortalaması geçtiğimiz yıl 2,24 çocuk oldu. Türkiye 1,42 çocukla ortalama altında. Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Tahminlerine göre 2025'te yeni doğan bebeğin ortalama yaşam yılını gösteren doğuşta beklenen yaşam süresi dünya genelinde 73,5 yıl. Bu oran Türkiye'de erkekler için 75,5, kadınlar için 80,7 yıl olarak dünya ortalamasının üzerinde.
0: ÖSYM, YKS sınavında sosyal bilimlerden bir sorunun iptal edildiğini, matematiktense bir sorunun cevabını değiştiğini açıklamıştı. Biz de sizlerle paylaşmıştık. Sakarya'dan bir öğrenci matematik sorusunun da iptali için dava açtı.
2: YKS'de doğru cevap şıkkı değiştirilen matematik sorusu hala tartışma konusu. Sınava giren adaylardan Doruk Atam konuyu mahkemeye taşıdı. Sorunun iptalini istedi.
5: Çünkü bu ciddi bir hak kaybı ve ben kendim gibi hiçbir sınava giren, sınava yönelik ciddi yoğun emek ve çaba ortaya koyan insanların hak kaybına uğramasını gerçekten istemem.
2: ÖSYM alan yeterlilik testi matematik bölümünden 23 numaralı türev sorusunun cevabını C yerine A olarak güncellediğini ilan etmişti.
5: Yaklaşık 2 sene gibi uzun bir süre sınava hazırlandım. Derece hedefleyen, derece beklentisi içerisinde olan bir öğrenciyim. Hem edebiyat alanında bir soru iptal edildi, hem de matematik sorusunun cevabı değiştirildi. Ve bu beni yaklaşık 2.25 net gibi ciddi şekilde, -2.25 net ciddi şekilde etkiledi.
2: 2026 YKS Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testindeki 20 numaralı soruda iptal edilmişti. Doruk Atam matematik sorusu içinde aynı kararın alınması gerektiği görüşünde.
5: ÖSYM iptal edilen sorular için herkese artı bir net eklemiyor. İptal edilen sorunun katsayısı geri kalan sorulara dağıtılıyor. Yani sınav matematik kısmı 40 soru değil, 39 soruymuş gibi değerlendiriliyor.
2: Şimdi mahkemenin kararı bekleniyor.
0: Liselere geçiş sistemi sınavının sonuçları bugün açıklanacak. Öğrenciler için bu kez tercih heyecanı başlayacak. Peki bu süreçte nelere dikkat etmek gerekiyor? Eğitim uzmanı Sadık Gültekin anlattı.
2: Büyük sınav atlatıldı, artık okul seçme zamanı. Liselere geçiş sistemi sınavına giden 1 milyondan fazla öğrenci için tercih heyecanı pazartesi günü başlayacak.
6: Kaybedeni olmayan bir sınav. Neticede şöyle veya böyle eğitim öğretim hayatı devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda yine yapay zeka destekli bir tercih robotu öğrencilere çizecek. Önemli olan öğrenciye uyan okul, okula uyan öğrenci ve öğrencinin mutlu olabileceği bir okul. Sadece tercih robotuna göre, sadece yüzdelik dilimlere veyahut da puanlara göre tercih yapılmaz.
2: Öğrenciler 10 lise tercih edebilecek. Peki sıralama yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?
6: İlk 3 tercih öğrencinin gönlünde yatan yerler. Yani bu kontenjandan bağımsız, yüzdelik diliminden, puandan bağımsız. Son 3 tercihte açıkta kalmamak ama kazandığı zaman da pişman olmamak. Ortadaki 4 tercihte kendi yüzdelik dilimine yahut da puanına yakın, biraz üstünde, biraz altındaki yerler. Bu şekilde karma bir tercih listesi yapmak son derece önemli.
2: Tercih dönemi 24 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
0: Evet, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi geride kaldı ama perde arkasında yaşananlar konuşulmaya, ortaya çıkmaya devam ediyor. O konular arasında zirvede ikram edilen yemekler de var. Liderlere ve heyetlere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu mutfağından örnekler sunuldu. Zirve için özel olarak ünlü şefler mutfaklarını Ankara'ya taşıdı. Gelin, nasıl bir hazırlık süreci vardı, haberde izleyelim.
7: Ateşler yakıldı, kazanlar kaynadı. Anadolu mutfağının seçkin lezzetleri bu kez devlet liderleri için pişti. Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinin perde arkasında en çok öne çıkanlardan biri de ikram edilen özel yemekler oldu. Ödüllü şefler Sinem Özler, Fatih Tutak ve Osman Sezener mutfaklarını Ankara'ya taşıdı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi aşçılarıyla ortak çalıştı.
8: NATO hazırlıkları tabii 8 ay önceden başlamıştı. Biz yeme içme olarak yaklaşık 1-1,5 ay önce dahil olduk. Çok büyük ekipler arka planda çalıştılar. Bizlere de orada 3 şef olarak görev dağılımları yapıldı. Yaklaşık 7.000-10.000 kişinin yemek yediği bir alan vardı orada çeşitli kategorilerde. Bütün yeme içme yine Anadolu mutfağı üzerine kurguluydu. En büyük imzamız içli köfte vardı. Kabak çiçeği dolması yaptık zeytinyağlı.
7: NATO zirvesinde devlet liderlerine sunulan yemekleri Şef Fatih Tutak ve ekibi hazırladı. Menüde tarama, dana kaburga, mantı ve sütlü nuriye gibi lezzetler yer aldı. Devlet Başkanı eşlerinin menüsü ise İzmir'den Osman Sezener tarafından hazırlandı.
9: Menümüzü Türkiye'nin 7 bölgesi üzerine kurguladık. Çünkü misafirlerin her bölgeden özel ürünlerimizi yemesini istedik. Tarama çorbasından tire köfteye, Denizli'nin yanık yoğurdundan Urla'nın deniz mahsullerine kadar. Tabakların geri dönüşlerine baktığımda Urla sakız enginarı hiç tabakta kalmamıştı. Onun haricinde bir çeşmenin damla sakızıyla yaptığımız bir balık tabağımız vardı. O da en beğenilen tabaklar arasında oldu.
7: NATO zirvesinde katılımcılara Türkiye'nin yerli ürün zenginliği de anlatıldı.
0: Evet, tabii menü hemen herkesin ilgisini çekti. Türkiye'nin zengin gastronomi kültürünü dünya liderlerini tanıtma açısından da tabii dikkat çekiciydi. Biraz önce de aktardık, o lezzetlerden birine coğrafi işaretli yanık kokulu koyun yoğurdu eşlik etti. Uzun ve zahmetli bir sürecin ardından üretilen yoğurt, liderlerden de tam not aldı. Gelin, nasıl bir lezzet bakalım.
2: Yapımı iki gün sürüyor. Hisli aroması ve koyu kıvamıyla öne çıkıyor. Yanık kokulu yoğurt, NATO zirvesi menüsünde yer aldı.
10: Hemen çok güzel oluyor, bizim yoğurdumuz yanık yoğurt olduğu için.
2: Denizli'nin yanık kokulu koyun yoğurdu 2024 yılında coğrafi işaret tescili aldı. Üretimi sabahın erken saatlerinde koyunların sağılmasıyla başlıyor. Süzüldükten sonra odun ateşinde ısıtılan kazana dökülüyor. Böylece tabanının yanık olması sağlanıyor.
10: Keseye aktarıyorum. 2 gündür kesede bekliyor, süzdürüyor. Ona göre satışı gidiyor. Satış yapıyoruz.
2: Babadağ ilçesinde Metin ve Fatma Gün çifti 3 kuşaktır bu yoğurdun üretimini yapıyor. Geleneksel Türk lezzetlerinden biri olan yoğurt, NATO zirvesi menüsünde de yer aldı. Tadı ve aromasıyla dünya liderlerinden büyük beğeni topladı.
11: Biz bunu 3 kuşaktır yapıyoruz. Dededen, babadan oğul devam ediyoruz. Trump bile bu Denizli yanık kokulunu, yoğurdunu beğenmiş.
2: Yanık kokulu koyun yoğurdunun kilosu 500 liradan satılıyor. Türkiye'nin birçok kentine gönderiliyor.
0: Bu haberle noktalıyoruz efendim bu dilimi. Saat başına yeniden karşınızda olacağız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
14: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
15: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
16: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
15: Radyo Tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
14: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
12: Hava durumu.
16: Hafta sonu sıcaklıklar 3-5 derece artacak. İstanbul ve Bursa'da güneşin yanı sıra kısa süre yağmur görülebilir. İstanbul 27 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir 34 derece, Bursa 29 derece. Antalya'da %76 bağıl nemle birlikte sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da Kocaeli-Sakarya kesiminde kısa süre yağış var. 27-30 derece aralığındaki sıcaklık hafta sonu yükselecek. İç Anadolu'da çoğu yerde hava az bulutluyken Çankırı ve Kırıkkale'nin kuzeyinde şiddetli yağış bekleniyor. Eskişehir 27, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa ve Muğla 33, Bodrum 24 derece. Hafta sonu hava çok daha sıcak olacak ancak kariyer sert esecek. Akdeniz'de sahiller güneşli. Adana ve Mersin'de yayla bölümünde yağış var. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 43 derece. Karadeniz'de kısa süreli sağanak geçişleri Kastamonu, Çorum çevresinde çok daha şiddetli yağacak. Bolu 25, Samsun 28 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Erzurum 27, Malatya 36 derece. Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep 35, Diyarbakır 39 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa az bulutlu 31, Paris 34, Madrid 38 derece.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Önceki bültenimizde iddia olarak aktarmıştık. O iddia doğrulandı. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in Meşet'te düzenlenen cenaze töreni sırasında kentin yakınlarında silahlı saldırı oldu. 2 kişi yaşamını yitirdi. Peki bunun törenle bir ilgisi var mı? Gelin öğrenelim. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuğ'a soracağız. Hem nedenini hem de neler yaşandığını Ali.
1: Cenaze töreninin gerçekleştiği, düzenlendiği İmam Rıza Türbesi'ne 17 kilometre uzaklıkta bulunan bir noktada silahlı saldırı gerçekleştiği, daha doğrusu silahlı bir çatışmanın olduğu bilgisi teyit edildi. Bir önceki yayında İran basınının paylaştığını aktarmıştık. Bu teyit edildi. Horasan-ı Rezevi Eyaleti Vali Yardımcısı İran basınına yaptığı açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi. Ancak bunun kişisel husumetten kaynaklı bir çatışma olduğu silahlı olan 2 kişi arasında bir çatışma yaşandığı ve her 2 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Yani söz konusu çatışmanın cenaze töreniyle bir ilgisinin olmadığı belirtildi. Ancak tabii cenaze töreni bir taraftan devam ediyor ve an itibariyle de defin işlemi başlamış durumda. Hamaney'in büyük oğlu Mustafa Hamaney babasının cenaze namazını kıldı ve şu anda an itibariyle türbe içerisinde zerih olarak aktarılan alanda tören devam ediyor ve defin işleminin de önümüzdeki dakikalar içerisinde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Tabii gün boyu cenaze merasimi Meşet'te törenler devam etti. Öncesinde Irak'taydı, Kerbela ve Necef'te bu törenler yine sürmüştü. Tahran'da başlamıştı devlet töreniyle ve 2 gün boyunca halka açılmıştı naaşı Ali Hamaney'in ve pazartesi günü, geçtiğimiz pazartesi gününde de Tahran'da geniş bir yürüyüş, cenaze yürüyüşü gerçekleşmişti. Ardından Kum'a gitti cenaze. Kum'da da yine 7 kilometrelik bir alan Cemkeran Camii ile Masume Türbesi olarak bilinen güzergah hat boyunca 7 kilometrelik bir alanda yürüyüş düzenlendi. Tabii bu yürüyüşlerde, bu cenazelerde intikam konusu, intikam vurgusu ön plandaydı. 2 farklı şekilde İran içerisinde değerlendiriliyor intikam konusu. Birisi kısas olarak doğrudan Trump'ın, Netanyahu'nun öldürülmesi noktasında çağrılar olduğunu görüyoruz. Emir onlardan verildi ve kısas uygulanmalıdır şeklinde bir intikam çağrısı hem bazı yetkililerden hem de cenazeye katılanların sloganlarında sık sık duyuyorduk. Bir diğer intikam yorumu Kudüs'ün özgürleşmesi şeklinde daha uzun soluklu yıllara yayılacak şekilde bir intikam çağrısı ve yorumu yapıldığında görüyoruz. Ancak öfkenin, hamasetin ve intikam çağrılarının yoğun olduğu ve milyonların katıldığı cenaze merasimi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 6 güne yayıldı bu cenazeler ve her gün gerçi farklı şehirlerde 5 büyük kentte gerçekleşen bu cenazelerde de toplamda çok sayıda İranlının katıldığını söyleyebiliriz. Verilere göre, İran resmi makamlarının paylaştığı verilere göre 30 ila 35 milyon, bazı rakamlarda 40 milyona da çıkıyor. Çok sayıda İranlının bu cenazelere katıldığı bilgisi paylaşılıyor. Son olarak söz konusu tören devam ederken bir silahlı çatışma yaşandı. 2 kişi hayatını kaybetti ancak bunun kişisel husumetten kaynaklı bir çatışma olduğu bilgisi paylaşıldı Buse.
0: Peki Ali, İran'ın kıyı kentlerinden akşam saatlerinde yine patlama sesleri yükseldi. Saldırıların kaynağının Amerika olmadığı belirtildi. Peki olasılıklar neler? İran'da neler konuşuluyor?
1: Hem İran basınında resmi olmasa da hem de Körfez basınında bazı kaynaklar şüpheli olarak Kuveyt ve Bahreyn'i gösteriyor Buse. Her iki ülkenin İran'a sınırlı ortak bir askeri operasyon gerçekleştirdiği yönünde iddialar var. Bunlar teyit edilmedi ancak ABD kaynakları biz saldırmadık diyor. Öte taraftan da İran'ın Buşehr eyaleti ile Konarek, Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Kolerek bölgesinde hava saldırısı gerçekleştiğini biliyoruz. Diğer saldırılar yalanlanmıştı İran Devlet Televizyonu tarafından. Bender Abbas, Ahvaz, Casp gibi bölgelerde de patlama olduğuna ilişkin haberler vardı. Bunlara yalanlama gelirken bu şehir vali yardımcısı hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu söyledi hava saldırılarına karşı ve bu şehir kent merkezinin dışında kalan askeri bir üsse yönelik hava saldırısı gerçekleştiğini duyurdu. Yine Konarek kaymakamı yaptığı açıklamada deniz kuvvetlerine ait bir askeri üsse yönelik iki aşamalı hava saldırısı gerçekleştiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Yani bu gece de İran'a yönelik, İran'ın güneyindeki iki bölgeye yönelik hava saldırısı gerçekleşti. Ancak bu saldırının kim tarafından gerçekleştiği konusunda bir belirsizlik var. Bazı kaynaklar bazı körfez ülkelerini işaret ederken İsrail'den de bir saldırının gelmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak bunlar teyit edilmedi ve şu ana kadar bir misilleme de Tahran yönetiminden gelmiş değil Buse.
0: Evet, Ali Çabuk'u dinledik. Amerika ile İran arasındaki Hürmüz çıkmazı her geçen gün derinleşiyor. Amerikan medyasından Wall Street Journal'ın haberine göre taraflar imzalanan mutabakat zaptındaki Hürmüz maddesini kendi faydalarına göre yorumlayarak hareket ediyor. Bu da bölgede gemi geçişi dahil pek çok konuda istikrar sorunu yaratıyor. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz haberin ayrıntılarını aktardı. Dinleyeceğiz şimdi.
2: Amerika ve İran arasında yaşanan Hürmüz Boğazı geriliminin temelinde aslında İran'la varılan mutabakat zaptının bir maddesi var. Mutabakat zaptıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve sonrasında da küresel ekonomi üzerindeki baskının bir miktar hafiflemesi bekleniyordu. Ancak geçici anlaşma sonrası süreç son haftalarda tarafların birbirinin iradesini test ettiği çatışmalara dönüştü. Anlaşmanın 5. maddesi İran'ın gemicilik faaliyetlerinin yeniden tesisi için gereken düzenlemeleri yapmasını ve Hürmüz Boğazı'nı gelecekte nasıl idare edileceği konusunda da Umman'la çalışmasını öngörüyordu. Ama aynı zamanda İran'ın güvenli geçişi sağlayacağı ve askeri engelleri kaldırılacağı da belirtiliyor anlaşmada. Wall Street Journal'da yer alan habere göre Trump yönetimi bu maddeyi Hürmüz Boğazı'nın açılmasının önünü açacak bir madde olarak değerlendirdi. İran'da sertlik yanlıları ise bu maddeyi maksimalist şekilde yorumlayarak durumu İran'ın avantajına olacak şekilde yorumladı ve kullandı. Amerika ve Körfez'deki müttefikleri İran'ın Hürmüz'de hegemonyasını istemiyor. Mutabakat zaptından 3 hafta sonrasında Hürmüz'den geçiş trafiği halen istenen düzeyde değil. Savaştan önce Hürmüz'den 100'den fazla gemi geçiyordu. Son çatışmalar başlamadan önceki gün bu sayı 49'du. Şimdi ise 25'e düşmüş durumda. İran, Hürmüz'ün Amerika'nın tehditleriyle değil, İran'ın yapacağı düzenlemelerle açılacağı konusunda ısrarlı. Amerika ise Güney Rotası, yani Umman Rotası'nın kullanılmasında ısrar ediyor ve gemilere de gece saatlerinde geçiş için sessiz sedasız yardımcı oluyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Hürmüz'den geçiş için kullanılan Güney Rotası, yani Umman Rotası sayesinde İran Körfezi'nden ham petrol ihracatı günde 9,5 milyon varile çıktı. Yetkililere göre bu işin önde gelen kazananlarından bir tanesi ise Tahran'ın geçiş izni ve ödeme talebini reddeden Katar. Habere göre Tahran'da sertlik yanlıları Umman rotasının kullanılmasından rahatsız. Uzmanlara göre Amerika müzakere sürecini İran'ın Hürmüz Boğazı'nı idaresini ortadan kaldırmak amacıyla bir manevra alanı olarak kullanıyor. Taraflar arasındaki güven sorunu ve kasıtlı olarak da muğlak bırakıldığı belirtilen bazı maddelerinde İran'la Amerika arasında varılmış olan mutabakat zaptını geçici anlaşmayı zayıflattığı yorumları yapılıyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan'la İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bölgedeki gelişmeler ve ateşkesle ilgili son durumu ele aldı. Amerikan Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için bulunduğu Ankara'da ateşkes benim için bitmiştir demişti. Evet, Ankara'daki kritik NATO zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla baş başa görüşmeleri sürüyor. Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı, Karadağ Başbakanı ve Arnavutluk Başbakanı ile Beştepe'de bir araya geldi.
3: Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarını kabulü sürüyor. Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Slovakya'nın karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Beştepe'de Karadağ Başbakanı Miloško Spasić de kabul etti. Erdoğan görüşmede ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirmenin gayreti içinde olduklarını söyledi. Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu da görüşmede gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, platformun barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediklerini belirtti. Erdoğan'ın Beştepe'deki son konuğu Arnavutluk Başbakanı Edi Rama oldu. Kabulde Türkiye-Arnavutluk ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı görüşmede NATO zirvesinde ittifak dayanışmasının sağlamlığının kararlı bir şekilde ortaya konulduğunu belirtti. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.
0: Evet, Ankara zirvesi dünya basınında da gündemdeydi. Hem Amerikan hem Avrupa basınında Trump'ın çelişkili tutumu ön plana çıkıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan zirveyle ilgili F-35'ler de yorumlara konu oldu.
4: New York Times gazetesinde Trump, NATO zirvesinde müttefiklere hakaret ettikten sonra onları sevdiğini söyledi başlıklı bir makale yayımlandı. Yazıda Trump'ın en değişken tavrını sergilediğine dikkat çekildi. NATO zirvesi Amerikan başkanının Avrupa'nın büyük bir bölümüne hakaret etmesiyle başladı. Sadece birkaç saat sonra büyük bir barış ve uzlaşma oturumu olduğunu ilan etmesiyle sona erdi denildi. Washington Post'ta, New York Times'ta Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına dair nihai kararını açıklamadan Türkiye'den ayrıldığını yazdı. İngiliz The Guardian gazetesi de Trump'ın değişken tavrına dikkat çekti. Gazete, Amerikan başkanının zaman zaman öfke nöbetleri geçirdiğini yazdı. The Guardian'a göre Ankara'daki iki günlük zirvenin son saatlerinde Trump'ın çelişkili mesajları damga vurdu. Zirve, Trump'ın İran liderliğini çöp olarak nitelendirmesi ve Grönland üzerinde kontrol talebini yinelemesiyle başladı. Ancak Trump, kapalı toplantıda daha yumuşak bir uslup benimsedi, önceki eleştirilerinden hiç bahsetmedi. Müttefiklerine sizinle birlikte kalmak istiyoruz mesajını iletti. Fransız Le Monde gazetesi de Amerikan başkanının tehdit ve gönül almayı bir arada yürüterek müttefiklerini rahatlattığını yazdı. Le Figaro ise Trump'ın şizofren duruşu NATO müttefiklerine sarstı yorumunu yaptı. Gazeteye göre Trump sonuç bildirgesini imzalayarak Avrupalılara bekleneni verdi. Ancak Avrupa'yı bol bol eleştirdi. Avrupa ise skandalları engellemek için bu eleştirilere sessiz kaldı. Fransız BFM televizyonuna göre zirvede net bir konsensüs ortaya kondu. İttifak çok daha Avrupalı, daha az Amerikalı olacak. Ancak bunun devasa ve karmaşık bir süreç olduğuna, Washington'dan gelen baskıların zorlu bir atmosfer yarattığına dikkat çekildi. İspanyol El País'e göre Trump, NATO'da kaosu körükleyerek İran'a karşı savaşı yeniden başlattı. Alman Die Welt gazetesi ise Amerika yönetiminin Ukrayna'ya Patriot füzesi üretim izni vermesine vurgu yaptı. İtalyan Corriere della Sera gazetesi, zirvede yeni bir çatışma bekleyenler hayal kırıklığına uğradı yorumunu yaptı. Akşam yemeği dostane geçti.

0: sahipliği yaptı. Müttefik ülkeler 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmaları imzaladı.
1: NATO zirvesi kapsamında 50 milyar doları aşan tedarik anlaşmaları imzalandı. 36. NATO zirvesinde jeopolitik birçok gelişme masaya yatırıldı. En önemli başlıklardan biri de savunma sanayi oldu. Sonuç bildirgesinde yer alan açıklamaya göre müttefik ülkeler 50 milyar doları aşan tedarik anlaşmaları yaptı. Söz konusu mutabakatlarda Türk şirketler de yer alacak.
2: Son dönemlerde yaptığımız insansız hava araçları ve savunma sanayi yönelik olarak yatırımlarımızı da düşündüğümüz zaman Türkiye açısından gelecek perspektifte avantaj olabilecek bir imkan. Aynı zamanda yine Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma fonlarına ulaşabilme imkanı, yine yurt içindeki Türk firmaların savunma sanayiye yönelik faaliyet gösteren firmaların yine büyüyebilmesi açısından da bir imkan sağlayacak.
1: Öte yandan NATO, insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditlere karşı ortak savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 40 milyar dolarlık yatırım programını hayata geçireceğini duyurdu. NATO'nun savunma harcamaları 1,8 trilyon dolara ulaşacak. En yüksek savunma harcaması yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2026 yılında 1 trilyon 32 milyar 849 milyon dolarlık savunma harcamasıyla ittifakın toplam harcamalarının yaklaşık %57'sini tek başına karşılayacağı tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni 147 milyar dolarla Almanya, 110 milyar dolarla İngiltere, 80 milyar dolarla Fransa, 57 milyar dolarla İtalya, 53 milyar dolarla Polonya izleyecek. Türkiye'nin savunma harcamalarının ise 48 milyar dolar olması bekleniyor.
2: Bana göre Avrupa ülkeleri bu noktada biraz daha harcamalar noktasında daha fazla etkilenecek gibi duruyor. Yani onların bir parasal yönden çok daha büyük bir yükümlülüğün altına girecekler. Türkiye, evet biz de bir harcama arttırmak zorunda kalacağız ama en azından bizim diğer ülkelere göre gayri safi yurt içi hasılamızın daha düşük olmasının avantajını kullanacağız.
0: Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını tek yerleşkede buluşturacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını gazetecilere açtı. 12 milyon metrekare alana kurulu tezgahın, karargahın 2028'de hizmete alınması bekleniyor.
3: Dünyanın kendi alanında en büyük kışlalarından biri. Ay Yıldız Karargahı'nda inşa çalışmaları sürüyor. Karargahın sahip olduğu alan Pentagon'un 3, NATO karargahının 4 katı büyüklüğünde. Yerleşke kapılarını ilk kez NATO Liderler Zirvesi kapsamında savunma bakanları için gerçekleştirilen resepsiyon için açmıştı.
4: Ay Yıldız Karargahı yalnızca modern bir askeri yerleşke değil, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin müşterek harekat kabiliyetini, kurumsal bütünleşmesini ve değişen güvenlik ortamına uyum yeteneğini yansıtan stratejik bir vizyon projesidir.
5: Ankara'da yapımı devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı tamamlandığında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları tek yerleşkede buluşturulacak. 12 milyon metrekareyi aşkın alanda kurulu karargahta inşa çalışmalarının 2028'de tamamlanması hedefleniyor.
3: Karargah 15 bin kişiye hizmet verecek. Yerleşkenin ay ve yıldız temalı mimari tasarımı dikkat çekiyor.
4: Ay Yıldız Müşterek Karargahı aynı zamanda ülkemizin harekat ihtiyaçlarını bugünden planlayan proaktif savunma ve güvenlik anlayışının da en önemli sembollerinden biridir.
3: Karargahta 125 bin ton çelik kullanıldı. Bu miktar Eyfel Kulesi'nde kullanılan çeliğin yaklaşık 22 katı. Karargah tamamlandığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en modern komuta merkezlerinden biri olarak hizmet verecek.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Çiftçi PKK'nın silah bırakma kararının ardından 219 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu söyledi.
6: Bu süreç başarıya ulaştığı zaman ülkemiz bir seviye daha atlamış olacak. Terör örgütü 12 Mayıs 2025'te silah bırakmıştı malumlarınız. O günden bugüne kadar 219 tane terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim olması sağlanmış. Yani sırf 134 tanesi bu sene teslim oldu.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı. Güçlü bir devlet projesi olduğuna dikkat çekti. Bu dönemde bazı kontrol noktalarından

0: kaldırılmaya başlandığını açıkladı.
1: Artık terörist Türkiye ile beraber bunların da bir gözden geçirilmesi gerektiğini, bazı görevini tamamlamış yol kontrol noktalarının, arama noktalarının da kaldırılması gerektiğine dair bir talimat verdim. 2763 tane yol kontrol noktasını veya sabit noktayı kaldırdık. Hatta şu anda yine müfettişlerimiz sahada çalışıyorlar. Kalanları da gözden geçiriyorlar.
0: Çiftçi Kanal 24 televizyonda konuk oldu. Bu yılın ilk yarısında 478 suç örgütünün çökertildiğini söyledi. Dijital suçlarla mücadelede 30 bin internet sitesine erişim engeli getirildiğini, 52 bin sosyal medya hesabının da kapatıldığını belirtti. Mali suçlarla mücadele için hayata geçirilen Dolunay projesinde sona gelindiğini de ifade etti. İçişleri Bakanı projenin detaylarını anlattı.
1: Amacımız şu, hemen kısa süre içerisinde böyle bir dolandırıcılığa uğradığını iddia eden vatandaş olduğunda bu merkez süratle işe el koysun, para izini kaybetmeden varlığı dondurabilelim ve buharlaşmasını engelleyelim.
2: Yunanistan'a ait bir F-16 savaş uçağı acil iniş yaptı ve ardından uçak yandı. Yunan medyası olayın ülkenin batısındaki Zakynthos adasında meydana geldiğini yazdı. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 adaya acil iniş yaptı. Ardından uçakta yangın çıktı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Yetkililer olayın uçağın iniş takımlarında meydana gelen bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor. Uçağın Mora Yarımadası'nın kuzeybatısındaki Araksos Hava Üssü'nde konuşlu olduğu ve buradan havalandığı kaydedildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik mezuniyet töreninde üzerinde ayet yer alan pankartı engelleme girişimine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Dost doğru ol, hakikatini dilendiren herkese selam olsun" dedi. Pankartı engelleme çabasını ise barbarca bir eylem olarak niteledi. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar ifadesini kullandı. Yasa dışı bahis davasında tutuklu bulunan Pozitif Bank, Payfix ve Flash TV'nin eski sahibi Erkan Korkun tahliyesine karar verildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 55 sanık yargılanıyor. Ara kararını açıklayan mahkeme, yaklaşık 14 aydır cezaevinde olan Erkan Korkut tahliye etti. Payfix isimli ödeme kuruluşunun sahibi olan Erkan Korkun 2014'ten beri firma içindeki yazılımlarla birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı öne sürülüyor. 20 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan Erkan Kork tutuklandıktan sonra sahip olduğu Flash TV'ye el konulmuş ve yönetimi TMSF'ye geçmişti. İstanbul Kartal'da 58 yaşındaki bir kadın bir yıldır işe birlikte gittiği mesai arkadaşı tarafından öldürüldü. Katil zanlısının borçlarını ödemek için öldürdüğü Günay Polat'ın altın ve bileziklerini çaldığı ortaya çıktı.
3: Günay Polat evinden çıkmış durağa yürüyordu. Yolda mesai arkadaşı Erkan Kudoğlu ile karşılaştı. Bir yıldır tanıştıkları, çoğu zaman işe beraber gittikleri için durumdan şüphelenmedi. Birlikte yola devam ettiler. Ancak bir süre sonra katil zanlısı 58 yaşındaki kadını zorla metruk bir gecekonduya soktu. Boğarak öldürdü. İstanbul Kartal'da bir çocuk annesi kadının cesedini görenler polise ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlı gözaltına alındı. Çocuklarını görme bahanesiyle iş yerinden izin alan Kudoğlu'nun Günay Polat'ı öldürdükten sonra bileziklerini ve altın künyesini çaldığı anlaşıldı. Kiralık bir araçla Kocaeli'ye gidip ziynet eşyalarını kuyumcuda nakde çevirdikten sonra borçlarını ödediği belirlendi. Cinayeti ve olaya hırsızlık süsü vermeye çalıştığını itiraf eden saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Çekya'da eski bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Tarihi binanın bir bölümü yıkıldı.
4: Alevler içindeki bina toz duman arasında yerle bir oldu. Görüntüler Çekya'nın Zilin şehrinden. Dünyaca ünlü bir ayakkabı markasının eski fabrikasında yangın çıktı. Alevler 9 katlı binanın tamamını sardı. Eski fabrika başka bir ayakkabı markasının deposu olarak kullanılıyordu. Yaklaşık 70 bin çift ayakkabının bulunduğu bina alev alev yandı. Söndürmek için yaklaşık 300 itfaiyeci ve bir helikopter seferber edildi. Binadan onlarca kişi tahliye edildi. Çevresi de boşaltıldı. Yangında ölen ya da yaralanan yok.
2: Kırıkkale'de 2 gün önce yolcu otobüsü devrilmişti. Bir kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı. 7 Temmuz'da Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden yolcu otobüsü Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kayganlaşan yolda bir süre sürüklenen otobüs devrildi. O anlar kameraya yansıdı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı. Mardin'de organize sanayi bölgesinde oluşan hortum korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler kameraya yansıdı. Kentte öğleden sonra etkili olan rüzgar sırasında hortum oluştu. Fabrikaların bulunduğu alanda yükselen hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Paniğe neden olan hortum yaklaşık 5 dakika sürdü ve daha sonra kayboldu. Herhangi bir hasar oluşmadı.
5: NTV Radyo.
6: Hafta sonu sıcaklıklar 3-5 derece artacak. İstanbul ve Bursa'da güneşin yanı sıra kısa süre yağmur görülebilir. İstanbul 27, Bursa 29 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava az bulutlu. Ankara 30 derece. Ege'de Manisa ve Muğla 33, İzmir 34 derece. Akdeniz'de sahiller güneşli. Antalya'da %76 bağıl nemle birlikte sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de kısa süreli sağanak geçişleri, Kastamonu, Çorum çevresinde çok daha şiddetli yağacak. Bolu 25, Samsun 28 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Erzurum 27, Malatya 36 derece. Hava durumu.
5: NTV Radyo arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
7: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz efendim. Ruth Rendell kitabımız çok gözyaşı döküldü. Doğan Kitap'tan Aralık 2010'da çıktı. Aslında kitap orijinali, yani İngilizcesi 2005'te çıkmıştı. Ben İngilizcesini de okumuştum o zaman. Belma Dehni çevirmiş Türkçe'ye. Orijinal adı End in Tears. Kahramanımız tahmin edeceğiniz gibi baş müfettiş Reginald ya da Rex Wexford. Wexford bizim polisiye dünyamızdaki esrar muamma çözücüler arasında en sevdiklerimizden biridir. Özellikle en sevdiğimiz polislerden biridir. Yani dedektifler, özel hafiyeler diyelim, ayrı bir şey çünkü. Ama böyle birkaç tane çok sevdiğimiz polis var. Brunetti, Maigret, Beck gibi. Onların içinde Wexford'da çoktan yerini aldı. Hakikaten çok oldu alalı. Çünkü ilk vakasını 1964'te çözmüştü. Aslında bu 20. kitabında yılları da hesaplarsanız kendisinin durumunun parlak olmaması lazım. Çünkü Wexford hiçbir zaman genç olmadı. Yani biz onu hatırladık hatırlayalı. Böyle çok iri yarı, büyükçe kulaklı, biraz kırışmış, sarkmış cildi. Yaşlıca bir adamdır. Gridir yani. Saçları kırdır. Eski gri bir yağmurluk giyer. Ayakkabıları daima biraz tozludur. Gözleri de gri renktedir. Ve bu gözler onun aslında uyumadığını, dikkatsiz olmadığını, çok zeki olduğunu ve her şeyin farkında olduğunu belli eden azalarıdır vücudunun. Evet, Wexford Poirot gibi yaşlı doğdu. Yani böyle şeylere belki de çok dikkat etmek lazım. Agatha Christie de dikkat etmemişti hatırlarsanız. Onun Poirot'su da İkinci Dünya Savaşı sırasında Belçikalıların alındığı kamplarda İngiltere'de bayağı yani emeklilik yaşına yakın bir polis olarak karşısına çıkmıştı. Yani o kadar uzun zaman kurmaca hayatı sürdü ki Poirot'un artık bilmiyorum yani yılları üst üste koysak kaç yaşındaydı sonunda. Sonunda yazarına da fenalık geldi ondan. Bilmiyorum Ruth Rendell herhalde Wexford'dan memnundur. Yani 64'ten buraya kadar neredeyse 40 yıl olmuş, 37 yıl. Zaten de orta yaşın üstünde birisiyle muhatap olmuştuk. Ama olsun, biz yaşı olmadığını kabul etmeye hazırız Wexford'un. Çünkü kendisi hem çok iyi bir polis hem de bildiğiniz gibi bu dünyada pek az olan iyi aile babası örneklerinden biri.

Evet, Wexford'dan söz ediyorduk. Baş müfettiş Reg Wexford. Yani terfi de etmiyor. Emekliye de ayrılmıyor. Ve hala bizimle birlikte. End of Tears'de onu gene kahramanca egzersiz yapıp yediklerini kontrol etmeye çalışırken görüyoruz. Özellikle Peugeot fıstıkları var. Onları çok sevdiği halde yememeye çalışıyor. Ve herhalde yanındaki müfettiş Mike Burden'ın ona göre hayli genç ve hayli yakışıklı olması da çok faydalı olmuyordur diye düşünüyorum ama Burden da artık yavaş yavaş yılların etkisini hissettiği bir durumda, onu da belirtelim. Gerçi hala açık yakalı gömlekler, süet ceketler ve blue jean pantolonlar giyiyor ama Wexford bu pantolonların ona göre fazla genç iş olduğunu düşünüyor. Doğal olarak da Kingsmark'ın polis karakolunun genç elemanları onlarla birazcık alay ediyor. Eski usul olduklarını düşünüyorlar. End in Tears çok gözyaşı döküldü. Bir soruyla başlıyor. Genç anne Amber Marshalls'ını kim öldürdü? Ortaya bununla ilgili başka gizler çıkmaya başlıyor. Wexford ve ekibini sinirlendirecek bir şekilde. Bu arada Wexford'un ailesinde de bir sorun var. Biliyorsunuz ailesine çok düşkün, söylemiştim bunu. Kızlarına da çok düşkün, Sylvia ile Shelley'e. Shelley'i bu kitapta görmüyoruz ama Sylvia kocasından ayrılmış, iki tane çocuğu var, hamile. Kocasıyla kocasının yeni sevgilisine vermeyi düşünüyor çocuğu doğurduğu zaman. Annesi çıldırıyor, babası kızını çok sevdiği için doğrudan ona karşı tavır almıyor ama hoşnut olmadığını belli ediyor. Bir yandan bununla uğraşıyor, bir yandan da hemen kapısının önünde öldürülmüş genç Amber Marshalls'ın hamile olduğu ortaya çıkıyor. Yani bir bebek meselesi de orada var. Ama kitabın ilk bölümünde göreceğimiz gibi aslında bir cinayet teşebbüsü ile başlıyordu kitap. Birisi bir beton kütleyi götürüp köprüden aşağı atıyordu. Bir arabayı ezmek için yanlışlıkla başka bir arabayı eziyordu. Onun akabinde de işte Amber'ın cinayeti kurban gidişiyle karşılaşıyoruz. Çocuğunun babası belli. Ayrılmışlar ama zengin bir ailenin oğlu başka bir yerde oturuyor. Edinburgh'da okuyor zaten. Arkadaşları var. Bildiğimiz şekilde soruşturma başlıyor. Sylvia ile ilgili hikaye de ahlak yönünden farklı görüşlerin çakışmasına yol açıyor. İşte kültürel, kuşaksal, cinsiyetten kaynaklanan değişik görüşler. Sonuç olarak hayli uzun sürüyor esrarın çözülmesi ama Ruth Rendell de aceleci bir yazar değildir biliyorsunuz. Kendi temposunu bozmadan güzel güzel anlatıyor hikayesini. Biz onun ister Wexford'lu, ister Wexford'suz, ister Ruth Rendell, ister Barbara Wine adıyla olsun kitaplarını okumaktan zevk alan kişiler de aynı tempoyla onu takip ediyoruz.

Bir de aşk maceramız demeyeceğim de yakınlaşma var. Kimler arasında? Dedektif komiser muavini Hannah Goldsmith'le dedektif polis Bal Bhattacharya arasında. Kendisi Asya kökenli, ikincisi yakışıklı uzun boylu bir bey. Hannah'mız da hoş bir hanım, genç bir hanım ama yani o kadar mantıkçı, o kadar kuralcı ki insana hafiften fenalık verdiği oluyor. Yani Hannah aslında komik unsurlarından bir tanesi tabii kitabın. Hemen hemen yaklaştığı, ilişkide bulunduğu herkesin davranışlarını hoşnutsuzlukla karşılıyor. Öyle bir kız yani. Daha çok karikatüre yakın olduğunu düşünüyor bazı eleştirmenler. Siyaseten doğruluğu artık aşırılık noktasına çıkardığı için. Belki biraz daha az olsaymış daha sevimli bir karakter olabilirmiş. Gerçi alışıyorsunuz yani ona da. Mark Burden'a gelince doğrusu onun gençliğinde daha hoş olduğunu düşünüyordum açıkçası. Bunu da fiziki olarak söylemiyorum. Karakter olarak daha heyecan verici bir karakterdi sanki. Ama Wexford'un maceralarının herhangi bir şekilde heyecanlarının ve keyiflerinin azaldığını da düşünüyor değilim. Onu da ayrıca belirteyim. Neler var? Şimdi kaç tane? Bu 20. iki tane daha var. Not in the Flesh, The Monster in the Box 2007 ve 2009'da çıktı. Demek ki 22 tane olmuş. Demin bir yerde 20 demiştik. Ama bu kitabı kastederek demiştim onu. 1964'te From Dune with Death ile başladı. Ve bunlar sadece Wexford'lar. Biliyorsunuz ki Ruth Rendell'in bunun dışında da kitapları var. Ruth Rendell'in ayrıca Barbara Wine namı müstavriyle yazdığı psikolojik gerilim kitapları da var. Kendisi ile Patricia Highsmith'in ayrı bir yerde durduklarını düşünüyoruz bu polisiye aleminde. Randall'ın bu dizisi tabii sadece kitap olarak kalmamış, televizyona da uyarlanmış. Hiç ben görmedim ama başarılı bir dizi olduğu söyleniyor. TVS, Television Soft almış haklarını 1987'de önce War to the Slaughter'ın 3. Wexford romanını ve Ben John Davies de George Baker'ı Wexford rolüne uygun bulmuş. Sesini duyduktan sonra bu çok ilginç. Aslında kendisinin George Baker'ın yani resmini de gördüm, fotoğrafını da. Fevkalade uygun. Wexford deyince akla gelebilecek biri. Şöyle anlatıyor George Baker bu olayı. Bertram's Hotel'de Miss Marple TV dizisinde oynuyordum. Yönetmenimiz Mary McMurray Ealing'de kurgusunu yapıyordu. O sırada Ruth Rendell yönetmeni John Davies stüdyoya girmiş ve sesimi duyunca kim o demiş. Ajanımı aramış, bana işi teklif ettiler. Olağanüstü bir şeydi. Yani tamamen tesadüf. O anda ekranda benim sahnem varmış. O anda onun içeri gireceği duymuş. Onun içeri gireceği tutmuş, sesimi duymuş. Ben de böylece diyor Reg Wexford rolünü aldım. 87 ile 2000 arasında 23 tane bölüm, 23 bölüm çekilmiş dizide. Ne yazık ki yeni kitaplar için pek bir hazırlık varmış gibi görünüyor.

Wexford'umuz terbiyeli, namuslu, uygar bir adamdı. Peki yazarı nasıldır? Bunu biliyorum. Burada yani pek çok Ruth Rendell programında yaptım. Ama dayanamıyorum ve gene yapacağım. Ruth Rendell'i Walmart Dermot'un ağzından anlatacağım ki Walmart Dermot de çok sevdiğim bir polisiye yazarı. Aslında kitaplarından biriyle beni çok korkutmuş bir yazardır ve hatta o seri katilin bir daha başka hiçbir macerasını okumak istememiştim ama sonunda okudum galiba. Korkunçtu yani. Evet. Gazeteci olarak başlamış Ruth Rendell de birçok yazar gibi mesleğe. Şöyle bir şey vardır. Bir konuşmayı not edecek, gazeteye haber yapacak. Yemekten sonra yapılacak bir konuşma. Ama yetiştirebilsin diye gazeteye ona önceden vermişler metni. Bu da metinden işte almış, güzelce yazmış, böyle böyle kalktı yemekten sonra şu konuşmayı yaptı, alkışlandı falan filan. Ama ne yazık ki şöyle bir durum olmuş. Konuşmacı ayağa kalkmış, konuşmaya başlamış, düşmüş ve ölmüş. Diyor ki Van McDermott, vaktiyle yerel gazetede çalışmış bir gazeteci olarak ertesi gün istifa etmesini anlıyorum diyor. Evet yani yapacak bir şey yok. Ama yani sonunda orada ölmüş adamı konuşmuş gibi yazan insan da sensin yani. Kimse senin mazeretinle ilgilenmez. Bunu bütün gazeteciler gayet iyi anlayacak. Belki diyor Van McDermott, bir paralel evren vardır. Ve bu paralel evrende Ruth Rendell böyle bir olay yaşamamıştır. Gazetecilik yapmaya devam etmiştir. Ve The Times gazetesinin editörü olmuştur. Eğer öyle bir paralel evren varsa bizim evrenimiz onunkinden daha zengin. Çünkü polisiye yazarı olarak biz Ruth Rendell'e sahibiz. Açıkçası çok memnun yani böyle bir olay olduğu için. Kendisi 1970'lerde henüz stajyerken baş müfettiş Rex Wexford'u okumaya başlamış 1964'ten itibaren ve çok etkilenmiş. Ve onun polisiye yazarı olma kararı almasına neden olan bir avuç kitaptan bir tanesi olduğunu söylüyor. From Dune with Death'in. Ruth Rendell o kitaptan beri daima toplum ile birey arasındaki çatışmadan çok haz etmiştir. Bunu daima ele almıştır. Özellikle şartlar o bireyi toplumun tasvip etmediği davranışlara sürüklüyorsa. Böyle şeyleri çok sever demiş Walmart McDermott. Gerçekten de seviyor. Çünkü istikrarlı kurumlar, insanlar, yazarları pek ilgilendirmez. Onlar işler yolunda gitmemeye başladığı zaman o işlerle ilgileniyorlar daha çok. Polisiyeyle başladı ama psikolojik sezgileri ve topluma olan ilgisiyle onu değiştirdi, dönüştürdü. Hiçbir zaman polemiğe girmedi ama 1960'lı yıllardan beri İngiliz toplumunun fevkalade doğru ve taraflı bir portresini çizmiştir demiş. Evet efendim, bugün yazarımız Ruth Rendell, kahramanımız Rex Wexford, kitabımız Çok Gözyaşı Döküldü, End in Tears, Belma Dehni tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Dolayısıyla kuzgunların zulmü, sessizliğin öfkesi, ölüme giden yol, parola mandarinin yanına bir kardeş geldi Çok Gözyaşı Döküldü ile. Umarız 22 tane olduklarına göre bütün Wexford, Rendell kitapları çevrilir. Biz de hem okur hem de program yaparız. Bir başka Cinayet Masası programında yeniden birlikte olmak umuduyla hepinize iyi günler dileriz.

0: NTV Radyo Arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. İki bülteniyle karşınızdayız. İran'daki krizle açıyoruz bültenimizi. Orta Doğu'daki gelişmeler var ilk sırada. ABD'nin İran'daki bazı hedeflere yeniden saldırı düzenlediği yönünde haberler var. Ancak Amerikalı yetkililer İran'a saldırı düzenlemediklerini iddia ediyor. İran ordusu dün Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Ürdün'deki Amerikan askeri hedeflerine yoğun bir füze saldırısı düzenlemişti. Ardından akşam saatlerinde ise İran basını güneydeki Bender Abbas, Buşer, Kunarak ve Çoadek kentleri yakınlarında çok sayıda patlama sesi duyulduğu belirtildi. İran saldırı iddialarını yalanladı ancak Buşer'deki yetkililer bölgedeki bir askeri tesisin ABD-İsrail mühimmatıyla vurulduğunu öne sürdü. Amerikan basınına konuşan yetkililer ise İran'a saldırı gerçekleştirmedikleri iddiasında. Kimi analistler de saldırıların İran'ın hedefinde olan Körfez ülkeleri tarafından düzenlenmiş olabileceği olasılığına dikkat çekiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan'la İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bölgedeki gelişmeler ve ateşkesle ilgili son durumu ele aldı. ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi için bulunduğu Ankara'da ateşkes benim için bitmiştir ifadesini kullanmıştı. NATO zirvesi sonrası İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde Türkiye önemli bir konuğu ağırlayacak. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam bugün Türkiye'de temaslarda bulunacak. Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı İstanbul'da kabul edecek. Görüşmede Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması öngörülüyor. Ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının da gündemde olması bekleniyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği neredeyse durdu. Petrol fiyatları gün içinde yeniden 80 dolara yaklaştı.
1: Piyasalarda yeniden savaş belirsizliği fiyatlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'deki NATO zirvesinde İran'la ateşkesin bozulduğunu söyledi. Yeni saldırıların olabileceğine ilişkin sinyaller verdi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ı iki gün peş peşe vurdu. Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgeleri hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği neredeyse durdu. Artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Brent petrol 80 dolara yaklaştı.
2: Bu savaşın devam ediyor olma özelinde şu an için çok yüksek bir riskli fiyatlama olmadığını, sadece bir tepki hareketi olduğunu görüyoruz. Petrol 80 doların üzerine çıkıp kalıcılık sağlamadığı sürece de bir kısım daha bu şekilde düşünmekte fayda var. Aksi takdirde bunun 3-4 ay daha çok rahat uzayabileceği ve artık anlaşmanın olmayacağı bir döngü o 80 dolar üstünde daha kalıcı bir petrolle belli olur.
1: Trump'ın İran'ın anlaşmak için aradığına dair yaptığı açıklamayla birlikte fiyatlarda gevşeme takip edildi. Öte yandan sıcak çatışmanın yeniden başlamasıyla birlikte kuruluşlardan uyarılar peş peşe geldi. Goldman Sachs, Orta Doğu petrol arzındaki toparlanmanın gecikebileceğini belirtti. Uluslararası Enerji Ajansı, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü başkanları ise ortak açıklama yaptı. Savaşın etkileri kalıcı olabilir mesajını paylaştı.
2: Anlaşmanın netleşmesi noktasında Trump'ın sanki son bir hamle yaparak tam da bu zirve esnasında biraz daha güç göstermek istediği ve anlaşmayı tabii şu an için yine uzak gibi gözükse de biraz daha perçinlemek istediği, biraz destek aldı belki de bu zirveden.
0: ABD Başkanı Donald Trump ve heyeti Ankara'ya geldiğinde havalimanında önce Trump'ın mavi şeritli eski uçağını, ardından da Katar'ın hediye ettiği kırmızı şeritli yeni uçağını gördük. Hatta bir süre Trump mavi uçakta mı değil mi diye de bir belirsizlik de yaşadık. Kısa sürede tüm bunların sıradan bir tercih olmadığı da anlaşıldı. Ayrıntılar haberimizde.
3: Pencerelerdeki güneşlikleri niye kapattığımızı biliyor musunuz? Karşı karşıya olduğumuz bu alçaklar yüzünden muhtemelen tehlikeli bir uçuş yapıyorsunuz. Onların hedef listesindeki bir numaralı kişi benim. Sizden önce ben varım. Ama bana bir şey olursa siz de benimle gidersiniz. Belki bir gün meslek değiştirmek istersiniz.
1: Bu ses kaydı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden İngiltere'ye dönüşü sırasında uçağının içinde kaydedildi. Gazetecilerden uçaktaki güneşlikleri kapatmaları istendi. Trump bunun sebebi olarak İran tehdidini gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı NATO zirvesinde basın açıklamaları sırasında da İran'ın ölüm listesinde olduğuna dair kendisine istihbarat raporları geldiğini söylemişti. Trump Katar'ın hediye ettiği yeni Boeing 747 uçağıyla Ankara'ya gelmiş ve bu uçak yeni başkanlık uçağının ilk yurt dışı uçuşu olmuştu. Ancak dönüşte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeni uçağa değil eski Air Force One'a bindi. Trump Ankara'dayken İran'la çatışmalar yeniden alevlendi ve Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik bir dizi saldırı düzenledi. New York Times bu gelişmenin ardından uçak değişikliğinin gizli servisin tavsiyesiyle yapıldığını yazdı. Ekstra güvenlik önlemlerinin arkasında İran tehdidinin olabileceği düşünülüyor. New York Times'a konuşan kaynaklara göre Katar'ın hediye ettiği yeni başkanlık uçağında eski Air Force One'daki gelişmiş füze savunma sistemlerinin tamamı bulunmuyor olabilir. Yeni uçakta kapsamlı bir güvenlik modernizasyonunun 1 milyar dolara mal olabileceği ve 2 yıl kadar sürebileceği belirtiliyor. Trump uçak değişikliğinin güvenlik gerekçesiyle yapılmadığını savundu. Yeni uçağın Ankara'dan erken kalkarak İngiltere'deki RAF Mildenhall üstüne uğrayacağı ve buradaki Amerikan askerlerine gösterileceği için bu kararın alındığını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Ankara'dan eski günlerin hatırına eski Air Force One'la ayrılacağını duyurmuştu. Trump İngiltere'deki RAF Mildenhall üstünden yeniden yeni uçağa geçti ve Washington'a bu uçakla döndü.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Zirvenin başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, alınan kararlarla NATO'nun daha da güçlendirildiğini ifade etti. Zirvenin, Türkiye'nin ittifakın savunma, diplomasi ve kriz çözme kapasitesine de doğrudan katkı sunan kilit bir müttefik olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nin ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. 32 devlet ve hükümet başkanının katılım gösterdiği zirveyi başarıyla tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, zirvede alınan kararlarla NATO'nun daha da güçlendirildiğini ifade etti.
5: Zirvede aldığımız kararlarla NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirme, transatlantik bağı tahkim etme ve ittifakın geleceğini daha güçlü bir Avrupa, daha güçlü bir NATO anlayışı temelinde inşa etme irademizi bir kez daha ortaya koyduk.
4: Erdoğan zirvede ABD Başkanı Donald Trump'la yapıcı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini de hatırlattı. Görüşmenin Kaan ve F-35 programı başta olmak üzere Türkiye'nin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına da inandığını ifade etti.
6: F-35 konusunda da
4: Erdoğan Türkiye'nin ittifakın savunma, diplomasi ve kriz çözme kapasitesine doğrudan katkı sunan kilit bir müttefik olduğunu da vurguladı.
5: İki günlük yoğun Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren, krizlerde diyalog kanallarını açık tutan, bölgesel barış perspektifini koruyan ve savunma sanayisi kapasitesiyle ittifakın dönüşümüne somut katkı sağlayan merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir.
4: Cumhurbaşkanı zirve süresince güvenliğin en üst düzeyde sağlanmasıyla vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması arasında hassas bir denge gözetildiğini de ifade etti.
5: Alınan güvenlik, ulaşım, koordinasyon ve kamu düzeni tedbirleri, liderlerin güvenliği, şehir hayatının sürdürülebilirliği ve uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla titizlikle planlanmış, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının aksatılmamasına özellikle ehemmiyet gösterilmiştir.
4: Erdoğan misafirperverlikleri nedeniyle Ankaralılarla başta güvenlik güçleri olmak üzere zirvede görev alan tüm personele de teşekkürlerini iletti.
0: Ankara'daki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın iletişimi öne çıkmıştı. Beyaz Saray, NATO zirvesine yönelik paylaşımında iki liderin tokalaştığı fotoğrafa yer verdi. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğrafların birinde Trump ve Erdoğan'ın ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları an yer aldı. Paylaşımda da Başkan Donald Trump'ın dünya sahnesindeki cesur liderliği sayesinde Amerika Birleşik Devletleri geri döndü ve her zamankinden daha fazla saygı görüyor ifadeleri kullanıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağı sözünü verdi. Şimdi Trump yönetimi kongreyle yoğun bir mesai içinde olunması bekliyor. Ayrıca Katsa yaptırımlarının ana gerekçesi olan S-400 hava savunma sistemi için de farklı seçenekler üstünde çalışılıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağına ilişkin sözlerinin ardından gözler Ankara-Washington hattında atılacak adımlara çevrildi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımının ardından uygulanmaya başlanan Katsa yaptırımları konusunda kalıcı bir çözüm için yasal değişiklik yapılması gerekiyor. Ancak Katsa metninde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yaptırımların geçici bir süre uygulanmaması için muafiyet yetkisi de bulunuyor. Trump'ın Türkiye açısından bu yetkisini kullanması için somut bilgi ve gelişmelere dayalı kapsamlı bir raporu kongreye iletmesi gerekiyor. S-400'leri için seçeneklerden birinin Moskova'nın ikna edilmesi halinde sistemin üçüncü bir ülkeye gönderilmesi olduğu belirtiliyor. NTV'nin edindiği bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen teknik görüşmelerde S-400'ün tetik mekanizmasını sistemden ayırmak ve iki ülkenin ortak kararıyla aktive edilebilecek hale getirmek, sistemi tüm bileşenleriyle birlikte iki ülke askerlerinin ortak kontrolü altında bir depoda muhafaza etmek gibi seçenekler de gündemde. Ve F-35 savaş uçakları. Hem üretilen uçakların teslimi hem de Türkiye'nin yeniden programa dahil olabilmesi için yasal bazı düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulanıyor. F-35 teslimat engelinin savunma bütçesine eklenecek bir muafiyet hükmü ardından da kongreye sunulacak başkanlık bildirimiyle aşılabileceği belirtiliyor. Konu Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında da gündemdeydi.
7: Beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan Katsa yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz.
1: Ayrıca F-35'leri uçurmak üzere eğitilen pilotların emekli olduğu, uçaklar teslim edilirse personel için yeni bir eğitim sürecinin başlatılması gerektiği de belirtiliyor.
0: Milli Savunma Bakanlığı'ndan zirve öncesi Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e yanıt geldi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını vurguladı.
8: Ülkem hala Türkiye'nin açık savaş tehdidiyle karşı karşıya.
1: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in tartışma yaratan bu sözlerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık, diyalog ve iyi komşuluk mesajı verdi.
7: Ülkemiz bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz.
1: Mitsotakis'in sözlerinin yankıları sürerken Ankara-Atina hattında önemli bir temas da sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın güven artırıcı önlemler planı kapsamında Yunanistan Donanma Komutanı'nı ziyaret ettiğini açıkladı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Donald Trump'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladığı anlarda Türk Yıldızları da selamlama uçuşu gerçekleştirmişti. Türk Yıldızları'nın koordinasyonu ve zamanlaması da dikkat çekmişti. Milli Savunma Bakanlığı o anlara ilişkin kokpit görüntülerini yayınladı. Paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başarı tesadüf değil, disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseridir denildi.
9: 45 Şimdi son 25.
10: Takip ilan ediyorum. 22 saniye. 15 saniye.
11: Merhaba. Erşen.
9: Son 10 saniye. 10 saniye.

0: zirvenin gerçekleştiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne açılan yol. Düne kadar burası kırmızı alan içerisinde yer alıyordu. Araç trafiğine kapalıydı. Şimdi ise trafik yeniden açıldı. Hayat normale döndü.
1: Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Böyle bir zirvede, önemli zirvede, dünyanın bütün gözlerinin olduğu, basın ordusunu takip ettiği bir zirvede en küçük bir hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi.
2: Başkentte Esenboğa ve Ankara havalimanlarında da zirve için gelen liderler ve heyetleri nedeniyle olağanüstü yoğunluk vardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, NATO Ankara zirvesi kapsamında 145 uçuşun yapıldığını açıkladı. Buna göre 3 günlük dönemde Ankara havalimanından 44 iniş, 38 kalkış olmak üzere toplam 82 uçuş, Esenboğa Havalimanı'nda 39 iniş, 24 kalkış, toplam 63 uçuş gerçekleşti.
3: Türkiye ile Irak arasında petrol akışını sağlayan Kerkük-Ceyhan boru hattında yeni anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. Irak'ta temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 12 aylık anlaşmayla petrol akışının devam edeceğini duyurdu. Boru hattının kapasitesinde artış sağlanması için de çalışmaların devam ettiğine vurgu yaptı.
4: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı bu anlamda devam edecek. Şimdi bütün hedefimiz ve ortak olarak baktığımız nokta bu hattın kapasitesini tümüyle kullanmak, hatta kapasite artışını yapabilmek.
5: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının yeni bir anlaşmayla devam edeceğini duyurdu. Bakan Bayraktar, Bağdat ziyareti kapsamında Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayir ve Başbakan Ali Ezzeydi ile bir araya geldi. Gündemdeki konulardan biri de Irak'tan Ceyhan'a petrol akışını sağlayan anlaşmanın yenilenmesiydi. Petrol akışının devam edeceğini duyuran Bakan Bayraktar, hedefin boru hattı kapasitesine artış sağlamak olduğunu duyurdu.
4: Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay içerisinde bitiyor olması, bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak bir kısa dönemli, yani önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı artık son aşamasına getirdik. İnşallah onu önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz.
5: Bayraktar, iki ülke arasında farklı alanlardaki enerji dağıtımının da değerlendirilebileceğini sözlerine ekledi.
3: Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zamın ardından gözler bankaların güncelleyeceği promosyon kampanyalarına çevrildi. Promosyon ücretleri arttı ancak bu ücretin tamamı nakit olarak verilmiyor. Bankalar vaat ettikleri tutarın bir kısmını ek hizmetler aracılığıyla dolaylı yoldan ödüyor.
2: Temmuz ayında emekli maaşları zamlandı. Bankalarda da promosyon yarışı başladı. Maaş artışları ile birlikte birçok banka promosyon ödemelerini ve sunduğu ek avantajları yeniledi. Bazı bankalarda tutar 35 bin liraya kadar yükseldi. Ancak emeklilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Promosyon için hesap taşınırken hem mevcut bankayla yapılmış olan hem de yeni bankayla yapılacak olan sözleşmeler dikkatle incelenmeli.
6: Sözleşmeyi iyi okumak gerekiyor çünkü orada belli bir şartlar öne sürülüyor. Kaç yıllık taahhütle giriliyor? 3 mü, 2 mi? Bazı bankalarda bu değişebiliyor. Cayma halinde bir ceza var mı? Yoksa bazı bankalarda kullandığınız kadarını bertaraf edip işte kullanmadığı gibi bir ayrışmayla geri alıyor parayı sizden. Böyle bir ayrıntı oluyor. Bir de erken ayrılırsa ne kadar ödeme yapılacak?
2: Bankalar söz konusu promosyon ücretlerinin tamamını nakit olarak ödemiyor. Bazen alışverişlerde geçerli kredi olarak, bazen de farklı ek hizmetler üzerinden ödüyor. Bazı bankalarda vaat edilen tutar kredi kartlarına tanımlanıyor.
6: Kredi kartı şartı bulunuyor mu? Çünkü bazı bankalar sözleşme aşamasında kredi kartı dayatması sürüyor emekliye. Zaten maaşıyla kıt kanaat geçinen bir de kredi kartı harcamasıyla bir borç yükü altına giriyor. Hesap işletim ücreti var mı? Hatta kredi kartına bonus yükleme gibi bunları toplamını banka bir rakamla kamuoyunda reklama sunuyor. Yani direkt nakit verdiği bir rakamı reklama sunmuyor. Örneğin 20 bin lira nakit şeklinde değil işte 35 bine varan promosyon veriyoruz diyor ama 35 binin belki de 15 bini nakit.
3: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney.

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası kapsamında tahliye edilmişti. 11 ay sonra evine dönen Güney'in yargılandığı davaya 17 Ağustos'ta devam edilecek.
1: Aynı kadraj, aynı poz ama iki fotoğraf arasında 11 ay var. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklanmadan önce eşi ve kızlarıyla böyle vedalaşmıştı. Tahliye olduktan sonra onlarla aynı karede buluştu. İnan Güney 19 Ağustos 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Marmara cezaevinden çıktıktan sonra önce babasının evine gitti. Ailesiyle hasret giderdi. Komşularını, partilileri selamladı.
2: 11 aydır anaya babaya hasret, yara hasret, çocuklara hasret. Tek başımıza hücrede kaldık. Biz bunu bir cezaevi olarak görmedik. Biz bunu demokrasi ve özgürlük nöbeti olarak gördük.
1: İnan Güney, İBB Halk İlişkiler Müdürü Serap Karay ve 4 belediye çalışanıyla birlikte tahliye edildi. Böylece davadaki tutuklu sanıkların sayısı 53'e düştü. Duruşmaya tahliye kararlarıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkartılması damga vurdu. İmamoğlu kendisine savunma yapması için sadece birkaç saatlik bir süre tanındığını savundu. Mahkeme başkanı, ilk celsenin 4 ay sürmesinde sizin ve avukatlarınızın da katkısı oldu dedi. Tansiyon yükseldi. İmamoğlu, ben buraya yargılanmaya değil yargılamaya geldim ifadelerini kullanınca salondan çıkartıldı ve hakkında yeni soruşturma açıldı. Duruşma 17 Ağustos'a ertelendi.
0: Grand Kartal Oteli faciasının üzerinden neredeyse 1,5 yıl geçti, açılan dava karara bağlandı. Mahkemeden çıkan kararda olayda sorumluluğu tespit edilen bazı yetkililerin de yargılanması gerektiği belirtilmişti. Şimdi Kartal Kaya'da yakınlarını kaybedenler adalet yürüyüşü başlatacak.
3: 535 gündür bizler sevdiklerimizden ayrıyız. 535 gündür bu facianın ve bu katliamın henüz yargılama aşaması tamamlanmamış durumda.
1: Oktay Akişli 21 Ocak 2025'te yaşanan Kartal Kaya faciasında annesi, abi ve yeğenini kaybetti. Olayda ölen 36'sı çocuk 78 kişi için şimdi adalet yürüyüşüne başlamaya karar verdi. Ona Kartal Kaya'da en sevdiklerini kaybeden diğer aileler de destek veriyor.
3: Yarım kalan ve eksik kalan bir süre söz konusu. Bizler aileler olarak bu sürece dikkat çekmek için 11 Temmuz Cumartesi günü Bolu'dan Ankara'ya 78 canımız için adalet yürüyüşüne başlayacağız.
1: Grand Kartal Otel'de yaşanan facia sonrası açılan davada işletme sahibi Halit Ergül, otel müdürü olan damadı ve yönetici pozisyonundaki eşiyle kızlarının da aralarında yer aldığı 11 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 21 sanığa da farklı sürelerde hapis cezası verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 9 çalışanı için karar sonrası soruşturma izni verildi. Aileler şimdi şüpheli durumundaki bu yetkililerin de yargılanarak hukuki sürecin tamamlanmasını talep ediyor. İstinaf Mahkemesi'nde de onaylanan Grand Kartal Otel yangını davasında Yargıtay incelemesi sürüyor.
0: Dünyadan gelişmeler var sırada. Çin'in güneydoğusunda Fujian eyaletinde bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. En az 28 kişi hayatını kaybetti. Çin medyası Xinjiang kentinde çok katlı bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktığını duyurdu. İlk belirlemelere göre de yangın fabrikanın zemin katında çıktı. Binada depolanan üretim malzemesi ve yapıştırıcıların alev almasıyla alevler kısa sürede tüm binaya yayıldı. Dumanların arasında binanın çatısında mahsur kalan bazı kişiler olduğu da kameralara yansıdı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping çok sayıda can kaybı olduğunu açıkladı. Hindistan'da meydana gelen toprak kaymasında ise en az 5 kişi öldü. Toprak kayması anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüler ülkenin güneybatısındaki Kerala eyaletinden. Bir tünel projesi sırasında meydana gelen afetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde dev toprak kütlesinin önüne kattığı her şeyi adeta yuttuğu görülüyor. Toprak kaymasından koşarak kaçmaya çalışan ancak başaramayan insanlar da görüntüye yansıyor. İlk belirlemelere göre olayda en az 5 işçi yaşamını yitirdi. 3 kişinin ise hala kayıp olduğu bildiriliyor. İnşaat şirketinden yapılan açıklamada toprak kaymasının şantiyenin üst kısmında başladığı ve şiddetli muson yağmurları nedeniyle tetiklendiği iddia edildi. Kerala hükümeti olayla ilgili geniş çaplı resmi soruşturma talimatı verdi. ...15 Haziran'da İstanbul'da hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu raporuna göre 35 yaşındaki oyuncu alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Ece İrtem'in kanında 395 miligram desilitre alkol tespit edildi. Bu yaklaşık 4 promil, yani trafikteki yasal sınırın 8 katı demek.
4: Çok gökyüzüne bakıp ağlamışlığım vardır mesela. Allah'ım ne olur yardım et. Çok istiyorum, ne olur. Bir fırsat ver bana falan. Çok ağlamışlığım vardır.
5: 35. yaş gününü kutladıktan sonra hayatını kaybetti oyuncu Ece İrtem. Zamansız gelen ölümünün nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapora göre genç oyuncu alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Ece İrtem'in kanında 395 mg desilitre alkol tespit edildi. Bu yaklaşık 4 promil, yani trafikteki yasal sınırın 8 katı demek.
6: Yüksek alkollü 1 litrelik bir tüketimden bahsedebiliriz burada. 350 mg ve desilitrenin üstündeki değerler ölümcül değerler. Direkt beyin sapındaki solunum merkezine inhibitör etki yaparak solunumu durdurup kişinin ölmesine yol açıyor. Hiçbir ilaç kullanmasaydı dahi tek başına öldürücü dozlar, ancak bu kullandığı ilaçlar, bu ilaçlardan iki tanesi alkolle kesinlikle tüketilmemesi gereken ilaçlar.
5: Alkol kiloya, açlık durumuna, ne kadar sürede içildiğine ve kullanılan ilaçlara göre farklı etki gösterebiliyor.
6: Alkollü içecek alındığında daha yutmadan ağız mukozasından bile %5 kadarı emilip kana karışıyor. Mideden ise %15 kadarı emilip kana karışıyor. %80'i de ince bağırsaktan emiliyor. Sonra karaciğerimizdeki enzim olan alkol dehidrogenaz bunu yıkmaya başlıyor. İşte bu yükselme, plato safhası ve düşme safhası şeyle etkileniyor. Hızlı içip içmemekle, aç karnına içip içmemekle etkileniyor.
5: Ece İrtem 15 Haziran'da annesiyle birlikte doğum gününü kutladıktan sonra Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetmişti.
0: Alanya'da 18 yaşındaki bir kişi adeta ilçeyi birbirine kattı. Önce marketi soydu, daha sonra yol kenarında bulunan ve içinde çocuk olan bir otomobili çaldı. Bir kişinin de telefonunu gasp eden zanlı, kendisini yakalayan jandarma personelini de parmağından yaraladı.
7: Marketi soydu, içinde çocuk bulunan aracı çaldı. Yolda da bir kişinin cep telefonunu gasp etti. Yetmedi, kendisini yakalamak isteyen jandarmayı yaraladı. 18 yaşındaki zanlı tutuklandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 yaşındaki Taha Emirhan Kacır'a müşteri kılığında bir markete girdi. Kasaya gittiğinde paraları zorla alıp kaçtı.
8: Para üstünü vereceğim zaman bu çocuk bir anda kasa açılır açılmaz etrafına bakıyor. Saniyeler sonra kasa açıldığı zaman elini bir anda kasama atıyor. Ben de hani kaçmaması için bir şekilde bileğini falan tutmaya çalıştım ama olmadı hani.
7: Marketten çıktıktan sonra yol kenarında çalışır halde duran aracı çalıp kaçtı. Üstelik araçta 10 yaşında bir kız çocuğu vardı. Çaldığı otomobille kaçmaya çalışan zanlı iki araca çarptı. Daha sonra aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. Yürürken de bir kişinin cep telefonunu gasp etti. Bir süre sonra ise jandarma tarafından yakalandı. Ancak o sırada jandarma personeline direnip silahını almaya kalkıştı. Çıkan arbede de jandarma personelinin parmağı kırıldı. Hakkında 6 farklı suçtan işlem başlatılan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı. Ayrıca 550 bin lira para cezası kesildi.
0: Türkiye'de genç ve çocuk nüfus oranıyla doğurganlık hızı dünya ortalamalarının altında. Türkiye İstatistik Kurumu Dünya Nüfus Günü 2026 bültenini yayımladı.
5: Türkiye nüfus sayısı bakımından 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı. Türkiye 86.092.168 kişiyle dünya toplam nüfusunun %1'ini oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu Dünya Nüfus Günü 2026 bültenini yayınladı. Veriler Türkiye nüfusunun yaşlandığını ortaya koyuyor. Bültene göre Türkiye çocuk ve genç nüfus oranında dünya ortalamalarının altında. Genç nüfus oranında dünya ortalaması 2025'te %15,6 olarak belirlendi. Türkiye'nin genç nüfus oranı %14,8'de ortalamanın altında. Avrupa Birliği ülkelerinin ise üstünde. Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması 2025 yılında %29,3 oldu. Türkiye'de ise çocuk nüfus oranı %24,8'de ortalama altında. Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması 2025 yılında %10,4 oldu. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı %11,1 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının üzerinde çıktı. Türkiye'de doğurganlık hızı da dünya ortalamasından az. Dünya ortalaması geçtiğimiz yıl 2,24 çocuk oldu. Türkiye 1,42 çocukla ortalama altında. Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Tahminlerine göre 2025'te yeni doğan bebeğin ortalama yaşam yılını gösteren doğuşta beklenen yaşam süresi dünya genelinde 73,5 yıl. Bu oran Türkiye'de erkekler için 75,5, kadınlar için 80,7 yıl olarak dünya ortalamasının üzerinde.
0: ÖSYM-YKS sınavında sosyal bilimlerden bir sorunun iptal edildiğini, matematiktense bir sorunun cevabının değiştiğini açıklamıştı. Sakarya'dan bir öğrenci matematik sorusunun da iptali için dava açtı.
5: YKS'de doğru cevap şıkkı değiştirilen matematik sorusu hala tartışma konusu. Sınava giren adaylardan Doruk Atam konuyu mahkemeye taşıdı, sorunun iptalini istedi.
9: Çünkü bu ciddi bir hak kaybı ve ben kendim gibi hiçbir sınava giren, sınava yönelik ciddi yoğun emek ve çaba ortaya koyan insanların hak kaybına uğramasını gerçekten istemem.
5: ÖSYM alan yeterlilik testi matematik bölümünden 23 numaralı türev sorusunun cevabını C yerine A olarak güncellediğini ilan etmişti.
9: Yaklaşık 2 sene gibi uzun bir süre sınava hazırlandım. Derece hedefleyen, derece beklentisi içerisinde olan bir öğrenciyim. Hem edebiyat alanında bir soru iptal edildi, hem de matematik sorusunun cevabı değiştirildi. Ve bu beni yaklaşık 2.25 net gibi ciddi şekilde, -2.25 net ciddi şekilde etkiledi.
5: 2026 YKS Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testindeki 20 numaralı soruda iptal edilmişti. Doruk Atam matematik sorusu içinde aynı kararın alınması gerektiği görüşünde.
9: ÖSYM iptal edilen sorular için herkese artı bir net eklemiyor. İptal edilen sorunun katsayısı geri kalan sorulara dağıtılıyor. Yani sınav matematik kısmı 40 soru değil 39 soruymuş gibi değerlendiriliyor.
5: Şimdi mahkemenin kararı bekleniyor.
0: Liselere geçiş sistemi sınavının sonuçları da bugün açıklanacak. Öğrenciler için bu kez tercih heyecanı başlayacak. Peki bu süreçte nelere dikkat etmek gerekiyor? Eğitim uzmanı Sadık Gültekin anlattı.
5: Büyük sınav atlatıldı, artık okul seçme zamanı. Liselere geçiş sistemi sınavına giren 1 milyondan fazla öğrenci için tercih heyecanı pazartesi günü başlayacak.
10: Kaybedeni olmayan bir sınav. Neticede şöyle veya böyle eğitim öğretim hayatı devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda yine yapay zeka destekli bir tercih robotu öğrencilere çizecek. Önemli olan öğrenciye uyan okul, okula uyan öğrenci ve öğrencinin mutlu olabileceği bir okul. Sadece tercih robotuna göre, sadece yüzdelik dilimlere veyahut da puanlara göre tercih yapılmaz.
5: Öğrenciler 10 lise tercih edebilecek. Peki sıralama yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?
10: İlk 3 tercih öğrencinin gönlünde yatan yerler. Yani bu kontenjandan bağımsız, yüzdelik dilimden, puandan bağımsız. Son 3 tercihte açıkta kalmamak ama kazandığı zaman da pişman olmamak. Ortadaki 4 tercihte kendi yüzdelik dilimine yahut puanına yakın, biraz üstünde, biraz altındaki yerler. Bu şekilde karma bir tercih listesi yapmak son derece önemli.
5: Tercih dönemi 24 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, TürkSat 6A'nın görevdeki ikinci yılını tamamladığını söyledi. Haberleşmeyle birlikte 10 ülkede 69 televizyon yayınının da sağlandığını ifade etti. Türksat 7A için de çalışmalar sürüyor.
5: Türksat 6A 2 yıldır uzayda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatılan Türksat 6A'nın görevine başarıyla devam ettiğini söyledi.
11: %80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz Türksat 6A, geniş kapsama alanıyla ülkemizin uzay ve haberleşme kapasitesi için önemli bir kilometre taşı oldu. Türksat 6A ile ülkemize haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık.
5: Uraloğlu, Türksat 6A'nın kapsama alanı ve kapasitesiyle haberleşme ve yayıncılığa yaptığı katkının altını çizdi.
11: Türksat 6A başta televizyon yayıncılığı olmak üzere acil durum haberleşmesi gibi kritik hizmetleri geniş bir coğrafyada sunuyor. Güney Asya kapsamındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz. Tüm Türksat uydularımız ise artık 111 ülkede 5,5 milyar nüfusa hitap ediyor.
5: Uraloğlu, Türksat 7A'ya ilişkin finansman desteğini kapsayan protokolün imzalandığını anımsattı. 2029 yılında hizmete almayı planladığımız bu uydumuz, daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacaktır, dedi.
0: Ahmet Spor'un Süper Lig'e çıkmasıyla bu sezon önemli karşılaşmalara ev sahipliği yapacak Diyarbakır Stadyumu adeta koruma altına alındı. Çimler, güneş ışınlarının doğrudan zemine ulaşmasını önleyen özel perdeleme sistemiyle korunuyor. Ayrıca stadyumun içine serin hava üfleyen 10 güçlü fan kuruldu.
12: Diyarbakır'ın uzun yıllar sonra Süper Lig'de artık bir takımı var. Ahmet Spor. Ahmet Spor'un geçen sezon Trendyol 1. Ligini 2. bitirerek Süper Lig'e çıkmasıyla birlikte Diyarbakırlı spor severlerin 16 yıllık hasreti de sona erdi. Kent şimdi futbolda bambaşka bir seviyede mücadele edecek ve bunun için de tabii ki yeterli altyapıya ihtiyaç var.
1: Diyarbakır Stadyumu'ndaki çalışmalar bu yönde yoğunlaştı. Özellikle yaz sıcaklarında çalışmalar daha titiz ve dikkatli.
12: Kavurucu sıcaklar futbol sahalarını da etkiliyor. Kentte 40 dereceyi aşan sıcaklarda Diyarbakır Stadyumu'nda çimler için yoğun mesai var. 33 bin kişi kapasiteli stadyumda güneşe karşı perdeleme ve sürekli soğutma yapılıyor.
1: Sezon biter bitmez Diyarbakır Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda eski zemin kaldırıldı, yeni çimler ekildi. Aşırı sıcaklarda çimlerin korunması için özel önlemler alındı.
12: Sahanın üzeri özel perdeleme sistemi ile güneşten korunuyor ve sahanın farklı noktalarına yerleştirilen 10 güçlü fan sürekli serin hava üflüyor ve yaklaşık 8 dönümlük alan gün boyu soğutuluyor.
1: Amaç çimlerin yanmasını önlemek, saha kalitesini korumak ve güneş ışınlarının zararlarını en aza indirmek. Çalışmalar bununla da sınırlı değil. Yeni sezon öncesi statta modernizasyon, çim kalitesinin üst seviyede tutulması ve drenaj kanallarının elden geçirilmesi de yapılan çalışmalar arasında. Zemin uluslararası standartlara uygun hale getiriliyor.

0: iz bırakan kadınlar. Hamiyet Yüceses, Türk sanat müziği sanatçısı, 1916-1996 yılları arasında yaşadı. Plak satış rekorları kıran Makber şarkısıyla özdeşleşen Hamiyet Yüceses'in hayat hikayesini NTV Radyo için kanun, çeng, arp virtüözü ve eğitmeni Profesör Doktor Şefika Şehvar Beşiroğlu anlattı.
1: Bakmıyor çeşmesi ya, her
2: Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine geçişte çok önemli isimler var. Tanzimat ve daha sonrasında Cumhuriyet'le birlikte tabii daha farklı eğlence mekanlarında kendilerine yer bulabiliyorlar. Bu açıdan da 30'ların 3 önemli isminden biri Hamiyet Hanım. Yani Safiye Aile Müzeyyen Senar ve Hamiyet Yüceses olarak anabiliriz. Yani çok alanlı bir eğlence hayatı içinde hem klasik icra dediğimiz yani radyo tavrı temsil ederek, icra heyetlerinde yer alarak, yani klasik tavrı da benimseyerek ama aynı zamanda eğlence kültürüne de hizmet ederek musikimizde önemli yer edinmişlerdir. Radyo programları olsun, işte daha sonra televizyon programlarında, yani ona takılan lakap Türkiye'nin ses kraliçesi. Belki sadece Hafız Gazelhan tavrı olarak bilinen bir uslubu Türk müziğinde bir kadın ağzı okuyuşa çevirmiştir. Her parçanın içine kendi özelliklerini katılarak bazı gazeller eklemiştir. Bu özelliği gerçekten önemlidir. Çünkü belki küçüklüğünden beri Hafız Burhan dinlemiş olması ona bu yolu açmıştır. Hafız Burhan'a aşıkmış. ...11 yaşında mahallede işte hep sürekli şarkı söylüyor, şey yapıyor... ...yani 30'larda daha küçük yaşamlar... ...daha insanların hep birbirini tanıdığı, merhabalaştığı bir ortamda... ...ve aile 11 yaşındayken babasının iflasını geçirdiği için bir kötü bir durum geçiriyor... ...o sırada bir komşuları ona öneriyor... ...yani bu kadar güzel bir sesi var kızınızın... ...hani bunu niye değerlendirmiyorsunuz hani onu... sahneye çıkarım filan. İşte öyle bir başlangıcı var aslında. Yani kendi kendine öğrendiği radyodan, plaklardan dinlediği repertuarla kendini geliştirerek 11 yaşında Anadolu'da ilk başlıyor işte Ayvalık'ta bildiğimiz kadarıyla. Ama tabii ki o zaman da bu gazino sahnesi gibi sahneler değil. Yani işte bu kantocular devrinden sonra kumpanyalar işte tiyatronun da olduğu, gösterilerin olduğu, arada işte müziğinde yer aldığı ortamlarda sahneye çıkıyor. Ama tabii ses çok parlak ve güzel bir ses. Çok beğeniliyor ve Anadolu'da birçok yerde, en son Gaziantep'te bildiğimiz kadarıyla böyle 4-5 yıl şarkı söylüyor. Londra Bilhanesi'nin sahibi ilk defa, aynı zamanda Küçük Çiftlik Parkı'nda işletmecisi yazları orada. Kadrosunu alıyor. O zaman ilk defa o dönemin önemli isimleri tabii ki sesi çok beğenerek ona eğitim verelim diyorlar. Ve kendisi de buna açık, yani müzisyen olmak yeterli olmuyor ona. Yani ben de bu yolda ilerleyeyim, repertuarımı iyi hocalarla geliştireyim. Bu düşünceyle işte 16-17 yaşlarında Selahattin Pınar, Bimen Şen, Artaki Candan... Daha sonra Saadettin Kaynak kendisiyle özellikle plaklar döneminde Yesari Asım Aysoy, Mısırlı İbrahim gibi isimlerle çalışıyor. Ve işte nota öğreniyor, makam öğreniyor, usul öğreniyor ve böyle bir eğitime girmiş oluyor ki radyoda artık bir sanatçı niteliğiyle kendisine yer ediniyor. Radyoya kabulünden sonra işte emisyonları başlıyor. İşte klasik repertuarını geliştirdiği için bu özellikle Selahattin Pınar kendisiyle çok ilgileniyor. İşte repertuar açısından. Onun eserlerini seslendiriyor. Saadettin Kaynağ'ın eserlerini seslendiriyor. Veya klasik formda dediğimiz eserleri seslendiriyor. Plaklarına baktığımız zaman tabii ki radyonun tavrı ve uslubundaki okuyuşa uyduğunu görüyoruz yani. Televizyondan sonraki dönemde farklı icra şekillerini, yani seste farklı bir değişim olduğunu görüyoruz. Yani bu bazı sanatçılar, mesela Zeki Müren'de de aynı şeyi görmemiz mümkün. Müzeyyen Senar'da da. En önemli plağa bakmıyor Çeşmi Siyah. Hacı Arif Bey'in şarkısı. Plak önemli bir bu konuda. Çünkü radyo Marmara bölgesi, ama bu plak İstanbul'da basıldığı zaman bütün Anadolu'ya dağılıyor. Anadolu'da da tanınan bir isim yani küçüklüğünden. O açıdan plak satışları yani rekor kıran seviyede. Onun plak satışını işte mesela bu bakmıyor Çeşmi Siyah plak satışını hala geçirmemiş yani. Hamiyet Hanım plak sektöründe önemli bir yer edinmiş. Ve dönemi açısından da hem iyi paralar teklif edildiği için iyi paralar kazanmış yani plaktan. 32'de bir ses yarışmasında birincilik kazanıyor. Ondan sonra işte bu ses kraliçesi ifadesi onunla birlikte artık anılmış oluyor. Bakmıyor Çeşmi Siyahı zannedersem 40'lı yıllarda ya 48'de galiba zannediyorum. Tekrar okuduğumda işte bu gazeli ekliyor içine. Yani o da kendi işte bazı şarkılara kendisinden gazeller ekliyor. Bu da bu açıdan da önemli. Yani gazel okuma stilini de sadece gazinolarda değil hani yaygınlık açısından hani bir kadın da gazel okuyabilir ifadesinde orada belirtmiş. İşte ilk Londra bir hanesi. Yani o zaman gazino tabiri daha yok. Ama daha sonrasında işte bu küçük çiftlik park, Maxim, Çakıl gazinosu, İstanbul hayatını şekillendiren gazinolar buralarda sahneye çıkıyor. Gazinodan ve plaklardan çok kazandığı için ne radyodan ne icra heyetinden aldığı ücretleri de hani zaten bağışlıyor. İşte öğrenci bursları veriyor, şey yapıyor. Yani o anlamda da önemli bir kişilik olarak da karşımıza çıkıyor yani. Özellikle işte Beyrut konseri aslında Arap dünyasının açısından önemli ve çok bilinen bir isim olarak da ilgi gören konserlerden. Daha az olmasına rağmen 50'lerde tabii ki bu özellikle Saadettin Kaynağ'ın Mısır filmleri ve ondan sonra bunlara Türkçeleştirilmesi ve önemli sanatçıların yine bunların arasında Hamiyet Hanım var, Müzeyyen Hanım var, Safiye Ayla var. Okumaları onları gerçekten Arap'ta bir Ümmü Gülsüm, Feyruz kadar ilgi gören sanatçılar haline getiriyor. Yani işte Hafız Burhan'ın okuduğu Makberi kendisi de aynı şekilde plaklardan öğrenip sürekli okuduğu eserlerden biri haline geliyormuş. Yani onu anlatıyor da yani işte ağaca çıktığımda şey yaptım her yerde makber okurdum diyor. Yani işte o Hafız Burhan'a olan sevgisi. Yani röportajlarında bahsettiği en belirgin yine anı Hafız Burhan'la tanışması. Onu çok zevkli bir şekilde anlatıyor. Çünkü plaklardan dinlediği için hiç Hafız Burhan'ı silüet olarak görmediği için hep böyle herhalde daha genç, yakışıklı tahmin ediyormuş. İşte bu Londra gazinosuna gelmiş Hafız Burhan. İçeriye bir böyle göbekli bey girdi diyor. Bu kim diye herkes böyle Hafız Burhan, kim Hafız Burhan demişler. Gösterince böyle bütün hayallerim yıkıldı diyor. Ve kendisine de söylemiş. Ondan sonra aa demiş. Yani aa demesinde Hafız Burhan duyunca niye kızım demiş böyle aa çektim beni görünce. O da demiş ki yani ben sizi dinledim plaklardan, radyolardan hep böyle hayal etmiyordum böyle sizi göbekli falan görünce. O da gülmeye başlamış. Hamiyet Hanım gerçekten kadın olarak da çok güzel bir kadın. Kıyafetleri, giyiniş tarzı, makyaj, saç, çocukluğu da yani o blue çağında da aynı zamanda yani güzel bir kız çocuğu olarak görülüyor şeyinde, ama hep kendisini o anlamda yani o müzik ve iyi sesi bence bir duvar örerek koruyor diye düşünüyorum. Her zaman kocalarından istediği ve talep ettiği şey beni müziğimden ayırmayın. ben icrama devam edeceğim. Yani bu hani gazino olur veya gazinoya izin vermezseniz radyo olur veya plak olur. Bana müzik yapma demeyin. Böyle birisini tercih etmek istemiyor. İlk eşi zaten Fethi Yüceses Assubay vefat ediyor. Atılay faciası diye geçinen denizaltının batmasıyla. İşte orada mesela gitti de gelmeyiverdi şarkısını okuyor plaklara. Daha sonra ikinci evliliğini yapıyor 44'te Kemal Mollaoğlu ile ve kendisinden 55'te boşanıyor. 56'da ise enteresan bir hikayesi var. Kendisine çok aşık olan Osman Sabuncu sürekli gidiyor. Hamiyet Hanım'ı dinliyor. Hatta ondan Dil Harabı Aşkınım Sensin Sebep Berbadıma şarkısını istiyor. Ve Hamiyet Hanım onu okuyor. Sonra tanışıyorlar. Hani kendinden yaş farkı olarak küçük olmasına rağmen onu da söylüyor. Sen benden müziği bırakmamı istemezsen senin evlilik teklifini kabul ederim diye. İşte sonra bayağı işte 40 sene vefatına kadar kendisiyle evli kalıyor. Kendini küçük yaşlardan itibaren müzikle koruyuculuğunu aslında eşlerine karşı da görmüş oluyoruz. Yani çok şık bir kadın, çok belli. Sahne kostümleri açısından, filmlerindeki baktığımız zaman kıyafetleri açısından. Yani şık giyinen ve seçici olduğu belli. Saçlar olsun, makyaj olsun, çok ön plana çıktığını görebiliyoruz. Menajeri olan baktığımız zaman ilk sanatçı. Bu 4 katlı apartmanı Şişli'de alıyor. Sonra araba merakı varmış, onu anlatıyor. Cadillac bir araba alıyor. Mücevher merakı. Hem yatırım anlamında hem biraz işte menajerinin de yönlendirmesi anlamında kendisi de bunları hani severek beğenerek alıyor, kullanıyor. Yani Hamiyet Yüceses deyip hayatının simgesi olarak gazinoların bence en parlak olduğu işte 50'lerde dahil olmak üzere gazinonun as solisti olarak görüyorum onu.
0: Türk sanat müziği sanatçısı ve Gazelhan Hamiyet Yücesesi Profesör Doktor Şefika Şehvar Beşiroğlu anlattı. Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap.

0: Amerikan Kardiyoloji Okulu'na göre ilk kalp krizlerinin çoğu erkeklerde 65 yaş civarında, kadınlarda ise 72 yaş civarında gerçekleşiyor. Ancak bugün 40 yaşın altındaki kişilerdeki kalp krizi vakalarında artış gözleniyor. Amerikan Kalp Derneği 95-2014 yılları arasında kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılanların %30'unun 35 ila 54 yaş aralığında olduğunu ve zamanla bu oranın arttığını açıkladı. Türkiye'de her ne kadar oranlar bu denli yüksek olmasa da kalp hastalıkları ve bu sebepten ölümler artık daha sık duyuluyor. Peki neden? Kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Bingül Sönmez'e sorduk.
1: Koroner kalp hastalıklarında ciddi bir paradoks yaşıyoruz. Yaş çok ileri gitti çünkü ömür uzadı. Bugün 80-90 yaşında tonton amcalarımız, dedelerimiz var. Allah çok uzun ömür versin. O doğal seyir. O yaşta insanların koroner damarlarının hastalanması, tıkanması, kalp krizi geçirmek doğal seyir. Ama çok aşağılara indi. Bugün 25-35 yaş arasında kalp krizi geçiren çok genç insanlarımız var. Çünkü gençler çok erken eğitimlerini, deneyimlerini tamamlamadan hayata atılıyorlar ve meslek yaşantılarında çok ciddi stres yaşıyorlar. Ayrıca ileri yaşta bir insan bir kalp krizi geçirebilir, ikinciyi geçirebilir, üçüncüyü geçirebilir. Her geçirdiği kalp krizi kalpte bir şartlanma yaratır. Buna preconditioning diyoruz. İkinci kalp krizi daha hafif, üçüncü kalp krizi daha hafif geçebilir. Ama gençlerde hiç yan dal olmadığı için adama tıkandığı anda ilk kalp krizinden hayatını yitiren çok genç insanlarımız var. Bunlardaki olay damar sertliğinden ziyade akut pıhtılaşma oluyor. Korona sırasında bunu çok gördük. Koronadan sonra bunu çok gördük. Dolayısıyla viral enfeksiyonlardan sonra ana damardaki pıhtılaşma genç insanlarda damar sertliğinden ziyade o pıhtılaşmaya bağlı ani kalp krizlerine neden oluyor. Her yaşın bir sporu vardır. Bakın enfarkt geçen bir hasta bile 3 hafta sonra spor yapabilir. Ama lisedeyken futbol oynayan bir insan 45 yaşında aklına gelip halı sahaya çıkarsa kalp krizini daha iyi ediyor demektir. Biz halı saha sporlarından nefret ediyoruz. Halı saha sporlar sağlıklı sporlar değil. Çünkü o ani ivmeler, yani top önünde gelirken sakin olan insan 1120 km koşması mı düşünebiliyor musunuz? O sırada kalbin orada stres çok fazla. Belli bir yaşta spor yapmaya karar verdiyseniz mutlaka bir kardiyolojik kontrolden geçmeniz lazım. Mutlaka bir spor fizyoloğu tarafından size bir program hazırlanması lazım. Yani ben yürümek istiyorum diye hemen o gün 5 kilometre yürümeye kalkarsanız ortopedik problemleriniz çıkar. Mutlaka bu konuyu bilen spor yöneticileri tarafından bir program hazırlanmalı size. Yani 70 yaşında bir amcayı tenis oynarken görüyorsanız ona özenmeyin.
0: Kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Bingül Sönmez NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Hava durumu. Hafta sonu sıcaklıklar 3-5 derece artacak. İstanbul ve Bursa'da güneşin yanı sıra kısa süre yağmur görülebilir. İstanbul 27 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir 34 derece, Bursa 29 derece. Antalya'da %76 bağıl nemle birlikte sıcaklık gölgede 37 derece hissediliyor. Marmara'da Kocaeli-Sakarya kesiminde kısa süre yağış var. 27-30 derece aralığındaki sıcaklık hafta sonu yükselecek. İç Anadolu'da çoğu yerde hava az bulutluyken Çankırı ve Kırıkkale'nin kuzeyinde şiddetli yağış bekleniyor. Eskişehir 27, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa ve Muğla 33, Bodrum 24 derece. Hafta sonu hava çok daha sıcak olacak ancak kariyer sertleşecek. Akdeniz'de sahiller güneşli. Adana ve Mersin'de yayla bölümünde yağış var. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 43 derece. Karadeniz'de kısa süreli sağanak geçişleri Kastamonu, Çorum çevresinde çok daha şiddetli yağacak. Bolu 25, Samsun 28 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Erzurum 27, Malatya 36 derece. Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep 35, Diyarbakır 39 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa az bulutlu 31, Paris 34, Madrid 38 derece.
2: Hava durumu.
4: Doğa takvimi. Bugün 10 Temmuz 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
5: bozayılar, ekosistemde sürdürülebilirliği sağlayan şemsiye türlerin en iyi örneklerinden biri. Kuzey Yarımküre'de yaşayan 8 ayı türünden biri olan bozayı, Avrupa, Orta Doğu, Batı Asya gibi geniş bir coğrafyada yaşıyor. Türkiye'de de doğa gezilerinde karşınıza bozayı çıkabilir. Aklınızda olsun. Bir doğal alandaki ayı nüfusu, oradaki ekosistemin sağlıklı olduğunun göstergesi kabul edilir. Bu durum ayının beslenmesi, barınması, yaşam biçimiyle ilgili. Bir yerde bozayı varsa avladığı geyik, karaca ve yaban keçisi gibi türlerin de varlığının işaretidir. Ayı ayrıca ortamdaki ölü hayvan leşlerini tüketerek ayrıştırılabilmesini kolaylaştırır, doğal seleksiyona yardımcı olup zayıf hayvanları ortamdan ayıklar. Hem etçil hem otçul olduğu için de ayının varlığı bitki çeşitliliğini gösterir. Ve tabii bitkiyle beslenen ayı doğada önemli bir tohum dağıtıcı görevi yapar. Bozayı tüm bu nedenlerle önemli ve yasa dışı avlanma nedeniyle nesli tehlikede olduğu için Türkiye'nin de taraf olduğu yaban hayatı ve yaşama ortamlarını koruma sözleşmesiyle koruma altında.
4: Doğa takvimi.
2: Burası NTV Radyo. Saat

Yeniden merhaba. Gece 3 bülteniyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki bazı hedeflere yeniden saldırı düzenlediği yönünde haberler geldi. Ancak Amerikalı yetkililer kendilerinin yapmadıklarını iddia ediyor. İran ordusu dün Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Ürdün'deki Amerikan askeri hedeflerine yoğun bir füze saldırısı düzenlemişti. Ardından akşam saatlerinde ise İran basını güneydeki Bender Abbas, Buşer, Kunarak ve Çuadek kentleri yakınlarında çok sayıda patlama sesinin duyulduğunu belirtti. İran saldırı iddialarını yalanladı. Fakat bu şehirdeki yetkililer bölgedeki bir askeri tesisin ABD-İsrail mühimmatıyla vurulduğunu öne sürdü. Amerikan basınına konuşan yetkililer de İran'a saldırı gerçekleştirmedikleri iddiasında. Kimi analistler de saldırının İran'ın hedefinde olan Körfez ülkeleri tarafından düzenlenmiş olabileceğine dikkat çekiyor.